0: dördüncü gününde akşamleyin saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk. Dronların bizi gözetlemesini, ama birden yabancı askerler geldi.
1: Gözümün önünde sabah arkadaşımı dövüp bayılttılar. Ayıltmak için de tazyik ve su sıkarak ayılttılar. Bunların hepsini gördük. Bu seviyede bir şeye daha artık dünya ses çıkartamaz. Avrupa'nın göbeğinde istediklerini yapıyorlar. Bombaladılar, hadi dedik. Şimdi de bunu yaptılar. Bunun üstüne daha ben bir seviye görmüyorum. Daha buna da ses çıkartmazlarsa, daha bir daha medeni dünya insan hakları demesinler.
2: Yaşadıklarını bu sözlerle anlattılar. Sumut filosunda bulunan aktivistlerden bazıları Türkiye'ye döndü.
3: Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Tüm devlet yetkililerimize, bürokratlarımıza buradan filo adına minnetlerimizi, şükranlarımızı söylüyoruz.
2: 12 Nisan'da İspanya'dan yaklaşık 50 geminin bulunduğu Sumut filosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve sivillere insani yardım götürmek amacıyla demir aldı. 29 Nisan'da gece saatlerinde uluslararası sularda yaklaşık 170 aktivist alıkonuldu. Aralarında 18 Türk vatandaşının olduğu 59 aktivist Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında onları aileleri ve sevenleri karşıladı.
4: İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehditlerine boyun eğdiler, ne şiddetlerine boyun eğdiler.
2: İstanbul Havalimanı'nda yapılan basın açıklamasında Sumut filosunun yoluna devam edeceği yönünde kararlılık mesajı verildi.
5: Her ne olursa olsun Gazze'de süren bu soykırıma karşı ve ablukaya karşı özgürlük filosu ve Sumut filosu aksiyonuna devam edecek.
2: Filoya 6. katılışı olan Şuayb Ordu yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
1: İsrail'in bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bizi çok fazla ciddiye alıyorlar çünkü biliyorlar. Biz 100'ün üzerinde gemiyle 150 mile gelirsek bizi durdurma şansları yok. Ya öldürürler ya biz Gazze'ye gireriz. Bunu gayet farkındalar. Birlik olmaktan başka çaremiz yok.
2: Türk aktivistler ardından adli tıp kurumuna götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
6: İran, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler için son önerisini Pakistanlı arabuluculara ilettiğini açıkladı. Axios Haber sitesi iletilen metnin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın metni üzerinde yaptığı değişikliklere yanıt olduğunu yazdı. Tahran'dan gönderilen metin, Trump'ın İran'a saldırılara geri dönmeyi değerlendirdiği bir dönemde geldi. Gelişme diplomasisinin tamamen dondurulmadığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Geçen hafta İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı sona erdirmek için bir öneri göndermişti. Aşamalı müzakere öngören öneride savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından söz ediliyor. Nükleer müzakereler sonraya bırakılıyordu. Axios'un haberine göre Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın metninde bir dizi değişiklik yaptı. Nükleer müzakere yeniden taslak metne girdi. İran'ın Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Axios'a göre Witkoff'un yaptığı değişiklikler arasında zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılamaması, müzakereler sürdüğü sürece bu tesislerin faaliyete geçirilmemesi de yer alıyor. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD'nin aşırı taleplerinden, tehditlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi halinde diplomasi yolunu sürdürmeye hazır olduklarını söyledi. Washington'la Tahran arasında ateşkes bozulacak mı? ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni teklifini beğenmediğini söyledi. İran'la bir anlaşma olup olmayacağına yönelik de konuştu. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: ABD Başkanı Donald Trump Florida'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın bu son teklifinden tatmin olmamışa benziyor ABD Başkanı Donald Trump. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben memnun değilim verdikleri cevaptan. Bir miktar ilerleme var, çaba devam ediyor ama anlaşma noktasına kadar ilerler mi bundan emin değilim dedi. Trump'a peki bundan sonrasında İran'a yönelik operasyonlar, saldırılar yeniden başlayacak mı diye soruldu. Size neden söyleyeyim ifadesini kullandı Trump. CENTCOM komutanından olası askeri seçeneklere ilişkin briefing almıştı Trump. Önümüzde bazı seçenekler var dedi. Onları girip tekrar havaya uçurup sonsuza dek bitirmek istiyor muyuz? Yoksa bir anlaşmaya mı varmak istiyoruz? Bunu mu denemek istiyoruz? Seçenekler bunlar ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da liderliğin, yönetimin parçalı olduğu ve birbirinden kopuk olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirdi yaptığı açıklamada. Bir yandan da tabii Amerika'da tartışma konusu İran Savaşı Kongre'den yetki alınmadan başlatıldığı için 60 günlük bir süre tanınıyordu Trump yönetimine. Bundan sonrasında o 60 günlük sürede bugün doldu. Kongre harekete geçecek mi, geçmeyecek mi diye. Kongre harekete geçmedi. Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı Trump yönetimine bu savaşta biraz daha zaman tanımaktan yana, ki ABD Başkanı Donald Trump da Kongre'ye yazmış olduğu bilgilendirme mektubunda İran'la Nisan ayı başında bir ateşkesin olduğunu, dolayısıyla bu yasanın, bu durumun burada uygulanabilir olmadığını ve önümüzdeki günler içerisinde de yine Amerika'nın, Trump yönetiminin bölgedeki askeri güç postürü, yani vaziyetini gözden geçireceğini söyledi. Ve Florida'ya giderken yine yaptığı açıklamada da bu yasaya kimsenin daha önce başvurmadığını söyledi Trump. Bizim için durum neden farklı olsun dedi. Bunun anayasal olmadığını savundu. Son bir de bir Amerikan kamuoyunda İran Savaşı'na nasıl bakılıyor? Yeni bir anket verisi de aktaralım. Washington Post, ABC ve Ipsos'un anketine göre de Amerikalıların %61'i Amerika'nın İran'a karşı askeri güç kullanmasının bir hata olduğu görüşünde.
6: ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki polemik sonrası Amerika Birleşik Devletleri Almanya'daki askerlerinin sayısını azaltıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Almanya'da görevli 5000 askerin geri çekilmesi için talimat verdi. Bakanlık sözcüsü askerlerin çekilme sürecinin 6 ayla 1 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu. Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi Almanya'nın son dönemdeki söylemlerinin uygunsuz ve yararsız olduğunu belirtti. Yetkili, "Başkan bu yapıcı olmayan açıklamalara haklı olarak tepki gösteriyor," dedi. Almanya Başbakanı Merz, İranlıların ABD'yi müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını söylemişti. Bunun üzerine Trump, Almanya'da görevli 35 bin ABD askerini geri çekme tehdidinde bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede gündem İran ve ABD arasındaki müzakere süreciydi. İki bakan süreçteki son durumu ele aldı. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD heyetinin İslamabad'a gitmekten vazgeçmesiyle müzakere sürecinin tıkanmasının ardından taraflarla temaslarda bulunmuş, hem Arakçı ile hem de Amerikalı arabulucularla telefon görüşmeleri yapmıştı. Dün 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de etkinliklerle kutlandı. Türk İş bu yıl Edirne'de, Hak İş Bursa'da, Memur Sen Çorum'da toplandı. Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Çanakkale'de de kutlamalar vardı.
8: Hoş geldiniz. Türk İş 1 Mayıs'ı bu yıl Edirne'de kutladı. Konfederasyona bağlı sendikanın üyeleri yüzlerce işçi kortej yürüyüşü düzenledi.
9: Biz bu ülkede nerede bir sıkıntı varsa, vatan yoksa parti yok, vatan yoksa sendika yok, vatan yoksa ailen yok. Biri önce özgürlüğümüz, güvenlik ve vatan.
8: Hak İş Konfederasyonu 1 Mayıs için Bursa'yı seçti.
10: Hak İş Konfederasyonu'nun Bursa'daki etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından işçiler katıldı. Gökdere Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya yaklaşık 15 bin işçi bayraklarıyla ve pankartlarıyla geldi.
8: Etkinlikte Filistin'e destek mesajları verildi.
11: Filistin davası Hak İş'in temel davasıdır. Onun için Gazze'deyiz. Onun için Batı Şeria'dayız.
12: Memur Sen 1 Mayıs'ı bu yıl Çorum'da kutluyor. Meydanlarda dile getirilen talepler arasında 3600 ek göstergenin birinci dereceye verilmesi ve kamu personel sisteminde reform yapılması var.
8: Hürriyet Meydanı'nda toplanan 20 bin aşkın memur sen üyesi ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla bayramı kutladı.
13: Dünya 5'ten büyüktür demek için savaşlara hayır, soykırıma hayır demek için buradayız.
8: Mitingde Sumut Filosu baskınına karşı dayanışma mesajları dile getirildi. Ankara'da kesk ve disk öncülüğündeki işçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Kutlamalara CHP ve DEM Parti milletvekilleri de katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak, afiş ve pankartlarla Tandoğan Meydanı'na yürüdü. İzmir'deki kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı'ydı.
14: Öğle saatlerinden itibaren binlerce kişi bu alanda bir araya geldi. Etkinlik Selda Bağcan'ın konseriyle de sona erdi.
8: Diyarbakır'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.
15: Diyarbakır'daki 1 Mayıs kutlamaları istasyon meydanında yapılıyor. Bu yılki kutlamalara tiyatro festivali için Diyarbakır'a gelen birçok yabancı oyuncu da katıldı.
8: Kamu sende 1 Mayıs kutlamaları için Çanakkale'deydi. Sendikalılar İskele Meydanı'nda toplandı.
16: Sizler bugün burada hak aramanın, dik durmanın onurunu Çanakkale ruhuyla birleştiriyorsunuz.
6: Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada JASAT detaylı bir inceleme yürütüyor. Arazide yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapan ekipler olayı çözmek için tüm kanıtları inceliyor.
8: JASAT ekipleri Gülistan Doku için sahada. Mağaralar, su birikintileri ve kaya oyuklarını özel cihazlarla tarıyor, genç kıza ait bir iz arıyorlar. Jandarma suç araştırma timi Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasında aktif görev üstleniyor. Olayın tüm yönlerini ele alan ekipler detaylı inceleme yürütüyor. Bölgedeki kamera kayıtları, tanık beyanları ve teknik veriler tekrar tekrar analiz ediliyor. Cinayet şüphesiyle yürütülen çalışmalarda ekipler arazide her noktayı karış karış tarıyor. Yeraltı görüntüleme cihazıyla her bölge taranıyor. Özellikle Mazgirt Peri Suyu bölgesiyle Perteğin Koçpınar Köyü çevresindeki dağlık alanlarda arama yapıldı. Mağaralar, kaya oyukları kontrol edildi. JASAT kurulduğu 2017'den bu yana 2559 cinayet dosyasını çözdü. İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen iki kadınla Diyarbakır'da geçen yıl işlenen cinayetin failleri sigara izmaritindeki DNA incelemesiyle tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uzman personelin gelişen teknolojiyle faili meçhul dosyaları çözdüğüne dikkat çekti. Bakan Çiftçi, JASAT'larımızın ortaya koyduğu bu başarı milletimizin huzuru ve güvenliği için verdiğimiz tavizsiz mücadelenin en net göstergelerinden biridir dedi.
6: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümü de araştırılıyor. 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor.
17: Rojin'e temas etmiş olabilecek kişilerden alınan DNA profilleri inceleniyor. Örnekler genç kızın vücudunda bulunan iki DNA örneğiyle karşılaştırılıyor.
18: Gülistan Doku'nun dosyası nasıl her şey açığa çıktı? Biz umut ediyoruz ki Rojin Kabayiş'in de dosyası açığa çıkacak.
17: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş de o dosyalardan biri. Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilince cinayet şüphesi doğmuştu. Bu nedenle cansız bedenin bulunduğu Molla Kasım Mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde toplam 2500 kişiden DNA örnekleri alınmasına karar verildi. Şimdiye kadar 425 kişinin örneklerine bakıldı. Örnekler soruşturmada elde edilen delillerle karşılaştırılacak. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Rojin'in şifreli telefonunun çözülmesi için de özel ekip kuruldu.
6: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından evlerdeki silahlara yönelik önlemler de yenileniyor. Bu kapsamda ruhsatlı silah sahiplerinin silahlarını evlerinde kilitli yerlerde saklamaları zorunlu olacak.
8: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından evlerde bulundurulan silahların muhafazasına ilişkin yeni önlemler yolda. Silahların evlerde kilitli alanda saklanması zorunlu olacak. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, emniyet müdürü olan babasının tabancalarını kullanmıştı. Baba Uğur Mersinli silahları kilitli bir sandıkta muhafaza ettiğini söylemiş. Ancak İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya hesaplarında defalarca silahlarla poz verdiği fotoğrafları ele geçirilmişti. Baba Uğur Mersinli tutuklandı. Evlerde muhafaza edilen silahların güvenliği ise yeniden gündemde. Edinilen bilgilere göre yeni düzenlemeyle ruhsatlı silah saklama koşullarına dair daha somut kararlar alınacak. Buna göre silahlar evlerdeki kilit olan yerlerde saklanacak. Bu sayede çocukların bu silahlara ulaşımının engellenmesi hedefleniyor. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda adım atılması da gündemde.
6: Futbolda bahis ve şike soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Operasyonlara Dünya Kupası arası verildi dedi. 500 kulüp yöneticisinin gözaltılara rağmen bahis oynamaya devam ettiğini söyledi. Türk sporundaki en büyük sorunuysa ahlak yoksunluğu olarak tanımladı.
19: Uluslararası bir turnuva var, Dünya Kupası. Ligler de bitmek üzere. Bunlardan kaynaklı bu operasyonlara bir süre ara verdik. Ama liglerin bitimiyle beraber bu operasyonlar gene hızlı bir şekilde devam edecek.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, Beşiktaş'ta Avukatlar Derneği'nin spor hukuku sempozyumuna katıldı. Futbolda bahis ve şike operasyonları ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
19: 3. lige kadar yaptığımız araştırmada 500'e yakın kulüp idarecisinin, bakın kulüp idarecisi, futbolculara hiç girmiyorum, o rakam daha büyük. 500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi bahis oynadığını biz tespit ettik. İdari yaptırımlar ve cezai yaptırımlar, operasyonlar bile bazılarına engel olamıyor. Yani yüzlerce idareci var. Bunların arasında 4 büyük kulüplerin de idarecileri var. Bu sorunu ben bu mevzuatla ve yönetmelikle aşabileceğimizi düşünmüyorum. Şu an milli maçlar dolayısıyla ara verdiğimiz futbolcular bakımından da ve diğer sporcular bakımından da uygulamaları sürdürmekte kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum. Asıl problem Türk sporundaki bahis problemi değil, Türk sporundaki ahlak problemi.
8: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 56 zanlı hakkında kamu davası açıldı. Son tahliyelerle birlikte tutuklu kalmadı.
19: Her ne kadar dünya çapında ünlü futbolcularımız da olsa, futbolun, sporun hukuku, sporun işte etik değerleri bakımından çok fazla bilinçli olduklarını ben düşünmüyorum. Biz gözaltı işlemi yapıncaya kadar hiçbir sporcumuz gerçekten de ben bunun suç olduğunu bilmiyordum. Savunmasıyla karşılaştık. Hani kolay yoldan para kazanma hırsıyla biz bunları çok geride bıraktığımızı görüyoruz. Ne kadar düzeltirsek düzeltelim, ne kadar ağır bir yaptırım veya çok sıkı bir denetim getirirsek getirelim, yani sporcunun sahip olması gereken ahlak sorunu düzeltemediğimiz müddetçe, yani sporcu dediğim gibi İdareci, kulüp idarecisi, federasyon yetkilisi olarak geniş düşünmek lazım. Ben bu sorunun çok kolay aşılabileceğini düşünmüyorum.
8: Ekim 2025'te başlayan soruşturmanın futbol haricinde başka branşlara da sıçrayabileceği belirtiliyor.
6: Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili. Siirt'te minibüsün geçtiği sırada heyelan meydana geldi. Mahsur kalan yolcular kendi imkanlarıyla kurtuldu. Su basan yollarda sürücüler mahsur kaldı. Adana'da da bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
8: Toprak kaydı, köy minibüsü yolcularla birlikte sürüklendi. Uçurma yuvarlanmasını bir kaya parçası önledi. Siirt'te 3 gündür etkili olan yağmur şiddetini artırdı. Kurtalan ilçesine bağlı Dibekli Köyü yolunda heyelan meydana geldi. Köylüleri ilçe merkezine getiren bir minibüs toprak kaymasının etkisiyle sürüklendi. Araç bir kayaya çarparak durabildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Mahsur kalan yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Balkan ilçesinde de sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı. Araçlar ilerleyemedi. Sürücüler mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri su tahliyesi yaparak sürücüleri kurtardı. Burası da iki gün önce bir kişinin hayatını kaybettiği Adana'nın Kozan ilçesi. Tabak derisinin taşması sonucu evler, ahırlar su altında kaldı, yollar çöktü. Ekili arazilerde de büyük zarar var.
20: 150 dönüm bir mısır ektik. 150'si de bu şekilde.
21: İşte gördüğün gibi köprüyü sel almış. Eğer sel buraya gitmeseydi ev falan kalmayacak, hepsi gidecekmiş.
22: Sel öyle geldi ki kapattı her tarafı, ahırın üstünden attı sel.
8: Van Hakkari Karayolu'nun Tatlıköy mevkii 13 Nisan'dan bu yana ulaşıma kapalı. Heyran meydana gelen bölgede alternatif yol çalışmaları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de geçici bir köprü yapılması için harekete geçti.
23: Silahlı kuvvetlerimizin kurmayı planladığı panel köprünün lojistik çalışmaları başlamıştır.
8: Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanarak yolun açılması planlanıyor.
6: İstanbul'un enflasyonu Nisan ayında hızlandı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre perakende fiyatlar %3,74 arttı. İstanbul'da Nisan'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar %3,74, toplam fiyatlar %4,32 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarında en yüksek artış %11,09'la giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda görüldü. Bunu %8,8'le konut ve %2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Eğlence ve kültür harcama grubundaysa %12 azalış görüldü. Turizm sektörüne 60 milyar liralık yeni destek paketi açıklandı. Konaklama vergisi de %1'e indirildi. Turizmciler kararların küresel belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda sektörün rekabet gücünü artırdığı görüşünde.
8: Orta Doğu'da süren savaş, enerji fiyatlarında belirsizlik, güvenlik riskleri. Bu tehditlere karşı turizm sektörünün finansmana erişimini kolaylaştırmak için yeni destek paketi devreye alındı. Sektöre 60 milyar tutarında ilave teminat ve kredi imkanı sağlandı. İkinci adım da resmi gazetede yayımlanan kararla geldi. Konaklama vergisi oranı 31 Aralık 2026 tarihine kadar %2'den 1'e düşürüldü. Sektör temsilcileri kararın olumlu etkiler yaratacağı görüşünde. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Başkanı Ali Özdoğan, düzenlemenin turizmde rekabet gücünü artıracağını ve yatırım ortamını güçlendireceğini söyledi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, kararların maliyet baskılarının arttığı mevcut tabloda 2026 hedeflerine ulaşmada önemli bir destek unsuru olacağını belirtti. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eres'in konaklama vergisinin %1'e düşürülmesinin işletmelerin yükünü hafifleteceğini ve istihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Oya Narin de kararın fiyatlama esnekliği açısından olumlu etkiler doğuracağını ifade etti.
6: Türkiye'de kadınların iş yaşamına katılımı Avrupa'nın çok gerisinde. Her 10 kadından sadece 4'ü iş hayatında var. Türkiye'deki kadınların sağlıklı yaşam süresi de Avrupa'ya oranla 7 yıl daha düşük.
8: Kadınların istihdama katılımı düşük, sağlıklı yaşam süresi daha az. Türkiye'de kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre doğuşta sağlıklı yaşam süresi ise 56,3 yıl. Avrupa Birliği'ndeki kadınlarda bu süre ortalama 63,3 yıl. Yani Türkiye'deki kadınların sağlıklı yaşam süresi ABD'deki ortalamanın 7 yıl altında. Türkiye'deki erkeklerde doğuşta beklenen sağlıklı yaşam süresi ise 58,9 yıl olarak belirlendi. Kadınların iş gücüne katılım oranı %36,8 seviyesinde. Erkeklerde bu oran %72. İşsizlik kadınlarda %11,8, erkeklerde %7,1. Kadınların istihdam oranı %32,5 iken erkeklerin 66,9. Kadınların çalışma hayatına katılımı AB'nin de oldukça gerisinde. Avrupa'da kadınların istihdam oranı %70,8. Kadınların çalışma hayatına kalma süreleri erkeklerin neredeyse yarısı kadar. Kadınlar ortalama 20,7 yıl çalışıyor. Erkeklerse iş hayatında 39,7 yıl kalıyor.
6: Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Samsun Sıfır Atık Çalıştay'ı yapıldığı 14 başlıkta sorunlar analiz edildi. Çalıştay yerelden ulusala israf ve atık temasıyla düzenlendi. Çalıştay kapsamında iklim değişikliği, su verimliliği, gıda israfı, enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi başlıklarında 14 tematik masa oluşturuldu. Çalıştay'ın ilk aşamasında tematik masalar aracılığıyla veri üretimi ve sorun analizi yapıldı. İkinci aşamada ise elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacak. Çalıştay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlendi. Kalp ve damar sağlığına zararlı bilinen aşırı tuz tüketiminin hafızayı da olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Avustralya'da yapılan araştırma aşırı tuzlu yemenin unutkanlığa da yol açtığını gözler önüne serdi.
8: Aşırı tuz tüketimi hafızayı da olumsuz etkiliyor. Açıklama Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacılarına ait. Alzheimer uzmanları 1200'den fazla kişiyi 6 yıl boyunca takip aldı. Bilim insanları sodyum tüketimiyle unutkanlık arasında bağlantı keşfettiklerini duyurdu. Akademisyenler normalden fazla tuz tüketen erkeklerde unutkanlığın daha da güçlü olarak ortaya çıktığını belirtiyor. Araştırma Yaşlanma Nörobiyolojisi adlı tıp dergisine yayınlandı. Avustralyalı uzmanlar yüksek tuz tüketiminin beyinde yangı ve kılcal damar hasarına yol açtığını, bu durumunda beyne daha az kan gitmesine sebep olduğunu düşünüyor. Damar hasarı sonrası beyne giden oksijen miktarının azalmasıyla meydana gelen hasara vasküler demans adı veriliyor. Çok fazla tuz tüketiminin kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini artırdığı biliniyor. Uzmanlar aşırı sodyum tüketiminin kemik yoğunluğunu da azalttığı uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü tuz kullanımının azaltılmasıyla 2030'a kadar 135 bin kalp ve damar hastalığı vakasının engellenebileceğini vurguluyor.
6: Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu kutlamak için geri sayımda zaferini ilan etmeyi hedefleyen Sarı Kırmızılılar bu akşam Samsun Spor'a konuk olacak.
2: Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu bekliyor. Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki farkı 7 puana çıkaran Sarı Kırmızılılar, Samsun Spor maçını kazanırsa bitime 2 hafta kala zaferini ilan edecek. Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti. Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı. Galatasaray'ın sahaya Günay, Şallai Sanchez Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper ve Osimhen 11 ile çıkması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar bugün puan kaybetse bile 26. şampiyonluğunu garantileyebilir. Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün oynayacakları maçları kazanamazlarsa zirvedeki tablo kesinleşecek. Ev sahibi Samsunspor ise 45 puanlı 6. basamakta. Karadeniz ekibi bitime 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılım umudunu sürdürmenin peşinde. Saat 20'de başlayacak maçı hakem Onur Coşkun Ses yönetecek.
6: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayla İran ekonomisini daha da zora sokarak Tahran'ı müzakere masasına çekmeyi hedefliyor. Amerikalılar Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek petrol satamadığı için İran ekonomisinin tamamen çöküş eşiğine geleceğini düşünüyor. Bu sayede İran'ın tavize zorlanması planlanıyor. Peki bu plan işe yarayabilir mi? ABD ablukası İran'ı nasıl etkiliyor? İran ekonomisi şu an ne durumda? Şimdi bu soruların yanıtlarına bakalım ve ardından saat başında tekrar burada olacağımızı hatırlatalım.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ambargo İran ekonomisini tamamen çöküşe mi sürükleyecek? Amerikalı yetkililer İran'ın ekonomide yaşadığı sıkıntılarla müzakere masasında taviz vermeye daha yakın hale geleceğini umuyor. Ancak uzmanlara göre İran kısa vadede bu noktaya ulaşmayabilir. Uzmanlar Trump'ın ekonomik güç gösterisinde ilk pes edecek tarafın İran olmasını bekliyorsa bunun için biraz beklemesi gerekebilir diyor. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil, İran yönetiminin uzun vadeli bir planı uygulamaya soktuğu görüşünde.
0: Bence İranlı yetkililer, ekonomistlerin veya batılı politikacıların tahmin ettiğinden daha uzun bir süre için plan yapmış durumdalar. Ayrıca baskıcı güçlerini kullanmalarıyla da tanındıklarını belirtmek önemli. İnsanların birikimlerini kullanmalarına güveniyorlar. Ve insanlar son birkaç yıldır, özellikle de savaşın başlamasından bu yana bu şekilde geçiniyorlar.
8: İran kökenli Sanem Vekil, ülkenin demir yumrukla yönetilmesinin de ekonomideki gelişmelerde etkili olduğunu belirtiyor.
0: İran direniş ekonomisi olarak adlandırabileceğimiz bir politika geliştirdi. Direniş ekonomisinin politikasının bir parçası da ticaret, takas ve ihracat için İran'ın komşularına güvenmesi. Bu ihracat bağlantıları ve direniş ekonomisi hala aktif. İran, Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya mal göndermeye çalışıyor. Petrolü de artık karayollarından taşınıyor. Yani bunlar şu anda yürürlükte olan geçici çözümler. Bunlar sadece zaman kazanmak için varlar. Uzun vadeli çözümler değiller.
8: Vekil, İran'ın gayri safi milli hasılasında çift haneli düşüşler yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Bunun önüne geçilmesinin tek yoluysa ABD ile anlaşmaya varılarak yaptırımların kaldırılmasının sağlanması.
0: Onların dünyanın dört bir yanındaki bankalarda bulunan dövizlerine erişime ihtiyaçları var. Ancak aynı zamanda yaptırımların bir ölçüde hafifletilmesine de ihtiyaçları bulunuyor. Petrol satışlarını arttırmaları gerekiyor. Ancak aynı zamanda düzgün bir şekilde ticaret yapabilmeleri de şart. İranlılar bu savaşın verdiği zararlar için tazminat da talep ediyorlar. Bence bu biraz abartılı ve elde edilmesi zor bir talep. Ancak anlaşma sağlanırsa ABD İran ekonomisine yatırım yapabilir. Bu da büyümeyi sağlayabilir ve yeniden yapılanmaya yardımcı olur.
8: ABD'nin deniz ablukasının İran'a ürün sevkiyatını aksatması da ekonomiyi zorluyor. Ancak bu konuda İran'ın avantajı coğrafi yapısı. Tarımsal ürünler analisti İşan Banu, İran, Körfez ülkelerinin aksine kendisinin de tarım ürünleri üretebildiğine dikkat çekiyor.
3: Körfez'i çevreleyen bölgedeki tüm ülkelere baktığımızda, evet, İran bölgenin en büyük gıda ithalatçısı. Ancak İran'ın aynı zamanda bölgedeki en az gıda güvensizliği yaşayan ülke olduğunu da belirtmek önemli. İran tamamen çöl değil. Çok fazla yerli tarımsal üretime sahip ve buğday ihtiyacının %60'ından fazlasını kendi üretiyor. İran'ın ithalatının çoğu yem endüstrisine giden mısır ve soya fasulyesi küspesinden oluşuyor.
8: Basra Körfezi dışındaki Çabahar Limanı'ndan İran'a ürün sevkiyatı da sürüyor.
3: İran'a giden az sayıdaki gemi şimdi İran'ın doğu kıyısında Pakistan sınırına yakın Çabahar Limanı'na yöneliyor. Bu liman boğazın dışında yer alıyor. ABD ablukasının tüm İran limanlarını kapsadığını söylese de bu liman tamamen kuru bir liman. Ham petrol ticareti yapılmıyor ve en azından gördüğümüz gemi hareketlerinden anlaşıldığı kadarıyla ABD bu limanı abluka altına almıyor.
8: Reuters'a konuşan yetkililer İran'ın kara sınırı ticaretinde de henüz bir düşüş belirtisi olmadığını söylüyor. Rusya da bu yıl Hazar Denizi üzerinden ticareti arttırdı. Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mart ayları arasında 500 bin ton mısır, 180 bin ton arpa ve 4 bin ton buğdayı abluk altındaki Körfez limanları yerine Hazar üzerinden sevk etti. Sokaklara bakıldığında da İran ekonomisindeki kötüleşmenin etkileri şimdilik hissedilmiyor. Nakit çekimine kısıtlama getirilmedi. Yakıt ve gıda alımı karneye bağlanmadı. Memurların maaş ödemeleri ertelenmedi. Marketlerde raflarda dolu. Sokakta etkisi çok hissedilmese de savaş ve internet kısıtlaması nedeniyle iş yerleri kapanmaya başladı. İşsizlik artıyor. Amerikan CNN International kanalının internet sitesinde yer alan habere göre savaş 23 binden fazla fabrika ve firmayı etkiledi. İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Gulam Hüseyin Muhammadi, savaşın doğrudan 1 milyonluk istihdam kaybına yol açtığını söyledi. Dolaylı olarak 1 milyon kişiyi daha işsiz bıraktı. İsrail geçen ay savaş sırasında petrokimya tesislerini hedef almıştı. Bu tesislerin binlerce çalışanı ücretsiz izne çıkarıldı. Ülkenin en büyük e-ticaret firmasının da işten çıkarmalara başladığı belirtiliyor. İran'daki yıllık enflasyon oranı Mart ayında %72'ye ulaştı. Ancak temel ihtiyaç maddelerinde bu oran çok daha yüksek.
1: Savaş devam ederse ekonomik durumumuz çok daha kötüleşecek. İşlerimiz neredeyse tamamen durdu. İşlerimiz eskisinin yaklaşık onda birine düştü. Çevremizdeki birçok işletme insanların savaştan korkması nedeniyle kapandı.
8: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 4 milyondan fazla kişinin savaş nedeniyle yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısı yaptı. Reuters haber ajansına göre İranlı yetkililer ekonomik krizin ülkede yeni protesto dalgası başlatmasından da endişe ediyor. Bazı ekonomistler İran'ın mevcut ekonomik krize 3 ila 6 ay daha dayanabileceği öngörüsünde bulunuyor. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı yetkililer savaşın yol açacağı ekonomik sıkıntılara ABD Başkanı Trump'tan daha uzun süre dayanabileceklerinden emin. Petrol ve gübre gibi ihracat kalemlerindeki aksamaların haftalar içinde küresel ekonomide daha derin ekonomik şoklara yol açabileceği uyarısı yapıyor. Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde benzin fiyatlarının daha da artmasının ABD Başkanı Trump'ın karnesini kötüleştireceğine dikkat çekiliyor. Trump'ın İran yönetimine tavizde bulunmak zorunda kalabileceğini düşünenler de var.
4: NTV Radyo. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
5: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, Esrarlıada, Arz'ın merkezine seyahat.
4: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
5: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
4: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
5: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
4: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Yüzyıllardır dünya insan eliyle inşa edildi ama artık başka bir eşikteyiz. Fikirlerimizi ve kararlarımızı dahi devrettiğimiz yeni bir akıl var karşımızda. O zaman sormanın tam sırası. Dijital dünyada emek tarihe mi karışıyor?
1: Gelecek artık bir tahmin değil, devasa bir veri yığını. Yapay zeka, iş gücü piyasasının artık en dişli rakibi. Bu zor denklemin en büyük değişkeni ise insan. Küresel iş gücünün %40'ına, gelişmiş ekonomilerin ise %60'ına doğrudan dokunan bu teknoloji, şimdiden milyonlarca pozisyonu gereksiz kıldı. Analizler çarpıcı. İdari işlerin %46'sı, hukuk süreçlerinin %44'ü artık algoritmaların elinde. İnsanın haftalar harcadığı işler saniyeler içinde sıfır hatayla sonuçlanıyor. Otomotivde başlayan karanlık fabrikalar devriyle robotlar üretimi insansızlaştırırken yapay zeka estetiği insanın kusurlu dokunuşunu tasarımdan siliyor. Peki, emeğin yerini algoritmanın, dayanışmanın yerini yazılımın aldığı bir dünyada insan nerede duracak?
0: Yasemin Meriç Kazdal, uzman klinik psikolog. Hoş geldiniz.

0: Emeğin dönüşümü aslında özellikle birinci sanayi devrimiyle birlikte gündemimize çok sıkça gelen bir şey. Bugün ise çok kısa süre içerisinde artık emeğin yerini algoritmaların, hatta daha önceleri biz böyle robotlar, fiziksel robotların almasını beklediğimiz bu tarz ütopyalar söz konusu oluyordu. Ancak bu robotlardan ziyade daha yazılımların, kodların aldığı bir sistem karşımıza geldi. Şimdi aslında insan daha görmediği, karşısında böyle bir fiziki olarak da muhatap olmadığı bir rakiple karşı karşıya ve yapay zeka ile birlikte de bu emeğin değişimi süreci artık çok farklı bir hal almaya başladı. Yani yapay zeka uzun süredir konuşuluyor, dalga geliyor diye, ancak artık bu dalganın tam olarak içerisindeyiz. Uzun süredir de etkisini göstermeye başladı ve emeği bugüne kadar olan emek sıçramalarından, yani daha doğrusu teknolojik sıçramalarından çok farklı bir şekilde etkiliyor. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey aslında algoritmalar, kodların ötesinde bir dil, bir lisan. Yani burada yakın zamanda Ocak ayında Davos'taki Dünya Ekonomik Forum'da da çok ilginç tartışmalar bu konuda olmuştu. Orada özellikle düşünür, filozof Yuval Noah Harari var. O noktada şuna çok dikkat çekiyor. Diyor ki yapay zeka diğer teknolojik atılımlardan farklı olarak dili öğrendi. Yani insanın o en önemli noktası olan düşünme. Düşünme dediğimiz şey aslında dil ile ifade edilebilen bir şey. Ve bizim gibi düşünebilen, dili kullanabilen, yazabilen bir rakiple karşı karşıya olduğumuz için burada diğer robotlar veya işte teknolojik işte makineleşmeden çok farklı bir boyutu söz konusu. Bunun da artık emeğin birçok noktada dönüşümüne ve birçok mesleğin de bu noktada tarihe karışmasıyla da karşı karşıya kalacağız.
1: Şimdi bakalım, o dalgayı aldık, bir sörfçü gibi dalgayın üzerinde dans edebilecek miyiz, yoksa altında mı kalacağız, artık ne olacak göreceğiz. Robotlar dediniz, aslında hayatımızı, yani bizi yoran bir takım gündelik işleri onlara bırakacağımızı varsayarak biz kendimize ait bir alan çıkacağını umduk, ama algoritmalarla başka bir pencereden baktınız konuya. Devam ederiz ama sizinle şunu konuşayım. Başta söyledim ya, hani emeğin mekanı ve zamanı kalmadı diye. O sınırların kaybolması kişinin zihinsel sağlığını ya da tükenmişlik duygusunu nasıl etkiliyor?
2: Şüphesiz ki kişiyi çok daha hızlı bir şekilde tükenmişliğe doğru götürüyor. Şimdi dinlerken şu kelimeyi benim kulaklarım hemen seçti. Dedi ki böyle bir rakip dedi.
0: Evet.
2: Değil mi? Bir rakip var karşımıza. Yani kesinlikle. Yapay zekadan bahsederken bunu söylüyoruz. Aslında yani insan canlısı için bir rakip nedir? Stres kaynağıdır aslına bakarsanız. Yani şu değişmedi. Günün sonunda bir 24 saatimiz ya da çalıştığımız süreler değişmiyor, değil mi? Sadece ürettiğimiz çok daha fazla şey ortaya çıkıyor. Biz belki daha gençlik zamanlarında şöyle düşünüyorduk. İşte robotlar gelecek, hayatımızda birçok şeyi onlar kontrol etmeye başlayacak. Ama çok değişik bir şey oldu. Bence biz robotlaşmaya başladık. Robotlar gelip hayatımızı almadı da biz aslında robotlaşmaya başladık. Öyle değil mi? Yani birçoğumuz bunu hissediyoruz bana kalırsa. Ve kendimizle geçirdiğimiz zamanlar çok azalıyor. Aynı zamanı yaşıyoruz. Yine 24 saatimiz var ama çok daha fazla üretmek istiyoruz. Üretmek zorunda hissediyoruz. Bizden çok daha iyi olan ve sürekli yarış halinde olduğumuz bir yapay zeka var. Bunu çok daha iyi kullananlar var. Elimizden işlerimiz alınacak diye endişe duyuyoruz bir taraftan, ama bir taraftan da buna uyum sağlamak zorundayız. Yani bütün bunlar aslında bence insanın stresini arttıran bir yerde. Zaten o yüzden de program başlamadan da söyledim ya, o yüzden de bence genel olarak bu stres tükenmişliği beraberinde getiriyor. Çok daha fazla depresif insanlar kendiyle boş zamanının hiç kalmamasıyla birlikte, doğadan uzaklaşmakla birlikte, hayatın o yavaş akışından uzaklaşmakla birlikte, aslında belki dönüp geriye baktığımızda çok mükemmel işler yapıyoruz. Harika projeler üretiyoruz. Yaptığımız her şey kusursuza gittikçe daha da yakınlaşıyor ve daha da heyecanlanıyoruz. Daha da fazlasını yapabilirim. Daha da fazlasını, daha da iyisini yapabilirim. Ama durmaya da ihtiyacımız var.
1: Şimdi
2: yavaşlamaya
1: boş zaman,
2: da.
1: Ben de bu konuşmanın içinden boş zaman ve kendiyle baş başa kalma kısımlarını aldım bir sonraki soru için. Çünkü aklımda bir başka konu var size sormak istediğim. Ama sizinle şuradan devam edelim. Şimdi toprak ağları vardı, fabrika patronları vardı. Bir şekilde emek onlara çalışıyordu eskiden. Şimdi de yapay zekaya mı çalışıyoruz? Yani şu

0: Şöyle söyleyeyim, verimizi paylaşarak yapay zeka ile aslında şimdi de onu eğiten, yapay zekayı eğiten gönüllü köleler mi olduk?
1: Evet, bu noktada aslında burada farklı görüşler, iki düşünce var. Bir taraftan daha iyimser düşünceler var. Bir taraftan tam dediğiniz gibi, yani insanların aslında burada feodalizmdeki o ağalar yerine, işte o feodal kontluklar yerine belli şirketlerin egemenliğinde, belli yapay zeka geliştiricilerin egemenliğinde, o algoritmalara, robotlara hakim olanların, insanların da bugüne kadar ürettiği verileri kullanarak, yani aslında bugün yapay zekanın kullandığı veriler bizim yüzlerce, binlerce yıllık insanlık birikimindeki biriktirilen veriler, bilgiler. Bunları alıp biraz da bizim kullanımımızda da kendilerini eğiterek bu noktada bu tarz bir riskin söz konusu olduğunu söyleyen düşünürler söz konusu. Ancak buna iyimser cepheden bakanlar da var. Burada tabii düşünür değil, girişimci, tabii Elon Musk'ı herkes biliyor. Onun buradaki bakış açısında biraz daha farklı ütopik şeylerden bahsediyor. Yani artık robotların veya yazılımların insanları köleleştirmesinden ziyade insanların işlerini daha kolay yapabilecekleri, onlara yardımcı olabilecek. Yani burada Musk tam tersini düşünüyor. İnsanlara hizmet eden bir robotlar ve algoritmalar olunca aslında üretimin, o söylediğiniz tarım toplumu veya orta çağdaki veya sanayi devriminin ilk dönemindeki o üretim faktörlerinin, üretim maliyetinin marjinal maliyetini sıfırlandı ve insanların daha çok boş zamanı kaldı.
0: Şimdi döndük yine boş zamana geldik. Yani Elon Musk diyor ki, yani angaryaları onlar yapacak, insan boş zamanı olacak, doğaya dönecek, kendini dinleyecek, sanat yapacak, resim yapacak, böyle diyor değil mi?
1: Böyle, böyle
0: yani şu ana kadar gördüğümüz bir şey yok bu konuyla ilgili
1: kesinlikle.
0: Ama yani vaat ettiği o.
1: Biraz tabii ki burada ben şuna da dikkat ediyorum. Şimdi mesela Harari bir düşünür, Elon Musk bir girişimci. Şimdi kendi pencereleri de farklı. Şimdi girişimci olduğunda ve yapay zekaya da milyarlarca lira yatırdığında biraz belki onun olumlu yönlerini de görme noktasında olabilir. Ama burada insanların bir çalışmaya ihtiyacı kalmayacağını söylüyor. Yani bugünkü anlamda bir çalışmaya ihtiyacı kalmayacağını, tabii ki emek dediğimiz sürecinde burada dönüşeceğini, daha işte insanın o yaratıcı yönüyle ilgili ya da hobileriyle ilgili şeylere yöneleceğini söylüyor. Ama bu tabii ki Musk'ın bakış açısı. Harari de tam tersini söylüyor. Bu noktada yapay zekanın özellikle o dile hakimiyetinin artık öngörülemez bir noktaya gidebileceğini söylüyor.
0: Öyle bir uyarısı var onun.
1: Öyle bir uyarısı var.
0: Peki şimdi bu yapay zekalı dünyada biz yerimizi ararken bugün her şeyin işte köküne Latince büyümek demek olan Mayıs'la Farsça parlamak anlamına gelen baharın o doğal işletim sistemine dönüyoruz. İşte tam da bu noktada zinciri üzerine inşa ettiğimiz halkamıza gelin sonra. Bahar kimyamızı nasıl değiştiriyor?
2: Bahar kelimesi dilimize Farsçadan parlama ve çiçeklenme anlamına gelen vahar kavramından geçmiştir. Bu kelime binlerce yıldır sadece bir mevsimi değil, karanlıktan çıkışı ve yeryüzünün en parlak dönemini simgeler. Bu tanımı bugün modern bilimde doğruluyor. Baharda retinamıza düşen ışığın artmasıyla beyin, mutluluk hormonu serotonini ve motivasyon kaynağı dopamini zirve seviyede salgılamaya başlıyor. Metabolizmamız dev bir yeniden başlat komutu almışçasına oksijen seviyesini ve yaratıcılığı yükseltiyor. Ödül mekanizmamızın aktif çalıştığı bu dönemde doğa bizi yeni başlangıçlar için cesaretlendiriyor. Peki, sizce tabiatın bu eşsiz enerjisi bizi mucizelere mi hazırlıyor?
0: Çiçekler eşliğinde Doktor Başak Kuzakçı da geldi. Hoş geldiniz
3: Hoş
0: hocam, Marmara Üniversitesi'nden. Bahar deyince sizin aklınıza ne geliyor?
3: Aslında doğayla beraber insanın uyanışı olarak ifade ediyorum ben her zaman baharı. Çünkü zaten dönüp kodlarımıza baktığında biz tarihçiler hep bu bahar bayramlarından sizinle de birazdan konuşacağımız gibi bahsederiz ama hikayenin kökü çok eskilere dayanıyor. Tarih öncesi çağlara, tarihten bile bahsetmediğimiz dönemlere. Bu aslında bahara karşı verdiğimiz bütün reaksiyonların kökeninde buzul çağında hayatta kalmayı başaran insanların Neandertallerden Sapiens'lere bıraktığı bir aslında en büyük miras. Yani donmadan hayatta kalabildik, artık yaşayabiliyoruz demek. O yüzden uyanmak hem ruhen hem bedenen hem de zihnen ve hala hayatta kalabilmek olarak benim için anlama sahip aslında bahar.
0: Hı hı, geçmişten bugüne demek ki benzer. Peki şimdi burada bahar deyince bütün duyu organlarımıza yönelik bir çalışması var bahar sisteminin. Görmek, işitmek, koklamak, duymak, dokunmak, tatmak hepsi var. Bu bizi nasıl etkiliyor?
4: Tabii ki bu kadar bütün duyu organlarımızın çok daha aktif çalışmaya başladığı ve çok daha fazla uyaranla beslendiği bu bahar ayları ruhumuza da, beyin kimyasallarımıza da, hormonlarımıza da etki ediyor. Yani nörobilim diyor ki bahar aylarıyla birlikte en başta aslında bazı hormonlarda değişiklikler başlıyor. Şimdi serotonin hormonunun yavaş yavaş artık kıpraşmaya başladığını söyleyebiliriz. Zaten ben böyle şimdi dinlerken hocamı da o kadar güzel baharı anlattı ki bilmiyorum sende de oldu mu böyle içimde böyle bir umut, böyle bir kıpraşma falan. Çünkü bahar zihnimizde de aslına bakarsanız bunlarla bu yeniden doğuş, bir hareketlilik, bir umut, bir enerji bunlarla kodlu. Konuşmak bile böyle hissettiriyorken bir de bunu yaşamak tabii ki çok daha fazlası. En önemli aslında söyleyebileceğim şey şu, bahar aylarıyla birlikte melatonin salınımının azaldığını biliyoruz. Melatonin salınımı ne yapar? Melatonin bizi böyle yavaşlatan, bizi daha uykuya hazırlayan, ağırlaştıran bir hormon. Melatonin salınımı azaldığı zaman hareketlenmeye başlıyoruz. Hareketlenmek hocamın da söylediği gibi yeniden doğuş aslına bakarsan. Bu da enerjimizin yükselmesine sebep oluyor. Bu da artık ruh hali olarak daha pozitif, daha enerjik, daha olumlu olmamıza sebep oluyor.
0: Yani şimdi burada bir defa renkler.
4: Evet.
0: Yani kış mevsimini düşünelim. İşte grilerin, kahverengilerin olduğu daha çorak, daha renksiz bir dünyadan birden yeşilin çok yoğun olduğu ama çiçeklerle birlikte rengarenk bir dünyaya geçiyoruz. Sonra baharın bir kokusu var ve bu işte çiçeklerle de gelen bir koku, çim biçmenin de olduğu bir koku, toprağın da olduğu yoğun bir koku. Koku noktası sanki birazcık daha böyle diğerlerinden birazcık daha mı acaba ön plana çıkıyor? Yani kokunun bizde hafızayla da bağlantısı
4: tabii ki
0: olduğunu düşününce.
4: Tabii ki kokuların hafızamızla çok direkt bağlantısı var ve direkt anıları da beraberinde çok hızlı bir şekilde getiren aslında bir uyaran kokular. Ve baharda özellikle doğanın koku anlamında da çok zenginleşmesi bizi de zihinsel olarak da çok canlandırıyor. Yani böyle içimizde hem ruhumuzda hem zihnimizde sanki bir havai fişek gösterisi başlıyormuş gibi bahsedebiliriz bundan. Ama bana kalırsa çok önemli başka bir kod da var. Yani bir defa hafifliyoruz. Kıyafetlerimizle başlıyor bu hafifleme.
0: Doğru.
4: O kalın ağır kıyafetleri çıkarıyoruz üstümüzden. Ve bu bizim hareket kabiliyetimizin artmasına sebep oluyor. Hafifliyoruz ve hareket etmeye başlıyoruz.
0: Zihnimizdekileri de atıyoruz.
4: Zihnimizdekileri de bir miktar atıyoruz. Biraz önce dediğim gibi yani o yeniden doğuş, doğanın yeniden doğması, gün be gün doğadaki o hareketlilik, daha dün açmamış olan bir ağacın bugün çiçek vermiş olması ve buna tanıklık etmek.
0: Ya ben güllerde gerçekten çok dehşete kapılıyorum. Çünkü bir gece bir şey oluyor ve bir sabah hepsi birden açmış oluyorlar. Yani işe giderken bir görüyorsunuz bütün yol kenarları hepsi açmış. Olağanüstü gerçekten.
4: Bu bilinç dışımıza çok büyük bir aslında umut ve yaşam enerjisini de beraberinde getiriyor. Yani hem kimyasal açıdan, biyolojik açıdan hem de duygusal ve mental açıdan aslında bizi yeniden canlandıran bir süreç bu.
0: Evet, peki.
3: Hocam az önce bahsederken bir düşündüm. de tarih geçmiş örneklerimizde bunlarla alakalı ne var diye. Mesela antik Mısır'da renk odaları var. Sadece terapi için kullanılan. Çok kötü bir travma yaşadınız diyelim ki onun kötü ruhlar geldiğine inanılıyor ve iyi ruhların tekrar çağrılabilmesi için o renklerle hazırlanmış. Özellikle işte mavi, kırmızı, sarı tonlarında hazırlanmış bir odaya giriyorsunuz ve buna renk terapisi odası adı veriliyor. Çok antik çağlarda olan bir şey. Hakeza bu kokuyla da alakalı. Yağmur sonrası kokusu hala bugün hepimizin çok sevdiği veya işte gökkuşağını gördüğümüzde Mezopotamya tarım toplumları için bu yeniden bir ürün ekebiliriz anlamına geliyor. O sinyal manasına geliyor ve insanlık güdüsünde aç kalmayacağız. Yeniden üretim yapabiliyoruz bu kokuyla diye onu tetikliyor.
4: Ve yaşamın döngüsü devam ediyor.
3: Yaşamın döngüsü devam ediyor.
4: Hayattayız, canlıyız ve yaşamın döngüsü devam ediyor. Bu çok önemli.
0: Bahar depresyondan çıkarır mı?
4: Şimdi orada bir paradoksal bir durum var biliyor musun? Çünkü bahar depresyon dediğimiz bir şey de var. Kimisini bahar depresyondan çıkarıyor. Ama bir de hani bu kadar baharı güzel güzel anlattık. Enerji dedik, mutluluk dedik, yaşam dedik. Ama bir taraftan da bahar depresyon dediğimiz bir şey var. Çok paradoksal geliyor kulağa.
0: Evet.
4: Farkındayım. Hı hı. Ama bunun bir açıklaması var. O da şu, enerji olarak yükseliyoruz baharla birlikte. Hı hı. Ve bu çok hızlı bir şekilde oluyor. Ama duygularımız o kadar hızlı bir şekilde değişmiyor. Yani o kıştan getirdiğimiz melankolik ruh hali, belki depresif ruh hali enerjimizin artmasıyla birlikte o hızla değişemiyor.
0: Kıyafetler kadar kolay çıkmıyor.
4: O kadar kolay çıkmıyor. Bunun da sebebini şu olarak gösteriyor araştırmalar. Evet, enerjimiz artıyor ama duygu durumu hızlı değişmediği için o enerji bu duygu durumuyla ilgili bir yakıt haline geliyor. Çok enteresan gerçekten. Ben hep şunu söylüyorum. Mümkün olduğunca bahar döneminin olumlu etkilerine kendinizi bırakabilmek için biraz zaman tanıyın diyorum. Depresyonda olan danışanlarıma da diyorum ki biraz zaman, bahar iyi gelecek. Sadece biraz zamana ihtiyaç oluyor. Çünkü bahar gerçekten depresyonuyla beraber geldiği gibi depresyondan çıkarma etkisine de sahip.
0: Peki o noktada acaba bir hissizleşme yaşayanları nasıl açıklayabiliriz? Yani depresyona girme öncesi gibi mi açıklarsınız ya da başka bir şey mi? Yani bütün bu uyaran bolluğuna rağmen, bütün bu coşkuya, ahenge, bütün bu dansa rağmen hiçbir şey hissetmeyen, böyle donuklaşan, hissizleşen zihinler de var.
4: Evet, var. O zihinlerin belki biraz önce konumuzla da bağlantılı ama o zihinlerin ekranla çok ama çok meşgul olduklarını görüyorum ben. Çünkü eğer ki biyolojik bir sıkıntı yok ise, bir ciddi bir psikopatoloji yok ise kişide, bu donuklaşma bize başka bir şey söylüyor. Bize dış dünyadan, doğanın gerçekliğinden uzaklaştığımızı, artık çok daha spesifik bir yere odaklandığımızı ve orada uyuşmaya başladığımızı söylüyor. Oradan biraz kendimizi korumamız lazım.
0: Orası önemli gerçekten. Peki.

0: TV Radyo. Hava durumu. Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece, kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli Poyraz'la sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece.
1: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundan 59 aktivist dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Aktivistler arasında 18'de Türk vatandaşı bulunuyor. Alıkonuldukları süre boyunca yaşadıklarını anlatan aktivistler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiler. Sumut filosunun kararlılıkla yoluna devam edeceğini de söylediler.
1: Denize, denize, özgür Filistin.
2: Yolculuğumuzun 5. 4. gününde akşamleyin saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk. Dronların bizi gözetlemesini, ama birden yabancı askerler geldi.
3: Gözümün önünde sabah arkadaşımı dövüp bayılttılar. Ayıltmak için de tazyikli su sıkarak ayılttılar. Bunların hepsini gördük. Bu seviyede bir şeye daha artık dünya ses çıkartamazsa, Avrupa'nın göbeğinde istediklerini yapıyorlar. Bombaladılar, hadi dedik. Şimdi de bunu yaptılar. Bunun üstüne daha ben bir seviye görmüyorum. Daha buna da ses çıkartmazlarsa, daha bir daha medeni dünya, insan hakları demesinler.
0: Yaşadıklarını bu sözlerle anlattılar. Sumut filosunda bulunan aktivistlerden bazıları Türkiye'ye döndü.
4: Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Tüm devlet yetkililerimize, bürokratlarımıza buradan filo adına minnetlerimizi, şükranlarımızı söylüyoruz.
0: 12 Nisan'da İspanya'dan yaklaşık 50 geminin bulunduğu Sumut filosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve sivillere insani yardım götürmek amacıyla demir aldı. 29 Nisan'da gece saatlerinde uluslararası sularda yaklaşık 170 aktivist alıkonuldu. Aralarında 18 Türk vatandaşının olduğu 59 aktivist Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında onları aileleri ve sevenleri karşıladı.
5: İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehditlerine boyun eğdiler, ne şiddetlerine boyun eğdiler.
0: İstanbul Havalimanı'nda yapılan basın açıklamasında Sumut filosunun yoluna devam edeceği yönünde kararlılık mesajı verildi.
6: Her ne olursa olsun Gazze'de süren bu soykırıma karşı ve ablukaya karşı özgürlük filosu ve Sumut filosu aksiyonuna devam edecek.
0: Filoya 6. katılışı olan Şuayb Ordu yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
3: İsrail'in bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bizi çok fazla ciddiye alıyorlar çünkü biliyorlar. Biz 100'ün üzerinde gemiyle 150 mile gelirsek bizi durdurma şansları yok. Ya öldürürler ya biz Gazze'ye gireriz. Bunu gayet farkındalar. Birlik olmaktan başka çaremiz yok.
0: Türk aktivistler ardından adli tıp kurumuna götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
7: Kamu baş denetçisi Mehmet Akarca, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yayımlayan Akarca, İsrail'in bu eylemin planlı ve devlet eliyle işlenmiş bir savaş suçu, hukuk diliyle ise korsanlık olduğunu söyledi. Saldırının uluslararası hukuk ve uluslararası sözleşmelerde yer alan yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarını güvenceye alan maddeleri ihlal ettiğini vurguladı. Çocukların açlıkla, hastaların ilaçsızlıkla, sivillerin kuşatmayla baş başa bırakıldığı bir yerde insani yardım taşıyan gemilerin durdurulması insanlığın vicdanına yapılmış açık bir saldırıdır dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki ülkelere toplamda 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolar değerinde gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi, o lazer güdüm kiti tedarik edilecek. Satış bildirimine göre ABD Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füze sistemi de temin edecek. Körfez ülkesi ABD'den ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdüm kiti de satın alacak. ABD'den Kuveyt'e 2,5 milyar dolar değerindeki entegre savaş komuta sistemi satışına da onay çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah sistemi satışına onay verdi. İran Savaşı, Amerikan ordusunun İran'ın ucuz dronları ve füzeleri karşısında stratejik üstünlük kurmakta zorlandığını ortaya koydu. Bu ifade Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı.
8: Taktik başarı zafere dönüşmedi. Üstelik artık ABD'ye karşı koymak isteyen ülkeler askeri eksiklikleri açıkça görebiliyor. Amerikan New York Times gazetesi İran'a karşı yürütülen savaşın ABD ordusunun modern teknolojiye uyum sağlamada yaşadığı eksikleri göz önüne serdiğini yazdı. Gazetenin yayın kurulu ABD ordusu avantajını kaybediyordu. İran'dan sonra bunu artık herkes biliyor başlıklı bir makale yayınladı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri yılda 1 trilyon dolarını orduya harcıyor. Bu rakam İran'ın askeri harcamalarından 100 kat fazla. New York Times'ın yayın kurulu savaşın ilk günlerinde bu farkın kendini gösterdiğini ancak ilerleyen süreçte tablonun değiştiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nı kapatan ve ABD'nin bölgedeki müttefiklerini hedef alan İran'ın müzakerelerde de daha güçlü bir konumda olduğuna vurgu yapan New York Times, ABD'nin geleceğin savaşlarında geride kalma riski taşıdığı uyarısında bulundu. Gazete taktik başarı zafere dönüşmedi. Savaşın yürütülmesinde Trump'ın öngörüsüzlüğü bunun bir nedeni. Ancak sorun tek bir başkomutandan daha büyük. Amerika Birleşik Devletleri modern savaşa hazırlıksız durumda ifadelerine yer verdi. Gazeteye göre ABD'nin 4 ana önceliği var. Birincisi ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta geliştirdiği drone karşıtı teknolojilere yatırım yapması şart. İkincisi ABD'nin tek yönlü saldırı droneları gibi kendi ucuz ve tek kullanımlık silahlarından daha fazla üretmesi gerekiyor. New York Times'a göre ABD'nin daha büyük ve daha esnek bir sanayi kapasitesine ihtiyacı da var. Gazete Kongre'ye özel sektörün üretim kapasitesini artırmasına yardımcı olacak yasalar çıkarması çağrısı yaptı. Gazete dördüncü öncelik olaraksa ABD'nin diğer sanayileşmiş demokrasilerle işbirliği yapması gerektiğini gösterdi. New York Times'a göre önümüzdeki yıllarda Çin'in ekonomik ve askeri büyümesiyle başa çıkabilmenin yolu sanayileşmiş demokrasilerle işbirliğinden geçiyor. Gazete İyi Haber şu ki Kongre, yönetim ve Pentagon artık askeri eksiklikleri açıkça görebiliyor. Kötü haberse rakiplerin de bunları görmesi ifadesini kullanırken İran'daki savaşın gelecekte ABD'ye karşı koymak isteyen ülkeler için bir yol haritası sunduğu uyarısı yaptı.
7: İran savaşı dünyada gıda üretimini de aksatıyor. Körfez ülkeleri petrolün yanı sıra aynı zamanda dünyanın en önemli gübre üreticileri. Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği için gübre diğer ülkelere sevk edilemiyor. Özellikle Afrika ülkelerinde gıda sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.
8: İran savaşı küresel gıda üretimini de zora soktu. Nedeni ise Körfez ülkelerinde petrolün yan ürünü olarak üretilen azotlu gübrelerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkamaması. Dünya genelindeki gübrelerin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Bu nedenle savaşın başlamasından bu yana üre fiyatlarında %60 ila %70 oranında artış görüldü. Birleşmiş Milletler'e göre ürenin yanı sıra potasyum, amonyak ve fosfat gibi gübrelerin yaklaşık üçte biri de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Gübre fiyatlarında toplamda %80'lik bir artış kayda geçti. Gübre kullanılmadığı için bazı tarım ürünlerinde üretimin %50 düşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle yoksul Afrika ülkelerinde gıda erişiminde sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük gübre şirketi Yara International'ın genel müdürü Svein Tore Holsether'dan dikkat çeken uyarılar geldi. Holsether, gübre kullanımının azalması sonucu mahsul veriminin düşeceğini vurguladı. Bu durumun gıda için bir rekabet savaşına yol açabileceği uyarısı yaptı. Gübre için açık artırma savaşının başlaması halinde yoksul Afrika ülkelerinin bu mücadelede geri kalacağı vurgulandı. Holsether, içinde bulunduğumuz durum nedeniyle şu anda dünyada 500.000 tona yakın azotlu gübre üretilmiyor dedi. Gübre eksikliği nedeniyle dünya genelinde her hafta 10 milyar öğüne denk gelen gıdanın üretilemeyeceğine dikkat çekiliyor. Asya'da gübre eksikliğinin gıda fiyatları üzerindeki etkisinin yıl sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor. Afrika ülkelerinde gıda sıkıntısı yaşanırken gelişmiş ülkelerde de gıda fiyatlarında önümüzdeki birkaç ayda ciddi artış yaşanması bekleniyor.
7: Disk ve Keskin aralarında olduğu sendika ve meslek odaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul Kadıköy'de kutladı. Kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran da katıldı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplara ise polis müdahale etti. İstanbul'da 575 kişi gözaltına alındı.
8: Anadolu yakasında kutlama yapılırken Avrupa yakasında sabah saatlerinden itibaren birçok adreste polis müdahalesi vardı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da objektiflere farklı görüntüler yansıdı.
9: Durdurdu ve şu anda gözaltı işlemleri yapılıyor.
8: Valiliğin kutlamalar için Anadolu yakasına adres göstermesiyle DİSK, KESK Mimar ve Mühendisler Odası ile Türk Tabipleri Birliği Kadıköy Rıhtı Meydanı'nda bir araya geldi.
10: Pankartlar hazırlandı, hazırlıklar tamamlandı ve sendikalar, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, dernekler yürüyüşe geçti. Şu an cadde boyunca Söğütlü Çeşme'de yürüyüşe devam ediyorlar. Kortej Rıhtı Meydanı'na gelecek ve etkinlikler burada devam edecek.
11: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
8: Kadıköy'de yapılan kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı.
12: Umutla birleşeceğiz. Adalet için, barış ve kardeşlik için, gerçek bir demokrasi için birleşecek miyiz?
8: Bu görüntülerse Avrupa yakasından. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya geldi. Polis yürüyüşe izin vermedi. Gruplara müdahale edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de eylem yapmak isteyenler gözaltına alındı. İstanbul genelinde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Taksim'e sadece sendika ve meslek odaları temsilcilerinin çıkmasına izin verildi. Gruplar Kazancı Yokuşu ve Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmalarının ardından meydandan ayrıldı.
7: Dünyanın farklı noktalarından da 1 Mayıs manzaralarına bakalım. Coşkulu kutlamaların adresi Küba'da. Bu yılda on binlerce kişi sokaktaydı. Birçok ülkede meydanlar dolup taşarken Fransa'da sokaklar karıştı. Başkent Paris'te polis göstericilere müdahale etti.
13: Küba'dan Yunanistan'a, Filipinler'den Güney Kore'ye pek çok ülkede meydanlar doldu taştı. 1 Mayıs İşçi Bayramı dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan kalabalık kentin merkezindeki Sintagma Meydanı'na yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı ise Filistin'e destek mesajları verdi. Eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları attı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise çok sayıda noktada gösteri düzenlendi. Göstericiler emeklilik yaşının düşürülmesi çağrısında bulundu. Gösteri sırasında protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Burasıysa her yıl gösterilerin en coşkulu olduğu adres Küba. Yüz binlerce kişi başkent Havana'daki devrim meydanında bir araya geldi. 1 Mayıs gösterilerine 94 yaşındaki Raul Castro da her yıl olduğu gibi askeri üniforma giyerek katıldı. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'le gösterilere liderlik etti. Burası ise İspanya'nın başkenti Madrid. Binlerce kişi daha iyi çalışma şartları, kira sorunu ve savaş karşıtı sloganlarla sokakları doldurdu. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu karşıtı pankartlar açıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de de binlerce kişi 1 Mayıs nedeniyle sokakları doldurdu. Kentin farklı noktalarında konserler verildi. Japonya'dan Endonezya'ya, Güney Kore'den Filipinlere, Asya'nın farklı ülkelerinde de 1 Mayıs sebebiyle yürüyüşler düzenlendi.
7: Yine dikkatsizlik ve yine gerekli önlemleri almama. 1 Mayıs arefesinde inşaatlarda iki ölüm meydana geldi. Erol Buyu'nun başına 6. kattan mutfak tüpü düştü. Mehmet Emin Akça'nın üzerine ise beton blok devrildi.
8: Erol Buyun 43 yaşındaydı. Kastamonu'da 6 katlı inşaatın çatısından üzerine mutfak tüpü düştü. Hayatını kaybetti. 4 çocuk babasıydı. Mehmet Emin Akçan 46 yaşındaydı. 10 gün önce çocuğunun tedavisi için İstanbul'a gelmişti. Çalıştığı inşaatta üzerine beton blok devrildi. Birinci kattan düştü. Hayatını kaybetti. 5 çocuk babasıydı. Bu iki işçi ölümü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü arifesinde meydana geldi. İnşaatlarda alınmayan önlemler bir kez daha gözler önüne serildi.
14: Neden oluyor? İş sağlığı güvenliğinin bir kültürünün oturmamasından kaynaklanıyor. Önlem almıyoruz. Kişisel koruyucu donanımı kullanmayı sevmiyoruz.
8: 2026'nın ilk 3 ayında 420 çalışan iş kazalarında hayatını kaybetti. Üstelik ölenler arasında çocuklar da vardı.
15: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor. Madenler, fabrikalar, atölyelerde en genel işçi sağlığı önlemleri alınmıyor. Gerekli denetimler yapılmıyor.
8: Türkiye iş kazalarında Avrupa birincisi, dünyada da üçüncü sırada yer alıyor.
7: Türkiye dünyada en yüksek çalışma saatlerinin olduğu ülkelerden biri. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ndeki 38 ülke içinden ikinci. İlk 5'te Türkiye hariç sadece Latin Amerika ülkeleri var.
16: Kolombiya, Meksika, Costa Rica ve Şili. Türkiye haftalık çalışma saatinde Latin Amerika ülkeleriyle birlikte zirvede. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD verilerine göre haftalık ortalama çalışma saatinde 47,6 ile Kolombiya ilk sırada. Onu 45,7 saatte Türkiye, 45 saatte Meksika, 44,6 saatte Costa Rica ve 42,6 saatte Şili izliyor. Liste sırayla Polonya, Portekiz, Macaristan, Çekya ve Slovakya ile devam ediyor. OECD ülkelerinin genel çalışma ortalaması haftada 37 saat. En az çalışma süresi 30,5 saatte Hollanda'da. OECD içerisinde 60 saatten fazla çalışanların ortalaması %4,4. Türkiye'de bu oran %15,1 seviyesinde. Bir başka deyişle her 100 işçiden 15'i haftada 60 saatten fazla çalışıyor. Türkiye bu alanda Kolombiya'nın da önünde ilk sırada. Kolombiya'da 60 saatten fazla çalışanların ortalaması %14,2. Meksika %13,4 ile üçüncü, Costa Rica %10,9 ile dördüncü, Yunanistan %9,6 ile beşinci. Türkiye'de haftalık çalışma saati 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışanlarda 45 saat. Basın iş kanunu ve sayılı deniz iş kanununa tabi çalışanlarda 48 saat, devlet memurları kanununa tabi olanlarda 40 saat, yeraltı maden işlerinde ise 37,5 saat olarak uygulanıyor.
7: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 1 Mayıs'ta Eskişehir'de Eti Maden işçileriyle birlikteydi. Bu yıl içinde 3 yeni maden yatırımı için düğmeye basılacağını söyledi. Bunlar arasında nadir toprak elementi endüstriyel tesisi de var.
8: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Eskişehir'de toplam değeri 500 milyon dolar olan 3 yeni yatırım yapılacağını açıkladı.
17: Şu anda içinde bulunduğumuz tesis aslında bizim lityum karbonat pilot tesisimiz. Malumunuz pilot tesislerden sonra endüstriyel tesis üretimine geçiyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde yine temellerini atacağız. Onun çalışmalarına başlamış durumdayız.
8: Yalnız bu son yatırımla 300 kişilik yeni istihdam sağlanacağını belirten bakan, Beylikova'da da nadir toprak elementlerinin çıkarılabilmesi için de ilk adımın atılacağını açıkladı.
17: Bir başka önemli konumuz Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Bu anlamda tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz.
8: Bakan Bayraktar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İşçilerle bir araya geldi.
17: Türkiye madenciliğinin yaklaşık %20 ihracatını burası yapıyor. Yılda yaklaşık 1.3-1.4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. 8 bine yakın çalışanıyla dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına sahip olup dünya bor pazarında da %65'lik bir pazar payına sahip.
0: 1 Mayıs'ta Ankara'da iki işçi trafik kazasında hayatını kaybetti. Kanalizasyon inşaatında çalışırken kontrolden çıkan su kamyonunun altında kalan işçilerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
8: 1 Mayıs'ta Ankara'da iki işçinin ölüm haberi geldi. Kontrolden çıkan kamyonun altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
18: Kamyon sanki geri vitese dağılmış, uçup geliyor ama. Arkadaşları, bütün arabaları toparladı, taburaya kadar geldi.
8: Olay Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yokuşu tırmanamayan su kamyonu kontrolden çıktı.
18: Ben öyle çıkamayın, arkasına taş koymuşlar. Sakın çıkmayın, arkadaşlar çalışıyor geride demişler. Onlar da dinlememiş, taşlar almışlar bizim arkadaşlar çalışmaya başlayınca.
8: Sürücü yeniden ilerlemeye çalıştı. Ancak kamyon aşağı doğru savruldu. O sırada kanalizasyon çalışması yapan iki işçiyi altına alarak metrelerce sürükledi.
18: Araba çıkamadı. Geri nasıl oradan adamlar aldıysa ondan beraber buraya kadar sürükledi hepsini.
8: İşçiler Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondan atlayan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada işçilerin belediye değil özel firma çalışanı olduğu belirtildi.
0: Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı kargo gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Mahsur kalan mürettebat halat sistemiyle gemiden tahliye edildi.
8: Deniz üzerinden kıyıya tahliye hattı oluşturuldu. Karaya oturan gemide mahsur kalanlar halatlı sistemle tahliye edildi. Kamerun bandralı Ninova isimli kuru yük gemisi Karadeniz'de seyir halindeydi. Şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturdu. Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve AFAD harekete geçti. Gemideki biri Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu olmak üzere 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Dalgalar nedeniyle denizden gemiye yaklaşmak riskli olduğu için alternatif kurtarma planı devreye sokuldu. Kurtarma çalışması halat atar roketle yapıldı. Gemiye ulaştırılan halatlar mürettebatın tahliye yolu oldu. Halata bağlı sepete bindirilen personel tek tek kıyıya getirildi. Sağlık durumu iyi olan 8 kişi tedbiren ambulansa alındı. Kıyıya oturduktan sonra su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü. Geminin bulunduğu yerden kurtarılması için de çalışma yapılacak.
0: Kızını karaciğer nakli beklerken kaybeden anne Arzu Taşkesen, aynı hastalığa yakalanan oğlunu da kaybetmekten çok korkuyordu. Ancak çocukları ölen başka bir ailenin yaptığı organ bağışı Taşkesen ailesine umut oldu. Bağışlanan organlardan karaciğer 10 yaşındaki Süleyman'la uyum sağladı ve küçük çocuk başarılı geçen nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.
8: Kızını karaciğer nakli beklerken kaybetti. Oğlu da aynı hastalığa yakalandı. Ancak bu kez korktuğu gibi olmadı. 10 yaşındaki Süleyman Taşkesen bir çocuğun organlarıyla hayata tutundu. Anne donör aileye duygu dolu bir mektup yazdı.
19: Bir çocuk olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Ben onlara bir mektup yazdım ve size o kadar minnettarım ki bana yaşattığınız mutluluğun tarifi yok. Ama artık yüreğimde bir sızı daha var. Süleyman'ın içindeki güzel yürek, can.
8: Gaziantep'te yaşayan Taşkesen ailesinin 15 yaşındaki kızının karaciğer nakli olması gerekiyordu. Ancak uygun organ bulunamayınca çocuk hayatını kaybetti. Taşkesen ailesi kızlarının ölümünden 7 yıl sonra yine aynı çaresizliği yaşadı. Bu kez 10 yaşındaki oğulları Süleyman'ın karaciğer nakli olması gerekiyordu. Nakil için bekleme listesine alındı. 9 yaşındaki bir çocuğun vefatının ardından aile organları bağışladı.
20: Vefat eden bir çocuğumuzun karaciğerini 2 hafta önce aile bağışlamıştı ve onu 2 hafta önce Süleyman'a nakil ameliyatını gerçekleştirdik ve her şey gayet iyi gidiyor.
8: Antalya'da karaciğer nakli olan Süleyman Taşkesen sağlığına kavuştu. Bir çocuğunu kaybeden, diğer çocuğunu ise nakil sayesinde kurtaran anne, organ bağışı için herkesin duyarlı olmasını istedi.
19: Sürekli bir endişe içindeydik. Ne olacak, nasıl olacak, kurtaracak mıyız diye. Çok şükür, çok mutluyuz artık. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayı market fiyatları araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre markette 18 ürünün fiyatı arttı, 12 üründe ise fiyatlar azaldı. Markette fiyatı en çok artan yeşil soğan, en çok düşense patlıcan oldu.
8: Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %48,7 ile yeşil soğan oldu. Üreticide en çok fiyat artışı %109,1 ile kuru soğanda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayı market araştırmasının sonuçları yayınlandı. Birliğin araştırmasına göre Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %393,7 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat farkını %329,9'da havuç, %245,3'le yeşil soğan takip etti. Nisan ayında markette 40 ürünün 18'inde fiyat arttı, 12'sinde ise düştü. Markette fiyatı en çok artan ürün yeşil soğanı %29,9'da ıspanak takip etti. Fiyatı en çok düşense %74,3'le patlıcan oldu. Nisan ayında üreticide 31 ürünün 10'unda fiyat artışı olurken 12'sinde düştü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %64,7 ile patlıcanda görüldü. En çok artış ise %109,1 ile kuru soğanda oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar fiyat değişimlerini aşırı yağışlar ve talep azalmasına bağladı.
0: Antalya yıl boyunca yabancı turist ağırlıyor. Kenti yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 250 bin kişi ziyaret etti. Özellikle Almanya pazarında %22'lik büyüme var. Dünyada yaşanan savaşlar ileriye dönük planları etkilese de son dakika rezervasyonların artması bekleniyor.
8: Sadece yazın değil, kış aylarında da yabancı turist yoğunluğu sürüyor. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da rakamlar dikkat çekti. Şehir yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 250 bin turist ağırladı. Bu sayı 23 Nisan itibariyle 1 milyon 535 bini aştı. Özellikle Almanya'dan yoğun talep var. Turizmde Almanya pazarı %22 büyüdü.
1: Sevindirici açıkçası bizim için. Savaş olmasına rağmen gelmişler yine. Hatta artarak gelmiş olmaları da bizi sevindiriyor. Rusya, İngiltere hemen hemen aynı kalmış. Geçen seneyle aynı kalmış.
8: Antalya'ya geçen yılın ilk 3 ayında 228 bin Alman turist geldi. Bu yılın aynı döneminde sayı 278 bini geçti. Şehri yıl sonuna kadar 17 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dünyada yaşanan savaşların ileriye dönük planları etkilediğini söyleyen turizmciler, belirsizlik nedeniyle son dakika rezervasyonlarının daha fazla olacağını öngörüyor.
0: İzmir'de farklı ülkelerden askerlerin de katıldığı Efes 2026 tatbikatı sürüyor. Tatbikatta mağara, sığınak ve tünel arama eğitimi yapıldı. Efes 2026 tatbikatı 21 Mayıs'ta seçkin gözlemci günüyle sona erecek.
21: Zifiri karanlık, görüş neredeyse sıfır. Her metrede bir risk, her adımda bir tehdit. Omuz omuza, santim santime ilerliyorlar. Dar, havasız ve yön duygusunun kaybolduğu yer burası. Hedef, yer altı, tehdit ve riskler. Bu eğitim sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir dayanıklılık sınavı.
16: 20 Nisan'da İzmir'de başlayan Efes 2026 tatbikatı, farklı senaryolarda yerli ve yabancı askerlerin eğitimleriyle devam ediyor. Tatbikat kapsamında 10 ülke askerinin katılımıyla mağara, sığınak, tünel arama eğitimi yapıldı.
22: Efes 2026 tatbikatı kapsamında dost ve müttefik ülkelerin askerleriyle birlikte mağara, sığınak ve tünellere yönelik bir operasyon çalışması gerçekleştirildi. Öncelikli olarak keşif yapıldı, giriş çıkışlar ve mazgallar belirlendi. Ardından METİ timlerinin mayınları etkisiz hale getirmesinin ardından da komandolar belirlenen yerin etrafını çembere aldı.
16: Mağaranın içinde önce patlayıcı tespit uzmanı köpekle arama yapıldı. Ardından Tim kurşun geçirmez kalkanla mağaraya girdi. Sis bombasının da kullanıldığı baskında tehdit unsurları kısa sürede etkisiz hale getirildi. Efes 2026 tatbikatı 21 Mayıs'ta seçkin gözlemci gününün ardından sona erecek.
0: Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir caminin duvarı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Mermerin üzerindeki hilale domuz başı yerleştirildi. Olay Memmingen şehrinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece saatlerinde caminin tepesinde hilal bulunan yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki mermer duvarını tahrip etti. Saldırganların hayvan kanıyla dolu balonları giriş kapısına attıkları ve hilal sembolünün üzerine kesilmiş bir domuz başı yerleştirdikleri aktarıldı. Caminin Memmingen İtfaiyesi ve Memmingen Belediyesi tarafından temizlendiği bilgisi paylaşıldı. Diyanet İşleri, Türk İslam Birliği'ne yönelik saldırıyla ilgili Alman polisinden yazılı açıklama geldi. Olaya dair soruşturma başlatılırken şüphelilerin arandığı açıklandı. İsrail'deki son seçim anketinde hangi siyasetçinin başbakan olmak için en uygun olduğu soruldu. Başbakan Netanyahu %41 ile anketten çıktı. Ankete katılanların %46'sı sağcı Naftali Bennett'i başbakan görmek istiyor.
8: İsrail'de seçime 6 ay kala koalisyon hesapları hız kazandı. Anketler birbirini izliyor. Lazar araştırma şirketinin son anketinde katılımcılara başbakanlık için kim daha uygun diye soruldu. Başbakan Benjamin Netanyahu üçüncü çıktı. Ankete katılanların %46'sı yani yaklaşık yarısı sağcı Naftali Bennett'in başbakanlığa en uygun kişi olduğunu düşünüyor. Bennett'i %44 ile eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot izliyor. Netanyahu'nun başbakanlık için en uygun kişi olduğunu düşünenlerin oranı ise %41'de kalıyor. Bennett'te merkez sağcı Yair Lapid geçen hafta partilerini birleştirme kararı almıştı. Birlikte adını alan yeni partinin başına Naftali Bennett geçti. Ancak anketler birleşmeyle iki eski başbakanın desteğinin azaldığını gösteriyor. Birleşmeden önce Bennett ve Lapid'in partilerinin toplam sandalye sayısı 31'di. Birleşmeden sonra 28'e gerilediği görüldü. Yair Lapid, Eisenkot'u da partinin iki numarası olarak yeni partiye davet etti. Ankete katılanların %34'ü Eisenkot'un teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünüyor. %30'sa Eisenkot'un seçime bağımsız girmesinden yana. Anketler iktidardaki koalisyon bloğunun sandalye sayısını bir artırarak 50'ye ulaştığını gösteriyor. Muhalefet bloğunun ise 60 sandalyeye düşerek Arap partileri olmadan çoğunluğu kaybettiğini gösteriyor. İsrail parlamentosu 120 sandalyeli, çoğunluk için 61 sandalye gerekiyor.
0: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak işgal altındaki Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okulu yıkıldı. Lübnan medyasının haberine göre İsrail ordusunun ateşkese rağmen beldede evleri, iş yerlerini ve çeşitli yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda bir manastır ve rahibe okulu da hedef alınan yapılardandı. Okulun Bint Cübeyl bölgesinde çeşitli beldelerden binlerce öğrenci mezun eden, bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğu belirtildi. Hedef alınmasının eğitim ve sosyal açıdan büyük bir kayıp olduğu da vurgulandı. Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA zirvesi Filistin-İsrail gerilimine sahne oldu. FIFA başkanı sahnede Filistinli temsilcinin İsrailli yetkiliyle el sıkması için ısrar etti. Ancak Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajub kararlı tavrından geri adım atmadı. O anlara bakalım şimdi.
2: Görüntüler Kanada'da düzenlenen FIFA kongresinden. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajub, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun sahnede tüm ısrarına rağmen İsrailli temsilcinin elini sıkmadı. Infantino'nun İsrail ve Filistinli temsilciler arasında barış fotoğrafı verme hayali Rajub'un kararlı duruşuna çarptı. İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Besim Şeyh Süleyman'ın eli havada kaldı.
4: FIFA Başkanı yan yana getirdiği iki ismi tokalaştırmak için dakikalarca uğraştı. Hatta Rajub'un koluna dokunarak onu teşvik etmeye çalıştı. Ancak Rajub hemen yanındaki Süleyman'la ne göz göze geldi ne de ona elini uzattı. Sahnedeki gergin anlarda salon buz kesti. Ardından kürsüye geçen Infantino konuşmasında iki ülke için işbirliği mesajı verdi. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. Önümüzde 211 ülkenin tamamını davet edeceğimiz harika bir 15 yaş altı turnuvası var, dedi. Konuşmasının ardından FIFA Başkanı sahnede bekleyen Filistinli temsilciyi İsrailli yetkiliyle bir kez daha el sıkıştırmayı denedi ancak sonuç farklı olmadı. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajub, olay sonrası kameraların karşısında neden el sıkışmadığını anlattı.
5: Eğer karşı taraf Netanyahu gibi bir suçluyu temsil ediyorsa ve FIFA kongresinde Netanyahu adına Netanyahu sanki rahibe tere saymış gibi konuşuyorsa böyle bir adamla nasıl el sıkışabilirim?
4: Ayrıca Reuters Rajub'un yardımcısına Filistinli temsilcinin sahnede Infantino'ya ne dediğini sordu. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Yardımcısı da Başkan Rajub'un İsraillilerin kendi faşizmlerini ve soykırımlarını aklamak için getirdikleri birinin elini sıkamam. Biz acı çekiyoruz dediğini aktardı.
0: Bu haberle noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
6: Farkındalık nasıl oluşur?
23: Dünyanın bir tarafında bir şey oluyor. Yeni medya hepimizi ondan korkutuyor mesela. Bir şey oluyor, sevinmemiz gerekiyor, seviniyoruz. Biz farkındalıksızlıktan korkarız.
6: Bilinçli farkındalık nasıl geliştirilir?
23: Telefonunuza bir bildirim geldiğinde ona bakmak 2 saniye sürüyor. Fakat sonra tekrar yaptığınız işe konsantre olmak ne kadar sürüyor biliyor musunuz? 14 ila 20 dakika arası. Bakın farkındalık pahalı bir şey.
6: Anda olmak neden önemli?
23: Şimdi şu anda ve burada ben neyim? Gerçek arzum nedir? Bir kere sorunca kimse cevap vermez. Ama yeterince kapıyı çalarsanız o kapı bir gün açılıyor.
6: Profesör Doktor Sinan Canan'la Açık Beyin bugün 12.15'te NTV'de. Radyo tiyatrosu.
24: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri, İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
25: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
24: Elveda güzel vatanım yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.

0: Dünya, tarihin en büyük kuraklık sınavlarından birini veriyor. Ancak bu krizin en sarsıcı örneklerinden biri bugün komşu coğrafyada, İran'da yaşanıyor. Topraklarının %97'si kuraklık pençesinde olan bölgede yağışlar yarım asırlık ortalamanın %20 altına düşmüş durumda. Göller tuz çöllerine dönüşürken yeraltı sularının çekilmesiyle toprak her yıl santimetrelerce çökerek dev obruklar oluşturuyor. Ancak bu tablo beraberinde iddiaları da getiriyor. Bazı analizler sınır hattında yoğunlaşan yağmur bulutlarının ülke semalarına girdiğinde dağılmasını sıra dışı bir durum olarak görüyor. Günümüzde iklim stratejik bir başlığa dönüşürken acaba bu veriler doğanın bir döngüsü mü yoksa atmosferik müdahalelerin bir sonucu mu?
1: Şimdi İsrail yağmur bulutlarını mı çalıyor diye soruyoruz. Profesör Doktor Nusret Dalfes geldi, iklim bilimci. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi bunu soruyoruz ama durup dururken bunu sormuyoruz. Tabii ki bilimden, ilimden yana bir programız. Yani ama konuşulan şu, bir de iddialar şu. Şimdi İran Savunma Bakanı geçmiş zaman diyor ki bizim iklim değişikliği, bizim ülkemizdeki şüpheli. İsrail zaten ezeli, şimdi de savaştıkları ülke ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kastederek İran'a giden bulutların yağmur bırakmaması için on bulutları kısırlaştırıyor diyor. Dönüp araştırdığımız zaman bir bulut tohumlama teknolojisinden söz ediliyor ve bunu yapmakla suçluyorlar. Tamam, böyle bir şey var mı diye başlayalım, sonra bu bulut tohumlamayı da bize bir anlatın.
2: Tamam. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Yani bulut tohumlamak 60-70 yıldan beri yapılan bir iş.
1: Yeni bir şey değil.
2: Yeni bir şey değil. Yapılan bir şey.
1: Ne yapıyoruz?
2: Ama yani bulut? Bir kere mevcut bir bulut olacak.
1: Bir bulut
2: havada
1: olacak.
2: Nem olacak. O bulut sizin üzerinizde bir yerlerde olacak. O buluttan ya yağma durumuna yakın vaziyetteyken yağışın oluşması için yoğuşma çekirdekleri lazım. Yani bir çekirdeğin etrafında damlacık oluşuyor. O çekirdekler için çeşitli şeyler kullanılır. Mesela gümüş iodür kullanılabilir. Onun gibi ya da tuz kullanılabilir bazen. Çekirdeğe bir kristal koyuyorsun. O kristalin etrafında yağmur damlası oluşuyor ve yağmur olarak düşüyor. Ama bulutun olması lazım. Nemin olması lazım. Bulutun da senin üzerinde olması lazım.
1: Yani o bulutun zaten

0: Ve bir takım şeylerle, mekanizmalar, jet mekanizmalarıyla dışarıya o kristalleri salıyorsun.
1: Bunu
0: dışarıya.
1: Ya dolu gibi bir felaket olmasın diye önlem olarak yapıyorsun.
0: Yahut da mevcut buluttan daha fazla bir randıman
1: alıp
0: daha çok yağış. Ama bunun genellikle etkinliği %10, %15 bilemediği %20 civarlarında. Ve uzun, yani yıllar önce bunu zaten aramızda hep konuştuğumuz bir konu. Uzun yıllar yapılan çalışmalara bakıldığı zaman yani ürküttüğün kurbağaya değmiyor. Aslında çok masraflı bir iş bu.
1: Pahalı bir iş.
0: Masraflı bir iş.
1: Biz hiç yaptık mı Türkiye'de?
0: Türkiye'de yapıldığını biliyorum. Yapıldığını biliyorum. Uygulamanın içinde yer almadım ama yapıldığını biliyorum. Şeyde yapıldı. Bir aralar 90'ların başlarında bir kuraklık yaşanıyordu. O su problemleri vardı İstanbul'un. O zaman artık canhıraş bir şekilde ne yapılabilirse yapılmaya çalışıldı. Öyle bir şeyler denendi. Ama bulut orada olacak. Hava, yani hava durumu, hava sistemi orada olacak. Nem yoksa yağış da yok. İstediğin yani, kadar kristal at.
1: Tabii her bulutta nem olmadığı için.
0: Onun için. Ve mevcut bulutu da başka bir yere kaydırmak, bir hava durumunu, yani bir cephesel sistemi veya bir konvektif sistemi bir yerden bir yere kaydırmak öyle insanların üretebilecekleri bir enerjiyle yapılabilecek bir iş değil.
1: Yani bulutlar sınır geçiyor rüzgarın etkisiyle.
0: Geçiyor.
1: O bana gelecek bulutu önceden aldı ve
0: çok dinamik bir şeydir.
1: Kullandı
0: siz
1: diyor
0: İran. Siz bulutu zannedersiniz ki o bulut orada duruyor. Bulut hem oluşur hem tekrardan yok olur, buharlaşır. Yani bulut dinamik bir şeydir. Ve çok kompleks bir hava akımları ve nem ilişkisi içinde oluşur. Onu öyle alıp da hani ya sen gel kardeşim buradan gitme de buradan git diye yol vermek falan mümkün değil.
1: Ya da oraya doğru gidecekken
0: yok.
1: O yağmurunu almak o bulutun nemini almak da boş göndermek
0: değil.
1: Diye bir şeye.
0: Değil. Bunlar güzel şeyler. Hatta dediğim gibi yani şu anda ismini vermeyeceğim ama çok güvendiğim bir gazetecinin bununla ilgili bir YouTube'unu seyrettim. Ve yani o arkadaşımız dersine iyi çalışmamış.
1: Yani siz diyorsunuz ki yani İsrail bulut çalmıyor.
0: Çalamaz.
1: Çalamaz. Çalamaz. Yani teknik olarak basın. Çalamaz. Yani İran'ın
0: şey
1: bulutlarını
0: var.
1: Çalamıyor.
0: İlginç bir şey var. Bunun çıkışında da yani biraz neden bu komplolar çıkıyor?
1: Neden?
0: İran, İsrail'de değil, İsrail'deki Weizmann Enstitüsü vardı, araştırma merkezi. Orasını vurmuş roketle.
1: Evet.
0: O var.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde
0: bir meteoroloji araştırma enstitüsü var. Orasını vurmuşlar.
1: Ondan sonra
0: oradan da bu
1: başlamış.
0: Sevgili gazeteci abimiz veyahut arkadaşımız diyeyim artık yaş karşılaştık. Ben öyle kolay kolay kimseye artık herhalde abimiz diyecek yaşta değilim artık. Onun için o kalkmış bunlardan kalkıp bir komplo teorisi kuruyorlar ve diyorlar ki madem ki bunlar varlar, bu kurumlar bu işlere sebep olan kurumlar. Yok öyle bir şey. Yani öyle bir şeyin yapmanın mümkünü yok. Öyle bir enerjik atmosfere koyamazsın. Buradaki bir bulut sistemini veya bulut oluşturan hava akımları sistemini alıp da başka bir yere götüremezsin. Olacak iş değil bu.
1: Yani yoldan çeviremezsin bulutları.
0: Yoldan
1: gideceği varsa İran'a gider diyorsunuz yani.
0: Evet. Ama evet gidecek varsa gider. Bir de şunu herkes artık anlasın. Bakın ben yıllardan beri söylüyorum. İklim değişiyor arkadaşlar. Bunu herkes lütfen kafasına iyice kazısın. İklim değişiyor. Ve yani bugünümüzün iklimi geçmişten farklı olacak. O yüzden de bir takım bölgeler, İran'ın başı bu açıdan dertte. Hatta başkentin yerini bile değiştirdiklerini, değiştirmeyi düşündüklerini duymuştuk bir aralar.
1: Evet, evet,
0: o kadar
1: evet.
0: Ciddi su problemleri var. İstanbul'un da su problemleri var. Onu da teslim edelim.
1: Evet.
0: Ondan sonra bütün büyük şehirlerin su problemleri var. Ama bu ve bunlar da iyileşmeyecek, daha kötüleşebilecek. Ve yıldan yıla değişkenlik olacak bir de ayrıca. Yani iklim değişkenliğine hesaba katmadan iklim değişiminden bahsedemeyiz. Yıldan yıla farklılıklar olacak ve bu farklılıklara kalkıp da böyle komplo teorileri içerisine sıkıştırmaya çalışmak durumu anlamamaktır. Doğayı anlamamaktır, doğayı kabullenmemektir ve doğaya verdiğimiz hasarı kabullenmemek demektir.
1: Peki milyonlarca insanın kronik bir problemi var, o da alerjiler. Bir de tabii son dönemlerde bunun üstüne sadece tıp kitaplarında kaldı zannettiğimiz bazı hastalıklar da eklendi. Madem öyle gelin soralım. Unutulan hastalıklar neden geri döndü?
2: Baharın gelişi doğa için uyanış, ancak milyonlarca insan için bir sağlık krizi anlamına

0: geliyor. Son 30 yılda bahar alerjisi görülme oranları dünyada tam %100 arttı. Artan karbondioksit seviyeleri bitkilerin %20 daha fazla polen üretmesine yol açarken ısınan hava polen mevsimini tam 20 gün uzattı. Üstelik şehirlerdeki hava kirliliği polenlerin alerjik etkisini tam 27 kat artırarak bağışıklık sistemimizi şaşırtıyor. Bilimsel projeksiyonlar 2050 yılında her iki kişiden birinin bu krizle yüzleşeceğini öngörüyor. Soru ise şu, her bahar şiddeti artan bu alerji atağı aslında vücudumuzun değişen dünyaya karşı verdiği gizli bir hayatta kalma şifresi mi?
1: Profesör Doktor Hacer Kuzuokur geldi. Hoş geldiniz göğüs hastalıkları uzmanı. Alerjilerden başlayalım mı önce?
2: Başlayalım.
1: Onların da çünkü şaha kalktığı bir dönem. Bazıları evet. için gerçekten tam bir çile anlamına geliyor bahar dönemi. Neden? Ne tetikliyor alerjileri?
2: Şimdi alerji kişinin bağışıklık sisteminin aşırı yanıtıyla meydana gelen bir şey ve bağışıklık sistemimiz çok dinamik. Yani yaş, insan, çevre, maruziyetiniz, maruziyetlerinizin süresi aslında epigenetik dediğimiz şey ve sahip olduğunuz viral hastalıklar, çevresel faktörler, hava kirliliği, iklim değişikliği gibi hepsinin sonucuyla olan bir şey. Yani şu anda işte bahardayız, işte polen, otlar, çimler, bir sürü ağaçlar, bunlar evet hepsi alerjen yükü oluşturuyor insan vücudunda ama kimde oluşturuyor? Mesela hiç alerjisi olmayan bir kişi de çevreyle birlikte kişinin maruziyetinin artıp bir anda tepki vermesiyle bir anda çıkabilir mesela. Hiç alerjen olmayan birisi ya bende alerji başladı ne oluyor bana gözlerim kızardı burnum akıyor nefesim daralıyor diye bize gelebilir. Ya da müzmin olan şikayetleri olan kişiler de yine tekrarlayabilir. O yüzden aslında çok şaşırtan bir şey alerji. Hepimizde her zaman olabilir. Gittikçe de çevre koşulları iklim koşulları değiştikçe de oransal olarak biz çok arttığını görüyoruz bunun.
1: Çevre ve iklim koşulları evet. değiştikçe alerjiler artıyormuş. Nasıl bir çevre koşulu acaba, nasıl bir çevre alerjileri artırabilir?
3: Vallahi bir kere her şeyden önce giderek daha çok, daha büyük oranda, dünya popülasyonu daha büyük orandaki bir kesimi şehirlerde yaşıyor. Ama şehirleri biz yeşil olsun istiyoruz, etrafta doğa olsun istiyoruz ve ağaçlandırıyoruz, bitkilendiriyoruz. Orada yapılan bir sürü hata var. Ben botanik uzmanı değilim, ormancı da değilim ama çok bariz yapılan bir sürü hatalar var ve bu bitkileri herhangi bir, yani her bitki her yere dikilmemesi gereken bir şey. Bu çok önemli çünkü bazı bitkileri, bir de şöyle düşünmek lazım, bazı bitkilerin erkeği ve dişisi oluyor. Dişisini pek dikmek istemiyorlar çünkü oradan işte tohum çıkıyor, bir takım başka maddeler çıkıyor, başka şeyler çıkıyor falan, onlar etrafta pislik yaratıyor. Onu istemiyorlar, onun yerine erkek bitkiler dikiliyor. O bitkinin de erkek bitki de ne yapar? Polen yayar.
1: Ve polen.
3: Polen daha fazla oradan polen çıkıyor. Onun için yani ne tür ağaç dikeceğini, ne tür bitki dikeceğini, bunların polen üretme kapasiteleri nedir? Bir de şöyle bir şey var. Polen iki türlü polen polen neden var etrafta? Üreme için var. Bitkinin üremesi için var. Polen ya rüzgarla hareket eder. Zaten o rüzgarla bir yerden bir yere giden polen bizim başımıza dert. Bir kısmı da böceklerin oralarına buralarına yapışır. İşte erkek organdan dişi organa o şekilde taşınır. Şimdi o tip bitkiler okey, orada problem yok. Onların hem polenleri büyük oluyor hem daha yapışkan oluyor. Onlar etrafta gezinmiyor ama rüzgarla polenleşen bitkilerden olduğu zaman etrafta onlar... Ve onların şehirde erkekleri bol miktarda polen üretiyor.
1: Peki diğer hastalıklar? Şimdi gördüğümüz diğer hastalıklar. Yani kızamığı neden görüyoruz? Menenjiti neden görüyoruz?
2: Şimdi kızamık, menenjit tabii ki daha önce de hep insanlık tarihinde olan hastalıklardı. Ama burada aslında pandemi dönemi çok şu andaki artışların en önemli sebeplerinden birisi oldu. Çünkü pandemide bir aşı boşluğu oldu. Yani bir aşı karşıtı insanlar bu hastalıkların sanki artık bittiğini, hatta aşılamanın zararlı olduğunu düşünen özellikle çocukluk yaş gruplarında aşılardan bir uzaklaşma oldu. Ve doğal olarak ne oldu? Bağışıklık sistemi bunu tanımadığı için kişiler bu virüslere karşı sıfır durumda oldular. Ve çok kalabalık ortamlarda yaşıyoruz. Dünya çok karışık. Bir de demografik yapılarımız değişti. Yani aşısız bir sürü insan da aşılı topluma geldiği için ne oldu? Bağışıklık sistemi tamamen farklılaştı. Ve bir tane bile hastada bu salgın boyutunda değil şu an ama bulaş ve maruziyetle çok bulaştığı için biz bu vakaları tekrardan görmeye başladık. İşte aşı boşluğu, aşı karşıtlığı maalesef bunu tekrar günümüzde bizleri şaşırttı ve pek çok insanda aşı yapılmayan kişilerde komplikasyon ve ölüm oranları çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya bıraktı bizi. Hı hı. En büyük sebep aşı aslında. Aşılama çok önemli çünkü. Hı hı. O dönemdeki boşluk şu andaki toplumun hastalık yükünü artırıyor. Çünkü toplum bağışıklığı yok. Yani aşılamayı eksik bıraktığınız zaman bir de aşısız toplumu getirip o sirkülasyonu kalabalık toplumun içine soktuğunuz zaman ne oluyor? Hiçbir şekilde bağışıklık sistemi toplum bağışıklığı olmamış oluyor.
1: Yani o zaman hem aşı karşıtlığı hem de göç gibi sebeplerle aşısız kişilerin aşılılarla karışması gibi bir durum.
2: Aynen. Yapımız bozuldu çünkü bizim önceden bir aşı şemamız vardı. İşte çocukluk ve her yaş grubunda bir immünizasyon şemamız
1: yani
2: vardı.
1: Yani aldığımız göçleri dahil edemedik mi sisteme?
2: Hepsini edemedik ve o bir boşluk oldu. Yani pandemi uzun bir süre aslında.
1: Ama pandemiye geliyorsunuz yine
2: pandemiye geliyoruz. Evet. Aşı boşluğu oldu. Aşı karşıtları oldu. Takip sisteminde sıkıntı oldu. İnsanlar hakikaten aşıdan kopan gerçekten bir grup oldu. Yani bunu anlamak hakikaten çok zor. Ama bakın şimdi böyle sorunlarla karşımıza geliyor. Ve bu kızamık, menenjit şu anda vaka boyutlarında görüyoruz. Salgın henüz değil ancak salgın olma olasılığı çok yüksek ve çok korkutucu hastalıklar bunlar. O yüzden çok büyük bir toplum sorumluluğu aslında bunlara karşı aşılama.
1: Peki burada menenjit İngiltere'de de görüldü bir süre önce. Türkiye'de de tekrar görülüyor ve bu aşıların kapsayıcılığını zorlayan yeni ve agresif bir tür olup olmadığını araştırıyormuş uzmanlar. Evet. Her zaman böyle bir ihtimal var mıdır? Yani öyle bir tür ki şu andaki menenjit aşılarının etkilemeyeceği bir tür gibi.
2: Tabii ki yani
1: var mıdır?
2: Tabii yani aşılamanın yapıldığı her hastalıkta bir suçların değişmesi gibi bir şey her zaman söz konusudur. Ancak aşılar genel olarak bir bağışıklık belleği, bir hafıza oluşturduğu için komplikasyonları daha aza indirir, komplikasyondan korur. Öyle bir artısı vardır. Yani aşı yaptırdığınız zaman bu hastalığı, bu menenjiti ya da işte kızamı olmayacak demek değil. O aynı şey COVID için de söz konusuydu. Aşı olan kişi COVID virüsünü alabilir, COVID olabilir ama hafif geçirirsiniz. Hı-hı. Aynı şey kızamık içinde. Yani kızamık aşılı olan kişi kızamığı geçir ama çok hafif bir viral enfeksiyon. Belki bir iki döküntüyle geçirebilirdi. Ama aşısız bunu karşıladığınızda vücut sıfır olduğu için, reset olduğu için tamamen çok daha büyük tepkilerle, daha büyük komplike durumlarla karşı karşıya verdiği için tehlikeli boyuta geldi. Bir de bulaştırıcılığı çok yüksek tabii bunların. Doğal olarak bir kişi de sınırlı kalmıyor. Kalabalık toplum, okul çağı çocuklar, işte bakım evi, yaşlı evleri gibi kalabalık, havasız ortamlarda hastalıkların bulaşma hızı da çok artıyor.
1: Şimdi ilk başta konuya başlarken alerjilerden ve polen ve bahar alerjisinden bahsettik. Şimdi o noktada doğayla olan bir mücadele ve yapacağı insanın çok fazla bir şey yok.
2: Evet.
1: Yani nereye gidebilir? Polensiz bir ortama kaçması lazım bu alerjinin tetiklenmemesi için. İşte sizin bazı yöntemlerle önerileriniz var bu konuda hastalık yaşayan kişilere. Bir de insanın kendi kendini sanki alerji hasta ettiği bazı durumlar mı olabiliyor? Yani şimdi baharla beraber bir temizlik furyası başlayacak. Evet. Ve burada evdeki her şeyin bir tekrar temizlenmesi.
3: Çamaşır
1: aşırı
3: suyuyla.
1: Kimyasal
3: çamaşır
1: kullanımı.
3: Suyuyla.
1: Oraya gelmeye çalışıyorum. Yani o da herhalde biz kendi kendimize yapıyoruz.
2: Doğru. Şimdi maruziyet dedik ya ilk başta. Yani bir şeye ne kadar çok maruz kalırsanız zarar o kadar çok artar. Temizlik ürünleri de öyle. Yani bir şeyi temizlerken onun aşırı dozlarda koyduğunuzda size zarar vermeye başlar. Alerji yapar, işte solunum yollarınızı rahatsız eder. Astımı tetikler veya astım yapar filan. Yine aynı şekilde ev içi ortam, mesela hepimizin evet dışarısı çok kirli ama evin de temiz olması ve alerjen yükünün az olması çok önemli bir şey. Temizlediğimizde de mümkünse evlerde az eşya, işte ev mite'ları dediğimiz onların daha kontrol edilebilir düzeyde olması, daha sık kuru temizlik süpürgelerle süpürülmesi, bazı şeylerin değiştirilmesi, sık sık havalandırılması gibi maruziyetinizi azaltırsanız alerjik reaksiyonlarınız daha az olur. Mesela sizde bir mite alerjisi olmayabilir ama olduğunda bu ortamda kaldığınızda semptomlar çok belirgin olur. O yüzden her zaman biz şunu söylüyoruz. Bir alerjenden korunmanın ilk yolu ondan uzak durmaktır. Mesela mite'sa mite'dan uzak önlem. İşte hayvan alerjiniz varsa ondan uzak.
1: Tüy.
2: Ya da işte polen alerjiniz varsa mümkün olduğu kadar uzak durmak ya da maruz kaldığınız zaman da işte gözlük, şapka, kıyafetleriniz ona göre seçmek. İşte dışarıdan içeriye girdiğinizde hemen banyo yapmak, kıyafetlerinizi çıkarıp eve o şekilde girmemek gibi, onu eve taşımamak gibi çok basit ama çok etkili yöntemler var. Bunlarla tabii ki her şeyi çözemezsiniz. Medikasyon, ilaç dediğimiz kısımda da hakikaten semptomları gidermek için kullanılan ilaçlar var. Onlardan da hekim desteğiyle aslında bu süreci çok iyi yönetebiliriz.

0: TV Radio. Hava durumu. Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece, kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli Poyraz'la sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 5.
2: Beş haberleriyle karşınızdayız. İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundan 59 aktivist dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Aktivistler arasında 18'de Türk vatandaşı bulunuyor. Alıkonuldukları süre boyunca yaşadıklarını anlatan aktivistler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sumut filosunun kararlılıkla yoluna devam edeceğini söylediler.
3: Denize, özgür Filistin.
4: Yolculuğumuzun 4. gününde akşamleyin saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk. Dronların bizi gözetlemesini, ama birden yabancı askerler geldi.
5: Gözümün önünde sabah arkadaşımı dövüp bayılttılar. Ayıltmak için de tazyik ve su sıkarak ayılttılar. Bunların hepsini gördük. Bu seviyede bir şeye daha artık dünya ses çıkartamaz. Avrupa'nın göbeğinde istediklerini yapıyorlar. Bombaladılar, hadi dedik. Şimdi de bunu yaptılar. Bunun üstüne daha ben bir seviye görmüyorum. Daha buna da ses çıkartmazlarsa daha bir daha medeni dünya, insan hakları demesinler.
2: Yaşadıklarını bu sözlerle anlattılar. Sumut filosunda bulunan aktivistlerden bazıları Türkiye'ye döndü.
6: Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Tüm devlet yetkililerimize, bürokratlarımıza buradan filo adına minnetlerimizi, şükranlarımızı söylüyoruz.
2: 12 Nisan'da İspanya'dan yaklaşık 50 geminin bulunduğu Sumut filosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve sivillere insani yardım götürmek amacıyla demir aldı. 29 Nisan'da gece saatlerinde uluslararası sularda yaklaşık 170 aktivist alıkonuldu. Aralarında 18 Türk vatandaşının olduğu 59 aktivist Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında onları aileleri ve sevenleri karşıladı.
7: İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehditlerine boyun eğdiler, ne şiddetlerine boyun eğdiler.
2: İstanbul Havalimanı'nda yapılan basın açıklamasında Sumut filosunun yoluna devam edeceği yönünde kararlılık mesajı verildi.
8: Her ne olursa olsun Gazze'de süren bu soykırıma karşı ve ablukaya karşı özgürlük filosu ve Sumut filosu aksiyonuna devam edecek.
2: Filoya 6. katılışı olan Şuayb Ordu yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
5: İsrail'in bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bizi çok fazla ciddiye alıyorlar çünkü biliyorlar. Biz 100'ün üzerinde gemiyle 150 mile gelirsek bizi durdurma şansları yok. Ya öldürürler ya biz Gazze'ye gireriz. Bunu gayet farkındalar. Birlik olmaktan başka çaremiz yok.
2: Türk aktivistler ardından adli tıp kurumuna götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler için son önerisini Pakistanlı arabuluculara ilettiğini açıkladı. Axios haber sitesi iletilen metnin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın metni üzerinde yaptığı değişikliklere yanıt olduğunu yazdı. Tahran'dan gönderilen metin Trump'ın İran'a saldırılara geri dönmeyi değerlendirdiği bir dönemde geldi. Gelişme diplomasinin tamamen durdurulmadığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Geçen hafta İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı sona erdirmek için bir öneri göndermişti. Aşamalı müzakere öngören öneri de savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından söz ediliyor. Nükleer müzakereler sonraya bırakılıyordu. Axios'un haberine göre Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın metninde bir dizi değişiklik yaptı. Nükleer müzakere yeniden taslak metne girdi. İran'ın Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Axios'a göre Witkoff'un yaptığı değişiklikler arasında zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılmaması, müzakereler sürdüğü sürece bu tesislerin faaliyete geçirilmemesi yer alıyor. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin aşırı taleplerinden, tehditlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi halinde diplomasi yolunu sürdürmeye hazır olduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya'dan sonra İtalya ve İspanya'dan da asker çekebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük askeri üssü ve en çok askeri Almanya'da bulunuyor. Onu İtalya, İngiltere ve İspanya izliyor.
9: Evet, muhtemelen yapacağım. Neden yapmayayım? İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya korkunç, kesinlikle korkunç.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya'daki Amerikan askeri sayısını azaltmayı değerlendirdiğini açıklamıştı. Trump'a İtalya ve İspanya için de benzer bir adım atmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Trump, muhtemelen evet yanıtını verdi.
9: Biz onlara Ukrayna konusunda yardım ettik. Ukrayna'nın bizimle hiçbir ilgisi yok. Biliyorsunuz aramızda okyanus var.
10: Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına destek vermeyen Avrupa ülkelerine tepkili. Geçen hafta Pentagon'a ait iç yazışmayla Amerikan yönetiminin NATO müttefiklerini cezalandırmak için seçenekler hazırladığı ortaya çıkmıştı. İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınması da seçenekler arasında yer alıyor. Trump, Avrupa'dan asker çekme olasılığını da gündemde tutuyor. Aralık 2025 itibariyle Avrupa'daki askeri üslerde 68 bin Amerikan askeri görev yapıyor. 36.400'ü, yani yarısından fazlası Almanya'da bulunuyor. Almanya, Japonya'dan sonra dünyada en çok ABD askerinin bulunduğu ülke. Avrupa'da Almanya'yı yaklaşık 13 bin askerle İtalya, 10 bin askerle İngiltere izliyor. İspanya'da ise yaklaşık 4 bin ABD askeri görev yapıyor. Almanya, Avrupa'daki en büyük Amerikan askeri üssüne de ev sahipliği yapıyor. 1200 hektar alan üzerine kurulu Ramstein üssünde hastaneler, okullar, enerji santralleri, lojmanlar ve bowling salonu gibi eğlence mekanları da bulunuyor. Berlin duvarının yıkılmasından önce Almanya'daki Amerikan askeri sayısı 250 bini buluyordu. Soğuk savaş sona erince sayı dikkate değer şekilde düşürüldü. 2006'da 72.400'e gerileyen Amerikan askeri sayısı bugün yarıya indi. Trump, ilk başkanlık döneminde de Almanya'daki asker sayısının önemli ölçüde azaltılacağını söylemişti ama gerçekleşmedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Avrupa Birliği'ne hedef aldı. Birliğin ticaret anlaşmasına uymadığını öne sürerek önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek şekilde otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri %25'e çıkaracağını açıkladı. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan ek gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını ifade etti. Otomobil ve kamyonların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fabrikalarda üretilmesi halinde herhangi bir tarife uygulanmayacağını sözlerine ekledi. Trump, hali hazırda birçok otomobil ve kamyon fabrikasının inşasının devam ettiğini ve bu süreçte 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını, bu bunun da rekor olduğunu duyurdu. ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşması kapsamında Avrupa Birliği ülkeleri Amerikan ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ederken Amerika'nın Avrupa menşeli ürünlere %15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı. Bir Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de etkinliklerle kutlandı. Türk İş bu yıl Edirne'de, Hak İş Bursa'da, Memur Sen Çorum'da toplandı. Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Çanakkale'de de kutlamalar vardı.
11: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
10: Türk İş 1 Mayıs'ı bu yıl Edirne'de kutladı. Konfederasyona bağlı sendikanın üyeleri yüzlerce işçi kortej yürüyüşü düzenledi. Hak İş Konfederasyonu 1 Mayıs için Bursa'yı seçti.
12: Hak İş Konfederasyonu'nun Bursa'daki etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından işçiler katıldı. Gökdere Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya yaklaşık 15 bin işçi bayraklarıyla ve pankartlarıyla geldi.
10: Etkinlikte Filistin'e destek mesajları verildi.
13: Filistin davası Hak İş'in temel davasıdır. Onun için Gazze'deyiz. Onun için Batı Şeria'dayız.
14: Memur Sen 1 Mayıs'ı bu yıl Çorum'da kutluyor. Meydanlarda dile getirilen talepler arasında 3600 ek göstergenin birinci dereceye verilmesi ve kamu personel sisteminde reform yapılması var.
10: Hürriyet Meydanı'nda toplanan 20 bin aşkın Memur Sen üyesi ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla bayramı kutladı.
15: Dünya 5'ten büyüktür demek için savaşlara hayır, soykırıma hayır demek için buradayız.
10: Mitingde Sumut Filosu baskınına karşı dayanışma mesajları dile getirildi. Ankara'da KESK ve DİSK öncülüğündeki işçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Kutlamalara CHP ve DEM Parti milletvekilleri de katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak, afiş ve pankartlarla Tandoğan Meydanı'na yürüdü. İzmir'deki kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı'ydı.
16: Öğle saatlerinden itibaren binlerce kişi bu alanda bir araya geldi. Etkinlik Selda Bağcan'ın konseriyle de sona erdi.
10: Diyarbakır'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.
17: Diyarbakır'daki 1 Mayıs kutlamaları istasyon meydanında yapılıyor. Bu yılki kutlamaları tiyatro festivali için Diyarbakır'a gelen birçok yabancı oyuncu da katıldı.
10: Kamu Sen'de 1 Mayıs kutlamaları için Çanakkale'deydi. Sendikalılar İskele Meydanı'nda toplandı.
18: Sizler bugün burada hak aramanın, dik durmanın onurunu Çanakkale ruhuyla birleştiriyorsunuz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir mesajla kutladı. Erdoğan paylaşımda emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Kadıköy'deydi. Seneye kanlı 1 Mayıs'ın 50. yılı olduğunu hatırlattı. 50. yıl dönümünde Taksim'in yasak olmaması gerektiğini söyledi.
19: Türkiye işçi sınıfını bir bütün olarak selamlıyoruz. Bugün son kez Kadıköy'de 1 Mayıs kutladığımızı umuyoruz. Biraz önce hem siyasi partilerin genel başkanlarıyla hem DİSK'in, KESK'in eş genel başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunduk. Seneye 1 Mayıs'ın, kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümü ve artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor. Gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs'ta Kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümünde Taksim'de olacağız. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi 2010 yılında hem 1 Mayıs'ı hepimizin çoktandır istediği ve hep birlikte desteklediği şekilde resmi tatil yapılmasından övünüyordu. Hem de Taksim artık yasak değil diyordu. Taksim'e 2 yıl sabredebildiler. 2 yıl sonra Taksim'i yasakladılar.
2: Geçen yıl 2105 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Ölüm nedenlerinde ilk sırada trafik kazaları, ikinci sırada ezilme ve göçük var.
20: 23 Temmuz 2025. Eskişehir'de orman yangınını söndürme sırasında 10 kişi yaşamını yitirdi.
21: Yanıyor.
20: 8 Kasım 2025. Kocaeli Dinovası'ndaki kozmetik fabrikasında 7 işçi öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre geçen yıl 2105 işçi hayatını kaybetti. 2025 pandemi döneminden sonra en çok işçi ölümünün yaşandığı yıl oldu. Ölüm nedeninin ilk sırasında trafik kazaları var. Trafik servis kazalarında 466 işçi vefat etti. İkinci sırada 374 kişiyle ezilme ve göçük geldi. Üçüncü sırada ise 374 işçiyle inşaatlarda yaşanan yüksekten düşmeler bulunuyor. İş kazalarının sektörel dağılımında %33 ile sanayi ilk sırada. Onu %25 ile inşaat, %22 ile hizmet takip ediyor. Ardından %20 ile tarım geliyor. İş kazaları 2026'da da can almaya devam ediyor. Ocak'ta 146 işçi, Şubat'ta 126 işçi, Mart'ta 148 işçi yaşamını yitirdi.
2: Türkiye'de 2.413.000 sendikalı işçi var. Her 100 işçiden sadece 14'ü sendikalı. Sendikalı işçi sayısı bir yıl öncesine göre 100.000 kişi daha az.
20: Türkiye'de sendikalı işçilerin sayısı azalıyor. İşçi sayıları ve sendika üye dağılımı Ocak ayında resmi gazetede yayınlandı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde toplam 16.699.000 işçi bulunuyor. İşçi sayısının %14,45'ine denk gelen 2.413.000 kişinin sendika üyesi olduğu belirlendi. Sendikalı işçi sayısı bir yıl öncesine göre 100.000 geriledi. 20 iş kolu içerisinde en fazla işçi 4.375.000'le ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolunda yer alıyor. Onu 1.918.000 kişiyle metal ve 1.711.000 kişiyle inşaat iş kolları izliyor. Konfederasyonlar arasında en yüksek üye sayısına 1.277.000'le Türk iş sahip. Hak İş'in 827.000, DİSK'in 276.000 üyesi bulunuyor. Tüm işçi sendikalar arasında en fazla üye sayısına sahip sendika Hizmet İş oldu. Sendikanın 276.000 üyesi var. Hizmet İş sendikasını 271.000 üyeyle Türk Metal izliyor. Onların ardından 215.000 üyeyle Öz Sağlık İş geliyor.
2: Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda verilen cezanın yerinde olduğu belirtildi. Yargıtay 4,5 yıllık hapis cezasını bozunca Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmıştı. Bahtiyar ikinci davada kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararın gerekçesini açıkladı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın yargılamanın önceki ve sonraki aşamalarında kısmen çelişkili savunmalar yaptığı vurgulandı. Bozma kararı öncesi ve sonrasında değişmeyen tek savunmanın Narin'i kendisinin öldürmediği, sanık Salim'in öldürdüğü ve cansız bedeni kendisine verdiği şeklinde olduğu kaydedildi. Gerekçeli kararda yargılama sürecinde toplanan delillerin hukuka uygun olduğu, sanığın eyleminin sabit görüldüğü ve verilen cezanın yerinde olduğu belirtildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından evlerdeki silahlara yönelik önlemler de yenileniyor. Bu kapsamda ruhsatlı silah sahiplerinin silahlarını evlerinde kilitli yerlerde saklamaları zorunlu olacak.
10: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından evlerde bulundurulan silahların muhafazasına ilişkin yeni önlemler yolda. Silahların evlerde kilitli alanda saklanması zorunlu olacak. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, emniyet müdürü olan babasının tabancalarını kullanmıştı. Baba Uğur Mersinli silahları kilitli bir sandıkta muhafaza ettiğini söylemiş. Ancak İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya hesaplarında defalarca silahlarla poz verdiği fotoğrafları ele geçirilmişti. Baba Uğur Mersinli tutuklandı. Evlerde muhafaza edilen silahların güvenliği ise yeniden gündemde. Edinilen bilgilere göre yeni düzenlemeyle ruhsatlı silah saklama koşullarına dair daha somut kararlar alınacak. Buna göre silahlar evlerdeki kilit olan yerlerde saklanacak. Bu sayede çocukların bu silahlara ulaşımının engellenmesi hedefleniyor. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda adım atılması da gündemde.
2: Diyarbakır'da 2023 yılında taksi şoförü Veysel Meşe'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, çocuk yaştaki 2 sanığa ise 12 ile 22 yıl arasında değişen cezalar verildi. Saldırganların Veysel Meşe'yi husumetli oldukları kişi zannederek öldürdükleri ortaya çıktı. Diyarbakır'da taksicilik yapan iki çocuk babası Veysel Meşe, 6 Ekim 2023'te aracının içinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili ikisi çocuk yaşta olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Firari iki zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Saldırganların husumetli oldukları kişiyi öldürmek için tetikçi tuttukları ortaya çıktı. Ancak tetikçilerin yanlış kişiyi hedef aldıkları belirlendi. Olayla ilgili 10 sanık karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıklardan 4'ü tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çocuk yaştaki 2 sanığa ise 12 ile 22 yıl arasında değişen cezalar verildi. 4 kişi ise beraat etti. İstanbul merkezli 3 ilde Necati Arabacı'nın örgütüne operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 780 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
10: Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantıları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Cehennem Necati olarak tanınan Necati Arabacı'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. El konulan mal varlıklarının değeri şaşkınlığa neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kriptolu haberleşme programı verileri incelendi. Cehennem Melekleri adını taşıyan örgütün birçok ülkede faaliyet gösterdiği, Almanya, İspanya ve Brezilya'da ele geçirilen bir tonun üzerindeki uyuşturucu maddenin örgütle bağlantılı olduğu belirlendi. Ayrıca örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı da tespit edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, İzmir ve Tunceli illerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı olan 8 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Suç örgütünün el konulan mal varlıklarının miktarı ise yaklaşık 800 milyon lirayı buluyor. Bunlar arasında 22 taşınmaz, 7 motorlu araçla 8 şirket bulunuyor. Necati Arabacı geçen yıl Ekim ayında Sırbistan'dan Türkiye'ye gelişinde İzmir'de gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Yakalama kararı olan 6 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Yakalanmaları için haklarında kırmızı bülten çıkarıldı.
2: İstanbul Ataşehir'de bir vatandaşı sahte hakim savcı kartıyla tehdit eden kadın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Gürlek, İstanbul Ataşehir'de yargı mensubu olmamasına rağmen hakim savcı sıfatını kullanarak bir vatandaşı tehdit eden kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Hakimlik ve savcılık mesleğinin hukuk devletinin teminatı halkı ve milletin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biri olduğunu belirten Gürlek, hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez dedi. Adalet Teşkilatı'nın adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini, yargı teşkilatının saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı tüm adli ve idari işlemlerin kararlılıkla yürütüleceğini vurguladı. İstanbul'un enflasyonu Nisan ayında hızlandı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre perakende fiyatlar %3,74 arttı. İstanbul'da Nisan'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar %3,74, toptan fiyatlar %4,32 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarında en yüksek artış %11,09'la giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda görüldü. Bunu %8,8'le konut ve %2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Eğlence ve kültür harcama grubundaysa %12 azalış görüldü. Turizm sektörüne 60 milyar liralık yeni destek paketi açıklandı. Konaklama vergisi de %1'e indirildi. Turizmciler kararların küresel belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda sektörün rekabet gücünü artırdığı görüşünde.
10: Orta Doğu'da süren savaş, enerji fiyatlarında belirsizlik, güvenlik riskleri. Bu tehditlere karşı turizm sektörünün finansmana erişimini kolaylaştırmak için yeni destek paketi devreye alındı. Sektöre 60 milyar tutarında ilave teminat ve kredi imkanı sağlandı. İkinci adım da resmi gazetede yayımlanan kararla geldi. Konaklama vergisi oranı 31 Aralık 2026 tarihine kadar %2'den 1'e düşürüldü. Sektör temsilcileri kararın olumlu etkiler yaratacağı görüşünde. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Başkanı Ali Özdoğan, düzenlemenin turizmde rekabet gücünü artıracağını ve yatırım ortamını güçlendireceğini söyledi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, kararların maliyet baskılarının arttığı mevcut tabloda 2026 hedeflerine ulaşmada önemli bir destek unsuru olacağını belirtti. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eres'in konaklama vergisinin %1'e düşürülmesinin işletmelerin yükünü hafifleteceğini ve istihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Oya Narin de kararın fiyatlama esnekliği açısından olumlu etkiler doğuracağını ifade etti.
2: Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede aile ve nüfus yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar yer aldı.
0: Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Güçlü aile ve nüfus hedeflerine dair iletişim kampanyaları yürütülecek. Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgede toplumların istikrarlı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Buna karşın küresel ölçekte nüfus artışının kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar izlendiği belirtildi. Cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımların nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başladığı ifade edildi. Bu gelişmeler ışığında doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, aile ve nüfus yapısındaki olumsuz değişimlerin varoluşsal bir boyuta ulaştığının altı çizildi. Genelgede aile ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik 15 maddelik bir plana yer verildi. Buna göre evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak. Genç evlilikler teşvik edilecek, evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Çocuk sahibi olmayı özendiren ve kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşünü özendirecek tedbirler alınacak. Aile ve nüfus yapısına ilişkin öncelikler ulusal politika belgeleriyle kurumların stratejik plan ve programlarına dahil edilecek. Bu öncelikler ulusal belgelerin müzakere süreçlerinde ve uluslararası kuruluşların Türkiye programlarının hazırlanmasında esas alınacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu arttırıcı yaklaşımla hareket edecek. Cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıkların olumsuz etkilerine karşı koruyacak bütüncül politika çerçevesinde ele alınacak. Kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik dijital aile kalkanı başta olmak üzere gerekli tedbirler alınacak. Aile dostu yayıncılık teşvik edilecek, sorumlu medya kullanımı bilinci yaygınlaştırılacak.
2: Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu kutlamak için geri sayımda. Zaferini ilan etmeyi hedefleyen Sarı Kırmızılılar bu akşam Samsun Spor'a konuk olacak.
1: Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu bekliyor. Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki farkı 7 puana çıkaran Sarı Kırmızılılar, Samsun Spor maçını kazanırsa bitime 2 hafta kala zaferini ilan edecek. Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti. Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı. Galatasaray'ın sahaya Günay, Şallai Sanchez, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper ve Osimhen 11 ile çıkması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar bugün puan kaybetse bile 26. şampiyonluğunu garantileyebilir. Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün oynayacakları maçları kazanamazlarsa zirvedeki tablo kesinleşecek. Ev sahibi Samsunspor'sa 45 puanlı 6. basamakta. Karadeniz ekibi bitime 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılım umudunu sürdürmenin peşinde. Saat 20'de başlayacak maçı hakem Onur Coşkun Ses yönetecek.
2: Şampiyonluk şanslarını mucizeye bırakan Fenerbahçe ile Trabzonspor ikincilik yarışı için bu akşam sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler Başakşehir'i, Bordo Mavililer Göztepe'yi konuk edecek.
1: Lider Galatasaray'dan uzaklaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor'da hedef lig ikinciliği. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak isteyen iki takım da bugün zorlu maçlara çıkacak. Derbi yenilgisinden sonra teknik direktör Tedesco ile yollarını ayırıp olağanüstü seçim kararı alan Fenerbahçe saat 20'de Başakşehir'i konuk edecek. Teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak Sarı Lacivertliler'de kritik eksikler var. Kart cezalıları Ederson, Genduzi, Mert Müldür ve Brown'un yanı sıra tedavisi süren Nene Dorgeles ve ağrıları bulunan Şkriniar kadroda olmayacak. Fenerbahçe'nin sahaya Mert Günok, Semedo, Çağlar, Osterwolde, Levent, İsmail Kante, Musaba, Talişka, Kerem ve Şerif 11 ile çıkması bekleniyor. Çoban İstadı'ndaki maçın biletleri 18 yaş altındaki taraftarlara ücretsiz olacak. Konuk Başakşehir ise Avrupa Kupalarına katılım yarışında. Nuri Şahin'in ekibi 32. haftaya 51 puanla 5. basamakta girdi. Fenerbahçe'yi 2 puan geriden takip eden 3. sıradaki Trabzonspor'da saat 20'de Göztepe'yi konuk edecek. Son 3 maçta 7 puan kaybeden Bordo Mavililer'de Batagov, Okay ve Savic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. 6. sıradaki Göztepe ise aynı puanda olduğu Başakşehir'in puan kaybını bekleyeceği günde Avrupa'ya katılım yarışında avantaj peşinde olacak.
2: Doğu Kudüs'te Müslümanların yanı sıra Hristiyanlar da fanatik Yahudiler tarafından hedef alınıyor. Fanatik bir saldırganın rahibeyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı. Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli bir rahibe saldırıda başından yaralandı. Olaya ait görüntüler İsrail polisi tarafından paylaşıldı. Kamera kaydında saldırganın rahibeyi arkadan sertçe ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı görülüyor. Saldırganın daha sonra geri dönerek yerde yatan rahibeye tekme atması da dikkat çekiyor. 36 yaşındaki fanatik Yahudinin saldırıyı ırkçı motivasyonla gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de İsrailli bir asker Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalarken görüntülenmişti. Dünyanın en önemli uluslararası sanat sergilerinden Venedik Bienali'nin jürisi açılışa günler kala istifa etti. İstifalar jürinin Rusya ve İsrail gibi ülkelerin sanatçılarına ödül verilmeyeceğini duyurmasından sonra geldi.
3: Bu yıl 61. kez düzenlenecek uluslararası sanat dünyasının en önemli etkinliklerinden Venedik Bienali'nde istifa krizi yaşanıyor. Bienal'in jürisi açılışa günler kala toplu istifa etti. İstifalar, jürinin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan Rusya ve İsrail gibi ülkelerin sanatçılarına ödül verilmeyeceğini duyurmasından sonra geldi. Jüri bu kararı insan haklarını savunma gerekçesiyle aldığını duyurdu. Karar uluslararası çevrelerde tartışma yarattı. İtalya'daki siyasi çevreler karara sert tepki gösterirken İsrail Dışişleri Bienal jürisini politize olmakla suçladı. Avrupa Birliği ise Bienali finansmanını kesmekle tehdit etti. Jüri yayınladığı açıklamada istifanın gerekçesine doğrudan yer vermedi. Ancak sanat çevrelerine göre kararın arkasında oluşan siyasi baskı yatıyor. 9 Mayıs 22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Bienal'de ödül alacak sanatçılar ziyaretçiler tarafından belirlenecek.
2: Türkiye'de banka hesaplarını üçüncü şahıslara yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için kullandıran ve IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşen on binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Aralarında burs vaadiyle kandırılan öğrenciler de var, iş vaadiyle dolandırılan ev hanımları da. Mağduriyet büyüyor, yargılamalar da sürüyor, onlarca yıl hapis cezası alanlar var. Mağdur olanlar IBAN dolandırıcılığı ile ilgili yasal düzenleme bekliyor. NTV'den Osman Terkan hem hukukçularla hem de mağdurlarla bu konuyu görüştü. Onların taleplerini ve de çözüm önerilerini uzmanlarından dinledi. Bu röportajları ekrana taşıyalım, ardından saat başında tekrar burada olacağız.
21: Bir iki saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi.
22: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
23: Güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altını inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz.
24: Çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu.
25: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttığı dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler. Ve sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de yüz binlerce IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.
26: Şu an bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde ve bu insanlar ekonomik olarak istismar edilen bir kısmı da hiçbir şekilde haberi olmadan IBAN'ları, internetleri, vakileri kullanan insanlar.
21: 1-2 saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söyle. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu, aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Derken sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
25: 2025 yılında dolandırıcılık suçuyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 1 milyondan fazlası soruşturmaya dönüştü. Dolandırılanlar arasında öğrenciler, ev hanımları ve emekliler de var. İBAN çeteleri onları farklı yöntemlerle tuzağa düşürdü. Tuzağa en kolay çekilenlerse genellikle maddi olanaksızlık içinde okumaya çalışan öğrenciler oluyor. Dolandırıcılar onları burs vaadiyle kandırıyor ve bilgilerini ele geçirdikleri banka hesaplarını kara para trafiği için kullanıyorlar. Sonuç, binlerce masum genç mağdur oldu. Çoğu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
22: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
26: Yurtta kalan bir öğrenci müvekkilim benim. O da arkadaşı diyor ki bana para gelecek, bana bir kartını bir saatine verir misin, çekim gelin diyor. Müvekkil de veriyor, tamam diyor, o da arkadaşım diyor. Sonra gelip diyor annem diyor köyden gelememiş diyor, hastalanmış diyor. Kart bu gece bende kalsın diyor. O gece sabaha kadar karta 61 tane havale yapılıyor. 10 kere para havalesinden 10 kere şikayet, toplamda 40 yıl gibi bir cezayla hemen hemen adam öldürenden daha fazla bir cezayla karşı karşıya kalınıyor.
25: 2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.
23: Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. 3 tane adıma açılmış dosya var. Aynı keza eşim şu an 10 aydır cezaevinde ve 23 yıl hüküm yedi. Benim 2 tane evladım var. Ben ne yazık ki çalışamıyorum. Sicilimden dolayı iş bulamıyorum doğru düzgün.
4: Akraban olan bir şahıs beni arayarak banka hesaplarımı istedi. Hesaplarımı verdim. Bu hesapları verdikten bir gün sonra bana bankadan bir mesaj gelince ben şüphelendim. Hayatım alt üst oldu.
25: Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.
5: Örneğin biri size burs vereceğim vaadiyle ve size para göndermiş olduğunu söylemiş olması ve bunların da yazılı olmasına rağmen söz konusu paranın hesaba düşmediğini söylüyor. Siz de diyorsunuz ki yani siz bize burs verecektiniz ama bu söz konusu para bizim hesabımıza düşmedi. Dolandırıcı bu işi o kadar iyi tezgahlıyor ki söz konusu IBAN üzerinden para hareketleri sağlıyorlar. Hem de çok küçük para hesap hareketlerinde bile bu 4 yıldan 10 yıllık hapis cezasıyla ne yazık ki bu genç kardeşlerimiz karşı karşıya kalabiliyor.
25: IBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
6: Bekleniyor, var ama tabii bilmiyoruz artık meclisten geçer mi geçmez mi bir düzenlememiz var.
25: Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bazı dosyalarında uzlaşma kapsamına alınacağı beklentisi var.
26: 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ya da herhangi bir para için 40 yıl, 50 yıl ceza almayı göze almaz. Bu insanlar içerisinde kamu çalışanları var, politik sınavını kazananlar var. Hatta hukukçular var, doktorlar var, tıp fakültesi öğrencileri var, bir müvekkilim var, 410 tane dosyası var. Bu çocuk 24 yaşında.
25: Yüz binlerce IBAN mağduru uzlaşma talep ediyor.
26: Çözümün uzlaşma ve helalleşme olduğunu düşünüyoruz. Makul bir faiz uygulayarak müşterilerle sanıkların helalleşmesinin sağlanması bizim temel amacımız ve dosya hakkında düşme kararı verilmesi.
22: Biz anneler perişanız, evlatlarımız perişan, gençliği bitti, oğlumun psikolojisi bozuldu. Ne olduğunu bilmiyor. Bilseydi zaten IBAN'ını vermezdi. Uzlaşma verin, lütfen rica ediyorum.
23: Biz bu sistemin ne yazık ki kandırılan mağdurlarıyız ve biz güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altını inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz. Bizim sizlerden tek istediğimiz ayrımsız bir uzlaştırma.
25: Banka hesaplarındaki şüpheli işlemler konusunda uzmanların uyarısı var.
5: Birileri bizim adımıza hesap açmışsa bu hesapların kontrolünü E-Devlet'ten yapalım. Yine söz konusu hesapların bilgimiz dahilinde olmayan hesap hareketleri gördüğümüz takdirde doğrudan bankaya şüpheli işlem bildirim talebinde bulunalım ve en yakın Cumhuriyet Savcılığına gitmek suretiyle söz konusu suçların işlendiğini Cumhuriyet Savcılıklarına bildirelim.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Kese sana.
1: İstanbul'u yalnızca manzarasıyla değil, insanıyla anlatan, sisli bir sabahı, yorgun bir balıkçının bakışında, bir sokağın ruhunu, kahvede oturan iki adamın sessizliğinde yakalayan ve kendini hep bir foto muhabiri

şu andan o güne bakan, 70 yıl öncesine bakan, 60 yıl öncesine bakan biri neden bunları hala güçlü mü buluyor? Bunun cevabı da aslında benim düşünceme göre örgülerin katmanlar yaratması. Yani aslında bir belge olmanın ötesine geçiyor. Tarihsel imgelerden biz yeni anlatımlar üretebiliyoruz onun fotoğrafları sayesinde. Bu aslında çok da düşünülmüş bir kavram. Alison Lansberg'in bir kavramı var. Protez hatıralar, yani protez bir hafızaya sahibiz. Bu fotoğraflar ve imgeler ve filmler sayesinde. Bu da şu demek aslında. Fotoğraflara bakıp görmediğimiz anları da hatırlamaya başlıyoruz bu şekilde. Yani kendi anımızmış gibi yaşamaya başlıyoruz. Bu da örgülerin en büyük başarısı diye düşünüyorum, en büyük gizemi. Aragülerin azınlık kimliği hem de genç cumhuriyetin tam ortasında büyümesi. Bu katmanlı durum sonradan çektiği fotoğrafların ruhuna bence işliyor. Ama sadece bu da değil. Yani Aragüler sadece doğduğu zaman değil, onun büyüdüğü, yaşadığı zaman da çok enteresan gelişmelerin olduğu yıllar İstanbul'da ve Türkiye'de. Ama çocukluğuna geri dönecek olursak, babası İstiklal Caddesi'nde dönemin, o dönemde 8 tane eczane var. Onlardan birinin sahibi. Ve dönemin sanat dünyasından pek çok isimle arkadaş. Bu da arkadaşlık da şuradan geliyor. Eczane o dönemde işte oyuncuların gittiği, makyaj malzemelerini aldığı, yazarların vesairenin, entelektüellerin uğradığı bir alan, Aragüler'in çocukluğundan itibaren bu çevrenin içinde büyümesi anlamına geliyor. Lise yıllarında aslında filme çok meraklı. Lise yıllarında film stüdyolarında çalışıyor. Hatta böyle bir kere yangının içinde falan kalıyor. Dolayısıyla o macera biraz sona eriyor ama çok sevdiği bir alan. Hem sinema hem de şöyle bir durum da oluyor. Muhsin Ertuğrul da babasının müşterilerinden biri. Sonra Muhsin Ertuğrul'un drama kurslarına katılıyor. Önemli, Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri bildiğimiz gibi. Ama oyunculuk yapmak istemiyor, yazmak istiyor. Ve bayağı da oyun yazıyor. Fotoğrafa geçişte bir tesadüf aslında. 22 yaşında babasının eczanesinde de bir karanlık oda oluşturuyor. Ve 1950'de de Yeni İstanbul Gazetesi'ne foto muhabir olarak giriyor. Aynı zamanda okuyor vesaire. Bu dönemden itibaren yani İstanbul, hem onun çalıştığı yerler, bir foto muhabirlik meselesi var. Foto muhabirlik zaten 1930'lardan itibaren ortaya çıkan bir meslek. Daha önce yok. Hepsi bunların aslında teknik ekipmanlarla ve olanaklarla çok bağlantılı. Çünkü artık gazetelere ya da dergilere çok daha kaliteli fotoğraf baskısı yapma imkanı doğuyor 1930'lardan itibaren. İlk önce Berlin'de Berliner Zeitung bunu yapıyor. Daha sonra Amerika'ya da geçiyor. Life dergisi, Türkiye'de tam olarak Hayat dergisi olarak, tam çeviri olarak çıkacak bir dergiye de ilham veriyorlar. İnsanlar televizyonun olmadığı bir dönemde dünyayı foto muhabirlerin gözünden tanımaya başlıyor. Aragüler de böylece mesleğine en doğru zamanlarda girmiş oluyor ve bir nevi şu anda baktığımız zaman İstanbul'un gözü dediğimiz süreç, olma süreci böylece başlıyor diyebiliriz. Aragüler'in fotoğrafını tanımlamak için en doğru yer bence onun yine kendi kökleri. Tiyatro eğitimi fotoğrafının kompozisyonlarına çok etki ediyor. Çünkü sahne düzenlemesinden ilham alıyor. Hatta kendi de açıkça söylüyor biyografisinde. Fotoğraflarındaki kompozisyon anlayışı o oyunlardaki sahne düzenlemesi diye. Sadece İstanbul fotoğrafları, şehir fotoğrafları ya da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gidiyor. Dünyada da çeşitli yerlere geziyor. Ama onun haricinde portre fotoğrafları da çekiyor. Ya da portre çekmese de fotoğrafın içindeki öznelerin yüz ifadeleri, jestleri vesaire aslında yıllarca o sahne aktörlerini gözlemlemesinden geliyor. Fotoğrafçılık anlayışı Henri Cartier-Bresson'un o karar anı denen kavramdan derinden etkileniyor. Hani gündelik hayatın içinden bir anın o bütün yaşananları çok net bir şekilde tek bir kareyle ifade etmesi fikri olarak özetleyebiliriz. Bunu da Aragüler kendi şehrine, yani İstanbul'a odaklanarak uyguluyor. Şehre özgü bir dille uyguluyor. Işık ve gölgeyle kurduğu bir ilişki var. Bill Brandt ya da Saul Leiter gibi isimlerden ilham da alıyor çok canı. İstanbul'u çeken başka fotoğrafçılar da var o dönemde ama onu tanıdığımız, yani alamet-i farikaları diyeceğimiz noktalar Osmanlı kalıntılarının ihtişamı değil. Şimdi şöyle de bir durum var tabii. 1950'lerden itibaren İstanbul çok büyük bir değişime giriyor. Daha doğrusu 1923'te Ankara'nın başkenti ilan edilmesiyle birlikte İstanbul terk edilmiş, çöken bir başkent olarak görülüyor. Zaten bu sadece düşüncede değil, hakikaten sokaklarda da gördüğümüz bir durum. 1950'lerden itibaren bir değişim yaşanmaya başlanıyor. Bu da tabii ki İstanbul'un ve daha doğrusu Türkiye'nin dış dünyaya eklemlenmesi, başka türlü bağlar da kurması, ticaret bağları da kurması, ülkenin yurt dışı ile bağlarının artması şehirlerde de bir göçe sebep oluyor. Ve aslında bu göç de İstanbul'un çok şiddetli bir şekilde değişmesine sebep oluyor. Gece yanan sokak lambaları, yağmurlu kaldırımlar, işte sokaklar, boğaz vapurlarının ışıkları, Beyoğlu'ndaki tramvaylar, balıkçılar vesaire onun konularına dönüşüyor. Tabii şimdi bazı fotoğraflarında böyle derinliğin az olduğunu görüyoruz. Çerçeve

0: Böyle gayet net oturtulmuş fotoğraflar. İnsanlar sahneye yerleştirilmiş gibi duruyor ama aslında son derece doğal anlar. Ve tabii ki biraz melankoli ve aslında nostalji duygusu da var bütün bunlarda. İşçi sınıflarına odaklanıyor ve balıkçılara, İstanbul'un etnik, çok birçok etnisite barındıran mahallelerine, Galata Köprüsü'ne, Çay Ocakları'na, Beyoğlu'na, Karaköy'e. Bunlar çok sık sık dolaştığı yerler. Karaköy'de ve Galata'da onun bir takım rotaları var Arabey'in. Oralarda dolaşıyor. Ve tabii ki Eminönü, tarihi yarımada onun sıklıkla gittiği yerler. Fotoğrafçılığı ciddi bir pratik olarak yerleştiriyor Ara Güler. Tabii onun dönem arkadaşları sadece o Ara Güler değil. Örneğin Ozan Sandıç da çok onun çağdaşlarından biri. Yine aynı şekilde ülkeyi bıkmadan, yorulmadan belgeliyorlar. Tabii Ara Güler şöyle de bir durum var. 1961'de British Journal of Photography'de onun bir yıllığı var. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçılarından biri olarak listeleniyor. Yani dolayısıyla şunun altını çizmek istiyorum. Aslında tanınan bir fotoğrafçı. Yani tabii ki biz onu bugün çok iyi biliyoruz ama gerçekten de o dönemde de çok değer verilen, kıymet verilen fotoğrafçılardan biri. Tabii ki pek çok fotoğrafçı onun izinden gidiyor. Onun çektiği gibi fotoğraflar da çekmek. Yani zaten hani her şey böyle başlıyor bir takım taktiklerle. Ama sonrasında tabii ki kendi dillerini geliştiriyorlar. Ama benim asıl fotoğrafçılığı hakkında Ara Güler'in üzerinde durmak istediğim nokta kurumsal değil aslında. Yani duygusal ve bir hafızayla ilgili bir miras bırakıyor. Pek çok kuşak sadece fotoğrafçılar değil, bize sunduğu fotoğraflar üzerinden yaşadığı bir nostaljiyle büyüyor ve o İstanbul fotoğraflarına bakıyor. Siz o bugünden düne baktığınız zaman nasıl bir İstanbul'du dediğiniz zaman işte Arnavut kaldırımlarıyla kaplı şöyle gemilerin geçtiği bir İstanbul diyoruz ve biz bunu görmeden sahiplendiğimiz o protez hafıza, bize ait olmayan bir hafıza bizim kafamıza geliyor ve bize ait bir uzva dönüşüyor. Tabii bu neden böyle oluyor? Neden bugün buna ihtiyaç duyuyoruz? Özellikle hayatın çok hızlı dönüştüğü anlarda buna bizim ihtiyacımız oluyor. Yani aslında üzerinde durmak istediğimiz bir sağlam alana ihtiyacımız var. Ara Güler'in zamanında yaşamamış da olsak onun yürüdüğü mahallelerden onun sayesinden yürüyoruz. Sanki hatırlıyormuş gibi hissediyoruz. Bence bu Güler'in en büyük mirası diye düşünüyorum. Türkiye, sadece fotoğrafla sınırlamıyorum bunu. Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan herkesin bir hafızasını oluşturduğunu düşünüyorum. Bir belgesele indirilemeyecek bir hafıza bıraktığını düşünüyorum bizlere.
1: Herkese sanat. Küratör Demet Yıldız Dinçer, Ara Güler'in sanat yaşantısını, İstanbul fotoğraflarını ve bugüne nasıl bir hafıza bıraktığını anlatıyor.
0: Sadece çocukken değil, büyüdüğü zaman da zaten çok İstanbul'un entelijansiyasıyla çok yakın arkadaşlıklar kuruyor. Bunlardan mesela en önemlisi Şakir Eczacıbaşı ve pek çok kişiyle birlikte. Sadece fotoğraf çeken, kültür alanında olan değil, yazarlar, çizerler, herkesle çok yakın dostlukları var. Bir taraftan da Ara Güler çok da girişken biri. Yani hani bugün bile bu çok zor bir şey ama o dönemde Time Life'ın Türkiye bürosunda yakın doğu muhabiri oluyor. Sonra Perperi Meç'e, Sunday Times'a çeşitli dosyalar hazırlıyor. Aynı zamanda Magnum'un kurucularından Henri Cartier-Bresson La Paris'te tanışıyor. Hem onunla birlikte çalışıyor hem de yakın arkadaşı oluyor. Bresson'un haricinde Cornel Capa ve Marc Ribot da onu Magnum'a davet ediyorlar. Dediğim gibi Magnum'un bir üyesi değil ama onlarla çok yakından çalışıyor. Tabii bu bağlantılar ona çok kapılar açıyor. Yani Chagall'ın, Calder'in, Fellini'nin, Bertrand Russell'ın fotoğraflarını çekiyor Türkiye'den yaşarken. Bir sürü ismin fotoğrafına portrelerini çekiyor. Ve aslında onun bu yakınlığı şundan da kaynaklanıyor. Yani dünyayı sanatçıların yarattığını inanıyor ve onları her yerde aradığını söylüyor ve fotoğrafladığını söylüyor. Ve bu aslında içten çok samimi bir meraktan kaynaklanıyor. Yani bu insan da çok önemliymiş, gideyim fotoğrafını çekeyim değil. Gerçekten de o çektiği insanların, fotoğrafladığı portrelerini çektiği şahsiyetlerin kendi yaratımlarına da çok yakından şahit. Çok iyi biliyor onların işlerini. Dolayısıyla Ara Güler'in çok kuvvetli bir entelektüel tarafı da var. Tabii ki bunun haricinde Türkiye, İstanbul'da bir Ermeni aileden doğması da çok önemli. Bir belleği, Beyoğlu'nda büyümek, Beyoğlu'nun belleğini. Hani görünmez bir filtre gibi de görebiliriz. Hatta mesela onun en önemli çalışmalarından biri Kumkapı'daki Ermeni balıkçıları fotoğrafladığı bir serisi var. Camanak gazetesine yaptığı bir röportaj serisi. Onları fotoğraflıyor. Yani aslında bir tanıklık gibi işliyor onun çalışmaları. Ve tabii onun işte editörler, yayıncılar, sergi yapımcıları hepsi bu İstanbul anlatısının inşasında yer alıyor. Tabii bu arada şunu da eklemekte fayda var. Yani onun aslında şöyle de şeyler de söylüyor. Yani fotoğraf kitabının kalıcılığına, o basılı işlerin gücüne de çok inanıyor ve aslında fotoğrafların editörlüğünde falan çok yakinen rol alıyor. Yani belli o bir seçkiyi hazırlayan editörlerden biri de o bir taraftan. O da aslında kendi İstanbul'un anlatısını inşa ediyor. Yani aslında pek çok elden giden o anda değişen İstanbul'u kendi istediği gibi anlatıyor. Yani herhangi bir çatışmanın, çekişmenin olmadığı, çok nasıl diyeyim belki yoklukların olduğu ama aslında çok da barış içinde tatlı tatlı yaşayan bir İstanbul inşa ediyor kendi fotoğraflarında. O anlamda da bir editoryal süreç var. Yani hem hayatına giren kişiler onu çok etkiliyor hem de aynı zamanda onun kendi entelektüel birikimi de bence fotoğraflarına çok yol gösteriyor diye düşünebilirim. Yani çok hani herkes onun matraklığıyla falan hani onu hatırlar. Gerçekten öyle. Bu da aslında çok pırıl pırıl bir zekanın göstergesi diye düşünüyorum. Çok katmanlı bir hazine kutusu mu var diyeyim. Hazinesi var yani. Hani insanlar da buna dahil ama kendi entelektüel birikimi de buna dahil diye düşünüyorum. Aragüler çok üretici bir fotoğrafçı, çok çalışkan gerçekten. Yani bu benim bir taraftan tabii ki zekanın ve deyanın bize genetik olarak aktarılan bazı şeylere mutlaka ki faydası var ama çok çalışkan bir sanatçı. Yani pırıl pırıl bir zeka dedim ama aynı zamanda çok çok çalışkan ve çok üretken bir sanatçı. Yani milyonların üzerinde fotoğrafı var. Ve tabii bu arşiv aslında Aragüler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ve Aragüler Müzesi'ne bağışlanıyor ve inanılmaz iyi bir iş çıkartıyorlar. Yani bütün o arşivi çünkü hem taranmış bilinen fotoğraflar var ama tabii fotoğrafçı onu kendi seçkisini yapıyor ama bir taraftan bizim hiç bilmediğimiz fotoğrafları, kareleri de var. Dolayısıyla bu anlamda bu tür bir merkezin müthiş önemli olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorum. O da şuna sebep oluyor aslında. Tabii ki belli fotoğraflar, belli eserler zamanında üretiliyor. Biz onu o günün şartlarıyla yorumluyoruz. Bugün ona başka türlü anlamlar yüklüyoruz ve aslında fotoğraf çok değişken bir malzeme, çok esnek bir malzeme. Birçok kalıba giriyor ve biz onu birçok açıdan yeni yorumlar katarak, yeni anlamlar yükleyerek tekrar gözlemleyebiliyoruz. O yüzden Aragüler gibi isimler hiçbir zaman eskimiyor. Tekrar tekrar o fotoğraflara bakıyoruz. Dediğim gibi çok sayıda fotoğraf var ama benim hakikaten en sevdiğim birkaç tane iş var. 3 tane hatta 4 tane diyelim. Kumkapı balıkçılarını çok seviyorum. Balıktan dönüyorlar. Tan yeri zamanı. O müthiş güçlü bir fotoğraf. Bana böyle bir sonsuzluk hissi uyandıran bir fotoğraf. Galata Köprüsü'nün akşam isimli bir fotoğraf var. Bir de Hazopula pasajında 3 tane beyin oturduğu, konuştuğu bir de çaycının yanlarında onlara çay servisi yapmak üzere beklediği bir fotoğraf var. Bunların hepsi çok sıradan anlar ama çok güçlü kompozisyonlar. Hepsinde böyle hepimizi başka bir dünyaya götüren, hani melankoli ya da nostalji diyelim, bize yaşatan bir takım fotoğraflar. 1960'da çekilmiş bir Galatasaray fotoğrafı var. Şimdi radyoda göremeyeceğimiz için gerçekten tarif etmek gerekecek. İstanbul'da kar yağan bir gün. İstanbul'da her ne kadar kar çok yağmasa en azından senede 1-2 kere görüyoruz. Hiç yağmayan bir şey değil. Ama özel bir an. İstiklal Caddesi'nde 2 tramvay tam ortada, neredeyse yan yana duruyorlar. Tam Galatasaray Meydanı'nda ama bu. O büyük bir boşluk vardır Galatasaray Lisesi'nin önünde ve bir sokak girer karşısına yani istiklali keser. Bir tanesinde tramvayların Hürriyet Mahallesi yazıyor. Hürriyet Mahallesi o zamanlar iç göçle gelen işçi sınıflarının yaşadığı yani tam 1950'ler o demin de bahsettiğim dönüşümün yaşandığı yıllar işçi sınıflarının yaşadığı bir semt. Soldakinde de Eminönü yazıyor. Tarihin her döneminde ticaretin kalbi. İki tramvay var ve 2 İstanbul var aslında bu fotoğrafta. Bir de kar yağışını aldırmadan yürüyen, oradan oraya koşturan bir kalabalık var. Yani hiç öyle tenha falan bir anda değil. Bir de tam arka planda bizim hani Beyoğlu binaları dediğimiz 19. yüzyılın sonundan kalma binalar. 1950'lerden kalan, yani aslında o zaman kalan değil, yeni yapılan binalar yan yana. Yani 2 zaman dilimi de aynı karede. Gökyüzü görünmüyor bu fotoğrafta. Yani dolayısıyla binalar çerçeveyi yukarıdan kapatıyor. Tramvaylar da bizimle binalar arasında yani biz izleyicilerle binalar arasında sıkışıp kalıyor. Hem kasvetli hem de bizi sarmalayan bir his. Yani aslında sanki şehrin kalabalığını kucaklıyor. Dediğim gibi bu fotoğrafı özellikle seviyorum. Çünkü İstanbul'un panoraması gibi herhangi bir dramatik olay aramıyor Güler.
1: İnsanı, zamanı ve mekanı belgeleyen ve kendini hep bir foto muhabiri olarak tanımlayan Aragüler'in sanat yaşantısını, fotoğraflarını ve bugüne bıraktığı hafızayı küratör Demet Yıldız Dinçer anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: que es esa, Nat?
1: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Hava durumu.
2: Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece. Kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli poyrazla hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli poyrazla sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saat 6 haberlerle karşınızdayız. İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumud filosundan 59 aktivist dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Aktivistler arasında 18'de Türk vatandaşı bulunuyor. Alıkonuldukları süre boyunca yaşadıklarını anlatan aktivistler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sumud filosunun kararlılıkla yoluna devam edeceğini söylediler.
1: Nehirde, denize, özgür Filistin.
2: Yolculuğumuzun 4. gününde akşamleyin saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk. Dronların bizi gözetlemesini ama birden yabancı askerler geldi.
3: Gözümün önünde sabah arkadaşımı dövüp bayılttılar. Ayıltmak için de tazyikli su sıkarak ayılttılar. Bunların hepsini gördük. Bu seviyede bir şeye daha artık dünya ses çıkartamazsa Avrupa'nın göbeğinde istediklerini yapıyorlar. Bombaladılar. Hadi dedik. Şimdi de bunu yaptılar. Bunun üstüne daha ben bir seviye görmüyorum. Daha buna da ses çıkartmazlarsa daha bir daha medeni dünya insan hakları demesinler.
0: Yaşadıklarını bu sözlerle anlattılar. Sumud filosunda bulunan aktivistlerden bazıları Türkiye'ye döndü.
4: Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Tüm devlet yetkililerimize, bürokratlarımıza buradan filo adına minnetlerimizi, şükranlarımızı söylüyoruz.
0: 12 Nisan'da İspanya'dan yaklaşık 50 geminin bulunduğu Sumud filosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve sivillere insani yardım götürmek amacıyla demir aldı. 29 Nisan'da gece saatlerinde uluslararası sularda yaklaşık 170 aktivist alıkonuldu. Aralarında 18 Türk vatandaşının olduğu 59 aktivist Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında onları aileleri ve sevenleri karşıladı.
5: İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehditlerine boyun eğdiler, ne şiddetlerine boyun eğdiler.
0: İstanbul Havalimanı'nda yapılan basın açıklamasında Sumud filosunun yoluna devam edeceği yönünde kararlılık mesajı verildi.
6: Her ne olursa olsun Gazze'de süren bu soykırıma karşı ve ablukaya karşı özgürlük filosu ve Sumud filosu aksiyonuna devam edecek.
0: Filoya 6. katılışı olan Şuayb Ordu yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
3: İsrail'in bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bizi çok fazla ciddiye alıyorlar çünkü biliyorlar. Biz 100'ün üzerinde gemiyle 150 mile gelirsek bizi durdurma şansları yok. Ya öldürürler ya biz Gazze'ye gireriz. Bunu gayet farkındalar. Birlik olmaktan başka çaremiz yok.
0: Türk aktivistler ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Washington'la Tahran arasında ateşkes bozulacak mı? ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni teklifini beğenmediğini söyledi. İran'la bir anlaşma olup olmayacağına yönelik de konuştu. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın bu son teklifinden tatmin olmamışa benziyor ABD Başkanı Donald Trump. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben memnun değilim verdikleri cevaptan. Bir miktar ilerleme var, çaba devam ediyor ama anlaşma noktasına kadar ilerler mi bundan emin değilim dedi. Trump'a peki bundan sonrasında İran'a yönelik operasyonlar, saldırılar yeniden başlayacak mı diye soruldu. Size neden söyleyeyim ifadesini kullandı Trump. CENTCOM komutanından olası askeri seçeneklere ilişkin briefing almıştı Trump. Önümüzde bazı seçenekler var dedi. Onları girip tekrar havaya uçurup sonsuza dek bitirmek istiyor muyuz? Yoksa bir anlaşmaya mı varmak istiyoruz? Bunu mu denemek istiyoruz. Seçenekler bunlar ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da liderliğin, yönetimin parçalı olduğu ve birbirinden kopuk olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirdi yaptığı açıklamada. Bir yandan da tabii Amerika'da tartışma konusu İran Savaşı Kongre'den yetki alınmadan başlatıldığı için 60 günlük bir süre tanınıyordu Trump yönetimine. Bundan sonrasında o 60 günlük sürede bugün doldu. Kongre harekete geçecek mi, geçmeyecek mi diye. Kongre harekete geçmedi. Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı Trump yönetimine bu savaşta biraz daha zaman tanımaktan yana, ki ABD Başkanı Donald Trump da Kongre'ye yazmış olduğu bilgilendirme mektubunda İran'la Nisan ayı başında bir ateşkesin olduğunu, dolayısıyla bu yasanın, bu durumun burada uygulanabilir olmadığını ve önümüzdeki günler içerisinde de yine Amerika'nın Trump yönetiminin bölgedeki askeri güç postürü yani vaziyetini gözden geçireceğini söyledi. Ve Florida'ya giderken yine yaptığı açıklamada da bu yasaya kimsenin daha önce başvurmadığını söyledi Trump. Bizim için durum neden farklı olsun dedi. Bunun anayasal olmadığını savundu. Son bir de bir Amerikan kamuoyunda İran Savaşı'na nasıl bakılıyor? Yeni bir anket verisi de aktaralım. Washington Post, ABC ve Ipsos'un anketine göre de Amerikalıların %61'i Amerika'nın İran'a karşı askeri güç kullanmasının bir hata olduğu görüşünde.
0: ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki polemik sonrası ABD Almanya'daki askerlerinin sayısını azaltıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Almanya'da görevli 5000 Amerikan askerinin geri çekilmesi talimatını verdi. Bakanlık sözcüsü askerlerin çekilme sürecinin 6 ayla 1 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu. Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi Almanya'nın son dönemdeki söylemlerinin uygunsuz ve yararsız olduğunu belirtti. Yetkili, başkan ve yapıcı olmayan açıklamalarla haklı olarak tepki gösteriyor dedi. Almanya Başbakanı Merz, İranlıların Amerika'yı müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını söylemişti. Bunun üzerine Trump, Almanya'da görevli 35 bin Amerikan askerini geri çekme tehdidinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki ülkelere toplamda 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolar değerinde gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi lazer güdüm kiti tedarik edilecek. Satış bildirimine göre ABD Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füze sistemi temin edecek. Körfez ülkesi Amerika'dan ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdüm kiti de satın alacak. Amerika'dan Kuveyt'e 2,5 milyar dolar değerinde entegre savaş komuta sistemi satışına onay çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah sistemi satışına onay verdi. İran Savaşı, Amerikan ordusunun İran'ın ucuz dronları ve füzeleri karşısında stratejik üstünlük kurmakta zorlandığını ortaya koydu. Bu ifade Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Gazete, Washington yönetimine savunma sanayinde reform çağrısı yaptı.
8: Taktik başarı zafere dönüşmedi. Üstelik artık ABD'ye karşı koymak isteyen ülkeler askeri eksiklikleri açıkça görebiliyor. Amerikan New York Times gazetesi İran'a karşı yürütülen savaşın ABD ordusunun modern teknolojiye uyum sağlamada yaşadığı eksikleri göz önüne serdiğini yazdı. Gazetenin yayın kurulu ABD ordusu avantajını kaybediyordu. İran'dan sonra bunu artık herkes biliyor başlıklı bir makale yayımladı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri yılda 1 trilyon dolarını orduya harcıyor. Bu rakam İran'ın askeri harcamalarından 100 kat fazla. New York Times'ın yayın kurulu savaşın ilk günlerinde bu farkın kendini gösterdiğini ancak ilerleyen süreçte tablonun değiştiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nı kapatan ve ABD'nin bölgedeki müttefiklerini hedef alan İran'ın müzakerelerde de daha güçlü bir konumda olduğuna vurgu yapan New York Times, ABD'nin geleceğin savaşlarında geride kalma riski taşıdığı uyarısında bulundu. Gazete taktik başarı zafere dönüşmedi. Savaşın yürütülmesinde Trump'ın öngörüsüzlüğü bunun bir nedeni. Ancak sorun tek bir başkomutandan daha büyük. Amerika Birleşik Devletleri modern savaşa hazırlıksız durumda ifadelerine yer verdi. Gazeteye göre ABD'nin 4 ana önceliği var. Birincisi ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta geliştirdiği drone karşıtı teknolojilere yatırım yapması şart. İkincisi ABD'nin tek yönlü saldırı droneları gibi kendi ucuz ve tek kullanımlık silahlarından daha fazla üretmesi gerekiyor. New York Times'a göre ABD'nin daha büyük ve daha esnek bir sanayi kapasitesine ihtiyacı da var. Gazete Kongre'ye özel sektörün üretim kapasitesini artırmasına yardımcı olacak yasalar çıkarması çağrısı yaptı. Gazete dördüncü öncelik olaraksa ABD'nin diğer sanayileşmiş demokrasilerle işbirliği yapması gerektiğini gösterdi. New York Times'a göre önümüzdeki yıllarda Çin'in ekonomik ve askeri büyümesiyle başa çıkabilmenin yolu sanayileşmiş demokrasilerle işbirliğinden geçiyor. Gazete, İHaber şu ki Kongre, yönetim ve Pentagon artık askeri eksiklikleri açıkça görebiliyor. Kötü haberse rakiplerin de bunları görmesi ifadesini kullanırken, İran'daki savaşın gelecekte ABD'ye karşı koymak isteyen ülkeler için bir yol haritası sunduğu uyarısı yaptı.
0: İran savaşı dünyada gıda üretimini de aksatıyor. Körfez ülkeleri petrolün yanı sıra aynı zamanda dünyanın en önemli gübre üreticileri. Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği için gübre diğer ülkelere sevk edilemiyor. Özellikle Afrika ülkelerinde gıda sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.
8: İran savaşı küresel gıda üretimini de zora soktu. Nedeni ise Körfez ülkelerinde petrolün yan ürünü olarak üretilen azotlu gübrelerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkamaması. Dünya genelindeki gübrelerin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Bu nedenle savaşın başlamasından bu yana üre fiyatlarında %60 ila %70 oranında artış görüldü. Birleşmiş Milletler'e göre ürenin yanı sıra potasyum, amonyak ve fosfat gibi gübrelerin yaklaşık üçte biri de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Gübre fiyatlarında toplamda %80'lik bir artış kayda geçti. Gübre kullanılmadığı için bazı tarım ürünlerinde üretimin %50 düşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle yoksul Afrika ülkelerinde gıda erişiminde sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük gübre şirketi Yara International'ın genel müdürü Svein Tore Holsether'dan dikkat çeken uyarılar geldi. Holsether, gübre kullanımının azalması sonucu mahsul veriminin düşeceğini vurguladı. Bu durumun gıda için bir rekabet savaşına yol açabileceği uyarısı yaptı. Gübre için açık artırma savaşının başlaması halinde yoksul Afrika ülkelerinin bu mücadelede geri kalacağı vurgulandı. Holsether, içinde bulunduğumuz durum nedeniyle şu anda dünyada 500.000 tona yakın azotlu gübre üretilmiyor dedi. Gübre eksikliği nedeniyle dünya genelinde her hafta 10 milyar öğüne denk gelen gıdanın üretilemeyeceğine dikkat çekiliyor. Asya'da gübre eksikliğinin gıda fiyatları üzerindeki etkisinin yıl sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor. Afrika ülkelerinde gıda sıkıntısı yaşanırken, gelişmiş ülkelerde de gıda fiyatlarında önümüzdeki birkaç ayda ciddi artış yaşanması bekleniyor.
0: Disk ve keskin aralarında olduğu sendika ve meslek odaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul Kadıköy'de kutladı. Kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran da katıldı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplara ise polis müdahale etti. İstanbul'da 575 kişi gözaltına alındı.
8: Anadolu yakasında kutlama yapılırken Avrupa yakasında sabah saatlerinden itibaren birçok adreste polis müdahalesi vardı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da objektiflere farklı görüntüler yansıdı. Valiliğin kutlamalar için Anadolu yakasına adres göstermesiyle DİSK, KESK Mimar ve Mühendisler Odası ile Türk Tabipleri Birliği Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda bir araya geldi.
9: Pankartlar hazırlandı, hazırlıklar tamamlandı ve sendikalar, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, dernekler yürüyüşe geçti. Şu an cadde boyunca Söğütlü Çeşme'de yürüyüşe devam ediyorlar. Kortej Rıhtım Meydanı'na gelecek ve etkinlikler burada devam edecek.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı...
8: Kadıköy'de yapılan kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı.
11: Umutla birleşeceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız. Adalet için, barış ve kardeşlik için, gerçek bir demokrasi için birleşecek miyiz?
8: Bu görüntülerse Avrupa yakasından. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya geldi. Polis yürüyüşe izin vermedi. Gruplara müdahale edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de eylem yapmak isteyenler gözaltına alındı. İstanbul genelinde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Taksim'e sadece sendika ve meslek odaları temsilcilerinin çıkmasına izin verildi. Gruplar Kazancı Yokuşu ve Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmalarının ardından meydandan ayrıldı.
0: Yine dikkatsizlik ve gerekli önlemlerin alınmaması. 1 Mayıs arifesinde de inşaatlarda iki ölüm meydana geldi. Erol Buyu'nun başına 6. kattan mutfak tüpü düştü. Mehmet Emin Akça'nın üzerine ise beton blok devrildi.
8: Erol Buyun 43 yaşındaydı. Kastamonu'da 6 katlı inşaatın çatısından üzerine mutfak tüpü düştü. Hayatını kaybetti. 4 çocuk babasıydı. Mehmet Emin Akçan 46 yaşındaydı. 10 gün önce çocuğunun tedavisi için İstanbul'a gelmişti. Çalıştığı inşaatta üzerine beton blok devrildi. 1. kattan düştü. Hayatını kaybetti. 5 çocuk babasıydı. Bu iki işçi ölümü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü arifesinde meydana geldi. İnşaatlarda alınmayan önlemler bir kez daha gözler önüne serildi.
12: Neden oluyor? İş sağlığı güvenliğinin bir kültürünün oturmamasından kaynaklanıyor. Önlem almıyoruz. Kişisel koruyucu donanımı kullanmayı sevmiyoruz.
8: 2026'nın ilk 3 ayında 420 çalışan iş kazalarında hayatını kaybetti. Üstelik ölenler arasında çocuklar da vardı.
13: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor. Madenler, fabrikalar, atölyelerde en genel işçi sağlığı önlemleri alınmıyor. Gerekli denetimler yapılmıyor.
8: Türkiye iş kazalarında Avrupa birincisi, dünyada da 3. sırada yer alıyor.
0: Dünyanın farklı noktalarından da 1 Mayıs manzaralarına bakalım. Coşkulu kutlamaların adresi Küba'da. Bu yılda on binlerce kişi sokaktaydı. Birçok ülkede meydanlar dolup taşarken Fransa'da sokaklar karıştı. Başkent Paris'te polis göstericilere müdahale etti.

0: eden tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 21 yaşındaki Rojin Kaba işte o dosyalardan biri. Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilince cinayet şüphesi doğmuştu. Bu nedenle cansız bedenin bulunduğu Molla Kasım Mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde toplam 2500 kişiden DNA örnekleri alınmasına karar verildi. Şimdiye kadar 425 kişinin örneklerine bakıldı. Örnekler soruşturmada elde edilen delillerle karşılaştırılacak. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Rojin'in şifreli telefonunun çözülmesi için de özel ekip kuruldu.
1: 1 Mayıs'ta Ankara'da iki işçi trafik kazasında hayatını kaybetti. Kanalizasyon inşaatında çalışırken kontrolden çıkan su kamyonunun altında kalan işçilerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
2: 1 Mayıs'ta Ankara'da iki işçinin ölüm haberi geldi. Kontrolden çıkan kamyonun altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
3: Kamyon sanki geri geri fitese dağılmış, uçup geliyor ama. Arkadaşları, bütün arabaları toparladı, ta buraya kadar geldi.
2: Olay Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yokuşu tırmanamayan su kamyonu kontrolden çıktı.
3: Ben öyle çıkamaydım. Arkasına taş koymuşlar. Sakın çıkmayın, arkadaşlar çalışıyor geride demişler. Onlar da dinlememiş, taşlar almışlar bizim arkadaşlar çalışmaya başlayınca.
2: Sürücü yeniden ilerlemeye çalıştı. Ancak kamyon aşağı doğru savruldu. O sırada kanalizasyon çalışması yapan iki işçiyi altına alarak metrelerce sürükledi.
3: Araba çıkamadı. Geri nasıl oradan adamlar aldıysa ondan beraber buraya kadar sürükledi hepsini.
2: İşçiler Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondan atlayan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada işçilerin belediye değil özel firma çalışanı olduğu belirtildi.
1: Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı kargo gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Mahsur kalan mürettebat halat sistemiyle gemiden tahliye edildi.
2: Deniz üzerinden kıyıya tahliye hattı oluşturuldu. Karaya oturan gemide mahsur kalanlar halatlı sistemle tahliye edildi. Kamerun bandralı Ninova isimli kuru yük gemisi Karadeniz'de seyir halindeydi. Şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturdu. Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve AFAD harekete geçti. Gemideki biri Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu olmak üzere 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Dalgalar nedeniyle denizden gemiye yaklaşmak riskli olduğu için alternatif kurtarma planı devreye sokuldu. Kurtarma çalışması halat atar roketle yapıldı. Gemiye ulaştırılan halatlar mürettebatın tahliye yolu oldu. Halata bağlı sepete bindirilen personel tek tek kıyıya getirildi. Sağlık durumu iyi olan 8 kişi tedbiren ambulansa alındı. Kıyıya oturduktan sonra su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü. Geminin bulunduğu yerden kurtarılması için de çalışma yapılacak.
1: Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğu başka bir çocuk tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Gizem Özdemir'le onunla aynı yaştaki erkek çocuğu AÇ arasında tartışma çıktı. AÇ yanında pompalı tüfekle Özdemir'i ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası kaçan AÇ kısa sürede yakalandı. Futbolda bahis ve şike soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Operasyonlara Dünya Kupası arası verildi dedi. 500 kulüp yöneticisinin gözaltılara rağmen bahis oynamaya devam ettiğini söyledi. Türk sporundaki en büyük sorunuysa ahlak yoksunluğu olarak tanımladı.
4: Uluslararası bir turnuva var, Dünya Kupası. Ligler de bitmek üzere. Bunlardan kaynaklı bu operasyonlara bir sürü ara verdik. Ama liglerin bir

0: timiyle beraber bu operasyonlar gene hızlı bir şekilde devam edecek.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, Beşiktaş'ta Avukatlar Derneği'nin spor hukuku sempozyumuna katıldı. Futbolda bahis ve şike operasyonları ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
0: 3. lige kadar yaptığımız araştırmada 500'e yakın kulüp idarecisinin, bakın kulüp idarecisi, futbolculara hiç girmiyorum, o rakam daha büyük. 500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi bahis oynadığını biz tespit ettik. İdari yaptırımlar ve cezai yaptırımlar, operasyonlar bile bazılarına engel olamıyor. Yani yüzlerce idareci var. Bunların arasında 4 büyük kulüplerin de idarecileri var. Bu sorunu ben bu mevzuatla ve yönetmelikle aşabileceğimizi düşünmüyorum. Şu an milli maçlar dolayısıyla ara verdiğimiz futbolcular bakımından da veya diğer sporcular bakımından da bu uygulamaları sürdürmekte kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum. Asıl problem Türk sporundaki bahis problemi değil, Türk sporundaki ahlak problemi.
1: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 56 zanlı hakkında kamu davası açıldı. Son tahliyelerle birlikte tutuklu kalmadı.
0: Her ne kadar dünya çapında ünlü futbolcularımız da olsa, futbolun, sporun hukuku, sporun işte etik değerleri bakımından çok fazla bilinçli olduklarını ben düşünmüyorum. Biz gözaltı işlemi yapıncaya kadar hiçbir sporcumuz gerçekten de ben bunun suç olduğunu bilmiyordum. Savunmasıyla karşılaştık. Hani kolay yoldan para kazanma hırsıyla biz bunları çok geride bıraktığımızı görüyoruz. Ne kadar düzeltirsek düzeltelim, ne kadar ağır bir yaptırım veya çok sıkı bir denetim getirirsek getirelim, yani sporcunun sahip olması gereken ahlak sorunu düzeltemediğimiz müddetçe, yani sporcu dediğim gibi idareci, kulüp idarecisi, federasyon yetkilisi olarak geniş düşünmek lazım. Ben bu sorunun çok kolay aşılabileceğini düşünmüyorum.
1: Ekim 2025'te başlayan soruşturmanın futbol haricinde başka branşlara da sıçrayabileceği belirtiliyor.
2: Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili. Siirt'te minibüsün geçtiği sırada heyelan meydana geldi. Mahsur kalan yolcular kendi imkanlarıyla kurtuldu. Su basan yollarda sürücüler mahsur kaldı. Adana'da da bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
1: Toprak kaydı, köy minibüsü yolcularla birlikte sürüklendi. Uçurma yuvarlanmasını bir kaya parçası önledi. Siirt'te 3 gündür etkili olan yağmur şiddetini artırdı. Kurtalan ilçesine bağlı Dibekli Köyü yolunda heyelan meydana geldi. Köylüleri ilçe merkezine getiren bir minibüs toprak kaymasının etkisiyle sürüklendi. Araç bir kayaya çarparak durabildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Mahsur kalan yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Balkan ilçesinde de sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı. Araçlar ilerleyemedi. Sürücüler mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri su tahliyesi yaparak sürücüleri kurtardı. Burası da iki gün önce bir kişinin hayatını kaybettiği Adana'nın Kozan ilçesi. Tabak derisinin taşması sonucu evler, ahırlar su altında kaldı, yollar çöktü. Ekili arazilerde de büyük zarar var.
3: 150 dönüm bir mısır ektik. 150'si de bu şekilde.
4: İşte gördüğün gibi köprüyü sel almış. Eğer sel buraya gitmeseydi ev falan kalmayacak. Hepsi girecekmiş.
5: Sel öyle geldi ki kapattı her tarafı. Ahırın üstünden attı sel.
1: Van Hakkari Karayolu'nun Tatlıköy mevkii 13 Nisan'dan bu yana ulaşıma kapalı. Heyelan meydana gelen bölgede alternatif yol çalışmaları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de geçici bir köprü yapılması için harekete geçti.
6: Silahlı kuvvetlerimizin kurmayı planladığı panel köprünün lojistik çalışmaları başlamıştır.
1: Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanarak yolun açılması planlanıyor.
2: 2 haftadır yükselen Merkez Bankası rezervleri bu kez geriledi. Yurt içinde döviz mevduatları gerilerken yabancının Türk lirası varlıklara talebi sürüyor.
7: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri düştü. Merkez Bankası rezervleri 2 haftalık toparlanmanın ardından yeniden gerileme kaydetti. 24 Nisan haftasında brüt rezervler 3,4 milyar dolar düşüşle 171,1 milyar dolara indi. Net rezerv göstergelerinde de gerileme gözlendi. 17 Nisan haftasında 58,4 milyar dolar düzeyinde olan net rezervler 24 Nisan haftasında 54,2 milyar dolara geriledi. Yurt içi döviz talebinde ise azalma var. Yerli yatırımcının döviz mevduatları 557 milyon dolar geriledi. Önceki hafta düşüş 1,4 milyar dolar seviyesindeydi. Yani gerileme hız kaybetse de devam etti. Yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara talebi 3 haftadır aralıksız devam ediyor. Yabancı yatırımcı 24 Nisan haftasında 328 milyon dolarlık hisse, 158 milyon dolarlık da tahvil aldı. Yabancı yatırımcı geçen haftada 579 milyon dolarlık hisse senedi almıştı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Karaman'da konuştu. Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Hicaz Demiryolu'yla bağlanacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, ilerleyen zamanda biz bu hatla Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz dedi.
8: Hızlı trenle biz Karaman'dan Akdeniz'e de inşallah ulaşmış olacağız. Yani sadece Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya değil, Akdeniz'e de ulaşmış olacağız. Bir taraftan aynı hızlı tren hattıyla şimdilik Gaziantep'e kadar giden bölümde oralara kadar gitmiş olacağız. Yani ilerleyen zamanda biz bu tren hattıyla Irak'ın Basra limanına kadar gitmiş olacağız. Hedefimiz o. Bir taraftan da yine Sultan Abdülhamit'in cennet mekan Sultan Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu yapmıştı. Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye'den Ürdün'de Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz. Ertesi gün bankadan maaşımı çekebilecek miyim diye düşünen Türkiye'nin biz 10 yılını, 20 yılını, 50 yılını planlıyoruz çok şükür.
2: Sıfır Atık Vakfı Koordinasyonu'nda Samsun Sıfır Atık Çalıştay'ı yapıldı. 14 başlıkta sorunlar analiz edildi. Çalıştay yerelden ulusala israf ve atık temasıyla düzenlendi. Çalıştay kapsamında iklim değişikliği, su verimliliği, gıda israfı, enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi başlıklarında 14 tematik masa oluşturuldu. Çalıştay'ın ilk aşamasında tematik masalar aracılığıyla veri üretimi ve sorun analizi yapıldı. İkinci aşamada ise elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacak. Çalıştay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 1 Mayıs'ta Eskişehir'de eti maden işçileriyle birlikteydi. Bu yıl içinde 3 yeni maden yatırımı için düğmeye basılacağını söyledi. Bunlar arasında nadir toprak elementi endüstriyel tesisi de var.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Eskişehir'de toplam değeri 500 milyon dolar olan 3 yeni yatırım yapılacağını açıkladı.
9: Şu anda içinde bulunduğumuz tesis aslında bizim lityum karbonat pilot tesisimiz. Malumunuz pilot tesislerden sonra endüstriyel tesis üretimine geçiyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde yine temellerini atacağız. Onun çalışmalarına başlamış durumdayız.
1: Yalnız bu son yatırımla 300 kişilik yeni istihdam sağlanacağını belirten bakan, Beylikova'da da nadir toprak elementlerinin çıkarılabilmesi için de ilk adımın atılacağını açıkladı.
9: Bir başka önemli konumuz Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Bu anlamda tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz.
1: Bakan Bayraktar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Etimaden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İşçilerle bir araya geldi.
9: Türkiye madenciliğinin yaklaşık %20 ihracatını burası yapıyor. Yılda yaklaşık 1.3-1.4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. 8000'e yakın çalışanıyla dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına sahip olup dünya bor pazarında da %65'lik bir pazar payına sahip.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla gücünü emeğinden alan, ülkemizin ilerlemesinde pay sahibi olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten tebrik ediyorum dedi. Türkiye'de kadınların iş yaşamına katılımı Avrupa'nın çok altında. Her 10 kadından sadece 4'ü iş hayatında var. Türkiye'deki kadınların sağlıklı yaşam süresi de Avrupa'ya oranla 7 yıl daha düşük.
1: Kadınların istihdama katılımı düşük, sağlıklı yaşam süresi daha az. Türkiye'de kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre doğuşta sağlıklı yaşam süresi ise 56,3 yıl. Avrupa Birliği'ndeki kadınlarda bu süre ortalama 63,3 yıl. Yani Türkiye'deki kadınların sağlıklı yaşam süresi ABD'deki ortalamanın 7 yıl altında. Türkiye'deki erkeklerde doğuşta beklenen sağlıklı yaşam süresi ise 58,9 yıl olarak belirlendi. Kadınların iş gücüne katılım oranı %36,8 seviyesinde. Erkeklerde bu oran %72. İşsizlik kadınlarda %11,8, erkeklerde %7,1. Kadınların istihdam oranı %32,5 iken erkeklerin 66,9. Kadınların çalışma hayatına katılımı AB'nin de oldukça gerisinde. Avrupa'da kadınların istihdam oranı %70,8. Kadınların çalışma hayatına kalma süreleri erkeklerin neredeyse yarısı kadar. Kadınlar ortalama 20,7 yıl çalışıyor. Erkeklerse iş hayatında 39,7 yıl kalıyor.
2: Türkiye dünyada en yüksek çalışma saatlerinin olduğu ülkelerden biri. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ndeki 38 ülke içinden ikinci. İlk 5'te Türkiye hariç sadece Latin Amerika ülkeleri var.
10: Kolombiya, Meksika, Costa Rica ve Şili. Türkiye haftalık çalışma saatinde Latin Amerika ülkeleriyle birlikte zirvede. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD verilerine göre haftalık ortalama çalışma saatinde 47,6 ile Kolombiya ilk sırada. Onu 45,7 saatte Türkiye, 45 saatte Meksika, 44,6 saatte Costa Rica ve 42,6 saatte Şili izliyor. Liste sırayla Polonya, Portekiz, Macaristan, Çekya ve Slovakya ile devam ediyor. OECD ülkelerinin genel çalışma ortalaması haftada 37 saat. En az çalışma süresi 30,5 saatte Hollanda'da. OECD içerisinde 60 saatten fazla çalışanların ortalaması %4,4. Türkiye'de bu oran %15,1 seviyesinde. Bir başka deyişle her 100 işçiden 15'i haftada 60 saatten fazla çalışıyor. Türkiye bu alanda Kolombiya'nın da önünde ilk sırada. Kolombiya'da 60 saatten fazla çalışanların ortalaması %14,2. Meksika %13,4 ile üçüncü, Costa Rica %10,9 ile dördüncü, Yunanistan %9,6 ile beşinci. Türkiye'de haftalık çalışma saati 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışanlarda 45 saat. Basın iş kanunu ve sayılı deniz iş kanununa tabi çalışanlarda 48 saat, devlet memurları kanununa tabi olanlarda 40 saat, yeraltı maden işlerinde ise 37,5 saat olarak uygulanıyor.
2: Kadın voleybolunda Avrupa şampiyonu hafta sonunda İstanbul'da belli olacak. Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi Final Four'unda bugün İtalyan takımlarıyla karşılaşacak.
11: Kadın voleybolunun yıldızları İstanbul'da dev kupa için sahneye çıkıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı SEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da iki Türk takımı zirve mücadelesi verecek. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Dynavit geçen yılın finalistleri Imoko ve Scandicci ile karşılaşacak. İlk yarı finalde Vakıfbank'ın rakibi saat 17'de son iki yılın şampiyonu Imoko.
12: Burada olduğumuz için tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezon boyunca sıkı çalıştıkları için onlara minnettarım. Her geçen gün daha iyiye gittik. Şimdi şehrimizde Avrupa'nın en ilerine karşı oynayacağımız için çok heyecanlıyız.
11: Filenin Sultanları'nın baş antrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalyan temsilcisi turnuvada bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı. Kupayı 11 yıl sonra kaldırmayı hedefleyen Eczacıbaşı Dynavit ise saat 20'de bir diğer İtalyan ekibi Scandicci ile karşılaşacak. Kazanan takımlar pazar günkü finalde Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Türk kulüpleri Sev Şampiyonlar Ligi'nde 2023'ten beri zirveye çıkamıyor. 3 sezon önce kupayı kaldıran Vakıfbank, 6 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı 4. kulübü.
2: Kızını karaciğer nakli beklerken kaybeden anne Arzu Taşkesen, aynı hastalığa yakalanan oğlunu da kaybetmekten korkuyordu. Ancak çocukları ölen başka bir ailenin yaptığı organ bağışı Taşkesen ailesine umut oldu. Bağışlanan organlardan karaciğer 10 yaşındaki Süleyman'la uyum sağladı. Küçük çocuk başarılı geçen nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.
1: Kızını karaciğer nakli beklerken kaybetti. Oğlu da aynı hastalığa yakalandı. Ancak bu kez korktuğu gibi olmadı. 10 yaşındaki Süleyman Taşkesen bir çocuğun organlarıyla hayata tutundu. Anne donör aileye duygu dolu bir mektup yazdı.
13: Bir çocuk olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Ben onlara bir mektup yazdım ve size o kadar minnettarım ki bana yaşattığınız mutluluğun tarifi yok. Ama artık yüreğimde bir sızı daha var. Süleyman'ın içindeki güzel yürek, can.
1: Gaziantep'te yaşayan Taşkesen ailesinin 15 yaşındaki kızının karaciğer nakli olması gerekiyordu. Ancak uygun organ bulunamayınca çocuk hayatını kaybetti. Taşkesen ailesi kızlarının ölümünden 7 yıl sonra yine aynı çaresizliği yaşadı. Bu kez 10 yaşındaki oğulları Süleyman'ın karaciğer nakli olması gerekiyordu. Nakil için bekleme listesine alındı. 9 yaşındaki bir çocuğun vefatının ardından aile organları bağışladı.
14: Vefat eden bir çocuğumuzun karaciğerini 2 hafta önce aile bağışlamıştı ve onu 2 hafta önce Süleyman'a nakil ameliyatını gerçekleştirdik ve her şey gayet iyi gidiyor.
1: Antalya'da karaciğer nakli olan Süleyman Taşkesen sağlığına kavuştu. Bir çocuğunu kaybeden, diğer çocuğunu ise nakil sayesinde kurtaran anne, organ bağışı için herkesin duyarlı olmasını istedi.
13: Sürekli bir endişe içindeydik. Ne olacak, nasıl olacak, kurtaracak mıyız diye. Çok şükür, çok mutluyuz artık. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum.
2: Kalp ve damar sağlığına zararları bilinen aşırı tuz tüketiminin hafızayı da olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Avustralya'da yapılan araştırma aşırı tuzlu yemenin unutkanlığa yol açtığını gözler önüne serdi.
1: Aşırı tuz tüketimi hafızayı da olumsuz etkiliyor. Açıklama Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacılarına ait. Alzheimer uzmanları 1200'den fazla kişiyi 6 yıl boyunca takip aldı. Bilim insanları sodyum tüketimiyle unutkanlık arasında bağlantı keşfettiklerini duyurdu. Akademisyenler normalden fazla tuz tüketen erkeklerde unutkanlığın daha da güçlü olarak ortaya çıktığını belirtiyor. Araştırma Yaşlanma Nörobiyolojisi adlı tıp dergisine yayınlandı. Avustralyalı uzmanlar yüksek tuz tüketiminin beyinde yangı ve kılcal damar hasarına yol açtığını, bu durumunda beyne daha az kan gitmesine sebep olduğunu düşünüyor. Damar hasarı sonrası beyne giden oksijen miktarının azalmasıyla meydana gelen hasara vasküler demans adı veriliyor. Çok fazla tuz tüketiminin kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini artırdığı biliniyor. Uzmanlar aşırı sodyum tüketiminin kemik yoğunluğunu da azalttığı uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü tuz kullanımının azaltılmasıyla 2030'a kadar 135 bin kalp ve damar hastalığı vakasının engellenebileceğini vurguluyor.
2: 1970'li yıllara damga vuran ses sanatçısı Tülay Özer hayata veda etti. Aynı zamanda Zerrin Özer'in ablası olan 79 yaşındaki sanatçı böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. İkimiz bir fidanız,
15: güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanız. Hani paramparça ruhunu da. Büklüm büklüm, kalbimi sana vermiştim. Unutulmaz şarkılarıyla 70'li yıllara damga vuran ses sanatçısı Tülay Özer hayata veda etti. 79 yaşındaki müzisyen aynı zamanda ünlü sanatçı Zerrin Özer'in de ablasıydı.
16: Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam çok karanlık.
15: Müzik kariyerine 1972'de başlayan Özer ilk 45'liğini 1974'te Gel artık niye çattın kaşlarını ismiyle çıkardı.
16: Sevecek kimsem yok artık. Yola çıkmış arıyorum.
15: Bir yıl sonra ikimiz bir fidanız son ümit 45'liğiyle büyük başarı yakalayan Özer altın plak ödülü kazandı. Sanki seni 1978'de bir Sezen Aksu bestesi olan Büklüm Büklüm'le plak listelerinin zirvesine oturdu. 80'li yıllara girildiğinde şöhreti eski ihtişamını yitirirken kız kardeşi Zerrin Özer müzik kariyerinde yükselişe geçiyordu.
16: Beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık.
15: Kardeşinin kariyerine büyük destek veren Tülay Özer müzik camiasında güçlü abla olarak anılıyordu. Bugün hala dinlenen şarkılar seslendiren Özer, kariyeri boyunca imza attığı 8.45'lik ve 6 albümle unutulmazlar arasına girdi.
16: Deli etme beni, aşk deli etme. Elleri ardımdan.
2: Yine müzikle veda edeceğiz. Avrupa'nın en renkli yarışması, Eurovision şarkı yarışması nasıl siyasi bir arenaya dönüştü? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Finale günler kala. Hangi ülkeler yarışmaya katılmama kararı aldı? Hangi ülkeler neden hala yarışmada? Eurovision şarkı yarışmasına ilişkin bir parantezle veda edeceğiz sizlere ve saat başında da Atarslan haberlerle karşınızda olacak.

0: eskiden Avrupa'nın en renkli yarışmalarından biriydi. Türkiye'de de bir milli mesele haline gelmişti. En büyük sevkimiz her yıl ekran karşısına geçip yarışmaya gönderdiğimiz adayın alacağı puanları heyecanla takip etmekti. ...2003 yılında Sertab Erener'le kazandığımız birincilik bizi çok mutlu etmişti. Biz bu başarıyla çok mutlu olduk olmasına ama Eurovision özellikle son 10 yıldır artık eğlencenin değil, siyaset gündemindeki önemli konuların sahnesi haline geldi.
1: Maalesef bir müzik yarışması olarak konumlandırdığımız Eurovision şarkı yarışması son derece politize olmuş ve o müzik organizasyon temasından uzaklaşmış bir durumda. Bu beni üzüyor çünkü ben de Eurovision fanıyım. Uzun yıllardır Eurovision'u takip ettim. Bununla ilgili kitaplar yazdım, makaleler yazdım ve şu anda bu içinde bulunduğu politizasyon durumu beni çok ama çok üzüyor.
0: Yarışma her yıl savaşlar, politik meseleler, insan hakları tartışmaları ve oylama manipülasyonları gibi farklı krizlerin ortasında buluyor kendini.
2: Eurovision şarkı yarışması aslında başından beri hep siyasi bir yarışmaydı. Ülkelerin kendi adıyla yarıştığı bu yarışmada her ülke ister istemez kendisine daha yakın bulduğu, kültürel ve siyasi olarak kendisine daha yakın bulduğu ülkelere daha fazla puan verdi. Bu jüri zamanında da böyleydi. İşin içine televoting girdikten sonra da artarak devam etti. Son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla insanlar ve ülkeler arasındaki iletişim ve etkileşimin artmasıyla beraber artık yarışmadaki siyasi oylamalara daha fazla tepki verilmeye başlandı. Bu da ülkelerin bu konuda tavır almasına sebep oldu.
0: Her şey 2016'da Ukrayna'nın Kırım Tatar sürgününü anlatan 1944 şarkısıyla başladı. Rusya'nın tepkisine karşın şarkı birinci seçildi. ...2017'de ev sahibi Ukrayna, Rus temsilcisinin ülkesine girişini yasaklayınca kriz tırmandı, Rusya yarışmadan çekildi. 2018'de yarışmayı İsrail temsilcisi kazanınca İsrail'e karşı ilk büyük boykot çağrıları da başladı. Protestolara rağmen yarışma 2019'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hem de Madonna'nın canlı performans konukluğuyla gerçekleşti. Ama geceye müzik değil, politik olaylar damga vurdu. Önce İzlanda grubu Hatari sahnede Filistin bayrağı açtı. And we go to France, our next country's France. Sonrasında Madonna da rahat durmadı. O da performansında politik semboller kullanarak İsrail'in büyük tepkisini çekti. İş işten çoktan geçmiş, Eurovision sahnesi artık açık bir politik ifade alanına dönüşmüştü. 2020'de pandemi nedeniyle iptal edilen, 2021'de Covid önlemleriyle geri dönen yarışma, 2022 yılına Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde girdi. Rusya'nın diskalifiye edildiği yarışmayı Ukrayna kazanırken bir yandan da oylarda usulsüzlük skandalı patladı. Azerbaycan ve Gürcistan başta olmak üzere 6 ülkenin ikinci yarı finalde birbirleriyle puan alışverişinde bulundukları tespit edildi. 2023'te jüri ve halk arasında çatışma devam etti. Halk oylarında Finlandiya öndeydi ama jüri oylarıyla birinci İsveç oldu. Jüri oylarının sonucu belirlemesi büyük tepki çekti. 2024 yılında Avrupa genelinde protestolar ve çağrılara rağmen İsrail'in yarışmadan men edilmemesi, Gazze ile dayanışma gösteren protestoların yanı sıra Hollanda'nın son anda diskalifiye edilmesi nedeniyle tarihin en tartışmalı yarışmalarından birine sahne oldu. 2025 yılı Eurovision gündeminde yine İsrail vardı. İsrail'in katılımı nedeniyle birçok sanatçı ve grup açık mektuplarla tepki gösterdi. 2026 yılında yarışmaya sayılı günler kala İsrail'in gerginliği alev topuna dönmüş durumda.
1: İsrail özellikle Filistin konusunda öylesine abartılı ve olumsuz ve dünya barışını engelleyecek, dünya barışını sabote edecek şeylere imza attı ki bütün Eurovision katılımcıları İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmamasını istediler. Ancak Eurovision şarkı yarışması organizatörü Ebu bunun tam aksini yaptı ve İsrail'i 2026 yılında Eurovision şarkı yarışmasına kabul etti.
0: Önce İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya yarışmadan çekildiklerini açıkladı. Sonrasında Roger Waters, Massive Attack ve Björk gibi dünyaca ünlü isimler başta olmak üzere binden fazla sanatçı İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek boykot çağrısı yaptı. Yarışmadan çekilen Slovenya, yarışma esnasında Filistin odaklı özel yayınlar yapacağını açıkladı. Eurovision artık sadece bir şarkı yarışması değil. Bu sahne, savaşların yankılandığı, bayrakların konuştuğu, sessiz kalmanın bile politik olduğu bir alan haline geldi.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece. Kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli poyrazla hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli poyrazla sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
1: Günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 2 Mayıs 2026 günlerden cumartesi ve saatlerde 7'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendika ve meslek odaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul Kadıköy'de kutladı. Kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplara ise polis müdahale etti. İstanbul'da 575 kişi gözaltına alındı.
2: Anadolu yakasında kutlama yapılırken Avrupa yakasında sabah saatlerinden itibaren birçok adreste polis müdahalesi vardı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da objektiflere farklı görüntüler yansıdı. Valiliğin kutlamalar için Anadolu yakasına adres göstermesiyle DİSK, KESK Mimar ve Mühendisler Odası ile Türk Tabipleri Birliği Kadıköy Rıhtı Meydanı'nda bir araya geldi.
3: Pankartlar hazırlandı, hazırlıklar tamamlandı ve sendikalar, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, dernekler yürüyüşe geçti. Şu an cadde boyunca Söğütlü Çeşme'de yürüyüşe devam ediyorlar. Kortej Rıhtı Meydanı'na gelecek ve etkinlikler burada devam edecek.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
2: Kadıköy'de yapılan kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı.
5: Umutla birleşeceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız. Adalet için, barış ve kardeşlik için, gerçek bir demokrasi için birleşecek miyiz?
2: Bu görüntülerse Avrupa yakasından. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya geldi. Polis yürüyüşe izin vermedi. Gruplara müdahale edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de eylem yapmak isteyenler gözaltına alındı. İstanbul genelinde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Taksim'e sadece sendika ve meslek odaları temsilcilerinin çıkmasına izin verildi. Gruplar Kazancı Yokuşu ve Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmalarının ardından meydandan ayrıldı.
1: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de etkinliklerle kutlandı. Türk İş bu yıl Edirne'de, Hak İş Bursa'da, Memursen'de, Çorum'da toplandı. Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Çanakkale'de de yine kutlamalar vardı.
6: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Türk İş 1 Mayıs'ı bu yıl Edirne'de kutladı. Konfederasyona bağlı sendikanın üyeleri yüzlerce işçi kortej yürüyüşü düzenledi. Hak İş Konfederasyonu 1 Mayıs için Bursa'yı seçti.
7: Hak İş Konfederasyonu'nun Bursa'daki etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından işçiler katıldı. Gökdere Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya yaklaşık 15 bin işçi bayraklarıyla ve pankartlarıyla geldi.
2: Etkinlikte Filistin'e destek mesajları verildi.
8: Filistin davası Hak İş'in temel davasıdır. Onun için Gazze'deyiz. Onun için Batı Şeria'dayız.
9: Memursen 1 Mayıs'ı bu yıl Çorum'da kutluyor. Meydanlarda dile getirilen talepler arasında 3600 ek göstergenin birinci dereceye verilmesi ve kamu personel sisteminde reform yapılması var.
2: Hürriyet Meydanı'nda toplanan 20 bini aşkın Memursen üyesi ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla bayramı kutladı.
10: Dünya 5'ten büyüktür demek için savaşlara hayır, soykırıma hayır demek için buradayız.
2: Mitingde Sumut Filosu baskınına karşı dayanışma mesajları dile getirildi. Ankara'da KESK ve DİSK öncülüğündeki işçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Kutlamalara CHP ve DEM Parti milletvekilleri de katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak, afiş ve pankartlarla Tandoğan Meydanı'na yürüdü. İzmir'deki kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı'ydı.
11: Öğle saatlerinden itibaren binlerce kişi bu alanda bir araya geldi. Etkinlik Selda Bağcan'ın konseriyle de sona erdi.
2: Diyarbakır'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.
12: Diyarbakır'daki 1 Mayıs kutlamaları istasyon meydanında yapılıyor. Bu yılki kutlamaları tiyatro festivali için Diyarbakır'a gelen birçok yabancı oyuncu da katıldı.
2: Kamusen'de 1 Mayıs kutlamaları için Çanakkale'deydi. Sendikalılar İskele Meydanı'nda toplandı.
13: Sizler bugün burada hak aramanın, dik durmanın onurunu Çanakkale ruhuyla birleştiriyorsunuz.
1: İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundan 59 aktivist dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Aktivistler arasında 18'de Türk vatandaşı bulunuyor. Alıkonuldukları süre boyunca yaşadıklarını anlatan aktivistler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiler. Sumut filosunun kararlılıkla yoluna devam edeceğini de ifade ettiler.
14: Nehirden denize özgür Filistin.
15: Yolculuğumuzun 4. gününde akşamleyin saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk. Dronların bizi gözetlemesini. Ama birden yabancı askerler geldi.
16: Gözümün önünde sabah arkadaşımı dövüp bayılttılar. Ayıltmak için de tazyikli su sıkarak ayılttılar. Bunların hepsini gördük. Bu seviyede bir şeye daha artık dünya ses çıkartamaz. Avrupa'nın göbeğinde istediklerini yapıyorlar. Bombaladılar. Hadi dedik. Şimdi de bunu yaptılar. Bunun üstüne daha ben bir seviye görmüyorum. Daha buna da ses çıkartmazlarsa daha bir daha medeni dünya insan hakları demesinler.
17: Yaşadıklarını bu sözlerle anlattılar. Sumut filosunda bulunan aktivistlerden bazıları Türkiye'ye döndü.
18: Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Tüm devlet yetkililerimize, bürokratlarımıza buradan filo adına minnetlerimizi, şükranlarımızı söylüyoruz.
17: 12 Nisan'da İspanya'dan yaklaşık 50 geminin bulunduğu Sumut filosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve sivillere insani yardım götürmek amacıyla demir aldı. 29 Nisan'da gece saatlerinde uluslararası sularda yaklaşık 170 aktivist alıkonuldu. Aralarında 18 Türk vatandaşının olduğu 59 aktivist Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında onları aileleri ve sevenleri karşıladı.
19: İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehditlerine boyun eğdiler, ne şiddetlerine boyun eğdiler.
17: İstanbul Havalimanı'nda yapılan basın açıklamasında Sumut filosunun yoluna devam edeceği yönünde kararlılık mesajı verildi.
20: Her ne olursa olsun Gazze'de süren bu soykırıma karşı ve ablukaya karşı özgürlük filosu ve Sumut filosu aksiyonuna devam edecek.
17: Filoya 6. katılışı olan Şuayb Ordu yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
16: İsrail'in bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bizi çok fazla ciddiye alıyorlar çünkü biliyorlar. Biz 100'ün üzerinde gemiyle 150 mile gelirsek bizi durdurma şansları yok. Ya öldürürler ya biz Gazze'ye gireriz. Bunu gayet farkındalar. Birlik olmaktan başka çaremiz yok.
17: Türk aktivistler ardından adli tıp kurumuna götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
1: Ve iki ayı da geride bırakan ABD-İran kriziyle ilgili haberlerle devam edelim. Washington'la Tahran arasında ateşkes bozulacak mı? ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni teklifini beğenmediğini söyledi. İran'la bir anlaşma olup olmayacağına yönelik de konuştu. Ayrıntıları ve merak edilen soruların cevaplarını da NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
0: ABD Başkanı Donald Trump Florida'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın bu son teklifinden tatmin olmamışa benziyor ABD Başkanı Donald Trump. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben memnun değilim verdikleri cevaptan. Bir miktar ilerleme var. Çaba devam ediyor ama anlaşma noktasına kadar ilerler mi? Bundan emin değilim dedi. Trump'a peki bundan sonrasında İran'a yönelik operasyonlar, saldırılar yeniden başlayacak mı diye soruldu. Size neden söyleyeyim ifadesini kullandı Trump. CENTCOM komutanından olası askeri seçeneklere ilişkin briefing almıştı Trump. Önümüzde bazı seçenekler var dedi. Onları girip tekrar havaya uçurup sonsuza dek bitirmek istiyor muyuz? Yoksa bir anlaşmaya mı varmak istiyoruz? Bunu mu denemek istiyoruz? Seçenekler bunlar ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump İran'da liderliğin, yönetimin parçalı olduğu ve birbirinden kopuk olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirdi yaptığı açıklamada. Bir yandan da tabii Amerika'da tartışma konusu İran Savaşı Kongre'den yetki alınmadan başlatıldığı için 60 günlük bir süre tanınıyordu Trump yönetimine. Bundan sonrasında o 60 günlük sürede bugün doldu. Kongre harekete geçecek mi, geçmeyecek mi diye. Kongre harekete geçmedi. Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı Trump yönetimine bu savaşta biraz daha zaman tanımaktan yana, ki ABD Başkanı Donald Trump da Kongre'ye yazmış olduğu bilgilendirme mektubunda İran'la Nisan ayı başında bir ateşkesin olduğunu, dolayısıyla bu yasanın, bu durumun burada uygulanabilir olmadığını ve önümüzdeki günler içerisinde de yine Amerika'nın, Trump yönetiminin bölgedeki askeri güç postürü, yani vaziyetini gözden geçireceğini söyledi. Ve Florida'ya giderken yine yaptığı açıklamada da bu yasaya kimsenin daha önce başvurmadığını söyledi Trump. Bizim için durum neden farklı olsun dedi. Bunun anayasal olmadığını savundu. Son bir de bir Amerikan kamuoyunda İran Savaşı'na nasıl bakılıyor? Yeni bir anket verisi de aktaralım. Washington Post, ABC ve Ipsos'un anketine göre de Amerikalıların %61'i Amerika'nın İran'a karşı askeri güç kullanmasının bir hata olduğu görüşünde.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ülkelere toplamda 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolar değerinde gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi ve lazer güdüm kiti tedarik edilecek. Satış bildirimine göre Amerika Birleşik Devletleri Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi temin edecek. Körfez ülkesi Amerika'dan ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdüm kiti de satın alacak. ABD'den Kuveyt'e 2,5 milyar dolar değerindeki entegre savaş komuta sistemi satışına da onay çıktı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah sistemi satışına onay verdi. İran Savaşı dünyada gıda üretimini de aksatıyor. Körfez ülkeleri petrolün yanı sıra aynı zamanda dünyanın en önemli gübre üreticileri. Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği için gübre diğer ülkelere sevk edilemiyor. Özellikle Afrika ülkelerinde gıda sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.
2: İran Savaşı küresel gıda üretimini de zora soktu. Nedeni ise Körfez ülkelerinde petrolün yan ürünü olarak üretilen azotlu gübrelerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkamaması. Dünya genelindeki gübrelerin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Bu nedenle savaşın başlamasından bu yana üre fiyatlarında %60 ila %70 oranında artış görüldü. Birleşmiş Milletler'e göre ürenin yanı sıra potasyum, amonyak ve fosfat gibi gübrelerin yaklaşık üçte biri de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Gübre fiyatlarında toplamda %80'lik bir artış kayda geçti. Gübre kullanılmadığı için bazı tarım ürünlerinde üretimin %50 düşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle yoksul Afrika ülkelerinde gıda erişiminde sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük gübre şirketi Yara International'ın genel müdürü Svein Tore Holsether'dan dikkat çeken uyarılar geldi. Holsether, gübre kullanımının azalması sonucu mahsul veriminin düşeceğini vurguladı. Bu durumun gıda için bir rekabet savaşına yol açabileceği uyarısı yaptı. Gübre için açık artırma savaşının başlaması halinde yoksul Afrika ülkelerinin bu mücadelede geri kalacağı vurgulandı. Holsether, içinde bulunduğumuz durum nedeniyle şu anda dünyada yarım milyon tona yakın azotlu gübre üretilmiyor dedi. Gübre eksikliği nedeniyle dünya genelinde her hafta 10 milyar öğüne denk gelen gıdanın üretilemeyeceğine dikkat çekiliyor. Asya'da gübre eksikliğinin gıda fiyatları üzerindeki etkisinin yıl sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor. Afrika ülkelerinde gıda sıkıntısı yaşanırken, gelişmiş ülkelerde de gıda fiyatlarında önümüzdeki birkaç ayda ciddi artış yaşanması bekleniyor.
1: Yurt gündemiyle devam edelim. Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda verilen cezanın yerinde olduğu belirtildi. Yargıtay 4,5 yıllık hapis cezasını bozunca Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmıştı. Bahtiyar ikinci davada ise kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararın gerekçesini açıkladı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın yargılamanın önceki ve sonraki aşamalarında kısmen çelişkili savunmalar yaptığı vurgulandı. Bozma kararı öncesi ve sonrasında değişmeyen tek savunmasının Nari'nin kendisinin öldürmediği, sanık Salim'in öldürdüğü ve cansız bedeni de kendisine verdiği şeklinde olduğu kaydedildi. Gerekçeli kararda yargılama sürecinde toplanan delillerin hukuka uygun olduğu, sanığın eyleminin sabit görüldüğü ve verilen cezanın da yerinde olduğu belirtildi. İstanbul merkezli 3 ilde Necati Arabacı'nın örgütüne operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 780 milyon lira değerinde mal varlığına da el konuldu.
2: Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantıları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Cehennem Necati olarak tanınan Necati Arabacı'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. El konulan mal varlıklarının değeri şaşkınlığa neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kriptolu haberleşme programı verileri incelendi. Cehennem Melekleri adını taşıyan örgütün birçok ülkede faaliyet gösterdiği, Almanya, İspanya ve Brezilya'da ele geçirilen bir tonun üzerindeki uyuşturucu maddenin örgütle bağlantılı olduğu belirlendi. Ayrıca örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı da tespit edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, İzmir ve Tunceli illerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı olan 8 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Suç örgütünün el konulan mal varlıklarının miktarı ise yaklaşık 800 milyon lirayı buluyor. Bunlar arasında 22 taşınmaz, 7 motorlu araçla 8 şirket bulunuyor. Necati Arabacı geçen yıl Ekim ayında Sırbistan'dan Türkiye'ye gelişinde İzmir'de gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Yakalama kararı olan 6 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Yakalanmaları için haklarında kırmızı bülten çıkarıldı.
1: Diyarbakır'da 2023 yılında taksi şoförü Veysel Meşe'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, çocuk yaştaki 2 sanığa ise 12 ila 22 yıl arasında değişen cezalar verildi. Saldırganların Veysel Meşe'yi husumetli oldukları kişi zannederek öldürdükleri ortaya çıktı. Diyarbakır'da taksicilik yapan iki çocuk babası Veysel Meşe, 6 Ekim 2023'te aracının içinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili ikisi çocuk yaşta olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Firari iki zanlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Saldırganların husumetli oldukları kişiyi öldürmek için tetikçi tuttukları ortaya çıktı. Ancak tetikçilerin yanlış kişiyi hedef aldıkları belirlendi. Olayla ilgili 10 sanık karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Sanıklardan 4'ü tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çocuk yaştaki 2 sanığa ise 12 ila 22 yıl arasında değişen cezalar verildi. 4 kişi de beraat etti. İstanbul Ataşehir'de bir vatandaşı sahte hakim savcı kartıyla tehdit eden kadın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Gürlek, İstanbul Ataşehir'de yargı mensubu olmamasına rağmen hakim savcı sıfatını kullanarak bir vatandaşı tehdit eden kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Hakimlik ve savcılık mesleğinin hukuk devletinin teminatı ve milletin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biri olduğunu belirten Gürlek, hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez dedi. Adalet Teşkilatı'nın adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini, yargı teşkilatının saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı tüm adli ve idari işlemlerin kararlılıkla yürüyeceğini vurguladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayı market fiyatları araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre markette 18 ürünün fiyatı arttı, 12 üründe ise fiyatlar azaldı. Markette fiyatı en çok artan yeşil soğan, en çok düşense patlıcan.
2: Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %48,7 ile yeşil soğan oldu. Üreticide en çok fiyat artışı %109,1 ile kuru soğanda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayı market araştırmasının sonuçları yayınlandı. Birliğin araştırmasına göre Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %393,7 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat farkını %329,9 ile havuç, %245,3 ile yeşil soğan takip etti. Nisan ayında markette 40 ürünün 18'inde fiyat arttı, 12'sinde ise düştü. Markette fiyatı en çok artan ürün yeşil soğanı %29,9 ile ıspanak takip etti. Fiyatı en çok düşense %74,3 ile patlıcan oldu. Nisan ayında üreticide 31 ürünün 10'unda fiyat artışı olurken 12'sinde düştü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %64,7 ile patlıcanda görüldü. En çok artış ise %109,1 ile kuru soğanda oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar fiyat değişimlerini aşırı yağışlar ve talep azalmasına bağladı.
1: Turizm sektörüne 60 milyar liralık yeni destek paketi açıklandı. Konaklama vergisi de %1.

0: kararla geldi. Konaklama vergisi oranı 31 Aralık 2026 tarihine kadar %2'den 1'e düşürüldü. Sektör temsilcileri kararın olumlu etkiler yaratacağı görüşünde. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Başkanı Ali Özdoğan, düzenlemenin turizmde rekabet gücünü artıracağını ve yatırım ortamını güçlendireceğini söyledi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, kararların maliyet baskılarının arttığı mevcut tabloda 2026 hedeflerine ulaşmada önemli bir destek unsuru olacağını belirtti. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eres'in konaklama vergisinin %1'e düşürülmesinin işletmelerin yükünü hafifleteceğini ve istihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Oya Narin de kararın fiyatlama esnekliği açısından olumlu etkiler doğuracağını ifade etti.
1: Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir caminin duvarı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Mermerin üzerindeki hilale domuz başı yerleştirildi. Olay Memmingen şehrinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece saatlerinde caminin tepesinde hilal bulunan yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki mermer duvarını tahrip etti. Saldırganların hayvan kanıyla dolu balonları giriş kapısına attıkları ve hilal sembolünün üzerine kesilmiş bir domuz başı yerleştirdikleri aktarıldı. Caminin Memmingen itfaiyesi ve belediyesi tarafından temizlendiği bilgisi de paylaşıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne yönelik saldırıyla ilgili Alman polisinden yazılı açıklama geldi. Olaya dair soruşturma başlatılırken şüphelilerin arandığı açıklandı. Doğu Kudüs'te Müslümanların yanı sıra Hristiyanların da fanatik Yahudiler tarafından hedef alındığı bilgisi var. Fanatik bir saldırganın rahibeyi darp ettiği anlar da kameraya yansıdı. Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibe saldırıda başından yaralandı. Olaya ait görüntüler İsrail polisi tarafından yayınlandı. Kamera kaydında saldırganın rahibeyi arkadan sertçe ittiği ve rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı görülüyor. Saldırganın daha sonra geri dönerek yerde yatan rahibeye tekme atması da dikkat çekiyor. 36 yaşındaki fanatik Yahudinin saldırıyı ırkçı motivasyonla gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de İsrailli bir asker Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalarken görüntülenmişti. Dünyanın en önemli uluslararası sanat sergilerinden Venedik Bienali'nin jürisi açılışa günler kala toplu istifa etti. İstifalar jürinin Rusya ve İsrail gibi ülkelerin sanatçılarına ödül verilmeyeceğini duyurmasından sonra geldi.
2: Bu yıl 61. kez düzenlenecek uluslararası sanat dünyasının en önemli etkinliklerinden Venedik Bienali'nde istifa krizi yaşanıyor. Bienal'in jürisi açılışa günler kala toplu istifa etti. İstifalar, jürinin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan Rusya ve İsrail gibi ülkelerin sanatçılarına ödül verilmeyeceğini duyurmasından sonra geldi. Jüri bu kararı insan haklarını savunma gerekçesiyle aldığını duyurdu. Karar uluslararası çevrelerde tartışma yarattı. İtalya'daki siyasi çevreler karara sert tepki gösterirken İsrail Dışişleri Bienal jürisini politize olmakla suçladı. Avrupa Birliği ise Bienal'i finansmanını kesmekle tehdit etti. Jüri yayınladığı açıklamada istifanın gerekçesine doğrudan yer vermedi. Ancak sanat çevrelerine göre kararın arkasında oluşan siyasi baskı yatıyor. 9 Mayıs-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Bienal'de ödül alacak sanatçılar ziyaretçiler tarafından belirlenecek.
1: 1970'li yıllara damga vuran ses sanatçısı Tülay Özer hayata veda etti. Aynı zamanda Zerrin Özer'in ablası olan 79 yaşındaki sanatçı böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. İkimiz
2: İkimiz bir fidanız. Hani paramparça ruhunu da. Büklüm büklüm. Kalbimi sana vermiştim. Unutulmaz şarkılarıyla 70'li yıllara damga vuran ses sanatçısı Tülay Özer hayata veda etti.

0: 79 yaşındaki müzisyen aynı zamanda ünlü sanatçı Zerrin Özer'in de ablasıydı.
1: Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam çok karanlık.
0: Müzik kariyerine 1972'de başlayan Özer, ilk 45'liğini 1974'te Gel Artık Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı.
1: Sevecek kimsem yok artık. Yola çıkmış arıyorum.
0: Bir yıl sonra İkimiz Bir Fidanız Son Ümit 45'liğiyle büyük başarı yakalayan Özer, altın plak ödülü kazandı. ...1978'de bir Sezen Aksu bestesi olan Büklüm Büklüm'le plak listelerinin zirvesine oturdu. 80'li yıllara girildiğinde şöhreti eski ihtişamını yitirirken kız kardeşi Zerrin Özer müzik kariyerinde yükselişe geçiyordu.
1: Beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık.
0: Kardeşinin kariyerine büyük destek veren Tülay Özer müzik camiasında güçlü abla olarak anılıyordu. Bugün hala dinlenen şarkılar seslendiren Özer, kariyeri boyunca imza attığı 8.45'lik ve 6 albümle unutulmazlar arasına girdi.
2: Deli etme beni, aşk deli etme. Elleri ardımdan.
3: Şimdi de sırada yazılı basın turu olacak. Gazetelerin ön sayfalarındaki gelişmelerle devam edeceğiz. İlk gazetemizde Sabah gazetesi. Sevgili izleyiciler, Sabah gazetesinin hemen sol sütunda yer alan haberi büyüterek başlayalım turumuza. Başlıkta Siyonist pusuya karşı dünya vicdanı ayakta yazılı. Gazze'nin umudu Sumut filosuna barbarca saldıran soykırımcı İsrail tüm dünyada lanetlendi denilmiş spotta. Yunanistan'ın desteğiyle insanlığın vicdanına hançer saplayan Siyonist İsrail'i protesto için Türkiye ve dünyada milyonlar meydanlara aktı. Ayasofya önünde protesto yapan Filistin'e destek platformunun başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hiçbir engel, zalimlik insanlığın vicdanını susturamayacak ifadelerini kullandı. Tabii küresel Sumut filosundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ona dair çarpıcı fotoğraflar da eklemlenmiş habere. Türkiye, İsrail'in kaçırdığı filodaki 18 vatandaşımızın da aralarında bulunduğu 59 aktivisti İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki coşkulu karşılamada duygusal anların yaşandığını söylüyor Sabah gazetesi okuyucularına aktarırken haberinde. Hemen onun da altında yer alan habere de şöyle bir merceğimizi kaydırdık ve davullu zurnalı 1 Mayıs coşkusu başlıklı habere geçtik şimdi de. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde bayram havasında kutlandı. 81 ilde düzenlenen kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. İşçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekip gönüllerince eğlendi. 1 Mayıs'ta özdeşleşen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na bazı sendikaların temsilcileri de çelenk bıraktı. Ama tabii Taksim Meydanı yine işçilerin kutlayışına kapalı durumdaydı. Son bir haberimiz daha var sağ alt köşede. Henüz 14 yaşında kıskançlık kurbanı olan bir vatandaşın haberi var. Edirne'de gerçekleşiyor bu olay. 14 yaşındaki Gizem Özdemir'le erkek arkadaşı AÇ arasında kıskançlık tartışması çıktı. AÇ'nin tüfekle ateş ettiği Gizem hayatını kaybetti. Kendisi de 14 yaşında olan zanlı gözaltında. Evet, Sabah gazetesinde bu saatte sizler için seçtiğimiz haberler bu şekildeydi ve geçtik sıradaki gazete olan Milliyet'e. Milliyet gazetesinde manşetteki haberi büyütelim, günün haberi şeklinde sunmuş gazete bu haberi. Mithat Yurdakul imzalı bir haber. Oyun platformlarına büyük kıskaç. Çocukların karıştığı şiddet olaylarının ardından dijital dünyaya yeni düzenlemeler geldi. Sosyal medya ve oyun platformlarına yaş sınırı, temsilci ve ağır yaptırımlar da getirildi. Resmi gazetede yayımlandı düzenleme. Türkiye'den günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı oyun platformlarına yeni yükümlülükler getiriliyor. Bu platformlar BTK Erişim Sağlayıcıları Birliği ve adli idari makamların taleplerini yerine getirmek zorunda olacak artık. Türkiye'de temsilci bulundurma şartı da zorunlu hale getirildi. Kurallara uymayanlara da önce 30 milyon liraya varan para cezaları, ardından da bant daraltma yaptırımı uygulanacak. caydırıcı bir ceza bant daraltma durumu mevcut. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan da bir görüş almış gazete. Asıl caydırıcı olan reklam yasağı ve ardından da bant genişliğinin daraltılması yaptırımıdır. Bir oyun platformu için internet trafiğinin %50 kısıtlaması o platformun Türkiye'de fiilen kullanılamaz hale gelmesidir şeklinde bir değerlendirmesi var. 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün paylaştı. Hemen bakalım gazetede nasıl yer bulmuş. Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize de çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Milliyet gazetesindeki ayrıntılar da bu şekildeydi. Bir sonraki gazetemizde Hürriyet olacak. Hürriyet'teki haberlere de bakalım. Yine dikkat çekici haberlerden bir tanesi. Monsieur tepkiyi gördü, çark etti. Kimden bahsediliyor? Fransa lideri Emmanuel Macron'dan. Türkiye'nin adını anmadan ülkesinin olası bir tehdit durumunda Yunanistan'ın yanında duracağını açıklamıştı ve tepkiler üzerine dün Paris'ten geri adım geldi. Macron 25 Nisan'da Atina'da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le birlikte katıldığı açık oturumda Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ın egemenliğine karşı bir adım atması durumunda Fransa'nın ne yapacağı sorusuna şu yanıtı vermişti. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Egemenliğiniz risk altındaysa yapmanız gerekeni yaparsınız. Biz de burada olacağız. Tepkiler üzerine Fransa çark etti. Fransa Dışişleri Sözcüsü Confavre haftalık basın toplantısında Macron'un sözlerinin Türkiye'yi hedef almadığını savundu ve şöyle dedi. Cumhurbaşkanının sözleri ilkesel bir çerçevede sarf edildi. Bir Avrupa topraklarına yönelik saldırı söz konusu olduğunda tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için yanıt aynıdır diyor. Türkiye'nin Ankara'nın tepkisinden sonra Fransa böyle bir açıklama yapmayı tercih etti. Hemen sayfanın en alt tarafında yer alan haberi de şöyle bir büyütelim. Soykırımcıya şok var sırada. FIFA'nın Kanada toplantısı Filistin'in İsrail'e soykırım tepkisine sahne oldu. FIFA Başkanı Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajup'la İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Suleyman'ı el sıkıştırmaya davet etti. Ancak Filistinli başkan reddetti. Infantino'nun ısrarına rağmen Rajup acı çekiyoruz diyerek sahneyi terk etti diyenler. Bu haberin ayrıntısını 12. sayfada bulabilirler. Ekranımızda şimdi de Yeni Şafak olacak sevgili izleyiciler. Yeni Şafak gazetesinde de Sumut yolcularına işkence manşeti var. Hemen onu da şöyle bir büyütelim. Evet, şimdi geldi ekranımıza. Okuyalım ayrıntılarını. İsrail çarşamba gecesi saldırıp alıkoyduğu 20'si Türk, 173 aktivisti Girit Adası'na getirip Yunan yetkililere teslim etti. Buradan ülkelerine gönderilmek üzere de otobüslere bindirilen aktivistlerin önemli bir kısmına işkence yapıldığı görüldü. Tabii yüzlerinde, suratlarında çeşitli bölgelerde yaralı durumlarından da bahsetmek mümkün. Ona dair de o çarpıcı karelere yer vermiş Yeni Şafak gazetesi bu haberi paylaşırken. Evet, Yeni Şafak gazetesindeki ayrıntılarımız da bu şekildeydi. Hemen geçiyoruz bir başka gazeteye. O da Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet gazetesinde Kurtuluş Seçim'de manşeti var. 1 Mayıs kutlamalarına dönük farklı yerlerden resimlerle bu haber okuyuculara aktarılıyor. İstanbul'daki kitlesel kutlamanın adresi Kadıköy'deki mitingdi. Konuşmalarda gelirde, vergide, ülkede adalet ve gerçek demokrasi vurgusu yapıldı. Mitinge katılan CHP lideri Özgür Özel de birleşerek değiştireceğiz. Emekçilerin muhalefette oldukları son 1 Mayıs olsun ifadelerini kullandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
5: NTV Radyo'da Caz tutkusundan merhaba. Ben Hülya Tunçay. Sevgili caz severler, 72 yaşındaki Grammy ödüllü gitarcı John Scofield hala caz sahnesinde. 1980'lerde caz rock anlayışına güçlü bir bebop rüzgarı katan Scofield, Jim Hall, Wes Montgomery ve B.B. King'in başarılı bir birleşimidir. 13 Ekim 2023'te yayınlanan 47. albümü Uncle John's Band tüm bu birikiminin bir yansıması. Yanında genç kuşağın iki usta ritimcisini görüyoruz. Basçı Vincent Archer ve davulcu Bill Stewart. Albümden dinleyeceğimiz ilk parça Bob Dylan'ın 1985 yılına ait ünlü şarkısı Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man, Bob Dylan'ın ilk yıllarından bu gözde parçasını, gitarda John Scofield, basta Vincenta Archer, davulda Bill Stewart, Uncle John's Band albümünde seslendirdi. Albümü dinlemeye devam ediyoruz. Scofield'ın bestesi Back in Time.

0: NTV Radyo.
1: Gitarcı John Scofield'ın Back in Time adlı bestesini Uncle John's Band albümünde dinledik. 13 Ekim 2023'te yayınlanan albümden son olarak bir Bob yorum dinliyoruz. Gil Fuller'ın bestesi Ray's Idea. Bass'ta Winston Archer, davulda Bill Stewart.

0: Gitarda John Scofield, basta Wisinta Archer, davulda Bill Stewart seslendirdi. 2023 yılına ait Uncle John's Band albümünden Ray's Idea. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap,

0: durumu.
1: Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece. Kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli Poyraz'la sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar. 8 bülteniyle karşınızdayız. İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundan 59 aktivist dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Aktivistler arasında 18'de Türk vatandaşı var. Alıkonuldukları süre boyunca yaşadıklarını anlatan aktivistler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiler. Sumut filosunun kararlılıkla yoluna devam edeceğini de söylediler.
1: Denize, denize, özgür Filistin.
2: Yolculuğumuzun 4. gününde akşamleyin saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk. Dronların bizi gözetlemesini, ama birden yabancı askerler geldi.
3: Gözümün önünde sabah arkadaşımı dövüp bayılttılar. Ayıltmak için de tazyikli su sıkarak ayılttılar. Bunların hepsini gördük. Bu seviyede bir şeye daha artık dünya ses çıkartamaz. Avrupa'nın göbeğinde istediklerini yapıyorlar. Bombaladılar, hadi dedik. Şimdi de bunu yaptılar. Bunun üstüne daha ben bir seviye görmüyorum. Daha buna da ses çıkartmazlarsa, daha bir daha medeni dünya, insan hakları demesinler.
4: Yaşadıklarını bu sözlerle anlattılar. Sumut filosunda bulunan aktivistlerden bazıları Türkiye'ye döndü.
5: Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Tüm devlet yetkililerimize, bürokratlarımıza buradan filo adına minnetlerimizi, şükranlarımızı söylüyoruz.
4: 12 Nisan'da İspanya'dan yaklaşık 50 geminin bulunduğu Sumut filosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve sivillere insani yardım götürmek amacıyla demir aldı. 29 Nisan'da gece saatlerinde uluslararası sularda yaklaşık 170 aktivist alıkonuldu. Aralarında 18 Türk vatandaşının olduğu 59 aktivist Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında onları aileleri ve sevenleri karşıladı.
6: İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehditlerine boyun eğdiler, ne şiddetlerine boyun eğdiler.
4: İstanbul Havalimanı'nda yapılan basın açıklamasında Sumut filosunun yoluna devam edeceği yönünde kararlılık mesajı verildi.
7: Her ne olursa olsun Gazze'de süren bu soykırıma karşı ve ablukaya karşı özgürlük filosu ve Sumut filosu aksiyonuna devam edecek.
4: Filoya 6. katılışı olan Şuayb Ordu yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
3: İsrail'in bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bizi çok fazla ciddiye alıyorlar çünkü biliyorlar. Biz 100'ün üzerinde gemiyle 150 mile gelirsek bizi durdurma şansları yok. Ya öldürürler ya biz Gazze'ye gireriz. Bunu gayet farkındalar. Birlik olmaktan başka çaremiz yok.
4: Türk aktivistler ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
0: İran, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler için son önerisini Pakistanlı arabuluculara ilettiğini açıkladı. Axios haber sitesi iletilen metnin ABD'nin İran'ın metni üzerinde yaptığı değişikliklere yanıt olduğunu yazdı. Tahran'dan gönderilen metin Trump'ın İran'a saldırılara geri dönmeyi değerlendirdiği bir dönemde geldi. Gelişme diplomasinin tamamen dondurulmadığının göstergesi olarak da değerlendiriliyor. Geçen hafta İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı sona erdirmek için bir öneri göndermişti. Aşamalı müzakere öngören öneride savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından söz ediliyor. Nükleer müzakereler sonraya bırakılıyordu. Axios'un haberine göre Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın metninde bir dizi değişiklik yaptı. Nükleer müzakere yeniden taslak metne girdi. İran'ın Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Axios'a göre Witkoff'un yaptığı değişiklikler arasında zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılmaması, müzakereler sürdüğü sürece bu tesislerin faaliyete geçirilmemesi de yer alıyor. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika'nın aşırı taleplerinden, tehditlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi halinde diplomasi yolunu sürdürmeye hazır olduklarını da söyledi. ABD Başkanı Donald Trump tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisine daha ekledi. ABD güçlerinin Hürmüz'de ablukaya uymayan bir petrol gemisine yönelik askeri operasyonu adeta bir aksiyon filmi gibi anlattı. Amerikan Başkanı "korsanlar gibiyiz" ifadesini kullandı. İran'ın ise Amerika'ya taviz sinyalleri içeren yeni bir teklif sunduğu da belirtiliyor. Trump'ın yanıtı "mutlu değilim ama bakalım" oldu.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın bir numaralı gündem maddesi yine İran Savaşı. Gün içinde çeşitli etkinliklerde konuşmalar yapan Trump, tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Amerikan donanmasının savaşta İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını gerçekleştirirken korsanlar gibi hareket ettiğini söyledi. Florida'da konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ablukaya uymayan bir petrol gemisine yönelik askeri operasyonu adeta bir aksiyon filmi gibi anlattı.
8: Askerler gemiyi geri döndür dediler. Yanıt gelmedi. Bunun üzerine makine dairesini derhal tahliye edin dediler. Sonra da 8 kilometre uzaktan tek bir atışla makine dairesini havaya uçurdular. Gemi durdu. Kargosuna, petrolüne el koyduk. Çok karlı bir iş. Korsanlar gibiyiz. Bir nevi korsanlar gibiyiz.
4: ABD Başkanı öncesinde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamadaysa İran'ın ABD'ye iletilen yeni teklifini değerlendirdi.
8: İran'la az önce bir görüşmemiz oldu. Bakalım ne olacak? Ama şunu söyleyebilirim, mutlu değilim.
4: Trump, müzakerelerin İran liderliği içindeki muazzam fikir ayrılıkları nedeniyle tıkandığını da öne sürdü. Florida'daki bir başka konuşmasındaysa İran konusunun hızlıca çözülmeyeceğini de ima etti.
8: İhtiyacımız olan türden bir anlaşmaya yanaşmıyorlar. İran'dan erken ayrılıp 3 yıl sonra sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
4: Tahran, arabulucu Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklif iletmişti. Amerikan medyasındaki haberlere göre yeni belge, öncekilere kıyasla taviz sinyalleri içeriyor. İran, geçen haftaki teklifinde müzakereleri canlandırmak için deniz ablukasının kaldırılmasını, Hürmüz ve nükleer konularınsa kalıcı ateşkesten sonra görüşülmesini şart koşuyordu. Wall Street Journal gazetesine göre İran yeni teklifinde, Hürmüz'ün akıbetiyle ilgili görüşmelerin artık ablukanın kaldırılması ve kalıcı ateşkes müzakereleriyle eş zamanlı yapılabileceğini belirtiyor. Nükleer meselelerin ise Amerika'nın yaptırımları hafifletmesi karşılığında tartışılmasını istiyor. Şimdi gözler yeni doğrudan müzakere olasılıklarına çevrilmiş durumda.
0: İran Savaşı, Amerikan ordusunun İran'ın ucuz dronları ve füzeleri karşısında stratejik üstünlük kurmakta zorlandığını ortaya koydu. Bu ifade Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Gazete, Washington yönetimine savunma sanayisinde reform çağrısı da yaptı.
9: Taktik başarı zafere dönüşmedi. Üstelik artık ABD'ye karşı koymak isteyen ülkeler askeri eksiklikleri açıkça görebiliyor. Amerikan New York Times gazetesi İran'a karşı yürütülen savaşın ABD ordusunun modern teknolojiye uyum sağlamada yaşadığı eksikleri göz önüne serdiğini yazdı. Gazetenin yayın kurulu ABD ordusu avantajını kaybediyordu. İran'dan sonra bunu artık herkes biliyor başlıklı bir makale yayınladı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri yılda 1 trilyon dolarını orduya harcıyor. Bu rakam İran'ın askeri harcamalarından 100 kat fazla. New York Times'ın yayın kurulu savaşın ilk günlerinde bu farkın kendini gösterdiğini ancak ilerleyen süreçte tablonun değiştiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nı kapatan ve ABD'nin bölgedeki müttefiklerini hedef alan İran'ın müzakerelerde de daha güçlü bir konumda olduğuna vurgu yapan New York Times, ABD'nin geleceğin savaşlarında geride kalma riski taşıdığı uyarısında bulundu. Gazete, taktik başarı zafere dönüşmedi. Savaşın yürütülmesinde Trump'ın öngörüsüzlüğü bunun bir nedeni. Ancak sorun tek bir başkomutandan daha büyük. Amerika Birleşik Devletleri modern savaşa hazırlıksız durumda ifadelerine yer verdi. Gazeteye göre ABD'nin 4 ana önceliği var. Birincisi ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta geliştirdiği drone karşıtı teknolojilere yatırım yapması şart. İkincisi ABD'nin tek yönlü saldırı dronları gibi kendi ucuz ve tek kullanımlık silahlarından daha fazla üretmesi gerekiyor. New York Times'a göre ABD'nin daha büyük ve daha esnek bir sanayi kapasitesine ihtiyacı da var. Gazete Kongre'ye özel sektörün üretim kapasitesini artırmasına yardımcı olacak yasalar çıkarması çağrısı yaptı. Gazete dördüncü öncelik olaraksa ABD'nin diğer sanayileşmiş demokrasilerle işbirliği yapması gerektiğini gösterdi. New York Times'a göre önümüzdeki yıllarda Çin'in ekonomik ve askeri büyümesiyle başa çıkabilmenin yolu sanayileşmiş demokrasilerle işbirliğinden geçiyor. Gazete, İyi Haber şu ki Kongre, yönetim ve Pentagon artık askeri eksiklikleri açıkça görebiliyor. Kötü haberse rakiplerin de bunları görmesi ifadesini kullanırken İran'daki savaşın gelecekte ABD'ye karşı koymak isteyen ülkeler için bir yol haritası sunduğu uyarısı yaptı.
0: ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki polemik sonrası Amerika Birleşik Devletleri Almanya'daki askerlerinin sayısını azaltıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Almanya'da görevli 5000 Amerikan askerinin geri çekilmesi talimatını verdi. Bakanlık sözcüsü askerlerin çekilme sürecinin 6 ay ile 1 yıl içinde tamamlanacağını da duyurdu. Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi Almanya'nın son dönemdeki söylemlerinin uygunsuz ve yararsız olduğunu söyledi. Yetkili, başkan bu yapıcı olmayan açıklamalara haklı olarak tepki gösteriyor dedi. Almanya Başbakanı Merz, İranlıların Amerika'yı müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını söylemişti. Bunun üzerine Trump, Almanya'da görevli 35 bin Amerikan askerini geri çekme tehdidinde bulunmuştu. Disk ve Keskin aralarında olduğu sendika ve meslek odaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü İstanbul Kadıköy'de kutladı. Kutlamalara CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplara ise polis müdahale etti. İstanbul'da 575 kişi gözaltına alındı.
9: Anadolu yakasında kutlama yapılırken Avrupa yakasında sabah saatlerinden itibaren birçok adreste polis müdahalesi vardı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da objektiflere farklı görüntüler yansıdı. Valiliğin kutlamalar için Anadolu yakasına adres göstermesiyle Disk, KESK Mimar ve Mühendisler Odası ile Türk Tabipleri Birliği Kadıköy Rıhtı Meydanı'nda bir araya geldi.
10: Pankartlar hazırlandı, hazırlıklar tamamlandı ve sendikalar, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, dernekler yürüyüşe geçti. Şu an cadde boyunca Söğütlü Çeşme'de yürüyüşe devam ediyorlar. Kortej Rıhtı Meydanı'na gelecek ve etkinlikler burada devam edecek.
11: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
9: Kadıköy'de yapılan kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı.
12: Umutla birleşeceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız. Adalet için, barış ve kardeşlik için, gerçek bir demokrasi için birleşecek miyiz?
9: Bu görüntülerse Avrupa yakasından. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya geldi. Polis yürüyüşe izin vermedi. Gruplara müdahale edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de eylem yapmak isteyenler gözaltına alındı. İstanbul genelinde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Taksim'e sadece sendika ve meslek odaları temsilcilerinin çıkmasına izin verildi. Gruplar Kazancı Yokuşu ve Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmalarının ardından meydandan ayrıldı.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de etkinliklerle kutlandı. Türk İş bu yıl Edirne'de, Hak İş Bursa'da, Memursen'de, Çorum'da toplandı. Ayrıca Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Çanakkale'de de kutlamalar vardı.
9: Türk İş 1 Mayıs'ı bu yıl Edirne'de kutladı. Konfederasyona bağlı sendikanın üyeleri yüzlerce işçi kortej yürüyüşü düzenledi.
13: Biz bu ülkede nerede bir sıkıntı varsa, vatan yoksa parti yok, vatan yoksa sendika yok, vatan yoksa ailen yok. Bir önce özgürlüğümüz, güvenlik ve vatan.
9: Hak İş Konfederasyonu 1 Mayıs için Bursa'yı seçti.
14: Hak İş Konfederasyonu'nun Bursa'daki etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından işçiler katıldı. Gökdere Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya yaklaşık 15 bin işçi bayraklarıyla ve pankartlarıyla geldi.
9: Etkinlikte Filistin'e destek mesajları verildi.
15: Filistin davası Hak İş'in temel davasıdır. Onun için Gazze'deyiz. Onun için Batı Şeria'dayız.
16: Adalet! Adalet! Memursan 1 Mayıs'ı bu yıl Çorum'da kutluyor. Meydanlarda dile getirilen talepler arasında 3600 ek göstergenin birinci dereceye verilmesi ve kamu personel sisteminde reform yapılması var.
9: Hürriyet Meydanı'nda toplanan 20 bini aşkın Memursan üyesi ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla bayramı kutladı.
17: Dünya 5'ten büyüktür demek için savaşlara hayır, soykırıma hayır demek için buradayız.
9: Mitingde Sumut filosu baskınına karşı dayanışma mesajları dile getirildi. Ankara'da KESK ve DİSK öncülüğündeki işçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Kutlamalara CHP ve DEM Parti milletvekilleri de katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak, afiş ve pankartlarla Tandoğan Meydanı'na yürüdü. İzmir'deki kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı'ydı.
18: Öğle saatlerinden itibaren binlerce kişi bu alanda bir araya geldi. Etkinlik Selda Bağcan'ın konseriyle de sona erdi.
9: Diyarbakır'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.
19: Diyarbakır'daki 1 Mayıs kutlamaları istasyon meydanında yapılıyor. Bu yılki kutlamaları tiyatro festivali için Diyarbakır'a gelen birçok yabancı oyuncu da katıldı.
9: Kamu Sen'de 1 Mayıs kutlamaları için Çanakkale'deydi. Sendikalılar İskele Meydanı'nda toplandı.
20: Sizler bugün burada hak aramanın, dik durmanın onurunu Çanakkale ruhuyla birleştiriyorsunuz.
0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada JASAT detaylı bir inceleme yürütüyor. Arazide yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapan ekipler olayı çözmek için tüm kanıtları inceliyor.
9: JASAT ekipleri Gülistan Doku için sahada. Mağaralar, su birikintileri ve kaya oyuklarını özel cihazlarla tarıyor, genç kıza ait bir iz arıyorlar. Jandarma suç araştırma timi Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasında aktif görev üstleniyor. Olayın tüm yönlerini ele alan ekipler detaylı inceleme yürütüyor. Bölgedeki kamera kayıtları, tanık beyanları ve teknik veriler tekrar tekrar analiz ediliyor. Cinayet şüphesiyle yürütülen çalışmalarda ekipler arazide her noktayı karış karış tarıyor. Yeraltı görüntüleme cihazıyla her bölge taranıyor. Özellikle Mazgirt Peri Suyu bölgesiyle Perteğin Koçpınar Köyü çevresindeki dağlık alanlarda arama yapıldı. Mağaralar, kaya oyukları kontrol edildi. JASAT kurulduğu 2017'den bu yana 2559 cinayet dosyasını çözdü. İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen iki kadınla Diyarbakır'da geçen yıl işlenen cinayetin failleri sigara izmaritindeki DNA incelemesiyle tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uzman personelin gelişen teknolojiyle faili meçhul dosyaları çözdüğüne dikkat çekti. Bakan Çiftçi, JASAT'larımızın ortaya koyduğu bu başarı milletimizin huzuru ve güvenliği için verdiğimiz tavizsiz mücadelenin en net göstergelerinden biridir dedi.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Toplam 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor.
21: Rojin'e temas etmiş olabilecek kişilerden alınan DNA profilleri inceleniyor. Örnekler genç kızın vücudunda bulunan iki DNA örneği ile karşılaştırılıyor.
22: Gülistan Doku'nun dosyası nasıl her şey açığa çıktı? Biz umut ediyoruz ki Rojin Kabayiş'in de dosyası açığa çıkacak.
21: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş de o dosyalardan biri. Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilince cinayet şüphesi doğmuştu. Bu nedenle cansız bedenin bulunduğu Molla Kasım Mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde toplam 2500 kişiden DNA örnekleri alınmasına karar verildi. Şimdiye kadar 425 kişinin örneklerine bakıldı. Örnekler soruşturmada elde edilen delillerle karşılaştırılacak. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Rojin'in şifreli telefonunun çözülmesi için de özel ekip kuruldu.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından evlerdeki silahlara yönelik önlemler de yenileniyor. Bu kapsamda ruhsatlı silahı olanların silahlarını evlerinde kilit olan yerlerde saklamaları zorunlu olacak.
9: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından evlerde bulundurulan silahların muhafazasına ilişkin yeni önlemler yolda. Silahların evlerde kilitli alanda saklanması zorunlu olacak. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, emniyet müdürü olan babasının tabancalarını kullanmıştı. Baba Uğur Mersinli silahları kilitli bir sandıkta muhafaza ettiğini söylemiş. Ancak İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya hesaplarında defalarca silahlarla poz verdiği fotoğrafları ele geçirilmişti. Baba Uğur Mersinli tutuklandı. Evlerde muhafaza edilen silahların güvenliği ise yeniden gündemde. Edinilen bilgilere göre yeni düzenlemeyle ruhsatlı silah saklama koşullarına dair daha somut kararlar alınacak. Buna göre silahlar evlerdeki kilit olan yerlerde saklanacak. Bu sayede çocukların bu silahlara ulaşımının engellenmesi hedefleniyor. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda adım atılması da gündemde.
0: Futbolda bahis ve şike soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Operasyonlara Dünya Kupası arası verildi dedi. 500 kulüp yöneticisinin gözaltılara rağmen bahis oynamaya devam ettiğini de ifade etti. Türk sporundaki en büyük sorunuysa ahlak yoksunluğu olarak gösterdi.
1: Uluslararası bir turnuva var, Dünya Kupası.

0: idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi bahis oynadığını biz tespit ettik. İdari yaptırımlar ve cezai yaptırımlar, operasyonlar bile bazılarına engel olamıyor. Yani yüzlerce idareci var. Bunların arasında 4 büyük kulüplerin de idarecileri var. Bu sorunu ben bu mevzuatla ve yönetmelikle aşabileceğimizi düşünmüyorum. Şu an milli maçlar dolayısıyla ara verdiğimiz futbolcular bakımından da veya diğer sporcular bakımından da bu uygulamaları sürdürmekte kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum. Asıl problem Türk sporundaki bahis problemi değil, Türk sporundaki ahlak problemi.
1: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 56 zanlı hakkında kamu davası açıldı. Son tahliyelerle birlikte tutuklu kalmadı.
0: Her ne kadar dünya çapında ünlü futbolcularımız da olsa futbolun, sporun hukuku, sporun işte etik değerleri bakımından çok fazla bilinçli olduklarını ben düşünmüyorum. Biz gözaltı işlemi yapıncaya kadar hiçbir sporcumuz gerçekten de ben bunun suç olduğunu bilmiyordum. Savunmasıyla karşılaştık. Hani kolay yoldan para kazanma hırsıyla biz bunları çok geride bıraktığımızı görüyoruz. Ne kadar düzeltirsek düzeltelim, ne kadar ağır bir yaptırım veya çok sıkı bir denetim getirirsek getirelim, yani sporcunun sahip olması gereken ahlak sorunu düzeltemediğimiz müddetçe, yani sporcu dediğim gibi idareci, kulüp idarecisi, federasyon yetkilisi olarak geniş düşünmek lazım. Ben bu sorunun çok kolay aşılabileceğini düşünmüyorum.
1: Ekim 2025'te başlayan soruşturmanın futbol haricinde başka branşlara da sıçrayabileceği belirtiliyor.
2: Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandralı kargo gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Mahsur kalan mürettebat halat sistemiyle gemiden tahliye edildi.
1: Deniz üzerinden kıyıya tahliye hattı oluşturuldu. Karaya oturan gemide mahsur kalanlar halatlı sistemle tahliye edildi. Kamerun bandralı Ninova isimli kuru yük gemisi Karadeniz'de seyir halindeydi. Şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturdu. Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve AFAD harekete geçti. Gemideki biri Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu olmak üzere 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Dalgalar nedeniyle denizden gemiye yaklaşmak riskli olduğu için alternatif kurtarma planı devreye sokuldu. Kurtarma çalışması halat atar roketle yapıldı. Gemiye ulaştırılan halatlar mürettebatın tahliye yolu oldu. Halata bağlı sepete bindirilen personel tek tek kıyıya getirildi. Sağlık durumu iyi olan 8 kişi tedbiren ambulansa alındı. Kıyıya oturduktan sonra su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü. Geminin bulunduğu yerden kurtarılması için de çalışma yapılacak.
2: Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede aile ve nüfus yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar yer aldı.
3: Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Güçlü aile ve nüfus hedeflerine dair iletişim kampanyaları yürütülecek. Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgede toplumların istikrarlı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Buna karşın küresel ölçekte nüfus artışının kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar izlendiği belirtildi. Cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımların nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başladığı ifade edildi. Bu gelişmeler ışığında doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, aile ve nüfus yapısındaki olumsuz değişimlerin varoluşsal bir boyuta ulaştığının altı çizildi. Genelgede aile ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik 15 maddelik bir plana yer verildi. Buna göre evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak. Genç evlilikler teşvik edilecek, evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek, çocuk sahibi olmayı özendiren ve kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşünü özendirecek tedbirler alınacak. Aile ve nüfus yapısına ilişkin öncelikler ulusal politika belgeleriyle kurumların stratejik plan ve programlarına dahil edilecek. Bu öncelik

0: Milletvekilliler, ulusal belgelerin müzakere süreçlerinde ve uluslararası kuruluşların Türkiye programlarının hazırlanmasında esas alınacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu arttırıcı yaklaşımla hareket edecek. Cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıkların olumsuz etkilerine karşı koruyacak bütüncül politika çerçevesinde ele alınacak. Kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik dijital aile kalkanı başta olmak üzere gerekli tedbirler alınacak. Aile dostu yayıncılık teşvik edilecek, sorumlu medya kullanımı bilinci yaygınlaştırılacak.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken, kurban alışverişi sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
2: Bu yılda tahminime göre 850 bin büyükbaş, yaklaşık 2,5 milyonda küçükbaş hayvan kesilecek. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olacak. İstanbul'da 500-550 dolar kilogramı büyükbaşın. Küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin arası.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken vatandaşlara kurban alımı sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
2: Alışverişler biliyorsunuz biraz daha nakit oluyor. Aman diyorum dikkatli bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, kontrollü bir şekilde bu para sayma olayını, aynı şekilde söylediğim güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
0: Palandöken kurban alımlarının kimlik belgeli esnaftan gerçekleştirilmesi gerektiğini de söyledi.
2: Esnaf sanatkar açısından bizim oradaki bulunan ilde, ilçede kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarların kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur.
1: Kızını karaciğer nakli beklerken kaybeden anne Arzu Taşkesen, aynı hastalığa yakalanan oğlunu da kaybetmekten çok korkuyordu. Ancak çocukları ölen başka bir ailenin yaptığı organ bağışı Taşkesen ailesine umut oldu. Bağışlanan organlardan karaciğer 10 yaşındaki Süleyman'la uyum sağladı. Küçük çocuk başarılı geçen nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu. Anne bağışçı aileye yazdığı mektupta hem minnetini hem de üzüntüsünü dile getirdi.
3: Kızını karaciğer nakli beklerken kaybetti. Oğlu da aynı hastalığa yakalandı. Ancak bu kez korktuğu gibi olmadı. 10 yaşındaki Süleyman Taşkesen bir çocuğun organlarıyla hayata tutundu. Anne donör aileye duygu dolu bir mektup yazdı.
4: Bir çocuk olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Ben onlara bir mektup yazdım ve size o kadar minnettarım ki bana yaşattığınız mutluluğun tarifi yok. Ama artık yüreğimde bir sızı daha var. Süleyman'ın içindeki güzel yürek, can.
3: Gaziantep'te yaşayan Taşkesen ailesinin 15 yaşındaki kızının karaciğer nakli olması gerekiyordu. Ancak uygun organ bulunamayınca çocuk hayatını kaybetti. Taşkesen ailesi kızlarının ölümünden 7 yıl sonra yine aynı çaresizliği yaşadı. Bu kez 10 yaşındaki oğulları Süleyman'ın karaciğer nakli olması gerekiyordu. Nakil için bekleme listesine alındı. 9 yaşındaki bir çocuğun vefatının ardından aile organları bağışladı.
5: Vefat eden bir çocuğumuzun karaciğerini 2 hafta önce aile bağışlamıştı ve onu 2 hafta önce Süleyman'a nakil ameliyatını gerçekleştirdik ve her şey gayet iyi gidiyor.
3: Antalya'da karaciğer nakli olan Süleyman Taşkesen sağlığına kavuştu. Bir çocuğunu kaybeden, diğer çocuğunu ise nakil sayesinde kurtaran anne, organ bağışı için herkesin duyarlı olmasını istedi.
4: Sürekli bir endişe içindeydik. Ne olacak, nasıl olacak, kurtaracak mıyız diye. Çok şükür, çok mutluyuz artık. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum.
1: Spor dünyasındaki gelişmelere de bakalım. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu kutlamak için artık geri sayımda. Zaferini ilan etmeyi hedefleyen sarı kırmızılı takım bu akşam Samsun Spor'a konuk olacak.
6: Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu bekliyor. Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki farkı 7 puana çıkaran Sarı Kırmızılılar, Samsunspor maçını kazanırsa bitime 2 hafta kala zaferini ilan edecek. Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti. Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı. Galatasaray'ın sahaya Günay, Şallai Sanchez, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper ve Osimhen 11 ile çıkması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar bugün puan kaybetse bile 26. şampiyonluğunu garantileyebilir. Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün oynayacakları maçları kazanamazlarsa zirvedeki tablo kesinleşecek. Ev sahibi Samsunspor ise 45 puanlı 6. basamakta. Karadeniz ekibi bitime 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılım umudunu sürdürmenin peşinde. Saat 20'de başlayacak maçı hakem Onur Coşkun Ses yönetecek.
1: Şampiyonluk şanslarını mucizeye bırakan Fenerbahçe ile Trabzonspor'sa ikincilik yarışı için bu akşam sahada olacaklar. Sarı lacivertliler Başakşehir'i, bordo mavililer de Göztepe'yi konuk edecek.
6: Lider Galatasaray'dan uzaklaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor'da hedef lig ikinciliği. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak isteyen iki takım da bugün zorlu maçlara çıkacak. Derbi yenilgisinden sonra teknik direktör Tedesco ile yollarını ayırıp olağanüstü seçim kararı alan Fenerbahçe saat 20'de Başakşehir'i konuk edecek. Teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak Sarı Lacivertliler'de kritik eksikler var. Kart cezalıları Ederson, Genduzi, Mert Müldür ve Brown'un yanı sıra tedavisi süren Nene Dorgeles ve ağrıları bulunan Şkriniar kadroda olmayacak. Fenerbahçe'nin sahaya Mert Günok, Semedo, Çağlar, Osterwolde, Levent, İsmail Kante, Musaba, Talişka, Kerem ve Şerif 11 ile çıkması bekleniyor. Çobani Stadı'ndaki maçın biletleri 18 yaş altındaki taraftarlara ücretsiz olacak. Konuk Başakşehir ise Avrupa kupalarına katılım yarışında. Nuri Şahin'in ekibi 32. haftaya 51 puanla 5. basamakta girdi. Fenerbahçe'yi 2 puan geriden takip eden 3. sıradaki Trabzonspor'da saat 20'de Göztepe'yi konuk edecek. Son 3 maçta 7 puan kaybeden bordo mavililerde Batagov, Okay ve Savic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. 6. sıradaki Göztepe ise aynı puanda olduğu Başakşehir'in puan kaybını bekleyeceği günde Avrupa'ya katılım yarışında avantaj peşinde olacak.
1: Ve bu spor haberinin ardından da sırada yine gazeteler var. Yazılı basın turuyla devam edeceğiz. Yola Sabah gazetesi ilk olarak sizlere okuyacağımız gazete olacak. Sabah gazetesinde hemen 1 Mayıs coşkusuna ilişkin haberle açılışı yapalım. Davullu zurnalı 1 Mayıs coşkusu başlığını atmış gazete. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde bayram havasında kutlandı. 81 ilde düzenlenen kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. İşçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekip gönüllerince eğlendi. 1 Mayıs'ta özdeşleşen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na ise bazı sendikaların temsilcileri çelenk bıraktı denilmiş haberde. Hemen onun da üst tarafında yer alan haberi büyütüyoruz. Şimdi de Siyonist pusuya karşı dünya vicdanı ayakta ifadeleri var başlıkta. Gazze'nin umudu Sumut filosuna barbarca saldıran soykırımcı İsrail tüm dünyada lanetlendi. Yunanistan'ın desteğiyle insanlığın vicdanına hançer saplayan Siyonist İsrail'i protesto için Türkiye ve dünyada milyonlar meydanlara aktı. Ayasofya önünde protesto yapan Filistin'e destek platformunun başkanı Osman Nuri Kabaktepe hiçbir engel, zalimlik, insanın vicdanını susturamayacak ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye, İsrail'in kaçırdığı filodaki 18 vatandaşımızın da aralarında bulunduğu 59 aktivisti de İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki coşkulu karşılamada ise duygusal anlar yaşandı deniliyor haberin son satırlarında. Sabah gazetesinden sonra hemen geçiyoruz sıradaki gazete Milliyet'e. Milliyet gazetesinde de büyük kıskaç manşeti var. Oyun platformlarına dönük bir büyük kıskaç var. Çocukların karıştığı şiddet olaylarının ardından dijital dünyaya yeni düzenlemeler geldi. Sosyal medya ve oyun platformlarına yaş sınırı, temsilci ve artık ağır yaptırımlar getirilecek. Yasayla oyun, oyun platformu gibi kavramlar ilk kez tanımlanırken derecelendirme sistemi zorunlu kılındı. Derecelendirilmemiş içerikler en yüksek yaş grubuna göre sunulacak, uygunsuz içerikler kaldırılacak. Platformlar ayrıca açık ve kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sağlamakla yükümlü olacaklar. Bu araçlar harcama, üyelik ve kullanım süresini ebeveyn onayına bağlayan mekanizmaları da içerecekmiş haberden elde ettiğimiz ayrıntılara göre. Hemen logonun sağ tarafındaki habere bir bakalım, göz atalım. O da şu: haftada 10 milyar öğün riskte. Basra Körfezi'ndeki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma gübre tedarikini sekteye uğratıyor. Uzmanlara göre etkiler kısa vadede rafa yansımayacak, ancak hasat döneminde tablo ağırlaşacak. Pirinç gibi temel gıda ürünlerinde üretim açığı oluşabileceği uyarısı da yapılıyor. Bir yandan daralma haftada 10 milyar öğüne kadar kayba yol açabilir şeklinde bir uyarısı var gazetenin haberinde öğrendiğimize göre. Peki sağ alt köşedeki 59 Sumut aktivisti İstanbul'da ifadeli başlıkta yer alan habere bile bir bakalım. İsrail ordusu tarafından Akdeniz'deki uluslararası sularda alıkonulan 18'i Türk, 59 Sumut filosu aktivisti Dışişleri Bakanı Fidan'ın girişimlerinin ardından dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Aktivistler burada coşkuyla karşılandı. Hatırlayacaksınız, 12 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden Akdeniz'e doğru açılmışlardı ve haftalar sonrasında da çok yaklaştılar ama yine İsrail'in engeliyle karşı karşıya gelmek durumunda kaldı Sumut filosu aktivistleri. Diyelim ve Hürriyet'e geçelim şimdi de. Hürriyet gazetesinde hem abluka hem de saldırı planı başlıklı bir haber var sizlere aktaracağımız. ABD Başkanı Trump, Hürmüz ablukasıyla geliştirdiği pozisyonuna rağmen bir yandan da saldırı hazırlıklarını sürdürüyor. Trump'ın masasında kısa ama yıkıcı bir saldırı dalgası planı var. CENTCOM komutanı Amiral Cooper bu nihai darbe planı hakkında Trump'a briefing de verdi. Buna göre İran'ın kalan askeri altyapısı, stratejik liderlik kadrosu ve gizli mühimmat depoları hedef alınacak. Bu operasyonu için Dark Eagle hipersonik füzeleri ve B-1B Lancer bombardıman uçakları hazırda da bekletiliyormuş. Amerika'ya yeni bir teklif sunan Tahran bir yandan da Washington'ın tehdidine karşı hazırlanıyor. ABD ateşkesi ihlal ederse İran da bölgedeki tüm Amerikan üslerini ve enerji hatlarını hedef alacak. Topyekün bir karşı saldırı başlatacağını duyurdu. Trump ise İran'ın son teklifinden memnun olmadığını, ancak görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Geçtiğimiz hafta sonu da Pakistan İslamabad'da acaba bu ikinci tur görüşmeleri yapılacak mı diye ümit ediliyordu, ancak yine olmadı. Kalıcı barış için anlaşılan biraz daha mesafeye ihtiyaç var gibi gözüküyor. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Yeni Şafak gazetesinde Sumut yolcularına işkence manşeti var. Bugünkü sayısında küresel Sumut filosu yetkilileri Yunanistan karasularında İsrail donanmasına ait gemide 40 saat tutulan aktivistlerin aç ve susuz bırakıldığını, elleri arkadan bağlı şekilde güvertede sürüklendiğini açıkladılar. Terör devleti Sumut'un organizatörlerinden Seyf Ebu Keşek'le Tiago Avila'yı ise alıkoyup İsrail'e götürdü. İsrail için denilmiş haberde. Bu nedenle de serbest bırakılan bazı aktivistler Girit'ten ayrılmamakta direnirken 60 kadarı da açlık grevine başladı denilmiş haberin detayında. Bir de şöyle bir ekonomiden haber var, ona da bakalım Yeni Şafak'a geçmeden. İstanbul'un Nisan enflasyonu %3,7. İTO verilerine göre enflasyon Nisan'da aylık %3,74, yıllıksa %36,83 oldu. Aylık bazda en yüksek artış %11,9'la giyim ve ayakkabıda yaşandığı gözlemlenmiş durumda. Yeni Şafak gazetesinde seçtiğimiz haberler de bu şekildeydi bu saat için. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinde de yine biraz daha ekonomiye dair bir haber ayrıntı seçtik. Zamlar durdurulamıyor başlığı var. İstanbul'da eğitim fiyatları yıllık %53, gıda ise %40 artış gösterdi. Ve bu ekonomik tabloya, ekonomik krize rağmen diyor Cumhuriyet gazetesi. Eklenen Körfez'deki savaşın da fiyatlar üzerindeki etkileri de somutlaşmaya başladı. Yine Yeni Şafak'ta olduğu gibi burada da İstanbul Ticaret Odası'nın araştırmasına dair bir atıf var. Buna göre İstanbul'da aylık fiyat artışı, yani bir başka deyişle enflasyon %3,74 oldu. Cumhuriyet gazetesindeki haberimiz de bu şekildeydi. Akşam gazetesine göz atacağız. Şimdi de Akşam gazetesinde bu utanç Yunan'a yeter manşeti var. Yunanistan İsrail'in ileri karakolu olurken Avrupa ülkelerinde Sumut filosuna ise destek için eylemler vardı. Soykırımcının Girit'in batısında Gazze'ye 1100 kilometre mesafede saldırdığı filodaki 175 aktivist İsrail gemilerinden Yunan gemilerine alınarak limana, buradan da otobüslerle Heraklion'a götürüldü. Ayrıntısı da yazılmış Akşam gazetesinde. Sırada Posta gazetesi olacak sevgili izleyiciler. Posta gazetesinde de spordan bir gelişmeyi büyütüyoruz. Şampiyonluk için sahada, fotoğrafta da Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen var. Galatasaray bu akşam Samsun deplasmanında şampiyonluk için sahaya çıkacak. 74 puanla lider olan Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde. Cimbom bu akşam saat 20'de başlayacak olan maçta rakibini yendiği takdirde üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu elde edecek diğer maçlara bakmaksızın. Ve son olarak Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nde de provokasyona geçit yok manşette bir haber, başlıklı bir haber var, düzeltelim. 1 Mayıs törenleri bu yıl daha sakindi. Taksim ve birkaç noktada olay çıkarmak isteyenlere de izin verilmedi demiş Türkiye Gazetesi. Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler meydandaydı. Türk İş Edirne'de, Memur Sen Çorum'da, Hak İş'te, Bursa'da miting yaptılar. Disk ve Kesk ise Kadıköy'deydi. Taksim çevresinde gösteri yapmak isteyen marjinal gruplarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürümeye çalışan gruba da polis müdahale etti. Yaklaşık da 575 kişi toplamda gözaltına alındı 1 Mayıs olaylarında. Peki hemen yine üretici fiyatlarına artışa ilişkin bir haber daha var. O da Türkiye Gazetesi'nde çıktı. Üretici raf makası tam 5 kat. Marketin el yakanı ise elma olmuş. Başlıkta da yazdığı gibi Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre Nisan'da üretici market makası açılmaya devam etti. Tarlada 18,75 lira olan elma markette 92 liraya satıldı. Aradaki fiyat farkı da %393'ü de aştı. Elmayı ise havuç, yeşil soğan ve marul takip ediyor. Bu fiyat makasının en çok açıldığı ürün grupları da bu şekildeydi. Diyelim ve gazetelere noktayı koyalım. Bir haberimiz var kapatırken. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayla İran ekonomisini daha da zora sokarak Tahran'ı müzakere masasına çekmeyi hedefliyor. Amerikalılar Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek petrol satamadığı için İran ekonomisinin tamamen çöküş eşiğine de geleceğini düşünüyor. Bu sayede İran'ın tavize zorlanması planlanıyor. Peki bu plan işe yarayabilir mi? ABD ablukası İran'ı nasıl etkiliyor? İran ekonomisi şu anda ne durumda? Gelin bu soruların yanıtlarına bir bakalım. Dosya haberimize noktalayacağız. Saat başına tekrar karşınızdayız.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ambargo İran ekonomisini tamamen çöküşe mi sürükleyecek? Amerikalı yetkililer İran'ın ekonomide yaşadığı sıkıntılarla müzakere masasında taviz vermeye daha yakın hale geleceğini umuyor. Ancak uzmanlara göre İran kısa vadede bu noktaya ulaşmayabilir. Uzmanlar Trump'ın ekonomik güç gösterisinde ilk pes edecek tarafın İran olmasını bekliyorsa bunun için biraz beklemesi gerekebilir diyor. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil, İran yönetiminin uzun vadeli bir planı uygulamaya soktuğu görüşünde.
7: Bence İranlı yetkililer, ekonomistlerin veya batılı politikacıların tahmin ettiğinden daha uzun bir süre için plan yapmış durumdalar. Ayrıca baskıcı güçlerini kullanmalarıyla da tanındıklarını belirtmek önemli. İnsanların birikimlerini kullanmalarına güveniyorlar. Ve insanlar son birkaç yıldır, özellikle de savaşın başlamasından bu yana bu şekilde geçiniyorlar.
3: İran kökenli Sanem Vekil, ülkenin demir yumrukla yönetilmesinin de ekonomideki gelişmelerde etkili olduğunu belirtiyor.
7: İran direniş ekonomisi olarak adlandırabileceğimiz bir politika geliştirdi. Direniş ekonomisinin politikasının bir parçası da ticaret, takas ve ihracat için İran'ın komşularına güvenmesi. Bu ihracat bağlantıları ve direniş ekonomisi hala aktif. İran, Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya mal göndermeye çalışıyor. Petrolü de artık karayollarından taşınıyor. Yani bunlar şu anda yürürlükte olan geçici çözümler. Bunlar sadece zaman kazanmak için varlar. Uzun vadeli çözümler değiller.
3: Vekil, İran'ın gayri safi milli hasılasında çift haneli düşüşler yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Bunun önüne geçilmesinin tek yoluysa ABD ile anlaşmaya varılarak yaptırımların kaldırılmasının sağlanması.
7: Onların dünyanın dört bir yanındaki bankalarda bulunan dövizlerine erişime ihtiyaçları var. Ancak aynı zamanda yaptırımların bir ölçüde hafifletilmesine de ihtiyaçları bulunuyor. Petrol satışlarını arttırmaları gerekiyor. Ancak aynı zamanda düzgün bir şekilde ticaret yapabilmeleri de şart. İranlılar bu savaşın verdiği zararlar için tazminat da talep ediyorlar. Bence bu biraz abartılı ve elde edilmesi zor bir talep. Ancak anlaşma sağlanırsa ABD İran ekonomisine yatırım yapabilir. Bu da büyümeyi sağlayabilir ve yeniden yapılanmaya yardımcı olur.
3: ABD'nin deniz ablukasının İran'a ürün sevkiyatını aksatması da ekonomiyi zorluyor. Ancak bu konuda İran'ın avantajı coğrafi yapısı. Tarımsal ürünler analisti İşan Banu, İran körfez ülkelerinin aksine kendisinin de tarım ürünleri üretebildiğine dikkat çekiyor.
8: Körfezi çevreleyen bölgedeki tüm ülkelere baktığımızda, evet, İran bölgenin en büyük gıda ithalatçısı. Ancak İran'ın aynı zamanda bölgedeki en az gıda güvensizliği yaşayan ülke olduğunu da belirtmek önemli. İran tamamen çöl değil. Çok fazla yerli tarımsal üretime sahip ve buğday ihtiyacının %60'ından fazlasını kendi üretiyor. İran'ın ithalatının çoğu yem endüstrisine giden mısır ve soya fasulyesi küspesinden oluşuyor.
3: Basra Körfezi dışındaki Çabahar Limanı'ndan İran'a ürün sevkiyatı da sürüyor.
8: İran'a giden az sayıdaki gemi şimdi İran'ın doğu kıyısında Pakistan sınırına yakın Çabahar Limanı'na yöneliyor. Bu liman boğazın dışında yer alıyor. ABD ablukasının tüm İran limanlarını kapsadığını söylese de bu liman tamamen kuru bir liman. Ham petrol ticareti yapılmıyor ve en azından gördüğümüz gemi hareketlerinden anlaşıldığı kadarıyla ABD bu limanı abluka altına almıyor.
3: Reuters'a konuşan yetkililer İran'ın kara sınırı ticaretinde de henüz bir düşüş belirtisi olmadığını söylüyor. Rusya da bu yıl Hazar Denizi üzerinden ticareti arttırdı. Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mart ayları arasında 500 bin ton mısır, 180 bin ton arpa ve 4 bin ton buğdayı abluk altındaki körfez limanları yerine Hazar üzerinden sevk etti. Sokaklara bakıldığında da İran ekonomisindeki kötüleşmenin etkileri şimdilik hissedilmiyor. Nakit çekimine kısıtlama getirilmedi. Yakıt ve gıda alımı karneye bağlanmadı. Memurların maaş ödemeleri ertelenmedi. Marketlerde raflarda dolu. Sokakta etkisi çok hissedilmese de savaş ve internet kısıtlaması nedeniyle iş yerleri kapanmaya başladı. İşsizlik artıyor. Amerikan CNN International kanalının internet sitesinde yer alan habere göre savaş 23 binden fazla fabrika ve firmayı etkiledi. İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Gulam Hüseyin Muhammadi, savaşın doğrudan 1 milyonluk istihdam kaybına yol açtığını söyledi. Dolaylı olarak 1 milyon kişiyi daha işsiz bıraktı. İsrail geçen ay savaş sırasında petrokimya tesislerini hedef almıştı. Bu tesislerin binlerce çalışanı ücretsiz izne çıkarıldı. Ülkenin en büyük e-ticaret firmasının da işten çıkarmalara başladığı belirtiliyor. İran'daki yıllık enflasyon oranı Mart ayında %72'ye ulaştı. Ancak temel ihtiyaç maddelerinde bu oran çok daha yüksek.
9: Savaş devam ederse ekonomik durumumuz çok daha kötüleşecek. İşlerimiz neredeyse tamamen durdu. İşlerimiz eskisinin yaklaşık onda birine düştü. Çevremizdeki birçok işletme insanların savaştan korkması nedeniyle kapandı.
3: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 4 milyondan fazla kişinin savaş nedeniyle yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısı yaptı. Reuters haber ajansına göre İranlı yetkililer ekonomik krizin ülkede yeni protesto dalgası başlatmasından da endişe ediyor. Bazı ekonomistler İran'ın mevcut ekonomik krize 3 ila 6 ay daha dayanabileceği öngörüsünde bulunuyor. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı yetkililer savaşın yol açacağı ekonomik sıkıntılara ABD Başkanı Trump'tan daha uzun süre dayanabileceklerinden emin. Petrol ve gübre gibi ihracat kalemlerindeki aksamaların haftalar içinde küresel ekonomide daha derin ekonomik şoklara yol açabileceği uyarısı yapıyor. Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde benzin fiyatlarının daha da artmasının ABD Başkanı Trump'ın karnesini kötüleştireceğine dikkat çekiliyor. Trump'ın İran yönetimine tavizde bulunmak zorunda kalabileceğini düşünenler de var.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
11: Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece. Kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli Poyraz'la sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece.
10: Hava durumu.
12: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı dedi.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
2: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
1: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
2: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
2: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
1: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumud filosundan 59 aktivist dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Aktivistler arasında 18'de Türk vatandaşı bulunuyor. Alıkonuldukları süre boyunca yaşadıklarını anlatan aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiler. Sumud filosunun kararlılıkla yoluna devam edeceğini de söylediler.
3: Denize, denize, özgür Filistin!
4: Yolculuğumuzun 4. gününde akşamleyin saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk. Dronların bizi gözetlemesini, ama birden yabancı askerler geldi.
5: Gözümün önünde sabah arkadaşımı dövüp bayılttılar. Ayıltmak için de tazyikli su sıkarak ayılttılar. Bunların hepsini gördük. Bu seviyede bir şeye daha artık dünya ses çıkartamaz. Avrupa'nın göbeğinde istediklerini yapıyorlar. Bombaladılar, hadi dedik. Şimdi de bunu yaptılar. Bunun üstüne daha ben bir seviye görmüyorum. Daha buna da ses çıkartmazlarsa daha bir daha medeni dünya, insan hakları demesinler.
6: Yaşadıklarını bu sözlerle anlattılar. Sumud filosunda bulunan aktivistlerden bazıları Türkiye'ye döndü.
7: Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Tüm devlet yetkililerimize, bürokratlarımıza buradan filo adına minnetlerimizi, şükranlarımızı söylüyoruz.
6: 12 Nisan'da İspanya'dan yaklaşık 50 geminin bulunduğu Sumud filosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve sivillere insani yardım götürmek amacıyla demir aldı. 29 Nisan'da gece saatlerinde uluslararası sularda yaklaşık 170 aktivist alıkonuldu. Aralarında 18 Türk vatandaşının olduğu 59 aktivist Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında onları aileleri ve sevenleri karşıladı.
8: İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehditlerine boyun eğdiler, ne şiddetlerine boyun eğdiler.
6: İstanbul Havalimanı'nda yapılan basın açıklamasında Sumud filosunun yoluna devam edeceği yönünde kararlılık mesajı verildi.
9: Her ne olursa olsun Gazze'de süren bu soykırıma karşı ve Abluka'ya karşı özgürlük filosu ve Sumud filosu aksiyonuna devam edecek.
6: Filoya 6. katılışı olan Şuayb Ordu yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
5: İsrail'in bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bizi çok fazla ciddiye alıyorlar çünkü biliyorlar. Biz 100'ün üzerinde gemiyle 150 mile gelirsek bizi durdurma şansları yok. Ya öldürürler ya biz Gazze'ye gireriz. Bunu gayet farkındalar. Birlik olmaktan başka çaremiz yok.
6: Türk aktivistler ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
0: Washington'la Tahran arasında ateşkes bozulacak mı? ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni teklifini beğenmediğini söyledi. İran'la bir anlaşma olup olmayacağına yönelik de mesajlar verdi. Ayrıntıları ve merak edilen soruların cevaplarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
10: ABD Başkanı Donald Trump Florida'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın bu son teklifinden tatmin olmamışa benziyor ABD Başkanı Donald Trump. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben memnun değilim verdikleri cevaptan. Bir miktar ilerleme var, çaba devam ediyor ama anlaşma noktasına kadar ilerler mi bundan emin değilim dedi. Trump'a peki bundan sonrasında İran'a yönelik operasyonlar, saldırılar yeniden başlayacak mı diye soruldu. Size neden söyleyeyim ifadesini kullandı Trump. CENTCOM komutanından olası askeri seçeneklere ilişkin briefing almıştı Trump. Önümüzde bazı seçenekler var dedi. Onları girip tekrar havaya uçurup sonsuza dek bitirmek istiyor muyuz? Yoksa bir anlaşmaya mı varmak istiyoruz? Bunu mu denemek istiyoruz. Seçenekler bunlar ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump İran'da liderliğin, yönetimin parçalı olduğu ve birbirinden kopuk olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirdi yaptığı açıklamada. Bir yandan da tabii Amerika'da tartışma konusu İran Savaşı Kongre'den yetki alınmadan başlatıldığı için 60 günlük bir süre tanınıyordu Trump yönetimine. Bundan sonrasında o 60 günlük sürede bugün doldu. Kongre harekete geçecek mi, geçmeyecek mi diye. Kongre harekete geçmedi. Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı Trump yönetimine bu savaşta biraz daha zaman tanımaktan yana, ki ABD Başkanı Donald Trump da Kongre'ye yazmış olduğu bilgilendirme mektubunda İran'la Nisan ayı başında bir ateşkesin olduğunu, dolayısıyla bu yasanın, bu durumun burada uygulanabilir olmadığını ve önümüzdeki günler içerisinde de yine Amerika'nın, Trump yönetiminin bölgedeki askeri güç postürü, yani vaziyetini gözden geçireceğini söyledi. Ve Florida'ya giderken yine yaptığı açıklamada da bu yasaya kimsenin daha önce başvurmadığını söyledi Trump. Bizim için durum neden farklı olsun dedi. Bunun anayasal olmadığını savundu. Son bir de bir Amerikan kamuoyunda İran Savaşı'na nasıl bakılıyor? Yeni bir anket verisi de aktaralım. Washington Post, ABC ve Ipsos'un anketine göre de Amerikalıların %61'i Amerika'nın İran'a karşı askeri güç kullanmasının bir hata olduğu görüşünde.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir mesajla kutladı. Erdoğan paylaşımda emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadelerine yer verdi. Disk ve Kesk'in de aralarında olduğu sendika ve meslek odaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul Kadıköy'de kutladı. Kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran da katıldı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplara ise polis müdahale etti. İstanbul'da 575 kişi gözaltına alındı.
1: Anadolu yakasında kutlama yapılırken Avrupa yakasında sabah saatlerinden itibaren birçok adreste polis müdahalesi vardı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da objektiflere farklı görüntüler yansıdı.
11: Şu anda gözaltı işlemleri yapılıyor.
1: Valiliğin kutlamalar için Anadolu yakasına adres göstermesiyle Disk, Kesk Mimar ve Mühendisler Odası ile Türk Tabipleri Birliği Kadıköy Rıhtı Meydanı'nda bir araya geldi.
4: Pankartlar hazırlandı, hazırlıklar tamamlandı ve sendikalar, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, dernekler yürüyüşe geçti. Şu an cadde boyunca Söğütlü Çeşme'de yürüyüşe devam ediyorlar. Kortej Rıttım Meydanı'na gelecek ve etkinlikler burada devam edecek.
12: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
1: Kadıköy'de yapılan kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı.
13: Umutla birleşeceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız. Adalet için, barış ve kardeşlik için, gerçek bir demokrasi için birleşecek miyiz?
1: Bu görüntülerse Avrupa yakasından. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya geldi. Polis yürüyüşe izin vermedi. Gruplara müdahale edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de eylem yapmak isteyenler gözaltına alındı. İstanbul genelinde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Taksim'e sadece sendika ve meslek odaları temsilcilerinin çıkmasına izin verildi. Gruplar Kazancı Yokuşu ve Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmalarının ardından meydandan ayrıldı.
0: Kadıköy'de konuşan CHP lideri Özgür Özel, seneye kanlı 1 Mayıs'ın 50. yılı olduğunu hatırlattı. 50. yıl dönümünde Taksim'in yasak olmaması gerektiğini söyledi.
14: Türkiye işçi sınıfını bir bütün olarak selamlıyoruz. Bugün son kez Kadıköy'de 1 Mayıs kutladığımızı umuyoruz. Biraz önce hem siyasi partilerin genel başkanlarıyla hem Diskin Keskin eş genel başkanlarınla değerlendirmelerde bulunduk. Seneye 1 Mayıs'ın, kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümü ve artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor. Gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs'ta, kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümünde Taksim'de olacağız. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi 2010 yılında hem 1 Mayıs'ı hepimizin çoktandır istediği ve hep birlikte desteklediği şekilde resmi tatil yapılmasından övünüyordu. Hem de Taksim artık yasak değil diyordu. Taksim'e 2 yıl sabredebildiler. 2 yıl sonra Taksim'i yasakladılar.
0: Türk İş bu yıl Edirne'de, Hak İş Bursa'da, Memursen'de, Çorum'da 1 Mayıs için toplandı. Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Çanakkale'de de kutlamalar vardı.
15: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Türk İş 1 Mayıs'ı bu yıl Edirne'de kutladı. Konfederasyona bağlı sendikanın üyeleri yüzlerce işçi kortej yürüyüşü düzenledi.
16: Biz bu ülkede nerede bir sıkıntı varsa, vatan yoksa parti yok, vatan yoksa sendika yok, vatan yoksa ailen yok. Bir önce özgürlüğümüz, güvenlik ve vatan.
1: Hak İş Konfederasyonu 1 Mayıs için Bursa'yı seçti.
17: Hak İş Konfederasyonu'nun Bursa'daki etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından işçiler katıldı. Gökdere Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya yaklaşık 15 bin işçi bayraklarıyla ve pankartlarıyla geldi.
1: Etkinlikte Filistin'e destek mesajları verildi.
18: Filistin davası Hak İş'in temel davasıdır. Onun için Gazze'deyiz. Onun için Batı Şeria'dayız.
19: Memursen 1 Mayıs'ı bu yıl Çorum'da kutluyor. Meydanlarda dile getirilen talepler arasında 3600 ek göstergenin birinci dereceye verilmesi ve kamu personel sisteminde reform yapılması var.
1: Hürriyet Meydanı'nda toplanan 20 bini aşkın Memursen üyesi ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla bayramı kutladı.
20: Dünya 5'ten büyüktür demek için savaşlara hayır, soykırıma hayır demek için buradayız.
1: Mitingde Sumut Filosu baskınına karşı dayanışma mesajları dile getirildi. Ankara'da KESK ve DİSK öncülüğündeki işçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Kutlamalara CHP ve DEM Parti milletvekilleri de katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak, afiş ve pankartlarla Tandoğan Meydanı'na yürüdü. İzmir'deki kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı'ydı.
21: Dostlar, hoş geldiniz.
2: öğle saatlerinden itibaren binlerce kişi bu alanda bir araya geldi. Etkinlik Selda Bağcan'ın konseriyle de sona erdi.
1: Diyarbakır'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.
21: Diyarbakır'daki 1 Mayıs kutlamaları istasyon meydanında yapılıyor. Bu yılki kutlamaları tiyatro festivali için Diyarbakır'a gelen birçok yabancı oyuncu da katıldı.
1: Kamu Sen'de 1 Mayıs kutlamaları için Çanakkale'deydi. Sendikalılar İskele Meydanı'nda toplandı.
22: Sizler bugün burada hak aramanın, dik durmanın onurunu Çanakkale ruhuyla birleştiriyorsunuz.
0: Dünyanın farklı noktalarından da 1 Mayıs manzaralarına bakalım. Şimdi de coşkulu kutlamaların adresi Küba'da, bu yılda on binlerce kişi sokaktaydı. Birçok ülkede meydanlar dolup taşarken Fransa'da sokaklar karıştı. Başkent Paris'te polis göstericilere müdahale etti.
23: Küba'dan Yunanistan'a, Filipinler'den Güney Kore'ye pek çok ülkede meydanlar doldu taştı. 1 Mayıs İşçi Bayramı dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan kalabalık kentin merkezindeki Sintagma Meydanı'na yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcıysa Filistin'e destek mesajları verdi. Eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları attı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise çok sayıda noktada gösteri düzenlendi. Göstericiler emeklilik yaşının düşürülmesi çağrısında bulundu. Gösteri sırasında protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Burası ise her yıl gösterilerin en coşkulu olduğu adres Küba. Yüz binlerce kişi başkent Havana'daki devrim meydanında bir araya geldi. 1 Mayıs gösterilerine 94 yaşındaki Raul Castro da her yıl olduğu gibi askeri üniforma giyerek katıldı. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'le gösterilere liderlik etti. Burası ise İspanya'nın başkenti Madrid. Binlerce kişi daha iyi çalışma şartları, kira sorunu ve savaş karşıtı sloganlarla sokakları doldurdu. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu karşıtı pankartlar açıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de de binlerce kişi 1 Mayıs nedeniyle sokakları doldurdu. Kentin farklı noktalarında konserler verildi. Japonya'dan Endonezya'ya, Güney Kore'den Filipinlere, Asya'nın farklı ülkelerinde de 1 Mayıs sebebiyle yürüyüşler düzenlendi.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Toplam 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor.
23: Rojin'e temas etmiş olabilecek kişilerden alınan DNA profilleri inceleniyor. Örnekler genç kızın vücudunda bulunan iki DNA örneği ile karşılaştırılıyor.
24: Gülistan Doku'nun dosyası nasıl her şey açığa çıktı? Biz umut ediyoruz ki Rojin Kabayiş'in de dosyası açığa çıkacak.
23: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş de o dosyalardan biri. Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilince cinayet şüphesi doğmuştu. Bu nedenle cansız bedenin bulunduğu Molla Kasım Mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde toplam 2500 kişiden DNA örnekleri alınmasına karar verildi. Şimdiye kadar 425 kişinin örneklerine bakıldı. Örnekler soruşturmada elde edilen delillerle karşılaştırılacak. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Rojin'in şifreli telefonunun çözülmesi için de özel ekip kuruldu.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Zeynep Gül Alp'le Pencere.
3: Einstein ve Karayan, 50 sene boyunca birbirleriyle yarıştırılmış, kendi aralarındaki rekabet bir düşmanlık boyutuna gelmiş iki müzik dehası, iki orkestra şefi Viyana'da bir otelde karşılaşıyor. Ve aralarındaki sohbette birbirlerine duydukları düşmanlıklar, pişmanlıklar, yıllarca söylenmeyi bekleyen sözler ve aslında derinden gelen hayranlıklar, yazar Peter Danish'in kalemi, sahnede Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nun oyunculuğu, ve Nihal Usanmaz'ın rejisiyle, izleyiciyle buluşuyor. Oyun şu an turnede ve büyük ilgi görüyor. Biz de turne sırasında yönetmen ve oyuncu Nihal Usanmaz'ı yakaladık ve oyunu konuşalım istedik. Nihal Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz. Umarım siz de iyisinizdir.
4: İyiyiz, teşekkür ederiz. Turnedeyiz dediğiniz gibi İzmir'deydik, Ankara'daydık. Yoğun, güzel seyirciyle buluştuğumuz bir turne oluyor.
3: Çok etkileyici bir oyundu. Ben de izleme şansı buldum. Nasıl gidiyor evet. Turne ve izleyici buluşmaları aslında? Bunu da soralım.
4: Daha 13 oyun oldu ve 6 farklı şehirde oynanmış oldu. Bu çok güzel bir şey. Ankara'dayken Rengim Gökmen, büyük orkestra şefimiz de kalkıp geldi sağ olsun. Evet. Haberimiz de yok geldiğinden. Harika. Sonra söyledi de ayağa kalktı ve yürürken Rengim Bey diye fark ettik. Sonra sahneye geldi, teşekkür etti ve oyunu çok beğendiğini söyledi. Evet. Bernstein'i ve Karayan'ı zamanında tanımış, karşılaşmış biri olarak onları sahnede birebir gördüğünü söyledi. Hikayeyi çok beğendiğini söyledi. Bu bizi çok mutlu etti tabii ki.
3: Celal Kadri Kınoğlu da çok zor bir izleyici diye kendisini evet, anons evet. etti. O gerçekten çok zor olmuştur herhalde.
4: Evet, Okan Bey de Celal Bey de zaten bir rahatlama oldu Rengim Bey'den bunları duyduktan sonra. Güzel bir şey tabii ki. Yani burada tabii Peter Danish'in müthiş bir dehası var. Zamanında dinlediği bir Viyana'da

0: ilgili bakış açıları, yaşadıkları olaylarla ilgili bakış açıları gerçek mi diye sorarak, deneyerek, silip tekrar yazarak müthiş bir metin ortaya getirmesinin sonucu tabii ki hepsi.
1: Evet, harika bir sonuç çıkmış. Oyunun çevirisi aynı zamanda NTV Radyo programcısı da olan meslek büyüğümüz Sevin
0: Evet.
1: Okya'ya ait. Peki siz nasıl karar veriyorsunuz oyunu sahneye taşımaya?
0: Mehmet Karaca, Onk Ajans'ın sahibi, Okan Bey'e ve bize ulaştı. Biz Richard ve Dracula projelerini yaptık Kabarada da olarak. Bu oyun şu anda işte benim hakları bende ve çok hoşuma gidiyor bu oyun. Yeni bir metin daha sahnelenmedi. İlk sahnelenişi New York'ta bir off-Broadway projesi olarak Alman bir yönetmen tarafından yapılıyor ve iki kadın oynuyor bu iki orkestra şefini. Türkiye'de de yapılmasını isterim. Okan, sen ve ekibin acaba bunu yapmak ister misiniz? Sen de Bernstein'i oynasan diye. Biz metni ilk elimize aldığımızda Sevin Hanım'ın çevirisi değildi, başka bir çeviriydi. Çok beğendik metni tabii. İşte Karayan kim olur? Yine Mehmet Bey'in fikriyle Celal Kadri Kınaoğlu'na gidildi. Sonra işte benim yönetmemi istediler. Çok mutlu oldum. Ben 10 yıldır Okan Bey'le çalışıyorum ve onun yönetmen yardımcılığını yapıyorum. Sonra Sevin Hanım çevirdi işte metni tekrar ve müthiş bir çeviri oldu. Müthiş bir çeviri oldu. Bütün seyirci, herkes, Peter dahil, ki hani dilimizi bilmemesine rağmen o melodiyi o kadar güzel ortaya çıkardığını söyledi ki
1: Ben ne
0: iki iyi
1: yazdıysam onu
0: oyuncu.
1: sahnede gördüm dedi, değil mi Peter'den? İçinde öyle
0: Evet
1: bir söz
0: evet.
1: de var.
0: Bizim için çok çok güzel bir şey oldu.
1: Evet.
0: Premierde buradaydı, Türkiye'deydi. Yazdığım oyunu sahnede görmek beni çok mutlu etti dedi. Burada tamamıyla aslında metnin ve oyuncuların gücüne teslim olmuş bir reji var.
1: Evet,
0: O yüzden
1: kesinlikle öyle.
0: daha temiz, daha anlaşılır, diyalogların ön planda olduğu, oyunculukların ön planda olduğu bir şey seyrediyor seyirci ve bu tabii ki müthiş bir etki yaratıyor bence.
1: Ve tabii nefesini tutarak izliyor izleyenler bunu. Çünkü her iki karakter arasında dış çatışmalar var, iç çatışmalar var, ego savaşları var ve bunu sanat üzerinden, müzik üzerinden 1 saat 10 dakikada yapıyorlar. Celal
0: Evet.
1: Kadri Kınoğlu ve Okan Bayülgen gerçekten de ortaya koydukları karakterlerin dışında sahnede de devleşen iki isim. Siz de bahsettiğiniz performans üzerine kurulu bir oyun ve sade bir sahne tasarımı. Siz metni ilk gördüğünüz anla oyunun sahnedeki hali arasında nasıl bir süreç yaşadınız? O aklınızdaki şeyleri
0: Şöyle,
1: sahneye taşıyabildiniz mi?
0: Mehmet Bey metni bize yolladığında ben metni okuduğumda dedim ki bu çok entelektüel bir metin. Yani kim tanıyor ki Bernstein'ı, Karajan'ı, klasik müzik dinleyicisine kadar nasıl ilgilerini çeker bu konu? Yani acaba dedim fazla mı entelektüel bir metin ve sıkıcı olma ihtimali var? Çünkü sadece konuşuyorlar. Tarih konuşuyorlar, siyaset, politika konuşuyorlar vesaire, müzik konuşuyorlar. Sonra tekrar okudum, tekrar okudum. Dedim ki unut bunların kim olduğunu. Çok insani bir yerden konuşuyorlar bu alanları, müziği, siyaseti, politikayı. Çünkü hayatlarında onlarda nasıl bir etki bıraktığı, 50 sene boyunca birbirlerine duydukları kıskançlık deyin, haset deyin, yarış deyin, mesleki yarış deyin. Bütün bunların aslında onlarda nasıl karşılık bulduğunu ve nasıl ölmeden birkaç sene önce bir araya geldiklerinde eğer bu konular açılırsa ve dürüstçe birbirlerine hakkını teslim ederek, saygı duyarak başarılarına ve müzikteki dehalarına saygı duyarak bunu nasıl yapabileceklerini fark ettiğim zaman metinde çok daha basit, çok daha anlaşılır bir şeye dönüştü benim için. O beni çok etkiledi. Çünkü metinde öyle güzel replikler var ki bunu yansıtan. Ya çok basit, Karayan diyor ki yani mesleğimin zirvesindeyim, altın yıllarımı yaşıyorum, her şeyi çok iyi biliyorum, her şeyi 100 kere yönetmiş durumdayım. Ama artık bedenim bunu yapmama izin vermiyor, yaşlandım.
1: Evet.
0: Yani yaşlı iki insanın, mesleğinin doruğundaki iki insanın bununla yüzleşmesi ve bu kırılganlık bir yanıyla beni çok etkiledi. Ve istedim ki seyirci de sahnede gördüğü bu kırılganlıklardan ve bu sağlamlıktan bir yanıyla etkilensin. Bu şeydir yani, Tarantino'nun da bir lafıdır. Ben izlemek istedim sinema filmlerini yapıyorum diye. O yüzden reji kısmında da ben hele hele elinizde bu kadar iyi iki oyuncu varken
1: Evet.
0: ve aynı zamanda iki iyi yönetmen bu isimler. Ben izlemek istediğim şeyi yapayım ve çok basit, çok sade, onların ön planda olduğu, diyalogların ön planda olduğu bir şey yapmak istedim. Sanırım doğru bir şey oldu çünkü seyirci çok çok güzel tepkiler veriyor.

0: bizi çok mutlu ediyor tabii ki.
1: Tabii oyuna geldiğimizde, işte izlediğimizde finalinin böyle olacağını tahmin etmediğimiz bir oyundu. Benim kendi adıma ve gerçekten oyun bittiğinde etrafımdaki herkesin de gözleri dolu doluydu. Aslında
0: Evet.
1: siz minicik bir hareketle dünyaları anlatıyorsunuz. Bu nedenle de kutlamak istiyorum sizi. Aslında
0: Teşekkür ederim.
1: hikayenin orijinalinde sizin oynadığınız rol bir erkek ama siz bunu değiştirmek
0: Evet.
1: istediniz. Peter Dinklage'i nasıl
0: Evet.
1: ikna ettiniz? Biraz onu da anlatır mısınız bize?
0: Bu aslında Peter'ın bu hikayeyi öğrendiği, bu karşılaşmayı öğrendiği Michael adında bir garson ve bunu oyuna da koymuş. Ve o da onun için çok önemli tabii ki yani bu karakter. Ben bunu kadın yapmak istediğimde, çünkü finalde bu garson unutulan maestrolar tarafından unutulan bir batonu eline alıyor ve finalize ediyor oyunu. Bir orkestra şefi gibi. Bu beni çok etkiledi. Peter haklı olarak benim için çok kıymetli bir karakter. Değişmesini istemem ama yönetmen bana sebeplerini sunsun diyor. Ben de bir mektup yazdım kendisine. Aslında ajanstakilerin de bizimkilerin de pek kabul etmeyeceğini düşündükleri bir şeydi. Yani mektup yollanmış olsa bile muhtemelen adam geri dönmeyecek diye düşünüldü. Ama Peter kabul etti. Çünkü şunu belirttim. Tabii ki müthiş orkestra şefleri, müthiş orkestra üyeleri var dünyada. Kadın orkestra şefleri ve kadın orkestra üyeleri. Ama bunların da her alanda olduğu gibi kendini kabul ettirmeleri uzun yıllar alıyor. Viyana'da filarmoninin başına bildiğimiz kadarıyla 160 yıl sonra bir kadın orkestra
1: Evet.
0: şefi yönetime geçiyor. Karajan çok çok uzun yıllar orkestrasında kadın müzisyen barındırmayan bir orkestra şefi. Ülkemizde de buna benzer hikayeler görüyoruz zaten. Çok mutlu etti beni mesela 2024'te Nilüfer Vendetti'nin, Cemal
1: Evet.
0: Eşref'in orkestranın başına geçmiş olması. Müthiş bir hanımefendi. Böyle Instagram'dan takip ediyorum.
1: Evet,
0: Çok
1: bizim de
0: çok
1: konuğumuz
0: tatlı.
1: olmuştu kendisi. Çok keyifli bir sohbet
0: Harika.
1: olmuştu.
0: Biz çok davet ettik oyunu ama bir türlü tarihler uygun olmadı. İnşallah bir gün gelip görecek o da. Ben de Peter'a bunu anlattım, bir mektup yazdım. Hikayene saygı duyuyorum ama işte dünyada böyle böyle örnekler var ve ben senin yazdığın bir şeyden yola çıkarak finalde o batonun bir kadının elinde kalmasını istiyorum. Eğer senin için de uygunsa bunu yapmak isterim diye Peter çok tatlı bir geri dönüş yaptı. Bu harika bir fikir. Lütfen yap ve ben Türkçe bilmiyorum. Metinde düzeltmek istediğini, eklemek istediğin buna dair bir şey olursa da lütfen ekle diye. Bu benim için güzel. Ben söyleşilerde bunu sorduklarında da söylüyorum. Ya ben bunu kendim için yaptım.
1: Evet.
0: Bu fikir inanılmaz beni tatmin ediyor ve diyorum ki yani sizin devriniz bitti, artık biz varız. Onlar bardan çıktıktan sonra bunu yapıyor olmak benim çok hoşuma gidiyor.
1: Evet.
0: Çünkü benim mesleğimde de bu var. Şimdi bana çok soruyorlar işte gençsiniz, bir kadınsınız ve işte bu iki ismi yönetmek nasıl bir
1: Evet.
0: şey? Bu onların bana açtığı alan. Onların bunu kabul etmiş olması müthiş bir şey ve desteklemiş olmaları müthiş bir şey. Ama bizim meslekte de var işte hala aynı isimlerin vesairelerin döndüğü ve bu çok tartışılan bir şeydir. Yani yaşı büyük olan herkes usta mıdır? Herkes hoca mıdır vesaire midir? Bizde de çok tartışılan şeylerdir bunlar. Biraz onun için de hani evet biraz siz durun şimdi yeni insanlar geliyor. Bakalım biz ne yapacağız? Bize de biraz fırsat tanıyın demek için belki de yaptığım bir şeydi ve bu beni çok mutlu ediyor. Seyirci fark ettiği zaman da çok hoşuma gidiyor. Özellikle kadın
1: Fark
0: seyirci.
1: etmemek mümkün değil yani.
0: Söyleşi de söylüyorlar
1: Evet.
0: yani. Bir garsonun kadın olması özellikle miydi falan diye.
1: Evet.
0: Görseleri bilmemelerine rağmen.
1: Evet, müthiş.
0: Öyle
1: Okan
0: oluyor
1: Bey
0: benim.
1: ve Celal Bey de sizden hep övgüyle bahsediyorlar.
0: Ya,
1: Birkaç
0: teşekkür ederim.
1: röportajda da izledim, dinledim ve sahne sonrasındaki söyleşilerde de zaten bahsettiler. Şimdi o biraz oraya girelim mi? Normalde çok
0: Tabii.
1: alışık olmadığımız bir şey oyun sonrasında söyleşi ama sizin
0: Evet.
1: oyununuzda böyle bir şey var. Aslında zannediyorum bu Okan Bayülgen'in bir geleneği haline geldi.
0: Evet.
1: Ve çok da keyifli bir şey aslında. İzleyicimizden kaçmak istemiyoruz, kaçar gibi gitmek istemiyoruz diyor. Sizin için nasıl bir deneyim oluyor?
0: Biz Richard'ı yapmaya başladığımızda bu Okan Bey'in bir isteğiydi. Dedi ki her oyundan sonra söyleşi yapmaya başlayalım. İlk dört oyundan sonraydı bu. Çünkü bu bir festival geleneğidir aslında. Tiyatro, sinema festivallerinden sonra oyuncu ve seyirci buluşur, kritik ederler, konuşurlar ve ayrılırlar. Okan Bey de ki bunu her oyundan sonra yapsak güzel olabilir. Çünkü yani konuşulacak çok fazla şey var. Özellikle Okan Bey'in yazdığı metinlerde, Richard'da da, Drakula'da da öyleydi. Hani böyle ayrılıyoruz, biz selam veriyoruz. Arka kapıdan çıkıyor seyirci, ön kapıdan çıkıyor. Hiç bilmiyoruz seyirci ne düşündü, ne hissetti vesaire. Hani bu kavramlar üzerine, oyunda tartışılan konular üzerine ne düşünüyorlar diye. Ve bunu başlattı. Biz öyle söyleşiler yaptık ki 4.000 kişilik Harbiye açık havada 2.500-3.000 kişi söyleşide oturuyordu hala.
1: Evet.
0: Bu oyundan sonra da yapmak istedik. Çünkü hem seyircinin dediğimiz gibi ne düşündüğünü çok merak ettik. Hem de oyunda gerçekten bugünden bazı şeyleri de fark etmemizi sağlayan bir takım tartışmalar var. O yüzden seyirci sadece 88 yılında iki orkestra şefinin karşılaşmasını izlemiyor. Sahnede gördüğü şey bugün de kendinde sürekli sorguladığı, sanatçılarla ilgili belki de sorguladığı, sanatla ilgili sorguladığı, hayatla ilgili sorguladığı şeyleri görüyor. O yüzden o söyleşiler çok keyifli geçiyor. İzmir'de bir hanımefendi söz aldığında dedi ki bu dedi söyleşi müthiş bir şey. Çünkü dedi ben izlediğim oyunlardan çıktığım zaman bir süre kendime gelemiyorum.
1: Evet,
0: Ve bu
1: evet,
0: kendine
1: evet.
0: gelememe halini sizinle birlikte geçirdiğim için çok mutlu oldum. Etkilendiğim şeyi ya da etkilenmediğim ya da beğenmediğim bir şeyi sizinle konuşmak bana çok iyi geldi. Bu
1: Evet.
0: sadece övgüler düzülen şey değil tabii ki söyleşi denilen. O yüzden söyleşiler çok kıymetli. Yani az önce sahnede izlediği kişiyi 10 dakika sonra üzerini değiştirmiş gelmiş senin karşında otururken görünce o samimiyet,
1: Evet,
0: o paylaşım
1: kesinlikle.
0: çok kıymetli
1: Şimdi
0: oluyor.
1: ben söyleyecektim, o samimiyet hali, o hayran olduğumuz insanların sizinle kurduğu iletişim de çok iyi geliyor bence izleyiciye.
0: Evet, çok
1: Evet.
0: çok Okan Bey'in bul yani bu bir buluş değil ama sürdürdüğü bir gelenek oldu ve seyirci de biz de çok mutluyuz.
1: 4 Mayıs'ta
0: Evet.
1: Çorlu'da, 8, 12, 20 Mayıs'ta İstanbul'da ve 22 Mayıs'ta İzmir'de Suat Taşer Tiyatrosu'nda olacaksınız. Sonrasında nasıl bir program olacak ve gelecek yılda devam edecek mi? Bunu da soralım.
0: Evet, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında böyle açık havalar vesaireler olacak hayatımızda. Belki bir Enka'da çıkacağız. Öyle söyleyeyim, Enka açık havada çıkacağız. Belki bir Harbiye düşünülüyor. Orası için küçük bir sürprizimiz de olabilir. Müziğin ön planda olduğu, ara ara da işte bu bardaki küçük bir CD çalardan konuştukları bestecilerin müziklerini seyirciye dinlettiğimiz bir
1: Evet.
0: eser. Seyircisi de bu şekilde.
1: Harika.
0: Acaba daha fazla nasıl müziği duyurabiliriz seyirciye diye küçük bir çalışmamız var. Bakalım başarılı olabilirsek yapacağız bunu. Önümüzdeki yıl biraz Avrupa turnesi planlanıyor. Oradan da çok istek ve destek oldu bu süreçte. Ama İstanbul'da ve ülkemizde, Türkiye'nin her şehrinde devam edecek.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız
0: Ben
1: için. Çok sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ederim. Çok teşekkürler. Yani geldiniz ve böyle kıymetli bir sohbet oldu. Çok mutlu oldum.
1: Pencerede bugün Devlerin Savaşı oyununu, oyunun oyuncusu ve yönetmeni Nihal Usanmaz'la konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşlar yangın çıkarabilir mi sorusuna yanıt aramıştık. Avustralya'da gözlemlenen ilginç bir davranıştan söz ettik. Karaçaylak gibi bazı yırtıcılar yangınların etrafında toplanıyor. Çünkü kaçan canlılar onlar için kolay ava dönüşüyor dedik. Firehawk olarak anılan bu kuşların ateşi bilinçli şekilde kullandığına dair hem bilimsel gözlemler hem de yerli anlatılar var.
1: Evet ve en çarpıcı kısmı da o ateşte yarı yanmakta olan dalların yanmayan ucundan tutup onları başka yerlere taşıyıp alevi iyice büyütmeleri, ateşi yaymalarıydı. Gerçekten çok büyüleyici bir hikaye.
0: Evet, geçen haftamız çok büyüleyici, ilgi çekici bir başlıkla yaptığımız bir bölümdü. Bu haftaya geçmeden önce klasik sorumu sormak istiyorum sana. Çünkü bu hafta da çok ilgi çekici bir bölümümüz var. Geçtiğimiz haftadan bu yana bir şeyler yaptın mı Kerem? Kuşlar gördün mü? Kesin görmüşsündür.
1: Gördüm tabii. Çok güzel bir balkon gözlemim oldu. Balkon gözlemini aslında kediyle beraber yapıyordum. Çocukların siyah küçük bir kedisi var ve balkona gelen güvercinleri görünce heyecanlanıp cama yapışıyor. Ama dışarıya çıkması yasak kedinin. Ben de kediye bakıyordum. Cama yapışmış güvercin bekliyordu. Uzaktan bir kuş uçarak geldi. Aa dedim, karga geldi. Ne güzel dedim. Dürbünü kaldırdım. Yok dedim, bu karga değil. Sesi de geldi böyle. Rok rok rok diye. Aa dedim, kuzgun bu dedim. Kuzgun gerçekten tam bizim balkonun seviyesinde geldi, yavaştan bir çember yaptı ve bir yay şeklinde rota çizdi. Tam balkonun önünden geçti ve gitti. Ve o sırada kediyi gördüm. Yani o güvercinler için kuyruğunu oynatan, ağzından komik sesler çıkaran kedi bir anda pusup korku halinde o kuzgunun geçmesini seyretti. Ben de dedim, bak kediciğim, dikkatli ol, yani her kuş kuş gibi değil. Kuzgunları dikkat etmek lazım. Yani kuzgunu zaten dinleyicilerimiz iyi tanıyordur. Karganın büyüğü. Ama şehir içlerine kadar her yerlerde gözükmeye başlıyorlar. Sürü halinde olmasa da birer ikişer geçiyorlar şehirlerin üzerinden. Dağlarda, ormanlarda, deniz kenarında, kurak arazilerde bütün alanlara uyum sağlamış. Çok başarılı ve çok zeki bir karga türü.
0: Büyük şehirlerimizde de bu kadar yakından görebiliyor muyuz Kerem? Apartmanın balkonundan mesela.
1: Ya bilmiyorum, hatırlıyor musun? Seninle beraber Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda çalışırken en üst katta ben Eylül ayında kuş gözlem günleri yapıyordum. Ya da saatleri yapıyordum öğle arasında. O sırada iki kere Eminönü'nde sirkecinin üzerinden kuzgun geçti. İnanamadım. Adalara doğru gittiler. Hani herhalde adalarda geceyi geçiren hayvanlar onlar. Sonra beslenmek üzere Alibeyköy tepelerinde çöplüklere falan gidiyorlar herhalde. Bilmiyorum.
0: Evet, o gözlemler çok keyifliydi. Tüm çalışanlar hatırlıyordur.
1: O zaman ben de sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de görüşmeyeli sana söyledim aslında. Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne gittim ilk defa Kerem. Sen de hep söylüyordun sık sık boşluklarında git diye. Ve Sinan Talipoğlu ile tanıştık orada. Gerçekten çok değerli bir kuş gözlemcisi. Sana da selamını yolladı. Her hafta sonu orada, Ağustos ortasına kadar, sonra da Çamlıca'ya gidiyormuş. Ve bize bayağı bir yırtıcı kuş gözlemi dersi vermiş oldu. Benim için çok değerli. 4 saat boyunca 25'e yakın tür gördük. Tabii hepsi yırtıcı değil. Yer kovanları da görüyoruz oradan. Denize bakıyoruz. Ama küçük orman kartalı tabii bolca gördüğümüz bir türdü. Küçük kartal, balık kartalı, yılan kartalı benim için çok değerliydi. Çakır, saz delicesi, çayır delicesi gibi enteresan türler gördük. Bol bol gitmek gerekiyor oraya. Bir yandan Uygar Özesmi ve Murat Yarar'la da beraberdik. Onlara da selam göndermek gerekir buradan. Güzel bir gözlemdi benim için. Boş vakitlerimde oraya gitmeyi planlıyorum şimdi.
1: Tam zamanı, iyi yapmışsın. Çok keyiflidir. Benden de herkese selamlar.
0: 30. bölümümüzde biz aslında kuşların hikayesi yumurtadan başlar demiştik ve kuş yumurtalarına değinmeye başlamıştık. Bugün de biraz renklerden, pigmentlerden, guguk kuşundan ve yumurta toplayıcılarından bahsedeceğimiz bir bölüm bizi bekliyor. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum Kerem. Genelde insanlar kuş yumurtaları beyaz oluyor, bazıları kahverengi oluyor diyebilir. Ama durum böyle değil galiba. Biraz ondan bahsedelim istersen. Kuş yumurtaları ne renk oluyor? Çeşitlilik var değil mi?
1: Kesinlikle öyle. İlk önce kuş yumurtalarının beyaz olur, işte ya da kahverengi olur gibi düşünürüz ama muazzam bir çeşitlilik var. Genellikle tonları beyaz, krem rengi, sarımsı, yeşil, zümrüt, fosforlu yeşil, mavi, türkuaz, cam göbeği mavisi, kahverengi, koyu kahverengi, hatta siyahımsı olabiliyor yumurtalar. Çok çok farklı. Üzerinde de desenler oluyor. Bazen rastgele benekler oluyor. Düzenli benekler oluyor. Çizgiler olabiliyor. Benekli komalar olabiliyor. Virgül gibi çizgiler olabiliyor. Muazzam bir çeşitlilik var. Özellikle herkese bu serimizi dinlerken internette, Google'da bir kuş yumurtaları diye aratmalarını tavsiye ederim. İnanamayacaklar. Çok renkli, çakıl taşları gibi muazzam bir çeşitlilik onları bekliyor.
0: Peki kuş yumurtalarının bu kadar farklı renk ve desenlere sahip olmasının temel nedeni nedir?
1: Bu çok ilginç bir soru. İlk önce akla gelen ve aslında en etkili olan şeylerden biri kamuflaj. Örnek veriyorum. Mesela martılar çakıllı adalara yuva yaparlar çoğunlukla doğal ortamlarında. Ve bu çakıl taşlarına benzeyen renkleri vardır. Yani böyle açık, bej gibi, üzeri hafif desenli ve o taşların arasında yumurtalar görülmez, fark edilmez. Bu şekilde de başka hayvanların, karga, kuzgun gibi yumurtaları yemesine engel olur. Kıyı kuşlarında da çok benzer şeyler var. Genellikle otların arasında yuva yapan kuşlar da kahverengi renkli yumurtalar koyuyorlar. Ve çok ilginç olarak ağaç kovuğunda yuva yapan kuşlar ya beyaz ya da çok açık renkli yumurtalar koyuyorlar. Örnek veriyorum baykuşlar. Ya da devamlı olarak anne babanın çok yoğun kolladığı yumurtalar, hiçbir zaman ayrılmadığı yumurtalar da beyaz oluyorlar. Güvercinlerin büyük bir yumurtaları beyaz oluyor. Bir şekilde böyle bir şey var ama o yumurta renklerinin başka işlevleri de var. Mesela o yen kabuğu beyaz parçanın üzerine geldiği zaman kalsiyumdan oluşan, kireç taşından oluşan yapının üzerine geldiği zaman bir şekilde ultraviyole ışıklara karşı da yumurtayı koruyor. Onun için güneşe karşı koruma gibi, hatta kabuğun kendisini güçlendirme gibi bir işlevi de var. Çünkü yumurta kabuğu oluşuyor ve onun üzerine bir boya katmanı geliyor. O boya katmanı aynı zamanda güçlendiriyor. Fakat bir de çok ilginç bir özelliği var. O da kuşların kendi yumurtalarını tanımalarını sağlaması ya da kuşların yuvalarına gelen yabancı yumurtaları tanıması. Yanlışlıkla yabancı bir yumurta yuvaya girmemesini sağlıyor. Mesela ördeklerde de bakıyor böyle, ha bunların hepsi benim yumurtalarım mı? Arada birisi başka bir yumurta koymuş mu diye kontrol edebiliyor. Yani bir kimlik de meselesi yumurta. Her tür kendi yumurta rengini tercih ediyor, tanıyor ve biliyor.
0: Bu kadar çeşit renk ve desendeki yumurtayı dişi kuş nasıl oluşturuyor?
1: Şimdi o çok ilginç. Yumurta oluşurken ilk önce yumurtanın içindeki embriyo ya da yumurta, döllenmiş yumurta ve besini bir paket olarak duruyor. O yumurta zarının içinde. Sonra bu yumurta yolundan kloaka doğru ilerlerken kalsiyum kabuk oluşuyor. Kalsiyum kabuk oluşturduktan sonra da yumurta salgıları kabuğun üzerine o rengi buluyorlar. Yani orada gerçekten bir ebru sanatı gibi bir boyama sanatı var. Fakat en ilginç kısmını söyleyeceğim sana. Bütün bunlar olurken o kadar çeşitli yumurtaların olduğundan saydım. Bütün bu işlerle ilgili olarak kuş yumurtalarının renklerini belirleyen sadece iki tane pigment var. Biri mavi yeşil pigment, diğeri ise kırmızı kahverengi pigment. Başka hiçbir pigment yok ve bu pigmentin bütün kombinasyonlarıyla o siyah benekler, beyaz tonlar, ondan sonra yeşiller, maviler, turkuazlar sadece bu iki pigmentle oluşturuluyor. Muazzam bir şey.
0: Sadece iki pigmentle bu kadar çeşit oluşuyor diyorsun.
1: Evet, hatta ben sana pigmentlerin isimlerini de alayım. Mavi yeşil pigmentin adı biliverdin. Kızıl kahverengi olan pigmentin adı da protoporfirin.
0: Çok
1: Porfirin
0: enteresanmış.
1: böyle mor gibi bir renktir. Hatta bilmiyorum, eskiden Roma imparatorlarının elbiseleri mor olurdu. Çünkü mor en zor üretilen, tekstilde en zor üretilen renktir. Tabii doğal böyle kök boyalar gibi doğal maddelerle üretiliyor onlar, pigmentlerle. Porfirin, o bu protoporfirin isimli bir kızıl kahverengi pigment var. Bu iki pigmenti karıştırarak muazzam çeşitlilik üretiyorlar.
0: Biraz şimdi guguk kuşuna geçmek istiyorum Kerem. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakıyor. Böyle sosyal medyada da çokça videosu dolaşır. Gugun yumurtalarını diğer dişi kuş fark etmiyor mu?
1: Fark etmiyor. İnanılmaz bir şey var. Guguk gibi kuşlar, yani yumurta paraziti, yuva paraziti olan kuşlar, konak bir türün yuvasına kendi yumurtalarını koyup terk edip gidiyorlar. Sonra yumurtanın içinden yavru çıkıyor ve o yavruyu konak dişi, konak anne, üvey anne besliyor, büyütüyor ve uçuruyor. Guguk sadece yumurta koyuyor ve kendi yavrusuna bakmıyor. Bu hatırlatmayı yapalım çünkü gerçekten çok büyüleyici bir şey. Ve inanır mısın? Guguk bir yumurtaya, bir yuvaya kendi yumurtasını koyduğu zaman Guguk'un yumurtası yuvadaki diğer konak türün yumurtaların hepsine benziyor. Aynı renk, aynı desen de yumurta üretebiliyor Guguk. Taklit ediyor yani.
0: Peki guguk birçok farklı türün yuvasına yumurta bırakmıyor mu? Yani her birini mi taklit ediyor bu durumda?
1: Evet, gerçekten her birini taklit edebiliyor. Bazı guguk türleri var Afrika'da. Mesela Sıvalı bir dokumacı kuşunun yuvasına yumurta koyduğu zaman böyle açık turkuaz mavi bir yumurta koyuyor. İşte bir incir kuşuna koyduğu zaman onun kahverengi ya da bej renkli benekli yumurtasını oluşturuyor. Mesela bir Çin'teye yumurtasını koyduğu zaman kahverengi renkli yumurta koyuyor. Ya da bir kovukta yapan da beyaz yumurta da koyabiliyor. Yani bu guguk dişisi yumurtayı koyarken hedeflediği yuvaya göre yumurtanın rengini ayarlayabiliyor. Muazzam bir şey yani bu.
0: Guguk'un dışında başka bir kuşta var mı bu özellik?
1: Çok iyi söyledin. Bizim guguğun dışında dünyada birçok yumurta paraziti hayvan var. Konak türler olarak değişik olana. Mesela bizde guguklar biliniyor. Bizdeki ördekler bilinmez ama ördekler de çok fırsat bulduğu zaman başka yumurtalara, başka yuvalara yumurta koymayı severler. Ev kırlangıcı komşularına yumurtasını koymayı çok seviyor. Ama guguk gibi sadece hiç yumurta yetiştirmeyen, başkasına bırakan mesela inek kuşları var Kuzey Amerika'da. Bunlar sığırcığa benzeyen siyah kuşlar. Onlar da bunu yapabiliyorlar. Bu yumurtayı oluştururken bir genetik çalışma da yapmışlar. Yani guguk nasıl bu kadar? Hani aynı konuya geri dönüyorum. Nasıl değişik türlerin yumurtalarını taklit edebiliyor? Galiba en son şöyle bir şey okumuştum ama ben onu takip edemedim. Buna ilgili genetik çalışmalar yapıyorlar. Çok karmaşık bir evrimsel bir yapı burada söz konusu. Anladığım kadarıyla belli guguklar belli tür hayvanları taklit, yani tür olarak guguk evet birçok türü taklit edebiliyor. Ama aslında bireysel olarak baktığında her biri belli bir gruba uzmanlaşıyor diye anlıyorum ben. Ama bu uzmanlaşma genetik mi, sonradan görerek mi yapıyor onu bilmiyorum.
0: İnsanların bu yumurtalara duyduğu ilginin tarihçesi nedir, Kerem?
1: Tarihçesi aslında çok geriye gittiğimizde avcı toplayıcı toplumların çok önemli bir besinini oluşturuyor yumurtalar. Sadece insanlar için değil, ayılar, tilkiler, diğer kuşlar için, kargalar için. Yumurtalar muazzam besleyici bir besin. Sen de bilirsin. Sağlıklı yaşamda yumurta yemek önerilir. Her sabah bir yumurta protein almak açısından. Bu toplama sırasında zaten binlerce yıldır insanlar bu renkli şekil, renk, desen çeşitliliğini kuş yumurtalarında fark etmişler. Sonra 1850'lerde İngiltere'de Viktoryen dönemde muazzam bir doğa tarihi sevdası başlıyor. Ve aristokratlar kendi aralarında yarışma yapıyorlar. Bende en fazla deniz kabuğu var, bende en fazla doldurulmuş kuş numunesi var falan diye. Hatta onun için Darwin'in kendisi değil ama Darwin'inle beraber evrim teorisini ona paralel bulan Wallace gibi birçok keşkaşif aristokratlar tarafından finanse ediliyor ki değişik türleri, hayvanları, bitkileri değişik ülkelerden getirsinler ve koleksiyonlarına katsınlar diye. Bu koleksiyonun da ayrılmaz bir parçası kuş yumurtaları olmuş. Başta kendi ülkelerindeki yumurtalar. Ve bu koleksiyonerlik daha sonra bir hobiye de dönüşmüş ve geçen 20. yüzyılın ortalarında kuş yumurtası toplayıcılığı İngiltere'de yaygın bir hobi. Yani insanlar bizim gibi, o zaman çünkü çok ciddi bir çevre felaketi de yok, kuşlar da çok fazla var, yuva da biliyorlar. Çok başarılı bir şekilde doğaya çıkıp kuş yumurtalarını bulup, bir tane 5 tane yumurtası var, bir tanesini alıyor, kendisine koleksiyonuna koyuyor. Bu hala devam ediyordu yakın zamana kadar, 20 yıl öncesine kadar da çok ciddiydi İngiltere'de. Çok ciddi bir bölüm oluşturuldu polis teşkilatında sırf bu yumurta toplayıcılarını yakalayabilmek, takip edebilmek amacıyla. Onlar değişik iletişim kanallarından takip edildi, bulundu. Muazzam cezalar verildi. Bundan yumurtalar imha edildi falan. Yani böyle bir şeyimiz var. Fakat buradan bugüne nasıl geliyoruz? Bugüne çok güzel bir şekilde geldik. Bu şu anlama geliyor. Kuş yumurtaları konusunda muazzam bir bilgi birikimi var. Biraz da bu toplayıcılar nedeniyle çok fazla kuş yumurtası kitabı var internette. Ben ilgili olan insanlara da çok şiddetle tavsiye ederim. Çoğu İngilizce dilindedir ama çok güzel kuş yumurtaları kitapları var. Ben onlardan da edinmelerini insanların, ilgililerin öneririm. Muazzam çeşitler, renkler, desenler onların hepsini bu güzel kitaplarda görebilirsiniz.
0: Türkiye'de çok yok ama kaynak galiba değil mi Kerem? Yani İngilizce daha çok. Ben de kitapları biraz takip ediyorum Türkiye'de ama zaten
1: İngilizce.
0: kuş gözlemcilik
1: Evet.
0: kitapları da çok o kadar da yaygın değil yurt dışına kıyasla Türkiye'de.
1: Evet tabii yani o konular öyle. Diğer ülkelerde daha az yani sadece Türkçe'de değil işte Sırpça'da da azdır,
0: Evet.
1: Yunanca'da da azdır yani normal bir şey. Yumurtalarla ilgili eğer hasbelkader bir popüler bilim kitabı tercüme edilmiş olabilir. Benim bildiğim kadarıyla yok, şimdi bir araştıralım sayeden ben de merak ettim. Ama güzel kitaplar var.
0: Son sorularımıza yaklaştık. Şehirde yürürken bir kuş yumurtası ya da yuva görürsek ne yapmalı ya da yapmamalıyız?
1: Bence bir yumurtayı bulduk, yuvayı da bulduk. O yumurtayı aldık, o yuvaya geri koyduk. Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu güzel fikir, bu hani ahlaki fikir çok uygulanabilir değil realitede. Bence bir geri adım atıp incelemek, bakmak lazım. Bir kere yumurta bulduğumuzda çoğu zaman kırık olabilir ya da kabuğun bir parçası olur. Öyle pek yumurta bulduğumu ben hatırlamıyorum. Yani o yuvarlanacak ve kırılmayacak, zor. Ya da başka bir hayvan almıştır, onu orada bırakmıştır, tekrar uçarken almayı unutmuştur ya da bir panik bir halde unutmuştur. Yavru konusunda biliyorsun, diğer programlarda ele almıştık yavru bulunca ne yapmalı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bir yumurta bulduğunuzda ya da yavru bulursanız dokunmayın, bir adım atın, geri adım atın, bir 5-10 dakika izleyin. Eğer aceleniz varsa hiç dokunmayın, yolunuza devam edin.
0: Merak ettiğim birkaç soru daha var Kerem. Bir kuş yumurtasının canlı olup olmadığını anlayabilir mi mesela?
1: İyi bir soru. Ben bilmiyorum bu konuyu. Birincisi aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Ağırlığı. Canlı bir yumurta her zaman daha ağır oluyor. Ölmüş, kurumuş, boşalmış yumurta zaman içinde çürüyor. Onlar daha boş oluyorlar. Ya da çürüdükten sonra yumurtanın içindeki bazı besin maddeleri karbondioksit olarak atmosfere karışıyor. Hani biliyorsun yumurta zaten porlu bir yapı, havayı geçiren bir yapı. Dolayısıyla hafif oluyorlar. İşe tutma gibi özellikler var. Bunu tavuk yumurtacıları bilir herhalde. Onlar zaten erkek dişi olduğunu da anlıyorlar. Ama ben bu konularda çok tecrübeli değilim açıkçası. Yani uzak duruyorum hep o konuları. Çünkü yumurtayı almak, dokunmak, onları incelemek çok riskli şeyler. Hani doğada da bir yumurta bulduğum zaman kesinlikle ben almam yani onu.
0: Peki kuş yani aslında dişi bunu fark edebilir tabii değil mi kendi yumurtası olduğu için? Asıl soru biraz daha öyleydi hani insanlar değil de kuş onu nasıl fark edebilir?
1: Dişiler fark edemeyebiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Dünyada bazı şehirlerde özellikle çöplükler ve diğer nedenlerle sayıları çok fazla artan kuşların nüfusları kontrol edilmeye çalışılıyor. Hem binaları pisledikleri için hem hava alanları gibi riskli bölgeler olduğu için hem de bazen ekosisteme etkilerinden dolayı diğer türleri veya mesela su kirliliğine etkilerinden dolayı. Bunların başında martılar geliyor ve karabataklar geliyor. Türkiye'de de bu yapıldı. Mesela kuş cenneti, Manyas kuş cennetinde karabatak nüfusu o kadar arttı ki o karabatakların fiziklerinden dolayı diğer balıkçıların da yuva yaptığı üreme kolonileri ne oluşturan söğüt ağaçları zaman içinde kurudular ve öldüler. Onların yenilerinin çıkması çok daha zaman alıyor ve bu şekilde bazen karabatak bölgelerinde karabatak yumurtaları yağlanıyor. Bu bir en medeni şekilde kuş nüfusunu kontrol etme yöntemi. Yağlamak şu anlama geliyor. İnce bir yağ tabakası koyulduğunda yumurta artık nefes alamaz oluyor ve zaman içinde gelişim duruyor. Ve bunu en başında yaptığın zaman aslında canlı olmayan bir hayvanı da öldürmüş olmuyorsun. Tabii ki tepkiler görebilir bazı dinleyicimiz açısından ama başka ülkelerde, başka yerlerde de yaygın uygulanan bir şey. Yani gerektiği zaman uygulanan bir şey. Böyle yağlanan yumurtalar, erin kuşlar o yumurtanın gelişmediğini anlamıyorlar. Ve devamlı olarak kuluçkaya yakmaya devam ediyorlar sonuna kadar, bıkana kadar. Sonra bakıyorlar kendi halleri kalmıyor, enerjileri kalmıyor. Terk ediyorlar. Yani böyle bir şey yapıyorlar. Sana bu şeyi verebilirim. Neden mesela bunu yapıyorlar gümüş martı gibi türleri? Çünkü bazen bu martıların nüfusunu biz muazzam çöplükler oluşturarak besliyoruz. Ve bu martılar da diğer yabani türlerin nüfuslarını baskılıyorlar. Bazı soyu tükenen türler oluyor. İspanya'da ada martısının soyunun tükenmesine neden oluyordu. Çünkü gümüş martı o adalarda ada martısının yuvalayacağı hiçbir yer bırakmıyordu. Tamamen işgal ediyordu. Onun için gümüş martı yuvalarını yağlıyorlardı bir müddet. Onların sayılarını biraz daha azaltmak veya kontrol altına almak için. Böyle de bir uygulama dünya üzerinde var. Burada, Kanada'da da, Toronto'da karabatak yumurtalarını yağlıyorlar. Hani yumurtayı kırmak, yuvayı kırmak ve buna hem zarar verici, hayvana öldürücü şeyler hem de hayvanın tekrar yumurtlamaya teşvik eden hareketler. Onun için en iyi çözüm olarak bunu bulmuşlar. Durumlar böyle.
0: Türkiye'de de papağanlar için sanki yapmışlardı bir ara ya da bu uygulama mıydı?
1: Evet doğru. Papağanlar için bir kere yapıldı. O bir projeydi. Devamından getirildiğini zannetmiyorum. Papağanları zaten yumurtasını bulmak, onlara ulaşmak, onlara zarar vermeden yumurtadan alıp yağlayıp koymak çok çok zor. Vinçlerle yukarılara, çın araçlarında 15-20 metre yukarıya çıkmak lazım. Kolay değil, çok yapılabilir bir şey değil. Bir martıyı yapmak çok daha kolay.
0: Teşekkürler. Bu bonus sorumla da merakımı giderdin Kerem.
1: Bu programda dinlediğiniz kuş sesi kayıtlarından yaban tavuğunu Timber Tayland'da, kuzgunu İlgihan Ergan Bursa'da, Balık Kartalı'nı Deborah House, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gugu, Kay, Claire, Iğdır'da. Kaya Güvercinini Paul Marvin, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kır İncir Kuşunu Eloisa Mateu, Kars'ta. Ve Gümüş Martı'yı Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler ve Cornell Üniversitesi'nin e-board sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta kuş yumurtalarını ve renklerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tirebolu Doğankent yolunun 18. kilometresinde ve Bursa Balıkesir yolunun 37-40. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Her mevsimde, her havada,
2: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Ülke genelinde açık hava planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Mayıs'ta gelen soğuk hava sıcaklıkları çok düşürdü. Mayıs ayı ortalama sıcaklığı İstanbul ve Ankara'da 22, İzmir'de 26 dereceyken hafta sonu hissedilen sıcaklık İstanbul'da 7, Ankara'da 5, İzmir'de bile özellikle pazar günü 8-9 dereceye kadar inecek ve beraberinde yağış da var.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Mutlu hafta sonları saat 10 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dünyada gerçekleşen önemli gelişmelerden oluşan haber turuyla bültenimize başlıyoruz. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler için son önerisini Pakistanlı arabuluculara ilettiğini açıkladı. Axios haber sitesi iletilen metnin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın metni üzerinde yaptığı değişikliklere yanıt olduğunu yazdı. Trump, müzakerelerin İran liderliği içindeki muazzam fikir ayrılıkları nedeniyle tıkandığını da öne sürdü. Florida'daki bir başka konuşmasında ise İran konusunun hızlıca çözülmeyeceğini de ima etti. ABD'nin başkenti Washington'da sıra dışı bir protesto düzenlendi. Bir köprünün üzerine çıkan eylemci savaşın durdurulması için çağrıda bulundu. Trump rejiminin İran'a karşı yürüttüğü yasa dışı savaşa derhal son verilmesi çağrısı yapıyorum dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki polemik sonrası ABD, Almanya'daki askerlerinin sayısını azaltıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Almanya'da görevli askerlerinden 5000'ini geri çekilmesi talimatını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ülkelere toplamda 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolar değerinde gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi ve lazer güdüm kiti tedarik edilecek. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Avrupa Birliği'ne hedef aldı. Birliğin ticaret anlaşmasına uymadığını öne sürerek önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek şekilde otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri %25'e çıkaracağını açıkladı. İsrail ordusu ateşkese rağmen beldede evleri, iş yerlerini ve çeşitli yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir manastır ve rahibe okulu da hedef alınan yapılardandı. Doğu Kudüs'te ise fanatik bir saldırganın rahibeyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı. İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumud filosundan 59 aktivist dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Aralarında 18 de Türk vatandaşı var. Alıkonuldukları süre boyunca yaşadıklarını anlatan aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterip Sumud filosunun kararlılıkla yoluna devam edeceğini söylediler.
1: Denize, denize, özgür Filistin!
2: Yolculuğumuzun 4. gününde akşamleyin saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk. Dronların bizi gözetlemesini, ama birden yabancı askerler geldi.
3: Gözümün önünde sabah arkadaşımı dövüp bayılttılar. Ayıltmak için de tazyik üstü sıkarak ayılttılar. Bunların hepsini gördük. Bu seviyede bir şeye daha artık dünya ses çıkartamazsa, Avrupa'nın göbeğinde istediklerini yapıyorlar. Bombaladılar, hadi dedik. Şimdi de bunu yaptılar. Bunun üstüne daha ben bir seviye görmüyorum. Daha buna da ses çıkartmazlarsa, daha bir daha medeni dünya, insan hakları demesinler.
4: Yaşadıklarını bu sözlerle anlattılar. Sumud filosunda bulunan aktivistlerden bazıları Türkiye'ye döndü.
5: Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Tüm devlet yetkililerimize, bürokratlarımıza buradan filo adına minnetlerimizi, şükranlarımızı söylüyoruz.
4: 12 Nisan'da İspanya'dan yaklaşık 50 geminin bulunduğu Sumud filosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve sivillere insani yardım götürmek amacıyla demir aldı. 29 Nisan'da gece saatlerinde uluslararası sularda yaklaşık 170 aktivist alıkonuldu. Aralarında 18 Türk vatandaşının olduğu 59 aktivist Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında onları aileleri ve sevenleri karşıladı.
6: İsrail askerleri tarafından esir alınan ama bir saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehditlerine boyun eğdiler, ne şiddetlerine boyun eğdiler.
4: İstanbul Havalimanı'nda yapılan basın açıklamasında Sumud filosunun yoluna devam edeceği yönünde kararlılık mesajı verildi.
7: Her ne olursa olsun Gazze'de süren bu soykırıma karşı ve ablukaya karşı özgürlük filosu ve Sumud filosu aksiyonuna devam edecek.
4: Filo'ya 6. katılışı olan Şuayb Ordu yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
3: İsrail'in bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bizi çok fazla ciddiye alıyorlar çünkü biliyorlar. Biz 100'ün üzerinde gemiyle 150 mile gelirsek bizi durdurma şansları yok. Ya öldürürler ya biz Gazze'ye gireriz. Bunu gayet farkındalar. Birlik olmaktan başka çaremiz yok.
4: Türk aktivistler ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı.
8: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
9: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
8: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
9: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
8: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
9: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
8: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'un farklı noktalarında kutlandı. Bunlardan biri de Kadıköy'dü. Disk ve keskin aralarında olduğu sendika ve meslek odaları alandaydı. Kutlamalara CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplara ise polis müdahale etti. İstanbul'da 575 kişi gözaltına alındı.
8: Anadolu yakasında kutlama yapılırken Avrupa yakasında sabah saatlerinden itibaren birçok adreste polis müdahalesi vardı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da objektiflere farklı görüntüler yansıdı. Valiliğin kutlamalar için Anadolu yakasına adres göstermesiyle Disk, KESK Mimar ve Mühendisler Odası ile Türk Tabipleri Birliği Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda bir araya geldi.
10: Pankartlar hazırlandı, hazırlıklar tamamlandı ve sendikalar, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, dernekler yürüyüşe geçti. Şu an cadde boyunca Söğütlü Çeşme'de yürüyüşe devam ediyorlar. Kortej Rıhtım Meydanı'na gelecek ve etkinlikler burada devam edecek.
11: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
8: Kadıköy'de yapılan kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı.
12: Umutla birleşeceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız. Adalet için, barış ve kardeşlik için, gerçek bir demokrasi için birleşecek miyiz?
8: Bu görüntülerse Avrupa yakasından. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya geldi. Polis yürüyüşe izin vermedi. Gruplara müdahale edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de eylem yapmak isteyenler gözaltına alındı. İstanbul genelinde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Taksim'e sadece sendika ve meslek odaları temsilcilerinin çıkmasına izin verildi. Gruplar Kazancı Yokuşu ve Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmaların ardından meydandan ayrıldı.
0: Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı kargo gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Mahsur kalan mürettebat halat sistemiyle gemiden tahliye edildi.
8: Deniz üzerinden kıyıya tahliye hattı oluşturuldu. Karaya oturan gemide mahsur kalanlar halatlı sistemle tahliye edildi. Kamerun bandralı Ninova isimli kuru yük gemisi Karadeniz'de seyir halindeydi. Şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturdu. Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve AFAD harekete geçti. Gemideki biri Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu olmak üzere 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Dalgalar nedeniyle denizden gemiye yaklaşmak riskli olduğu için alternatif kurtarma planı devreye sokuldu. Kurtarma çalışması halat atar roketle yapıldı. Gemiye ulaştırılan halatlar mürettebatın tahliye yolu oldu. Halata bağlı sepete bindirilen personel tek tek kıyıya getirildi. Sağlık durumu iyi olan 8 kişi tedbiren ambulansa alındı. Kıyıya oturduktan sonra su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü. Geminin bulunduğu yerden kurtarılması için de çalışma yapılacak.
0: Diyarbakır'da 2023 yılında taksi şoförü Veysel Meşe'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, çocuk yaştaki 2 sanığa ise 12 ila 22 yıl arasında değişen cezalar verildi. Saldırganların Veysel Meşe'yi husumetli oldukları kişi zannederek öldürdükleri de ortaya çıktı. Diyarbakır'da taksicilik yapan iki çocuk babası Veysel Meşe, 6 Ekim 2023'te aracının içinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili ikisi çocuk yaşta olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Firari iki zanlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Saldırganların husumetli oldukları kişiyi öldürmek için tetikçi tuttukları ortaya çıktı. Ancak tetikçilerin yanlış kişiye hedef aldıkları belirlendi. Olayla ilgili 10 sanık karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Sanıklardan 4'ü tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Çocuk yaştaki 2 sanığa ise 12 ila 22 yıl arasında değişen cezalar verildi. 4 kişi de beraat etti. Noktaladık. Yayınımız Dünya'nın Rotası'yla devam edecek.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. İran Savaşı'nda 2 ay geride kaldı. Şu an ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok. Tahran'la Washington arayol bulmakta zorlanıyor. Uluslararası basın İran'da yönetimin kimin elinde olduğuna dair analizler yayınlıyor. Kağıt üzerinde dini lider Müşteba Hamaney bir numara gözükse de tüm yorumlarda devrim muhafızlarının bu süreçte gücünü konsolide ettiği belirtiliyor. Reuters ve New York Times'a göre kararları devrim muhafızları komutanı alıyor. Bunun duyurusunu da dini lider yapıyor. Yani ülkenin geleceğiyle ilgili söz söyleme hakkı askerlerin elinde bulunuyor. Sadece bu değil, kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, petrolün rekor kırmasına, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Tolga Sakman. Tolga Sakman, Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Savaş Orta Doğu'daki ikinci ayını doldurdu. Üçüncü ayın içindeyiz. Bir ateşkes ne kadar devam edecek belli değil. Abluka devam ediyor. İran'ın bir şekilde içeride Basra Körfezi'ndeki etkinlikleri, sınırlamaları devam ediyor. Amerika'da yeni yeni bir takım askeri planlar hazırlıyor gibi. Ne dersiniz? Yani bu ablukayla mı bir şekilde İran'ı biraz daha masaya çekmeye çalışıyor Amerika, yoksa yeni bir planla askeri seçenek tekrar daha yoğun olarak devreye girecek mi? Buyurun.
2: Şimdi aslında bu abluka tabii önemli bir, İran'ın elindeki önemli bir kozu nispeten önemini düşürmüş gibi görünüyor. Çünkü müzakere ederken Amerika'nın da elinde artık elinin daha kuvvetli olduğunu da görüyoruz burada. O yüzden de İran burayı açmak adına daha fazla, daha hızlı adımlar atmaya da yöneldiğini görüyoruz. Şimdi Amerikan tarafı, Trump bunu gördüğü için şu anda tabii buradan geri adım atmıyor. Hatta sonuna kadar da buradan yürümeyi de düşünüyor gördüğümüz kadarıyla ve bunun da kendisine önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. Ama burada şu konuda var. Şimdi özellikle Amerika'daki güvenlik bürokrasisi Pentagon burada biraz daha ileri adım atmaya meyilli gibi görünüyor. Yani konuyu çözmek adına artık bu krizi öyle dondurulmuş bir kriz haline getirmemek veya işte sonsuz bir savaş halini de bırakmamak adına bir adım atma eğiliminde. Sanki Trump'a da bu yönde briefingler verildi. Çünkü Trump'ın da söylemleri evet genel olarak tutarlı değildir ama bu son günlerde daha böyle ayağı yere basan ama daha tehditkar konuştuğunu fark ediyoruz. O yüzden yani Hürmüz'deki abluka devam edecek gibi görünüyor. Burası neredeyse kesin ama sanki bir adım fazlası da planlanıyor gibi. Çünkü İran buradan geri adım atmak istemiyor. Daha doğrusu ikisi de buradan geri adım atanın savaşı kaybetmiş imajı taşıyacağının farkında. O yüzden de yani geri adım atmak şurada dursun, herkes bir sonraki adımın planını yapıyor gibi görünüyor.
1: Peki şimdi petrol fiyatları yükseliyor, en üst düzeye ulaştı, belki daha da artacak, bilmiyoruz. Şimdi ablukayla Amerika belli ki İran'ı ekonomik olarak biraz daha sıkıştırmak, içeriye yönelik baskıyı arttırmak istiyor. Dünya etkileniyor. Amerika'da etkileniyor, İran'da etkileniyor. Ne dersiniz? Yani bu hani ağır bir askeri seçenek girmeden bu işler mi? İran nasıl etkilenir? Üretim, efendim, depolama kapasite, içerideki ekonomik koşullar?
2: Ben açıkçası şu anki fiyatların en tavan fiyatı olduğunu düşünmüyorum. Yani hala bir şekilde sürdürülebilir, baskılanmış bir fiyattan bahsediyoruz, fiyat görüyoruz. Yani 110-120 dolarlar hala bence böyle bir krizin getirdiği bir fiyatlama değil. Bunun da nedeni aslında biraz hala üretimin bir şekilde içeride devam etmesi, hala çeşitli alternatif yolların tabii Hürmüz kadar olmasa da bir şekilde dışarıya petrolün çıkması, her an bir olumlu sonuç çıkması halinde müzakereler veya yani fiziki olarak gördüğünüz müzakere veya arka kapıda konuşulanların neticesinde her an bir sonuç çıkma olasılığı bu fiyatı nispeten dengeliyor. Ama eğer ki bu şekilde devam ederse, yani bunun bir optimum süresi var aslında bu koz halinde tutmanın ve bu süreyi aşılırsa işte o zaman artık hani Trump'ın İran özelinde söylediği, yani depolayacak yer kalmayacak, kalmadı sözü aslında Körfez ülkeleri için de geçerli. Ve tüm Körfez'de, yani hem İran'da hem diğer ülkelerde üretim kapasitesi artık depolamayı aşarsa hepsi birden durdurmak zorunda kalacak üretimi ve üretimin durdurulması demek yeniden başlatılmasıyla arada geçen zamanda bu fiyatlamayı çok hızlı şekilde etkiler. Hı hı. Bu birincisi. İkincisi, şu anda hala o az önce söylediğim her an anlaşılabilirlik satın alındığından bu bekleniyor ama eğer anlaşmanın olmayacağına dair bir fikir oluşursa, burada bir artık hemfikir olursa bütün taraflar ve üçüncü taraflar, uluslararası toplum, bu sefer fiyatın da yine çok hızlı yükseldiğini görürüz. Çünkü artık anlaşma olmayacağı imajı buranın şeyini yeniler.
1: Peki.
2: Bakışını yeniler.
1: Anlaşma olmayacağı anlaşılırsa diye Amerika'dan da bir takım böyle yeni hazırlık ipuçları geliyor. Ne yapabilir Amerika? Daha mı ağır saldırır? Ne dersiniz?
2: Yani sanki Pentagon'dan gelen mesajlar, hani Trump'ın mesajlarını geçtik ama Pentagon'dan gelen mesajlar da biraz bu yönde gibi görünüyor. Yani daha ani, hızlı bir saldırıyla karşı tarafı, yani İran'ı ikna etmek. Burada yani nükleer silah kullanmaktan bahsetmiyorum tabii ki. Yani o konu çok başka bir kapıyı aralar. Ama kritik altyapıların tamamen yok edilmesi, büyük bir bombardıman vesaire gibi İran'a çöktürecek bir saldırı planı sanki masada gibi görünüyor. Çünkü işte bir şekilde İran'ı hızlı bir şekilde masaya getirmesi ve sonuç alması gerekiyor. Ve şu anda kara harekatı hala bence uzak ama büyük bir bombardıman, ki biliyorsunuz Amerika'nın elinde henüz kullanmadığı büyük bombalar da var. Bunların kullanılması söz konusu olabilir gibi geliyor. Yani şu anda bölgeye yapılan yığınak 28 Şubat'ın öncesine benziyor.
1: Evet.
2: Aynı o zamanki gibi yani resmen bir hava koridoru oluştu, gemiler, filolar geldi. Yani böyle bir şeye hazırlık var. Yani İran'da şu anda içerideki bazı ekipler, özellikle devrim muhafızlarının bir kısmı savaşı kazandık algısıyla hareket edip çok masaya oturma taraftarı değil, çok bir şeyler verme taraftarı değil müzakere çapında. Ama böyle bir şey olursa mecburen bazı şeylerden de fedakarlık yapmak zorunda kalacak İran'da. Keza Amerika'da bu saldırıdan saldırı sırasında ve sonrasında o da daha müzakereye yatkın olacaktır. Yani bu öyle bir saldırı ki Mete Bey, yani bu saldırı yapıldıktan sonra ikinci bir aynı saldırıyı yapmayı tercih etmez Amerikan tarafı da. O yüzden o saldırıdan sonra çözüm artık mecburi hal.

0: etkili, o soru işareti. Ne dersiniz, bu kararı kim verecek? Askerler verip dini lider uygulayacak mı? Nedir sizin görüşünüz?
1: Yani tabii şu anda savaş içinde olduğu için her ülkede savaş hali söz konusu olduğunda silahlı kuvvetler daha fazla söz sahibi olur veya siyaset güvenlikleştirildiği için bir şekilde bu silahlı kuvvetlerin üzerinden bazı politikalar yürütülür. Devrim muhafızlarından bahsediyorsak bu çarpı etki yaratıyor tabii. O yüzden burada ben devrim muhafızlarının sözünün hala çok fazla geçtiği kanaatindeyim. Yani evet, mesela Müşteba Hamaney'den yine bir yazılı açıklama geldi. Yazılı açıklamalarda ki tonlar duruma göre sertleşiyor ya da yumuşuyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bu bu seferki Körfez ülkeleriyle daha ılımlı hale getiren ama yine Amerika'ya tehdit eden bir söylemdi. Sanki bu söylem içeride yani siyaset tarafının, diplomasi tarafının daha ağır bastığı ama aynı zamanda devrim muhafızlarının taleplerinin de göz ardı edilmediği bir söylem gibi geliyor bana. Yazılı açıklama olduğu için ben açıkçası bunun doğrudan Müşteba Hamaney tarafından da yakılmıştır da hani %100 söyleyemiyorum. Ki zaten bu %100 söylenemediği için o bahsettiğimiz içeride kim yönetiyor sorusu daha önem kazanıyor şu anda. Ben yani şu anda devrim muhafızlarının hala etkin olduğunu düşünüyorum bu anlamda ve şunu da söyleyeyim. Eğer bu devrim muhafızlarının içinde özellikle bir grubun savaşı kazandığına dair fikri hala sabit olursa ve bu bir şekilde rejimin üst kademelerine doğru da baskılanırsa bu konu, müzakere daha zorlaşıyor o bu çerçevede. Müzakere olmazsa da konu mecburen yine sahaya dönecek. Evet. Yani Arakçı'nın da Kalibaf'ın da bu anlamda baskılandığını görüyoruz aslında. Ve özellikle Kalibaf bu baskıdan da çok memnun değil. Arakçı yine bir şekilde idare ediyor, denge sağlamaya çalışıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla Kalibaf bu baskıyı kabul etmiyor. O yüzden de yani Kalibaf'ın mesajları, söylemleri sanki devrim muhafızlarının o sert üslubunun antitezi gibi de oluşmaya başlayacak adım adım. Ve içeride bu belirsizlik, biliyorsunuz İran bu belirsizliği bir silah olarak kullanıyordu aslında.
0: Evet.
1: Ama artık eskisi kadar kuvvetli değil. Aksine Trump'ın da burayı kaşıdığını görüyoruz. Yani devamlı olarak içeride bir karışıklık var, kimle konuştuğumuzu bilemiyoruz vesaire söylemiyle. Bu içerideki gerginliği kaşıyor. Ve kaşıdıkça da burası kanıyor. Çünkü içeridekiler de bunun farkında. Yani İran toplumu da bunun farkında.
0: Peki. Tolga Sakman, çok teşekkür ediyorum. Kayıttayız'a katıldığınız ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Kayıttayız'ın konuğu Doktor Beyhan İncekara. Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Mete Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Amerika, İsrail, İran ya da Amerika, İran savaşı belki askeri olarak ateşkes sürecinde biraz daha duruldu ama gerginlik de had safhada. Amerika yeniden bir takım planlar hazırlıyor. Ama dünyanın gözü kulağı tabi Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda olup biten. Bu bütün dünyayı, özellikle petrol fiyatları, yakıt fiyatları açısından etkiliyor. Şuradan başlayayım. Yani 120 dolar civarlarına çıktı. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Bu önce ne anlama geliyor? Sanırım savaş öncesi 60 dolar civarındaydı varil fiyatı. Biraz ondan başlayalım. Daha sonra OPEC ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle devam edeceğiz. Buyurun.
2: Tabii ki. Bir anda özellikle biz 2026'ya başladığımızda maalesef biraz daha savaşı konuşacağımızı aslında bekliyorduk ve İran tarafında bir özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir savaş koşulları oluştuğunu görüyoruz. Bir savaşın tabii ki hem siyasi hem askeri hem ekonomik birçok boyutu var. Ama şu anda dünyada en çok konuşulan boyutlarından bir tanesi de petrol enerji fiyatları. Çünkü küresel enflasyon açısından oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes geldi mi, anlaşma oldu mu, hep bunları konuştuk ama sonrasında savaşın devam ettiğini gördük ve bunun yarattığı belirsizlikle birlikte Amerika Birleşik Devletleri

0: Rusya'nın yeniden İran'a son yapmış olduğu saldırıyı başlatabileceği endişesiyle petrol fiyatı 125 dolara kadar tırmandı. Ve Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın aylarca devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarını son 4 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı özellikle baktığımızda %6'dan fazla aştığını görüyoruz ve 28 Şubat'ta savaş başlamadan önce 70 dolarlardan işlem görüyorduk. Orta Doğu'daki çatışmaların bu arzı kısmasıyla birlikte 2022'den bu yana en yüksek boyutuna ulaşmış oldu. 9. haftasındaki savaşın nasıl biteceğine dair hala net bir tablo ortaya çıkmış değil. Bu belirsizlik koşulları zaten petrol fiyatlarındaki yükselişi de en çok aslında belirleyen unsurlardan biri. Wall Street Journal buna göre Trump İran'ın nükleer programından vazgeçmeye zorlamak için uzun süreli bir abluka hazırlığı yapılması talimatını verdi dedi. Yine Amerikan basınına baktığımızda aylarca devam edebileceğini söyledi. Bu kadar çatışmanın yeniden dönülmesi ya da artarak devam etmesi durumları Trump'ın sivil altyapıyı içerebilecek kısa ve güçlü bir dalga olması durumunda tekrar petrol fiyatlarını savaştan öncesine dönme ihtimalinden çok daha uzaklaştırıyor. Hürmüz Boğazı burada kritik bir geçit Mete Bey, bunun altını çizelim. Savaştan önce petrol ve diğer mallar buradan serbest bir şekilde taşınırken maalesef Tahran deniz ticaretini durdurdu. Sonrasında anlaşma sağlandı, sağlanmadı ama Tahran'a 6 milyar dolar değerinde petrol taşındığını özellikle açıklandı. Ve Goldman Sachs mesela burada Hürmüz Boğazı'ndan yapılan ihracatın normal seviyenin yalnızca %4'üne düştüğünü ifade etti. Ve İran'ın kısıtlanan ihracatı ve sınırlı depolama kapasitesi ablukanın devam etmesi halinde maalesef arz kısıntılarına neden olacak. Ve sadece bunu arz kısıntıları olarak, üretim kısıntıları olarak düşünmeyelim. Tedarik zincirlerini de sıkıntıya uğratacak ve alternatif yollar aranıyor ama alternatif yollar alternatif maliyet demektir. O yüzden dünya ekonomisi içinde bir sıkıntı durumu söz konusu. Ve İran'ın savaşının bu şekilde yol açtığı aksaklıklar küresel ekonomiyi de tabii kümülatif dalgalar halinde vuruyor ve bundan sonrası için işte yüksek gıda fiyatları, yüksek enerji fiyatları, küresel enflasyon ki FED bu konuda özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyayı küresel enflasyona karşı uyardı. Burada Dünya Bankası'nın en şiddetli arz kesintilerinin Mayıs ayında sona ereceği temel bir projeksiyonda enerji fiyatlarının bu yıl yaklaşık %24 oranında artacağını öngördü Dünya Bankası ama Mayıs ayında sona ereceği projeksiyonunda. Yani devam ederse nasıl bir süreç olur? Bu tabii ki enerji fiyatları üzerinde biraz daha yükseldiğini görüyoruz.
1: Diğer yandan şimdi petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı var. 12 ülke mi yanılıyor muyum? 10 ile 12 arası herhalde. Ülke var. Bir OPEC ne yapıyor? Yani bu ülkeler ne yapar? Ondan sonra çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ki ciddi üreticilerden birisi buradan ayrılmaya karar verdi. Ben ayrılıyorum dedi. Bir yani OPEC ne yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri niye ayrıldı? Oradan devam edelim.
0: Tabii. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri 28 Nisan 2026'da OPEC'ten Rusya'nın da dahil olduğu genişletilmiş yapı OPEC Plus dediğimiz yapıdan ayrılacağını söyledi. Ve küresel petrol fiyatlarında sismik bir etki yaratma potansiyeli çok yüksek. Çünkü örgüt özellikle 1970'lerin ortasında ve sonunda altın çağını yaşadı. O dönemde uluslararası petrol ticaretinin %85'ini kontrol ediyordu OPEC. Ve petrol üreticileri ve tüketicileri arasındaki güç dengesini kökten şekillendirdi. Ve enerji fiyatlarını aslında şekillendiriyordu bu anlamda. 1970'lerin petrol krizlerinde kritik bir rol oynayarak küresel enerji politikasını dönüştürdü. Bugün ise tablo biraz farklı. OPEC özellikle uluslararası petrol ticaretindeki payı %85'ten yaklaşık %50'ye gerilemiş durumda. Yani hala anlamlı bir ağırlık taşıyor, yarısı. Ama tek başına dünyaya egemen olmak gibi bir durumu söz konusu değil.
1: Suudiler var, yani değil mi? Körfez ülkeleri genellikle.
0: Tabii ki ve ama bunların içinde Birleşik Arap Emirlikleri son derece kritik bir konumda. Çünkü OPEC'in 3. genişletilmiş OPEC Plus'ın da 4. büyük üreticisi. Yani neden Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu kadar konuşuyoruz? OPEC içinde 3. OPEC Plus'ta da 4. Yani asıl belirleyici olan üretim rakamları değil, burada yedek kapasite kavramı. Yedek kapasiteden kastımız biraz daha büyük krizlerde fiyatları etkilemek ve az çoklarına hızlı yanıt vermek için devreye alınan atıl bir üretim var.
1: Ne yapmak istiyor?
0: Bunu biraz daha Kendine şimdi şu anda herkes tabii enerji söz konusu olduğu için tabiri caizse bağışıklığını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Yani ne yapabiliriz de enerjiyi biraz daha kendimizde tutabiliriz ya da bu fiyat şoklarından etkilenmeyiz gibi. Mesela iki ülke özellikle baktığımızda OPEC'teki Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri iki ülke birlikte dünyanın toplam yedek kapasitesinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yani hem arz kendini korumaya çalışıyor hem bir taraftan fiyat dalgalanmaları olmayacak dendi. Yapılan açıklama Birleşik Arap Emirlikleri'nden böyleydi. Ama iki ülke piyasanın tartışması en güçlü ülkelerinden biri. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılığı da OPEC'in toplam üretiminin yaklaşık %12'sini doğrudan etkiliyor.
1: Peki şunu soracağım. Şey kapalı, boğaz kapalı, ayrılacak. Belli ki üretim kapasitesini arttıracak. Belki fiyatları biraz kırarak daha fazla satmaya çalışacak kendi başına. Ama nasıl çıkaracak oradan? Niye böyle bir şey yaptın?
0: Şimdi bunun altında 3 temel neden var. Ayrılığın arka planına baktığımızda aslında bunu 3 başlıkta toplayabiliyoruz. Hemen onları ben size vaktimizi aşmadan hemen açıklayayım. Şimdi birincisi ekonomik nedenler. Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır OPEC kotaları nedeniyle günlük 3 ile 3,5 milyon varillik sınırlandırılmış durumdaydı. Oysa ülke İran Savaşı öncesinde sahip olduğu günlük 3,4 milyon varillik kapasiteyi 2027'ye kadar 5 milyona çıkarmak için yoğun yatırım yaptı. Ama tabii savaş koşulları gelince böyle bir durum oldu. Birincisi bu. İkincisi de Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı OPEC'in kısıtlamalarından azade biçimde kendi üretim kararlarını özgürce verebilmek istediğini söyledi. Ve Suudi öncülüğünde üretim kısıtlarına katlanırken Irak ve OPEC Plus üyesi Rusya'nın kotalarını rutin olarak aştığını gözlemledi. Yani o biraz daha özgür olmak istiyorum ve Rusya'yla üretim karşılaştırması bir anlamda yapıldı. Ve diğer önemli tabii ki konu da 100 milyar varilin üzerindeki kanıtlanmış rezervlerle dünyanın en büyük petrol stoklarından birine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri OPEC kotalarını yarattığı gelir kaybı artık kabul edilemez bir hal almıştı dedi. Yani o üretim tabanlarının kısıtlamalarından kurtulmak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzun vadede ekonomik toparlanması için büyük bir kazanım olacak dedi. Yani biraz daha o büyüme odaklı belki kendine yetebilme, tekrar ihraç durumları bunların hepsini kontrol altına almaya çalıştığı için de böyle bir karar verildi diyebilirim.
1: Peki nasıl çıkaracak? Bir boru hattı var herhalde. Onlar daha önceden ciddi şekilde bir tedbirini almış herhalde değil mi? Hürmüz kapanınca oradan çıkaramıyorlar. Başka bir yerden çıkaracaklar.
0: Tabii ki şöyle kısa vadede aslında hani nasıl bir etki yaratacak ya da bundan sonrası nasıl olacak diye şöyle bir gelecek perspektifi olarak baktığımızda etkiler biraz sınırlı kalacak gibi görünüyor. Şöyle, Hürmüz Boğazı hala abluka altında olduğu sürece Birleşik Arap Emirlikleri'nin ek üretimini serbestçe pazara taşıması çok da mümkün değil. Aslında sizin altını çizdiğiniz gibi. Çünkü Hürmüz kapalı. Ve hep söylüyorum yani alternatif rotalar aranıyor ama o da alternatif maliyet demek. Çok sağlıklı olmayabilir. Ve bu duyurunun yapıldığı gün petrol vadeli işlemlerde neredeyse hiç tepki vermedi Mete Bey. Bu da önemli bir gelişme bence. Piyasalar bu gerçeği fiyatlamış göründü aslında. Ve orta uzun vadede işte biraz daha köklü biçimde değişmesi, işte Hürmüz'deki tıkanıklık giderilir, tam kapasiteyle pazara akarsa fiyat önümüzdeki yıl 50 dolara yaklaşabilir gibi böyle hedeflenen bazı o 5 milyon varilleri yapabilir miyiz? Ek hacim önemli deniyor ama şu anda tabii taşıma durumu biraz daha alternatif rotalara daha sanki bağlı gibi dönüyor ama alternatif rotaların maliyetleri bu anlamda sıkıntı oluyor. Hani yeniden açılması yedek kapasiteyi kullanmadan evet önemli olacak ama Hürmüz Boğazı abluka altında olduğu sürece ham petrolün büyük bölümünün tankerlerle taşınması çok da mümkün değil. Abu Dhabi'deki sahalardan başlayarak boğazı tamamen devre dışı bırakan Fujairah limanına uzanan boru hatları stratejik bir öncelik oluyor burada hani ilk bakıldığında. Ve hali hazırda da bu güzergahta bir hat var. Yoğun biçimde de kullanılıyor. Bu da yeni boru hatları inşa edilmesi gerekliliğini aslında onlara söylemiş oldu. Ve boru hatları tamamlandığında işte Birleşik Arap Emirlikleri petrolü herhangi bir OPEC taahhütüyle Hürmüz'ün kaderine bağlı olmaksızın piyasaya akabilecek deniyor. Yeni boru hatları şu anda var olan var ama o boru hatlarına ilave yapılmışsa zorunlu gibi görünüyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Doktor Beyhan İncekara programımıza katıldığınız
0: ve
1: yorumlarınız için.
0: Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Evet görüşler böyle savaş 3. ayına girdi. Bir yanda ateşkes, bir yanda askeri hazırlıklar, bir yanda diplomatik pazarlıklar. Dünya nefesini tuttuğu bu kriz, bu savaş nasıl sona erecek merak ediyor. Biz de bu konuyu ele almaya devam ediyoruz. Bakalım daha ne kadar konuşacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.

0: NTV Radyo. Orta Çağ enstrümanlarını modern tınılarla buluşturan Alman Neo Folk grubu Faun, 9 Mayıs'ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde, 10 Mayıs'ta ise Jolly Joker Ankara'da Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Ana medya sponsoru NTV. Faun'un bu çok katmanlı ve mistik müziğini canlı deneyimlemek için biletler biletinial.com'da.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Reklam.
8: Diyagnosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal,

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Bahar gelince ortalık yeşilleniyor, süt bollanıyor. O yüzden Nevruz'dan Hıdrellez'e kadar bütün bahar bayramlarında süt var, sütlü lezzetler var. Peki süt içemeyenler ne yapsın? Şimdi süt içemeyenler derken süt içmeyenlerle içemeyenleri ayırmak lazım. Evet, laktoz intoleransından bahsetmiştik. Bir de inanışları gereği ya da hayat görüşleri nedeniyle sütten tamamen uzak duranlar var. Örneğin veganlar. Veganlık, vejeteryanlığın bir üst aşaması gibi. Hiçbir hayvansal ürün tüketilmiyor. Sadece et yememek değil, aynı zamanda süt, yumurta, peynir, yoğurt, hatta bir hayvan ürünü olduğu için sonuçta bal bile tüketmemek esas. Hatta hiçbir şekilde deri de kullanmayacaksınız. Ev eşyalarınızda olsun, kıyafetlerinizde, ayakkabılarınızda, çantalarınızda olsun. Şimdi süt içemeyenler veya içmeyenler ne yapsın? Elbette ki imdadımıza bitki bazlı sütler yetişiyor. Ama bitki bazlı sütler de gerçekten aslında çok eskilere uzanan bir geçmişe sahip. Her ülkenin geçmişinde böyle bir hikaye var. Halbuki son zamanlarda gene bu kahve zincirlerinin bir icadı gibi görülüyor. Ama marketlere de gittiğimizde artık her türlü bitki bazlı sütü görüyoruz. Yok soya sütü, yok yulaf sütü, yok badem sütü, Hindistan cevizi sütü gibi pek çok seçenek var. Şimdi bunlar aslında bazen birazcık da sağlık nedenleriyle tüketilenler. Çünkü işte süt gaz yapıyor falan diyenler de var. Ya da sadece bu ürünler sağlıklı olduğu için onları tercih edenler de var. Şimdi kategori olarak bakarsak aslında bir tahıl bazlı olanlar var. Yulaf sütü gibi, hatta yurt dışında arpa bazlı olanları da var. Ya da genellikle kabuklu yemişler kullanılıyor. İşte badem sütü, fındık sütü, Antep fıstığı sütü gibi. Hatta şimdilerde kaju sütü de çok geçerli. Hatta ondan peynir de yapılıyor. Bir de gerçekten bitkinin meyvesinden elde edilenler var. Yani Hindistan cevizi sütü. Hindistan cevizinin içinde aslında bir suyu vardır ama o başka bir şey. Bu etinin rendelenmesiyle ve özünün çıkarılmasıyla yapılan bir süt. Bir de bakliyat kökenliler var, soya sütü gibi. Şimdi bunların hepsinin hem gıda değerleri farklı, genellikle aslında soya sütü haricinde hepsi süt gibi protein açısından güçlü değil. Ama tabii biz aslında daha ziyade his olarak bir süt alternatifi arıyoruz. Besin değerleri olarak bakarsak protein soya sütü dışındakilerde normal sütteki gibi çok yüksek değil. Şimdi ben tabii gençlere bir sorayım dedim. Hemen kızım Ulya'yı aradım. Dedim ki bu bitki bazlı sütler hakkında ne düşünüyorsun? Senin sevdiklerin hangisi? Beni başından atacağını düşünürken bana son derece ilginç bir hukuki mesele ortaya koydu. Dedi ki 2 yıl önce Amerika'da bu konuda çok büyük bir dava oldu. İnsan hakları davası, 5 milyon dolarlık bir dava. Sana hemen gönderiyorum.

Kaliforniya'da 3 birbirinden ayrı kişi, bir tanesi hatta Los Angeles'ta yaşıyor, ikisi Kaliforniya'da. Laktoz intoleransı var bu kişilerin. Ünlü bir kahve zincirine dava açıyorlar. Laktoz intoleransı olanların tercih etmek zorunda olduğu bitki bazlı sütlere daha fazla para kesiyor diye. Son derece ilginç, çünkü bütün kahve zincirlerinde kahvesine süt koymak istemeyenlerin, mesela latte içecek, latte zaten İtalyanca süt demek, frappuccino içecek, onlara normalde laktozsuz süt konulabilir. Fakat laktozsuz bile değil, bunlar illaki bitki bazlı istiyorlar ve fakat onların parası daha fazla. Bir yulaf sütünü belki ucuza mal etmek mümkün ama diyelim ki bir Hindistan cevizi sütü veyahut da badem sütü oldukça da pahalıya mal olabiliyor. Dolayısıyla bunların fiyatı daha yüksek olabiliyor. Şimdi daha yüksek olmaması gerekir. İçemeyen ne yapsın? Alternatif olarak bitki bazlı sütler sütle aynı fiyatta olmalı diye tam 5 milyon dolarlık dava açmışlar. Bu Amerika'daki davalarda beni gerçekten şaşırtıyor. Biz yani yoksa yok deriz ya da bağrımıza taş basar, sütlü içeriz ya da o 3 kuruşu 5 kuruşu, aradaki fark da zaten gerçekten de 3 kuruş 5 kuruş misli değil yani, gözden çıkarırız. Bu da bizim masrafımız olsun deriz, sineye çekeriz. Bu davanın sonucunda bütün Amerika'da, sadece o kahve zincirinde değil, sütle süt benzeri olan bitki bazlı sütler kahve zincirlerinde aynı fiyata ek olarak konmak zorunda. Şimdi bu da bize de yansımış. Çünkü bizde de aslında süt veyahut da badem sütü veya yulaf sütü ilavesi yaptığınız zaman kahvenize fiyata aynı olmak zorunda. Badem sütü veyahut da yulaf sütü diye ekstra daha fazla bir para alınamıyor. Son derece ilginç. İnsan hakları nereye varıyor? Engellilere karşı diskriminasyon yasasına dayandırılarak kazanılmış bir dava. Gerçekten şaşırdım kaldım. Şimdi tabii ki tarihte baktığımız zaman örneğin soya sütü gibi örneklere rastlıyoruz. Ama bizim kendi kültürümüzde son derece ilginç bir bitki sütü geleneği var. Ki içmek için değil, aslında içmek için olanı da var, ona da geleceğim ayrıca. Ama tam bir kültürler karmaşası. O da nedir? Pirinç sütü. Yani sübye. Bizim bütün tatlılarımızda kullanılan sübye vardır. Pirinç dövülür, üstüne su konulur, onun nişastası çıkar ve o nişastalı pirinç sütü tatlıların yapımında kullanılır. İşte son derece ilginç bir gelenek. Sübye bizim geleneğimizde var. İçmek için değil, süt alternatifi olarak değil ama sütlü tatlılara kıvam vermek için.

bir soya sütüyle veyahut da bir yulaf sütüyle, badem sütü veya Hindistan cevizi sütünü süt yerine kullanarak pekala bir muhallebi veya keşkül yapabilirsiniz. Keşkül deyince zaten içinde badem var, fıstıklar var. Dolayısıyla badem sütlü bir keşkül yapmak son derece geçerli. Ama bizim mutfağımızda Osmanlı döneminde sütlü tatlıların yapılması için çok önemli bir öğe var ki o da sübye. Şimdi eskiden pirinç unu veya pirinç nişastası yok. Dolayısıyla pirincin nişastasını çıkartmak için, çünkü buğday nişastasına göre daha kremamsı, daha akışkan, daha böyle nasıl diyeyim, işte o sütlü tatlıların bir türlü tarif edemediğimiz kıvamı vardır ya, onu veren pirinç. Dolayısıyla pirincin nişastasını, o koyulaştırıcı özelliğini ortaya çıkartmak için pirinç bir gece önceden veya sıcak suyla ıslatılıyor. Şöyle bir iyicene şiştikten sonra, ki bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz, birebir diyeyim yani 200 gram pirince mesela bir bardak 200-250 mililitre de su eklerseniz gayet uygundur. Bu oranda çıkaracağınız bir sübye yaklaşık 100 gramı biraz aşacaktır ve 1 kilo sütlü tatlı için veyahut da bitki bazlı sütle yapılan tatlı için yeterli olacaktır. Şimdi olayın püf noktası şu: pirincin özünü çıkarıyorsunuz, yani pirinci önce bir suyla ıslatıyorsunuz, şişiriyorsunuz, sonra öğütüyorsunuz. Eskiden bu havanlarda veya değirmende yapılırmış. Böyle artık o iyice ne bir krema gibi oluyor. Onu süzüyorsunuz, hiç pürtük kalmıyor. Tülbentler de süzülmüş. Pirinç nişastalı suyu nişasta yerine veya un yerine sütlü tatlıda kullanıyorsunuz. Bütün hikaye o. Peki şimdi sübye deyince İzmirliler itiraz edecek. Hayır canım, sübye kavun çekirdeğinden yapılan harika bir içecektir. Çok da İzmirlidir diye. O da tamamen doğru. Şimdi kavun çekirdeği dedik ama aslında onun da temelinde badem aramak lazım. Bu gelenek nereden geliyor? İzmir seferat mutfağının bir özelliği aslında. Yıl boyunca, yaz boyunca daha doğrusu yenilen kavunların çekirdekleri biriktiriliyor. Hatta onlar güneşte kurutuluyor. Sonra öğütülüyor. Üstüne su konuluyor. Onun suyu çıkarılıyor. Bu kavun çekirdeği sütü oluyor bir anlamda. Tamamen vegan ve son derece lezzetli. Hatta o kavunun da hafif bir kokusunu taşıyor. Ama aslı bunun da bademle yapılanı. Şimdi bademle yapılanı diyoruz ama temelinde bu hani pirinçle yapılan sübye var ya, ona da gidebiliriz. Aslında sübye bir nevi günümüzün kimya dilinde emülsiyon olarak kullanılan bir kelime gibi. Yani aslında bir emülsiyon yaratıyorsunuz. Öğütülen fındık, fıstık veyahut da pirinç, tahıl neyse onun özüyle onu suyla karıştırıyorsunuz ve sütümsü bir doku elde ediyorsunuz. Sanki süt gibi, içinde nişastası da var, kıvamı da var. Şimdi bunun için tabii ki İzmir'e bu nereden gelmiş? Onu Osmanlı'daki sübiyeye de dayandırabiliriz ama İzmir'de tamamen seferat Yahudilerine ait bir lezzet olarak kabul ediliyor. Onun da İspanya'dan geldiği kabul ediliyor. Şimdi İspanya deyince İspanya'daki her şeyin temelinde de Orta Çağ Arap mutfağını aramak lazım.

Bitki bazlı sütlerin en sevilenlerinden biri badem sütü. Peki bunun ilk tarifi ne zaman ortaya çıkmış? Evet, o zaman 8. 10. yüzyıl arası Arap kayıtlarına bakmak lazım. O zamanlar badem sütü adeta bir iksir gibi göğse ve öksürüğe iyi gelen bir ilaç gibi tavsiye ediliyormuş. İlk kitabı da 10. yüzyıla ait Kitap al-Tabih. Şimdi Kitap al-Tabih'in birazcık daha gelişmişi 1226 yılında yayınlanmış Al-Bağdadi. Evet, Al-Bağdadi'de de gene badem sütünün tanımı geçiyor ve üstelik de badem dövülerek hem tuzlu yemeklere hem de sütlü tatlılara kıvam vermek için kullanılıyor. Yani badem orada artık bir kıvam kazandırıcı gibi, tıpkı bizim sübyenin olduğu gibi. Şimdi tabii ki Emeviler eliyle bütün bu yemek kültürü ta İber Yarımadası'na kadar gitmiş. İber Yarımadası deyince Portekiz ve İspanya'dan bahsediyoruz. Evet, Portekiz'de mesela Algarb vardır. El Garb, yani en batı uç gibi. Yani denizle gidilebilecek en batı yer o zaman El Garb. İşte orada bir Emevi beyi varmış. Eşi de ta kuzey ülkelerinden gelmiş. Kuzey derken İskandinav ülkelerinden. Kızcağız pek mutsuz çünkü karı özlüyor, kışı özlüyor. Bütün bir kış geçmiş, bir damla kar yok tabii. Emevi beyi de çok üzülmüş ve eşinin kış aylarını, kar yağmasını özlediğini anlayınca ona bir sürpriz yapmış. Bir gün bütün kış geçmiş gene bir damla kar yok. Kızcağız uyanıyor, bir bakıyor sarayın karşısındaki dağlar bembeyaz. Bir heyecan, fakat o beyazlıklar kar değil, badem ağaçları çiçek açmış. Evet, Emevi Bey'in eliyle Algarba ilk defa bademin gittiği söylenir. Fakat bugün badem gerek İspanyol gerek Portekiz mutfağında çok önemli. Ama ben şimdi horçataya geleceğim. Valencia'ya gidelim. Ben horçataya İtalya'da da rastlamıştım. İtalya'da daha çok böyle bir badem şurubu gibi satılırdı. Gene rengi beyaz ama süt gibi değil, daha şekerli bir şurup gibi. Tam anlamıyla badem şurubu. Zaten Sicilya'da da vardır, orada da horçata denir. Fakat Valencia'daki horçata çok farklı. Bademden yapılmıyor ama. İşin kökünde badem olabilir ama badem alternatifi olarak orada kaplan fındığı kullanılmış. Şimdi ben kaplan fındığı diye çeviriyorum. İngilizce'de çünkü tiger nut olarak geçiyor. Fakat bu aslında yer altında yetişen bir sazın yumrusu. Adı da çufa. Şimdi aslında horçata kelimesi peki bu çufa ile ne alakası var deyince, evet, badem alternatifi olarak bu kullanılmış ama horçata lafı da hordeum'dan geliyor. O da nedir? Aslında arpanın Latincesi. Eski Antik Mısır'da da böyle bir arpa sütü yapılırdı. Adı sonradan işte bademle yapılmış falan gibi. Dövülüyor, suyla karıştırılıyor ve sütümsü bir lezzet elde ediliyor ve bu serinletici olarak içiliyor.

0: Evet, Asya deyince hemen soya fasulyesi sütü aklımıza geliyor. Şimdi soya fasulyesi deyince aslında fasulye dünyasının geçmişi gerçekten çok karışık. Tekrarlanan bir espri vardır. Fatih Sultan Mehmet şöyle bir salçalı kuru fasulye yiyememiş diye. Doğrudur. Çünkü domates de kuru fasulye de Amerika'dan gelen ürünler arasında, yani 15. yüzyılda Amerika'nın keşfinden sonra bu taraflara gelmiş olan yiyeceklerin arasında. Şimdi soya fasulyesine gidince böyle bir durum yok. Soya fasulyesi Asya'da eskiden beri yetişiyormuş. 7000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Genellikle menşei Çin olarak söylenir. Aynı zamanda bugünlerde hem Sibirya'da hem Kore'de hem de Güneydoğu Asya ülkelerinde eş zamanlı olarak yabani soya fasulyesinin yetiştiği ve peyderpey tarıma alındığı söylenir. Şimdi soya fasulyesi sütü deyince, yani soya sütü deyince aslında peynir altı suyu gibi düşünün. Tofu, yani soya fasulyesinden yapılan bir nevi peynir görünümünde olan alternatif peynir diyebileceğimiz tofunun yan ürünü. Yani tofu aslında bir fermente yiyecek. Soya fasulyesinden üretiliyor. Zaten soya fasulyesinin çiğ hali biraz insana zararlı, toksik olabiliyor. Dolayısıyla bir işlemden geçmesi gerekiyor. Bu işlem fermentasyon olabilir, pişirme olabilir. Zaten soya sütü de endüstriyel üretim şekli, soya fasulyesinin kurusunun suyla canlandırılması, öğütülmesi ve çıkan süt gibi özün uzun süre kaynatılması, böylece toksik etkilerinden arınması şeklinde yapılıyor. Ama aynı zamanda tofunun peynir altı suyu gibi bir nevi yan ürün olarak da olabiliyor. Evet, Çin'de bu kadar eski bir geçmişi olmasına rağmen Amerika yağının da çıkarılabildiğini, önemli bir protein kaynağı olduğunu, besleyici özelliklerini görünce soya fasulyesi üretimine girişmiş. Bugün dünyanın en büyük soya fasulyesi üreticisi Amerika ve Brezilya, yani Çin değil. Tabii soya sütü de Amerika'da bir süt alternatifi olarak ön plana çıkmış. Bugün laktoz intoleransı olanlar veyahut da süt içmek istemeyenler ya da sadece besleyici değerleriyle sağlıklı beslenmek isteyenler soya sütünü Amerika'da bol bol tüketiyor. Peki yulaf sütü? Her türlü tahıl sütünün menşei olarak gene Orta Doğu coğrafyasını gösterebiliriz. Antik Mısır'da zaten arpa sütü yapılıyordu dedik. Horçata ondan kaynaklanıyor dedik. Ama bugün bildiğimiz yulaf sütü 1990'da İsveç'te Lund Üniversitesi'nde ilk kez yapılmış. Yulafa enzimler ekleyip onu daha sütümsü bir kıvama getirerek Richard Öste yapmış. Richard Öste'nin yaptığı yulaf sütü dünyanın da ilk ticari yulaf sütü olmuş. Evet, bitki bazlı sütler dünyası gerçekten çok ilginç. Bence bu yaz siz de kavun çekirdeklerinizi biriktirin, İzmir usulü bir sübye yapın ya da bitki bazlı sütlere bir şans daha verin. Bakalım sevecek misiniz, mutfağınıza sokacak mısınız? Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece. Kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli Poyraz'la sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Mutlu günler. 11 bülteniyle yeniden beraberiz. Okul saldırıları sonrası soruşturma nasıl ilerliyor ve okullarda güvenlik önlemleri konusunda yeni adımlar atılacak mı? Ayrıca zorunlu eğitim süresinin kısaltılması da tartışılan konular arasında. Bakanlık olarak bu konuda hazırlıklar var mı? Yeni düzenlemenin ne zaman hayata geçmesi planlanıyor? Yine iyi eğitimle ilgili tartışılan bir başka konuda ara tatillerin kaldırılması. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda neler söyledi? İşte tüm bu başlıkların ayrıntıları Ahmet Ergen'de olacak. Biz sözü kendisine bırakalım.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim gündemiyle ilgili öne çıkan başlıklarda son derece önemli açıklamalar yaptı. Hafta içinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir sergi açılışı vardı. Olgunlaşma Enstitüsü tarafından geliştirilen Osmanlı dönemi gelin çeyizleri sergisi. Bu sergi sonrasında bir grup gazeteci olarak bizim sorularımızı yanıtladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Bunları başlık başlık aktarmamız gerekirse öncelik elbette Şanlıurfa, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrasında okullardaki güvenlik önlemleriyle ilgiliydi. Şimdi kapsamlı detaylı bir şekilde anlatacağız ama öncelikle şunu vurgulamakta fayda var. Biz aslında bu iki saldırı sonrasında ilk adımları gördük ama okullarda güvenlik tedbiri olarak yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yani önümüzdeki Eylül ayından itibaren bambaşka bir tablo göreceğiz. Farklılaştırılmış güvenlik tedbirlerinin önümüzdeki eğitim öğretim yılıyla devreye gireceğini söyleyelim. Önce okullarla ilgili bu iki saldırı sonrasındaki durumu konuşmamız gerekirse Bakan Yusuf Tekin İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın olayın ortaya çıkarılması, oluş sebeplerine ilişkin durumun ortaya çıkarılması için çalıştığını, Adalet Bakanlığı'nın da yargılama boyutuyla sürece dahil olduğunu söyledi. Kamuoyunda çok tartışılan noktalara dikkat çekti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Sosyal medya, çocukların sosyal medya ve oyun siteleri üstünden yönlendirilmesi gibi. Bunlar tamam dedi ama sonuçta bu işin fitilini ateşleyen bir mekanizma var. Yani orada başka bir şey var. Onun ortaya çıkarılması lazım dedi. Bunun ortaya çıkarılmasının hem kriminal bir durum olduğu için böyle bir suçu işleyen kim varsa onların cezalandırılması adalet açısından gerekli olduğunu söyledi. Hem de bundan sonra okullarla ilgili alınacak, eğitimle ilgili alınacak tedbirler çerçevesinde planlanan işler için bunun sebebinin, bu saldırıların sebebinin önemli bir referans kaynağı olacağına dikkat çekti. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'yla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun ortaklaşa bir şekilde süreci yürüttüğünü vurguladı. Süreçle ilgili araştırma yaptıklarını, hassas bir çalışma sürdürdüklerini ifade etti. Bunun dışında çocuklarda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili olarak hep akademik başarıya odaklanan bir çizgi olduğuna dikkat çekti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve uluslararası toplantıların da konuları hep bu oluyor dedi. Fen becerilerini, matematik becerilerini nasıl artırırız? Çocuk nasıl iyi bir lise, nasıl bir iyi bir üniversite kazanır dedi. Yani dolayısıyla eğitimin işlevinin, asli işlevinin ihmal edildiği bir süreç yürüdüğünü söyledi ve bu çerçevede daha önce yaptığı açıklamalara da dikkat çekerek zorunlu eğitim çağında en azından çocuklara insan hakları, barış, demokrasi, hukuk gibi konuları vermeye odaklanılması gerektiğini vurguladı. Çocuklarımızın diğerinin hakkına, hukukuna riayet edecek bir biçimde yetişmesi bizim asli görevimiz olmalı dedi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Şimdi son yaşadığımız bu olaylar sonrasında Şanlıurfa, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında yine tartışılan bir konu vardı. Her okulda silahlı bir güvenlik konusu. Milli Eğitim Bakanı bu teze ben çok taraftar değilim dedi. Her okulda silahlı bir güvenlik olsun, o kişi güvenliği temin etsin. Bu çok doğru olan bir yaklaşım değil dedi. Eğer bu varsayım doğru olsaydı Çekmeköy'deki okulumuzda polis vardı, orada Fatma Nur öğretmenimizin başına o elim olay gelmezdi. Ya da Siverek'te jandarma karakolunun bitişiğindeki okulumuzda böyle bir hadise yaşanmazdı dedi. Demek ki olayın bir başka boyutu var dedi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Ve bu süreçten hareketle üç ayak üstüne oturtulan bir çalışma başlatıldığını ifade etti. Bunlar arasında önceliğin şiddeti, baskıyı, çocukların şiddete eğilimini önleyecek tedbirler olduğunu söyledi. Ve bunlar içerisinde de psikolojik destek ünitelerinin artırılmasından çocukların dijital bağımlılığının azaltılmasına kadar bir sürü parametre olduğunu söyledi. Onların hepsi aslında bu önleyici tedbirlerin içinde ifadesini kullandı. İkinci konu okullarda fiziki anlamda alınacak önlemler. Daha inşaat sürecinden başlayan fiziki önlemler bunlar. Güvenlik kamerası eksiği olan okul var mı? Bahçe kapısının girişinden itibaren güvenlik tedbirleri yeterli mi? Bunların hepsine bakıyoruz. Bundan sonra da bakılacak dedi. Üçüncü çalışma da her yarı yıl başında zaten yapılan illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve Milli Eğitim Müdürleri eliyle yapılan İçişleri Bakanlığı ile kurulan bazı parametrelere bakılarak öncelikli güvenlik açısından öncelikli okulların tespit edilmesi. Yani bazı okullar birinci derecede öncelikli seçilip bu okullarda 24 saat polis bekleyen tedbirler söz konusu. Şimdi bunlar üzerinde daha kapsamlı çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Yine bir başka kategori bazı okulların önünde polis araçları rutin devriye faaliyeti sürdürüyor. Yine bir başka kategori eğitim kurumları için oluşturulan güvenlik komisyonları. Bunların hepsine ilişkin detaylı değerlendirme yapılıyor. Burada önemli bir notu daha belirtelim. Milli Eğitim Bakanı henüz kamu otoriteleriyle görüşüp üstünde mutabık kalınan, uzlaşılan bir konu olmadığını vurgulayarak anlattı. Birinci öncelikli güvenlik açısından birinci öncelikli kategori diye tanımlanan okullarda eğer herhangi bir ad altında bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibariyle bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ya da farklı bir kadro ihdas edilmesi gibi bir öneriyi gündeme getirdi. Bakanlık olarak biz bunu savunuyoruz dedi. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri okullarda çocukların durumuna göre odaklanmış bu şekilde yetişen bir ekip olması faydalı olur dedi ve bir örnek verdi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında silahların resim dosyası içinde okula sokulduğuna yönelik bir bilgi olduğunu söyledi. Oradaki polis, örneğin böyle bir okuldaki polis resim dosyasının neyi taşıyıp neyi taşımayacağını bilse ve bir görüşte anlayabilse belki önleyici bir tedbir alabilirdi ifadelerini kullandı. Şimdi tekrar edelim, başlangıçta vurgulamıştık. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu anda alınan tedbirlerin kısa vadeli tedbirler olduğunu söyledi. Böyle görülmesi gerektiğini söyledi. 6 ay içerisinde yani yeni eğitim öğretim yılı başladığında kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlandığı daha farklı bir tedbir silsilesi için çalışıyoruz dedi. Ve geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bakan yardımcısı düzeyinde yine ilgili genel müdürlerin de katılımıyla bu konuda bir çalışmanın başlatıldığını söyledi. Yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesiyle de bazı çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Özellikle harcama gerektirecek yeni tedbirler konusunda da buralarla çalışıldığını söyledi. Yine İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bazı illerde bekçi ve korucuların da devreye girmesi gibi tedbirler söz konusuydu. Bakan Yusuf Tekin bunların geçici çözümler olduğunu, geçici adımlar olduğunu söyledi. Kalıcı uygulama olmayacağını vurguladı. Şimdi okullardaki güvenlik tedbirleri konusunda evet. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalar bu şekilde.
0: Peki Ahmet Ergen, şu bir nokta daha var. Sen az önce bahsettin gerçi ama zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması bakımından daha fazla ayrıntımız var mı? Bir de ara tatili konusunda da galiba bazı düzenlemeler getirilecek, öyle değil mi?
1: Her iki konuda da Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları oldu. Öncelikle bu zorunlu eğitim süresinin kısaltılması konusunu aktaralım. Bakan Yusuf Tekin burada şunu söyledi. Bir planımız olduğu için anlatmıyorum dedi. Bu oldukça önemli. Ama dünyada eğitim, öğretim ve istihdama, öğretime katılma yaşı, topluma entegre olma düzeyleri açısından bakıldığında bizdeki zorunlu eğitim 18.9 yaşa tekabül ediyor dedi. Yani 18 yaşı çocuklar hemen hemen dolduruyor bu zorunlu eğitimi tamamladığında. Çocuklarımıza zorunlu eğitim çağında vermemiz gereken şeyler daha kompakt bir hale geldi. Ve çocuklar, gençler artık daha üretken, ortalama istihdama ve topluma katılma yaşının 28'lere çıktığı bir dönem söz konusu. Dünyanın her yerinde bunun daha erkene çekilmesi tartışılıyor dedi. İşte televizyonlarda hep duyuyoruz dedi. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi. Bunu niye biz Türkiye'de sağlayamayalım dedi. Ve bu çerçevede özellikle üniversiteye başlangıç yaşının da daha genç yaşlara gelebileceği bir çalışmanın olması gerektiğini söyledi. Ve bu tekrar sorduk. Yani bu bir fikir mi yoksa bir plan mı diye. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu anda bir plan değil, bugünden yarına olabilecek bir iş değil. Biz kamuoyu bunu tartışsın istiyoruz dedi. Bu yöndeki tartışmaların gündeme gelmesiyle ilgili olarak. Ara tatillerin kaldırılıp o sürelerin yaz başına ve sonuna eklenmesi gibi bir plan vardı. Bunun netleşip netleşmediğini sorduk. Bir kere bunun da, bu ara tatil düzenlemesinin de manipüle edilmeye çalışıldığını vurguladı Bakan Yusuf Tekin. Çocukların tatilini kısaltmıyoruz dedi. Tam tersine yaz tatilinin daha kesintisiz ve uzun devam etmesini sağlayacağız. Ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak dedi. Eylül ayındaki okulların başlangıcı biraz daha geç bir tarihe, Haziran ayındaki bitiş süreci de daha erkene alınmış olacak. Öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacak dedi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu yeni düzenleme ara tatil için başlar mı diye sorduk. Onu henüz kararlaştırmadık dedi. Bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
0: Evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarının özeti bu şekildeydi. Ankara'dan Ahmet Ergen'den aldık ayrıntıları. Devam edelim. Yurtta gerçekleşen önemli başlıkların yer aldığı haber turu var şimdi de sırada. İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundan 59 aktivist dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Aralarında 18'de Türk vatandaşı var. Yaşadıklarını anlatan aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterip Sumut filosunun kararlılıkla yoluna devam edeceğini söylediler. Disk ve Keskin aralarında olduğu sendika ve meslek odaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul Kadıköy'de kutladı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplara ise polis müdahale etti. İstanbul'da 575 kişi gözaltında. Türk İş ise bu yıl Edirne'de, Hak İş Bursa'da, Memur Sen'de, Çorum'da toplandı 1 Mayıs için. Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Çanakkale'de de kutlamalar vardı. Kamerun bandıralı Ninova isimli kuru yük gemisi Karadeniz'de seyir halindeyken şiddetli rüzgar nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturdu. Gemideki biri Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu olmak üzere 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Mürettebat halat sistemiyle gemiden tahliye edildi. Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede aile ve nüfus yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar yer aldı. Buna göre genç evlilikler teşvik edilecek, evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı da desteklenecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşünü özendirecek tedbirler de alınacak. Bugün İstanbul Boğazı'nda yat yarışları var. Bu nedenle Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yat yarışları Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenleniyor. Bu nedenle bugün İstanbul Boğazı yoğun ve transit gemi geçişlerine kapalı olacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Boğaz gemilere saat 18.40 itibarıyla yeniden açılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisine daha ekledi. Amerikan güçlerinin Hürmüz'de ablukaya uymayan bir petrol gemisine yönelik askeri operasyonu adeta bir aksiyon filmi gibi anlattı. ABD Başkanı "korsanlar gibiyiz" ifadesini de kullandı. İran'ın ise ABD'ye taviz sinyalleri içeren yeni bir teklif sunduğu belirtiliyor. Trump'ın yanıtı da "mutlu değilim ama bakalım" şeklinde oldu.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın bir numaralı gündem maddesi yine İran Savaşı. Gün içinde çeşitli etkinliklerde konuşmalar yapan Trump, tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Amerikan donanmasının savaşta İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını gerçekleştirirken korsanlar gibi hareket ettiğini söyledi. Florida'da konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ablukaya uymayan bir petrol gemisine yönelik askeri operasyonu adeta bir aksiyon filmi gibi anlattı.
3: Askerler "gemiyi geri döndür" dediler. Yanıt gelmedi. Bunun üzerine makine dairesini derhal tahliye edin dediler. Sonra da 8 kilometre uzaktan tek bir atışla makine dairesini havaya uçurdular. Gemi durdu. Kargosuna, petrolüne el koyduk. Çok karlı bir iş. Korsanlar gibiyiz. Bir nevi korsanlar gibiyiz.
2: ABD Başkanı öncesinde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamadaysa İran'ın ABD'ye iletilen yeni teklifini değerlendirdi.
3: İran'la az önce bir görüşmemiz oldu. Bakalım ne olacak? Ama şunu söyleyebilirim, mutlu değilim.
2: Trump, müzakerelerin İran liderliği içindeki muazzam fikir ayrılıkları nedeniyle tıkandığını da öne sürdü. Florida'daki bir başka konuşmasındaysa İran konusunun hızlıca çözülmeyeceğini de ima etti.
3: İhtiyacımız olan türden bir anlaşmaya yanaşmıyorlar. İran'dan erken ayrılıp 3 yıl sonra sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
2: Tahran, arabulucu Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklif iletmişti. Amerikan medyasındaki haberlere göre yeni belge, öncekilere kıyasla taviz sinyalleri içeriyor. İran, geçen haftaki teklifinde müzakereleri canlandırmak için deniz ablukasının kaldırılmasını, Hürmüz ve nükleer konularınsa kalıcı ateşkesten sonra görüşülmesini şart koşuyordu. Wall Street Journal gazetesine göre İran yeni teklifinde, Hürmüz'ün akıbetiyle ilgili görüşmelerin artık ablukanın kaldırılması ve kalıcı ateşkes müzakereleriyle eş zamanlı yapılabileceğini belirtiyor. Nükleer meselelerin ise Amerika'nın yaptırımları hafifletmesi karşılığında tartışılmasını istiyor. Şimdi gözler yeni doğrudan müzakere olasılıklarına çevrilmiş durumda.
0: Gazze'de çöp krizi giderek büyüyor. Kentlerde çöp toplama hizmeti durma noktasına geldi. Yerinden edilen milyonlarca Filistinlinin yaşadığı çadır kentleri basan kemirgenler nedeniyle de salgın hastalıklar yayılıyor.
4: Fare ısırığı ateşi, sıtma ve hatta veba. Yerinden edilmiş milyonlarca Filistinli bu ölümcül hastalıklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Görüntüler Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus şehrinden. Gazze'de yerinden edilen 2 milyondan fazla Filistinli'den yüzlercesi hijyen imkanlarından yoksun çadır kentlerde yaşıyor. Gazze genelinde çöp toplama hizmeti neredeyse durma noktasına geldi. Yüzlerce Filistinli'nin yaşadığı çadır kentlerin çevresinde biriken kirli su ve çöpler temizlenemiyor. Ölümcül hastalıkları taşıyan fareler gece çadırlara girerek çocukların ayaklarını kemiriyor. Kemirgenler Filistinlilerin eşyalarını ve kıyafetlerini de kullanılamaz duruma getiriyor. Han Yunus'taki çadır kentte yaşayan Amani Ebu Selmi, düğününde giymeyi planladığı elbisenin delik deşik olduğunu söylüyor.
5: Eşyalarımı karıştırdım ve çoğunun fareler tarafından kemirildiğini gördüm. Tüm mutluluğum yok oldu. Hüzne kalp kırıklığına dönüştü.
4: Uzmanlar Gazze'de yalnızca 2026'nın başından beri kemirgenlerin taşıdığı hastalıklara bağlı 17 bin vakayla karşılaştıklarını belirtiyor. Hastanelerse bu vakaları tedavi edecek yeterli sağlık imkanından yoksun. Sağlık görevlileri ilerleyen süreçte fare ısırığı ateşi, sıtma ve veba gibi salgın hastalıkların yayılmasından endişe duyuyor. İsrail Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılara devam ederken bir yandan da hijyen ürünlerinin girişine uyguladığı kısıtlamaları sürdürüyor.
0: İsrail'deki son seçim anketinde hangi siyasetçinin başbakan olmak için en uygun olduğu soruldu. Başbakan Netanyahu %41 ile üçüncü çıktı. Ankete katılanların %46'sı sağcı Naftali Bennett'ı başbakan olarak görmek istiyor.
4: İsrail'de seçime 6 ay kala koalisyon hesapları hız kazandı. Anketler birbirini izliyor. Lazar araştırma şirketinin son anketinde katılımcılara başbakanlık için kim daha uygun diye soruldu. Başbakan Benjamin Netanyahu üçüncü çıktı. Ankete katılanların %46'sı yani yaklaşık yarısı sağcı Naftali Bennett'in başbakanlığa en uygun kişi olduğunu düşünüyor. Bennett'i %44 ile eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot izliyor. Netanyahu'nun başbakanlık için en uygun kişi olduğunu düşünenlerin oranı ise %41'de kalıyor. Bennett'le merkez sağcı Yair Lapid geçen hafta partilerini birleştirme kararı almıştı. Birlikte adını alan yeni partinin başına Naftali Bennett geçti. Ancak anketler birleşmeyle iki eski başbakanın desteğinin azaldığını gösteriyor. Birleşmeden önce Bennett ve Lapid'in partilerinin toplam sandalye sayısı 31'di. Birleşmeden sonra 28'e gerilediği görüldü. Yair Lapid, Eisenkot'u da partinin iki numarası olarak yeni partiye davet etti. Ankete katılanların %34'ü Eisenkot'un teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünüyor. %30'sa Eisenkot'un seçime bağımsız girmesinden yana. Anketler iktidardaki koalisyon bloğunun sandalye sayısını bir artırarak 50'ye ulaştığını gösteriyor. Muhalefet bloğunun ise 60 sandalyeye düşerek Arap partileri olmadan çoğunluğu kaybettiğini gösteriyor. İsrail parlamentosu 120 sandalyeli, çoğunluk için 61 sandalye gerekiyor.
0: Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede aile ve nüfus yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar yer aldı.
2: Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Güçlü aile ve nüfus hedeflerine dair iletişim kampanyaları yürütülecek. Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgede toplumların istikrarlı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Buna karşın küresel ölçekte nüfus artışının kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar izlendiği belirtildi. Cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımların nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başladığı ifade edildi. Bu gelişmeler ışığında doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, aile ve nüfus yapısındaki olumsuz değişimlerin varoluşsal bir boyuta ulaştığının altı çizildi.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca 40'a yakın noktada konserler, sergiler ve söyleşiler düzenlenecek. Bölgeye dönüyoruz. NTV Ege Bölge temsilcisi Merih Akın konuğu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Biz şimdi sözü Merih Ak'a ve konuğuna bırakalım.
6: Adı aslında bu yolculuk 2021 yılında Beyoğlu'yla başlamıştı ama o yolculuk giderek büyüdü ve bugüne ulaştığında 26 şehire kadar gelmiş durumda. Peki bugün Aydın'dayız. Neler var Aydın programında? Onu da yanımızdaki konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile konuşacağız. Sayın Bakan, Aydın'dayız bugün. Kültür Merkezi'nde açılışını yaptık. Aydın'da ne bekliyor? Neler olacak?

0: yeni şeyler katılarak kapsamı ve alanı genişletiliyor. Hem de süresi uzatılıyor. O açıdan da çok başarılı yürütülen bir süreç oluyor aslında. Aydın deyince de biz 10 ayrı mekanda 177 etkinlikle Aydınlıların karşısına çıkıyoruz. Tabii konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine, birçok Çinisinden somut olmayan kültür varlıklarını, sanatçıların destekleyen çalışmalara kadar birçok etkinlikle Aydınlılarla buluşacağız. 9 gün boyunca hem Aydın'dan hem de çevre illerden çok fazla katılım olmasını bekliyoruz. Yine çocukları her zamanki gibi unutmadık. Yine tekstil kent parkının içinde güzel bir çocuk köyü, yani ana sahnenin orada bir de çocuk köyü inşa ettik. Yani her yaş kesiminden, her kesimden ve her zevke hitap eden birçok etkinlikle Aydınlarla buluşacağız.
1: Yola çıkış öykünüz de bu festivalle ilgili baktığımızda bugün nereye geldik? Gastronomi, lezzet duratları, yani bunlar biraz da gelişerek artıyor herhalde.
0: Geçen sene itibaren yeni bir proje başlattık. Gastronomi noktaları diye, lezzet noktaları diye. Gastronomi çünkü çok çok önemli. Biz biliyorsunuz kültür yolu festivallerini aslında o şehrin turizm tanıtımı açısından da çok önemli buluyoruz ve o açıdan da kullanıyoruz. Ve bir turizm dediğiniz zaman eskiden gastronomi son 10 yılda çok değişik yapıyoruz. Son 7-8 yılda aldığımız önlemlerle eskiden gastronomi tamamlayıcı ögeydi. Şimdi asli öge. Yani siz turizm açısından baktığınız zaman sırf gastronomisi sebebiyle birçok şehrimiz ziyaret edilebilir oldu. Hem Michelin yıldızının gelmesi hem bizim verdiğimiz ödüller ve yönlendirici tanıtımlarla birlikte artık gastronomi, yani Türkiye'nin zaten çok zengin bir gastronomi varlığı vardı ama bu unutulmaya yüz tutmuştu özellikle yöresel lezzetler açısından. Şimdi bu festivalle birlikte unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri tekrar kalıcı bir halde şehir menülerine, ülke menülerine sokmaya başladık. Bu açıdan da çok faydalı oluyor. Hem unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Ama biz bunu turizm açısından bir tanıtım ve gelir vesilesi haline de getiriyoruz. Burada bunu yaparken de hem gastronomi uzmanlarıyla, yani Türkiye'nin en önemli gastronomi uzmanlarıyla, ünlü şefleriyle ve yöredeki kanaat önderleriyle, her ilin kendi kanaat önderleriyle bir jüri, bir kurul oluşturuyoruz. Onların seçtiği seçkilerle yola devam ediyoruz. Bu da zaten hem adil hem etkili sonuçlar doğuruyor. İnşallah bu sene en çok gastronomi konuşulacak diye düşünüyorum kültür yolu festivalinde.
1: Ülkeye gelir bakımından getiren bakanlıklardan bir tanesiniz. Önemli bir bakanlıksınız ama 15 yıldır da, yaklaşık 20 yıldır da çevremizde savaş bir türlü bitmedi. Şimdi Hürmüz'de olan olayları var. Beklediğiniz rakamlar olmadı Mart ayında. Bildiğim kadarıyla çift taneli rakam bekliyordunuz yüzde olarak baktığımızda. Artı ama yine de bir artış var. Destekler açıklandı. KDV düşürüldü. Bundan ne hedeflediniz?
0: KDV değil de konaklama verdik.
1: Konaklama çok önemli.
0: Şimdi bakın biliyorsunuz son 5 yılda özellikle bölgede çok yoğun çatışma bölgesi haline geldi. Ateş çemberi içinde de Türkiye bir istikrar adası şeklinde yıldızı parlayan ülke olarak daha çok dikkat çekiyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız ve bütün bürokratlarımız yoğun bir şekilde bu süreci yönetiyor. Ve bölge geçmişte de krizlerin kriz bölgesiydi biliyorsunuz. Günümüzde de krizlerle karşılaşıyor. Maalesef gelecekte de krizlerle karşılaşacak. O yüzden biz göreve geldikten sonra ilk yaptığımız iş sektörümüzü, yani madem böyle bir bölgede yaşıyoruz, krizlere bağışıklı hale getirmemiz gerekiyor. O anlamda başta Turizm Geliştirme Ajansı olmak üzere birçok kanuni düzenlemeler, yeni kurumlar hayata geçirildi. Sektörle işbirliği yoğun bir şekilde arttırıldı ve şimdi olumlu sonuçları da görülüyor. İlk çeyrekte büyümeyle gerçekleşti. Özellikle Mart ayında %8'in üzerinde büyüme var ama çok daha iyi bir büyüme olabilirdi. Yani çatışma 28 Şubat'ta başlamasaydı, veriler onu gösteriyor zaten. Dediğim gibi bu sonuçta bu süreç yönetilmesi gereken bir süreç ama bu tarz süreçleri Türkiye yönetmekte çok ciddi bir potansiyele sahip olduğu, ekibe ve güce sahip olduğunu da geçmişte ispat etmiş durumda. Şu anda da bu süreci başta yerel sektör paydaşları olmak üzere bütün uluslararası sektör paydaşlarıyla birlikte yönetiyoruz. Başta hava ulaşımları, yani hava yolları, uluslararası tur operatörler olmak üzere bütün paydaşlarımızla sıklıkla bir araya gelip süreçteki anlık değişmeleri, trafik kaymalarını, yönlendirmeleri takip ediyoruz. Hem tanıtım da yoğun tanıtım yapıyoruz. Hem algıyla ilgili doğru algılanması için sürecin dünya çapında

0: Etkili çalışmalar yapıyoruz. Olumlu sonuçlarını da alıyoruz. Tabii şimdi ilk çeyrek rakamları büyümeyle kapattı ama zor bir ikinci çeyrek bizi bekliyor. Kalıcı nihai ateşkes sağlanana kadar bu anlık takip edilmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Yani kalıcı ateşkesten sonra da biliyorsunuz şu anda bu sürecin getirdiği bir ekonomik yorgunluk da var. Enerji fiyatlarında çok ciddi, ki son zamanlarda sadece yukarı yönlü dalgalanmalar var. Bunun da sonrasında ekonomiye, uluslararası ekonomiye, küresel ekonomiye getireceği olumsuzluklar, ki bu özellikle hava ulaşım trafiklerini etkileyecek. Bunlar da beraberinde gelecek. Tabii bunlarla ilgili çalışmaları, önlemleri bizim şimdiden almamız gerekiyor. Kriz başladığı andan itibaren, süreç başladığı andan mesela biz ilk anda herkes çekilirken biz tam tersi tanıtımı iki katına çıkarttık, uluslararası tanıtımı. Bunu niye yapıyoruz? Kalıcı ateşkes sağlandıktan sonra hızlı bir şekilde daha hızlı yükselebilmek için, beklediğimiz hedef rakamlara çıkabilmek için yapıyoruz. Bu tarz önlemleri sektörümüzle birlikte alacağız. Kısa vadede iki tane önemli önlem açıklandı biliyorsunuz. Birincisi sektörün finansal esnekliğe ve erişime, kolay erişimi sağlanması açısından 60 milyarlık bir KGF fonu açıklandı. Bu hayata geçirildi. Dün de ikinci bir önlem paketini devreye alındı. Cumhurbaşkanımız kararnamesiyle konaklama vergisi %1 düşürdü. Bu da aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı. Hani can suyu da diyebilirsiniz. Bu ikisi hızlı bir şekilde alındı. Ama dediğim gibi bu süreç nihai ateşkes ilan edilene kadar hem yerel hem de uluslararası sektör paydaşlarıyla birlikte bizim anan takip ettiğimiz bir süreç. Geçmişte de bunu krizleri yönettik. İnşallah bundan sonra da başarıyla yöneteceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederim canlı yayınımıza katıldığınız için. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy canlı yayın konumuzdu. Hem Kültür Yolu festivallerini hem de turizmin son durumunu onunla birlikte konuştuk.
2: Bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Mutfak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için allianz.com.tr.

99 liraya LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi

0: Radyo tiyatrosu başlıyor. Ahmet Ümit'in eserlerinden uyarlanmıştır. Başkomiser Nevzat'ın maceraları.
1: Dilin Kemiği. Radyoyu uyarlayan Aynur Altunkaş. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Komiser Muavini Ali Umut Tabak, BJ Sermin Neslihan Arslan, Tahir Tahtacı Nüvit Candaner, Sami Ercan Demirel, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisyeni Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz Acar.
2: Evde koltuğuma uzanmış, izin günümün tadını çıkarıyordum. Pişirdiğim bol köpüklü kahveyi içerken sabahtan beri açık olan televizyona kaydı gözlerim. Yarı çıplak VJ kızlardan biri ilgi çekmeye çalışıyordu. Tam değiştirecektim ki kız, "Bugün önemli bir konuğumuz var," diyerek yanındaki konuğa döndü. Kamera genişledi ve eski sunuculardan Tahir Tahtacı o kalender gülümsemesiyle ekranda göründü. Tahir Tahtacı'yı görür görmez çocukluk anılarım canlandı gözümün önünde. Yılbaşı gecelerinin radyodan sunulan tombala çekilişleri, tek bir sözcüğünü bile kaçırmadan dinlemeye çalıştığımız bilgi yarışmaları ve ünlü sanatçılarla sohbetler. Ne keyifli gecelerdi onlar. VJ kız ne kadar şaklabanca sorular sorarsa sorsun, Tahir Tahtacı o beyefendi tavrını hiç yitirmeden, arada bir genç meslektaşını iğnelemeyi de ihmal etmeyerek birbiri peşine ustaca sıralıyordu yanıtları. İşi sulandıramayacağını anlayan kız önündeki kahveden bir yudum aldıktan sonra konuğuna karşı sertleşmeye başladı. Günümüzdeki DJ'lerin, VJ'lerin işinin daha güç olduğunu söyleyerek eski sunucuları küçük görmeye kadar vardırdı işi.
3: Eskilerin yaptığı da sunuculuk muydu canım? Tek bir radyo ya da televizyon kanalında halk sizi dinlemeye mahkumken konuşmaktan kolay ne var? Öyle değil mi Tahir Bey?
4: Sizin şartlarınızı bilmiyorum küçük hanım. Ama bizim çalışma şartlarımız da oldukça ağırdı. Öncelikle sunucu olmak çok zordu. Bir sürü adayın içinden seçilirdiniz. Buyurduğunuz gibi radyo kanalı fazla olmadığı için fazla sunucuya da gerek yoktu. Bu işi en iyi yapabilecekler işe alınırdı. Türkçeyi düzgün konuşmak önemliydi mesela. Ha, genel kültüre de çok önem verilirdi. Teknik imkansızlıklar içinde yayın yapmaya çalışırdık. Yayınların sık sık kesildiği olurdu. Böyle bir ortamda konsantrasyonumuzu korumak oldukça güçtü. Yani sizinki kadar olmasa bile bizim işimiz de zor sayılırdı.
3: Siz benimle alay ediyorsunuz.
2: Tahir Bey hayır demeye hazırlanıyordu ki genç kız birden titremeye başladı. Eliyle boğazını tutarak önündeki masanın üzerine yığıldı. Tahir Tahtacı ne yapacağını bilemeden kıza baktı. Sonra stüdyodakilere bağırarak yardım istedi. Daha ne olup bittiğini anlayamadan ekran karardı. Ardından da bir klip yayınlanmaya başladı. Alttan geçen bantta VJ Sermin'in rahatsızlandığı yazıyor, izleyiciden özür dileniyordu. Ertesi sabah merkezde VJ Sermin'in öldüğünü öğrendim. Dün stüdyoda bulunan herkesi getirmişlerdi merkeze. Uzun saçlı genç bir erkek sunucu, iri yarı iki kameraman, yakışıklı genç bir asistan, yüzü çiçek bozuğu bir yönetmen ve sıranın en sonunda sıkıntılı bir yüzle bekleyen bizim Tahir Tahtacı. Onu görünce dayanamadım, yanına yaklaştım. Merhaba Tahir Bey. Ben sizin eski bir hayranınızım.
4: İlginize teşekkür ederim. Ama hayranlarımla burada karşılaşmak istemezdim.
2: Merak etmeyin, arkadaşlara söylerim. Şimdi sizin işinizi hallederler. Ali! Tahir Bey yabancı değil. Sorgusunu öne alalım lütfen.
5: Emredersiniz amirim. Buyurun, rahat bir odaya geçelim.
4: Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
2: Rica ederim Tahir Bey, görevimiz.
5: Tahir Bey'in sorgusu tamamlandı amirim.
2: İyi, o zaman bırakın gitsin.
5: Yalnız bir şey var.
2: Neymiş?
5: Emin değilim amirim ama Tahir Bey'i bırakmak doğru olmaz gibi geliyor bana.
2: Nedenmiş o?
5: Parmak uçlarının, tırnaklarının kontrol edilmesi gerekiyor.
2: Otur da anlat bakalım.
5: Kız zehirlenmiş amirim. Saç tellerinde ve idrarında arsenik bulundu. Kızın kahve kupasında da arseniğe rastlandı. Kahveleri hazırlayan Orhan adındaki asistan, fincanların dakikalarca ortadaki masanın üstünde durduğunu, stüdyodaki makyajcıdan yaka mikrofonlarını takan görevliye, ışıkçıdan kameramanlara hatta yönetmene kadar herhangi birinin kolayca arsenik tabletini içine atabileceğini söyledi.
2: Peki ölen kızın düşmanı falan var mıymış?
5: Dostu var mıymış diye sorsaydınız daha yerinde olurdu amirim. Kanaldaki herkesi bıktırmış. Ne mesai arkadaşları arasında ne de izleyicilerden seveni varmış. Hani herkesin nefret ettiği ama yine de programını kaçırmadığı kişiler vardır ya, bu kız da onlardan biriymiş işte. İzleyicilerden hakaret, tehdit dolu fakslar, mektuplar geliyormuş ama yine de programı reyting sıralamasında üstlerde yer almayı sürdürüyormuş.
2: Yani?
5: Yanisi stüdyoda bulunan herkes kızı öldürmek isteyebilir. Orhan adındaki asistanla da duygusal bir ilişkisi varmış. Ama kız geçen hafta hiçbir açıklama yapmadan bitirmiş ilişkiyi. Orhan, Sermin'le konuşmak için çevresinde dolanıp durmuş ama kız açıklama yapmak yerine çocuğu aşağılamakla yetinmiş. Hakkında iyi konuşan hiç kimse yok. Belki Tahir Bey'i bunların dışında tutabiliriz ama emin olmak için onun da kontrolden geçmesi gerek.
2: Saçma. Tahir Bey onu niçin öldürmek istesin?
5: Aslına bakarsanız ben de Tahir Bey'den kuşkulanmıyorum amirim. Çünkü kameramanlardan biri Tahir Bey'le kızın kahve fincanlarını değiştirdiğini söyledi. Bunu Tahir Bey de doğruluyor. Kız şekersiz kahve içermiş ama yanlışlıkla şekerli gelmiş. Bağırıp çağırmaya başlamış. Tahir Bey de şekersiz kahveyi sevmesine rağmen kız sesini kessin diye kendi kahvesini ona verip şekerli kahveyi almış.
2: Yani sen aslında katilin Tahir Bey'i öldürmek istediğini ama fincanların değişmesi sonucu yanlışlıkla kızın öldüğünü söylüyorsun, öyle mi?
5: Eğer zehir fincana masanın üstüne konulmadan önce atıldıysa böyle bir varsayımda bulunabiliriz. Ama zehir fincanlar masanın üstündeyken konulduysa bu varsayım geçersiz olur.
2: İyi de katil neden Tahir Bey'i öldürmek istesin?
5: Sermin'in programına gölge düşürmek için.
2: Gölge düşürmek mi? Tahir Tahtacı ölseydi programa gölge mi düşerdi? Yoksa reytingi tavana mı vururdu?
5: Diyelim ki sizin söylediğiniz doğru. O zaman neden Tahir Bey'i öldürmek istediler?
2: Bilmiyorum. Belki de zehir fincanların değiştirilmesinden sonra konulmuştur. Neyse, Tahir Bey yaşlı bir adam. Onu daha fazla bekletmeden gerekli işlemlere başlayalım o zaman. Yardımcım kapıdan çıkarken VJ'yi kıskançlığı tutan eski sevgilisinin öldürmüş olabileceği en akla yakın olasılık gibi görünüyordu. Birkaç saat kadar sonra Ali yanında Tahir Tahtacı olduğu halde yeniden odaya geldi. İkisinin de yüzünde neşeli bir ifade vardı.
5: Beyefendinin işi bitti amirim.
2: Ah, çok sevindim. Buyurun oturun, bir çayımızı içmez miydiniz?
6: Teşekkür ederim. Daha fazla zamanınızı almayayım. Yaptıklarınız için müteşekkirim. Siz olmasaydınız kim bilir kaç saat kalırdım burada.
2: Rica ederim, ne demek. Biz sizin radyo programlarınızla büyüdük. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.
6: İnanın sizin gibi vefalı izleyicilerim olduğunu bilmiyordum.
2: Siz ne diyorsunuz efendim? Benim gibi sizi unutmayan binlerce izleyiciniz olduğuna eminim.
6: Çok sağ olun. Bu yaptığınızı nasıl ödeyeceğim bilemiyorum.
2: Sunuculuğa yeniden dönerek sizi çok özledik.
6: Efendim, artık bizi kim ister? Sunucu denince açık saçık giyinen kızlar geliyor akla. Ya da izleyiciye hakaret eden, onlarla dalga geçen zıpır delikanlılar. Nerede o ince espriyle kurulmuş zeka oyunları? Her sözcüğünden zarafet akan sanatçılarla sohbetler. Dinleyiciyi, izleyiciyi radyosuna, televizyonuna bağlayan soluk soluğa bilgi yarışmaları.
2: Tahir Bey çok kalmadı yanımızda. Ben de üzerinde çalıştığım gaspçı dosyasına döndüm. Gaspçıyı öldüren zanlıyı sorgulamaya gitmeden önce de Ali'ye VJ cinayetiyle ilgili soruşturma tutanaklarından birer tane istediğimi söyledim. Odama döndüğümde Ali hala VJ cinayeti üzerinde çalışıyordu. Bir sonuç var mı?
5: Pek ilerleme sağlayamadık amirim. Kahveleri masaya getiren Orhan dışındakileri salıverdik. Aslına bakarsanız Orhan'ı suçlayabilecek somut kanıtlarımız da yok.
2: Bir de ben göz atayım şu belgelere. Bana vereceğin dosya hazır mı?
5: Hazır amirim. Orada, sümeninizin altında. Alo, buyurun. Nevzat mı? Başkomiser Nevzat mı? Bir saniye lütfen. Sami diye bir adam sizi arıyor amirim.
2: Almancı Sami. Ver şunu bana. Sami sen misin?
7: Benim. Ne haber Nevzat, nasılsın?
2: İyiyim. Sen nasılsın? Ne zaman geldin?
7: 2 gün oldu. Bu akşam ne yapıyorsun? Bir yerde kafa çekelim mi?
2: Vay, iyi olur, özledik ya. Sami çocukluk arkadaşımdı. Polisliğe birlikte başlamıştık. 3 çocuğu vardı. Bir de yatalak annesi. Geçinemiyordu. Mesleği bırakıp Almanya'ya işçi olarak gitti. Ailesinin yanına aldırdı. Senede bir gelir, gelir gelmez de arar beni bulur. Buluşur, kafa çeker, eski günlerden konuşuruz. Her zamanki yerimizde, Kurtuluş'ta Despina adındaki Rum meyhanesinde buluştuk. Sarılıp öpüştük. Biraz daha şişmanlamıştı. Oğlum patlayacaksın. Şunları az iç.
8: Sen birama karışacağına kendine namuslu bir kadın bul da evlen. Kabında kurudun be oğlum.
2: Sonunda her seferinde olduğu gibi birbirimize karışmamaya söz vererek noktaladık tartışmayı. Çocuklardan söz etti Sami. Kızı nişanlanmış. Büyük oğlan bir otomobil fabrikasında teknisyenlik yapıyormuş. Küçük oğlansa üniversitede okuyormuş. Bir ara sözümüz tükenir gibi oldu. Ona Tahir Tahtacı'nın emniyete geldiğini söyledim. Merak etti, olayı anlattım.
8: Çok tuhaf.
2: Neymiş o tuhaf olan?
8: Hatırlar mısın? Tahir Tahtacı'nın Katil Kim diye bir radyo programı vardı. Haftada bir perşembe günleri yayınlanırdı. Herkes perşembe günlerini iple çekerdi. Hatta ben o radyo programı yüzünden polis olmuştum.
2: İyi de bunun konumuzla ne ilgisi var?
8: Aslında bir ilgisi yok. Ama anlattığına benzer bir olay o programın birinde kullanılmıştı. Yaşlı bir sunucu yerini almaya çalışan genç spikerin çayına fare zehiri koyarak öldürmüştü. Odada 6 kişi vardı. Sonunda Tahir Tahtacı bize katil kim diye sormuştu.
2: Yok ya. Radyodaki programın söylediğin gibi olduğuna emin misin?
8: Evet, adım gibi eminim. Çünkü yarışmanın sonucunu bilip Safiye Ayla konserine 2 kişilik bilet kazanmıştım.
2: Vay vay vay. Bu konuşmadan sonra istesem de muhabbete ayak uyduramadım. Bendeki tatsızlık onu da etkiledi. Çok oturmadan kalktık Despina'dan. Eve varır varmaz VJ dosyasını açtım hemen. Bütün tutanakları, sorguları tekrar tekrar okudum. Herkes gibi Tahir Bey'in de zehri fincana atmak için bol bol zamanı vardı. Ama bunu neden yapsın ki? Hem sonra kahveye atılan arseniğin tablet olduğu saptanmıştı. Tahir Bey bu tableti nereden bulacaktı? Ertesi sabah ilk iş olarak radyo evine gittim. Müdüre konuyu gizleyerek Tahir Tahtacı hakkında sorular sordum. Açık yürekli yanıtlar verdi müdür. Söylediği şeyler arasında en ilginci Tahir Bey'in oğlu Tolga'nın Taksim'de eczacılık yaptığıydı. Emniyet binasının basamaklarını tırmanırken henüz elimde kesin hiçbir kanıt olmamasına rağmen bu cinayeti Tahir Tahtacı'nın işlediğinden artık emindim. Meslekte geçen uzun yılların sonunda edinilen bir duygu olsa gerek bu. Odama girer girmez Ali'ye Tahir Tahtacı'yı buraya getirmesini söyledim. Ben de numarasını radyo evinin müdüründen aldığım Tahir Tahtacı'nın oğlu Tolga'yı aradım. Hastaneden aradığımı, babasının yanımızda olduğunu, zehirlendiğinden kuşkulandığımızı söyledim. Babasının evi saran böceklerle mücadele etmek için tablet halinde arsenik aldığını doğruladı. 1 saat sonra Tahir Tahtacı'yla karşılıklı oturuyorduk. Her şeyi bildiğimizin farkına varmış gibiydi. Size ne ikram edebilirim?
9: Lütfen açık bir çay.
2: Sizi buraya niçin çağırdığımızı tahmin ediyorsunuz. Cinayeti sizin işlediğinizi biliyoruz. Oğlunuzdan aldığınız bir arsenik tabletiyle yaptınız bunu. Stüdyoda herkes telaş içindeyken belki kızın şekerli kahve istemeyişi de işinizi kolaylaştırdı. Her şeyi biliyoruz. Ama merak ettiğimiz o kızı neden öldürdüğünüz.
6: İnanır mısınız? Arkadaşınız beni almaya gelmeseydi ben gelecektim. Vicdan azabı korkunç bir duygu. Beklemek ondan daha korkunç. Ama tuhaftır. İşlediğim cinayet için pişman da değilim. Bazı insanlar mesleklerini çok severler. Hele bir de yaptıkları iş sıradan bir meslek değilse adeta onunla özdeşleşirler. Ben de onlardan biriydim işte. 50 küsur yıllık sunuculuk hayatımda ne yaptımsa sevgiyle, saygıyla, inançla yaptım. İşime kendi kişiliğimi, dünyaya bakış açımı kattım. O kız ve onun gibi yeni yetmelerse giyinişleri, davranışları, konuşmalarıyla her dakika, her saat benim bu mesleğe kazandırdığım saygınlığı, sevgiyi öldürüyorlardı. Televizyonu her açışımda onları karşımda görmek çıldırtıyordu beni.
2: Bunun için genç bir kızı öldürmeniz gerekmezdi.
6: Başka seçeneğim yoktu. Gözlerimin önünde bütün hayatımı adadığım değerler yok olup gidiyordu. Buna daha fazla katlanamazdım. Sunuculuk mesleğinin ayaklar altına alınmasına göz yumamazdım. Beni çoktan unutan vefasız kamuoyuna ölmeden önce bu konudaki görüşümü etkili bir şekilde duyurmalıydım. Ve bu toplumu etkileyebilecek yol cinayetti. Çaresizlik içinde bu cinayeti işledim. Daha iyi bir yolu olsaydı, inanın onu denerdim.
1: Dilin Kemiği. Radyoyu uyarlayan Aynur Altunkaş. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Komiser Muavini Ali Umut Tabak, B.J. Sermin Neslihan Arslan, Tahir Tahtacı Nüvit Candaner, Sami Ercan Demirel, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisyeni Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz Acar.
10: Radyo tiyatrosu. Başkomiser Nevzat'ın maceraları.

0: Ucuz Taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Reklam. Hava durumu.
5: Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece. Kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli Poyraz'la sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece.
4: Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: Mutlu günler. Öğle 12 bülteniyle karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Ara tatilinde yaz tatiline eklenebileceğini belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı şeklinde konuştu.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
2: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
1: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
2: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
2: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
1: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: Dünyada gerçekleşen önemli gelişmelerden oluşan haber turuyla bültenimize devam edelim. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler için son önerisini Pakistanlı arabuluculara ilettiğini açıkladı. Axios haber sitesi iletilen metnin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın metni üzerinde yaptığı değişikliklere yanıt olduğunu yazdı. Trump, müzakerelerin İran liderliği içindeki muazzam fikir ayrılıkları nedeniyle tıkandığını da öne sürdü. Florida'daki bir başka konuşmasında ise İran konusunun hızlıca çözülmeyeceğini de ima etti. ABD'nin başkenti Washington'da sıra dışı bir protesto var sırada. Bir köprünün üzerine çıkan eylemci savaşın durdurulması için çağrıda bulundu. Trump rejiminin İran'a karşı yürüttüğü yasa dışı savaşa derhal son verilmesi çağrısı yapıyorum diye seslendi. Amerikan Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki polemik sonrası ABD, Almanya'daki askerlerinin sayısını azaltıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Almanya'da görevli askerlerinden 5000'inin geri çekilmesi talimatını verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ülkelere toplamda 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolar değerinde gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi ve lazer güdüm kiti tedarik edilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha Avrupa Birliği'ne hedef aldı. Birliğin ticaret anlaşmasına uymadığını öne sürerek önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek şekilde otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri %25'e çıkaracağını açıkladı. İsrail ordusu ateşkese rağmen beldede evleri, işyerlerini, çeşitli yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir manastır ve rahibe okulu da hedef alınan yapılardandı. Doğu Kudüs'te ise fanatik bir saldırganın rahibeyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı kargo gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Mahsur kalan mürettebat halat sistemiyle gemiden tahliye edildi.
1: Evet. Deniz üzerinden kıyıya tahliye hattı oluşturuldu. Karaya oturan gemide mahsur kalanlar halatlı sistemle tahliye edildi. Kamerun Bandralı Ninova isimli kuru yük gemisi Karadeniz'de seyir halindeydi. Şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturdu. Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve AFAD harekete geçti. Gemideki biri Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu olmak üzere 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Dalgalar nedeniyle denizden gemiye yaklaşmak riskli olduğu için alternatif kurtarma planı devreye sokuldu. Kurtarma çalışması halat atar roketle yapıldı. Gemiye ulaştırılan halatlar mürettebatın tahliye yolu oldu. Halata bağlı sepete bindirilen personel tek tek kıyıya getirildi. Sağlık durumu iyi olan 8 kişi tedbiren ambulansa alındı. Kıyıya oturduktan sonra su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü. Geminin bulunduğu yerden kurtarılması için de çalışma yapılacak.
0: Kızını karaciğer nakli beklerken kaybeden anne Arzu Taşkesen, aynı hastalığa yakalanan oğlunu da kaybetmekten çok korkuyordu. Ancak çocukları ölen başka bir ailenin yaptığı organ bağışı Taşkesen ailesine umut oldu. Bağışlanan organlardan karaciğer 10 yaşındaki Süleyman'la uyum sağladı. Küçük çocuk başarılı geçen nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu. Anne bağışçı aileye yazdığı mektupta hem minnetini hem de üzüntüsünü dile getirdi.
1: Kızını karaciğer nakli beklerken kaybetti. Oğlu da aynı hastalığa yakalandı. Ancak bu kez korktuğu gibi olmadı. 10 yaşındaki Süleyman Taşkesen bir çocuğun organlarıyla hayata tutundu. Anne donör aileye duygu dolu bir mektup yazdı.
3: Bir çocuk olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Ben onlara bir mektup yazdım ve size o kadar minnettarım ki bana yaşattığınız mutluluğun tarifi yok. Ama artık yüreğimde bir sızı daha var. Süleyman'ın içindeki güzel yürek, can.
1: Gaziantep'te yaşayan Taşkesen ailesinin 15 yaşındaki kızının karaciğer nakli olması gerekiyordu. Ancak uygun organ bulunamayınca çocuk hayatını kaybetti. Taşkesen ailesi kızlarının ölümünden 7 yıl sonra yine aynı çaresizliği yaşadı. Bu kez 10 yaşındaki oğulları Süleyman'ın karaciğer nakli olması gerekiyordu. Nakil için bekleme listesine alındı. 9 yaşındaki bir çocuğun vefatının ardından aile organları bağışladı.
4: Vefat eden bir çocuğumuzun karaciğerini 2 hafta önce aile bağışlamıştı ve onu 2 hafta önce Süleyman'a nakil ameliyatını gerçekleştirdik ve her şey gayet iyi gidiyor.
1: Antalya'da karaciğer nakli olan Süleyman Taşkesen sağlığına kavuştu. Bir çocuğunu kaybeden, diğer çocuğunu ise nakil sayesinde kurtaran anne, organ bağışı için herkesin duyarlı olmasını istedi.
3: Sürekli bir endişe içindeydik. Ne olacak, nasıl olacak, kurtaracak mıyız diye. Çok şükür, çok mutluyuz artık. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ikamet taşlarına zam geldiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Zorlu, söz konusu iddiaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıtladı. İkamet taşlarına ilişkin bir değişim olmadığını belirterek, mevcut sistem hali hazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir ifadesini kullandı. Zorlu, başkanlığını yürüttüğü Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir ifadesine de yer verdi. Dünyanın en önemli uluslararası sanat sergilerinden Venedik Bienali'nin jürisi açılışa günler kala toplu istifa etti. İstifalar jürinin Rusya ve İsrail gibi ülkelerin sanatçılarına ödül verilmeyeceğini duyurmasından sonra geldi.
5: Bu yıl 61. kez düzenlenecek uluslararası sanat dünyasının en önemli etkinliklerinden Venedik Bienali'nde istifa krizi yaşanıyor. Bienal'in jürisi açılışa günler kala toplu istifa etti. İstifalar, jürinin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan Rusya ve İsrail gibi ülkelerin sanatçılarına ödül verilmeyeceğini duyurmasından sonra geldi. Jüri bu kararı insan haklarını savunma gerekçesiyle aldığını duyurdu. Karar uluslararası çevrelerde tartışma yarattı. İtalya'daki siyasi çevreler karara sert tepki gösterirken İsrail Dışişleri Bienal jürisini politize olmakla suçladı. Avrupa Birliği ise Bienal'i finansmanını kesmekle tehdit etti. Jüri yayınladığı açıklamada istifanın gerekçesine doğrudan yer vermedi. Ancak sanat çevrelerine göre kararın arkasında oluşan siyasi baskı yatıyor. 9 Mayıs 22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Bienal'de ödül alacak sanatçılar ziyaretçiler tarafından belirlenecek.
0: Bu haberle birlikte bültenimize nokta koyma vakti geldi.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle. Sporun ev.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Sıra dışı hayatlar.
2: Ben Göksenil, psikolojik danışmanım. Doğuştan sol bacağım ampute bir şekilde doğdum. Dizüstü amputasyonum var. İlk protezimi taktığımda 3 yaşındaki bir bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3-4-5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladım. Okulda o elimi tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum. İş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu. Ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Buraya ben ayrı bir parantez de açmak istiyorum aslında. Her ne kadar fiziksel olarak elimin tutulmasına ihtiyaç duyduysam da bir yaşımdan sonra, özellikle de mezun olduktan sonra ve Kadıköy Ayna Danışma Merkezi'nde çalışmaya başladıktan sonra aslında fiziksel olarak elimden tutulmasından çok içsel bir yerden elimden tutulmasına ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü 26 yaşına kadar belki de ben protez kullandığımı söylemekte bile, bunu paylaşmakta bile çok zorlanan biriydim. Çünkü bunların hayatımda birinci yerden yeri olmasını istemeyen biriydim. Hep böyle bağımsız, güçlü ve protez kullandığı için bazı şeylerden geri kalan biri izlenimi vermek istemediğim için de kendi içimde tutan, yardım istemekten çekinen biriydim. Ve oradaki insanlar sayesinde aslında asıl gücün bu olduğunun farkına vardım. Asıl gücün paylaşabiliyor olmam olduğunun farkına vardım. Psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum, ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezim şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi, fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet, etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer, her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Protez kullanmaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar, ta ki okula başladıktan sonra aslında bir dakika, ben gerçekten farklıyım mı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun, artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşüme, ben de ekstra farklı hissetmiyordum. Çünkü bana farklı davranmıyorlardı. Ama okula başladım ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde, senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki, sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki, hani belki 6 yaşındasın ama bir dakika ya, bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun o neden sorusunu sorma. Eve geliyorum, annem nereye soruyorum? Benim bacağım neden böyle? Ben böyle, neden böyle doğdum? Allah neden böyle beni böyle yapmış? gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum, zorbalık mı deriz, demez miyiz, ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Ergenlikte bunlar pik yaptı zaten yani. Ben bu yolculuğun bu kadar uzun süreceğini o yıllarda tahmin etmezdim. Yani bu cevabı bulmanın bu kadar uzun süreceğini. Belki son 2-3 yıldır daha çok böyle bu sorunun bir cevabı yok ve cevabı çok da önemli değil demeye ancak son 2-3 yıldır bunu aslında biliyorum diyebilirim. Bana çok soruluyor, Nil bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğunda isyan da ediyorum. Ya diyorum niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarımla buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki, öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşumda hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum bir kere. O yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute Nil yok. Ortasında sadece Nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam mesela eğer hava çok sıcaksa ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum. Ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim. Ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti. Çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum. Ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek, bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey, böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. Protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep Nil yine mi der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendimi biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim? Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim? Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. Nil gel bir deneyelim bakalım hani olur mu olmaz mı falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan, denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şeyi farkında değiller hani. Bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela, ne bileyim ben ayağımı bir hareketle oraya koyabiliyorum ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. Bunu yapabiliyormuşum mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden, ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek. Kısa ve uzun vadede Nil olarak yapmak istediğim çok fazla şey var aslında. Bunlardan bir kısmı tabii ki protezim de içeriyor. Bir kısmı içermiyor da ya da ya sonuçta Nil olarak ben protez kullanan biriyim ve hayatımı buna göre şekillendiriyorum. Yani bu günün sonunda benim kabul etmem gereken bir matematik. Mesleki hayatımda da bu yönde ilerlerken protez kullanan bir psikolojik danışman Nil olarak yarar sağlayabileceğim, başka insanlara yarar sağlayabileceğim alanlar yaratmak istiyorum. Ampute bir birey olalım ya da olmayalım, herhangi bir farklılığımız var, hepimizin var. Neden birlikte iyileşmeyelim diye düşünüyorum. O yüzden de orayı da ilerletmek planlarımın arasında şu anda.
1: Gökçe Nil Ekşi'yi dinlediniz.
3: doğuştan tek bacaklı olmasını, yaşadıklarını Gökçe Nil Ekşi olarak anlattı ve bir psikolog olarak yorumladı.
1: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Radyoda haber ve hayat var. Hayat var.
1: Birleşik Arap Emirlikleri petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'ten ayrıldı. Karar sürpriz olarak nitelendiriliyor. Peki Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten neden çıktı? Karar körfezi nasıl etkiler? Petrol arz ve fiyatında ne gibi değişimler yaşanır? Orta Doğu Araştırmaları uzmanı Haydar Oruç NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkma kararının aslında birkaç boyutu var. Ekonomik bir boyutu var, askeri bir boyutu var ve siyasi boyutu var. Ekonomik boyutunu değerlendirmek gerekirse Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'in önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Hem rezerv itibariyle hem de günlük üretim itibariyle çok önemli ülkelerden bir tanesi ama OPEC'teki Suudi Arabistan'ın etkinliği nedeniyle bir süreden beri OPEC'in almış olduğu kararlara tepkiliydi. Ayrıca OPEC'in yapmış olduğu kısıtlamalar nedeniyle işte fiyat istikrarı sağlanması, arzın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için bir kısıtlama OPEC ülkelerine bastırıyor ve bu kısıtlamalar kapsamında aslında Birleşik Arap Emirlikleri bir süredir günlük üretim kapasitesine yaklaşık 5 milyon varil civarına çıkartmış olmasına rağmen bunun ancak 3.4 milyon varil kadarını realize edebiliyordu. Bu kapsamda da bir rahatsızlığı vardı. Kapasitesinin altında kaldığı ve daha fazla petrol üretme ve satma gibi bir arayış içerisindeydi. Dolayısıyla bu kısıtlamaları aşmak, ekonomik olarak daha fazla fayda sağlamak için OPEC'ten çıkma kararı aldı.

0: Amerikan ve İsrail cephesine katılmasına yönelik kuvvetli bir beklenti oluşmuştu. Ancak diğer Körfez ülkeleri bu konuda daha mutedil kalmayı, bir savaşın tarafı olmamayı tercih etmişlerdi. Bu konuda Bahreyn'in farklılaştığını görmüştük. Bu kararla birlikte aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle Amerikan ve İsrail tarafına yaslanacağı ve İran'a karşı cephe içerisinde önümüzdeki günlerde fiilen ya da dolaylı olarak geri alacağına yönelik kuvvetli bir beklenti var. Tabii bunun İran'ın OPEC'in de üyesi olması hasebiyle aynı düşman olarak tanımladığı bir ülkeyle aynı örgütte bulunmama elinden kaynaklandığını da söylemek lazım. Ya bir diğer konu da tabii siyasi sebebi. Biliyorsunuz bu geçtiğimiz kısa süre içerisinde İsrail'in altı ittifak diye bir söylemi ortaya çıktı ve bu kapsamda Hindistan ve Bahreyn'in de İsrail'in yeni ittifak mimarisinde yer alacağına yönelik bir söylem tedavüle sokuldu. Bunun karşılığında da Suudi Arabistan'ın da içinde bulunduğu, işte içinde Mısır'ın, Türkiye'nin, Katar'ın hatta Pakistan'ın da yer aldığı yeni bir ittifak mimarisinin kurulmaya çalışıldığına, bölgede yeni böyle bir eksen oluşmaya çalışıldığına yönelik haberler de ortaya çıktı ve en son Antalya Diplomasi Forumu'nda da hatta bu konuda imzaların atıldığını gördük. Buna ilave olarak Suudi Arabistan'ın Pakistan ile bir güvenlik anlaşması yaptığını, dolayısıyla Bahreyn'in de bu kapsamda Suudi Arabistan'la bir süredir farklılaştıran çıkar çatışması şeklinde tarif ettiğimiz ilişkilerin nedeniyle bu rahatsızlığın tezahür ettiğini ve bu kararın alınmasına da önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz.
1: Peki en merak edilen konulardan birisi Amerika'nın bu konudaki tavrı.
0: Amerikan tarafı aslında bu karara çok da sürprizmiş gibi yaklaşmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kararı almadan önce hem Amerika ile hem de İsrail'e istişare ettiği anlaşılıyor. Hatta Amerika'nın özellikle Venezuela'daki işte Maduro'nun derdest edilmesi sürecinden itibaren OPEC'e yönelik bir politikası vardı. Biliyorsunuz Venezuela'nın petrolü de artık bir şekilde Amerika tarafından kontrol ediliyor ve Venezuela'da OPEC'in en önde gelen, yani en fazla rezerve sahip ülke olması sebebiyle en önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Ve Amerika'nın pek çok Birleşmiş Milletler Ajansı'nın, hatta Birleşmiş Milletler'in kendisine toptan karşı olmak gibi son dönemde izlediği bir politika var. Ve bu kapsamda da OPEC'in de politikalarını, OPEC'in dünyadaki petrol fiyatları üzerindeki kontrolünden rahatsız olduğunu takip ediyorduk. Bu şekilde Venezuela'nın kontrolünü Amerika'ya geçmesi, Venezuela petrolünün bir şekilde Amerika tarafından kontrol edilmesinden sonra, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de OPEC'ten çıkmasından sonra OPEC'in etkisinin daha da azalacağına yönelik bir beklenti var. Bu da Amerika'nın istediği bir şey. Çünkü biliyorsunuz Amerika özellikle son dönemde hem petrol hem de doğalgaz anlamında hem en fazla üreten ve hem de en fazla ihraç eden ülke olarak listenin başına yerleşti ve bu piyasayı kendisi regüle etmeye çalışıyor ve dolayısıyla karşısında OPEC gibi bir rakibin olmasını istemiyor. Tabii OPEC Plus'ın içinde Rusya'nın da olması hasebiyle OPEC'in ve OPEC Plus'ın etkisinin iyice zayıflatılması, bu konuda da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir Truva atı gibi sürecin içerisinde kullanıldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla Amerika bu kararı çok olumlu karşıladı. Hatta muhtemelen savaştan sonra Orta Doğu'da kurulacak olan özellikle Körfez bölgesindeki güvenlik mimarisinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıcalıklı bir rol tanımladı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu güvenlik mimarisi içerisinde, yani korunaklı bir bölümde kalacağına göre garantiler aldığı anlaşıldı. Dolayısıyla bu aslında kararın hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ulusal çıkarları, ekonomik çıkarları, hem de daha ziyade Amerika'yı memnun etmek, İsrail'le son dönemde özellikle İbrahim anlaşmaları sürecinden sonra yakınlaşan ilişkileri pekiştirmek anlamında verilen bir karar olduğu ortaya çıkıyor.
1: Peki petrol üretimi ve ihracatı üzerinde nasıl bir etkisi olmasını bekliyoruz? Petrolün fiyatına nasıl bir etkisi olacak? Bu da çok merak ediliyor tabii. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii Birleşik Arap Emirlikleri az önce bahsettiğim gibi OPEC de önemli bir ülke. Hem rezervleri açısından hem de günlük üretim açısından. Yani hatırı sayılır bir ülke, göz ardı edilmemesi gereken bir ülke ama sonuçta tek başına dünyadaki petrol fiyatlarını etkilemesi de beklenmeyen bir ülke. Doğrudan bir etkisi olmayabilir. Burada tabii OPEC'in nasıl bir tavır takınacağı, Bahreyn'in ayrılmasından sonra uygulamış olduğu kısıtlamaları kaldırıp kaldırmayacağı, bunun petrol fiyatları üzerinde zaten çok yükselmiş olan 110 doların üzerine çıkmış olan Brent petrol fiyatının daha da yükselmesine yol açabileceğine yönelik bir beklenti olduğu gibi tabii Amerika'nın tavrı da burada belirleyecek. Amerika bu kararı da destekleyecek şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını devam ettirirse petrol fiyatlarının biz önümüzdeki günlerde daha da artacağını, bundan da tabii hem Bahreyn'in hem de Amerika'nın daha karlı çıkacağını görebiliriz ama burada önümüzdeki dönemde OPEC'in, işte OPEC Plus'ın daha etkin bir rol alması söz konusu olabilir. Fiyatların düşürülmesi için üretimin arttırılması söz konusu olabilir ama bu da aslında ister düşünürseniz Bahreyn'in istediği şey anlamına geliyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde özellikle petrol ve doğalgaz piyasasında kaotik bir süreç yaşanacağını tahmin

0: edebiliriz, umabiliriz. Ama bunun ton fiyata yansımasını şu an için kestirmek mümkün değil. Çünkü hem Körfez ülkelerinin, diğer OPEC üyesi ülkelerinin tavrı belli değil. Hem de Amerika'nın bu süreç içerisinde tam olarak nasıl bir performans sergileyeceğini, ne tarafı tutacağını şu anda öngöremiyoruz. Çünkü ortada olan somut veri şu: İran'da yaşanan krizden Amerikan halkı zarar görüyor. Bunu enflasyon anlamında hissediyor. Petrol fiyatına etkisi var. Ancak Amerika'nın da toplamda baktığınız zaman petrol ve doğalgazdan satışından sağladığı gelirlerde tarihi olarak en yüksek seviyelere yaklaştığı gözüküyor. Dolayısıyla bu Amerika için daha sürdürülebilir gözüküyor. Ancak tabii yaklaşan Kasım ara seçimi birlikte düşündüğünüz zaman Hürmüz'deki statüyü çok da fazla sürdürmesi mümkün gözükmüyor. Bunlarla birlikte okuduğumuz zaman önümüzdeki günlerde biraz karışık bir tablo seyredeceğiz gibi gözüküyor. Ve bunun da maalesef işte bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkelere yansımasında kötü olacağı anlaşılıyor. Fakat Suudi Arabistan ve Rusya'nın bu konudaki tavrı belirleyici olacak gibi gözüküyor. Onu belirtmek isterim. Bayi'nin tabii OPEC'ten ayrılma kararı tek başına bir karar ya da tek anlamlı bir karar olduğunu söylemek mümkün değil. Muhtemelen bu kararın yansımalarını önümüzdeki günlerde Körfez İşbirliği Konseyi'nde ya da Arap Ligi'ndeki gelişmelerde de takip edebiliriz. Çünkü Suudi Arabistan'la Bayi arasında işte Yemen'de, Sudan'da yaşanan gerginlikleri takip ettik. İki ülkenin çıkarlarının çatıştığını, birbirlerinin çıkarlarına zarar verdiğini takip ettik. Şimdi bu kararın sadece OPEC'le sınırı kalmasını beklemek de gerçekçi olmayacak. Bu muhtemelen Körfez'deki mevcut siyasi yapının değişmesine de yol açacak gelişmeleri sebep olabilir. Yani biz Körfez İşbirliği Konseyi'nin ve Arap Ligi'ndeki yapının da değiştiğini takip edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Orta Doğu Araştırmaları uzmanı Haydar Oruç, NTV Radyo'daydı. Reklam.

0: Kus Taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.

0: ülkesi sana.
1: İstanbul'u yalnızca manzarasıyla değil, insanıyla anlatan, sisli bir sabahı, yorgun bir balıkçının bakışında, bir sokağın ruhunu, kahvede oturan iki adamın sessizliğinde yakalayan ve kendini hep bir foto muhabiri olarak tanımlayan Ara Güler'in sanat yaşantısını ve bugüne bıraktığı hafızayı küratör Demet Yıldız Dinçer anlatıyor.
2: Kendisi ısrarla ben foto muhabirim diyor. Sanatçı demiyor kendisine. Her zaman buna karşı çıkıyor. Foto muhabirleri tarihi makineyle kaydedenler olarak tanımlıyor. Ve aslında bunu gerçekten de yapıyor. 1950'lerin 60'ların İstanbul'unu, artık var olmayan mahallelerini, yüzlerini, tramvaylarını, balıkçılarını kaydediyor. Şöyle bir soru da geliyor akla. Şimdi bunlar 1950'lerde 60'larda yapılmış. Ve bunlar hala neden bu kadar güçlü? Yani şu andan o güne bakan, 70 yıl öncesine bakan, 60 yıl öncesine bakan biri neden bunları hala güçlü buluyor? Bunun cevabı da aslında benim düşünceme göre Ara Güler'in katmanlar yaratması. Yani aslında bir belge olmanın ötesine geçiyor. Tarihsel imgelerden biz yeni anlatımlar üretebiliyoruz onun fotoğrafları sayesinde. Bu aslında çok da düşünülmüş bir kavram. Alison Lansberg'in bir kavramı var. Protez hatıralar. Yani protez bir hafızaya sahibiz. Bu fotoğraflar ve imgeler ve filmler sayesinde. Bu da şu demek aslında. Fotoğraflara bakıp görmediğimiz anları da hatırlamaya başlıyoruz bu şekilde. Yani kendi anımızmış gibi yaşamaya başlıyoruz. Bu da Ara Güler'in en büyük başarısı diye düşünüyorum. En büyük gizemi. Ara Güler'in azınlık kimliği hem de genç cumhuriyetin tam ortasında büyümesi. Bu katmanlı durum sonradan çektiği fotoğrafların ruhuna bence işliyor. Ama sadece bu da değil. Yani Ara Güler sadece doğduğu zaman değil, onun büyüdüğü, yaşadığı zaman da çok enteresan gelişmelerin olduğu yıllar İstanbul'da ve Türkiye'de. Ama çocukluğuna geri dönecek olursak, babası İstiklal Caddesi'nde dönemin, o dönemde 8 tane eczane var. Onlardan birinin sahibi. Ve dönemin sanat dünyasından pek çok isimle arkadaş. Bu da arkadaşlık da şuradan geliyor. Eczane o dönemde işte oyuncuların gittiği, makyaj malzemelerini aldığı, yazarların vesairenin, entelektüellerin uğradığı bir alan Ara Güler'in çocukluğundan itibaren bu çevrenin içinde büyümesi anlamına geliyor. Lise yıllarında aslında filme çok meraklı. Lise yıllarında film stüdyolarında çalışıyor. Hatta böyle bir kere yangının içinde falan kalıyor. Dolayısıyla o macera biraz sona eriyor ama çok sevdiği bir alan. Hem sinema hem de şöyle bir durum da oluyor. Muhsin Ertuğrul da babasının müşterilerinden biri. Sonra Muhsin Ertuğrul'un drama kurslarına katılıyor. Önemli Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri bildiğimiz gibi. Ama oyunculuk yapmak istemiyor, yazmak istiyor. Ve bayağı da oyun yazıyor. Fotoğrafa geçişte bir tesadüf aslında. 22 yaşında babasının eczanesinde de bir karanlık oda oluşturuyor. Ve 1950'de de Yeni İstanbul Gazetesi'ne foto muhabiri olarak giriyor. Aynı zamanda okuyor vesaire. Bu dönemden itibaren yani İstanbul, hem onun çalıştığı yerler, bir foto muhabirlik meselesi var. Foto muhabirlik zaten 1930'lardan itibaren ortaya çıkan bir meslek. Daha önce yok. Hepsi bunların aslında teknik ekipmanlarla ve olanaklarla çok bağlantılı. Çünkü artık gazetelere ya da dergi çok daha kaliteli fotoğraf baskısı yapma imkanı doğuyor 1930'lardan itibaren. İlk önce Berlin'de Berliner Zeitung bunu yapıyor. Daha sonra Amerika'ya da geçiyor. Life dergisi. Türkiye'de tam olarak Hayat dergisi olarak, tam çeviri olarak çıkacak bir dergiye de ilham veriyorlar. İnsanlar televizyonun olmadığı bir dönemde dünyayı foto muhabirlerin gözünden tanımaya başlıyor. Ara Güler de böylece mesleğine en doğru zamanlarda girmiş oluyor ve bir nevi şu anda baktığımız zaman İstanbul'un gözü dediğimiz süreç, olma süreci böylece başlıyor diyebiliriz. Ara Güler'in fotoğrafını tanımlamak için en doğru yer bence onun yine kendi kökleri. Tiyatro eğitimi fotoğrafının kompozisyonlarına çok etki ediyor. Çünkü sahne düzenlemesinden ilham alıyor. Hatta kendi de açıkça söylüyor biyografisinde. Fotoğraflarındaki kompozisyon anlayışı o oyunlardaki sahne düzenlemesi diye. Sadece İstanbul fotoğrafları, şehir fotoğrafları ya da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gidiyor. Dünyada da çeşitli yerlere geziyor. Ama onun haricinde portre fotoğrafları da çekiyor. Ya da portre çekmese de fotoğrafın içindeki öznelerin yüz ifade, ifadeleri, jestleri vesaire aslında yıllarca o sahne aktörlerini gözlemlemesinden geliyor. Fotoğrafçılık anlayışı Henri Cartier-Bresson'un o karar anı denen kavramdan derinden etkileniyor. Hani gündelik hayatın içinden bir anın o bütün yaşananları çok net bir şekilde tek bir kareyle ifade etmesi fikri olarak özetleyebiliriz. Bunu da Ara Güler kendi şehrine, yani İstanbul'a odaklanarak uyguluyor. Şehre özgü bir dille uyguluyor. Işık ve gölgeyle kurduğu bir ilişki var. Bill Brandt ya da Sol Leiter gibi isimlerden ilham da alıyor çok çanı. İstanbul'u çeken başka fotoğrafçılar da var o dönemde ama onun tanıdığımız hani alamet farikaları diyeceğimiz noktalar Osmanlı kalıntılarının ihtişamı değil. Şimdi şöyle de bir durum var tabii. 1950'lerden itibaren İstanbul çok büyük bir değişime giriyor. Daha doğrusu 1923'te Ankara'nın başkenti ilan edilmesiyle birlikte İstanbul terk edilmiş, çöken bir başkent olarak görülüyor. Zaten bu sadece düşüncede değil, hakikaten sokaklarda da gördüğümüz bir durum. 1950'lerden itibaren bir değişim yaşanmaya başlanıyor. Bu da tabii ki İstanbul'un ve daha doğrusu Türkiye'nin dış dünyaya eklemlenmesi, başka türlü bağlar da kurması, ticaret bağları da kurması, ülkenin yurt dışıyla bağlarının artması şehirlerde de bir göçe sebep oluyor. Ve aslında bu göç de İstanbul'un çok şiddetli bir şekilde değişmesine sebep oluyor. Gece yanan sokak lambaları, yağmurlu kaldırımlar, işte sokaklar, boğaz vapurlarının ışıkları, Beyoğlu'ndaki tramvaylar, balıkçılar vesaire onun konularına dönüşüyor. Tabii şimdi bazı fotoğraflarında böyle derinliğin az olduğunu görüyoruz. Çerçeveleri böyle gayet net oturtulmuş fotoğraflar. İnsanlar sahneye yerleştirilmiş gibi duruyor ama aslında son derece doğal anlar ve tabii ki biraz melankoli ve aslında nostalji duygusu da var bütün bunlarda. İşçi sınıflarına odaklanıyor ve balıkçılara, İstanbul'un etnik çok birçok etnisite barındıran mahallelerine, Galata Köprüsü'ne, çay ocaklarına, Beyoğlu'na, Karaköy'e. Bunlar çok sık sık dolaştığı yerler. Karaköy'de ve Galata'da onun bir takım rotaları var Arabey'in. Oralarda dolaşıyor. Ve tabii ki Eminönü tarihi yarımada onun sıklıkla gittiği yerler. Fotoğrafçılığı ciddi bir pratik olarak yerleştiriyor Ara Güler. Tabii onun dönem arkadaşları sadece Ara Güler değil, örneğin Ozan Sandıç da çok onun çağdaşlarından biri, yine aynı şekilde ülkeyi bıkmadan, yorulmadan belgeliyorlar. Tabii Ara Güler şöyle de bir durum var. 1961'de British Journal of Photography'de onun bir yıllığı var. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçılarından biri olarak listeleniyor. Yani dolayısıyla şunun altını çizmek istiyorum. Aslında tanınan bir fotoğrafçı. Yani tabii ki biz onu bugün çok iyi biliyoruz ama gerçekten de o dönemde de çok değer verilen, kıymet verilen fotoğrafçılardan biri. Tabii ki pek çok fotoğrafçı onun izinden gidiyor. Onun çektiği gibi fotoğraflar da çekmiyor. Yani zaten hani her şey böyle başlıyor bir takım taktiklerle. Ama sonrasında tabii ki kendi dillerini geliştiriyorlar. Ama benim asıl fotoğrafçılığı hakkında Ara Güler'in üzerinde durmak istediğim nokta kurumsal değil aslında. Yani duygusal ve bir hafızayla ilgili bir miras bırakıyor. Pek çok kuşak sadece fotoğrafçılar değil, bize sunduğu fotoğraflar üzerinden yaşadığı bir nostaljiyle büyüyor ve o İstanbul fotoğraflarına bakıyor. Siz o bugünden düne baktığınız zaman nasıl bir İstanbul'du dediğiniz zaman işte Arnavut kaldırımlarıyla kaplı, şöyle gemilerin geçtiği bir İstanbul diyoruz ve biz bunu görmeden sahiplendiğimiz o protest hafıza, bize ait olmayan bir hafıza bizim kafamıza geliyor ve bize ait bir uzva dönüşüyor. Tabii bu neden böyle oluyor? Neden bugün buna ihtiyaç duyuyoruz? Özellikle hayatın çok hızlı dönüştüğü anlarda buna bizim ihtiyacımız oluyor. Yani aslında üzerinde durmak istediğimiz bir sağlam alana ihtiyacımız var. Ara Güler'in zamanında yaşamamış da olsak onun yürüdüğü mahallelerden onun sayesinden yürüyoruz. Sanki hatırlıyormuş gibi hissediyoruz. Bence bu Güler'in en büyük mirası diye düşünüyorum. Türkiye, sadece fotoğrafla sınırlamıyorum bunu. Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan herkesin bir hafızasını oluşturduğunu düşünüyorum. Bir belgesele indirilemeyecek bir hafıza bıraktığını düşünüyorum bizlere.
0: Herkese sanat. Küratör Demet Yıldız Dinçer, Ara Güler'in sanat yaşantısını, İstanbul fotoğraflarını ve bugüne nasıl bir hafıza bıraktığını anlatıyor.
2: Sadece çocukken değil, büyüdüğü zaman da zaten çok İstanbul'un entelijansiyasıyla çok yakın arkadaşlıklar kuruyor. Bunlardan mesela en önemlisi Şakir Eczacıbaşı ve pek çok kişiyle birlikte. Sadece fotoğraf çeken, kültür alanında olan değil, yazarlar, çizerler, herkesle çok yakın dostlukları var. Bir taraftan da Ara Güler çok da girişken biri. Yani hani bugün bile bu çok zor bir şey ama o dönemde Time Life'ın Türkiye bürosunda yakın doğu muhabiri oluyor. Sonra Perimeç'e, Sunday Times'a çeşitli dosyalar hazırlıyor. Aynı zamanda Magnum'un kurucularından Henri Cartier-Bresson La Paris'te tanışıyor. Hem onunla birlikte çalışıyor hem de yakın arkadaşı oluyor. Bresson'un haricinde Cornel Capa ve Marc Ribot da onu Magnum'a davet ediyorlar. Dediğim gibi Magnum'un bir üyesi değil ama onlarla çok yakından çalışıyor. Tabii bu bağlantılar ona çok kapılar açıyor. Yani Chagall'ın, Calder'in, Fellini'nin, Bertrand Russell'ın fotoğraflarını çekiyor. Türkiye'den Yaşar Kemal'e. Bir sürü ismin fotoğrafına, portrelerini çekiyor. Ve aslında onun Bu yakınlığı şundan da kaynaklanıyor. Dünyayı sanatçıların yarattığını inanıyor ve onları her yerde aradığını söylüyor ve fotoğrafladığını söylüyor. Ve bu aslında içten çok samimi bir meraktan kaynaklanıyor. Yani bu insanda çok önemliymiş, gideyim fotoğrafını çekeyim değil. Gerçekten de o çektiği insanların, fotoğrafladığı, portrelerini çektiği şahsiyetlerin kendi yaratımlarına da çok yakından şahit. Çok iyi biliyor onların işlerini. Dolayısıyla Ara Güler'in çok kuvvetli bir entelektüel tarafı da var. Tabii ki bunun haricinde Türkiye İstanbul'da bir Ermeni aileden doğması da çok önemli. Bir belleği, Beyoğlu'nda büyümek, Beyoğlu'nun belleğini. Yani görünmez bir filtre gibi de görebiliriz. Hatta mesela onun en önemli çalışmalarından biri Kumkapı'daki Ermeni balıkçıları fotoğrafladığı bir serisi var. Caman Ak gazetesine yaptığı bir röportaj serisi. Onları fotoğraflıyor. Yani aslında bir tanıklık gibi işliyor onun çalışmaları. Ve tabii onun işte editörler, yayıncılar, sergi yapımcıları hepsi bu İstanbul anlatısının inşasında yer alıyor. Tabii bu arada şunu da eklemekte fayda var. Yani onun aslında şöyle de şeyler de söylüyor. Yani fotoğraf kitabının kalıcılığına, o basılı işlerin gücüne de çok inanıyor ve aslında fotoğrafların editörlüğünde falan çok yakinen rol alıyor. Yani belli o bir seçkiyi hazırlayan editörlerden biri de o bir taraftan. O da aslında kendi İstanbul'un anlatısını inşa ediyor. Yani aslında pek çok elden giden o anda değişen İstanbul'u kendi istediği gibi anlatıyor. Yani herhangi bir çatışmanın, çekişmenin olmadığı, çok nasıl diyeyim, belki yoklukların olduğu ama aslında çok da barış içinde tatlı tatlı yaşayan bir İstanbul inşa ediyor kendi fotoğraflarında. O anlamda da bir editoryal süreç var. Yani hem hayatına giren kişiler onu çok etkiliyor hem de aynı zamanda onun kendi entelektüel birikimi de bence fotoğraflarına çok yol gösteriyor diye düşünebilirim. Yani çok hani herkes onun matraklığıyla falan hani onu hatırlar. Gerçekten de öyle. Bu da aslında çok pırıl pırıl bir zekanın göstergesi diye düşünüyorum. Çok katmanlı bir hazine kutusu mu var diyeyim. Hazinesi var yani. Hani insanlar da buna dahil ama kendi entelektüel birikimi de buna dahil diye düşünüyorum. Ara Güler çok üretici bir fotoğrafçı, çok çalışkan gerçekten. Yani bu benim bir taraftan tabii ki zekanın ve deyanın bize genetik olarak aktarılan bazı şeylere mutlaka ki faydası var ama çok çalışkan bir sanatçı. Yani pırıl pırıl bir zeka dedim ama aynı zamanda çok çok çalışkan ve çok üretken bir sanatçı. Yani milyonların üzerinde fotoğrafı var. Ve tabii bu arşiv aslında Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ve Ara Güler Müzesi'ne bağışlanıyor ve inanılmaz iyi bir iş çıkartıyorlar. Yani bütün o arşivi, çünkü hem taranmış bilinen fotoğraflar var ama tabii fotoğrafçı onun kendi seçkisini yapıyor ama bir taraftan bizim hiç bilmediğimiz fotoğrafları, kareleri de var. Dolayısıyla bu anlamda bu tür bir merkezin müthiş önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çok iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorum. O da şuna sebep oluyor aslında. Tabii ki belli fotoğraflar, belli eserler zamanında üretiliyor. Biz onu o günün şartlarıyla yorumluyoruz. Bugün ona başka türlü anlamlar yüklüyoruz ve aslında fotoğraf çok değişken bir malzeme, çok esnek bir malzeme. Birçok kalıba giriyor ve biz onu birçok açıdan yeni yorumlar katarak, yeni anlamlar yükleyerek tekrar gözlemleyebiliyoruz. O yüzden Ara Güler gibi isimler hiçbir zaman eskimiyor. Tekrar tekrar o fotoğraflara bakıyoruz. Dediğim gibi çok sayıda fotoğraf var ama benim hakikaten en sevdiğim birkaç tane iş var. 3 tane hatta 4 tane diyelim. Kumkapı balıkçılarını çok seviyorum. Balıktan dönüyorlar. Tan yeri zamanı. O müthiş güçlü bir fotoğraf. Bana böyle bir sonsuzluk hissi uyandıran bir fotoğraf. Galata Köprüsü'nün akşam isimli bir fotoğraf var. Bir de Hazopula pasajında 3 tane beyin oturduğu, konuştuğu, bir de çaycının yanlarında onlara çay servisi yapmak üzere beklediği bir fotoğraf var. Bunların hepsi çok sıradan anlar ama çok güçlü kompozisyonlar. Hepsinde böyle bir, hepimizi bir başka bir dünyaya götüren, hani melankoli ya da nostalji diyelim, bize yaşatan bir takım fotoğraflar. 1960'da çekilmiş bir Galatasaray fotoğrafı var. Şimdi radyoda göremeyeceğimiz için gerçekten tarif etmek gerekecek. İstanbul'da kar yağan bir gün. İstanbul'da her ne kadar kar çok yağmasa en azından senede 1-2 kere görüyoruz. Hiç yağmayan bir şey değil. Ama özel bir an. İstiklal Caddesi'nde 2 tramvay tam ortada, neredeyse yan yana duruyorlar. Tam Galatasaray Meydanı'nda ama bu. O büyük bir boşluk vardır Galatasaray Lisesi'nin önünde ve bir sokak girer karşısına, yani İstiklal'i keser. Bir tanesinde tramvayların Hürriyet Mahallesi yazıyor. Hürriyet Mahallesi o zamanlar iç göçle gelen işçi sınıflarının yaşadığı, yani tam 1950'ler, o demin de bahsettiğim dönüşümün yaşandığı yıllar, işçi sınıflarının yaşadığı bir semt. Soldakinde de Eminönü yazıyor. Tarihin her döneminde ticaretin kalbi. İki tramvay var ve 2 İstanbul var aslında bu fotoğrafta. Bir de kar yağışını aldırmadan yürüyen, oradan oraya koşturan bir kalabalık var. Yani hiç öyle tenha falan bir anda değil. Bir de tam arka planda bizim hani Beyoğlu binaları dediğimiz 19. yüzyılın sonundan kalma binalar. 1950'lerden kalan, yani aslında o zaman kalan değil, yeni yapılan binalar yan yana. Yani iki zaman dilimi de aynı karede. Gökyüzü görünmüyor bu fotoğrafta. Yani dolayısıyla binalar çerçeveyi yukarıdan kapatıyor. Tramvaylar da bizimle binalar arasında, yani biz izleyicilerle binalar arasında sıkışıp kalıyor. Hem kasvetli hem de bizi sarmalayan bir his. Yani aslında sanki şehrin kalabalığını kucaklıyor. Dediğim gibi bu fotoğrafı özellikle seviyorum. Çünkü İstanbul'un panoraması gibi herhangi bir dramatik olay aramıyor Güler.
0: İnsanı, zamanı ve mekanı belgeleyen ve kendini hep bir foto muhabiri olarak tanımlayan Ara Güler'in sanat yaşantısını, fotoğraflarını ve bugüne bıraktığı hafızayı küratör Demet Yıldız Dinçer anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Ötesi sana. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
0: Bugün Dünya Ton Balığı Günü. Bu yılın teması ton balığının sürdürülebilir olmasıyla özellikle Pasifik bölgesindeki ülkelerin ekonomik, gıda ve çevresel istikrarı arasındaki kritik bağlantıya dikkat çekmek. Bu amaçla vahşi avlanmayı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak için sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına vurgu yapılıyor. Ton balığı neden önemli? Çünkü omega 3 açısından mineral, protein ve B12 vitamini açısından önemli bir besin. Ayrıca yaşadığı ekosistemin temelini oluşturur. Mükemmel bir avcı olarak kalamardan sardalyaya kadar çok çeşitli balıkları tüketirken popülasyonun dengeli olmasını sağlar. Tüm bu nedenlerle ticari açıdan en değerli balıklardan biri. Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF'in ton balığı yani orkinosu tarifini hatırlatalım. Balıklar arabalar gibi olsaydı ton balığı okyanusun Ferrarisi olurdu. Şık, güçlü ve hızlı. Dünya Orkinos Ton Balığı Günü kutlu olsun. Meraklısının dikkatine. Yarın büyük gün. Tüm dünyada kuş severler, doğacılar yarın şafak sökmeden doğadaki en büyük senfonik konseri dinlemeye gidecek. Yarın Uluslararası Şafak Korosu Günü. Şafak vakti kuşları dinlemek için çevrenizdeki ormanlık alana gidin. Kuş severlerle buluşun.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Hava durumu.
2: Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece. Kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli Poyraz'la sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Mutlu hafta sonları saat 13 gelişmelerle karşınızdayız. Ayrıntılara geçeceğiz ancak önce özetler. Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminin seçiminde arbede yaşandı. Gerilimin ardından da oturuma ara verildi. Salon boşaltıldı. Peki gerilimin sebebi neydi? Birazdan ekranlarınızda olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini belirtti. 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı. Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Genç evlilikler teşvik edilecek, çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşü de teşvik edilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın revize ettiği barış teklifinden memnun değil. İran tarafı ise çatışmaların yeniden başlayacağını düşünüyor. Son başlığımızda spor dünyasından Galatasaray 26. şampiyonluğunu bu akşam ilan edebilir. Sarı Kırmızılılar Samsun Spor'u yenerse üst üste 4. kez bu mutluluğu yaşayacak. NTV'de 13 bülteni başladı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'daki başkanlık seçimlerinde kavga çıktı. Kavga Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken başladı. Öykü Tüccar takip ediyor bu gelişmeleri. Öykü'ye dönelim hemen. Nasıl çıktı kavga ve şu anda durum ne? Senden alalım Öykü.
1: Evet, oturuma ara verilmişti. An itibariyle yeniden başladı. Bunu söyleyerek başlayalım. Bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni başkanlık, yeni yönetim seçimi yapılacaktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer vekaleten oturumu yönetiyordu başkan vekili olarak. Burada bir açılış konuşması yaptı. Konuşmasında aslında önce Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, ardından da başkan vekili görevine getirilen Zeydan Karalar'ın yine benzer bir süreçten geçmesinin ardından kendisinin başkan vekili seçildiğini hatırlattı. Onun ardından da Divan Başkanı, Denizli Büyükşehir Başkanı Nuri Çavuşoğlu bir konuşma yaptı. O da aslında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çekti konuşmasında ve o konuşmanın sonunda da tutuklu İstanbul, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi. Çavuşoğlu mektubu okumaya başladığında salonda sesler yükseldi. İddiaya göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sahneye laf attı. Bu laf atılmasının ardından da AK Partili belediye başkanları ve CHP'li belediyeli başkanlar arasında hızlıca bir sözlü tartışma başladı ve bu sözlü tartışma kısa süre içerisinde yumrukların havada uçtuğu bir arbedeye döndü. Salonda tansiyon oldukça yükseldi. Taraflar birbirine girdi. Ayrıştırmaya çalıştıranlar olsa bile ciddi bir şekilde fiziksel bir arbedenin olduğunu gördük. Bunlar görüntülerde de ekranlarınıza getirildi. Ardından oturuma ara verildi. Yine salondan çıkarken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu kavgayı ayırmaya çalıştığını gördük. Oturuma ara verildi. Salon boşaltıldı. Bir otelde gerçekleştiriliyor Belediyeler Birliği'nin seçimleri. Otelin farklı yerlerinde gruplar aslında birazcık sakinleşti. Ardından da iki başkan yanlarında diğer, daha doğrusu iki başkan adayı yanlarında kendi partilerinden diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarının da olduğu bir şekilde bir toplantı salonuna girdiler. Burada yaklaşık 15 dakika süren bir toplantı gerçekleştirildi. Ardından da iki isim kameraların karşısına çıktılar. Burada CHP'nin bu seçimde de başkan adayı olarak ilan ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, yanında AK Parti'nin belediye başkan adayını da alarak bir açıklama yaptı. İki isim yan yanaydılar. Centilmence yarışacağız dedi Vahap Seçer. Yaptığımız şey belediye başkanını seçmek. Farklı partilere mensup olsak da aynı hizmete devam eden belediye başkanlarıyız ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından da iki isim salona geri döndüler. Şu anda da Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçim süreci devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım. CHP'nin adayı şu anda da başkan vekilliği görevini yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer. AK Parti'nin adayı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel. Şu anda da seçim devam ediyor.
0: Ankara'daki olaylı seçimden geçiyoruz İstanbul'daki gelişmelere. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya gelmiş, polis bu grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de yine gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı.
2: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
3: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
2: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
3: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
2: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
3: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
2: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisine daha ekledi. Amerikan güçlerinin Hürmüz'de ablukaya uymayan bir petrol gemisine yönelik askeri operasyonu adeta aksiyon filmi gibi anlattı. ABD Başkanı korsanlar gibiyiz ifadesini de kullandı. İran'ın ise Amerika Birleşik Devletleri'ne taviz sinyalleri içeren yeni bir teklif sunduğu da belirtiliyor. Trump'ın buna yanıtı da mutlu değilim ama bakalım oldu.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın bir numaralı gündem maddesi yine İran Savaşı. Gün içinde çeşitli etkinliklerde konuşmalar yapan Trump, tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Amerikan donanmasının savaşta İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını gerçekleştirirken korsanlar gibi hareket ettiğini söyledi. Florida'da konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ablukaya uymayan bir petrol gemisine yönelik askeri operasyonu adeta bir aksiyon filmi gibi anlattı.
5: Askerler gemiyi geri döndür dediler. Yanıt gelmedi. Bunun üzerine makine dairesini derhal tahliye edin dediler. Sonra da 8 kilometre uzaktan tek bir atışla makine dairesini havaya uçurdular. Gemi durdu. Kargosuna, petrolüne el koyduk. Çok karlı bir iş. Korsanlar gibiyiz. Bir nevi korsanlar gibiyiz.
4: ABD Başkanı öncesinde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamadaysa İran'ın ABD'ye iletilen yeni teklifini değerlendirdi.
5: İran'la az önce bir görüşmemiz oldu. Bakalım ne olacak? Ama şunu söyleyebilirim, mutlu değilim.
4: Trump, müzakerelerin İran liderliği içindeki muazzam fikir ayrılıkları nedeniyle tıkandığını da öne sürdü. Florida'daki bir başka konuşmasındaysa İran konusunun hızlıca çözülmeyeceğini de ima etti.
5: İhtiyacımız olan türden bir anlaşmaya yanaşmıyorlar. İran'dan erken ayrılıp 3 yıl sonra sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
4: Tahran, arabulucu Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklif iletmişti. Amerikan medyasındaki haberlere göre yeni belge, öncekilere kıyasla taviz sinyalleri içeriyor. İran, geçen haftaki teklifinde müzakereleri canlandırmak için deniz ablukasının kaldırılmasını, Hürmüz ve nükleer konularınsa kalıcı ateşkesten sonra görüşülmesini şart koşuyordu. Wall Street Journal gazetesine göre İran yeni teklifinde, Hürmüz'ün akıbetiyle ilgili görüşmelerin artık ablukanın kaldırılması ve kalıcı ateşkes müzakereleriyle eş zamanlı yapılabileceğini belirtiyor. Nükleer meselelerin ise Amerika'nın yaptırımları hafifletmesi karşılığında tartışılmasını istiyor. Şimdi gözler yeni doğrudan müzakere olasılıklarına çevrilmiş durumda.
0: İranlı üst düzey bir komutan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını açıklamıştı. Hatemül Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi'nin açıklaması Trump'ın sözlerinin ardından geldi. Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejey de İran'ın müzakereden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceğini söyledi. İran geçen hafta Amerikan tarafına yeni bir öneri sunmuş. Özel temsilci Steve Witkoff, öneriye ekler yaparak İran'a göndermişti. Dün Tahran öneriye yanıt verdiğini açıkladı ancak ne yanıt verildiği henüz açıklanmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki ülkelere toplamda 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolar değerinde gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi ve lazer güdüm kiti tedarik edilecek. Satış bildirimine göre ABD Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi de temin edecek. Körfez ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdüm kiti de satın alacak. Amerika'dan Kuveyt'e 2,5 milyar dolar değerindeki entegre savaş komuta sistemi satışına da onay çıktı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah sistemi satışına onay verdi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan beklenen açıklama geldi. Amerikan yönetimi Almanya'daki 36.400 askerinden 5.000'ini çekme kararı aldı. Çekilmenin ardından Almanya'daki Amerikan askeri sayısı da Ukrayna Savaşı'ndan önceki seviyeye gerileyecek. Peki Almanya ve Avrupa bu karara nasıl tepki gösterdi? Sorunun yanıtını NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'tan alacağız. Güldener.
6: Hatta Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı almasını bekliyordu. Ancak bu kadar erken bir şekilde ve bu kadar sert bir şekilde açıklaması beklenmiyordu. Zira Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik stratejisini açıklamış. Ardından da Ocak ayında ulusal savunma stratejisini açıklamıştı. Ve bu çerçevede eksenini Asya'ya doğru kaydıran Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan konvansiyonel gücü azaltması bekleniyordu. Ancak rakam oldukça yüksek olarak algılanıyor. Amerika Almanya'dan 5000 askerin geri çekilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki asker sayısının neredeyse %15'ini azalttığı ifade ediliyor. Bununla birlikte bu geri çekilme sadece azaltma sadece Almanya'ya sınırlı değil. Hem İtalya hem İspanya'dan da asker sayısını azaltması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump bir soru üzerine İtalya ve İspanya'da Amerika Birleşik Devletleri'ne İran Savaşı'na yeterince destek vermediği gerekçesiyle asker geri çekeceklerini açıklamıştı. Ancak burada geri çekilen askerlerin birçoğu sadece lojistik ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya'da ihtiyaç duyduğu asker niteliğinde. nükleer ya da lojistik açıdan Avrupalı müttefiklerin güvenliğini etkileyecek nitelikte değil. ABD Başkanı Donald Trump daha çok İspanya, İtalya ve biraz da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i yaftalamak amacıyla aniden 5000 askeri çekeceğini açıkladı. NATO sözcüsü Alison Hart da ABD'nin yapmış olduğu açıklamayı not ettiklerini, Washington'la bu asker sayısının hangi birliklerden oluşacağını ve NATO'yu nasıl etkileyeceğine yönelik olarak da özellikle görüşmelerde ve istikşafide bulunduklarını açıkladı hatta.
0: Devam edelim. İran savaşı dünyada gıda üretimini de aksatıyor. Körfez ülkeleri petrolün yanı sıra aynı zamanda dünyanın en önemli de gübre üreticileri. Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği için gübre diğer ülkelere sevk edilemiyor. Özellikle de Afrika ülkelerinde gıda sorununun yaşanabileceği uyarısı var.
2: İran savaşı küresel gıda üretimini de zora soktu. Nedeni ise Körfez ülkelerinde petrolün yan ürünü olarak üretilen azotlu gübrelerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkamaması. Dünya genelindeki gübrelerin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Bu nedenle savaşın başlamasından bu yana üre fiyatlarında %60 ila %70 oranında artış görüldü. Birleşmiş Milletler'e göre ürenin yanı sıra potasyum, amonyak ve fosfat gibi gübrelerin yaklaşık 1/3'ü de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Gübre fiyatlarında toplamda %80'lik bir artış kayda geçti. Gübre kullanılmadığı için bazı tarım ürünlerinde üretimin %50 düşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle yoksul Afrika ülkelerinde gıda erişiminde sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük gübre şirketi Yara International'ın genel müdürü Svein Tore Olsæter'dan dikkat çeken uyarılar geldi. Olsæter, gübre kullanımının azalması sonucu mahsul veriminin düşeceğini vurguladı. Bu durumun gıda için bir rekabet savaşına yol açabileceği uyarısı yaptı. Gübre için açık artırma savaşının başlaması halinde yoksul Afrika ülkelerinin bu mücadelede geri kalacağı vurgulandı. Olsæter, içinde bulunduğumuz durum nedeniyle şu anda dünyada 500.000 tona yakın azotlu gübre üretilmiyor dedi. Gübre eksikliği nedeniyle dünya genelinde her hafta 10 milyar öğüne denk gelen gıdanın üretilemeyeceğine dikkat çekiliyor. Asya'da gübre eksikliğinin gıda fiyatları üzerindeki etkisinin yıl sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor. Afrika ülkelerinde gıda sıkıntısı yaşanırken, gelişmiş ülkelerde de gıda fiyatlarında önümüzdeki birkaç ayda ciddi artış yaşanması bekleniyor.
0: İsrail'deki son seçim anketinde hangi siyasetçinin başbakan olmak için en uygun olduğu soruldu. Başbakan Netanyahu %41 ile üçüncü çıktı. Ankete katılanların %46'sı sadece Naftali Bennett'i başbakan görmek istiyor.
2: İsrail'de seçime 6 ay kala koalisyon hesapları hız kazandı. Anketler birbirini izliyor. Lazar araştırma şirketinin son anketinde katılımcılara başbakanlık için kim daha uygun diye soruldu. Başbakan Benjamin Netanyahu üçüncü çıktı. Ankete katılanların %46'sı yani yaklaşık yarısı sağcı Naftali Bennett'in başbakanlığa en uygun kişi olduğunu düşünüyor. Bennett'i %44 ile eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot izliyor. Netanyahu'nun başbakanlık için en uygun kişi olduğunu düşünenlerin oranı ise %41'de kalıyor. Bennett de merkez sağcı Yair Lapid geçen hafta partilerini birleştirme kararı almıştı. Birlikte adını alan yeni partinin başına Naftali Bennett geçti. Ancak anketler birleşmeyle iki eski başbakanın desteğinin azaldığını gösteriyor. Birleşmeden önce Bennett ve Lapid'in partilerinin toplam sandalye sayısı 31'di. Birleşmeden sonra 28'e gerilediği görüldü. Yair Lapid, Eisenkot'u da partinin iki numarası olarak yeni partiye davet etti. Ankete katılanların %34'ü Eisenkot'un teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünüyor. %30'sa Eisenkot'un seçime bağımsız girmesinden yana. Anketler iktidardaki koalisyon bloğunun sandalye sayısını bir artırarak 50'ye ulaştığını gösteriyor. Muhalefet bloğunun ise 60 sandalyeye düşerek Arap partileri olmadan çoğunluğu kaybettiğini gösteriyor. İsrail parlamentosu 120 sandalyeli, çoğunluk için 61 sandalye gerekiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurların Katolik Kilisesi'ne açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı. New York Başpiskoposluğu 1300 cinsel istismarı mağduruna 800 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 2024'te Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar mağdurlarına 880 milyon dolar rekor tazminat ödemeyi kabul etmişti. New York'taki tazminat miktarının Los Angeles'tan sonraki en yüksek meblağ olduğuna dikkat çekildi. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için bütün mağdurların kabul etmesi gerekiyor. Başpiskoposluk, cinsel istismar suçu işleyenlerle ilgili belgeleri de kamuoyuna açıklamayı kabul etti. Eyaletler onlarca yıl önce işlenen suçlarla ilgili mağdurlara dava açma hakkı tanıyınca son yıllarda binlerce mağdur mahkemeye başvurdu. Katolik Kilisesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl içinde milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. New York'taki hukuk mücadelesi 6 yıldır sürüyordu. Yeniden yurda döndük. Bugün İstanbul Boğazı'nda yat yarışları var. Bu nedenle Boğaz transit gemi geçişlerine de kapatıldı. Yat yarışları Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenleniyor. Bu nedenle bugün İstanbul Boğazı yoğun ve transit gemi geçişlerine kapalı olacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Boğaz gemilere saat 18.40 itibarıyla yeniden açılacak. Kızını karaciğer nakli beklerken kaybeden anne Arzu Taşkesen, aynı hastalığa yakalanan oğlunu da kaybetmekten çok korkuyordu. Ancak çocukları ölen başka bir ailenin yaptığı organ bağışı Taşkesen ailesine umut oldu. Bağışlanan organlardan karaciğer 10 yaşındaki Süleyman'la uyum sağladı. Küçük çocuk başarılı geçen nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu. Anne bağışçı aileye yazdığı mektupta ise hem minnetini hem de üzüntüsünü dile getirdi.
2: Kızını karaciğer nakli beklerken kaybetti. Oğlu da aynı hastalığa yakalandı. Ancak bu kez korktuğu gibi olmadı. 10 yaşındaki Süleyman Taşkesen bir çocuğun organlarıyla hayata tutundu. Anne döner aileye duygu dolu bir mektup yazdı.
7: Bir çocuk olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Ben onlara bir mektup yazdım ve size o kadar minnettarım ki bana yaşattığınız mutluluğun tarifi yok. Ama artık yüreğimde bir sızı daha var. Süleyman'ın içindeki güzel yürek, can.
2: Gaziantep'te yaşayan Taşkesen ailesinin 15 yaşındaki kızının karaciğer nakli olması gerekiyordu. Ancak uygun organ bulunamayınca çocuk hayatını kaybetti. Taşkesen ailesi kızlarının ölümünden 7 yıl sonra yine aynı çaresizliği yaşadı. Bu kez 10 yaşındaki oğulları Süleyman'ın karaciğer nakli olması gerekiyordu. Nakil için bekleme listesine alındı. 9 yaşındaki bir çocuğun vefatının ardından aile organları bağışladı.
8: Vefat eden bir çocuğumuzun karaciğerini 2 hafta önce aile bağışlamıştı ve onu 2 hafta önce Süleyman'a nakil ameliyatını gerçekleştirdik ve her şey gayet iyi gidiyor.
2: Antalya'da karaciğer nakli olan Süleyman Taşkesen sağlığına kavuştu. Bir çocuğunu kaybeden, diğer çocuğunu ise nakil sayesinde kurtaran anne, organ bağışı için herkesin duyarlı olmasını istedi.
7: Sürekli bir endişe içindeydik. Ne olacak, nasıl olacak, kurtaracak mıyız diye. Çok şükür, çok mutluyuz artık. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum.
0: Diyarbakır'da 2023 yılında taksi şoförü Veysel Meşe'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, çocuk yaştaki 2 sanığa ise 12 ila 22 yıl arasında değişen cezalar verildi. Saldırganların Veysel Meşe'yi husumetli oldukları kişi zannederek öldürdükleri ortaya çıktı. Diyarbakır'da taksicilik yapan iki çocuk babası Veysel Meşe, 6 Ekim 2023'te aracının içinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili ikisi çocuk yaşta olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Firari iki zanlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Saldırganların husumetli oldukları kişiyi öldürmek için tetikçi tuttukları belirlendi. Ancak tetikçilerin yanlış kişiyi hedef aldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 sanık karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Sanıklardan 4'ü tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çocuk yaştaki 2 sanığa ise 12 ila 22 yıl arasında değişen cezalar verildi. 4 kişi ise beraat etti. Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu. İlaçlamada insanların bulunduğu ortamlarda

0: yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
1: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
0: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
2: Kalp ve damar sağlığına zararları bilinen aşırı tuz tüketiminin hafızayı da olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Avustralya'da yapılan araştırma aşırı tuzlu yemenin unutkanlığa da yol açtığını gözler önüne serdi.

0: Sayın izleyiciler, aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgede aile ve nüfus yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde genelgenin tanıtım programına katılacak. Muhabirimiz Deniz Tüysüz orada. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş vizyon belgesiyle ilgili bilgi verecek. Deniz.
1: Ata, sen de belirttin, bugün İstanbul'da bu programın tanıtımı yapılacak. Aslında resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylandı. Bazı detaylar ortaya çıktı ancak içeriğine ilişkin, aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesinin içeriğine ilişkin detayları da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sabaha karşı resmi gazetede bu vizyon belgesinin detaylarını biz biraz öğrendik ama ayrıntılarını size sormak istiyorum. Neler var efendim?
2: Şimdi aile ve nüfus 10 yılı vizyonu aslında devletimizin, devletimizin gelecek 10 yılını şekillendirecek çok stratejik bir adımdır. Aile biliyorsunuz bizim için bir milli beka meselesi haline geldi. Zira nüfusla güçlenen bir Türkiye'den bahsedebiliriz. Biz aileden kök alan, nüfusla güçlenen bir Türkiye'yiz. Bugünkü programımızın da amacı tam olarak aile yılında oluşturduğumuz politikaları bir yandan kalıcı hale getirmek, bu vizyon programımızı tanıtım haline getirmek, özellikle aileyi merkeze alan ve önümüzdeki 10 yıl boyunca çalışma hayatından eğitim hayatına, dijital çağdan aileyi korunmasından şehir planlamasına kadar pek çok başlıkta Aile Bakanlığı'nın da tabii koordinasyonda yürütülen bir vizyon planını ortaya çıkaracağız. Bu aileyi korumak sadece bir günlük veya bir yıla sığdırılacak bir konu değil. Aileyi korumak ve güçlendirmek uzun vadeli politikalar gerektirmekte. Dolayısıyla burada da Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla aileyi merkeze alan aslında çok uzun vadeli bir politika hayata geçirmiş olacağız. Bu vizyon belgemizin de hem resmi gazetede yayınlanması da aslında bu bakış açısının, bu desteğin, bu vizyonun da bir tezahürüdür.
1: Efendim şimdi her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, çok çocuklu aile yapısını güçlendirmek gibi başlıklar var. Bunlardan da biraz bahseder
2: Tabii
1: misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz biz geçtiğimiz yıl aile yılı ilan ettik. Evlenecek gençlere bir destek sunduk. Aile ve Gençlik Fonu ile beraber evlilik kredisini hayata geçirdik. Ve bir yılda 100 bin çiftimizi evlendirdik. Diğer yandan doğum yardımlarını güncelleyerek bunu kalıcı hale getirdik. Esasına baktığımız zaman yarı zamanlı memurlar için yarı zamanlı çalışmayı hayata geçirdik. Doğum izinlerimizi 6 aya yükselttik. Babalık izni 2 haftaya geçirdik. Fakat önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmaları daha kalıcı hale getirmek için diğer çalışmalarımızda hayata geçirmeye devam edeceğiz. Biz bu programlarda, bu politikalarımızda evlenilmek isteyen gençlerimize daha fazla destek olabilmek için ve önlerindeki olan engelleri kaldıracak adımları da önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz. O minvalde çalışmalar yürüteceğiz. İş yaşam dengesini kolaylaştıracak aile bizim hala en güçlü kalemiz. 80 bilimizde yürüttüğümüz bütün çalışmalarda vatandaşlarımıza bir araya geldiğimizde herkesin aslında aileye ne kadar değer verdiğini ve aileyle güçlendiklerini çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda ancak karşılaştıkları bazı

0: Sıkıntılar, bazı zorluklar var. Özellikle uzun vadeli nüfus planlama programlarıyla beraber maalesef bir doğurganlık hızımızda da azalma oldu. Sadece ondan kaynaklı değil tabii. Kentleşmenin de bunun etkisi var. Şu anda Türkiye'de ailelerimizin %57'sinde 18 yaş altı çocuklar bulunmuyor. Bu da önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk sayımızın 900 bin azalırken, yani bu aslında sadece 900 bin çocuğun azalması değil, iş hayatında öğretmen sayısının azalmasından tutun da yaşlı bakıma yönelik pek çok çalışma gerektirecek. Dolayısıyla bizim aslında bütün bu çalışmaları bütüncül bir perspektifle ele alarak yine aileyi koruyan, güçlendiren çocuk sayısını yönelik destekler sunmaya devam ederek, evlenmek isteyen gençlerimizin önündeki engelleri kaldırarak pek çok çalışmalarımızı kalıcı hale getirecek, hem ailelerimizi, hem gençlerimizi, hem çocuklarımızı koruyan, güçlendiren bir çalışma yürüteceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Birazdan program başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yayınlığımızdı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o vizyon belgesinin ayrıntılarını anlatacak, paylaşacak.
2: Evet, Deniz Tüysüz aktardı. Devam edelim sıradaki gelişmeyle. Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan teleferik bakıma alındı. 13 kişilik özel ekip zorlu bir çalışma yürüttü. Metrelerce yüksekte yapılan o bakım çalışmalarının görüntüleri geliyor şimdi de karşımıza.
3: Yerden yüzlerce metre yüksekte kurdukları platformun üzerinde halatlara bağlı halde çalıştılar. Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden teleferiğin bakımını yaptılar.
4: 2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi onun kısaltma işlemini yaptık. İlgilenilecek halat yüksekte olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli. Köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı.
3: Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metrelik teleferik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılıyor. Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyük teleferiği olma özelliği taşıyor. Her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışması vardı. Üçü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip zorlu bir operasyon yürüttü.
5: Yaz standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ve yaptırdığımız Avrupa kontrollerine göre de, Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz.
3: Çalışmayla teleferiğin 2022 yılında yenilenen halatları orijinal haline getirildi.
2: Doktor Google'ın papucu dama atıldı, artık doktor yapay zeka var. Yapay zeka bilgiye erişimde büyük kolaylık, ancak hekim muamelesi yapmak da iyi bir fikir değil. Çünkü yanlış sonuçlar verebiliyor ve hastalar doğru tedaviye ulaşana kadar zor zamanlar geçirebiliyor. Haberimizde işte bunun bir örneği var.
6: Her seferinde hastaneye gitmek yerine bazen yapay zeka ile konuştuğum oluyor.
7: Doktora gitmiyorum. Önce ona danışıyorum, işte soruyorum, öğreniyorum.
8: Kahve falı, rüya tabiri de soruluyor. Hayati önemdeki kanser tetkikleri de. Yapay zekanın bilgiye erişimdeki kolaylığı tartışılmaz. Ancak doktor muamelesi yapmak hastaları yanlış yönlendirebiliyor.
9: Bir meme kanserli hastamız. Evreleme PET'i yapıyoruz. Akciğerinde 3 tane milimetrik dediğimiz nodül, ki COVID döneminden sonra birçok hastada bu nodülleri görüyoruz. Bizim standart yaklaşımımız bunların hastalığıyla ilişkili olmadığı yönünde. Yapay zeka yorumu, meme kanseri, bunlar metastaz olabilir, olmayabilir de. Bu hasta bize 7 gün sonra ulaşıyor ama 7 gün boyunca sabahlara kadar ağlıyor. Yazık bu insanlara.
8: Antalya'daki Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde yapay zekanın kanser tedavisindeki yeri de önemli gündem maddelerinden biriydi. Tedavi yöntemlerinde katkısı var, ancak tıpta hala tek başına kullanılabilecek düzeyde değil.
10: Kendimle ilgili bir şey gördüğüm zaman doktora gitmeden önce onu soruyorum ilk önce.
11: Onun dediğine bakıyorum ama gene de onun dediğin tersi olabiliyor bazen. Kötü hissediyorsam giderim.
9: Ben onu yapan hastalarıma da asla niye yapıyorsun diyemem, çünkü o kadar kolay ki. Yapay zeka bir insan zekasının ötesinde değil, en azından günümüzde. Ne kadar veri varsa o kadar yüklüyoruz. Yani iyi bir doktordan daha zeki değil. O zaman yorumu kendi doktorlarına bırakıp en alttaki cümleye baksınlar. Lütfen bunu doktorunuza sorun. En azından yorum kısmında evde kabus dolu geceler geçirmesinler.
2: Sporun gündemine bakalım şimdi de. Galatasaray 26. şampiyonluğunu bu akşam ilan edebilir. Sarı kırmızılı takım Samsunspor'u yenerse Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez bu mutluluğu yaşayacak. Futbol yorumcusu Semih Duras'ı ile konuşacağız. Hoş geldiniz Semih Bey yayınımıza. Merhaba.
12: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Şimdi ilk olarak bu maçla başlayalım. Dilerseniz sonra da sezonun genel bir değerlendirmesini yaparız. Bu maç için kaleci Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Aspilya dışında bir eksiği bulunmuyor Galatasaray'ın. Okan Buruk'un rotasyon yapması da beklenmiyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
12: Evet, Uğurcan'ın olmadığı bir senaryoda kalede Günay'ı göreceğiz. Günay son Türkiye Kupası karşılaşmasında bir tepki almıştı. Maç sonunu biraz üzüntülü şekilde tamamlamıştı. Bugün şampiyonluk kutlamasının belki de onunla yapılacak olması Günay tarafı için de önemli olacak. Galatasaray'da Sara ve Uğurcan dışında ciddi bir eksiklik yok. Orta saha kurgusunda Yunus'un önde olacağı, defans ve orta sahayı bağlayan oyuncular olarak da Lemina Torreira görme ihtimalimiz söz konusu. Galatasaray son haftalarda deplasmanlara çok agresif ve yoğun başlangıçlar gerçekleştiriyor. Göztepe deplasmanında, Gençler Birliği deplasmanında ilk bölümlerden gol atan, oyunu kontrol eden bir takım görmüştük. Samsunspor kendi sahasında işin skor kısmında sorunlar yaşayabilen bir takım. Hedefleri hala olan bir takım Samsunspor. Hedefi ilk 5'i sağlayabilmek olacak ama Galatasaray'ın bu atmosferde bu kadar iyi bir form yakalamışken maçın ilk bölümünde yine oyunun skor kısmını ortaya çıkarması, erken bir golle maçı yönetme ihtimali kuvvetli gözüküyor.
2: Peki Okan Buruk'un ekibini şampiyonluk ilanı konusunda acaba bir stres sarabilir mi? Yoksa kendileri açısından maç rahat mı geçer sizce?
12: Maçın ben rahat geçmesini bekliyorum. Bundaki ana etken şu olacak. Enchan yok Samsunspor'da. Orta sahanın tutucu oyuncusu Enchan'ın yokluğunda Celil de yokken merkezi tutma konusunda Samsunspor bir sorun yaşayabilir. Onlar kendi sahalarında 6 aydır ilk yarım saatte de gol bulamıyorlar. Bu çok ciddi bir dezavantaj. Galatasaray'ın maça agresif ve kendi oyun kimliğinde yoğun başlangıcında ilk bölümden skor alma ihtimali var. Bunu yaparken de özellikle bek noktasında Samsunspor'un geniş alan verebildiğini görüyoruz. Hem Zeki hem de Thomasson arkaya oyuncu kaçırabilen bir oyuncu profilleri. Galatasaray ise bu bölgelerde hem Barış Alper hem de Sané ile pozisyonlar üretebilir. Sağ bekte Şalay beklentisi var ama Çaşaboya tarzında bir isimle de pek çok pozisyon üretebilir Galatasaray. Beklerden hücuma katkı verdiği anlarda yoğunluklu ve yüksek agresiflikle ilk yarım saatten gol bulma ihtimalini, maçı kontrol altına alma ihtimalini yüksek görüyorum Galatasaray'ın. Oyun dinamiklerinde merkezi bu kadar önemli gören iki takım açısından Galatasaray ciddi bir avantaja sahip durumda.
2: Evet. Peki Samsunspor'a da bakalım. Aslında sezona hiç de fena olmayacak bir gidişatla başlamıştı. Fenerbahçe ve Trabzonspor beraberlikleri vardı Karadeniz ekibi açısından. Daha sonra bazı seriler elde etse de işler pek de iyi gitmedi. Hatta Avrupa kupaları cephesi de vardı. Daha sonra puan kayıplarıyla teknik direktör değişikliğine gidildi en nihayetinde. Ve Beşiktaş'ta yenerek daha sonrasında bir seri yakaladılar. Bugünkü maçta konuk ekibi ne kadar zorlayabilirler sizce?
12: 3-3 ile geliyor Samsunspor bu karşılaşmaya. Bu açıdan ciddi bir motivasyona sahipler. Sezon kolay geçmedi. Özellikle sakatlıklardan dolayı çok problem yaşayan bir takımdı Samsunspor. Emre Kılınç gibi bu takımın olmazsa olmaz pek çok oyuncu sakatlıklar geçirdiler. Alfonso Souza çok büyük beklentiyle gelen bir isimdi. Ama sezonun çok büyük kısmında sakatlıklar kaynaklı performans gösteremedi. Bu sezon hedef Samsunspor'da Fuat Çapan'ın ve Sayın Başkan'ın vurguladığı gibi ilk 5'te olmak veya Türkiye Kupası ile birlikte Avrupa'da yer almaktı. Ciddi bir maliyet içine girdiler. Ama önce Türkiye Kupası'ndan elendiler. Ardından ligde şu anda 5. sırayı alma hedefi biraz mucize gibi gözüküyor. Başakşehir ve Göztepe'nin orada olmasından kaynaklı. Ama Samsunspor kendi taraftarı önünde Beşiktaş maçındaki iyi performansını sürdürmek isteyecektir. Orada Beşiktaş'ın yaptığı bir hata vardı. Topu kaybettikten sonra geriye dönüşleri çok problemliydi. Samsunspor bunları kullanmıştı. Galatasaray ise topu kaybettikten sonra baskılar noktasında Beşiktaş'a göre çok daha iyi bir takım. Bunun yanında Galatasaray top taşıyarak üretebilen bir takım. Özellikle burada Yunus Akgün'ün performansı Samsunspor'un defans arasındaki boşluklarını kullanmasını sağlayabilir. Yunus'un, Barış'ın, Sané'nin sürekli koşular göstererek son Gençler Birliği maçında olduğu gibi rakip takımı Samsunspor'u geriye koşturma çabasıyla alanlar bulabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. O yüzden bugün şampiyonluğu kazanma ihtimallerini yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriyorum.
2: Peki maç özelinde baktık. Şimdi biraz da sezonun geneline doğru şöyle bir perspektifimizi kaydıralım. Kimlerin performansı öne çıktı sizce ve gelecekte Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu dendiğinde hangi futbolcular daha çok hatırlanacak?
12: Mutlaka Osimhen hatırlanacaktır. Ancak Barış Alper'in de performansına vurgu yapmamız gerekiyor. Sezon başında Barış Alper biraz krizli bir başlangıç yaşamıştı. Takımdan ayrılma isteğinden söz ediliyordu ama sonrasında takım ona güvendi. Okan Buruk ona güvendi. Barış Alper son aylarda Şampiyonlar Ligi futbolcusu olduğunu gösterdi. Seviyesinin oralarda olması gerektiğinden bahsedebiliriz artık. Kolay bir sezon olmadı Galatasaray tarafında. Sezona başlarken kadro mühendisliğinde pek çok hatalar görmüştük. Zaniolo ayrıldı, yeri doldurulamadı. Genç oyuncu kotasında Yelert ayrıldı, yeri boş bırakıldı. Ahmet Kutucu gibi, Yusuf gibi pek çok oyuncu kadroda varlardı ama kullanılmadılar, değerlendirilmediler. Pek çok Şampiyonlar Ligi maçı olmasına karşın yedek kulübesinde altyapı oyuncularını gördük. Galatasaray Ocak ayındaki Lang ve Boye transferleriyle bir kırılma yaşadı. Geçen sezonki Lemina transferi ne kadar değerliyse bu sezonki Lang ve Sacha Boye transferleri o kadar değerliydi, o kadar büyük bir öneme sahipti. Galatasaray bu hamlelerle birlikte sezon başında olması gereken hamleleri Ocak ayında yapmış oldu. Okan Buruk da pek çok bu konuda söylemde bulundu. Yeni sezon için bu sezondan pek çok çıkarım yapılacaktır. 12 Şampiyonlar Ligi maçı çok zor bir fikstür, çok zor bir durum ama bunu yönetirken de Galatasaray şunu gördü. Kaybedilen Liverpool ve Juventus maçlarında Galatasaray'ın işin defansif kısmında gelişmek zorunda olduğunu gördük. Özellikle top rakipteyken bu takım defans anlamında daha iyisini yapabilir. Takımın DNA'sında önde baskı var, pres var, gelişmişler biraz bu tarafta. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar buralarda olmak için gelişim açısından mutlaka bu tip maçlardan çok şey çıkarılacaktır. Ama kazanılan Liverpool ve Juventus maçları da bu takımın potansiyelin nerelerde olması gerektiğini, ne kadar özel bir takım olduğunu ortaya çıkardı. Okan Buruk son 7 yılda 5. şampiyonluğuna gidiyor. Tarihte bunu yapan hiçbir hoca yok Süper Lig tarihinde. Çok büyük bir iş başarıyor Okan Buruk. Ve 15 yıllık bir kariyerden bahsediyoruz. Yardımcı hoca olarak başladı. İlk 8 sezonu kümede kalmaya çalışan takımlarla geçti. Sıfırdan bir başlangıç. Son 7 sezondaysa Süper Lig'in en özel hocalarından biri olduğunu gösterdi Okan Buruk. Bu açıdan çok kıymetli bir şampiyonluk geliyor.
2: Hı hı. Az önce Osimhen gibi, Barış Alper gibi önemli kilit oyunculardan bahsettiniz. Şimdi bir isim de var ki bu sezon çok da öyle beklentileri karşılamasa da takımının önceki 2 sezonunda şampiyonluklarında çok önemli bir pay sahibi olan yıldız futbolcu Mauro Icardi. Onun durumunda bazı ikiye ayrılma gibi bir durum var Galatasaray cephesinde. Bir taraf artık tamam gitti derken bir tarafta hala bir umut takımda kalabileceğine dair düşüncelerini paylaşıyor. Sizin görüşünüz nedir? Icardi ile artık sezon sonu tamamıyla köprüler atıldı mı, bitti mi? Yeni bir sayfa mı açılacak?
12: Icardi bu takım için bir efsane, bu şüphesiz. Ama güncel Icardi'den bahsetmek gerekiyor. Icardi şu anki Galatasaray oyununu yükselten bir isim değil. Icardi olduğu zaman endişe ediyor taraftarlar. Çünkü bunun temelinde Galatasaray'ın DNA'sındaki o agresif oyun, baskın oyun, öndeki hareketlilik. Osimhen varken ne değişiyor? Öndeki agresiflik değişiyor, baskı değişiyor. Icardi varken bunu yapamıyorsunuz. Icardi daha çok ceza sahasında bekleyen, top ona geldiği zaman fark yaratan bir oyuncu. Öndeki baskı arttırabilen bir isim değil. Rakip defanslar Icardi varken pas yaparak çıkıyorlar. Ama Osimhen tarzında bir isim olduğu zaman bunu yapamıyorlar. Icardi yeni sezonda kalacaksa 3. santrfor olması gerekir. Şu anki haliyle Icardi'nin takımda kalması çok zor gözüküyor. Hatta bir sıralama yaparsak Osimhen'in ardından Barış'ı yazarız santrfor noktasında. 3. sıraya Şalay'ı yazanlar bile olabilir. Icardi bu kadar geriye gitmişken yeni sezonda kalmasını ben beklemiyorum. Ve profil olarak Galatasaray'ın hedefleyebileceği tarzlar da belli aslında. Önde baskı, gençlik, yoğunluk ve Osimhen tarzında hedefli olabilen bir isimle gitmesi gerekiyor Galatasaray. Yeni sezonda forvet rotasyonunda Icardi için bence bir devrin sonuna gelmemiz gerekiyor. Muslera da bunu çok güzel yaptı Galatasaray. Son sezon performansı biraz dalgalıydı şu anda Icardi'de olduğu gibi. Ama daha çok bu ilişki yıpranmadan efsane statüsünde ayrılmak daha mantıklıdır. Icardi ile artık yolların ayrılması gerekiyor ki taraftarın gözünde efsane olarak kalmaya devam etsin.
2: Peki Galatasaray'ın önceki 3 şampiyonluğuna göre takımın performansı nasıl değişti? Ve de 2022 yılındaki kadroyla karşılaştırdığımızda Okan Hoca'nın elinde nasıl bir oyuncu havuzu vardı? Şimdikiyle arasında ne gibi farklar var?
12: O dönemlerde orta sahada Oliveira gibi, Kerem Demirbay gibi oyuncular vardı. Galatasaray bugünkü oyun tarzından çok daha farklı bir takımdı. Yoğunluk ve agresiflik yine temel durumdaydı ama işin defans kısmında daha güven veren bir Galatasaray görüyorduk. Özellikle ilk 3 sezonki şampiyonluğu ben biraz daha dengeli futbolun da yapı içinde olduğunu vurgulayarak anlatabilirim. Bu sezonki Galatasaray aslında son 4 sezonun en problemli takımıydı. Bazı oyuncularda doygunlukları görebiliyoruz. Motivasyon kaybını görebiliyoruz. Torreira yaşlanmaya başladı. Defansta Davinson Abdülkerim çok uzun yıllardır birlikteler ama bu ikilinin de önüne bir oyuncu daha gelebilir. Artık Galatasaray'daki o temel çekirdek ekibin yavaş yavaş yaşlandığını, doygunluğa ulaştığını görüyoruz. Bu çok kolay bir şey değildir. Pep Guardiola her zaman vurgular. Belli bir zaman geldiği zaman o ekibi değiştirmeniz, yenilemeniz gerekir. Galatasaray'da bu sezon en kritik yaz kampını geçirecek. Yeniden bir yapılanma, yeniden kadrodaki oyuncuların yapılandırılması, aç oyuncuların, hedefi büyük oyuncuların kadroya katılması gerekiyor. Galatasaray çok az puan topladı. Yarışın bu kadar sürmesindeki etkense Fenerbahçe'nin aslında kötü olmasından kaynaklıydı. Bu sezon Galatasaray çok iyi değildi. Fenerbahçe kendi içinde problemlere girmiş durumdaydı. Beşiktaş çok kötü bir sezon geçirdi. Trabzonspor'sa yapı kaynaklı henüz gelişim aşamasında olan bir takım. Geçen sezonki Galatasaray bu sezonki Galatasaray'ı çok rahat geçebilecek bir takımdı. Dolayısıyla Galatasaray bu sezon bir uyarı da almış oldu. Şampiyonlar Ligi kolay değil ama bir gelişim esnasında pek çok oyuncunun doygunluk yaşadığını ve değişime gidilmesi gerektiğini bu sezon bir kez daha hoca ve teknik ekip görmüş durumdalar.
2: Sıradaki sorum için aslında bazı cevapları da önden vermiş oldunuz ama ben yine de yöneltmek isterim. Belki daha farklı bilgiler de paylaşabilirsiniz, değerlendirmeler. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin ve hatta son haftalarda Trabzonspor'un da dahil olduğu bu şampiyonluk yarışında sarı kırmızılılar neleri doğru ve farklı yaptı rakiplerine nazaran? Neleri yapamadı belki de, bunu da dilerseniz paylaşabilirsiniz. Az önce Fenerbahçe'nin biraz da kötü performansına bağladınız ama biraz daha böyle bir ayrıntı istesem sizden.
12: Ezber çok kuvvetli Galatasaray'da. Okan Buruk döneminde hep biz şunu görürdük. Şubat ayında seri galibiyetler başlardı. Nisan ayına kadar ligi bir şekilde domine eden bir takım görüyorduk. Ama bu sezon bu olmadı. Şampiyonlar Ligi temposu, yorgunluklar, Osimhen sakatlığı derken Galatasaray geçtiğimiz yıllardaki o seri galibiyetlerini bu sezon çok fazla yaşayamadı. Bu da yarışın buraya kadar sürmesini sağladı. Geçen sezonki Galatasaray arasındaki fark biraz şuydu bu sezonki arasındaki fark. Duran top uzmanlığı çok yukarıdaydı Galatasaray'da. Her 4 golün biri duran toptan geliyordu geçen sezon. Bu dünyanın en iyi iki takımından biri olmalarını sağlıyordu duran toplarda. Ama bu sezon bu gelişmişlik geriye gitti. Toplara vurabilen ama gol atamayan bir takıma dönüştü Galatasaray. Biraz bu işin hücum kısmındaki gerileme duran topların da geriye gitmesinden kaynaklandı. Fenerbahçe'nin kendi içinde yaşadığı sorunlar, forvet sorunu, hoca sorunu, hoca ve yönetim arasındaki uyumsuzluklar, Ocak ayındaki transferlerin kötü planlanmış olması, ligin sonunda bir kez daha bu kaotik ortamın yaşanmış olması, kolay kırılabilen bir cami olması Fenerbahçe'yi 31 Mart sonunda 19 galibiyet gibi aslında şampiyonluk yarışında olması beklenmeyecek kadar az galibiyetle bu yarışta tutmayı başardı diyebiliriz. Galatasaray bu sezon kolay olmayan bir sezon geçirirken Fenerbahçe'nin bu kaos durumunu, Beşiktaş'ın Ocak ayında kadro yeniden yapılandırması durumunu çok iyi kullandı. Sezon başındaki Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın maçlarına bakarsak bugün kadroyla arasındaki fark devasa. Şu anki Fenerbahçe Beşiktaş'ta sadece 2-3 oyuncu sezon başında kullanılıyordu. Bir sezon içerisinde bu kadar çok değişim yaşamak takımların yapısını çok bozar. Kimyasını bozar ama Galatasaray ezberden giden bir takım. Son dönemlerde, son bir ayda ezber, takımın kimyası, uyum konusu, takımın ezberini geliştirdiğinden dolayı Galatasaray kendi oyun fikrini tekrar hatırlamaya başladı. Bireysel performanslar yükseldi. Icardi'nin yokluğunda Barış Alper santrfora geçmeye başladı. Osimhen yokken Barış'ın santrfor olduğu bir Göztepe karşılaşmasını hatırlıyoruz. Öncesindeki maçları da hatırlıyoruz. Sara performansı yükseldi. Yunus'un performansı yükseldi. Şalay'dan çok iyi bir bek katkısı alındı ve Uğurcan Çakır muhteşem bir sezon geçirdi. Galatasaray bu şekilde üst üste 4. şampiyonluk kazanmayı başarıyor.
2: Şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düşen Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı ele alalım. Mevcut kadro kalitesine göre hangi ekipte hayal kırıklığı daha fazla? Tabii şampiyon olamayınca elbet diğer takımlar hedeflerine ulaşamamış oluyorlar ama eldeki kadroya, imkanlara bakacak olursak birinde hayal kırıklığının daha fazla olması beklenir. Sizce hangisi o takım?
12: Evet, Fenerbahçe'de ciddi bir hayal kırıklığı var. Hayal kırıklığı aslında şundan kaynaklanıyor. Fenerbahçe lider olabileceği, şampiyonluğu kazanabileceği bir ortamı bulmuştu. Özellikle Kasımpaşa maçının son saniyelerinde yenilen gol olmasaydı veya Antalya deplasmanında alınan puan kaybı, Karagümrük maçında alınan mağlubiyet, Fenerbahçe ilk kez son yıllarda bu kadar çok şampiyonluğa yaklaşmıştı. Fırsat gelmişti eline ama Tedesco'nun bazı hatalarından bahsedebiliriz. Oyun yapısı olarak Fenerbahçe hiçbir zaman maça çok yoğun başlamadı. Süper Lig'in yapısındaki temellerden biri budur. Maçı hızlı başlamak, gol erken bulmak, ardından skoru alarak maçı yönetmek. Ama Fenerbahçe, Tedesco ile bunu çok odaklanan bir takım değildi. Şöyle bir bilgi verebiliriz. Tedesco ile Fenerbahçe 14 iç saha maçı oynadı. Bu 14 iç saha maçının hiçbirinde ilk 15 dakikada gol bulamadı Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe'nin hedefi, şampiyonluk yolundaki o takım yapısında pek alışılagelmiş bir şey değildir. İsmail Kartal'la bunun 7 seviyesinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe önce sakin futbol, maçın orta bölümlerinde bir gol atmak ve 1-0 odaklanmak üzerine bir takım yapısı ortaya koymaya çalıştı. Alınan bazı puan kayıpları, son saniye yenilen gollerle de giderek Fenerbahçe'nin bu açıdan kırıldığını gördük. Hoca'ya ve oyuna inanç geriye gitmeye başladı. Özellikle bu konuda Forest deplasmanını söyleyebiliriz. Forest deplasmanında Fenerbahçe çok kötü bir oyunda kaybettikten sonra ardı ardına puan kayıpları gelmeye başladı. Ama tabii ki Ocak ayındaki transferler, kadronun bozulmasından dolayı da Fenerbahçe'nin yapı anlamında çok geriye gittiğini gördüğümüzü söyleyebiliriz.
2: Peki Semih Duras'ı çok teşekkür ediyoruz düşünceleriniz için. Sağ olun.
12: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Evet sevgili izleyiciler, spor gündeminde ele aldıktan sonra vaktimizin de sonuna geldik. Kısa bir ara, daha sonra saat başına tekrar karşınızda olacağız.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Mart'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İyidere-Rize yolunun 43. kilometresinde ve Patsa-Ordu yolunun 16-22. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Hava durumu.
6: Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece. Kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli Poyraz'la sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece.
5: Hava durumu.
7: Müzik arası.

0: 9 liraya LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği

0: Mutlu hafta sonları 14 bülteniyle karşınızdayız. Türkiye Belediyeler Birliği'nde yönetim seçimi öncesi kavga çıktı. Tartışma Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, başkanlığı görevi tutuklanması nedeniyle sona eren İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi. Gelen itirazlarla tansiyon bir anda yükseldi. Ardından da gerilim kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından toplantıya ara verildi. Düzenin sağlanmasının sonra toplantı kaldığı yerden devam etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer birlikte poz verdi ve gerginlik de sona erdi. Sırada seçimlerin yapılanması var. İranlı üst düzey bir komutan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında bir konuşma yapıyor. Kulak verelim.
1: Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2025, 2026, 2035 dönemini kapsayan aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi tanıtım programında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Programı teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında elektronik çağla başlayan, dijital çağla doruğa çıkan zorluklara rağmen aile olma şuurunu hala diri tutan aziz milletimizin her bir yuvasını saygıyla selamlıyor. Tüm hanelerimize Rabbimden sağlık, huzur ve mutluluk niyaz ediyorum. 10 yıllık bir dönemde ailelerimizi güçlendirmek, nüfusumuzu artırmak, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında ailenin merkezi rolünü sağlamlaştırmak için güçlü bir irade ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde artan tehditler ve tehlikeler karşısında aile müessesesinin asli misyonunu icra etmesine katkı veren sivil toplum kuruluşlarımıza medyada ve sosyal medyada bu mücadeleye destek olan her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Şu bir gerçek ki bir milletin gücü sadece ordusunun kudreti, ekonomisinin büyüklüğü veya teknolojisinin ileri olmasıyla ölçülemez. Bunların yanı sıra bir milletin gücü yuvalarında tüten ocakta, beşiklerinde büyüyen evlatlarda, nesilden nesile taşınan değerlerde gizlidir. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgemiz, bunun doğrultusunda atılacak adımların aile kurumuna daha da büyük bir güç katacağına inanıyor. Ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ayrıca 2025 aile yılı kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Ailemiz geleceğimiz temalı fotoğraf ve kısa film yarışmaları başta olmak üzere ödüle layık görülen tüm kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, hepimiz bir annenin, bir babanın evlatlarıyız. Hepimiz varlığımızı ailelerimize borçluyuz. Evlat olmamız da, anne baba olmamız da ailelerimiz sayesindedir. Aile, insanın hem en korunaklı çatısı hem de ilkokuludur. Hayata önce ailede hazırlanılır. Merhamet, şefkat, empati kurmak ilkin ailede öğrenilir. Sevgi ve kardeşliğin ilk tohumu ailede atılır. Vatan, millet sevgisinin ilk adresi ailedir. Şahsiyet ailede oluşur ve o çatı altında tekamül eder. İnsan neslinin ayakta durabilmesini sağlayan da yine ailedir. Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur. Aile zayıfladığında, zayıflatıldığında ise birey zayıflar, toplum kan kaybeder. Ailenin huzuru milletin huzurundan, ailenin saadeti milletin saadetinden, ailenin güvenliği milletin güvenliğinden, ailenin birliği milletin birlik ve beraberliğinden ayrı düşünülemez. Anayasamızın 41. maddesinde yer alan aile Türk toplumunun temelidir ilkesi hem bir yükümlülüğü hem de milletimizin asli kimliğini ortaya koyan son derece veciz bir ifadedir. Evet, Türk milleti tarih boyunca aile bağlarının güçlülüğü, devamlılığı sayesinde varlığını sürdürmüş, maruz kaldığı tüm tehditleri bertaraf etmiş ve kültürel kodlarını korumayı başarmıştır. Vatanımızın, bu ifade önemli, ana vatan olması tesadüf değildir. Devletimizin devlet ana olması tesadüf değildir. İnsanımızın gönlünde tüten ocağın aile ocağı, ana ocağı, baba ocağı olması asla ve asla tesadüf değildir. Bu kavramların her birinin temelinde binlerce yıllık hayat tecrübesi, kültür mirası, inanç dünyamızdan neşet eden kadim değerlerimiz vardır. Nasıl güçlü ve sağlıklı bireyler, fertleri arasında hak ve ödevlerin dengeli dağıtıldığı, sorun çözme kapasitesi yüksek haneler olarak tarif ettiğimiz güçlü ve sağlıklı ailenin temeli ise, güçlü ve sağlıklı aileler de aziz milletimizin mutlu ve müreffeh geleceğinin güvencesi, artan saldırılar karşısında sığınılabileceği en güvenli limandır. Kıymetli misafirler, çok değerli kardeşlerim, dijital teknokültür çağında insana ve hayata dair hemen her şey gibi aile de dönüşüyor, form değiştiriyor, elbette ciddi sınamalarla karşılaşıyor. Alışageldiğimiz yapıların çözüldüğü, insanın yol ve yön arayışının arttığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 86 milyonun sorumluluğunu taşıyan kadrolar olarak ülkemiz ve milletimiz için en iyisini yapmanın muhtemel riskleri, tehditleri ve fırsatları öngörerek Türkiye'yi yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. Aslında buna yeni de başlamadık. Ülkeyi yönetme vazifesini üstlendiğimiz 2002'den beri bunun mücadelesini veriyoruz. Hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya ideolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Hayat tarzına müdahale eden, inanç değerlerimize hedef alan küstahlıklara kadar nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Şundan emin olunuz ki yarın tarih tekerrür edecek. Aileye önem ve öncelik verdiğimiz için bizi bireyi önemsizleştirmekle veya kadını zayıflatmakla suçlayanların iddialarının absürtlüğü ortaya çıkacak. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızın doğruluğu gelecekte çok daha iyi anlaşılacak. Bakınız, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye olarak aile ve nüfus meselesinde sadece dünyada yaşanan hızlı değişimlerin etkilerini hissetmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda 1960'lardan itibaren devreye konulan yanlış politikaların ve algıların olumsuz sonuçlarıyla da yüzleşiyoruz. Bilhassa yaşı 50'nin üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Ülkemizde yıllarca şöyle bir propaganda yağmuruna tutuldu. Bize nüfusla kalkınma arasında birbirine zıt bir ilişkinin olduğu söylendi. Yani nüfus ve doğurganlık arttıkça yoksulluğun artacağı, refahın azalacağı ifade edildi. Nüfus kontrol politikalarını bir tabu haline getirerek en küçük bir aykırı sese, fikre müsaade etmediler. Ayrıca aileyi değersizleştirirken çok çocuklu aileleri cehaletle, taşralıkla, yobazlıkla suçladılar. İstanbul'un göbeğindeki hastanelerde sırf ücret ödenmediği için cenazeler rehin alınırken sağlık sisteminin iyileştirilmesi için kullanılması gereken kaynaklar dışarıdan reçete edilen nüfus kontrol politikalarıyla çarçur edildi. Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda. Hatta refah toplumu olarak dünyaya örnek gösterilen ülkelerin hemen hepsi nüfus artış hızının azalmasından dert yanıyorlar. Aynı şekilde küresel cinsiyetsizleştirme akımları karşısında aile kurumunun irtifa kaybetmesine mani olamıyorlar. Kimi ülkelerde sorun öyle bir boyuta ulaştı ki eğer göçmenler olmasa ekonomi çökecek, hayat duracak, en temel hizmetler verilemeyecek. Değerli misafirler, ekonomik, ticari ve beşeri bakımdan dünya ile bütünleşmiş bir ülke olarak bütün bunlardan maalesef bizler de etkileniyoruz. Aile bağlarımız, evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Oysa bizim kültürümüzde çocuk evin neşesi, onun yanında kızdan torun bahçe gülü, oğuldan torun ise oğul balı olarak görülür. Ancak 10 yılda sofralarımızdan yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Şurası da endişe vericidir. Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Yaşlı nüfus oranımız ise 2025 itibariyle %11,1'e yükseldi. Üstelik kırsalda yaşayan yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçmiş durumda. Dikkatinizi çekmek istediğim bir başka oran artık 30,08'e düşen hane halkı büyüklüğüdür. Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Tabii burada ifade etmek isterim ki bu endişe verici tablo sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok ülke yaşlanan nüfus, azalan doğum oranları ve çözülmeye başlayan aile yapısıyla karşı karşıyadır. Oralarla kıyaslandığında Türkiye hamdolsun çok iyi bir konumdadır. Örneğin bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz. Değerli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, hükümet olarak uzun bir süredir güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla oldukça geniş kapsamlı politikalar uyguluyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ismindeki aile ifadesine bile tahammül edemeyen marjinal zihniyete rağmen çok önemli adımlar attık. 2025 senesi aile merkezli politikalarımızda bir dönüm noktası teşkil etti. Aile ve Gençlik Fonu'nu önce deprem bölgemizde, ardından tüm Türkiye'de hayata geçirdik. 2026 yılında kredi tutarını artırdık ve şartları kolaylaştırdık. yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz 150 bin liralık destek tutarını 200-250 bin liraya yükselttik. Genç çiftlerimize 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi sağlıyoruz. 1 Ocak 2025 itibariyle doğum yardımlarımızın tutarını yükselttik. Temmuz 2025'te yarı zamanlı çalışma yönetmeliğini yürürlüğe koyduk. Sosyal konutlardan yararlanmada 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize öncelik tanıdık. En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Düzenleme ile özel sektör çalışanlarının babalık iznini kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkardık. Ayrıca koruyucu aile olacaklara da 10 gün izin hakkı tanıdık. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada şunun da altını çizmekte fayda görüyorum. 2025 aile yılı ile ülke genelinde bir bilinçlenmeye vesile olduk. Aile ve nüfus meselesini toplumun ve siyasetin gündemine taşıdık. Şimdi bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledik. Aile ve nüfus 10 yılı, aileyi toplumun temeli, nüfusu ise milletimizin geleceğinin teminatı olarak gören güçlü bir devlet iradesinin tezahürüdür. Vizyon belgemiz ise insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yürüyen Türkiye vizyonunun yol haritasıdır. Belgemizi birbirini tamamlayan 5 stratejik öncelik üzerine bina ettik. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır. 10 yılın önceliklerini hayata geçirmek için araştırma, kurumsal kapasite, mevzuat, iletişim ve diplomasi cephelerinde de çalışmalar yürüteceğiz. Bundan böyle Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası, Milli Aile olarak hafta bu suretle kutlamak toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımız stratejik planlarını, bütçelerini, performans hedeflerini aile ve nüfus eksenini ihtiva edecek biçimde geliştirecektir. Biz de bunun en üst düzeyde takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle vizyon belgemizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Az önce ödüllerini takdim edeceğimiz kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: Cazın Büyüsü'ne hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Ben Hakan Rauf Tüfekçi ve Atli Özal. Hepinizi selamlıyoruz. Bu haftaki programımızın konuğu İstanbul Caz Festivali ve festivalin yönetim kadrosu yanımızda, kendilerini tanıtıyorlar.
2: Selamlar tekrar Hakan, çok teşekkürler. Ben Harun Özer, İstanbul Caz Festivali'nin direktörüyüm. Yanında da arkadaşım.
3: Merhabalar, ben Günsü Yeşilaprak, festivalin etkinlik ve operasyon yöneticisiyim.
1: Evet, bu seneki festivalin programını inceleyeceğiz. Festival çok zengin bir içerikle caz severlerin ve geniş anlamda müzik seferlerin karşısına çıkacak. Festivalin ağır topuyla programa başlayalım.
2: Evet, 30 Haziran'da festivalin ilk konseri Marcus Miller'la olacak. Kendisini çok sevdiğimiz bir isim, festival açılış konseri olacak bu ilk konser aynı zamanda. Bir başka özelliği tabii Miles Davis'e adanmış bir konser olması. Çünkü Marcus çok izledik tabii İstanbul'da ama böyle özel bir projeyle geliyor İstanbul'a bu sefer. Miles Davis'in 100. yıl dönümü, doğumunun 100. yılı. Dolayısıyla o vesileyle bir sürü özel konser yapılıyor. Marcus Miller da bunlardan aslında en özellerinden birini yapıyor. Çünkü orijinal, onunla en son birlikte müzik yapan orijinal kadrodan müzisyenlerin de yer aldığı bir proje bu. Günsu, istersen sen anlat biraz kadroyu.
3: Tabii bu projede sahnede Bill Evans, Mike Stern, Minos Leo ve Russell Gunn'ı izleyeceğiz. Gerçekten efsanevi caz müzisyenlerin bir araya geldiği bir konser olacak 30 Haziran Salı akşamı. Ve kısa bir ön izleme yapmak için de Jean-Pierre parçasını dinleyelim dedim şu anda Marcus Miller'dan.

0: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. İstanbul Caz Festivali mercek altında Harun İzer ve Günsu'yla programımıza devam ediyoruz. En önemli konserden dedik. Ben esasında en önemli konser derken Robert Plant'i bahsetmiştim. Ama tabii sen benim huysuz caz kimliğime atıfta bulunarak hemen Marcus'a ön attın. Marcus Miller tabii ki Miles'ın çok erken yaşta keşfetti. Bir büyük yetenek, bir deha. Biliyorsun Miles'ın böyle insanları bulup çıkarması yani 1950'lerden beri vardı. Belki de son büyük keşfi Marcus Miller'dı. O yüzden tabii ki Marcus'un ona bu saygı duruşu çok önemli. Biliyorsun 1900 öldükten sonra Miles 1990'ların sonunda da Herbie Hancock'ın başını çektiği bir ekip Van Shorter'da vardı. VSOP ekibi bütün dünya turu yapmışlardı. İki de albüm yapmışlardı canlı kayıtlarla. Yani bu da çok önemli bir projeydi. Miles herhalde caz dünyasında adı hiçbir zaman unutulmayacak isimlerin biri olacak bu sebeple.
1: Evet, yani çok da birleştirici bir isim. O açıdan gerçekten çok önemli. Eminim sen zaten kadrodaki diğer o ünlü isimlerin hepsini de çok iyi biliyorsundur zaten. Hani o tekrara gerek yok diye düşünüyorum.
0: Evet, kadro çok sıkı isimler ama uzun yıllardan beri ülkemizde pek duyulmayan isimler. Mesela Bill Evans. Bill Evans'ı tabii isim benzerliğiyle karıştırmak lazım. Çünkü rahmetli piyanist de Miles'ın meşhur beşlisinin içindeydi. Hatta aralarında işte Blue in Green kaydının ve orijinal bestenin kime ait olduğu konusunda hırgür de çıkmışlığı vardır. Bu Bill Evans bizim bildiğimiz saksafoncu Bill Evans. O da gençliğinde Miles'ın çok el verdiği ve piyasaya sürdüğü isimlerin bir tanesi. Evet. Keza gitarcı Mike Stern de öyle. Şimdi dönelim büyük yıldıza Robert Plant'e.
1: Evet, yani Led Zeppelin'den başlayan muhteşem bir kariyer. Gerçekten bir şey, böyle rock yıldızı gerçekten kendisi. Ve bizim festivalinde yine gediklisi aslında. Daha önceki yıllarda da önceki festivallere gelmişliği var iki kere. En son 2018'de gelmişti. Muhteşem bir konser. Gerçekten hala böyle çok heyecanla hatırladığımız konserlerden biriydi festivalde. Şimdi Saving Grace isminde birazcık daha folk, böyle keltik müziklere, folk müziklere biraz daha fazla girdiği, sesini biraz daha, vokalini öne çıkardığı ama böyle o klasik Led Zeppelin'leri de icra ettiği falan, böyle özel, hoş, iyi bir repertuarla geliyor. Vokalist Suzy Dian eşlik edecek kendisi de. Ve çok başarılı, güzel bir ekip yani.
0: Tarih ve yer?
2: 2 Temmuz Halbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak bu konser. Ben de şunu eklemek isterim. Robert Plant tabii ki hepimizin bildiği gibi efsanevi Led Zeppelin'in işte vokalisti, söz yazarı, bestecisi. Kendisinin geçmişteki bu hazinesiyle birlikte günümüzde de ilginç bir popülaritesi var gençler arasında. Biz mesela TikTok'ta bakıyoruz işte festival sanatçılarına ve Robert Plant'in inanılmaz bir takipçi kitlesi olduğunu keşfettik. Hani yaşayan efsane dediğimiz şeyi cidden onda görüyoruz. Yani Z jenerasyonu gibi çok genç, belki 2000'li doğumlu insanların bile sevdiği, dinlediği, çokça paylaştığı bir isim. O açıdan ben İstanbul Caz Festivali'nin bu kuşaklar arası bağlantıyı kurduğu konserleri de gerçekten çok severek bekliyorum. Ve şimdi o zaman bu albümden Saving Grace'den Chevrolet parçasını dinleyelim.

0: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta İstanbul Caz Festivali'ni ağırlıyor. Harun İzer ve Günsü Yeşilbırak konuklarımız. Şimdi cazdan devam edelim. Çok önemli bir saksafoncu geliyor. Saksafonda son 50 yıla baktığınız zaman beyaz isimlerin sayısı Afro-Amerikanlara göre çok azdır. İşte bu çok azların içinde de müstesna yer olan biri var, Joe Lovano.
1: Evet, yani daha böyle hard bop kayıtlarından tut da işte ECM'le daha deneysel denmez ama birazcık daha cazın sınırlarında gezen işlere kadar ve çok farklı isimlerle de çalışmış bir müzisyen. O açıdan çok ilginç gerçekten. Yani ki ben burada senin Joe Lovano üzerine konuşmanı tercih ederim. Çünkü sen daha iyi biliyorsundur eminim. Ama şu aslında şeyi deyince bu Amerika'nın o yani siyahi tarafından olmayan bir müzisyen olarak aslında Avrupalı müzisyenlerle de çok güzel işbirlikleri yapıyor ve çalışıyor ve bizim festivalde de aslında yine öyle bir kadroyla sahnede olacak. İtalya'dan çok başarılı bir piyanist Antonio Farao, basta Ira Coleman ve davulda Jonathan Blake ile beraber çok özel bir konser olacak yani.
0: Yani ben o konsere bir cazsever olarak sırf davulcuyu dinlemeye giderim. Yani ha, kimse olmasın, davulcu olsun, Blake olsun sahnede giderim. Yani inanılmaz bir adam, gencecik bir adam ama yani hani caz davulunun hani geleceği 3-5 isim varsa bir tanesi kesin bu.
1: İyi tamam, sana davulcu için bir ayrıca bilet satalım.
2: Bu arada İstanbul Caz Festivali olarak biz şehrin konser mekanlarının biraz daha dışına çıkmayı da seviyoruz. Ve bu konser İtalya Başkonsolosluğu'nun bahçesinde gerçekleşecek. Normalde çok görülmeyen bir mekan ve bir yaz akşamı olarak bu caz konserini özellikle seçtik. O yüzden de kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu müzisyenlerden Another Ray parçasını dinleyelim.

0: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. İstanbul Caz Festivali Mercek Altında programı Harun ve Günsu'yla konuşuyoruz. Tekrar teşekkürler. Zaman bulup NTV Radyo'ya kadar geldiniz. Cazın Büyüsü'nü şereflendirdiniz deyip Veronica Swift'e geçiyoruz.
1: Evet, caz vokalde çok başarılı bir isim son dönemde. Yani bizim böyle festivalin programı deminden beri konuştuğumuz gibi çeşitlilik içeriyor aslında. Yani sırf klasik anlamda caz değil, farklı tarzlara da giriyoruz. Birazdan da anlatırız. Zaten dinleyicilerimiz de biliyordur, İstanbul'da bir yaz festivali olarak böyle çok renkli bir programı vardır İstanbul Caz Festivali'nin. Veronica Swift ise işte burada tam o Amerikan caz vokal geleneğini temsil eden güçlü isimlerden bir tanesi. Türkiye'de de biraz biliniyor. Bundan birkaç sene önce Chris Botti'ye eşlik etmek için böyle birkaç parçada eşlik ettiği bir konserde gelmişti falan. O çok böyle hala hatırlayanların vay beni nasıl bir isimdi, nasıl renkli bir karakter diye. Ve gerçekten biraz işte videolarını falan da izlediğinizde gerçekten çok böyle esprili, güçlü, sahnede karizmatik, sadece güzelliğiyle değil o işte karizmasıyla da büyüleyici bir başarılı bir kadın vokalist. Kendi şarkılarını yazıyor, işte başka projeleri falan da var ve gerçekten festivalin çok keyifli güzel konserlerinden biri olacak tarih olarak da.
2: 13 Temmuz'da bu konseri dinleyeceğiz. Festivalin kapanış konseri aynı zamanda. Kapanışı böyle caz vokalle yapıyor olmak bizim için de çok mutluluk verici. Ve şimdi Veronica Swift'ten Prisoner of Love parçasını dinleyelim.

0: NTV Radyo'da Caz'ın Büyüsü devam ediyor. İstanbul Caz Festivali'nin bu seneki programını incelemeye devam ediyoruz. Sırada çok ilginç bir ekip var. Bildiğimiz anlamda caz müzisyenleri değil ama ben bayılıyorum. Çünkü 1960'ların müziğini ve filmlerini ben çok severim. O dönemi tekrar geri getiren, sanki bir zaman makinesinden çıkmış gibiler. Sacred Soul, Harun, top sende.
1: Evet, The Sacred Souls böyle kalabalık, güçlü bir ekip. İşte dediğin gibi soul, R&B müziğinin yeni, güncel temsilcisi. Güncel yani böyle o eski ruhu günümüze taşıyan bir isim. Çünkü yenileyerek de yapan isimler var. Daha böyle elektronik. Bu analog akustik halinde kalmış bir ekip. O açıdan çok tatlı. Böyle brasslerle güçlendirilmiş o tatlı, güzel analog. Hani o mesela plak severlerin o evet. Soundları böyle 60'lardan 70'lerden
0: yani
1: Marvin Gaye'leri.
0: Yani Temptations
1: falan. Evet, sevenlerin çok böyle hoşuna gidecek bir konser. Ama gençler çok iyi biliyor zaten bu arada onları. Yani genç seyircinin zaten çok takibinde olan bir gruptu. Bizim İKSV'deki genç çalışan arkadaşlarımızın böyle birkaç senedir bu grubu getirsenize bunu niye yapmıyorsunuz falan diye peşimizden koştukları, ısrar ettikleri bir ekip. Gerçekten de güzel de bir ilgi var o akşama. Ama bir açılış grubumuz da var, ondan da bir bahsetmekte fayda var ve Günsu sen de belki bir şeyler eklemek istersin.
2: Tabii, açılışta The Los Angeles League of Musicians ismiyle de tanınan LALOM üçlüsü, enstrümantal üçlü açılışı yapacak. Bu akşam gerçekten hani soul anlamında ziyafet çekeceğimiz bir konser olacak diyebiliriz. Biz Harun'la uzun zamandır konuşuyorduk The Sacred Souls hakkında ve İstanbul Jazz Festivali olarak aslında bu tarz yükselişteki grupların ilk Türkiye konserlerini yapmakta bizim için çok güzel bir hani kıvanç ve övünç kaynağı oluyor diyebilirim. Ve şimdi çokça da bilinen hit parçaları Can I Call You Rose dinleyelim.

0: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. Programın sonuna yaklaşıyoruz. İstanbul Caz Festivali'nin programının başka bir tarafına geçelim. Yaşam Boyu.
1: Yaşam Boyu Başarı Ödülü.
0: Ödülü var. Bu sene bir. Mekanlar iki.
1: Evet.
0: Ve değişik projeler.
1: Evet, festivale özel projeler. Ben öncelikle Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nden bahsetmek istiyorum. Biz yıllardır festivalde hem Türkiye caz sahnesine çok ciddi emek vermiş hem de kendi alanında çok önemli müzisyenleri bu ödülle taçlandırmayı istiyoruz. Ve bu sene de Senem Deyici, Batı'ya Türkçe cazı sevdiren ve tanıtan çok önemli vokallerimizden biri. Kendisi son yıllarda Fransa'da yaşıyor. Bu konser için gelecek 4 Temmuz akşamı Salon İKSV'de Okay Temiz'le birlikte. Gerçekten belki de çok özel bir konser izleyeceğiz diyebilirim. Ve bu sene Yaşam Boyu Başarı Ödülünü Senem Deyici'ye takdim ediyoruz. 2 yıldır festivalde Hilton İstanbul Bosphorus'ta Gün Bahçesi'nde konserler düzenliyoruz. Bu sene de Selen Beytekin ile iki Fransız müzisyen Hermon Mehari ve Tony Tixie'ye yer alacak bu festivale özel bir proje. Bir sonraki akşam da Ayhan Sicimoğlu'nun Harikalar Bandosu isimli konserini yine Hilton İstanbul Bosphorus Gün Bahçesi'nde dinleyeceğiz. Ve yine son 2 yıldır festivalde Brezilya Gecesi isimli bir temamız var. Esma Sultan Yalısı'nda Ortaköy'de gerçekleşiyor. Bu sene Mari Flores'i ağırlayacağız. Kendisi 23 yaşında ve Latin müziğinin yükselen yıldızı diyebiliriz. Avrupa'da da birçok caz festivalinde, caz barlarda, kulüplerde konserleri olmaya başladı. Bu konserin tabii ki yine ilk Türkiye konseri olmakla birlikte kendisinin aslında ilk büyük dünya turnesinin bir ayağı olduğu için de kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Mari Flores, Brezilya Gecesi. Ve festivalin sevilen Anadolu Yakası etkinliği Gece Gezmesi bu sene iki mekanda, Komünitede ve Moda sahnesinde 8 Temmuz akşamı olacak. Burada Macaristan'dan enstrümantal bir grup Jazz Boys ile İsviçreli Ekler grubunu dinleyeceğiz. Ve yine bizim Türkiye alternatif yerli Gelecek Vardan Yükseliş'teki gruplarımızın da yer aldığı bir konser olacak Gece Gezmesi. Caz Vapuru yine festivalin çok bilinen gelenekselleşmiş etkinliklerinden bir pazar günü 11'de Kabataş'tan kalkıp Anadolu Kavağı'na gidiyoruz. Bu etkinlikte 7'den 70'e herkese hitap eden ve sevilen bir etkinliğimiz. Ve son olarak da Parklarda Caz'ı söylemek isterim. Parklarda Caz'da bu yıl Portekiz'den bir brass band Kumpanya Algazaria'yı ağırlayacağız. Ve öncesinde de Genç Caz Artı gruplarımız var. Bu arada Genç Caz Artı'ya başvurular da 17 Nisan'a kadar devam ediyor. 28 yaş altı müzisyenlere festivalde yer sağladığımız bir platform.
0: Evet, şimdi Günsu'ya teşekkür ediyorum. Konuşacağımız çok isim vardı, bir tanesi kaldı. Çünkü değişik bir isim. Her açıdan değişik. Kişiliği değişik, siyasi duruşu değişik. Doğduğu yer değişik, yaşadığı yer değişik. Arooj Aftab.
2: Evet, Arooj Aftab Amerikalı bir müzisyen. New Brooklyn'de yaşıyor.
0: Ama ana baba Pakistan'da.
2: Evet, Pakistan asıllı. Urduca'yı iyi biliyor.
0: Doğum yeri Riyad.
2: Evet.
0: Babasının görevi yüzünden çok değişik bir yaşam.
2: Değişik bir, evet. Yani o gerçekten hem global kültürü hem de belli bir kendi köklerinin yer aldığı yerel kültürü çok güzel birleştirmiş. Öyle ki işte hani New York'ta, Amerika'da konserler verdiğini VJER falan gibi isimlerle böyle çok güzel işler yapıyor. Grammy ödülü kazandı. Daha ilk yaptığı parçalardan Muhabbet isimli parçayla çok başarılı işlere imza attı. Ve o biraz hani alıştığımız caz çizgisinin de hafif dışına çıkan, onu birazcık daha doğulu köklerle buluşturan çok farklı özel bir müzik yapıyor. Kendisi festivalde 3 Temmuz akşamı AKM'de çok güzel bir konser verecek. Kendi dörtlüsüyle, kuartet formatında. Kesinlikle de festivalin böyle özel kaçılmaması gereken gecelerinden birisi olacak. Tavsiye ediyorum mutlaka.
0: Evet.
2: Biletlerimiz bu arada Paso'da satışta. Onu da söylemiş olalım. Çok da hızlı gidiyor. İlgilenen, merak ettiğiniz konserler varsa kesinlikle gecikmeden almanızı öneririm. Sosyal medya platformlarımızdan, internetten zaten bütün işte festivalle ilgili bilgilere İstanbul Caz Festivali'nin hesaplarından ulaşabilirsiniz.
1: O zaman programın kapanışını Arooj Aftab'la yapalım ve Last Night parçasını dinleyelim.
0: Evet, bu parçayla programın sonuna geldik. Her iki konuğuma çok teşekkür ederim. Her yıl olduğu gibi beni kırmayıp geldiler. Çok güzel bilgiler aldık. Umarım tüm caz severler İstanbul Caz Festivali kapılarını zorlarlar, biletlerini alıp içeri girerler.
1: Çok teşekkürler. Festivalde buluşalım.
2: Evet, çok teşekkürler gerçekten bizi davet ettiği için. Yine İstanbul Caz Festivali'nde görüşmek üzere tekrar buluşuruz.
0: Efendim, haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Fatih Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam. NTV Radyo.
1: Mutlu günler. 15 bülteniyle yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Evlilik yaşını, boşanma oranlarını ve doğurganlık hızına dair verilere değinen Erdoğan, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi ve 10 yıllık planlamayı açıkladı.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Hayat tarzına müdahale eden, inanç değerlerimize hedef alan küstahlıklara kadar nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini vurguladı. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı.
3: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
4: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
3: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
4: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
3: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
4: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
3: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
1: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yönetim seçimi öncesi kavga çıktı. Tartışma Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi tutuklanması nedeniyle sona eren İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi. Gelen itirazlarla tansiyon yükseldi, ardından da gerilim kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından toplantıya ara verildi. düzenin sağlanmasından sonra toplantıya devam edildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer birlikte poz verdi ve gerginlikle sona erdi. Sırada seçimlerin yapılması var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerinin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya gelmişti. Polis de bu grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alındılar. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı bugün. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamaları için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişti. Uluslararası gelişmelere bakalım şimdi de. ABD Başkanı Donald Trump tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisini ekledi. ABD güçlerinin Hürmüz'de ablukaya uymayan bir petrol gemisine yönelik askeri operasyonunu adeta aksiyon filmi gibi anlattı. Amerikan Başkanı korsanlar gibiyiz ifadesine de yer verdi. İran'ın ise ABD'ye taviz sinyalleri içeren yeni bir teklif sunduğu belirtiliyor. Trump'ın yanıtı mutlu değilim ama bakalım şeklinde oldu.
5: ABD Başkanı Donald Trump'ın bir numaralı gündem maddesi yine İran Savaşı. Gün içinde çeşitli etkinliklerde konuşmalar yapan Trump, tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Amerikan donanmasının savaşta İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını gerçekleştirirken korsanlar gibi hareket ettiğini söyledi. Florida'da konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ablukaya uymayan bir petrol gemisine yönelik askeri operasyonu adeta bir aksiyon filmi gibi anlattı.
6: Askerler gemiyi geri döndür dediler. Yanıt gelmedi. Bunun üzerine makine dairesini derhal tahliye edin dediler. Sonra da 8 kilometre uzaktan tek bir atışla makine dairesini havaya uçurdular. Gemi durdu. Kargosuna, petrolüne el koyduk. Çok karlı bir iş. Korsanlar gibiyiz. Bir nevi korsanlar gibiyiz.
5: ABD Başkanı öncesinde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamadaysa İran'ın ABD'ye iletilen yeni teklifini değerlendirdi.
6: İran'la az önce bir görüşmemiz oldu. Bakalım ne olacak? Ama şunu söyleyebilirim, mutlu değilim.
5: Trump, müzakerelerin İran liderliği içindeki muazzam fikir ayrılıkları nedeniyle tıkandığını da öne sürdü. Florida'daki bir başka konuşmasındaysa İran konusunun hızlıca çözülmeyeceğini de ima etti.
6: İhtiyacımız olan türden bir anlaşmaya yanaşmıyorlar. İran'dan erken ayrılıp 3 yıl sonra sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
5: Tahran, arabulucu Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklif iletmişti. Amerikan medyasındaki haberlere göre yeni belge, öncekilere kıyasla taviz sinyalleri içeriyor. İran, geçen haftaki teklifinde müzakereleri canlandırmak için deniz ablukasının kaldırılmasını, Hürmüz ve nükleer konularınsa kalıcı ateşkesten sonra görüşülmesini şart koşuyordu. Wall Street Journal gazetesine göre İran yeni teklifinde, Hürmüz'ün akıbetiyle ilgili görüşmelerin artık ablukanın kaldırılması ve kalıcı ateşkes müzakereleriyle eş zamanlı yapılabileceğini belirtiyor. Nükleer meselelerin ise Amerika'nın yaptırımları hafifletmesi karşılığında tartışılmasını istiyor. Şimdi gözler yeni doğrudan müzakere olasılıklarına çevrilmiş durumda.
1: İranlı üst düzey bir komutan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını açıklamıştı. Hatemül Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi'nin açıklaması, Trump'ın sözlerinin ardından geldi. Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ecevit de İran'ın müzakereden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceğini söyledi. İran geçen hafta Amerikan tarafına yeni bir öneri sunmuş, özel temsilci Steve Witkoff öneriye ekler yaparak İran'a göndermişti. Dün Tahran öneriye yanıt verdiğini açıkladı. Ancak ne yanıt verildiği de henüz açıklanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan beklenen açıklama geldi. Amerikan yönetimi Almanya'daki 36.400 askerinden 5.000'ini çekme kararı aldı. Çekilmenin ardından Almanya'daki Amerikan askeri sayısı da Ukrayna Savaşı'ndan önceki seviyeye gerileyecek.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dediğini yaptı. Pentagon, Almanya'da görev yapan Amerikan askeri sayısının 5.000 azalacağını duyurdu. Çekilme 6 ila 12 ay içinde tamamlanacak. Almanya, Avrupa'daki en büyük Amerikan üssüne ve en çok Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Almanya'da halen 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. 5.000 askerin çekilmesiyle sayı 2022'den önceki seviyeye gerileyecek. 2022'de Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Avrupa'daki asker sayısını arttırmıştı. Amerikan Başkanı ilk döneminde de Almanya'dan 12.000 asker çekmek istemiş ancak görev süresi sona erdiği için hayata geçirememişti. Amerikan yönetiminin başka Avrupa ülkelerinden de asker çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Trump, İtalya ve İspanya'dan da asker çekecek misiniz sorusuna muhtemelen evet yanıtını vermişti. Trump'ın kararıyla bir Tugay muharebe timi Almanya'dan ayrılacak. Biden döneminde 2026 sonunda Almanya'ya uzun menzilli ateş destek taburu gönderme kararı alınmıştı. O taburun da gönderilmeyeceği belirtiliyor. Trump, İran Savaşı'na ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına destek vermedikleri için Avrupalı müttefiklerine tepkili. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürdüğünü, Trump'ın savaştan çıkış için bir stratejisinin olmadığını söylemişti. Trump'ın asker çekme kararı bu açıklamanın ardından geldi. Analistler, Pentagon'un açıkladığı sayının çok önemli olmadığına dikkat çekti. Ancak sayı az da olsa kararın Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bölünmeyi derinleştireceği belirtiliyor.
1: Evet, bilhassa da Orta Doğu çevresinde dönen olaylara bir yorum alalım. Şimdi de Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk konuğumuz olacak. Sayın Öztürk hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Ata Bey, selamlar.
1: Merhaba. Şimdi ilk olarak ABD ve İran arasında 2 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz var. Bu krizde son durumu yorumlamanızı isteyeceğim. Gidişat hangi seçeneğe daha çok yakın sizce? Yeniden bir sıcak çatışma mı yoksa ateşkes sonrası kalıcı barış mı?
8: Şimdi savaş siyasi amacını uzun süreden beri yitirdi Ata Bey. Yani savaşı başlatanlar bakımından, Amerika-İsrail bakımından bu savaşın bir siyasi amacı vardı. Rejim değişikliği bu olamıyorsa da Amerikan-İsrail hegemonyasını Orta Doğu'da ve dünyadaki hegemonyayı kabul edecek bir zihniyet değişikliği istemektelerdi. Ama 40 günlük çatışmanın ardından, daha doğrusu birinci haftanın ardından aslında bunu mümkün olamayacağı görüldü ve ateşkes süreci başladı. Bu 40 günü takip eden işte ve 20 günü aşan ateşkes ve bu arada bir turda bir somut görüşme de yapıldı Pakistan'da. Gelinen nokta şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin abluka kararı, yani İran limanlarına uyguladığı abluka kararı İran'ın pazarlık gücünü bir ölçüde azaltmış durumda. Mesela şunu görüyoruz biz. Teklifleri değerlendiren, reddeden, işte tekrar düzenlenmesini isteyen taraf Amerika. Bunu Trump'ın hani geleneksel o kaba suçlayıcı dilinin dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bir ölçüde anlaşma masasına çekmek için abluka kartını oynadığını görmekteyiz. Peki askeri seçenek hala masada mı? Yani evet, özellikle son bir haftada Amerika'dan kaynaklanan bilgiler nedeniyle işte başkanın bir takım komutanlarla görüşmesi, askeri seçeneklere dair haberlerin bir takım basın organlarına sızması sonucunda Amerika'nın bu 20 günü bir askeri saldırının ön hazırlığı içinde kullanabileceğini görmekteyiz. Ama şu aşamada yani başka sorulara da, evet, da aynı hatta, zamanda açarız ama evet, buyurun.
1: Hatta Sayın Öztürk şöyle ilavede bulunayım bu söylediklerinize. Amerikan basınında da bazı önemli yazarlar ki aralarında evet, New York Times gazetesinden de analistler var. Kongreden kimi siyasetçiler, demokratlardan, cumhuriyetçilerden de bulunuyor. Ve son olarak da İranlı üst düzey bir komutan da benzer görüşte. Amerika'nın bu ateşkes zamanını iyi değerlendirdiğini düşünüp yeniden saldırı döneminin yakın bir zamanda başlayacağı yorumlarında bulunuyorlar. Yani bu seçeneği gerçekleştirme ihtimaline biraz daha açabilir misiniz? Ne kadardır?
8: Yani şimdi şöyle, şimdi aslında ateşkes ilk başladığında ateşkes de askeri hareket arasında bir yerdeydi Atabey. O denklemin çok değişmediğini, tarafların bir tür karşı tarafı sabrını zorladığı bir satranç masası gibi bu sürecin devam ettiğini de görüyoruz. Neydi o riskler, neydi amaç? Hürmüz Boğazı'nın kısmen ya da tamamen bir askeri operasyonla açılması, İran'ın nükleer kapasitesinin işte bu zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması için bir mikro operasyon ve işte İran'ın altyapı tesisleri veya petrokimya tesislerinin kontrol altına alınması, İran'ın ekonomik açıdan çökertilmesiydi. Peki Amerika bunu niçin yapamamıştı? Çünkü çok büyük miktarda askeri zayiat verme ihtimali vardı. Bir de İran üzerindeki hava sahası kontrolüne rağmen İran'ın balistik füzelerle ve dronlarla Amerikan kuvvetlerine, konvansiyonel güçlerine saldırmasını bir türlü engelleyememişti Amerika ve İsrail. Şimdi aradan 20 gün geçti. Bu durumun, sahadaki bu gerçekliğin değişmesi noktasında ciddi bir emare yok. Yani 20 gündür İran'dan Amerikan üstlerine bir askeri saldırı, bir füze saldırısı ve drone saldırısı olmuyor. Bu arada aç parantez bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'a liman ablukası uyguluyor.
1: Evet.
8: Liman ablukası İran'a uğrayan gemilerin Amerikan gemileri, savaş gemileri tarafından durdurulması anlamına da gelmekte. Peki İran bunu neden engellemiyor? Halbuki İran dronlarla, füzelerle pekala Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ablukasını kırabilirdi. Yani Amerikan uçak gemisini kullanılmaz hale getirmiş bir İran'dan bahsediyoruz. Hı hı. Bunu engellemek istememesinin nedeni aslında ilk kurşunu atan, ilk saldırıyı yapan, ateşkesi bozan taraf olmak istememesiyle de yakından alakalı. Yani İran ateşkesin Amerika tarafından bozulmasına karşı hazırlık yapıyor.
1: Yani zaten burada bir anlamda da ABD'nin ve Trump'ın tuzağına düşmek istemiyor gibi bir manzara mı var yani?
8: Tabii ya. Yani burada çok bir tür dehşet dengesi var. Yani bu ablukanın uzun bir süre devam etmesi, İran eğer dışarıdan yardım almıyorsa, belki onu da konuşuruz, İran'ı çok zor durumda bırakacak bir şey. Çünkü İran bir rantiye devlet, petrol ve doğalgaz satarak ayakta kalabilmekte. İran'ın petrol satamaması zaten zor durumda olan İran ekonomisini çok daha zor bir yere doğru götürecektir. Evet bu doğru, ama aynı zamanda İran'ın barış görüşmelerini bozan taraf olmak istememesi. Mesela şunu unutmayalım, İran son bir yıl içinde iki defa müzakere masasındayken saldırıya uğradı. Bu 12 gün savaşının öncesinde de, aslında bu çatışmaların öncesinde de İran müzakere masasındaydı. Saldıran taraf hiçbir zaman İran değildi. Meşru müdafaa hakkını kullandı ve bu da dünya kamuoyunda belli bir sempatiye de yol açtı. İran'ın kendi ülkesini koruması. Yani Amerikan gemilerine ilk saldıran ve Trump'ın büyük karşı saldırısını teşvik eden ülke olmak istemiyor. Ama tabii her iki tarafında dezavantajları ve sabrının sınırı var. Ne olup biteceğini biraz İran'ın nükleer konusunda ne kadar esneyebileceği gösterecek. O konuda da en azından dini liderlik nükleer meselesinde çok, ve devrim muhafızları tabii ki, çok da fazla pazarlık yapmak istememekte.
1: Hı hı. Birazdan yine tabii nükleer konusuna daha bir derinlemesine ineriz. Şimdi Amerikan Kongresi'nin de hukuki olarak tanıdığı bir 60 günlük bir sınırlama var. Yani evet. Trump bu kongrenin 60 gün sınırlamasının bir şekilde kıyısından dolanabilir mi sizce? Yoksa bu çatışmayı bir süre de olsa engeller mi? Yani geçici bir set mi?
8: Yani şimdi şöyle, biliyorsunuz bu savaş ilan etme yetkisi Amerikan Kongresi'ne ait, Amerikan Anayasası'na göre. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar geçen 70-80 yıllık süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri pek çok ülkede askeri çatışmaya girmiş olmasına rağmen savaş ilan etmedi. Yani dolayısıyla bu yetkiyi farklı şekilde yorumluyor. Bir de Vietnam Savaşı sırasında çıkarılmış bir yetkilendirme yasası da var. O da işte mesela bu 60 günlük süre orada. Yani Amerikan başkanı, başkomutan olarak orduyu kullanmak zorunda kalabilir. Ama eğer çatışmalar devam ediyorsa bunun hesabını, işte açıklamasını Amerikan Kongresi'ne vermek zorunda. Amerikan devletinin, hükümetinin resmi görüşü ateşkes olduğu için çatışmaların durduğu ve dolayısıyla da örneğin 40 günde kaldığı, 60 günün tamamlanmadığı yönünde. Burada kongrenin tavrı önemli. Kongrede şöyle bir şey var, biliyorsun, cumhuriyetçiler ön planda hala, az farkı da olsa. Ama bazı cumhuriyetçi senatörlerin, vekillerin mesela bu Trump'ın yürüttüğü savaş konusundaki şüphelerini hem sözlerle hem de eylemlerle belli ettiği, dolayısıyla kongredeki havanın değişme ihtimali yüksek olduğu yönünde. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Kongre ile başkan arasındaki bir gerilimi pekala yüksek mahkemenin, orada anayasa mahkemesi gibi çalışan bir yüksek mahkeme müdahale etme ihtimali de var. Ben Trump'ın bu süre bakımından ve bütçe bakımından, onu da unutmayalım. Yani Amerikan Kongresi bütçe vermediği müddetçe Amerikan ordusunun savaşması imkansız. Bütçe bakımından ve yetki bakımından Trump'ın süreyi doldurmak üzere olduğunu ve bunun da hesaba katıldığı kanaatindeyiz. Belki de şöyle bir şey var. O 40 gün aslında geçti, 60 gün geçmedi argümanını kalan süre bakımından Amerika belki de İran'a bir büyük saldırı yaparak İran'ı tekrar barış masasına oturtmak gibi bir eylem içerisine girebilir. Son bir haftada havanın barıştan savaşa doğru kayması biraz Amerikan içindeki bu anayasa ve yasa tartışmalarıyla da alakalı olabilir tabii ki.
1: Peki hocam, sizce bu Hürmüz'de uygulanan süresiz Amerikan ablukasına, evet, Tahran daha ne kadar dayanabilir? Gerçi az önce dediniz ki ilk kurşunu atanın kendileri olmak istemediğinden bahsetmiştiniz ama bundan sonraki, bu ablukadan sonraki satranç hamlesi iki tarafça nasıl atılabilir sizce?
8: Şimdi şunu gördük Atabey, savaş sırasında Rusya ve Çin'in dolaylı olarak İran'a destek verdiği açıkça ortaya çıktı. Bu aslında Trump'ın beyanatlarıyla da hani bunu fark ettik. Rusya'nın istihbarat desteği, Çin'in silah desteği, Trump açıkça çıkıp yani Çin'den gelen bazı gemilerde silah var gibi bir şey söyledi. Şimdi bu savaş zamandaki desteğin barış zamanında nasıl devam ettiğine ilişkin yeterince bilgi sahibi değiliz. Yani mesela Rusya ve Çin İran'ın bu zor durumu, şimdi ekonomik açıdan zora girmiş durumda, bu zor durumu atlatması ve mesela örneğin mesela bu sene seçim var değil mi Amerika'da Kasım ayında? Yani Trump'ın da zamanı yok, İran'ın da zamanı yok. Aslında gerçek durum bu. Ama mesela İran'ın bu sürece ne kadar bir süre dayanması, dayanmasını arttırması için Çin ve Rusya başta olmak üzere bazı ülkelerden yardım alması veya alternatif petrol satım rotalarına yönelmesi lazım. Mesela Pakistan'la İran arasındaki olumlu ilişkileri biliyoruz. Bu arada Pakistan da neredeyse tükettiği petrolün tamamını İran'dan satın almakta. İran, Pakistan, Çin, İran, Pakistan, Hindistan arasında İran petrolünün Asya'ya bağlanması noktasında bir takım ara formüller devreye girebilir. Ama bunlar da yoksa, İran dışarıdan yardım da almıyorsa, şunu da unutmayalım. Bu savaşta Rusya tabii ki İran'ı destekliyor. Neden? Çünkü Amerika'yı çok uğraştırıyor İran. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya olan petrol ambargosunu kaldırmak zorunda kaldı. Petrol fiyatları iki katına çıktı. Yani bu savaş Rusya'nın çok lehine oldu aynı zamanda. Çin için aynı şey tam denilemez ama Rusya'nın çok da lehine oldu. Dolayısıyla bu ülkelerin İran'a vereceği desteğin de kendi ulus devlet çıkarlarıyla da bir bağlantısı var. Ama her halükarda İran en az zararla süreci atlatmak derdinde, bunu başarıp başaramayacağı biraz Amerika'nın tavrına ve İran'ın dışarıdan alacağı desteğin boyutuna bağlı.
1: Gerçi şöyle de bir de parantez de açalım. Şimdi burada İran'a destek Rusya'dan, Çin'den var ama bu iki ülkede kendilerince de ayrı dertlerle de uğraşıyorlar. Rusya, evet, Ukrayna kriziyle baş ediyor. Senelerden bu yana baş etmeye çalışıyor ya da bir başka değil işte. Çin'de Tayvan mevzusu var. Belki orada kriz farklı bir şekilde de körüklenebilir. Yani bu iki ülkeye de İran'da sonsuza kadar güvenemeyebilir. Öyle değil mi?
8: Öyle. Yani burada şöyle iki tane denklem var. Bir tanesi aslında Rusya ve Çin'in başını çektiği Amerikan karşıtı bir ittifak sistemi var. Ama bu sistem epey süredir geriledi. Mesela Venezuela'daki yönetimin çok kolay bir şekilde düşmesi Rusya ve Çin için olumlu bir hadise değil. Biliyorsunuz Küba'da abluka var. Bir Rus tankeri geldi Küba'ya, kısmi olarak yardımda bulundu ve Küba tekrar elektriğe kavuştu. Ama bunun ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. İran'ın düşmesi durumunda Rusya ve Çin üzerindeki çemberin daraldığını da göreceğiz. Yani bu iki ülke savaşın sürmesi noktasında bir irade ortaya koyacaklardır. Ama tabii Çin'in İran'dan aldığı petrol ve doğal gazın alternatifi noktasında bir takım hazırlıklar yapması lazım. İhtimal ki daha fazla Rus petrolü ve doğal gazı alarak bu krizi atlatmaya çalışacak. Rusya ise her durumda kazanan ülke Atabey. Çünkü Amerika ve Batı dünyası ilgisini İran'a yönelttiği müddetçe Ukrayna-Rusya savaşı görünmez halde. Yani Amerika'nın asıl önceliği olmaktan ciddi ölçüde çıkıyor. Ayrıca o bölgeden bir takım askeri birliklerin de Orta Doğu'ya kaydırıldığına dair sayısız haber de okuduk. Evet. Yani
1: ona Amerika'nın... birazdan gelelim isterseniz. Buyurun. Çünkü o da ayrı bir izaha muhtaç, analize muhtaç bir başka konu başlığı. Ama size öncelikle Trump'ın sözlerini sormak isterim. İki farklı gelişmesi var ABD Başkanı ile ilgili. Bunlardan ilk olarak Kongre'ye gönderdiği bir resmi mektup var. Burada İran'la düşmanlığın sona erdiğini savunarak yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi. Az önce yine sohbetimizde de değinmiştik. Anayasal 60

0: İkincisi mi acaba bu yaşadığımız, bu kongre yazdığı mektup?
1: Yani şöyle, kongreyle ve ülkedeki müessis nizamla ve Trump'ın onlarla da bir kavgası var bu arada. Yüksek mahkemeyle, kongredeki demokratlarla, çeşitli kurumlarla. Bir anayasa savaş tartışması yapmak istemiyor Trump. Kongreye o mektubun gitmesinin temel nedeni o. Yani ben aslında İran savaşını bitirdim gibi bir argüman da sunmakta. Ama savaşı gerçekten bitirdi mi yoksa tekrar mı bunu başlatacak? Orası açık değil. Bir de şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz Amerika'nın bu 70-80 yıllık güç kullanım hikayesi içerisinde Amerika çoğu kez ben aslında savaşmıyorum, terörle mücadele ediyorum argümanını kullandı. Evet. Şimdi bunun için söylüyorum. Mesela devrim muhafızları Amerika için bir terör örgütü. Pekala Amerika Birleşik Devletleri bu başlattığı, açıkça savaş ilan etmeden başlattığı haksız savaşı başka parametrelerle devam ettirebilir. Zaten bu savaş olmadan önce de Amerika ile İran arasında diplomatik ilişki yoktu. Amerika İran'a ekonomik ambargo uyguluyordu. Yani başka iki ülke arasındaki ilişkilerin askeri, ekonomik ve siyasi yaptırım düzeyi çok yüksekti. Pekala devrim muhafızlarını hedef alarak bir takım operasyonlarda bulunabilir. Hürmüz için de aynı şekilde. Amerika'nın biliyorsunuz Hürmüz'le ilgili bir uluslararası koalisyon toplama eğilimi de var, isteği de var. Pekala Birleşmiş Milletleri ya da uluslararası kamuoyunu devreye sokarak Amerika'nın güç kullanımını daha meşru bir çerçeveye getirip savaşa devam edebilir. Ama bunlar Trump için, hani Trump'ın karakteri ve siyaset yapma tarzı da bilindiği için bunlar Trump için çok meşakkatli şeyler. Yani normal Amerikan devleti bu yolda ilerleyebilirdi ama Trump daha hızlı. Zafere kimsenin ortak olamayacağı, zaferin tümüyle kendisine, Donald Trump'a kalacağı bir onurlu çıkış istemekte. Dolayısıyla bir askeri operasyon seçeneğinin sürekli masada tutulması ve İran'a bu yolla gözdağı verilmesinin temel nedeni de bu.
0: Evet, şimdi Trump'la alakalı bir başka değinmek istediğim husus da şu, Hürmüz'de ablukaya uymayan bir petrol gemisine yönelik askeri operasyon yapmışlardı ve buna dair de yapmış olduğu açıklamada biz korsanlar gibiyiz dedi. Yani bu ifade kendi tezinin haklılığını ortaya çıkarmaya çalışan bir güç gösterisi mi yoksa uluslararası denizlerde hukuku hiçe sayan bir itiraf mı? Korsan gibi olmak.
1: Yani bence bilinç, bir Trump örneğinde bilinçaltı bilinç çok iç içe geçmiş durumda. Aslında yaptığı haksız ve hukuksuz şeyin ne olduğunu kendisi de ve bütün Amerikalılar da, o yöneticilerin tamamı da biliyor. Amerika'nın yaptığı şey uluslararası hukuka tabii ki aykırı. Bu savaşın kendisi de öyle. Mesela şu liman ablukası bir tür haydutluk, bir tür korsanlık. Gemileri durdurması, onların petrolüne el koyması ya da gemilere zarar vermesinin hukukla anlatılır bir yanı yok. Ama Trump bunu şu olarak görüyor. Yani ben sözlerimin arkasındayım ve bunun içinde güç kullanmaktan kaçınmıyorum. Dünyada bunu böyle bilsin. Bu güç kullanımının göstergesinin sözel bir ifadesi, yaptığı şeyi inkar etmiyor. O da bunu bir tür dürüstlük veya karşı tarafa açıkça meydan okuma olarak görmekte. Bunun iç kamuoyuyla ilgili bir yanı da var tabii ki. Yani Trump kendisini olduğundan daha fazla güçlü göstererek İran'ın da sürekli olarak yenildiğini ve mahvolduğunu söylemekte. Bu genel söylemin, önemli ölçüde gerçekleri yansıtmayan bu genel söylemin parçası olarak yorumlanabilir.
0: Peki Sayın Öztürk, şimdi Tahran arabulucu Pakistan aracılığıyla Amerika'ya yeni bir teklif de iletmişti.
1: Evet.
0: Hatta Wall Street Journal gazetesine göre de İran bu yeni teklifinde Hürmüz'ün akıbetiyle ilgili görüşmelerini artık ablukanın kaldırılması ve kalıcı ateşkes müzakereleriyle eş zamanlı yapılabileceğini de belirtiyor. Nükleer meselelerin ise Amerika'nın yaptırımları hafifletmesi karşılığında tartışılmasını istiyor. Bu saatten itibaren İran'ın eli ne kadar kuvvetli sizce?
1: Şimdi şöyle, bu birinci görüşme turu, İslamabad'daki görüşme turu iki nedenden dolayı çöktü. Bir tanesi bu nükleer mesele konusundaki Amerikan isteklerinin İran tarafından kabulünün mümkün olmaması. İkincisi ise Hürmüz konusundaki anlaşmazlık. Yani Hürmüz'ü kim nasıl açacak, Hürmüz nasıl yönetilecek? Bu her iki mesele konusunda da mesela anlaşma çöktükten sonra İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği ve Trump'ın beğenmediği, Amerikan yönetiminde bazı düzeltmelerle İran'a gönderdiği taslak tekrar Amerika'ya geldi. Bu arada bu son 20 günü biraz böyle geçirdik. Yani daha çok İran'dan Amerika'ya bir takım taslaklar gitmekte. Amerikan yönetimi bunda bir takım revizyonlar da isteniyor. Buradaki kısa erimli şey şu. Her iki tarafta Hürmüz'ü kapatmış durumda. Yani İran Hürmüz'ü kapattı. Ama Amerika da kapattı aynı zamanda. Neredeyse gemi geçişleri sıfıra inmiş durumda neredeyse. Bu

0: karşılıklı ablukaların hangi zeminde kaldırılacağı noktasında bir mütabakata ihtiyaç var. Bazı ülkelerin aracılık etmesi, Pakistan başta olmak üzere, bir konferans toplanması. Mesela Avrupa'nın böyle bir önerisi vardı. Hürmüz biliyorsunuz uluslararası hukuk bakımından da sorunlu bir yer. Mesela Montreux gibi bir şeysi yok Hürmüz'ün. Hürmüz ayrıca İran uluslararası su olarak kabul etmiyor orayı. Dolayısıyla kendi kara suyu istediği gibi açıp kapatacağı bir yer olarak görmekte. Yani bu birikmiş, aslında bugüne kadar çözülememiş bazı meselelerin çözümü içinde bir diplomatik hat işletilebilir. Ama nükleer konusu, yani Amerika'nın durduğu yerle İran'ın durduğu yer hala birbirinden çok uzak. Yani Amerika'nın o nükleer malzemenin tümünü koşulsuz olarak İran'dan çıkarma isteğiyle İran'ın ancak belli bir süre içerisinde nükleer, zenginleştirilmiş nükleer işte ürünleri, malzemeyi seyretmesine dair taahhütü arasında epey bir mesafenin olduğunu, tarafların birbirine yaklaşmasının zaman alabileceğini söylüyor. O yüzden İran'ın önerisi şu yönde: biz savaşı bitirelim, Hürmüz'ü de açalım karşılıklı olarak. Abluka da bitsin, Hürmüz de açılsın. Nükleer mesele zor bir mesele, onu zamana bırakalım. Ve bunu yaparken de madem zamana bırakıyoruz, benim de bazı çıkarlarım var. Mesela İran'ın yaptırımların kaldırılması, savaş tazminatı gibi koşullar vardı hatırlarsanız. Bunlar İran için çok kritik önemde. İran'ın ekonomik darboğazdan çıkması ve rahatlamasını sağlayacak. Ama Amerika buna ne der, onu bilmiyoruz tabii ki.
1: Peki, Sayın Armağan Öztürk, çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, bu şekilde bir değerlendirme, yorum aldık ABD-İran hattında yaşananlara dair. Devam edelim. Ukrayna, askerlerin moralini düzeltmek ve şikayetleri azaltmak için orduda reform kararı aldı. Reform, maaşların yükseltilmesi, sözleşme koşullarının iyileştirilmesi ve uzun süre görev yapan askerlerin planlı terhisini içeriyor. Açıklama Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Zelenski, ilk reformların Haziran'da hayata geçirileceğini duyurdu. Ordudaki değişikliklere askerlerin maaşlarına zam yapılarak başlanacak buna göre. Piyade birliklerinde aylık maaş en düşük 5.700, en yüksek de 9.000 dolar olacak. Halen cephede görev yapan askerlerin aldığı en yüksek maaş yaklaşık 3.800 dolar. Ukrayna Savaşı'nda Şubat'ta 4 yılda geride kaldı. Zelenski, uzun süredir görev yapan askerlere önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde aşamalı olarak terhis edileceğini duyurdu. Ancak bunun için bir zaman da paylaşmadı. Halen uygulanan açık uçlu kontratlar da değişecek. Ukrayna Savaşı'nın başında yüz binlerce kişi gönüllü olarak askere gitti. Şimdi ordunun neredeyse tamamı askere alınmış kişilerden oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurların Katolik Kilisesi'ne açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı. New York Başpiskoposluğu 1300 cinsel istismar mağduruna 800 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 2024'te Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar mağdurlarına 880 milyon dolar rekor tazminat ödemeyi kabul etmişti. New York'taki tazminat miktarının da Los Angeles'tan sonraki en yüksek meblağ olduğuna dikkat çekiliyor. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için de bütün mağdurların kabul etmesi gerekiyor. Başpiskoposluk cinsel istismar suçu işleyenlerle ilgili belgeleri de kamuoyuna açıklamayı kabul etti. Eyaletler onlarca yıl önce işlenen suçlarla ilgili mağdurlara dava açma hakkı tanıyınca son yıllarda binlerce mağdur mahkemeye başvurdu. Katolik Kilisesi Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl içinde milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. New York'taki hukuk mücadelesi de 6 yıldan bu yana sürüyordu. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Toplam 2500 kişiden DNA örneği toplandı.
2: Rojin'e temas etmiş olabilecek kişilerden alınan DNA profilleri inceleniyor. Örnekler genç kızın vücudunda bulunan iki DNA örneğiyle karşılaştırılıyor.
3: Gülistan Doku'nun dosyası nasıl her şey açığa çıktı? Biz umut ediyoruz ki Roger Kabaş'ın da dosyası açığa çıkacak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaş da o dosyalardan biri. Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilince cinayet şüphesi doğmuştu. Bu nedenle cansız bedenin bulunduğu Molla Kasım Mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde toplam 2500 kişiden DNA örnekleri alınmasına karar verildi. Şimdiye kadar 425 kişinin örneklerine bakıldı. Örnekler soruşturmada elde edilen delillerle karşılaştırılacak. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Rojin'in şifreli telefonunun çözülmesi için de özel ekip kuruldu.
1: Bursa'da avukat Hatice Koca Efe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görüldü.
4: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Koca Efe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Koca Efe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Elif Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkili oldu. Kar kalınlığı da kimi yerde 25 santimetreye kadar çıktı.
5: Bugün 2 Mayıs 2026.
4: Bahar'da kışı aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
6: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
4: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadını çıkardı.
7: Kar kalınlığı yani İstanbul'da son bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santim yakın kar var.
4: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadüzü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
1: Bugün İstanbul Boğazı'nda yat yarışları var. Bu nedenle de Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yat yarışları Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenleniyor. Bu nedenle bugün İstanbul Boğazı yoğun ve transit gemi geçitlerine kapalı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre de Boğaz gemilere saat 18.40 itibarıyla yeniden açılacak. Galatasaray 26. şampiyonluğunu bu akşam ilan edebilir. Sarı Kırmızılılar Samsunspor'u yenerse Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez bu mutluluğu yaşayacak. Muhabirimiz Erce Tren Samsun'da ligin finalini belirleyebilecek bu karşılaşmayı takip ediyor. Erce, kentteki atmosfer ne durumda?
8: An itibariyle Samsun 19 Mayıs stadyumundayız. Burada henüz maça uzun bir süre olduğu için henüz bir kalabalık veya yoğunluk olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bulunduğumuz noktaya stadyuma gelirken kentte birçok noktada Samsun spor formalı taraftarları gördüğümüzü söyleyelim. Ankara'dan yine Samsun'a gelirken birçok yakıt istasyonunda da Galatasaraylı taraftarların otobüslerle Samsun'a doğru seyahat ettiğini söylemekte fayda var. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray lider Galatasaray şampiyon olmak için sahaya çıkıyor. Akşam 20'de Samsunspor'a konuk olacak sarı kırmızılı ekip maçı kazanması halinde üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Galatasaray kazanması halinde Fenerbahçe-Başakşehir maçının sonucundan bağımsız şekilde şampiyonluğunu kendi belirlemiş olacak. Galatasaray ligde 74 puanla lider durumdayken rakibi Samsunspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderlik koltuğunu sağlamlaştırmıştı. Fenerbahçe bugün Başakşehir maçında berabere kalması veya mağlup olması halinde Galatasaray yine kendi maçından bağımsız şekilde şampiyon olacak. Kentteki atmosfer az önce ifade etmiştik. An itibariyle bir kalabalık yoğunluk yok stadyumun etrafında. Saatler henüz 15.40 ancak 20'ye doğru akşam saatlerine doğru buradaki yoğunluğun artacağını da ifade edelim. Muhtemel 11'leri anlatalım. Galatasaray'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi devam eden Yaser Aspirilla Samsun kafilesine dahil edilmemişti. Sarı Kırmızılı ekibin 20'deki maça Günay, Şalai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs, Foreyra, Lemina, Sane, Yunus, Barış ve Victor Osimhen 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Samsunspor'un ise Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Thomasson, Yalçın, Makambu, Elias, Holse, Kolibali ve Muadil Maci 11 ile yine sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 3 futbolcunun sarı kart sınırında olduğunu söyleyelim. Sarı kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 33. haftanın müsabakası hesap.com Antalya Spor mücadelesinde görev alamayacak. Samsunspor'da ise 8 futbolcunun kart sınırında bulunduğunu söyleyelim. Samsunspor'un da tabii iddiası devam ediyor. Samsunspor Avrupa Kupası hedefini sürdürmek istiyor. Ligde 7. sırada 45 puanla yer alan ekipte yine Avrupa Kupalarına gitmek için 3 puan almak amacıyla maça çıkacak. İki takım arasındaki son 7 maçın tamamını Galatasaray'ın kazandığını söyleyelim ve son olarak akşam 20'de 19 Mayıs stadyumunda başlayacak maçı hakem Onur Coşkun ses yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Satka oturacak.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Toprak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.

0: Akus Taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Engelsiz başlıyor.
3: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programda bugün 6 Şubat depreminin ardından yaşamını yeniden kuran, gücünü sporda bulan bir isim konuğumuz olacak. Oturarak voleybolla hayatına yeni bir yön veren Eda Şimşek bizimle. Engelsiz başlıyor. Eda Şimşek merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok sağ olun. Eda Hanım, bugün sizi tanımlarken sadece yaşadıklarınızla değil, bugün geldiğiniz noktadaki güçlü duruşunuzla da tanımak istiyoruz. Kendinizi bize nasıl anlatırsınız?
4: Ben Eda Şimşek, 38 yaşındayım. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. Üniversite hayatımıza Samsun'da devam ettik ve ondan sonra iş hayatına atıldık. Birçok illerde çalıştım, optisyendim. Evlendikten sonra Kahramanmaraş'a yerleştim. 2011'de evlendim. İki tane çocuğum vardı, bir kız bir oğlan.
3: Evet.
4: Eşim polis memuruydu. Tayinden dolayı Kahramanmaraş'ta bulunuyorduk. Çocuklarımın eğitim hayatı bitene kadar dedik orada devam edelim. Onları beklerken 6 Şubat depremi oldu ve 6 Şubat depreminde evimizi kaybettik. Eşimi, çocuklarımı kaybettim ve iki ayağımı kaybettim.
3: Peki ondan sonraki yaşam sanıyorum sporla başlayan, devam eden bir yaşamdı ama böyle bir anda bir hızlı geçiş olmamıştır diye tahmin ediyorum. Nasıl bir süreç sizi bekliyordu? Nasıl devam etti yaşam?
4: Zor bir süreçti çünkü doğuştan olmadığı için, sonradan olduğu için alışmak çok zordu. 6,5 ay hastanede tedavi gördüm. Sonra protezlerim takıldıktan sonra ben hiç yürüyemem diye düşündüm ama 3 ay sonra İlk adımlarımı değneksiz atmaya başladım ve bu bana özgüven verdi. Ben depremden sonra her şeyin bittiğini böyle karamsar olarak düşünüyordum. Depremden sonra işte dediğim gibi yürümeye başladım. Ondan sonra evimiz vardı Ankara'da. Evini açmak ister misin diye sordular bana. Ben de çok isterim dedim. Kendime daha özgüvenim gelir. Çevremde olur. Çevremizde az çok vardı yine de. Sonra evimi kurdum çok şükür. Çevremiz genişledi. Sonra dediğim gibi bir arkadaş vasıtasıyla teklif geldi bana. Böyle bir spor var. Çünkü bu zamana kadar ben oturarak voleybol oynama bilmiyordum. Yani hiç görmemiştim, hiç rastlamamıştım. Tabii oynamak isterim dedim hocam bana bu teklifte bulunduğunda. Milli takımda oynamak ister misin? Tabii ki de hani bayrağımızı en iyi şekilde gururlandırmak, dalgalandırmak isterim dedim. Turnuva vardı Aksaray'da. Oraya davet ettiler. Orada bir oynadım. Sonra Zanti hocam beni gördü. O teklifte bulundu. Ankara takımında oynamak ister misin diye. Ankara'da oturduğum için tabii ki de hocam dedim. Böyle bir yola başladık ve çok güzel. Seviyorum da sporu.
3: Spor sizin için sadece fiziksel bir uğraş mı? Yoksa daha derin bir anlamı var mı?
4: Voleybol bana fiziksel değil, psikolojik olarak çok katkıda bulundu. Yaşadığım olaylar kolay bir olay değildi. Eşimi, çocuklarımı kaybettim. Bu benim için psikolojik olarak çok ağır bir yüktü. Voleybol oynarken bunları her şeyi bir kenarda bırakıyorsun. Ve ben spor yaparken çok rahatlıyorum. Hiçbir şeyi düşünmüyorum. Sadece sporuma odaklanıyorum. Bahsettiğim gibi sadece fiziksel bir aktivite değil, psikolojik olarak da bana iyi geliyor.
3: Peki yaş 38, sizin bu sporu yapmanızda size bir engel teşkil ediyor mu? Çevrenizdeki insanlardan olumsuz hiç düşünce aldınız mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Evet, yaş 38 ama çevremden olumsuz bir düşünce hiçbir zaman almadım. Herkes bana destek verdi. Hep resimlerimi attığım zaman herkes çok mutlu oldu. Onlar da bana destek verdikleri için beni de çok mutlu ediyor bu şekilde.
3: Ankara'da bir kulüpte oynuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Nasıl bir antrenman temposu, hangi gün ve nasıl bir takvim işliyor?
4: Ankara ESP Spor Kulübü'nde oynuyorum. Haftanın bir gün ancak antrenman yapabiliyoruz. Çünkü arkadaşlarımız Bolu'dan, Karabük'ten, Adana'dan, Mersin'den oyuncularımız olduğu için ancak cumartesi günü yapabiliyoruz antrenmanımızı. Saat 1 ve 3 arası yapabiliyoruz. Bu da bize yetiyor. Franç Hoca eşliğinde idmanımızı devam ettiriyoruz.
3: Deprem öncesi ve deprem sonrası iki farklı yaşantı ve iki farklı hayal ve hedeflerle dolu bir Eda Şimşek var karşımıza. Yeni hayatınızda, önceki yaşantınıza göre en çok neler değişti? En büyük değişim ne oldu?
4: Orada hep hareket halindeydim. Sosyal aktiviteler yapıyorduk. Kolu komşularımızdan, çocuklarımızdan. Bu tarafta çoluk çocuk yok. Bu sefer evde kalıyorsun. Hani istediğin zaman dışarı çıkamıyorsun. Belirli yürünmen, hani belirli bir mesafe. Hani fazla istesen de gidemiyorsun. Çünkü ağrıların falan oluyor. Evde kalıyorsun. Ama çevrem daha genişlemiş oldu. Çok insanlarla tanıştım, karşılaştım. Girmediğim ortamlara girdim. Ama o tarafta sadece ev, dışarıdaki okul, öyle bir hayatım vardı. Ama bu tarafta dediğim gibi çevremiz genişledi. İstediğim, girmediğim yerlere girdim, ortamlar olsun. Bayağı insanlarla tanıştım.
3: İnsan böyle bir kaybın ardından yeniden hayata nasıl tutunur? Sizin için o ilk adım neydi?
4: Herkes bana çok güçlüsün, çok güçlü bir kadınsın hep söylüyorlardı. Yine ben evet, onlar hep yaşayabiliyorum ben. Hani sanki hep onlar Kahramanmaraş'talar. Mezara gittiğim zaman hani inanamıyorum onların öldüğüne.
3: Evet. Sizi tekrar ayağa kaldıran kişi ya da düşünce ne oldu? En zor günlerde kendinize ne söylediniz?
4: Yani sen bunları her şeyin üstesinden gelirsin. Ben kendimi de her zaman bırakmadım. Yani elimden gelen neşeliydim. Yerinde durmayan bir insandım. Ampute olunca yaptıklarımın yarısını yapamamaya başladım. Yeri geldi çok sinirlendim, kızdım, ağladım. Ama yine de dedim, dimdik duracaksın dedim.
3: Evet.
4: Çocuklarına söz verdim. Anneniz her zaman dimdik olacak. Her şeyin üstesinden gelen bir anneniz var. Mezara gittim diye bunları hep söyledim onlara. Ve kızım hani voleybol oynuyordu. Hep onunla ben de antrenmana gidiyordum. Bazen ben de katılıyordum onlarla, oynuyordum. Hani geçmişte bir voleybol oynadığım vardı. Ondan onun bıraktığı sporda, hani yarıda kaldığı sporu ben devam ettirmek istedim mi? Bir sözüm daha var, bir hayalim daha var. Milli takımda oynamak. Onu da gerçekleştirirsem sözümü tutmuş olacağım ve en son kalan macerayı tamamlamış olacağım.
3: Ampute olduğunuzdan bahsettiniz ki depremde iki bacağınızı kaybettiniz.
4: Evet.
3: O ilk protezi ayağınıza takıp adım attığınızda ne hissettiniz?
4: İlk önce hani çok ağırdı protezler. Kendi ayağımız hani bedenimizden birlikte olduğu için kendi ayağımız bize normalde çok hafif gibi geliyor.
3: Hı hı.
4: Bunlar dışarıdan olduğu için çok ağır geldiler. İlk başta yürüyemedim. Ağrı yaptılar. Hani çünkü silikon da giyiyorsun önce içine. Ondan sonra protezini takıyorsun. Bunlara alışmak biraz zorlandım yani. Adım atmaya da yavaş yavaş. 10 adım attıysam 5 dakika dinlendim. Böyle böyle aşama aşama olunca. Sonra zaman ilerledi. Memleket Trabzon'da olduğu için, Trabzon'da da işler çok olduğu için burada ufaktan hani yürümeye başlayınca burada ev işleri, böyle kendime güven geldi yaparak.
3: Evet.
4: İşimi de yapıyorum çok şükür. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ufaktan Trabzon'da başladık, Ankara'da devam ediyoruz.
3: Şu anda bizi dinleyen, benzer acıları yaşayan insanlara ne söylemek istersiniz? Hayattan keyif alabilmek için, tekrar motive olabilmek için ne dersiniz tüm insanlara? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz böyle bir geçmişiniz varken?
4: Öncelikle şöyle başlayabilirim. Yarının garantisi yok. Başımıza yarın ne geleceğini Allah'tan başka kimseye bilemiyor. Bu yüzden nefes aldığımız sürece karşımıza ne engeller çıkarsa çıksın, her şeyin üstesinden gelmeyi biliyoruz, biliriz de. O bakımdan aklımızda ne varsa onu yapmak güzel. Hiçbir şeyi engellemeyin yani. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Hayatı ertelemeyin.
3: Sayın Eda Şimşek, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hem özel hem de sportif taraftan sorduğumuz sorulara samimi verdiğiniz yanıtlar için.
4: Rica ediyorum. Bana bu olanakları sunduğunuz için ben size teşekkür ediyorum.
3: Engelsizliği tamamlıyoruz. Engellerin sınır değil yeni bir başlangıç olduğunu gösteren bir yaşam hikayesinde Eda Şimşek'i dinledik bu hafta. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: NTV Radyo.
6: Spor'un ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA

99 liraya LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonu ülke geneli yağışlı havanın etkisinde kalacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yağmur orta kuvvetli ve aralıklı. Rüzgar çok sert. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 11, Bursa 12 derece. İzmir'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı 13 derece hissettiriyor. Antalya 21 derece. Kentte gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Marmara'da yağmur bugün daha hafif ve aralıklı. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık bölgede yine 10 derecenin altında. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 10, Kayseri 16 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağış etkili. Kuvvetli Poyraz'la sıcaklık hızla düşüyor. Manisa 13, Muğla 18, Kütahya 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta'daki şiddetli yağmur cumartesi gecesi Adana bölümüne ulaşacak. Tedbirli olunmalı. Adana 27, Hatay 25 derece. Karadeniz'de aralıklı yağacak yağmur pazar ve pazartesi çok şiddetlenecek. Bolu 7, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 22, Diyarbakır 20 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Merhaba sevgili cazseverler.
4: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
3: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ARBD'ye sahne olan Türkiye Belediyeler Birliği seçimi sonuçlandı. Öykü Tüccar'a bağlanacağız. Seçim sonuçlarını ve yaşananları aktaracak.
1: Türkiye Belediyeler Birliği'nde bugün yeni yönetimin belirlenmesi için bir seçim gerçekleştirildi. Şu anda da seçim süreci devam ediyor. Ancak geri kalan sürenin tamamlanmasında başkanlık edecek isim belli oldu. CHP'nin adayı hali hazırda da Belediyeler Birliği'nin başkan vekilliğini yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer başkan olarak seçildi. Şu anda da arkamda yeni yönetimin divan üyelerinin belirlenmesi için bir oy verme süreci devam ediyor. Hatırlatalım, Cumhur İttifakı'nın adayı Fırat Görgel'di. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. İki isim aslında sabaha çok gergin başladılar. Zira açılış konuşmalarının ardından divan üyelerinden biri yaptığı konuşmanın sonunda tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Türkiye Belediyeler Birliği'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir mektubunu okumak istedi. Ancak bu mektubu okumak istediği sırada salondan AK Partili belediye başkanları tarafından bir sözlü sataşma oldu. Bu sözlü sataşmanın ardından AK Partili ve CHP'li gruplar arasında bir münakaşa oldu ve fiziksel bir arbede yaşandı. Yumrukların havada uçuştuğunu gördük belediye başkanlarının birbirlerine yönelik. Ardından oturuma ara verilmişti ve salon boşaltılmıştı. Bu süre zarfında CHP'nin adayı Vahap Seçer'le Cumhur İttifakı'nın adayı Fırat Görgel yukarıda bir toplantı salonunda bir araya geldiler. Bir görüşme gerçekleştirdiler ve bu görüşmenin ardından da sürecin devam etmesi için seçimlerin bugün yapılabilmesi yönünde bir karar aldıklarını ifade ederek aşağıya indiler. Meclis toplantısının sona ermesi itibariyle de aslında saatler 2.30'u gösterdiğinde başkanlık için bir oy verme işlemi başlamıştı. Yaklaşık 35 dakika süren oy verme işleminin ardından sandıklardaki oylar sayıldı, tutanaklar imzalandı ve CHP'nin adayı Vahap Seçer'in hemen paylaşayım tekrar 446 oy ile başkanlığa seçildiği belirtildi. Onun rakibi Cumhur İttifakı adayı Görgel ise 311 oy aldı. Şu anda da Türkiye Belediyeler Birliği'nde başkanlık divanında yer alacak üyeler için seçim işlemleri devam ediyor.
0: Öykü Tüccar aktardı. Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu diyelim ve gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yıllı tanıtım toplantısında konuştu. Evlilik yaşını, boşanma oranlarını ve doğurganlık hızına dair verilere değinen Erdoğan, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi ve 10 yıllık planlamayı açıkladı.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Hayat tarzına müdahale eden, İnanç değerlerimize hedef alan küstahlıklara kadar nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
0: İranlı üst düzey bir komutan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını açıklamıştı. Hatemul Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi'nin açıklaması Trump'ın sözlerinin ardından geldi. Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini de İran'ın müzakerelerden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceklerini söyledi. İran geçen hafta Amerikan tarafına yeni bir öneri sunmuş. Özel temsilci Steve Witkoff öneriye ekler yaparak İran'a göndermişti. Dün Tahran öneriye yanıt verdiğini açıkladı ancak ne yanıt verdiği açıklanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan beklenen açıklama geldi. Amerikan yönetimi Almanya'daki 36.400 askerinden 5.000'ini çekme kararı aldı. Çekilmenin ardından Almanya'daki Amerikan askeri sayısı Ukrayna Savaşı'ndan önceki seviyeye gerileyecek.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dediğini yaptı. Pentagon, Almanya'da görev yapan Amerikan askeri sayısının 5.000 azalacağını duyurdu. Çekilme 6 ila 12 ay içinde tamamlanacak. Almanya, Avrupa'daki en büyük Amerikan üssüne ve en çok Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Almanya'da halen 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. 5.000 askerin çekilmesiyle sayı 2022'den önceki seviyeye gerileyecek. 2022'de Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Avrupa'daki asker sayısını arttırmıştı. Amerikan Başkanı ilk döneminde de Almanya'dan 12.000 asker çekmek istemiş ancak görev süresi sona erdiği için hayata geçirememişti. Amerikan yönetiminin başka Avrupa ülkelerinden de asker çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Trump, İtalya ve İspanya'dan da asker çekecek misiniz sorusuna muhtemelen evet yanıtını vermişti. Trump'ın kararıyla bir Tugay muharebe timi Almanya'dan ayrılacak. Biden döneminde 2026 sonunda Almanya'ya uzun menzilli ateş destek taburu gönderme kararı alınmıştı. O taburun da gönderilmeyeceği belirtiliyor. Trump, İran savaşına ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına destek vermedikleri için Avrupalı müttefiklerine tepkili. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürdüğünü, Trump'ın savaştan çıkış için bir stratejisinin olmadığını söylemişti. Trump'ın asker çekme kararı bu açıklamanın ardından geldi. Analistler, Pentagon'un açıkladığı sayının çok önemli olmadığına dikkat çekti. Ancak sayı az da olsa kararın Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bölünmeyi derinleştireceği belirtiliyor.
0: Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görüldü.
3: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Kocaefe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Kocaefe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firma ile anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldular. İlaçlamada insanların bulunduğu ortamlarda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığı ortaya çıktı.
3: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
4: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
3: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
4: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
3: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken, kurban alışverişi sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
5: Bu yılda tahminime göre 850 bin büyükbaş, yaklaşık 2,5 milyon da küçükbaş hayvan kesilecek. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olacak. İstanbul'da 500-550 dolara kilogramı büyükbaşın. Küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin arası.
6: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken vatandaşlara kurban alımı sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
5: Alışverişler biliyorsunuz biraz daha nakit oluyor. Amana diyorum dikkatli bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, kontrollü bir şekilde bu para sayma olayını, aynı şekilde söylediğim güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
6: Palandöken kurban alımlarının kimlik belgeli esnaftan gerçekleştirilmesi gerektiğini de söyledi.
5: Esnaf sanayi açısından bizim oradaki bulunan ilde, ilçede, kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarlığın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
4: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir albüm çalacağım. Çünkü bir cazcının bir caz sevdalısı için, bir başka cazcı için, onu anmak için yaptığı bir albüm. Bir David Murray albümü, adı da Blues for Memo. Memo elbette Mehmet Ulu. Çok başından beri arkadaş oldukları, çok başından beri caz patikalarında birlikte yürüdükleri. Arada sadece konuşma olarak Ahmet Ulu'nun yazdığı bir, hani nasıl oldu bu iş gibi bir şeyden parçalar okuyacağım. Biz bunu önce, bunun başlangıcını diyeyim, dinlemiştik. Burada çaldıkları geceydi David Murray'lerin. Sonra çıktıktan sonra albüm bir lansman partisi yaptılar gene ve tabii ki Memo'yu anma partisi. Ona ne yazık ki gidemedim ama hiç değilse albüm elimizde ve onu rahatlıkla dinleyebiliyoruz. Hemen başlayayım o zaman. Blues for Memo ilk parçamız, albümün de ilk parçası. Hush.

Bir gençlik aynası idi dinlediğimiz. Ahmet'in hikayesi, anlattığı hikaye 1989'da başlıyor. Mehmet, Cem ve Ahmet'in rüyalarıyla Sunray'ı Türkiye'de sahnede görmek ve bunun için de bir şirket kuruyorlar. Bob Marley'nin Positive Vibrations'ından etkilenmiş, esinlenmiş, pozitif. 1990'da Sunray Orkestra İstanbul'a geliyor. İki konser ve ayrıca da son anda kararlaştırılmış bir yürüyüş diyeceğim, aslında bir kamyonun üstünde İstiklal Caddesi'nden geçiyorlar. Müthiş bir şeydi, bunu da söyleyeyim. Ama hepsini sonuna kadar okuyamayacağız. Sadece böyle bölük pörçük okuyacağız. Parçamız da albümün adını taşıyor. Blues for Memo.

0: Caz ve Ötesi devam edecek.
1: NTV Radyo. Radyo tiyatrosu.
2: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri, İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
3: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
2: Elveda Güzel Vatan'ın yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.
0: Caz ve Ötesi devam ediyor.
4: Aytaç'ın adı geçti demin. Çalanlar arasında kanunda. İşte böyle hazırlanırlarken, kaydederlerken demişler ki ya acaba Aytaç blues çalabilir mi? Aytaç'ı çağırmışlar. İki take sonra aslında Aytaç'ın çalabildiği anlaşılmış. Aytaç çalmış, kayıt yapılmış, gülümseyerek gitmiş. Parçamız Citizens.

Gustav'ın ikinci konseri David Murray ve Halil El Zabar'la verilmiş bir konserdi. İstanbul'da bir gün daha kaldılar. Okay Temiz'le bir jam yaptılar. Ve 1991'de de Pozitif Akbank Sanat Festivali'ni başlattı. Butch Morris davet edildi özel bir proje için. Pozitif Double Moon'u başlattı 98'de. Craig Harris'le ilk albümleri. 96'da Butch İstanbul'a geldi yeni bir ansambl için ve ders vermek için. 1999'da Pozitif Babylon diye bir kulüp açtı. İki ay önce açılıştan Butch orada doğum günü partisini yaptı. Yıllar geçti. Butch New York'a gitti. David Paris'te yaşıyordu. Craig de Harlem'de. Biz de Deep in Me'yi dinliyoruz.

Deep in Me'de dinlediğimiz parça hakikaten birbirlerinin böyle içinde kalan arkadaşlar, gerçek arkadaşlar, birbirlerini bir müddet görmeseler de yeniden bir araya geldikleri zaman eğer aralarından biri somut olarak, fiziki olarak orada yoksa da gene de onu içlerinde derinden anan arkadaşlar ve onu orada gören arkadaşlar. Sanra'dan bir alıntı var albümün sonunda. Uzak bir yerde, uzayda pek çok ışık yılında seni bekleyeceğim. İnsan gözlerinin görmediği yerde soyut rüyalardan bir dünya inşa edeceğim ve seni bekleyeceğim. Evet, David Murray'in Mehmet Ulu için yazdığı, bestelediği, çaldığı Blues for Memo'dan dinleyeceğimiz son parça. Aynı zamanda albümün son parçası. Az önce söylediklerime çok benzeyen bir şey ifade ediyor. Forever Brothers. Ebediyen kardeş. Önümüzdeki hafta bir başka Caz ve Ötesi programında yeniden bir araya gelmek umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla size caz dolu ve arkadaşlık dolu bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Dünya Ton Balığı Günü. Bu yılın teması ton balığının sürdürülebilir olmasıyla özellikle Pasifik bölgesindeki ülkelerin ekonomik, gıda ve çevresel istikrarı arasındaki kritik bağlantıya dikkat çekmek. Bu amaçla vahşi avlanmayı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak için sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına vurgu yapılıyor. Ton balığı neden önemli? Çünkü omega 3 açısından mineral, protein ve B12 vitamini açısından önemli bir besin. Ayrıca yaşadığı ekosistemin temelini oluşturur. Mükemmel bir avcı olarak kalamardan sardalyaya kadar çok çeşitli balıkları tüketirken popülasyonun dengeli olmasını sağlar. Tüm bu nedenlerle ticari açıdan en değerli balıklardan biri. Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF'in ton balığı yani orkinosu tarifini hatırlatalım. Balıklar arabalar gibi olsaydı ton balığı okyanusun Ferrarisi olurdu. Şık, güçlü ve hızlı. Dünya Orkinos Ton Balığı Günü kutlu olsun. Meraklısının dikkatine. Yarın büyük gün. Tüm dünyada kuş severler, doğacılar yarın şafak sökmeden doğadaki en büyük senfonik konseri dinlemeye gidecek. Yarın Uluslararası Şafak Korosu Günü. Şafak vakti kuşları dinlemek için çevrenizdeki ormanlık alana gidin. Kuş severlerle buluşun.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Ülke genelinde açık hava planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Mayıs'ta gelen soğuk hava sıcaklıkları çok düşürdü. Mayıs ayı ortalama sıcaklığı İstanbul ve Ankara'da 22, İzmir'de 26 dereceyken hafta sonu hissedilen sıcaklık İstanbul'da 7, Ankara'da 5, İzmir'de bile özellikle pazar günü 8-9 dereceye kadar inecek ve beraberinde yağış da var.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 17.
8: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programına katıldı. Erdoğan'ın aile ve nüfus yapısını güçlendirmeye yönelik mesajları oldu. Ayrıntıları aktaracağız. ABD ile İran yeniden savaşa dönecek mi? ABD Başkanı Trump, İran'ın son önerisinden memnun olmadığını açıklamıştı. İranlı üst düzey bir komutansa çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. Son gelişmeler 17 bülteninde olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Tekin'in 12 yıllık zorunlu eğitim ve ara tatile ilişkin de mesajları vardı. Onları da ekrana getireceğiz. Ve Süper Lig'de şampiyon bugün belli olabilir. Galatasaray, Samsun deplasmanından galibiyetle dönerse şampiyon oluyor. Aynı saatte Fenerbahçe, Başakşehir'i, Trabzonspor'sa Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşmalara dair ayrıntılı konuğumuzla da ayrıntılarını değerlendireceğiz. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi ve 10 yıllık planlamayı açıkladı.
9: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
9: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1 milyon 351 bin bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
10: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
9: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
10: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
8: Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim heyecanı vardı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken salonda gerilim yükseldi ve kavga çıktı.
11: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
10: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
12: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
10: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
13: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
14: Herkesin hakkını savunmak. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
10: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
8: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadesini kullandı.
15: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
16: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
15: Tekin St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
16: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
15: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
16: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
15: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
8: İranlı üst düzey bir komutan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını söyledi. İranlı komutanın açıklaması Trump'ın sözlerinin hemen arkasından geldi.
17: Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim.
10: İran'ın Pakistan aracılığıyla gönderdiği son teklifte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı tatmin etmedi. Tahran'ın önerisi Trump'ın olası askeri seçeneklerle ilgili briefing almasından bir gün sonra geldi. Trump gazetecilerin onları yerle bir etmek mi istiyorsunuz sorusuna tercih etmem yanıtını verdi.
17: İnsanlık olarak tercih etmem ama seçenekler bunlar. Ağır bir şekilde girip onları yerle bir etmek mi istiyoruz yoksa bir şeyler yapmak mı istiyoruz?
10: Trump'ın bu ifadelerinin ardından İranlı üst düzey komutanlardan çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğu açıklaması geldi. Hatemül Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eşe'yi de İran'ın müzakerelerden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceğini söyledi. İran geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne aşamalı müzakere öngören bir öneri göndermişti. Öneride savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından söz ediliyor, nükleer müzakereler soruya bırakılıyordu. Axios'un haberine göre Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın metninde bir dizi değişiklik yaptı. Witkoff, nükleer müzakereyi yeniden taslak metne soktu. Zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılmaması ve müzakere süresince tesislerin faaliyete geçirilmemesi gibi şartlar ekledi. İran'ın Perşembe günü Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Trump yetki almadan savaş başlattığı için kongrenin baskısı altında. Kongrede Amerikan başkanının yetkisini aşıp aşmadığı tartışılıyor. Trump baskılar üzerine kongre liderlerine bir mektup gönderdi. Mektupta 7 Nisan'dan beri Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırı olmadığını belirtti. 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıklar sona ermiştir dedi.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan 5000 asker çekme kararı sırada İtalya ve İspanya mı var sorusunu da akıllara getirdi. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da toplamda ne kadar askeri var ve bu askerler hangi ülkelerdi? Gelin bakalım.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ondan fazla ülkede yaklaşık 68 bin askeri var. Bu sayıya tatbikatları için dönemsel olarak gönderilen askerler dahil değil. Askerler Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olarak 31 daimi üste görev yapıyor. Amerikan ordusunun buna ek olarak 19 askeri tesise erişimi var. Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'nın Almanya ve İtalya'da karargahları bulunuyor. Almanya'daki Rammstein Hava Üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük üssü. Bu üste 1952'den beri Amerikan askeri görev yapıyor. Aralık 2025 itibarıyla Almanya'da 5 garnizon halinde 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. İtalya'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana Amerikan askeri bulunuyor. Yaklaşık 13.000 askerle Almanya'dan sonra en çok Amerikan askerine İtalya ev sahipliği yapıyor. Askerler Vicenza, Aviano, Napoli ve Sicilya'daki üslerde görev yapıyor. İtalya'da 3 ayrı üste görev yapan 10 bine aşkın Amerikan askeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'da Cebeli Tarık Boğazı yakınlarında deniz ve hava üsleri var. Bu üslerde 3800'den fazla Amerikan askeri görev yapıyor. Polonya daimi olarak 369 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Ancak Polonya'da dönemsel olarak gönderilen 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Askerler 4 ayrı üste görev yapıyor. Romanya ve Macaristan'daki durum da Polonya'ya benziyor. Romanya'da 153, Macaristan'da 77 daimi Amerikan askeri görev yapıyor. Ayrıca Romanya'da 3, Macaristan'da 2 üste dönemsel askerler bulunuyor.
8: İsrail'deki son seçim anketinde hangi siyasetçinin başbakan olmak için en uygun olduğu soruldu. Başbakan Netanyahu %41 ile 3. çıktı. Ankete katılanların %46'sı sağcı Naftali Bennett'i başbakan olarak görmek istiyor.
15: İsrail'de seçime 6 ay kala koalisyon hesapları hız kazandı. Anketler birbirini izliyor. Lazar araştırma şirketinin son anketinde katılımcılara başbakanlık için kim daha uygun diye soruldu. Başbakan Benjamin Netanyahu 3. çıktı. Ankete katılanların %46'sı yani yaklaşık yarısı sağcı Naftali Bennett'in başbakanlığa en uygun kişi olduğunu düşünüyor. Bennett'i %44 ile eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot izliyor. Netanyahu'nun başbakanlık için en uygun kişi olduğunu düşünenlerin oranı ise %41'de kalıyor. Bennett de merkez sağcı Yair Lapid geçen hafta partilerini birleştirme kararı almıştı. Birlikte adını alan yeni partinin başına Naftali Bennett geçti. Ancak anketler birleşmeyle iki eski başbakanın desteğinin azaldığını gösteriyor. Birleşmeden önce Bennett ve Lapid'in partilerinin toplam sandalye sayısı 31'di. Birleşmeden sonra 28'e gerilediği görüldü. Yair Lapid, Eisenkot'u da partinin 2 numarası olarak yeni partiye davet etti. Ankete katılanların %34'ü Eisenkot'un teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünüyor. %30'sa Eisenkot'un seçime bağımsız girmesinden yana. Anketler iktidardaki koalisyon bloğunun sandalye sayısını bir artırarak 50'ye ulaştığını gösteriyor. Muhalefet bloğunun ise 60 sandalyeye düşerek Arap partileri olmadan çoğunluğu kaybettiğini gösteriyor. İsrail parlamentosu 120 sandalyeli, çoğunluk için 61 sandalye gerekiyor.
8: Ukrayna askerlerin moralini düzeltmek ve şikayetleri azaltmak için orduda reform kararı aldı. Reform, maaşların yükseltilmesi, sözleşme koşullarının iyileştirilmesi ve uzun süre görev yapan askerlerin planlı olarak terhisini içeriyor. Şimdi Kiev'e gideceğiz. Bir canlı bağlantıyla olanı biteni değerlendirelim. Gazeteci Deniz Berktay karşımızda. Deniz, Ukrayna ordusu nasıl bir yapılanmaya gidiyor? Orduda ne gibi değişiklikler olacak?
18: Evet, şu anda bu hazırlanmakta olan yasa tasarısı birincisi askerlerin aşamalı olarak terhis edilmesini öngörüyor. Çünkü düşünecek olursak 4 yıldan fazla zamandan biridir Ukrayna Rusya ile savaş halinde bulunuyor ve dolayısıyla askerlerin pek çok asker 4 yıldan fazla zamandan biridir savaş alanında. Bunlar da tabii epey yorulmuş durumda ve bu kadar uzun süren görev süresi tabii askerlerin pek çoğunda isteksizliğe, yorgunluğa yol açıyor ve bu da beraberinde ayrıca asker kaçakları sorununu getiriyor. Yani cepheden kaçan çok sayıda asker var. Bunun dışında da ayrıca askere alınmaya tabi olan fakat askerden kaçan, askere gitmek istemeyen çok sayıda kişi var. Bu artık Ukrayna'da resmi yetkililerin de kabul ettiği bir durum. Basında da sürekli dile getiriliyor. Ukrayna basında da zaten ya da onun dışında Kiev'de de mesela genel ortama baktığımız zaman şunu görüyoruz. Pek çok yerde askerlik şubesi görevlileri metro istasyonlarının çıkışlarında kimlik kontrolü yapıyorlar. Pek çok kişi buradan alınarak cepheye gönderiliyor. Hatta bu nedenle bazıları birbirine haberdar ediyor. Aman falanca istasyonun çıkışında kimlik kontrolü yapılıyor, oraya gitmeyin diye. Şimdi hazırlanan yasa tasarısı toplumda oluşan bu böyle bir krizi aşmaya yönelik. Yasa tasarısı neyi öngörüyor? Bir, maaşların yani cephede bulunan askerlerin, erler de dahil olmak üzere erlerin maaşlarının belirgin bir şekilde artırılması, neredeyse 3 kat artırılmasını öngörüyor. Diğer taraftansa aşamalı olarak terhis olunmasını öngörüyor. Böylelikle bu oluşan olumsuz durumun, ki şu anda tabii böyle bir askeri yapıyla Ukrayna'nın bir karşı taarruz yürütmesi de pek mümkün değil. Diğer taraftan mevcut toprakları da Rusya'nın istilasına karşı koruması çok kolay olmuyor. Yasa tasarısı bu tarz zorlukları aşmayı öngörüyor.
8: Bir yandan tabii sağ da hareketli. Sağdaki son durumundan sen anlatırsın.
18: Evet, şimdi ilkbaharın böyle sonuna doğru yaklaştığımız ve yazın yaklaştığı bu dönemde Ruslar yeni bir bahar-yaz taarruzuna başladılar ve bunun önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Tabii Ukrayna pek çok yerde çok aktif olarak dronları kullandığı için cephe hatlarında, yani asker konusundaki açığı Ukrayna İHA'larla, dronlarla kapatıyor. Bu nedenle Ruslar bazı yerlerde taarruza geçebilmek için ortalığın, dalların falan yeşillenmesini bekledi. Askerlerin daha rahat taarruz edecek olan askerlerin daha rahat kamufle edilebilmesi amacıyla. Bir taraftan sahadaki duruma baktığımız zaman Ruslar savaşın simgesi haline gelmiş olan Donbas'taki, Donetsk ilindeki Konstantinivka ilçe merkezini ele geçirmeye odaklanmış durumda. Pakrovsk ilçe merkezinin artık çok büyük kısmı Rusların elinde, yani hemen hemen tamamı. Bir de ayrıca Kharkov ilinin anahtarı durumunda olan Kupyansk ilçesine Ruslar yeni bir geniş çaplı taarruza girişmiş durumdalar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çatışmaların daha da artması bekleniyor. Öbür taraftan yalnız Ukrayna özellikle hava saldırılarını, İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya'nın hava savunma sistemlerinin bu konuda epey yetersiz kaldığı görülüyor. Ve zaten bugün sabah erken saatlerde de Moskova'nın Vnukovo havalimanı bir süre uçuşlara kapalıydı. Yine Rusya'nın batı bölgelerinde Pskov gibi bazı şehirlerdeki havalimanları ulaşıma kapanmıştı. Ukrayna hava saldırıları, İHA saldırıları nedeniyle. Ve bir de son olarak Ukrayna İHA'ları Rusya'nın özellikle çeşitli petrol tesislerine hedef alıyor. Ve son olarak Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki önemli limanı olan ve petrol rafinerilerinin bulunduğu Tuapse şehri ve buradaki rafineriler son bir ay içinde 4 kez Ukrayna İHA'larının yoğun saldırısına maruz kaldı. Daha önceden Rusya yönetimi bunların pek önemli bir hasara yol açmadığını söylüyordu. Fakat artık Putin de bunu kabullenmiş durumda. Dolayısıyla karşılıklı hem hava savaşları hem de kara savaşları epey şiddetlenmiş durumda.
8: Deniz Berktay aktardı. Bültenin başında özetlerde de söylemiştik. Galatasaray 26. şampiyonluğunu bu akşam ilan edebilir. Sarı Kırmızılılar Samsunspor'u yenerse Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez bu mutluluğu yaşayacak. Muhabirimiz Erçe Tren Samsun'da. Hemen soralım Erçe, nasıl bir atmosfer var Samsun'da?
19: Geçtiğimiz dakikalara kadar burada hiçbir hareket, hiçbir kıpırdama yoktu. Ancak yaklaşık 15-20 dakika önce stadyumun kapıları taraftarlara açıldı ve an itibariyle taraftarlar stadyuma giriş yapmaya başladılar. Kimisi ailesiyle, kimisi arkadaşlarıyla, kimi sevdikleriyle stadyuma giriyor. Öncesinde atkılarıyla bir fotoğraf çekiliyor stadyumun önünde. Ardından da yine koltuğuna doğru, bulunduğu tribüne doğru ilerliyor diyebiliriz. Samsun'da bugün oldukça fazla Samsunspor formalı taraftarın sokaklarda olduğunu söylemek mümkün. 19 Mayıs stadyumuna gelirken birçok noktada Samsunspor formalı taraftarları görmüştük. Yine Ankara'dan Samsun'a gelirken de birçok yakıt istasyonunda Galatasaray formalı taraftarları görmüştük. Galatasaraylılar da otobüslerle kimisi maçı izlemek için, kimisi de şampiyonluk kutlamalarına katılmak için birçok ilden Samsun'a geliyorlar diyebiliriz. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray bu akşam şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Akşam 20'de Samsunspor'a konuk olan Sarı Kırmızılı ekip 4. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Galatasaray'ın kazanması halinde rakipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maç sonuçlarından bağımsız şekilde şampiyon olacak. Galatasaray 74 puanla lider durumdayken rakibi Samsunspor ise 45 puanla 7. sırada bulunuyor. Galatasaray geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisini 3-0 gibi net bir skorla kazanarak liderlik koltuğunu da sağlamlaştırmıştı. Fenerbahçe ise bugün Başakşehir'le oynayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasında 7 puanlık bir fark bulunuyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında berabere kalması veya mağlup olması durumunda yine Galatasaray kendi maçından bağımsız şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi devam eden Yaser Aspirilla Samsun kafilesine dahil edilmemişti. Muhtemel 11'leri anlatalım. Sarı kırmızılı ekibin Günay Şalai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs, Torreira, Lemina, Sané, Yunus, Barış ve Victor Osimhen'le maça başlaması bekleniyor. Samsun Spor'unsa Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Thomasson, Elias, Yalçın Makambu, Elias, Hoyse, Kolibali ve Muadil Maci 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı Samsun Spor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde 33. haftadaki hesap.com Antalya Spor mücadelesinde görev yapamayacak. Samsun Spor'da da 8 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Samsun Spor da tabii 3 puan parolasıyla maça çıkıyor. Onlar da Avrupa hedefi için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak diyelim. Ancak şöyle bir istatistik var. İki takım arasındaki son 7 maçın tamamını Galatasaray kazandı. Az önce ifade etmiştik, stadyumun kapısı taraftarlara açıldı diye. Yine arka tarafa baktığında da bir grup taraftarın tezahüratlar, marşlar eşliğinde stada giriş yaptığını görüyorum. Buradaki atmosfer her geçen dakika daha da yoğun, daha da kalabalık bir hale geliyor. Son olarak maçın hakemlerinden bahsedelim. Saat 20'deki mücadeleyi hakem Onur Coşkun ses yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğundaysa Serper Barış Saka oturacak. Bu akşamki maçın şampiyonu belirleyeceğini ifade edelim. Galatasaray'ın kazanması durumunda rakiplerinin maç sonuçlarından bağımsız bir şekilde şampiyonluğu ilan edeceğini ve 26. kez kupanın sahibi olacağını söyleyelim. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda Galatasaray galip geldiyse yine Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe'nin berabere kalması veya mağlup olması durumunda Galatasaray kendi maçını kaybetse dahi kupanın sahibi olacak.
8: Erçetiren aktardı. Futbol gündemiyle devam edelim. Hem bu akşamki maçları hem de sezonu konuşacağız. Futbol yorumcusu Semih Sezerli yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Sezerli yayınımıza.
20: Hoş bulduk Korhan Varol. İyi yayınlar diliyorum.
8: Bu maçla başlayalım. Sezonu sonra konuşuruz. Ne dersiniz? Galatasaray bu akşam şampiyon olur mu?
20: Şimdi şunu söylemek lazım. Bu akşam Galatasaray tarihinin en kritik, en havalı, en özel 90 dakikalarından bir tanesine çıkacak. Çünkü eğer bu akşam Galatasaray Samsunspor'u mağlup ederse deplasmanda 4 sene üst üste şampiyon olma serisini tekrarlayacak. Daha öncesinde Galatasaray'ın Fatih Terim Hoca ile beraber 4 yıl üst üste şampiyonluğunda o grubun, oyuncu grubunun en önemli aktörlerinden, demirbaşlarından biri olan Okan Buruk bugün teknik direktör olarak bu heyecanı ve tecrübeyi tatmış olacak. Şimdi ben sahadan gelen biri olarak Korhan Varol şöyle bakıyorum. Oyuncu grubu ve teknik adam bugün ne hisseder? Bu çok kritik. Yani Galatasaray'ın şampiyon olma olasılığı çok yüksek. Bence deplasmanda yüksek perdeden, agresyonu yüksek, hareketli bir başlangıç yapacağını da düşünüyorum. Ama şunu unutmamak lazım. En tecrübelisi bile heyecanlı, sakin kalmaya çalışacak. Yani Galatasaray da şu an tek bir düşünce var kafada. 90 dakikanın sonunda hakemin çalacağı o son düdük anı. Yani hayaller aslında başlangıçta değil, final ve bitiş düdüğü için kurulur. Ama kaçırılmaması gereken bir şey var. 90 dakika var. Yani bu 90 dakikayı tamamlamak gerekiyor. O yüzden Okan Buruk ve öğrencilerinin 90'a enerjiyi yayabilmek, içten içe kaynarken dışarıya soğukkanlı gözükebilmek ve kriz anlarında karar kalitesini yüksek tutabilmek çok önemli. Oyuncu grubuna da baktığımızda gole daha yakın olan oyuncular son vuruşlarda nasıl tarihe geçeceğinin hesaplamasını yapacak. Gole yakın olan oyuncular hangi anlarda sürpriz bir şekilde ön plana çıkacak. Çünkü bugün Galatasaray'da her pas, her final pası ya da skorboarda ismini her yazdıracak oyuncu tarihsel olarak özel bir anlam ve önem ifade edecektir.
8: Evet. Rakibi de soralım. Samsunspor tabii Süper Lig'in güçlü kulüplerinden biri. Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan puanlar almış.

0: geldikleri an tüm gücü kuvvetiyle merkezden delmeyi, sol taraftan sıklık ve tekrarla bek arkasına sarkmayı ve kenardan yapılan ortaları yoğunlukla arttırmaya çalışıyorlar. Yalnız bugün iki tane eksikleri var. Beşiktaş'ı mağlup etmişti Samsunspor. O gün Celil yoktu ama Enchan vardı. Bugün hem Celil hem Enchan olmayacak. Yani merkezde sayısal değil nitelik üstünlüğünde Galatasaray'ın ele geçireceğini anlıyoruz. Celil ve Enchan'ın yokluğunda. Samsunspor'un oyun yapısı için de çok büyük bir eksik. Zeki ve Tomasson sol bek ve sağ beki her ne kadar çok üretken ve becerili hücum işletmesine sahip bek profilleri olsa da arkada büyük açıklar veriyorlar. Yani bu akşam Zeki'nin ve Tomasson'un arkasındaki kutuyu bulursa Galatasaray takımı muhtemel 11'lerde gördüğümüz sol bek Jakobs ve sağ bek Şalai üzerinden ortalarla beraber asist yapabilme ihtimali çok çok yüksek ki Galatasaray'da bir oyun aklı var. Şu an gördüğümüz kadro üzerinden Fantronkalem ve Tomasson yani bek stoper arası. Galatasaray'ın bence en büyük oyun aklı hatta Osimhen'i de yücelten Sané. Yani Sané'nin kullanım kılavuzuna baktığımızda bu akşam driblinglerle beraber bek stoper arasına girişlerini izleyeceğiz. Eğer Yunus da başlarsa muhtemel 11'de gördüğümüz gibi Yunus Akgün ve Sané arasında inanılmaz bir teknik bağ var. Yani hem duygusal bir bağ hem de teknik bir bağ var. Çünkü ikisi de Korhan Varol güçlü bir kombinasyon oyuncusu. O yüzden Yunus Akgün ve Sané'nin yapacağı ikiye bir kombinasyonlarla içeriye giriş yapacağı driblingler sonucunda gol veya asist üretme yani bugün tarihi 90 dakikada adını altın harflerle yazdırma ihtimali çok yüksek.
1: Peki Galatasaray'ın olası şampiyonluğunda nasıl bir şampiyonluk öyküsünden bahsetmek gerekir? Bu seneye hangi futbolcular damgasını vurdu? Rakiplerinin başarısızlığının da payı var mıdır? Ne dersiniz?
0: Son sorunuzdan başlayayım. Eğer evet bu sene vardı. Yani Galatasaray 3 kez üst üste şampiyon oldu. 3 kez üst üste şampiyon olurken çok güçlü bir dominasyonla devam etti. Ama bu sezonki Galatasaray daha çabuk kırılan, daha fazla puan kaybeden bir role büründü. İşte burada ikramların sezonu dedim ben aslında. Bu sezonun sonu ikramların sezonu başlığında değerlendirebiliriz. Gelen ikramları Trabzonspor ve Fenerbahçe değerlendiremedi. Kriz anlarında kırıldı. Öğrenilmiş çaresizliklerle beraber biz istemiyoruz, siz devam edin dediler. Günün sonunda bu oldu ve her şey artık Galatasaray'ın elinde. Eğer bugün Galatasaray kazanırsa veya puan kaybettiği takdirde Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşanırsa Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olacak. Ama bu sezon şu unutulmaması lazım. Galatasaray çok güçlü bir oyun ezberine sahip. Özellikle iki tane repertuarı yani tamamlanamayan ataklarda geçiş organizasyonunu, ön alan baskısında kazanılan toplarla yapılan gol organizasyonunu çok çok iyi işliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Fenerbahçe'nin daha fazla ikram ettiği bir sezonun sonunda Galatasaray evet. Şampiyonluğa gidiyor. Değersizleştirmiyorum. Çok kıymetli. Galatasaray bazen kırıldı ama fırsatlardan iyi devam etti. Yani psikolojik olarak üstün kalan tarafında Okan Buruk ve öğrencileri olduğunu söylemek lazım. Bu iş çünkü sadece teknik taktikle açıklanamaz. Evet. İşin içinde iletişim, idare ve psikoloji var.
1: Peki bir fark açıldığından bahsedebilir miyiz? Özellikle ekonomik olarak.
0: Ekonomik olarak büyük bir fark açıldı. Özellikle Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş arasında. Yani Fenerbahçe de çok ciddi anlamda harcamalar yaptı. Bonservis ücretleri, piyasa değeri, maaş ödemeleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasında büyük bir uçurum yok. Ancak Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş arasında büyük bir makas oluşmaya başladı. Bu makası oyun gücünüzle kapatırsınız. Fatih Tekke Trabzonspor'u buna yaklaştı. Yani bu sene bir geçiş, inşa döneminde biz daha az bütçelere sahibiz, daha az maaş ödemeleri yapıyoruz ama oyunumuz güçlü. Bizim bir potansiyelimiz varı gösterdi Tekke'nin Trabzonspor'u. Gelecek sezon daha farklı olacaktır eğer doğru bir iki eklemeyi de yapabilirse. Yalnız Galatasaray'a baktığınızda şuna katılmam. Mesela çok yüksek harcamalar yaptı, zaten ligin şampiyonu olacaktır. Futbol öyle bir oyun değil. Yani harcamayla karşılığında oyun felsefeniz uyuşmuyorsa istediğiniz kadar para harcayın, günün sonunda ligi 3. 4. de bitirebilirsiniz. Önemli olan parayı harcadığınız oyuncuların sizin sisteminize uyum sağlaması. Örnek veriyorum Osimhen gibi, yani ligin X faktöründen bahsediyoruz. Geldiğinde belki çok anlaşılmadı, bazen eleştirildi ama Sané şu an Galatasaray'ın en güçlü hücum organizatörü, en güçlü hücum genel müdürü. Evet. Sané'nin varlığı Osimhen'in kıymetini yukarıya çıkartıyor. Ama bunu bir güçlü oyun ezberi ve taktik sadakat olarak da adlandırmak doğru olur.
1: Trabzonspor'dan da bahsettiniz. Peki Fenerbahçe ve Beşiktaş yorumu da isterim kısa kısa.

0: bu seneyi neden bu kadar başarısız geçirdiler ve önümüzdeki sene potansiyellerini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Fenerbahçe bu düşünce ve davranış tarzında devam ettiği sürece, hani izleyenlerden özür diliyorum, ben çok önlerini açık görmüyorum. Çünkü sürekli bir şeyler değişiyor Fenerbahçe kulübünde. Başkanlar, teknik adamlar, oyuncu grubu, yani gelişimsiz değişim diyorum ben. Günün sonunda ne oluyor? Teknik adam var, genç bir teknik adam, işte 40 yaşında, o gitsin. Yani hatalı günah keçisi o görülüyor. Ama burada önemli olan davranışı değiştirmek. Ve Fenerbahçe'nin konusu, bakın, sadece taktik düzen, formasyon, oyuncu transferiyle açıklanacak bir durum değil. İşin mental psikolojisinden de bahsediyoruz ya. Eğer spor psikologlarıyla görüşüp bazı çalışmalar yaparsa rehabilitasyon döneminden de geçmesi gerekiyor futbol şubesinin. Çünkü ben ne zaman spor psikologlarına, ya taktikte bazen takılıyoruz, bu işin nedir psikolojik tarafı diye sorduğumda öğrenilmiş çaresizlikleri anlatıyorlar. Bakın, Fenerbahçe hep bu sezon daha fazla ikram eden taraf oldu dedik ya Galatasaray'a. Hep karar anlarında, kader anlarında kırıldı. Yani öğrenilmiş çaresizliklerle kader anlarında kırılan bir takım oldu. Gol yerken ya da sonunda bitiremezken, öne geçtiği maçlarda skor avantajını koruyamazken, kendi evinde bazen misafir gibi davrandı. Aralarında en büyük fark buydu. Ev oyunu güçlü oyundur. Fenerbahçe gelecek sezonda hangi kadroyu kuruyorsa, hangi teknik adamı getiriyorsa evvela evinde güçlü oyunu oynamalı. Çünkü siz ev sahibiyseniz Fenerbahçe gibi takımlar ağırlamasını da uğurlamasını da iyi bilmeli. Tıpkı Galatasaray örneğindeki gibi. Beşiktaş'a dönüyorum. Beşiktaş'ta aslında bence kaos devam ediyor. Çünkü Ağustos ayının sonunda Sergen Yalçın hocayla tekrardan yollar birleşildi. Ama Sergen Hoca son şampiyonluk dönemindeki tarzı, kalitesi ve coşkusu üzerinden devam ettiğini görmüyorum. Bence ne yazık ki onun da biraz oyun formatına, modern futbol oyunundaki davranışlara biraz güncelleme katması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş birçok oyuncu transferi yaptı. Ocak ayında takımın %60'ı değişti. Günün sonunda hala transfer konuşuluyor. Tabii ki de oyuncu kalitesi bence Trabzonspor'un da gerisinde Beşiktaş'ın, ama bunu sadece oyuncu kalitesi üzerinden anlatamayız. Yani şablonunuzda birden fazla oyun repertuarına ihtiyaç olması lazım ve Beşiktaş'ta da ne yazık ki biraz o kulübün içinde de sevinmek için sevmedik diye böyle bir şey vardır. Camianın ideolojisinde bu çok kötüye sirayet etmeye başladı. Hani biz yapamıyoruz, bu sene Türkiye Kupası'nı alalım ve rahatlayalım. Eğer Beşiktaş Türkiye Kupası'nı alırsa halının altına süpürülen kusurlar gözlenmeli, muhakkak bakılmalı olarak düşünüyorum.
0: Semih Sezerli spor yorumcusu, teşekkür ederiz yayına katkı için.
1: Ben teşekkür ederim, iyi günler, iyi çalışmalar.
0: Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerinin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya gelmiş, polis bu grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişlerdi. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Toplam 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor.
2: Rojin'e temas etmiş olabilecek kişilerden alınan DNA profilleri inceleniyor. Örnekler genç kızın vücudunda bulunan iki DNA örneğiyle karşılaştırılıyor.
3: Gülistan Doku'nun dosyası nasıl her şey açığa çıktı? Biz umut ediyoruz ki Rojin Kabaş'ın da dosyası açığa çıkacak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaş da o dosyalardan biri. Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilince cinayet şüphesi doğmuştu. Bu nedenle cansız bedenin bulunduğu Molla Kasım Mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde toplam 2500 kişiden DNA örnekleri alınmasına karar verildi. Şimdiye kadar 425 kişinin örneklerine bakıldı. Örnekler soruşturmada elde edilen delillerle karşılaştırılacak. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Rojin'in şifreli telefonunun çözülmesi için de özel ekip kuruldu.
0: İstanbul Şişli'de kayınvalide Menekşe Karabacak tartıştığı gelinini silahla vurarak öldürdü. Olay Feriköy mahallesinde yaşandı. 25 yaşındaki gelin Burçin Şahin ile kayınvalidesi 58 yaşındaki Menekşe Karabacak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kayınvalide gelini Şahin'e silahla ard arda ateş etti. Ağır yaralanan Burçin Şahin olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı kayınvalide ise polis tarafından gözaltına alındı.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tirebolu Doğankent yolunun 18. kilometresinde ve Bursa Balıkesir yolunun 37-40. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
4: Merhabalar. Bahar gelince ortalık yeşilleniyor, süt bollanıyor. O yüzden Nevruz'dan Hıdrellez'e kadar bütün bahar bayramlarında süt var, sütlü lezzetler var. Peki süt içemeyenler ne yapsın? Şimdi süt içemeyenler derken süt içmeyenlerle içemeyenleri ayırmak lazım. Evet, laktoz intoleransından bahsetmiştik. Bir de inanışları gereği ya da hayat görüşleri nedeniyle sütten tamamen uzak duranlar var. Örneğin veganlar. Veganlık, vejeteryanlığın bir üst aşaması gibi. Hiçbir hayvansal ürün tüketilmiyor. Sadece et yememek değil, aynı zamanda süt, yumurta, peynir, yoğurt, hatta bir hayvan ürünü olduğu için sonuçta bal bile tüketmemek esas. Hatta hiçbir şekilde deri de kullanmayacaksınız. Ev eşyalarınızda olsun, kıyafetlerinizde, ayakkabılarınızda, çantalarınızda olsun. Şimdi süt içemeyenler veya içmeyenler ne yapsın? Elbette ki imdadımıza bitki bazlı sütler yetişiyor. Ama bitki bazlı sütler de gerçekten aslında çok eskilere uzanan bir geçmişe sahip. Her ülkenin geçmişinde böyle bir hikaye var. Halbuki son zamanlarda gene bu kahve zincirlerinin bir icadı gibi görülüyor. Ama marketlere de gittiğimizde artık her türlü bitki bazlı sütü görüyoruz. Yok soya sütü, yok yulaf sütü, yok badem sütü, Hindistan cevizi sütü gibi pek çok seçenek var. Şimdi bunlar aslında bazen birazcık da sağlık nedenleriyle tüketilenler. Çünkü işte süt gaz yapıyor falan diyenler de var. Ya da sadece bu ürünler sağlıklı olduğu için onları tercih edenler de var. Şimdi kategori olarak bakarsak aslında bir tahıl bazlı olanlar var. Yulaf sütü gibi, hatta yurt dışında arpa bazlı olanları da var. Ya da genellikle kabuklu yemişler kullanılıyor. İşte badem sütü, fındık sütü, Antep fıstığı sütü gibi. Hatta şimdilerde kaju sütü de çok geçerli. Hatta ondan peynir de yapılıyor. Bir de gerçekten bitkinin meyvesinden elde edilenler var. Yani Hindistan cevizi sütü. Hindistan cevizinin içinde aslında bir suyu vardır ama o başka bir şey. Bu etinin rendelenmesiyle ve özünün çıkarılmasıyla yapılan bir süt. Bir de bakliyat kökenliler var, soya sütü gibi. Şimdi bunların hepsinin hem gıda değerleri farklı. Genellikle aslında soya sütü haricinde hepsi süt gibi protein açısından güçlü değil. Ama tabii biz aslında daha ziyade his olarak bir süt alternatifi arıyoruz. Besin değerleri olarak bakarsak protein soya sütü dışındakilerde normal sütteki gibi çok yüksek değil. Şimdi ben tabii gençlere bir sorayım dedim. Hemen kızım Ulya'yı aradım. Dedim ki bu bitki bazlı sütler hakkında ne düşünüyorsun? Senin sevdiklerin hangisi? Beni başından atacağını düşünürken bana son derece ilginç bir hukuki mesele ortaya koydu. Dedi ki 2 yıl önce Amerika'da bu konuda çok büyük bir dava oldu. İnsan hakları davası, $5 milyon bir dava. Sana hemen gönderiyorum.

Kaliforniya'da üç birbirinden ayrı kişi. Bir tanesi hatta Los Angeles'ta yaşıyor. İkisi Kaliforniya'da. Laktoz intoleransı var bu kişilerin. Ünlü bir kahve zincirine dava açıyorlar. Laktoz intoleransı olanların tercih etmek zorunda olduğu bitki bazlı sütlere daha fazla para kesiyor diye. Son derece ilginç, çünkü bütün kahve zincirlerinde kahvesine süt koymak istemeyenlerin, mesela latte içecek, latte zaten İtalyanca süt demek, frappuccino içecek, onlara normalde laktozsuz süt konulabilir. Fakat laktozsuz bile değil, bunlar illaki bitki bazlı istiyorlar ve fakat onların parası daha fazla. Bir yulaf sütünü belki ucuza mal etmek mümkün ama diyelim ki bir Hindistan cevizi sütü veyahut da badem sütü oldukça da pahalıya mal olabiliyor. Dolayısıyla bunların fiyatı daha yüksek olabiliyor. Şimdi daha yüksek olmaması gerekir. İçemeyen ne yapsın? Alternatif olarak bitki bazlı sütler sütle aynı fiyatta olmalı diye tam 5 milyon dolarlık dava açmışlar. Bu Amerika'daki davalarda beni gerçekten şaşırtıyor. Biz yani yoksa yok deriz ya da bağrımıza taş basar sütlü içeriz ya da o 3 kuruşu 5 kuruşu aradaki fark da zaten gerçekten de 3 kuruş 5 kuruş misli değil yani gözden çıkarırız. Bu da bizim masrafımız olsun deriz, sineye çekeriz. Bu davanın sonucunda bütün Amerika'da sadece o kahve zincirinde değil, sütle süt benzeri olan bitki bazlı sütler kahve zincirlerinde aynı fiyata ek olarak konmak zorunda. Şimdi bu da bize de yansımış, çünkü bizde de aslında süt veyahut da badem sütü veya yulaf sütü ilavesi yaptığınız zaman kahvenize fiyata aynı olmak zorunda. Badem sütü veyahut da yulaf sütü diye ekstra daha fazla bir para alınamıyor. Son derece ilginç. İnsan hakları nereye varıyor? Engellilere karşı diskriminasyon yasasına dayandırılarak kazanılmış bir dava. Gerçekten şaşırdım kaldım. Şimdi tabii ki tarihte baktığımız zaman örneğin soya sütü gibi örneklere rastlıyoruz. Ama bizim kendi kültürümüzde son derece ilginç bir bitki sütü geleneği var. Ki içmek için değil, aslında içmek için olanı da var, ona da geleceğim ayrıca. Ama tam bir kültürler karmaşası, o da nedir? Pirinç sütü, yani sübye. Bizim bütün tatlılarımızda kullanılan sübye vardır. Pirinç dövülür, üstüne su konulur, onun nişastası çıkar ve o nişastalı pirinç sütü tatlıların yapımında kullanılır. İşte son derece ilginç bir gelenek. Sübye bizim geleneğimizde var. İçmek için değil, süt alternatifi olarak değil ama sütlü tatlılara kıvam vermek için.

bir soya sütüyle veyahut da bir yulaf sütüyle, badem sütü veya Hindistan cevizi sütünü süt yerine kullanarak pekala bir muhallebi veya keşkül yapabilirsiniz. Keşkül deyince zaten içinde badem var, fıstıklar var. Dolayısıyla badem sütlü bir keşkül yapmak son derece geçerli. Ama bizim mutfağımızda Osmanlı döneminde sütlü tatlıların yapılması için çok önemli bir öğe var ki o da sübye. Şimdi eskiden pirinç unu veya pirinç nişastası yok. Dolayısıyla pirincin nişastasını çıkartmak için, çünkü buğday nişastasına göre daha kremamsı, daha akışkan, daha böyle nasıl diyeyim, işte o sütlü tatlıların bir türlü tarif edemediğimiz kıvamı vardır ya, onu veren pirinç. Dolayısıyla pirincin nişastasını, o koyulaştırıcı özelliğini ortaya çıkartmak için pirinç bir gece önceden veya sıcak suyla ıslatılıyor. Şöyle bir iyice şiştikten sonra, ki bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz, birebir diyeyim yani 200 gram pirince mesela bir bardak 200-250 mililitre de su eklerseniz gayet uygundur. Bu oranda çıkaracağınız bir sübye yaklaşık 100 gramı biraz aşacaktır ve 1 kilo sütlü tatlı için veyahut da bitki bazlı sütle yapılan tatlı için yeterli olacaktır. Şimdi olayın püf noktası şu, pirincin özünü çıkarıyorsunuz. Yani pirinci önce bir suyla ıslatıyorsunuz, şişiriyorsunuz, sonra öğütüyorsunuz. Eskiden bu havanlarda veya değirmende yapılırmış. Böyle artık o iyice ne bir krema gibi oluyor. Onu süzüyorsunuz, hiç pürtük kalmıyor. Tülbentler de süzülmüş. Pirinç nişastalı suyu nişasta yerine veya un yerine sütlü tatlıda kullanıyorsunuz. Bütün hikaye o. Peki şimdi sübye deyince İzmirliler itiraz edecek. Hayır canım, sübye kavun çekirdeğinden yapılan harika bir içecektir. Çok da İzmirlidir diye. O da tamamen doğru. Şimdi kavun çekirdeği dedik ama aslında onun da temelinde badem aramak lazım. Bu gelenek nereden geliyor? İzmir seferat mutfağının bir özelliği aslında. Yıl boyunca, yaz boyunca daha doğrusu yenilen kavunların çekirdekleri biriktiriliyor. Hatta onlar güneşte kurutuluyor. Sonra öğütülüyor. Üstüne su konuluyor. Onun suyu çıkarılıyor. Bu kavun çekirdeği sütü oluyor bir anlamda. Tamamen vegan ve son derece lezzetli. Hatta o kavunun da hafif bir kokusunu taşıyor. Ama aslı bunun da bademle yapılanı. Şimdi bademle yapılanı diyoruz ama temelinde bu hani pirinçle yapılan sübye var ya, ona da gidebiliriz. Aslında sübye bir nevi günümüzün kimya dilinde emülsiyon olarak kullanılan bir kelime gibi. Yani aslında bir emülsiyon yaratıyorsunuz. Öğütülen fındık, fıstık veyahut da pirinç, tahıl neyse onun özüyle onu suyla karıştırıyorsunuz ve sütümsü bir doku elde ediyorsunuz. Sanki süt gibi, içinde nişastası da var, kıvamı da var. Şimdi bunun için tabii ki İzmir'e bu nereden gelmiş? Onu Osmanlı'daki sübiyeye de dayandırabiliriz ama İzmir'de tamamen seferat Yahudilerine ait bir lezzet olarak kabul ediliyor. Onun da İspanya'dan geldiği kabul ediliyor. Şimdi İspanya deyince İspanya'daki her şeyin temelinde de Orta Çağ Arap mutfağını aramak lazım.

Bitki bazlı sütlerin en sevilenlerinden biri badem sütü. Peki bunun ilk tarifi ne zaman ortaya çıkmış? Evet, o zaman 8. 10. yüzyıl arası Arap kayıtlarına bakmak lazım. O zamanlar badem sütü adeta bir iksir gibi, göğse ve öksürüğe iyi gelen bir ilaç gibi tavsiye ediliyormuş. İlk kitabı da 10. yüzyıla ait Kitap al-Tabih. Şimdi Kitap al-Tabih'in birazcık daha gelişmişi 1226 yılında yayınlanmış Al-Bağdadi. Evet, Al-Bağdadi'de de gene badem sütünün tanımı geçiyor ve üstelik de badem dövülerek hem tuzlu yemeklere hem de sütlü tatlılara kıvam vermek için kullanılıyor. Yani badem orada artık bir kıvam kazandırıcı gibi, tıpkı bizim sübyenin olduğu gibi. Şimdi tabii ki Emeviler eliyle bütün bu yemek kültürü ta İber Yarımadası'na kadar gitmiş. İber Yarımadası deyince Portekiz ve İspanya'dan bahsediyoruz. Evet, Portekiz'de mesela Algarve vardır. El Garb, yani en batı uç gibi. Yani denizle gidilebilecek en batı yer o zaman El Garb. İşte orada bir Emevi beyi varmış. Eşi de ta kuzey ülkelerinden gelmiş. Kuzey derken İskandinav ülkelerinden. Kızcağız pek mutsuz çünkü karı özlüyor, kışı özlüyor. Bütün bir kış geçmiş, bir damla kar yok tabii. Emevi beyi de çok üzülmüş ve eşinin kış aylarını, kar yağmasını özlediğini anlayınca ona bir sürpriz yapmış. Bir gün bütün kış geçmiş gene bir damla kar yok. Kızcağız uyanıyor, bir bakıyor sarayın karşısındaki dağlar bembeyaz. Bir heyecan, fakat o beyazlıklar kar değil, badem ağaçları çiçek açmış. Evet, Emevi Bey'in eliyle Algarba ilk defa bademin gittiği söylenir. Fakat bugün badem gerek İspanyol gerek Portekiz mutfağında çok önemli. Ama ben şimdi horçataya geleceğim. Valencia'ya gidelim. Ben horçataya İtalya'da da rastlamıştım. İtalya'da daha çok böyle bir badem şurubu gibi satılırdı. Gene rengi beyaz ama süt gibi değil, daha şekerli bir şurup gibi. Tam anlamıyla badem şurubu. Zaten Sicilya'da da vardır, orada da horçata denir. Fakat Valencia'daki horçata çok farklı. Bademden yapılmıyor ama. İşin kökünde badem olabilir ama badem alternatifi olarak orada kaplan fındığı kullanılmış. Şimdi ben kaplan fındığı diye çeviriyorum. İngilizce'de çünkü tiger nut olarak geçiyor. Fakat bu aslında yer altında yetişen bir sazın yumrusu. Adı da çufa. Şimdi aslında horçata kelimesi peki bu çufa ile ne alakası var deyince, evet, badem alternatifi olarak bu kullanılmış ama horçata lafı da hordeum'dan geliyor. O da nedir? Aslında arpanın Latincesi. Eski Antik Mısır'da da böyle bir arpa sütü yapılırdı. Adı sonradan işte bademle yapılmış falan gibi. Dövülüyor, suyla karıştırılıyor ve sütümsü bir lezzet elde ediliyor ve bu serinletici olarak içiliyor.

0: Evet, Asya deyince hemen soya fasulyesi sütü aklımıza geliyor. Şimdi soya fasulyesi deyince aslında fasulye dünyasının geçmişi gerçekten çok karışık. Tekrarlanan bir espri vardır. Fatih Sultan Mehmet şöyle bir salçalı kuru fasulye yiyememiş diye. Doğrudur. Çünkü domates de kuru fasulye de Amerika'dan gelen ürünler arasında, yani 15. yüzyılda Amerika'nın keşfinden sonra bu taraflara gelmiş olan yiyeceklerin arasında. Şimdi soya fasulyesine gidince böyle bir durum yok. Soya fasulyesi Asya'da eskiden beri yetişiyormuş. 7000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Genellikle menşei Çin olarak söylenir. Aynı zamanda bugünlerde hem Sibirya'da hem Kore'de hem de Güneydoğu Asya ülkelerinde eş zamanlı olarak yabani soya fasulyesinin yetiştiği ve peyderpey tarıma alındığı söylenir. Şimdi soya fasulyesi sütü deyince, yani soya sütü deyince aslında peynir altı suyu gibi düşünün. Tofu, yani soya fasulyesinden yapılan bir nevi peynir görünümünde olan alternatif peynir diyebileceğimiz tofunun yan ürünü. Yani tofu aslında bir fermente yiyecek. Soya fasulyesinden üretiliyor. Zaten soya fasulyesinin çiğ hali biraz insana zararlı, toksik olabiliyor. Dolayısıyla bir işlemden geçmesi gerekiyor. Bu işlem fermentasyon olabilir, pişirme olabilir. Zaten soya sütü de endüstriyel üretim şekli, soya fasulyesinin kurusunun suyla canlandırılması, öğütülmesi ve çıkan süt gibi özün uzun süre kaynatılması, böylece toksik etkilerinden arınması şeklinde yapılıyor. Ama aynı zamanda tofunun peynir altı suyu gibi bir nevi yan ürün olarak da olabiliyor. Evet, Çin'de bu kadar eski bir geçmişi olmasına rağmen Amerika yağının da çıkarılabildiğini, önemli bir protein kaynağı olduğunu, besleyici özelliklerini görünce soya fasulyesi üretimine girişmiş. Bugün dünyanın en büyük soya fasulyesi üreticisi Amerika ve Brezilya, yani Çin değil. Tabii soya sütü de Amerika'da bir süt alternatifi olarak ön plana çıkmış. Bugün laktoz intoleransı olanlar veyahut da süt içmek istemeyenler ya da sadece besleyici değerleriyle sağlıklı beslenmek isteyenler soya sütünü Amerika'da bol bol tüketiyor. Peki yulaf sütü? Her türlü tahıl sütünün menşei olarak gene Orta Doğu coğrafyasını gösterebiliriz. Antik Mısır'da zaten arpa sütü yapılıyordu dedik. Horchata ondan kaynaklanıyor dedik. Ama bugün bildiğimiz yulaf sütü 1990'da İsveç'te Lund Üniversitesi'nde ilk kez yapılmış. Yulafa enzimler ekleyip onu daha sütümsü bir kıvama getirerek Richard Öste yapmış. Richard Öste'nin yaptığı yulaf sütü dünyanın da ilk ticari yulaf sütü olmuş. Evet, bitki bazlı sütler dünyası gerçekten çok ilginç. Bence bu yaz siz de kavun çekirdeklerinizi biriktirin, İzmir usulü bir sübye yapın ya da bitki bazlı sütlere bir şans daha verin. Bakalım sevecek misiniz, mutfağınıza sokacak mısınız? Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo. Hava durumu.
2: Pazar günü de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da pazar da yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Pazartesi yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Pazar Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
1: Hava durumu.
3: sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
5: Niçin?
4: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
6: geçmişe dönmek de lazım.
4: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
6: Bu mesajın etkisi ne olacak?
4: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
3: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 18.
7: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair de verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir ve 10 yıllık planlamayı açıkladı.
8: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
8: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
9: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
8: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
9: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
7: Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim yapıldı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken salonda gerilim yükseldi, kavga çıktı.
10: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
9: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
10: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
9: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
11: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
10: Herkesin hakkını savunma. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman Ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
9: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi.
5: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
12: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
5: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
12: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
5: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
12: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
5: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
7: İranlı üst düzey bir komutan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını söyledi. İranlı komutanın açıklaması Trump'ın sözlerinin hemen arkasından geldi.
11: Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim.
9: İran'ın Pakistan aracılığıyla gönderdiği son teklifte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı tatmin etmedi. Tahran'ın önerisi Trump'ın olası askeri seçeneklerle ilgili briefing almasından bir gün sonra geldi. Trump, gazetecilerin onları yerle bir etmek mi istiyorsunuz sorusuna tercih etmem yanıtını verdi.
11: İnsanlık olarak tercih etmem ama seçenekler bunlar. Ağır bir şekilde girip onları yerle bir etmek mi istiyoruz yoksa bir şeyler yapmak mı istiyoruz?
9: Trump'ın bu ifadelerinin ardından İranlı üst düzey komutanlardan çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğu açıklaması geldi. Hatemül Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eşe'yi de İran'ın müzakerelerden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceğini söyledi. İran geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne aşamalı müzakere öngören bir öneri göndermişti. Öneride savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından söz ediliyor, nükleer müzakereler sonraya bırakılıyordu. Axios'un haberine göre Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın metninde bir dizi değişiklik yaptı. Witkoff, nükleer müzakereyi yeniden taslak metne soktu. Zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılmaması ve müzakere süresince tesislerin faaliyete geçirilmemesi gibi şartlar ekledi. İran'ın Perşembe günü Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Trump yetki almadan savaş başlattığı için Kongre'nin baskısı altında. Kongre'de Amerikan başkanının yetkisini aşıp aşmadığı tartışılıyor. Trump baskılar üzerine Kongre liderlerine bir mektup gönderdi. Mektupta 7 Nisan'dan beri Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırı olmadığını belirtti. 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıklar sona ermiştir dedi.
7: Yeni gelişmeyle devam edelim. Ahmet Spor Faaliyetler Kulübü Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Iğdır'la berabere kaldı ve bu beraberlik Süper Lig'e çıkmasına yetti diyelim. Ve hemen bir canlı bağlantıyla, bir telefon bağlantısıyla son durumu alalım. Nizamettin Kaplan, bölge temsilcisi yayında. Nizamettin, neler aktarırsın?
13: Orhan, Ahmet Spor tarihinde ilk kez birinci ligde, evet, bugün oynanan karşılaşmada Ahmet Spor'un Erok Spor'la bir yarışmıştır sorusuydu. İkili averaj da Erok Spor'un önündeydi Ahmet Spor. Ve maçını kazanması halinde Süper Lig'e çıkacak durumdaydı. Önce Erok Spor rakibiyle bir berabere kaldı. Daha sonra da Ahmet Spor bir berabere kaldı. İki takım da ligi 74 puanla tamamladı. Ve ikili averajda Ahmet Spor Erol Spor'dan daha iyi olduğu için Süper Lig'e yükselen takım oldu. İlk maçı Ahmet Spor kendi sahne seyircisi önünde 2-1 kazanmıştı. İkinci maç ise Deplasman'da 1-1 tamamlanmıştı. Ve bu skorlardan sonra Ahmet Spor ikili averajla aldığı beraberlik sonrası Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu Erzurum'dan sonra. Tabii buradaki hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı, kutlamalar. Ve gün içerisinde de yoğun bir konvoy vardı Diyarbakır'da. Ahmet Spor taraftarları konvoylar oluşturarak takımlarına buradan destek vermeye başladılar. Tabii Süper Lig haberi gelince de şu anda Diyarbakır sokaklarında birçok noktada kutlamalar var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iki ayrı noktaya maçın izlenmesi için dev ekranlar kurmuştu. Hem park ormanı hem de kent meydanında binlerce Ahmet Spor taraftarı bu karşılaşmayı canlı izledi ve sonrasında gelen haberle de şu anda kutlamalar yapıyorlar. Kentin farklı noktalarında havai fişekler de atılıyor. Şu anda görüyorum trafikte birçok araçta bulunan Ahmet Spor taraftarları takımlarının bayraklarını açmış ve turu atıyorlar. Ahmet Spor tabii geçen yıl Trendyol 1. Ligi'nde iyi bir sonuç alamamıştı. Ancak bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkmıştı ve çok önemli transferler yapmıştı. Mbaye Diagne gibi Süper Lig'in tecrübeli isimleri, Hasan Ali Kaldırım gibi isimler vardı Ahmet Spor'da. Ve bu isimler ve bunlarla oynayan tabii diğer futbolcuların sahaya etkileri, takıma etkileri tarihinde ilk kez Ahmet Spor'a Süper Lig'i getirdi. Daha önce Diyarbakır Spor defalarca Süper Lig'de yer almıştı. Ancak Ahmet Spor ilk kez Süper Lig'de yer alıyor. Ve dolayısıyla bu başarı sadece Diyarbakır'da değil, bölgenin birçok kentinde kutlanıyor. Ve Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkışı bir anlamda coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu arada Diyarbakır'da tabii özellikle trafiğin aksamaması, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Diyarbakır Emniyeti de sabah saatlerinden itibaren tedbirlerini aldı. Ahmet Spor bu gece kente gelecek. Özel uçakla gitmişlerdi Iğdır'a. Muhtemelen havaalanında da karşılama olacak. Şu anda Diyarbakır'da Ahmet Spor taraftarlarının coşkusu farklı noktalarda devam ediyor. Biz de buradaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Orhan.
7: Nizamettin Kaplan aktardı. Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Son gelişmeler Nizamettin'dendi. Devam edelim. Kalp ve damar sağlığına zararları bilinen aşırı tuz tüketiminin hafızayı da olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Avustralya'da yapılan araştırma aşırı tuzlu yemenin unutkanlığa da yol açtığını gözler önüne serdi.
5: Aşırı tuz tüketimi hafızayı da olumsuz etkiliyor. Açıklama Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacılarına ait. Alzheimer uzmanları 1200'den fazla kişiyi 6 yıl boyunca takip aldı. Bilim insanları sodyum tüketimiyle unutkanlık arasında bağlantı keşfettiklerini duyurdu. Akademisyenler normalden fazla tuz tüketen erkeklerde unutkanlığın daha da güçlü olarak ortaya çıktığını belirtiyor. Araştırma Yaşlanma Nörobiyolojisi adlı tıp dergisine yayınlandı. Avustralyalı uzmanlar yüksek tuz tüketiminin beyinde yangı ve kılcal damar hasarına yol açtığını, bu durumunda beyne daha az kan gitmesine sebep olduğunu düşünüyor. Damar hasarı sonrası beyne giden oksijen miktarının azalmasıyla meydana gelen hasara vasküler demans adı veriliyor. Çok fazla tuz tüketiminin kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini artırdığı biliniyor. Uzmanlar aşırı sodyum tüketiminin kemik yoğunluğunu da azalttığı uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü tuz kullanımının azaltılmasıyla 2030'a kadar 135 bin kalp ve damar hastalığı vakasının engellenebileceğini vurguluyor.
7: Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hem festivaldeki etkinliklerden hem de turizmcilere yönelik desteklerden bahsetti.
9: Yöresel yemekleri, turistik ilçeleri ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. Efeler şehri Aydın ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
14: 10 ayrı mekanda 177 etkinlikle Aydınlıların karşısına çıkıyoruz. Tabii konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine, sanatçıların destekleyen çalışmalara kadar birçok etkinlikle Aydınlılarla buluşacağız.
9: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivallerinde ikinci durak Aydın oldu. Festival rotasında bu yıl ilk kez eklenen kentte 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri sanatseverlerle buluşacak. Festivalin düzenlendiği her şehirde lezzet noktaları belirleniyor. Aydın'da da Lezzet Noktası projesine katılan restoranlar ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.
14: Unutulmayı üst tutmuş değerlerimizin tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Ama biz bunu turizm açısından bir tanıtım ve gelir vesilesi haline de getiriyoruz.
9: Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere yönelik destek paketi ve konaklama vergisinin düşürülmesinden de bahsetti.
14: Sektörün finansal esnekliğe ve kolay erişimi sağlanması açısından 60 milyarlık bir KGF fonu açıklandı. Bu hayata geçirildi. İkinci bir önlem paketini devreye alındı. Konaklama vergisi %1 düşürdü. Bu da aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı. Hani can suyu da diyebilirsiniz.
7: Bu haberle noktalamış olduk. Saat başında tekrar burada olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Reklam.
16: Kim buldu, nasıl buldu?
17: Lastik eldivenin icadının arkasında bir aşk öyküsü var.
16: Lastik eldiveni Amerikalı cerrah Dr. William Halstead buldu. Modern cerrahinin babası olarak anılan Dr. Halstead, kendi üzerinde yaptığı deneyler sonucu büyük duyu sinirlerine enjekte edilen bir uyuşturucunun vücudun belirli bölgelerinde duyu yitimine neden olduğunu da keşfetti. Bu deneyler sırasında uyuşturucu bağımlısı da olan doktor, bağımlılıktan kurtulmayı başardı. 1890 yılında Halstead'la birlikte çalışan hemşire Caroline Hampton'ın cildi, ameliyat öncesi kullanılan güçlü dezenfektanlara ciddi alerjik tepki göstermeye başladı. Doktor Halstead, ünlü bir lastik firmasıyla iletişime geçti. Lastik eldiven yapmalarını istedi. Prototip olarak yapılan lastik eldiveni kullanan Caroline'ın elleri iyileşmeye başladı. Milyon dolarlık lastik eldiven endüstrisi böyle doğdu. Aslında doktorun amacı sadece hemşire Caroline'ın ellerini korumak değildi. Ellerini tutup ona evlenme teklif etmek istiyordu. Lastik eldivenin icadından birkaç ay sonra da teklifine evet cevabını aldı.
18: Kim buldu, nasıl buldu?

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba. Galatasaray 26. şampiyonluğuna ulaşmak için bu akşam Samsun'da sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar kazanması halinde takipçilerinin alacağı sonuca bakmadan bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşacak. Samsun'daki maçı Erce Tren takip edecek. Çalkantılı bir haftayı geride bırakan Fenerbahçe ise Başakşehir'le karşılaşacak. Bu maç için de Gürkanak Kadıköy'de ilk olarak Samsun'a gideceğiz Erce.
2: Maça artık saatler kaldı ve stadyumda yavaş yavaş dolmaya başladı. Hem Samsun Spor taraftarı hem de Galatasaray taraftarı artık yavaş yavaş stadyuma giriş yapmaya başladılar. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray artık şampiyon olmak için sahaya çıkıyor. Saat 20'de Samsun Spor'a konuk olacak sarı kırmızılı ekip maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek ve 4 yıl üst üste şampiyon olmuş olacak. Galatasaray Lig'de 74 puanla lider durumdayken rakibi Samsun Spor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Tabii Samsun Spor'da Avrupa Kupaları hedeflerini sürdürmek için maça 3 puan parolasıyla çıkıyor diyebiliriz. Galatasaray geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisini 3-0 gibi net bir skorla kazanarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırmıştı. Bugün Fenerbahçe Başakşehir'le oynayacak ve berabere kalması ya da mağlup olması durumunda Galatasaray kendi maçından bağımsız şekilde yine şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Uğurcan Çakır ve tedavisi devam eden Yaser Aspirilla Samsun kafilesine dahil edilmemişti. Muhtemel 11'leri de aktaralım. Sarı kırmızılı ekibin Günay, Şalay, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış, Yunus ve Victor Osimhen ile maça başlaması bekleniyor. Rakibi Samsun Spor'un ise Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Thomasson, Yalçın, Makambu, Elias, Holse, Kolibali ve Muadil Maci 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında. Sarı kırmızılı takımda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı bu maçta sarı kart görmesi durumunda 33. haftadaki hesap.com Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecekler. Samsun Spor'daysa 8 futbolcunun sarı kart sınırında olduğunu ifade edelim. İki takım arasındaki son 7 karşılaşmanın tamamını Galatasaray kazandı. Son olarak saat 20'deki mücadeleyi hakem Onur Coşkun Ses yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
1: Erce teşekkürler. Fenerbahçe-Başakşehir maçına dair bilgiler için şimdi de Kadıköy'e Gürkan Ak'a dönüyoruz.
3: Şansı senin de pas atarken aktardığın gibi aslında Galatasaray bugün kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin her ne kadar matematiksel anlamda şampiyonluk şansı devam ediyor olsa da psikolojik olarak tam olarak o noktada değil Fenerbahçe. Ve Şampiyonlar Ligi biletini almayı çok da hedef olarak kendine belirlemiş durumda. Bu doğrultuda da Başakşehir karşısında galibiyet için sahaya çıkacak sarı lacivertler ki Domenico Tedesco'nun gönderilmesiyle birlikte Zeki Murat Gölen'in takımın başında yer alacağını hatırlatmış olalım. Eksikler de var. Ederson, Brown, Mert Müldür ve Genduzi kart cezalısı. Alvarez ve Nene sakat. Skriniar'ın da ağrıları var. Durumu belirsiz, büyük olasılıkla kadroda olması beklenmiyor. Bunun da altını çizelim. Nasıl bir muhtemel 11 olabilir aktaralım. Kalede Mert, sağ bek Semedo, sol bek Levent, stoperde Çağlar Osterwolde ikilisi, dörtlünün önünde İsmail ve Kante. Sağ kanat Musaba, solda Kerem, Talisca 10 numara pozisyonunda, ön uçta Şerif 11 ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Başakşehir'e baktığımızda onlar da yine Avrupa Kupaları için 5. basamağın hedef olarak belirlemiş durumdalar ki Türkiye Kupası'nı kazanan ekibe göre 5. sıradaki takım da Avrupa Kupalarına katılım hakkı kazanacak. Bu doğrultuda Göztepe ve bir diğer takımla yine Samsun'la yarış içerisinde olduğunu da aktarmak lazım. 51 puanı bulunduğunu hatırlatalım. Nasıl bir muhtemel 11 olabilir onu belirtelim. Kalede Muhammed, sağ bekte Ömer Ali, sol bekte Kazım Can, stoperde Duarte ve Opoku, dörtlünün önünde Kemen ve Umut, sağ kanatta Yusuf, sol kanatta Harit, forvet arkasında Şomurodov ve ön uçta Bertu 11 ile Başakşehir'in sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii ki Fenerbahçe kadar belirttim. Başakşehir'de bu maça kazanmak için çıkacak. Avrupa umutlarını devam ettirebilmek için. Saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Tribünlerin boş olması bekleniyor. Onu da aktaralım ki stadyum çevresi de şu anda hiç hareketli değil. Fenerbahçe taraftarları tribünleri doldurmayacak bugün. Görüntü o.
1: Gürkan Ak, teşekkürler. Süper Lig'e yükselen ikinci takım Ahmet Sportif Faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi tarihinde ilk kez ülke futbolunun zirvesinde mücadele edecek. Ahmet Sportif Faaliyetler 38. ve son hafta maçında Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı. Diyarbakır ekibi bu sonuçla sezonu ikinci sırada tamamladı. Esenler Erok Spor konuk ettiği Pendik Spor'la 1-1 berabere kaldı. İki takım da sezonu 74 puanla bitirirken ikili averajda üstünlüğü olan Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig vizesini kaptı. Esenler Erok Spor ise playoff finali oynayacak. Çorum, Bodrum, Pendik ve Keçiören Gücü de playoff'ta. Birinci ligde Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakarya Spor ve Serik Spor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. NBA'de Los Angeles Lakers Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi. Houston'da double-double yapan Alperen Şengün'ün performansı galibiyet için yeterli olmadı. Lakers playoff ilk turunun 6. maçını 98-78 kazandı. Los Angeles ekibi seriyi 4-2 önde tamamlayarak adını konferans yarı finaline yazdırdı. LeBron James 28 sayıyla oynadı. Houston bu serideki en düşük hücum performansını yaşadı. Alperen'in 17 sayı 11 reboundla double-double yaptığı maçta Amen Thompson 18 sayı attı. Batı konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers'la son şampiyon Oklahoma City eşleşti. Şimdilik spor bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: NTV 라디오.
1: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
2: Yaşasın Hayat'tan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor

0: konusu. Acaba karaciğer yağlanması pandemisi mi yaşanıyor? Akıllara getiriyor.
1: Yani hemen hemen öyle diyebiliriz. Yani obezite pandemisi olduğuna göre zaten bir anlamda karaciğer yağlanması pandemisi beklenen bir sorun. Çünkü obeziteden önce ilk nasibini alan, yağlanan organımız karaciğerimiz. Sonrasında obeziteye doğru yolculuk devam ediyor. Ama bu karaciğer yağlanmasıyla başlayan ve obeziteyle devam eden yolculuğun karaciğer yağlanması önemli oyuncularından biri haline geliyor. Yani karaciğer yağlanınca obezite daha da hızlanıyor. Ve o nedenle zaten şimdi artık karaciğer yağlanmasını bir sıradan organ yağlanması gibi değil, metabolik bir bozukluk olarak görmeye başladık. Yani karaciğer yağlanması, karaciğerin detoksifikasyon yani toksinlerden bizi arındırma görevini bozduğu gibi karaciğerin safra üretme kapasitesinde de, ürettiği safranın kalitesinde de değişikliklere yol açıyor ve safra kesesinde poliplere, sonra da safra çamuru ve taşına yol açıyor. Ama buna yetinmiyor. Yağlanan karaciğerden oluşan metabolik sapmalar, örneğin insülin direncinin hızlanması ve yeme bozuklukları, insülin direncine bağlı yağ depolanmasının hızlanması pek çok mekanizmalarla sadece karaciğer yağlanması olmaktan olay çıkıyor. Kalbin yağlanması, böbrek ve böbrek çevresinin, pankreas ve pankreas çevresinin yağlanması, karında omentumun yağlanıp büyümesi ve bir iç salgı organı haline dönüşüp bu salgı organının çıkardığı interleukin alfa gibi, interleukin 6 gibi, TNF alfa gibi bir takım sitokinlerin ve iltihap yapıcı maddelerin ortaya çıkmasıyla biz bir nevi iltihap çuvalına dönüyoruz. Evet. Yorgunluk, gece terlemeleri, halsizlik, isteksizlik hepsi de sinsi olduğu için farkına varmıyoruz. O nedenle bugün artık karaciğer yağlanması aslında karaciğerin yağlanması probleminden çok daha fazlası gibi görünüyor. Ve çok daha fazla dikkate alınması gereken metabolik bir hastalık olarak görülüyor. Ve başlangıçta non-alkolik steatohepatit veya alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması lafı artık kaldırıldı. Metabolik bağlantılı karaciğer yağlanması sendromu gibi bir tabloya dönüştü.
0: Peki hafif ve orta derecede çıkarsa tahlillerimizde hangisiyle aslında alarm verir vücudumuz daha tehlikeli?
1: Aslında en büyük problem de buradan başlanıyor. Hala bazı radyoloji uzmanları maalesef rutine aldıkları gibi hafif, orta veya artmış karaciğer yağlanması diyerek yuvarlıyorlar. Aslında öyle yapmamak lazım. Çünkü prensip olarak bize göre 4 aşaması var ve bu aşamalar metabolik bozukluğun hangi düzeyde olduğunu göstermesi açısından son derece stratejik. Eğer metabolik olarak çok ciddi bir durum söz konusuysa bunu siz hafif, orta veya kabul edilebilir düzey gibi rapora yazdığınız zaman onu biz metabolizma ile uğraşan iç hastalıklar uzmanları yorumlamaya ve hastalara bunu anlatmaya zorlanmaya başlıyoruz. Evet. Hasta diyor ki hocam burada orta derecede yağlanma var diyor. Hafif yağlanma var diyor. Hafife alıyor işi. Aslında problem şu. Bir, yağlanma yok. Sıfır. Grade 1. Hafif yağlanma grade 2. Orta derecede grade 3. 4. Presirotik yağlanma yani siroza gidiyor. Ve grade dedikten sonrası zaten karaciğer sirozu ve onu takip eden yağlanmaya bağlı karaciğer kanseri, hepatoselüler karsinoma. Yani karaciğer yağlanması, karaciğerin kendi içinde karaciğeri durup dururken siroza götüren bir problem. Ne virüs var ortada, ne alkol var ortada. Hiçbir şey yok. Sadece yağlanmanın kendisi metabolik olarak karaciğeri siroza götürüyor. Ama daha da önemlisi, sizin karaciğeriniz daha ikinci dereceden yağlıyken sizin sistematik olarak metabolik sendroma doğru gidişinize başlıyor sistem. Safra keseniz çamurlaşma içinde, polip yaptırmaya, yapılaşmasına veyahut da taşa yol açıyor. Ama aynı zamanda kanınızda SRP yükselmeye başlıyor. Bu yükselen SRP vücudunuzda bir gizli steril iltihaplanmaya yol açıyor ve bir sürü metabolik bozukluk tetikçisi oluyor. Dolayısıyla karaciğer yağlanmasını artık her aileyecinin değil, her aile hekiminin, hatta her genel prasyon kardeşimizin ısrarla üzerinde durması ve kişileri bu karaciğerin neden yağlandığı konusunda araştırma yaparak uyarması gerekiyor. Fazla mı fruktoz tüketti ondan yağlandı? Alkol tüketmiyor olabilir. Fazla mı şeker yiyor? Fazla mı meyve suyu tüketiyor? Fazla mı aşırı meyve yiyor? Aşırı meyve de karaciğeri yağlandırıyor çünkü. Ya da kullandığı bir ilaç mı yağlandırıyor?

0: sistem o karaciğeri yağlandırır. Hepatotoksik olan, yani karaciğerin yapısını bozan birçok bu ot çöp yutma merakı var şu anda insanlarda. Evet. Bu ot çöp haplarının çoğu, fitoterapistlerin verdiği hapların çoğu, çünkü o fitoterapistler de ciddi bir farmakokoloji, farmakoloji eğitiminden geçmiş fitoterapistler falan değil. 3 aylık, 5 aylık kurslardan sonra nasıl olduğunu anlamadığımız bir fitoterapi uzmanlığı alanı çıktı Türkiye'de. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir alan. Ve bunlar bir sürü şeyi onunla, bununla, otla, çöple tedavi etmeye kalkıyorlar. Ama sonuç karaciğer yağlanması ve sonra karaciğer yetmezliği, karaciğer nakline kadar giden vakalar var. Hı hı. Maalesef. Dolayısıyla karaciğer yağlanması işini biz mümkün olduğu kadar gündemde tutacağız. Karaciğere zararlı olan ilaçları, karaciğere zararlı olan o otları, çöpleri, takviye adı altında satılan ama takviye değil, tam tersine zarar küpü olan şeyleri söyleyeceğiz. Tabii ki karaciğer faydalı takviyeler de var. Ama karaciğer yağlanmasının tedavisini içinde kolin olan, içinde işte bilmem ne otu, bilmem ne çöp olan şeylerle karaciğer yağlanmasına iyi gelir diyemiyorlar. Karaciğerin fonksiyonlarını destekler. Karaciğerin fonksiyonlarını maydanoz da destekler. Maydanoz yiyin. Enginar da destekler. Enginar yiyin. Bezelye de destekler. Bezelye yiyin. Niye hap yutuyorsunuz? Burada mesele şu, tekrar uyarmak istiyorum halkımıza. Karaciğer yedeği olmayan bir organ. Evet. Ve muhteşem bir organ Burcu Hanım. Yani öyle bir organ ki hem vücudunuza bağırsaklardan emilerek giren her şey karaciğere uğruyor, bir temizlik kontrolünden geçiriyor ve bu temizlik kontrolünden geçirirken eğer içinde zararlı bir madde varsa karaciğer kendini feda ediyor, zarar görüyor. Onu temizledikten sonra sisteme veriyor. İki, vücudumuzun ürettiği birçok atık madde karaciğer yoluyla atılabiliyor. Vücudumuzun iki tane temizlik işleri müdürü var. Hı hı. Bir tanesi böbreklerimiz. Su deliyenleri tuvalete giderek bir idrarla atıyoruz. Bir tanesi de suda erimeyen toksinlerin, yağda eriyen toksinlerin safra ile atıldığı karaciğerin temizleme sistemi. Bunun birisi böbreklerimiz, vücudumuzun banyosu gibidir. Hmm. Bir diğeri de mutfak gibidir. Eğer o mutfaktan çok fazla sistem tıkanıklığına yol açarsanız, mutfak lavabonuz tıkanırsa başınıza ne geldiği gibi aynı sonuç karaciğer yağlanmasında ve tıkanmasında gelir. O nedenle mutlaka karaciğer enzimlerinin yükselmesini beklemememiz lazım. Karaciğerim yağlı ama karaciğer testlerim normalmiş hocam. Karaciğerin %75'i hasarlı hale gelmeden karaciğer enzimleri yükselmiyor. O enzimler yükseldiği zaman zaten atı alan Üsküdar'ı değil Gebze'yi geçmiş oluyor. O nedenle SGOT, SGPT, GGT'yi takip edelim. Tamam. Özellikle GGT'nin üzerinde, gamma glutamin transferazının üzerinde hassasiyetle duralım. Tamam. Ama bunlar yüksekse zaten doktora koşa koşa gidelim.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir konu.
1: Evet, bu konuda belki de bilinçlenmemiz gerekiyor.
0: Bilinçlenmemiz, sık sık bizim gündeme getirmemiz lazım. Hı hı. Karaciğer yağlanmasının nedenlerinin başında fruktoz olduğunu muhterem halkımız bilsin. Yediğimiz paketli gıdaların çoğuna, paketli gıda üreticileri iştahımızı artırmak, ondan bir daha, üstünden bir daha filan yiyebilmemiz için işte fruktoz tıkıyorlar. Üstelik bu fruktoz doğal fruktoz bile değil. Nişastadan elde edilen, özellikle mısır nişastasından elde edilen uyuşturucu bir madde olan nişasta bazlı fruktoz. Yani çok muhteşem bir uyuşturucu sinsice vücudunuza giriyor. Vücudunuzun tokluk sistemlerini hiçbir şekilde uyarmıyor. Yemeğe doyamıyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda vücudunuzdaki bir takım zevk merkezlerini uyararak daha sizi daha fazla yemeğe yönlendiriyor. Ve karaciğeriniz yağlandıkça tokluk sisteminiz, karaciğeriniz yağlandıkça leptin, insülin dengeniz alt üst oluyor. Hem obezite yolculuğuna çıkıyorsunuz hem de bir toksik yolculuğa çıkıyorsunuz.
1: Evet. Şimdi hocam başka bir konu da var merak edilen, insülin direnci. Acaba benim gizli bir insülin direncim olabilir mi? Bunu nasıl anlarım diyen izleyicilerimiz var. Çok soru geliyor bu konuda.
0: Çok önemli. O da çünkü karaciğer yağlanmasıyla paralel.
1: Evet.
0: Çünkü zaten karaciğer yağlanmasının bir numaralı müsebbibi, yani hazırlayıcısı, sorumlusu insülin direnci. Ama insülin direncinin en fazla etkilediği, en fazla etkilendiği organ, hem etkilediği hem de etkilendiği karaciğerin kendisi. Çünkü karaciğer insülin direnci gösteriyor. İnsülin direnci dediğimiz zaman temelde iki tane organdan bahsedelim. Kas tabana göre bir organ, metabolik bir organ. Kaslarımız insüline direnç gösteriyor. Dolayısıyla kasların glikojen depolama, glikojeni serbestleştirme, yani glikojen şeker depolanmış şeker demektir. Karaciğerimizin şeker üretme ve glikojen depolama, şeker depolama kapasitesinin bozulması demek. Hı hı. İnsülin direnci olduğu zaman vücudumuzun bu iki temel organı insüline cevap vermiyor. İnsüline cevap vermedikleri zaman, insülin körü oldukları zaman, insülin uyuşukluğu içine girdikleri zaman, insülin cevapsızlığı olduğu zaman bunlar içeriye şekeri kabul etmiyorlar. Şekeri içeriye alamadığı zaman insülin de onu alıp trigliserite çeviriyor. Göbeğimizde, karaciğerimizde, kaslarımızda hatta yağ olarak depoluyor. Yani daha tersi ve daha büyük bir olay meydana geliyor. Peki benim insülin direnci olduğumun bir belirtisi var mı? Aslında var. Fakat çoğumuz farkında değiliz. Eğer uzun bir günü neredeyse açlıkla geçirebilmenize rağmen yemeye başlayınca çiğnemeden yutuyorsanız, hı hı, ve yatana kadar yeme isteğine kalıyorsanız, yemek bitti üstüne bir meyve, yemek bitti üstüne meyvenin üstüne bir kuru yemiş, meyvenin üstüne bir de yoğurt atıştırayım, bir de yatmadan önce şu kurabiyeleri de ağzıma atayım diyorsanız, yani yatana kadar elinizin bir tanesi buzdolabının kapısındaysa bu insülin direnci işareti. Siz bunu yaptıkça da insülin direnciniz derinleşiyor. İkincisi, daha da önemlisi, eğer bel çevreniz kalınlaşmaya başladıysa, yemekten sonra uyuklamaya başladıysanız, çünkü şekeriniz yükselip aniden düştüğü zaman şekerin düşmesine bağlı bir uyku hali, o yoksa bile bir belleğinizi zorlamada, zihninizi uyanık tutmada zorlanmaya başlıyorsanız, o da insülin direnci nedeni. Eğer açlık krizleri yaşıyorsanız, yeme krizleri yaşıyorsanız, özellikle şeker atakları yaşıyorsanız, böyle sık sık böyle şekerli unlu şeylere, şekerli unlu yağlı, şekerli unlu tuzlu şeylere çok fazla merakınız varsa, pastane ve fırın ürünleri bunlar, o da insülin direncinin işareti. İnsülin direnci sizi daha sinirli yapar, daha gergin yapar, daha yüksekten tepki göstermenize yol açabilir. Yani daha alıngan, daha heyecanlı, daha panik içerisinde. Çünkü çoğu panik atağının arkasında insülin direncine bağlı hipoglisemi atakları vardır. Dolayısıyla insülin direnci önemli bir halk sağlığı sorunu. Ve aslında bu dört aşamalı bir yolculuk. İnsülin fazla salgılandı, insülin direnci gelişti, tedavi etmediniz gizli şeker, tedavi etmediniz şeker hastalığı. Ama bunun hepsi yeniden geriye sarılabilen bir yolculuk.
1: Peki hangi testlerle saptanır insülin direnci?
0: Çok kolay. Açlık şekeri ve insülini. Açlık şekerine bakarsınız, aynı örnekte, aynı kanda açlık insülinine bakarsınız. İkisini birbiriyle çarpıp 405'e böldüğünüz zaman çıkan rakam size insülin direncini verir. Yani şekeriniz 80, insüliniz 3 ise sizin 3 ile 80'i çarpıp 240'ı bulup 405'e böldüğünüz zaman insülin rezistansı seviyeniz 0.5'e yakın çıkar ki rahatsınız. Hı hı. İnsülin direncinden bahsedebilmek için bu rakamın 1.5'u geçmesi lazım. 1.5 bence sınırıdır. Daha önce 1.7 diyorduk ama 1.5'a çekmemiz lazım onu. 1.7 senin doktora gitmen lazım. 2 işte çabuk ol, çok geç kalma. 2.5 yarın sabah hemen bir acil randevu al demektir. Açlık insülinimiz 5'i geçmeyecek. Maksimum 8. 8 doktora gitme zamanı. Açlık şekerimiz 100'ü geçmeyecek. Normali 85-95 aralığı. Ama 85'ken 95, 95'ken 105 olduğu zaman da ne oluyor demeniz lazım. Yani normal sizi yanıltmasın. Optimum mu normal mi önemli? Optimum önemli ve bu normaldeki normalin seyri de bizim açımızdan önemli. Bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Açlık insülini ve şekeri de bizi tatmin etmiyor. Çünkü bazen açlık şekeri normalken, açlık insülini normalken yemekten sonra muazzam insülin patlamaları olabiliyor. Yani 5 açlık insülini var, 85 açlık şekeri var. Bakıyoruz ama bel çevresi geniş. Bu kişilere biz insülin direncini ortaya çıkarmak için mix meal dediğimiz şeker yükleme değil, bir normal yemeği birazcık içine karbonhidratı fazla kaçırtarak bir kahvaltı örneğiyle verdikten ilk lokmanın 30. 60. 120. dakikasında aldığımız kan örneklerinde insülin patlamalarını görüyoruz ve o insülin patlamaları arkasından şeker düşmelerini görüyoruz. Yani reaktif hipoglisemi, yemek yemeye reaksiyon olarak ortaya çıkan insülin patlamasını getirdiği şeker düşmeler. Hadi diyoruz kardeşim, sende insülin direnci var. Bu şekerin, bu insülinin aşıktan normal olmasına bakma. Dolayısıyla profesyonel bir göz kan analizlerinden daha önemli. Ama kan analizleriyle destekledikten sonra izlemek daha önemli. Neden? O da şundan. Ben açlık kan şekerinize ve insülinize baktığım zaman, siz Mercedes bir araba olsanız bile çalışmayan bir arabasınız, garajda duruyorsunuz. Gıda almaya başladığınız anda, yani metabolizmanız devreye girdiği anda, kana şekeriniz girmeye başladığı anda kontağı çevirdiniz. 30. ve 60. kilometrede, 90. kilometrede, 120. kilometrede sizin arabanın verdiği açıyı görmek istiyorum. Nerede probleminiz var? Eğer siz arkada gizli oyuncu olarak çok hassas bir pankreas taşıyorsanız, ufak şeker dalgalanmalarında bile pankreasınız paniğe kapılıp ani insülin yüklemeleri yapabilir size ve durup dururken 20. 30. yaşlarda göbek büyüten, kalça genişleten bir hanım veya bey olabilirsiniz. Bu şimdilik estetiktir ama yarını safra kesesi taşıdır. Yarının şeker hastalığıdır. Yarının hipertansiyon adayısınızdır. Yarının kalp damar hastası adayısınızdır. Yarının belki de Allah korusun Alzheimer adayısınızdır.
1: Şimdi egzersiz için de aslında insülin direncine doğal bir ilaç diyorsunuz. Kesinlikle. Frenliyor kesinlikle. O zaman değil mi egzersiz yapmak?
0: Tabii. Yani insülin direncinde benim tabirimle bir altın üçgenimiz var bizim. Hı hı. Bu üçgenin bir köşesinde, tepesinde medikal tedavi var. Yani ilaç desteği var. Ama esas olarak tabanında bir köşesinde beslenme, bir köşesinde aktivite yani egzersiz var. Bana göre en etkili ilaçları kullanın. Bugünün çok moda olan, çok kullandığımız zayıflama iğnelerini kullanın. Etki %20'yi geçmez. Yani size kilo verdiririz ama insülin direncinin beslenme ve aktivite alanındaki temel %40'tır. İkisi de biri %40, biri %40. Bunları devreye sokmazsanız verdiğiniz kiloyu geri alırsınız. İnsülin direnci olan çoğu hastanın habire 5 kilo verirken 10 kilo alması, sonra 10 kilo verip 15 kilo almasının sebebi budur. Yani sebep tedavi edilmeden sonuçlar düzeltilirse, sonuç kilodur, sebep kendini tekrar eder. Dolayısıyla yapmanız gereken insülin direncini problem olarak görmek ve kardeşim senin bu ürik asit yüksekliğin insülin direncinden dolayı, bu kalça genişliğin, göbeğin insülin direncinden dolayı, hipoglisemi atakların, yeme krizlerinin insülin direncinden dolayı, iyi kolesterolündeki düşüklük, kötü kolesterolündeki yükseklik, trigliserit fazlalığının da insülin direncinin yol arkadaşı, akrabaları, hatta senin şu safra kesene bir bakalım, taş var mı, polip var mı, çamur var mı, karaciğer ultrasonu yaptıran bir karaciğer yağlanma var mı, çünkü bunların hepsini beraber almanız lazım. Hatta şimdi biz artık kas yağlanması var mı ona da bakıyoruz. Çünkü sarkopenik obezite dediğimiz yeni bir kavram var. Sarkopenik obezite hem beli genişliyor hem kası eriyor. Ama bacak erimiş gibi gözükmüyor. Yağ dolu. Ve sarkopenik obezite kadar belalı bir obezite yok. Çünkü kasınız yoksa enerji tüketiminiz düşük demektir. Çünkü enerjiyi harcayan, şekeri kullanıp enerji üreten mitokondriler kaslara yerleşiyor. Dolayısıyla kas kazandırmadan, kası kullandırmadan, kasta şeker yakmadan, kasta mitokondri sayısını arttırmadan, genç mitokondri oluşturmadan insülin direnci mücadelesi olmaz. O üçgenin tabanının biri açıkta kalır. Hı hı. Diyet sadece bu işi çözmez. O nedenle insülin direnci olanlara ben diyetisyene gittim hocam dedikleri zaman bir dakika gitme, bir dur. Bir dur. Bu insülin direncin için nasıl bir metabolik tedavi, ilaç, nasıl bir metabolik egzersiz, özellikle aerobik egzersizle ağırlık egzersizlerin kombine dediği bir metabolik egzersiz programı ve nasıl bir beslenme planı. Beslenme burada faktör ama tek başına değil. Onun için geçen sene diyetisyene gittim 3 kilo verdim. Bu sene bir daha gittim 5 kilo fazla. 5'i verdim. Gelecek sene 2 kilo fazla. Benim bir hastam 350 kilo verdim hocam şimdiye kadar diyor. 350 kilo nereye gitti? Uzaya gitti. Aldı verdi. Aldı verdi. Aldı verdi. Bu bir oyun değil. Çünkü bu her alıp verme metabolizmanız attığınız bir tokat. Saçınızı döküyor, safı kesenize taş yapıyor, cildinizi kırıştırıyor ve sizin metabolik yaşlanmanızı hızlandırıyor. Çünkü her şeker yüklemenizde kolajeniniz glikoziliye oluyor. ve son metabolik ürün dediğimiz glikozaminoglikanlar, GAK'lar vücudunuzda birleşmeye başlıyor ve yaşlanmanız hızlanıyor. Dolayısıyla insülin direnci çağın vebasıdır Burcu Hanım.
1: Evet.
0: İnsülin direnci Osmanlı Hoca'nın tabiriyle tüm kötülüklerin anasıdır. Bugün en yaygın olan 5 temel mahşerin 5 atlısı diyoruz ona biz. Hı hı. Bu 5 atlının hepsinin avucunun içinde insülin direnci vardır. İnsülin direnci nedeniyle hipertansiyon olursunuz. İnsülin direnci nedeniyle obez olursunuz. İnsülin direnci nedeniyle karaciğeriniz yağlanır. İnsülin direnci nedeniyle şeker hastası olursunuz. İnsülin direnci nedeniyle kalp damar hastası olursunuz. Sonuç Alzheimer, sonuç felç, sonuç başkalarına muhtaç bir yaşlılıktır. Onun için bizi izleyen herkese 20-25 yaşlarından itibaren, olmadı 35, en geç 45, ben de insülin direnci problemi var mı yok mu araştırmalarını hararetle ve ısrarla tavsiye ediyorum.
1: Evet, bunu dinlemeliyiz.
0: Evet.
1: Peki, kısa bir ara verelim, devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. NTV Radyo.
3: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
4: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
3: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
4: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
3: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
4: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
3: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. İzleyicilerimizden gelen birçok soru var. Şimdi onları size iletmek isteriz. Tabii özellikle kadın izleyicilerimiz menopoz dönemi ve menopoz öncesi dönem için takviyeleri sormuş hocam. Yani az önce takviyelerden bahsettik ama o dönem için özellikle önerdiğiniz takviyeler var mı?
0: Şimdi aslında menopoz, premenopozdan, perimenopozdan başlayarak hormonlar bir değişim süreci.
1: Evet.
0: Böyle bir hormonal değişim sürecini hormonları çok doğru izleyerek takip etmek daha doğru. Ancak menopoz, premenopoz döneminde ama özellikle de menopoz döneminde kadınların çok farklı alanlarda yaşam kalitelerini bozan bir süreç. Hem uyku bozukluklarına yol açtığı için, hem gece terlemelerine yol açtığı için, hatta gece terlemesi değil, gündüz atak halinde terlemeler de yapıyor. Hem de sıcak basmalar. Hı. Yani neredeyse çoğu menopozlu kadın elinde pervane ile dolaşıyor. Neredeyse her menopozlu kadın uykusuzluk problemleriyle ben nasıl baş ederim diye uğraşmak peşinde koşuyor. Dolayısıyla tabii ki menopoza giren kadınlarda bir kere bu menopozda yok olan östrojenin etkilerini taklit edebilen bitkisel östrojenler kullanmak mümkün. Bunların başında genisteyin geliyor. Daitsein ve genisteyin, özellikle genisteyin. Soyadan elde ediliyor. Eğer kaliteli, genetiğiyle oynanmamış soyadan elde ettiğiniz bir genisteyin, daitsein kombinasyonu çok bir işe yarayabiliyor. Hiç hormon kullanmadan. Üstelik bu bitkisel östrojenlerin meme kanseri riski falan da yok. Daha ziyade burada söylediğim üçlü soruna, ruhsal sorunlar, uyku sorunları, ateş basmaları vesaire onlara yarıyorlar. Bunun dışında bir takım simis, fuga gibi bir takım bitkisel ekstraklar da var. Yani başka bitkiler de var. Aklus castus var hemen aklıma gelen. Bunların biraz daha deneyimli olmanız lazım. Biz kullanıyoruz bunları. Ama bunlara gerek kalmadan da doğrudan uyku için bir uyku desteği vermek. Stres için bir stres savacak magnezyum desteği vermek çok kolay yollar. Yani stres savar magnezyumları biraz bilirseniz bu tip bitkiselleri bile kalmadan çoğu menopozlu kadını yönetmeniz mümkün. Hatta terlemeleri bile önlemeniz magnezyumla mümkün. Dolayısıyla bu dönemde magnezyum, uyku için melatonin, valeryan veya apigenin içeren papatya özleri, papatya çayı gibi çaylar, stres düzeyi için ashwagandha veya rhodiola gibi adaptojenlerle bu dönemi yönetmeniz mümkün, ama dediğim gibi çok işin ustası olmuş olmanız lazım, çok kullanıyor olmanız lazım ve tabii kadınların da biraz sabır olması lazım, çünkü bu tip takviyeler ilaçlar gibi, yani aspirin alırsınız ateşiniz düşer, öyle olmaz, etkileri geç başlar 3-4 hafta sonra. İlacı bıraksanız bile 3-4 hafta daha da devam eder. Dolayısıyla biraz sabır ister.
1: Peki, bir başka izleyicimiz demiş ki sabah sporu masum mu?
0: Değil. Özellikle insülin direnci olanlarda bu çok yeni bir alan, çok yeni bir bilgi. Özellikle diyabetlilerde ve insülin dirençlilerde artık sabah sporu yerine mümkünse öğleden sonra saatlerinde akşam üzeri sporu taksit ediyoruz. Nedeni şu, hem öğleden sonra sporu ve akşam üzeri sporlar, hatta akşam yemekten hemen sonra, akşam 5'te 6'da 7'de yediğiniz bir yemekten hemen sonra 30 dakika 20 dakika bekleyip 20-30 dakika egzersiz çok daha performanslı. Nedeni şu, biz sabahleyin uyanacağımız zaman, sabah uykumuz daha uyanmadan yarım saat bir saat önce, şafak fenomeni, dawn fenomeni dediğimiz bir fenomen bizim sistemimize kortizol pompalar Burcu'nun. Bunun nedeni bizim daha diri uyanmamız ve güne daha mücadeleci bir şekilde hazır olabilmemiz içindir. Ama sabahleyin kalktığınız zaman o dawn fenomeninin yükselttiği kortizol de bir de stres, egzersizin getirdiği stres kortizol patlaması yaparsanız şekeriniz düşeceği yere yükselir. Çoğu insanın hayret ettiği şey, ya ben sabahleyin uyandım şekerim yüksek. Niye? Dawn fenomeni. Egzersiz yaptım, düşeceği yerde daha da yükseldi. Dawn fenomeni, şafak fenomeni. Dolayısıyla sabahleyin egzersiz yapmak herkese iyi gelmez. Özellikle şeker hastalarına ve insülin direnci olanlara tavsiye etmiyoruz. Bu kişilere özellikle sabahleyin uyanır uyanmaz kahve içmelerini de tavsiye etmiyoruz. Kahve 90 dakika sonra, en erken 60 dakika sonra için. Kahve, ben de öyle yapıyorum. Sağlıklı insanlar için de öyle. Çayla başlayın. Çaydaki kafein, teanin dengesi nedeniyle sizi kafein toksisitesinden korur çay. Ama 60 dakika, 70 dakika, 80 dakika gitti, güne vücudunuz intibak etti, kortizol salgılamanız sakinleşmeye başladı. Buyurun kahveniz için, buyurun sporunuzu yapın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde çok şey biliyoruz.
0: Hep aslında beraber öğreniyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bugün noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: Bir radyoda haber ve hayat var. Doktor bana doğruyu söyle.
1: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyatı olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
0: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. Reklam.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Hadi.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Pazar günü de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da pazar da yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Pazartesi yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Pazar Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 19.
1: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Trendyol 1. Lig'de Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan telefon attığımızda. Nizamettin, Diyarbakır nasıl kutluyor Ahmet Spor'un 1. Lig'e, Süper Lig'e yükselişini, neler aktarırsın şampiyonluğa dair?
2: Orhan, Diyarbakır sokakları adeta kilitlenmiş durumda. Trafik neredeyse durma noktasına geldi. Çünkü Ahmet Spor'un şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra taraftarların tamamı sokağa döküldü ve şu anda Ahmet Spor taraftarları sokaklarda gösteri yapıyorlar. Ve bu gösteriler zaman zaman işte böyle aşırı da olabiliyor. Ve zaman zaman da evet, şu anda görüyorsunuz kameraman arkadaşım Seyfettin Ay zorlanıyor yayını yapmakta. Ahmet Spor taraftarları sokağa çıktı, caddelerde konvoylar oluşturdu, büyük konvoylar oluşturuldu ve bu konvoylar sonrasında da trafik kilitlenince taraftarlar araçlardan indi ve şu anda ana caddeler üzerinde kutlama yapıyorlar. Burası Kayapınar semti ve 75 metrelik yol üzerinde çok sayıda Ahmet Spor taraftarı şampiyonluğu kutlamak için sokaklara dökülmüş durumda. Ailece insanlar bu şampiyonluğu kutluyor. Çocuklar, gençler, her kesimden insanlar var. Çünkü Diyarbakır'ın uzun yıllardır Süper Lig'e olan bir özlemi var. Diyarbakır Spor en son Süper Lig'de mücadele etmişti. Ve ondan sonra Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. İşte bu çıkışta ortaya böyle görüntülerin çıkmasına neden oldu. Ahmet Spor 73 puanla son maçına çıkmıştı. Erok Spor'la yarışıyordu. Erok Spor berabere kalınca Ahmet Spor da berabere kaldı ve bu beraberlik Ahmet Spor'a şampiyonluk yolunu açtı. Çünkü Ahmet Spor ikili averajda rakibinin önündeydi. İlk maçı kendi saha ve seyircisi önünde 2-1 kazanmıştı. Deplasmandaki karşılaşma ise 1-1 sona ermişti ve bu nedenle Ahmet Spor ikili averajda rakibinin önünde ligi ikinci tamamlandı ve Erzurumspor'dan sonra lige çıkan ikinci takım oldu. Evet, bir kez daha belirtelim, şu anda kutlamalar devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de şampiyonluk ihtimaline karşın farklı.
1: Nizamettin Kaplan aktardı. Ahmet Spor'un 1. lige yükselmesinden sonra Diyarbakır sokaklarında şampiyonluk kutlamaları başladı. Şimdi bir şampiyonluk kutlaması da bu akşam Samsun'da ilan edilebilir. Galatasaray 26. kez şampiyon olmak için Samsun Spor karşısında eğer yenerse 4. kez üst üste bu mutluluğu yaşamış olacak. Bu kez de Erce Tren'e gidelim, Samsun'a gidelim ve Erce, maç saati yaklaştıkça atmosfer değişti mi? Neler aktarırsın?
3: Atmosferin değiştiğini söyleyebiliriz tabii ki. Artık maça saatler değil, dakikalar kaldı. Samsun Spor'un 19 Mayıs stadyumu da artık yavaş yavaş dolmaya başladı diyebiliriz. Ev sahibi Samsun Spor taraftarlarının 25 bin kişilik bilet kapasitesinin 13 bini biletler satışa çıktıktan ilk 10 dakika sonra tamamlamıştı. Yaklaşık yani Samsun Spor Stadyumu'nun yarısının bileti 10 dakika içinde satılmıştı ve taraftarlar da stada an itibariyle girmeye başladı. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray artık şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkıyor. Galatasaray'ın bugün 3 puanı alması halinde rakiplerinin sonuçlarından bağımsız şampiyonluğunu ilan edeceğini söyleyelim. Fenerbahçe'de yine aynı saatte, saat 20'de Başakşehir'le bir mücadele mücadele bir maç oynayacak. O maçın o maçta Fenerbahçe'nin galibiyet alması durumunda Galatasaray'ın da galibiyet alması gerekiyor. Ancak Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybı durumunda Galatasaray kendi maçından bağımsız şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray ligde 74 puanla lider durumdayken rakibi Samsunspor ise 45 puanla 7. sırada bulunuyor. Galatasaray'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi devam eden Yaser Aspirilla Samsun kafilesine dahil edilmemişti. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini aktaralım. Kalede Günay, savunmada Şalai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve Jakobs, orta sahada Torreira, Lemina, Sané, Yunus ve Barış Alper Yılmaz ve ileri uçta santrafor bölgesinde ise Victor Osimhen'le maça çıkması bekleniyor. Rakibi Samsunspor'unsa Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Thomasson, Makambu, Yalçın, Kolibali, Hoyse, Ndiaye ve Muadil Maci 11 ile sahaya çıkacak. Samsunspor'un ilk 11'i açıklandı ancak Galatasaray'ın ilk 11'i henüz açıklanmamıştı. Galatasaray'da 3 kişi sarı kart ceza sınırında. Samsunspor'da 8 futbolcu kart sınırında ve son olarak saat akşam 20'deki mücadeleyi hakem Onur Coşkun Ses yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğundaysa Sarper Barış Saka oturacak.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi.
4: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
5: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
4: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
5: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
4: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
5: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
4: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
1: Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim heyecanı vardı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken salonda gerilim yükseldi ve kavga çıktı.
6: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
7: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
6: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
7: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
8: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
9: Herkesin hakkını savunmak. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
7: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
10: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Hepimizin hayatında eminim giden, gelen sınırsız sayıda mesaj var. Artık insan insana ilişkilerin yerini elektronik mesajlar almış durumda. Üstelik elektronik mesajların bile kuşaklara göre çeşitlilik gösterdiğini de görmekteyiz. Benim gibi orta yaşlarında ya da üstünde olanları için elektronik postalar dijital iletişimin en önemli mesaj araçları iken daha günümüz nesilleri sosyal ağlar ve bunların mecraları üzerinden haberleşmeyi tercih etmekteler. Hangi mecradan olursa olsun özellikle bu mesajlaşma ile ilgili olarak son dönemde dikkati çeken bir durum söz konusu. Çoğu insan aldıkları kişisel mesajların yapay zeka tarafından yazıldığının farkında değil ve son dönem konuyla ilgili güncel çalışmalarda bu durumu ortaya koymakta. Bakın, Computers in Human Behavior adlı uluslararası bilimsel dergide yer alan en yakın döneme ait farklı çalışmalar, çoğu insanın kendileri de yazmak için yapay zeka kullansalar bile kişisel bir mesajın yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceğini düşünmediklerini göstermekte. Yapay zeka çağında insanların birini yazısına göre nasıl değerlendirdiğini görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi Psikoloji Alanı öğretim üyesi Profesör Andras Molnar ve çalışma arkadaşları dikkat çeken bir çalışma yürütmüş durumda. 18 ila 84 yaşları arasında 1300'den fazla Amerikalı katılımcı ile çalışmışlar ve onlara e-postada gönderilen bir özür gibi yapay zeka tarafından üretilmiş mesajları göstermişler. Gönüllüleri 4 gruba ayırmışlar. Bazı kişiler günlük hayatta olduğu gibi kimin veya neyin yazdığı hakkında hiçbir bilgi olmadan mesajları görenlerden oluşmuş. Diğerleri ise mesajın ya da mesajların kesinlikle bir insan tarafından yazıldığını, kesinlikle yapay zeka tarafından üretildiğini ya da kaynağın her ikisi de olabileceğini söyleyenlerden oluşmuş. Elde ettikleri sonuçlarda oldukça dikkat çekici bir şekilde yer almış. İnsanlar bir mesajın yapay zeka tarafından oluşturulduğunu bildiklerinde göndereni tembel, samimiyetsiz, çaba eksikliği gibi olumsuz yorumlarla değerlendirirken aynı metnin bir insan tarafından yazıldığına inandıklarında ise samimi, minnetkar, düşünceli gibi yorumları yapmışlar. Ancak bu noktada dikkat çeken bir durum çok önemli. Yazarlık hakkında hiçbir şey söylenmeyen katılımcılar mesajların gerçekten insan tarafından yazıldığını öğrenenlerle aynı derecede olumlu izlenimlere sahip olmuşlar. Bu tam şüphecilik eksikliği araştırmacıları şaşırtmış ve yeni soruları da gündeme getirmişler. Belki de katılımcılar günümüz modellerinin ayrıntılı ve kişisel mesajlar üretebileceğinin farkında olacak kadar yapay zekaya aşina değillerdi diye düşünmüşler. Ya da belki de katılımcıların hiç yapay zeka kullanmadıklarını düşünmüşler. Bu nedenle katılımcıların kendi yapay zeka kullanımının gönderenleri nasıl değerlendirdiklerini değiştirip değiştirmediğini de test etmeye çalışmışlar. Daha da büyük bir sürpriz olarak çok az ya da neredeyse hiç etki bulamamışlar. Günlük yaşamlarında oldukça sık, hani en azından 2 günde 1 üretken yapay zeka kullanan kişiler yapay zeka yazarlığı açıklandığında yapay zekayı hiç veya nadiren kullanan kişilere kıyasla yapay zeka kullanımını biraz daha az olumsuz değerlendirmiş. Katılımcıların varsayılanın aksine daha şüpheci olması da dikkatlerini çekmiş. Yazarlık açıklandığında yoğun yapay zeka kullanıcıları, hafif yapay zeka kullanıcıları ve hiç kullanmayanlar metnin bir insan tarafından yazıldığını varsayma eğilimindeymişler ve temelde de aynı izlenimlere sahip olmuşlar. Yapay zeka kullanımı ile ilgili olarak şüphecilik eksikliği ve olumsuz izlenimlerin olmaması önemli. Çünkü insanlar sürekli olarak metinlere bakarak sosyal yargılarda bulunuyorlar. Mesajları alanlar yazılı mesaj göndermek için harcanan zaman ve çabayı yazarın samimiyeti, özgünlüğü veya yetkinliği hakkında bir fikir olarak görüyorlar. Böyle değerlendiriyorlar. Ve bu izlenimler insanların arkadaşlık, flört ve iş hayatındaki kararlarını da aynı zamanda şekillendiriyor. Araştırmacılar önemli bir noktaya daha dikkat çekiyorlar. Bulguları çarpıcı bir kopukluğu ortaya koymakta. İnsanlar genellikle yapay zeka kullanımından şüphelenmiyorlar. Ta ki bu durum açıkça belli olana kadar. Bu farkındalık eksikliği de ahlaki bir ikilem yaratmakta. Yapay zekayı gizlice kullanan kişiler neredeyse hiç tespit riskiyle karşılaşmadan faydalarından yararlanabiliyorlar. Bu arada paradoksal olarak yapay zekayı kullandıklarını açıkça itiraf eden kişiler de itibar kaybına uğramakta. Zamanla şüphecilik ve farkındalık eksikliği yazmanın günlük hayattaki anlamını yeniden şekillendirebilir bir hüviyet kazanmakta. Okuyucular yazıyı birinin karakteri veya çabası hakkında daha az güvenilir bir sinyal olarak görmeyi ve bunun yerine diğer iletişim biçimlerine güvenmeyi de öğrenebilir görünüyorlar. Örneğin yaygın yapay zeka kullanımı işverenlerin iş başvurusunda bulunanlardan gelen ön yazıların değerini düşürmesine neden oluyor. Bunun yerine başvuru sahibinin mevcut amirinden gelen kişisel tavsiyelere veya yüz yüze ağ kurma yoluyla kurulan bağlantılara daha fazla güvenme eğilimindeler. Elbette alanda farklı dikkat çeken araştırmaların da olduğunu söylemeliyim. Diğer farklı araştırmacılar yapay zeka kullanımını açıklayan kişiler hakkında çok çeşitli olumsuz izlenimleri tespit etmiş durumdalar. Çalışmalar bunun iş başvurusunda bulunanları daha az arzu edilir ve çalışanları daha az yetkin gösterdiğini ortaya koymakta. Yaratıcı yazıları okuyanlar yapay zeka kullanıcılarını daha az yaratıcı ve samimiyetsiz olarak algılıyor. İnsanlar yapay zekadan kaynaklanan kişisel özürleri ve kurumsal özürleri daha az etkili buluyorlar. Genel olarak yapay zeka kullanımını açıklamak güveni azaltıyor ve meşruiyeti de zayıflatıyor. Ancak açıklama yapılmadığı halde özellikle metin insan tarafından yazılmış ve yapay zeka tarafından üretilmiş içeriğin bir karışımı olduğunda çoğu insanın yapay zeka tarafından üretilmiş metni tespit araçlarının yardımıyla bile güvenilir bir şekilde tespit edemediğine dair açık kanıtlar da bulunmakta. İnsanlar yapay zeka metnini tespit etme yeteneklerine güven duysalar bile bu güvenleri haliyle kendilerini doğrulayan bir yanılsamadan başka bir şey de olmayabilir. Söz konusu araştırmalar yapay zeka kullanımına dair şüphe uyandırmasa da bu insanların gerçek dünyada asla şüphe duymadıkları anlamına da gelmiyor. Bazı ortamlarda insanlar zaten yapay zeka konusunda aşırı tetikte olabilmekteler. Akademik kullanım sanırım bunun açık bir örneği olarak gösterilebilir. İnsanların ne zaman ve neden doğal olarak yapay zeka kullanımından şüphe duymaya başladığını ve güven ile şüphe arasındaki geçişi neyin tetiklediğini anlamak ileriye dönük çalışmalar içerisinde gösterilmekte. O zamana kadar kişisel mesajınızın içten olarak değerlendirmesini istiyorsanız en güvenli stratejinin belki de telefonla aramak, sesli mesaj bırakmak ya da daha iyisi şahsen söylemek olabileceğini lütfen unutmayalım. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Dünya Ton Balığı Günü. Bu yılın teması ton balığının sürdürülebilir olmasıyla özellikle Pasifik bölgesindeki ülkelerin ekonomik, gıda ve çevresel istikrarı arasındaki kritik bağlantıya dikkat çekmek. Bu amaçla vahşi avlanmayı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak için sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına vurgu yapılıyor. Ton balığı neden önemli? Çünkü omega 3 açısından mineral, protein ve B12 vitamini açısından önemli bir besin. Ayrıca yaşadığı ekosistemin temelini oluşturur. Mükemmel bir avcı olarak kalamardan sardalyaya kadar çok çeşitli balıkları tüketirken popülasyonun dengeli olmasını sağlar. Tüm bu nedenlerle ticari açıdan en değerli balıklardan biri. Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF'in ton balığı yani orkinosu tarifini hatırlatalım. Balıklar arabalar gibi olsaydı ton balığı okyanusun Ferrarisi olurdu. Şık, güçlü ve hızlı. Dünya Orkinos Ton Balığı Günü kutlu olsun. Meraklısının dikkatine. Yarın büyük gün. Tüm dünyada kuş severler, doğacılar yarın şafak sökmeden doğadaki en büyük senfonik konseri dinlemeye gidecek. Yarın Uluslararası Şafak Korosu Günü. Şafak vakti kuşları dinlemek için çevrenizdeki ormanlık alana gidin. Kuş severlerle buluşun.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Bahar gelince ortalık yeşilleniyor, süt bollanıyor. O yüzden Nevruz'dan Hıdrellez'e kadar bütün bahar bayramlarında süt var, sütlü lezzetler var. Peki süt içemeyenler ne yapsın? Şimdi süt içemeyenler derken süt içmeyenlerle içemeyenleri ayırmak lazım. Evet, laktoz intoleransından bahsetmiştik. Bir de inanışları gereği ya da hayat görüşleri nedeniyle sütten tamamen uzak duranlar var. Örneğin veganlar. Veganlık vejeteryanlığın bir üst aşaması gibi hiçbir hayvansal ürün tüketilmiyor. Sadece et yememek değil, aynı zamanda süt, yumurta, peynir, yoğurt, hatta bir hayvan ürünü olduğu için sonuçta bal bile tüketmemek esas. Hatta hiçbir şekilde deri de kullanmayacaksınız. Ev eşyalarınızda olsun, kıyafetlerinizde, ayakkabılarınızda, çantalarınızda olsun. Şimdi süt içemeyenler veya içmeyenler ne yapsın? Elbette ki imdadımıza bitki bazlı sütler yetişiyor. Ama bitki bazlı sütler de gerçekten aslında çok eskilere uzanan bir geçmişe sahip. Her ülkenin geçmişinde böyle bir hikaye var. Halbuki son zamanlarda gene bu kahve zincirlerinin bir icadı gibi görülüyor. Ama marketlere de gittiğimizde artık her türlü bitki bazlı sütü görüyoruz. Yok soya sütü, yok yulaf sütü, yok badem sütü, Hindistan cevizi sütü gibi pek çok seçenek var. Şimdi bunlar aslında bazen birazcık da sağlık nedenleriyle tüketilenler. Çünkü işte süt gaz yapıyor falan diyenler de var. Ya da sadece bu ürünler sağlıklı olduğu için onları tercih edenler de var. Şimdi kategori olarak bakarsak aslında bir tahıl bazlı olanlar var. Yulaf sütü gibi, hatta yurt dışında arpa bazlı olanları da var. Ya da genellikle kabuklu yemişler kullanılıyor. İşte badem sütü, fındık sütü, Antep fıstığı sütü gibi. Hatta şimdilerde kaju sütü de çok geçerli. Hatta ondan peynir de yapılıyor. Bir de gerçekten bitkinin meyvesinden elde edilenler var. Yani Hindistan cevizi sütü. Hindistan cevizinin içinde aslında bir suyu vardır ama o başka bir şey. Bu etinin rendelenmesiyle ve özünün çıkarılmasıyla yapılan bir süt. Bir de bakliyat kökenliler var, soya sütü gibi. Şimdi bunların hepsinin hem gıda değerleri farklı. Genellikle aslında soya sütü haricinde hepsi süt gibi protein açısından güçlü değil. Ama tabii biz aslında daha ziyade his olarak bir süt alternatifi arıyoruz. Besin değerleri olarak bakarsak protein, soya sütü dışındakilerde normal sütteki gibi çok yüksek değil. Şimdi ben tabii gençlere bir sorayım dedim. Hemen kızım Ulya'yı aradım. Dedim ki bu bitki bazlı sütler hakkında ne düşünüyorsun? Senin sevdiklerin hangisi? Beni başından atacağını düşünürken bana son derece ilginç bir hukuki mesele ortaya koydu. Dedi ki 2 yıl önce Amerika'da bu konuda çok büyük bir dava oldu. İnsan hakları davası, $5 milyon bir dava. Sana hemen gönderiyorum.

Kaliforniya'da. Üç birbirinden ayrı kişi. Bir tanesi hatta Los Angeles'ta yaşıyor. İkisi Kaliforniya'da. Laktoz intoleransı var bu kişilerin. Ünlü bir kahve zincirine dava açıyorlar. Laktoz intoleransı olanların tercih etmek zorunda olduğu bitki bazlı sütlere daha fazla para kesiyor diye. Son derece ilginç. Çünkü bütün kahve zincirlerinde kahvesine süt koymak istemeyenlerin, mesela latte içecek, latte zaten İtalyanca süt demek, frappuccino içecek, onlara normalde laktozsuz süt konulabilir. Fakat laktozsuz bile değil, bunlar illaki bitki bazlı istiyorlar. Ve fakat onların parası daha fazla. Bir yulaf sütünü belki ucuza mal etmek mümkün ama diyelim ki bir Hindistan cevizi sütü veyahut da badem sütü oldukça da pahalıya mal olabiliyor. Dolayısıyla bunların fiyatı daha yüksek olabiliyor. Şimdi daha yüksek olmaması gerekir. İçemeyen ne yapsın? Alternatif olarak bitki bazlı sütler sütle aynı fiyatta olmalı diye tam 5 milyon dolarlık dava açmışlar. Bu Amerika'daki davalarda beni gerçekten şaşırtıyor. Biz yani yoksa yok deriz ya da bağrımıza taş basar sütlü içeriz ya da o 3 kuruşu 5 kuruşu aradaki fark da zaten gerçekten de 3 kuruş 5 kuruş misli değil yani gözden çıkarırız. Bu da bizim masrafımız olsun deriz, sineye çekeriz. Bu davanın sonucunda bütün Amerika'da sadece o kahve zincirinde değil, sütle süt benzeri olan bitki bazlı sütler kahve zincirlerinde aynı fiyata ek olarak konmak zorunda. Şimdi bu da bize de yansımış. Çünkü bizde de aslında süt veyahut da badem sütü veya yulaf sütü ilavesi yaptığınız zaman kahvenize fiyata aynı olmak zorunda. Badem sütü veyahut da yulaf sütü diye ekstra daha fazla bir para alınamıyor. Son derece ilginç. İnsan hakları nereye varıyor? Engellilere karşı diskriminasyon yasasına dayandırılarak kazanılmış bir dava. Gerçekten şaşırdım kaldım. Şimdi tabii ki tarihte baktığımız zaman örneğin soya sütü gibi örneklere rastlıyoruz. Ama bizim kendi kültürümüzde son derece ilginç bir bitki sütü geleneği var. Ki içmek için değil, aslında içmek için olanı da var, ona da geleceğim ayrıca. Ama tam bir kültürler karmaşası. O da nedir? Pirinç sütü. Yani sübye. Bizim bütün tatlılarımızda kullanılan sübye vardır. Pirinç dövülür, üstüne su konulur, onun nişastası çıkar ve o nişastalı pirinç sütü tatlıların yapımında kullanılır. İşte son derece ilginç bir gelenek. Sübye bizim geleneğimizde var. İçmek için değil,

yem sütü veya Hindistan cevizi sütünü süt yerine kullanarak pekala bir muhallebi veya keşkül yapabilirsiniz. Keşkül deyince zaten içinde badem var, fıstıklar var. Dolayısıyla badem sütlü bir keşkül yapmak son derece geçerli. Ama bizim mutfağımızda Osmanlı döneminde sütlü tatlıların yapılması için çok önemli bir öğe var ki o da sübye. Şimdi eskiden pirinç unu veya pirinç nişastası yok. Dolayısıyla pirincin nişastasını çıkartmak için, çünkü buğday nişastasına göre daha kremamsı, daha akışkan, daha böyle nasıl diyeyim, işte o sütlü tatlıların bir türlü tarif edemediğimiz kıvamı vardır ya, onu veren pirinç. Dolayısıyla pirincin nişastasını, o koyulaştırıcı özelliğini ortaya çıkartmak için pirinç bir gece önceden veya sıcak suyla ıslatılıyor. Şöyle bir iyice şiştikten sonra, ki bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz, birebir diyeyim yani 200 gram pirince mesela bir bardak 200-250 mililitre de su eklerseniz gayet uygundur. Bu oranda çıkaracağınız bir sübye yaklaşık 100 gramı biraz aşacaktır ve 1 kilo sütlü tatlı için veyahut da bitki bazlı sütle yapılan tatlı için yeterli olacaktır. Şimdi olayın püf noktası şu, pirincin özünü çıkarıyorsunuz. Yani pirinci önce bir suyla ıslatıyorsunuz, şişiriyorsunuz, sonra öğütüyorsunuz. Eskiden bu havanlarda veya değirmende yapılırmış. Böyle artık o iyice ne bir krema gibi oluyor. Onu süzüyorsunuz, hiç pürtük kalmıyor. Tülbentler de süzülmüş. Pirinç nişastalı suyu nişasta yerine veya un yerine sütlü tatlıda kullanıyorsunuz. Bütün hikaye o. Peki şimdi sübye deyince İzmirliler itiraz edecek. Hayır canım, sübye kavun çekirdeğinden yapılan harika bir içecektir. Çok da İzmirlidir diye. O da tamamen doğru. Şimdi kavun çekirdeği dedik ama aslında onun da temelinde badem aramak lazım. Bu gelenek nereden geliyor? İzmir seferat mutfağının bir özelliği aslında. Yıl boyunca, yaz boyunca daha doğrusu yenilen kavunların çekirdekleri biriktiriliyor. Hatta onlar güneşte kurutuluyor. Sonra öğütülüyor. Üstüne su konuluyor. Onun suyu çıkarılıyor. Bu kavun çekirdeği sütü oluyor bir anlamda. Tamamen vegan ve son derece lezzetli. Hatta o kavunun da hafif bir kokusunu taşıyor. Ama aslı bunun da bademle yapılanı. Şimdi bademle yapılanı diyoruz ama temelinde bu hani pirinçle yapılan sübye var ya, ona da gidebiliriz. Aslında sübye bir nevi günümüzün kimya dilinde emülsiyon olarak kullanılan bir kelime gibi. Yani aslında bir emülsiyon yaratıyorsunuz. Öğütülen fındık, fıstık veyahut da pirinç, tahıl neyse onun özüyle onu suyla karıştırıyorsunuz ve sütümsü bir doku elde ediyorsunuz. Sanki süt gibi, içinde nişastası da var, kıvamı da var. Şimdi bunun için tabii ki İzmir'e bu nereden gelmiş? Onu Osmanlı'daki sübiyeye de dayandırabiliriz ama İzmir'de tamamen seferat Yahudilerine ait bir lezzet olarak kabul ediliyor. Onun da İspanya'dan geldiği kabul ediliyor. Şimdi İspanya deyince İspanya'daki her şeyin temelinde de Orta Çağ Arap mutfağını aramak lazım.

Bitki bazlı sütlerin en sevilenlerinden biri badem sütü. Peki bunun ilk tarifi ne zaman ortaya çıkmış? Evet, o zaman 8. 10. yüzyıl arası Arap kayıtlarına bakmak lazım. O zamanlar badem sütü adeta bir iksir gibi göğse ve öksürüğe iyi gelen bir ilaç gibi tavsiye ediliyormuş. İlk kitabı da 10. yüzyıla ait Kitab al-Tabih. Şimdi Kitab al-Tabih'in birazcık daha gelişmişi 1226 yılında yayınlanmış Al-Bağdadi. Evet, Al-Bağdadi'de de gene badem sütünün tanımı geçiyor ve üstelik de badem dövülerek hem tuzlu yemeklere hem de sütlü tatlılara kıvam vermek için kullanılıyor. Yani badem orada artık bir kıvam kazandırıcı gibi, tıpkı bizim sübyenin olduğu gibi. Şimdi tabii ki Emeviler eliyle bütün bu yemek kültürü ta İber Yarımadası'na kadar gitmiş. İber Yarımadası deyince Portekiz ve İspanya'dan bahsediyoruz. Evet, Portekiz'de mesela Algarb vardır. El Garb, yani en batı uç gibi. Yani denizle gidilebilecek en batı yer o zaman El Garb. İşte orada bir Emevi beyi varmış. Eşi de ta kuzey ülkelerinden gelmiş. Kuzey derken İskandinav ülkelerinden.

lerinden. Kızcağız pek mutsuz çünkü karı özlüyor, kışı özlüyor. Bütün bir kış geçmiş, bir damla kar yok tabii. Emevi Bey de çok üzülmüş ve eşinin kış aylarını, kar yağmasını özlediğini anlayınca ona bir sürpriz yapmış. Bir gün bütün kış geçmiş gene bir damla kar yok. Kızcağız uyanıyor, bir bakıyor sarayın karşısındaki dağlar bembeyaz. Bir heyecan, fakat o beyazlıklar kar değil, badem ağaçları çiçek açmış. Evet, Emevi Bey'in eliyle Algarba ilk defa bademin gittiği söylenir. Fakat bugün badem gerek İspanyol gerek Portekiz mutfağında çok önemli. Ama ben şimdi horçataya geleceğim. Valencia'ya gidelim. Ben horçataya İtalya'da da rastlamıştım. İtalya'da daha çok böyle bir badem şurubu gibi satılırdı. Gene rengi beyaz ama süt gibi değil, daha şekerli bir şurup gibi. Tam anlamıyla badem şurubu. Zaten Sicilya'da da vardır, orada da horçata denir. Fakat Valencia'daki horçata çok farklı. Bademden yapılmıyor ama. İşin kökünde badem olabilir ama badem alternatifi olarak orada kaplan fındığı kullanılmış. Şimdi ben kaplan fındığı diye çeviriyorum. İngilizce'de çünkü tiger nut olarak geçiyor. Fakat bu aslında yer altında yetişen bir sazın yumrusu. Adı da çufa. Şimdi aslında horçata kelimesi peki bu çufa ile ne alakası var deyince, evet badem alternatifi olarak bu kullanılmış ama horçata lafı da hordeum'dan geliyor. O da nedir? Aslında arpanın Latincesi. Eski Antik Mısır'da da böyle bir arpa sütü yapılırdı. Adı sonradan işte bademle yapılmış falan gibi. Dövülüyor, suyla karıştırılıyor ve sütümsü bir lezzet elde ediliyor ve bu serinletici olarak içiliyor.

0: Evet, Asya deyince hemen soya fasulyesi sütü aklımıza geliyor. Şimdi soya fasulyesi deyince aslında fasulye dünyasının geçmişi gerçekten çok karışık. Tekrarlanan bir espri vardır. Fatih Sultan Mehmet şöyle bir salçalı kuru fasulye yiyememiş diye. Doğrudur. Çünkü domates de kuru fasulye de Amerika'dan gelen ürünler arasında, yani 15. yüzyılda Amerika'nın keşfinden sonra bu taraflara gelmiş olan yiyeceklerin arasında. Şimdi soya fasulyesine gidince böyle bir durum yok. Soya fasulyesi Asya'da eskiden beri yetişiyormuş. 7000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Genellikle menşei Çin olarak söylenir. Aynı zamanda bugünlerde hem Sibirya'da hem Kore'de hem de Güneydoğu Asya ülkelerinde eş zamanlı olarak yabani soya fasulyesinin yetiştiği ve peyderpey tarıma alındığı söylenir. Şimdi soya fasulyesi sütü deyince, yani soya sütü deyince aslında peynir altı suyu gibi düşünün. Tofu, yani soya fasulyesinden yapılan bir nevi peynir görünümünde olan alternatif peynir diyebileceğimiz tofunun yan ürünü. Yani tofu aslında bir fermente yiyecek. Soya fasulyesinden üretiliyor. Zaten soya fasulyesinin çiğ hali biraz insana zararlı, toksik olabiliyor. Dolayısıyla bir işlemden geçmesi gerekiyor. Bu işlem fermentasyon olabilir, pişirme olabilir. Zaten soya sütü de endüstriyel üretim şekli, soya fasulyesinin kurusunun suyla canlandırılması, öğütülmesi ve çıkan süt gibi özün uzun süre kaynatılması, böylece toksik etkilerinden arınması şeklinde yapılıyor. Ama aynı zamanda tofunun peynir altı suyu gibi bir nevi yan ürün olarak da olabiliyor. Evet, Çin'de bu kadar eski bir geçmişi olmasına rağmen Amerika yağının da çıkarılabildiğini, önemli bir protein kaynağı olduğunu, besleyici özelliklerini görünce soya fasulyesi üretimine girişmiş. Bugün dünyanın en büyük soya fasulyesi üreticisi Amerika ve Brezilya, yani Çin değil. Tabii soya sütü de Amerika'da bir süt alternatifi olarak ön plana çıkmış. Bugün laktoz intoleransı olanlar veyahut da süt içmek istemeyenler ya da sadece besleyici değerleriyle sağlıklı beslenmek isteyenler soya sütünü Amerika'da bol bol tüketiyor. Peki yulaf sütü? Her türlü tahıl sütünün menşei olarak gene Orta Doğu coğrafyasını gösterebiliriz. Antik Mısır'da zaten arpa sütü yapılıyordu dedik. Horçata ondan kaynaklanıyor dedik. Ama bugün bildiğimiz yulaf sütü 1990'da İsveç'te Lund Üniversitesi'nde ilk kez yapılmış. Yulafa enzimler ekleyip onu daha sütümsü bir kıvama getirerek Richard Öste yapmış. Richard Öste'nin yaptığı yulaf sütü dünyanın da ilk ticari yulaf sütü olmuş. Evet, bitki bazlı sütler dünyası gerçekten çok ilginç. Bence bu yaz siz de kavun çekirdeklerinizi biriktirin, İzmir usulü bir sübye yapın ya da bitki bazlı sütlere bir şans daha verin. Bakalım sevecek misiniz, mutfağınıza sokacak mısınız? Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: Küresel ısınmanın etkilerini hayvanlar da çok yakından hissediyor. Özellikle de yazın uzaması ve mevsimlerin kayması doğanın dengesini bozduğu kadar hayvanların da dengesini şaşırtıyor. Bugünlerde sıklıkla haberlere konu olan ve kış uykusundan uyanan ayılar da ne yazık ki dengesi bozulan grubun başında geliyor. Çünkü çoğu bölgede havanın geç soğuması ve baharın da gecikmesi kış uykusunu bir kış dinlenmesine çevirmiş durumda. Bugün doğa konuşmalarında yaban hayatını ayıların kış uykusu üzerinden konuşuyoruz. Ben Zeynep Gülalp, konuğum. Bu konuda Türkiye'nin en deneyimli isimlerinden WWF Türkiye Yaban Hayatı Uzmanı ve Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Açılışta da söyledim aslında bu mevsimlerin kaymasının etkisinden biraz bahsettim ama bize anlatır mısınız Türkiye'de bölge bölge ayılar bu durumdan nasıl etkilendi ve bu durum onların yaşam döngüsünde nasıl bir aksamaya neden oldu? Bu uykunun dinlenme yerini alması durumunu bize biraz anlatır mısınız?
1: Tabii ayıların kış uykusu sürecine bakacak olursak bu birçok diğer kış uykusunda yatan memeliden biraz daha farklı bir metabolik süreç. Tam bir kış uykusu süreci yaşamıyor boz ayılar. Yani mesela küçük bir kemirgen kış uykusuna girdiği zaman vücut sıcaklıklarını çok düşük değerlere indirebiliyorlar. Ama ayı tabii iri cüsseli bir hayvan. Bu kadar vücut sıcaklığını indirip yükseltmesi, tekrar eski konumuna getirmesi ciddi bir enerji kaybı olacağından. O sadece 4-5 derecelik bir sıcaklık düşüşü oluyor. Ama buna rağmen zaten ayıların hatta bilimsel araştırmalara da konu olabilecek şekilde kış uykusunda neredeyse hiç kas kaybı yaşamadan, uzun süre dışkı idrar yapmadan bu uyku sürecini geçirebiliyorlar. Ama bu süreçte de dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı açıklar. Yani hemen bir dışarıdan bir uyaran olunca uyanabiliyorlar. O yüzden de kış uykusuna yattıkları zaman etraftan gelebilecek rahatsız edici uyarılar, tabii ki sıcaklık da kış uykusu sürecinde çok önemli. Yani kış uykusuna girişte sıcaklık o kadar önemli değil. Kış uykusu sürecine ne sağlıyor? Her şeyden önce boş bir mide, açlık sağlıyor. Zaten kış uykusuna girmeyen ayıların olduğu bölgelere baktığımız zaman ya burada yeterince kış uykusu öncesinde beslenememiş oluyor. Yani o yaşadığı habitat ona sağlıklı bir besleme imkanı sunma yeteneğini kaybetmişse bu süreçte maalesef sağlıklı bir kış uykusuna giremiyorlar. Ya da etrafta kolay besin kaynağı varsa, örneğin insan atıklarının olduğu bir çöplük gibi, bu süreçte de kolay o besinlere ulaşabildiği için de kış uykusu sürecine girmekte güçlük yaşayabiliyorlar. Tabii sıcaklık da kış uykusu sürecinin sağlıklı yürümesinde önemli bir etken oluyor. İşte iklim değişikliğine bağlı olarak artan mevsimsel sıcaklık ortalamaları kış uykusu sıcaklığının da tabii ki değişmesine neden oluyor. Ve sürekli bir uyanma, tekrar uyuma hali gibi durumlar, yani uykunun devamlılığı açısından sorun teşkil ediyor. Ki nasıl ki biz böyle gece 2'den fazla 4-5 kere uyanırsak, sabah uyandığımızda sinirli ve kendimizi iyi hissetmezsek ayılar için de benzer durum oluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sağlıksız bir kış uykusu sonrasında da etrafta böyle sinirli ayılar ortaya çıkması normal oluyor.
0: Peki şunu sormak isterim. Biyolojik saati ve üreme kapasitesi de etkileniyor mu? Ya da popülasyonu geçmiş ve bugün olarak değerlendirecek olsanız bir azalma söz konusu mu bunda?
1: Tabii ki şöyle, yani kış uykusu aslında en çok dişi bireyler için çok önemli. Çünkü dişiler yavrularını kış uykusunda dünyaya getiriyorlar. Kış uykusunda onlar yuvadan çıkabilecek, hareket edebilecek hale gelene kadar anneleri besin sunmaya, onları emzirmeye devam ediyor. Sonrasında hareket edebilecekleri bir büyüklüğe gelince de kış uykusundan beraber çıkıyorlar. İşte bu takriben yaşadığı kuzey güney bölge farkına bağlı olarak Nisan başından Nisan sonuna kadar değişebiliyor. Ama işte bu sıcaklık farkları, sağlıksız bir kış uykusu süreci sonrasında bu hem yavrular için, mesela eğer anne yeterli kiloda kış uykusuna yatıp yavrularını emzirecek, enerjiyi sağlayacak bir süt üretecek stokları yoksa tabii ki yavrular da sağlıklı bir besin alma imkanı bulamıyorlar. Bunun yanında kış uykusundan uyandılar. Tabii ki bu kış uykusundan uyanmada ne etkili? Sıcak kadar ışık, mevsimsel ışık döngüsü etkili, işte fotoperiyot dediğimiz. Şimdi uyandılar. Şu an olduğu gibi mesela mevsimler sarktığı için tabii ki vejetasyon onların uyandığı döneme, eskiye nazaran daha farklı bir vejetasyon uyanıyorlar. İşte şu an mevsimler sarktığı için hala neredeyse birçok bölgede kıştan bir türlü çıkamadık. Dolayısıyla da etrafta ayıların beslenebileceği uygun vejetasyon bir türlü gelişemedi. Ki ayılar her ne kadar karnivor olsalar da besinlerinin %80'i bitkisel ağırlıklı. Yani bunlar hepçil canlılar ama sadece %20'si neredeyse etçil besinler oluşturuyor. Bunun büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklı, omnivor kaynaklı gıdalar oluyor. O yüzden vejetasyon uygun olmayınca bu sefer zaten hayvanlar kış uykusu sonrasında açlar. Ciddi bir yeme isteğiyle etrafta hareket ediyorlar. Ama yeterli yiyeceğe ulaşamadıkları zaman bu ne oluyor? Uzun vadede ayıların boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan çıkması, yavru hayatta kalma oranının düşmesi gibi birçok beraberinde olumsuz durumu getiriyor. Bu da tabii ki popülasyonu hem orta vadede hem uzun vadede olumsuz etkileyecek durumlardan biri. Zaten iklim değişikliğinin etkileri bu şekilde devam ettiği sürece ayıların kış uykusunda kalma süreleri de kısalacak. Kış uykusunda kalma sürelerinin kısalması demek ayıların ömürlerinin de kısalması anlamına geliyor. Çünkü kış uykusuna yatan hayvanlar, hibernasyona giren memeli hayvanları kış uykusunda eğer geçirmese ömrü yarı yarıya düşüyor. Mesela bir kemirgen kış uykusunda hiç yatırmadan ömrünü tamamlayıp ömrü yarı yarıya düşer. O yüzden benzer durum ayılar için de geçerli. Yani bu boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan uyanması, hayatta kalma oranlarının düşmesi birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiği için popülasyona da tabii ki maalesef kayıp şeklinde yansıyacak bu durum.
0: Şimdi az önce biraz bahsettiniz ama kış uykusuna yatmadan nasıl bir hazırlık süreci oluyor? Biraz onu da anlatır mısınız? Metabolizmaları nasıl o kadar süre dayanabiliyor ve uykudan uyandıklarında tam olarak ne yaşıyorlar?
1: Tabii bu kış uykusuna yatmayı yöneten bir hormon var ayılarda. Bu hormonu da tetikleyen işte özellikle ışık açısı gibi mevsimsel bu uyarıyor. Ama tabii ki kış uykusunda yine de o stoklarından yiyecek. Her ne kadar vücut sıcaklığını 4-5 derece düşürse de dışkı idrar yapmasa da sonuçta bir kas kaybı olmadan, kemikleri zarar görmeden bu uykudan uyandığı için bunun da karşılığını bir enerjinin stoğunun karşılaması gerekiyor. Tabii ki bunun için de yüksek enerji verici, yağ oranı yüksek gıdalarla beslenmesi gerekiyor kış uykusu öncesinde. Ancak işte bu ormanların sağlıklı, özellikle bu tabii ki bu besinleri onlara orman habitatları sunuyor. Bu ormanlardaki besleyici gıdaların işte insanlar tarafından çoğunlukla insan kaynaklı etkiler, yani iklim değişikliğinin tabii bu süreçte etkisi olsa da insanların bu alanları, habitatları tahrip etmesi, parçalaması, hayvanların yeterli beslenebilecek sağlıklı bir alanı kalmayınca zaten bu süreçte de insan yaban hayatı çatışması dediğimiz ayılarla insanların karşılaştığı durum ortaya çıkıyor. Çünkü habitatları onları besleyecek yeterli verimi kaybedince, sağlığını kaybedince bu sefer yaşam alanlarını genişletmek zorunda kalıyorlar. Yani daha fazla alan taramak zorunda kalıyorlar. Şehirlere, yerleşim yerlerine daha fazla girmek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii ki çatışmanın sonucunda yine ayılara can kaybı ya da işte hayatlarını riske atacak durumlar şeklinde geri dönüyor. Yani ayıların kış uykusu metabolizması dediğim gibi bir hormonun tetiklediği. Aslında bu hatta birçok bilimsel araştırmaya da böyle konu olacak bir durum. Özellikle insanların hiç kas kaybetmeden uzun uzay yolculukları yapmasını sağlayabilir mi diye hala bu ayıların bu metabolizma özelliğinden faydalanarak çeşitli böyle kimyasallar hatta kalp ilaçları gibi ilaçlar geliştirilmeye çalışılıyor bu durumdan örnek alınarak. Ama dediğim gibi yani ayıların sağlıklı bir şekilde kış uykusu süreci sonrasında uyandıktan sonra sağlıklı bir şekilde besine ulaşması bu habitatın sağlıklı kalmasıyla alakalı bir durum. Ama işte maalesef başta da söylediğim ayılar kış uykusu sürecinde dış etkenlere karşı çok tepki veriyorlar. Diğer kış uykusunda yatan memeliler gibi böyle tepkisiz kalmıyorlar dışarıdan gelen uyarılara karşı. Mesela bir kemirgen türü olan yedi uyuru siz kış uykusunda etrafta ne yaparsanız yapın kış uykusunda uyandıramazsınız yani ne kadar gürültü yaparsanız ama ayılar öyle değil. O yüzden özellikle uyku döneminde ormanlık alanlarda işte ağaç kesim faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, işte buralarda böyle ağaç kesimi, yol yapılması, inşaat faaliyetleri gibi onları rahatsız eden bütün faaliyetler uykudan uyanmalarına ve sonuçta o uykuyu sağlıklı geçiremedikleri için de uyku sezonu sonrasında etrafta sinirli insanlarla karşılaştığında normalde tepki vermeyen, kaçan, saklanmaya çalışan ayılar bu sefer daha sinirli hale geliyor ve insanlar da işte ayılar sanki çoğaldı, daha çok ayılarla karşılaşıyoruz, daha fazla ayıyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden çatışma arttı gibi bir algı ortaya çıkıyor ama aslında öyle değil. Tam tersine ayıların sayısı azalıyor ama besine sağlıklı gıdaya ulaşabilmek için daha geniş alanlar taramak zorunda kaldıklarından. Bir de ayılar biliyorsunuz doğaları gereği fırsatçı hayvanlar. Kolay besini fark ettikleri zaman onu alışkanlık haline getirebiliyorlar ve o bölgeleri sık sık ziyaret edebiliyorlar o kolay besin olduğu ki bunlar da daha çok insan yerleşim yerleri oluyor. O yüzden de bu çatışma riskini artıran bir durum ama sanıldığının aksine bu ayıların sayısının arttığı anlamına gelmiyor.
0: Şimdi ayıların yoğunluklu olduğu bölgelerde işte diyelim ki köylere gelen ayılar olduğunu görüyoruz, evlere giren ayılar olduğunu görüyoruz. Onların doğal olan alanlarına bir beslenme döngüsü yapılsa bu nasıl etkiler? Yine de bir doğal hali bozmuş oluyoruz aslında ama bu bir nasıl diyelim, onların doğasını nasıl etkiler? Bize biraz bunu anlatır mısınız?
1: Yani aslında geçmiş yıllarda özellikle ormanda yaban meyvesi, meyve ağaçlarının dikilmesinin teşvik edilmesi gibi bazı çalışmalar yapıldı. Ama aslında burada en hayati nokta yaşam alanlarının, daha doğrusu habitatların, ayıların kullandığı bu habitatların ekolojik koridor dediğimiz bu yaşam koridorlarıyla birbirine bağlanması ve ayıların bu koridorlar bağlantısıyla farklı yaşam alanları arasında sağlıklı bir şekilde insanlarla etkileşime girmeden hareket edebilmesini sağlamak. O yüzden zaten büyük sıkıntı bu alanların parçalanıp ayıların bu dar alanlara sıkışması sonucu ortaya çıkıyor. O yüzden ne kadar çok bu habitat parçalanırsa ayıların insanlarla karşılaşma riski de o kadar artıyor. O yüzden en azından parçalanmış alanları güvenli koridorlarla birbirine bağlayabilirsek bu durumu tabii ki daha iyileştirme anlamında olumlu bir yaklaşım olur. Bir de tabii ayıların bu özellikle bitkisel kaynaklı, enerji verici, yağ oranı yüksek meyve ağaçlarına ulaşabilmesi de tabii ki aslında olumlu bir durum. Bunun teşvik edilmesi, bu yönde çalışmalar yapılması da dikkate değer bir yardım olur.
0: Peki en çok neyi, hangi meyveyi seviyorlar mesela? Yani biz balı çok sevdiğini biliyoruz ama bu yağlı meyvelerden bahsettiğiniz, yağlı ağaçlardan nedir bunlar?
1: Yani daha çok böyle tohumlu, işte mesela işte doğada en çok tercih ettikleri nedir? İşte böyle yaban elması, armut gibi, böyle onların yabani işte ahlat, alıç gibi. Tohumu yağlı gıdaları daha çok tercih ediyorlar. Bunun yanında özellikle termitler, karıncalar, onun dışında küçük kemirgenler, hani daha böyle karnivor beslenme tarzına uygun olarak. Ama bitkisel anlamda da işte kökler, özellikle yağlı çekirdekli meyveler dediğimiz, işte alıç, ahlat, armut, elma gibi bunların yabani türevleri. Bunları çok tercih ediyorlar. Tabii bunların insanlar tarafından özellikle son dönemde işte bu yabani meyvelerin aşılanarak insanların tüketimine uygun meyvelere dönüştürülmesi, insanların bu meyvelere ortak olması gibi durumlar da ayıların besinine aslında ortak olma gibi bir durum yaratıyor. Bu da hayvanların bu besin döngüsüne ister istemez zarar veriyor. Yani biz ormanları, habitatı tahrip ettiğimiz yetmiyormuş gibi bir de hayvanların gıdalarına ortak olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda işte bu meyve türlerinin yaygınlaştırılması, bunların sadece ayıların tüketebileceği alanlar belirlenmesi gibi seçenekler tabii ki faydalı olacaktır.
0: Şimdi az önce bahsettiniz bu yaban hayatı koridorlarından ama biraz açalım mı? Kış uykusundan uyanan ayılar ya da diğer canlılar için nasıl bir fayda sağlıyor? Şu an Türkiye'de hangi noktalarda var örnekleri ve nasıl sonuçlar alınıyor? Biraz onu da anlatır mısınız bize?
1: Türkiye'de bunun Doğu Anadolu'da bir uygulama örneği var. Bu o alanda işte Artvin, Sarıkamış, Gürcistan bu bölgedeki ayıların Kars, Artvin, Gürcistan hattındaki ayıların işte bu buradaki farklı habitatlara insanlarla etkileşime girmeden sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak yönünde. İşte nedir? O habitatta hayvanların, ayıların tercih etmesini sağlayacak şekilde ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılması. İşte orada insan etkisinde yol, tarımsal faaliyet gibi ya da işte orada bir yerleşim gibi alanların, koridorun yakınına herhangi bir çalışma yapılmaması bu yönde gibi faaliyet var o bölgede. Tabii bunun örnekleri Amerika'da, işte Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde var. İşte yine Avrupa'da İtalya, Yunanistan arasında bu bölgedeki ayıların işte bu bölgeyi sağlıklı bir şekilde bu İtalyan Alplerinden Yunanistan'a kadar bölgeyi sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için yine bu koridor uygulamaları var. Yani Türkiye'de şu an uygulama anlamında en azından başlanmış fikir anlamında Kars, Artvin, Gürcistan hattında bir koridor fikri var. Ama bu aslında mesela şu an Ankara'da Kızılcahamam ormanlarındaki yine ayılar için de benzer uygulamalar yapılabilir. Yani Türkiye'de birçok bölgede bu koridor dolara hali hazırda ihtiyaç var.
0: Peki son olarak şunu soralım. Şimdi kış uykusundan yeni uyanmış bir ayıyla doğada karşılaşılıyor. Ne önerirsiniz? En güvenli mesafe, onu da rahatsız etmeyecek şekilde ve davranış biçimi nedir? Bize biraz bundan da bahseder misiniz?
1: Tabii yani şu anda özellikle kış uykusundan çıkan yavru ayılar, yavrulu ayılar risk oluşturuyor. Zaten ayıların saldırma refleksinin oluşmasında iki tip ayının bu durum ortaya çıkıyor. Bir yavrulu ayılar, onlar yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Özellikle işte doğada şu an mesela mesela insanlar mantar toplamak için ayıların uyandığı, dolaştığı bölgelere akın ediyorlar. Özellikle Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de. Tabii burada yavrulu ayıyla anneyle yavruyu arasına girmek, yavruya çok yaklaşmak ayı için yavrunun zarar görebileceği gibi bir durum ortaya çıkarıyor ve tepki vermesine neden olabiliyor. O yüzden yavrulu bir ayı gördüğümüzde özellikle anneyi görmesek, yavruyu fark etsek bile o bölgeden hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Yavruya kesinlikle yaklaşıp işte onunla bir fotoğraf çekeyim, onunla bir temas kurayım gibi bir girişimde kesinlikle bulunmamamız gerekiyor. Bir de tabii şu an ayılar açlar. Eğer bölgede bir kıştan kalma bir leş bulmuşlarsa o leşi savunmak için yine o leşe yaklaşan insanlara karşı saldırganlık gösterebilirler. Tabii bizim hareket ederken yine bu ayıların dolaşması muhtemel alanlarda eğer illa biz bir aktivitede bulunacaksak da bu alanlarda özellikle karşılaşma riskine daha böyle nasıl diyeyim çalılık, ağaçlık, kayalık yani ayıyı belli bir mesafeden göremeyeceğimiz ani karşılaşma riski olan yerlerde de elimize bir düdük alıp bu bölgelere girmeden o düdüğü çalarak varlığımızı ayıya hissettirmemiz önemli. Sizin oradaki varlığınızı ayı fark ederse zaten yapacağı ilk iş kaçmak olacak. Yani ayıların hiçbir zaman insanları hedef alma, onu bir av olarak görme gibi bir durumu yok. Ayılar için insan her zaman bir tehdit ve kaçılması gereken bir yırtıcı olarak görüyorlar. O yüzden ani karşılaşmalar, yanlış anlamalar bu saldırıların altında yatan neden oluyor. Dediğim gibi bu yanlış anlamaları engellemek için yavru ayılardan uzak kalma, oradaki varlığımızı hissettirme, özellikle ayılarla ani karşılaşma riski olacak çok böyle sık alanlara mümkünse bu dönemde girmeme gibi özellikle ama ayıyla diyelim ani bir karşılaşma oluştu. İşte genellikle bu 30-40 metrenin altındaki karşılaşma durumlarında ayı bunu bir tehdit olarak algılayıp savunmaya geçebilir. Bu durumlarda da böyle hızlı koşma ki bütün yırtıcılar için hızlı hareket eden bir canlı av potansiyeli taşıdığında bu saldırı refleksini tetikleyebilir. Böyle durumlarda da ani hareket etmeme, belli bir ses tonunda konuşarak ayıyla yine onun gördüğünüzü, izlediğinizi belli ederek ama direkt göz temasına geçmeden geri geri belli bir tonda yavaş yavaş hareket ederek bölgeden uzaklaşmak yapılabilecek yine en doğru yol.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
1: Rica ederim, iyi günler.
0: Doğa konuşmalarında bugün ayıların kış uykusundan uyanması üzerinden yaban hayatı konuştuk. Konuğumuz WWF Türkiye yaban hayatı uzmanı veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ydü. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Pazar günü de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da pazar da yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Pazartesi yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Pazar Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli, tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli, dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu. Masal Buya.
2: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
2: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
2: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
2: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç.
0: NTV Radyo.
3: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız ana haber bültenine hoş geldiniz. Önce gündemde öne çıkanlara bakalım, ardından ayrıntılar ve canlı bağlantılar gelsin. Süper Lig'de şampiyon bugün belli olabilir. Galatasaray Samsun deplasmanından galibiyetle dönerse diğer karşılaşmaların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe Başakşehir'i, Trabzonspor'sa Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmalara dair ayrıntılar az sonra. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programına katıldı. Erdoğan'ın aile ve nüfus yapısını güçlendirmeye yönelik mesajları vardı. Ayrıntılar birazdan ana haberde olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Tekin'in 12 yıllık zorunlu eğitim ve ara tatile ilişkin de mesajları vardı. Onları da ekrana getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğu değerlendiriliyor. Ancak Trump bugünlerde yetki almadan savaş başlattığı için Kongre'nin de baskısı altında. Donald Trump, Kongre liderlerine bir mektup gönderdi. İran'la 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıklar sona ermiştir dedi. Orta Doğu'da 3. ayına giren savaşta gelinen son durumu da paylaşacağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de ana haber bülteni başlıyor. Dediğimiz gibi Süper Lig'de bu akşam Galatasaray şampiyon olabilir. Muhabirimiz Erçetiren Samsun'da gün boyu oradaki atmosferi aktardı. Şimdi de telefon hattımızda ligin finalini belirleyecek karşılaşmayı takip ediyor. Hemen soralım Erçe, nasıl bir atmosfer var maç saati yaklaştıkça?
4: 19 Mayıs stadyumunda oldukça coşkulu bir atmosfer olduğunu söylemekte fayda var. Samsun Spor taraftarı stadı neredeyse doldurdu. Yine Galatasaray taraftarı da kendine ayrılan statta kendine ayrılan kısmı tamamen doldurdu diyebiliriz. Galatasaray artık şampiyonluk için sahaya çıktı an itibariyle. maçın başladığını da ifade edelim. Samsunspor'a konuk olan sarı kırmızılı ekip 4. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor ve bugün kazanması halinde rakibi Trabzonspor ve Fenerbahçe'den bağımsız şekilde şampiyonluğunu ilan edecek. Ligde 74 puanla lider durumda olan sarı kırmızılı ekip, bir yanda da 45 puanla 7. sırada olan bir Samsunspor var. Galatasaray geçtiğimiz hafta rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek liderliğini sağlamlaştırmıştı. Yine Fenerbahçe'de bugün Başakşehir'le bir mücadele oynayacak. Bu mücadelenin sonucunda mağlup olması veya berabere kalması halinde Galatasaray kendi maçından bağımsız şekilde şampiyonluğunu ilan edecek diyelim. An itibariyle maç başladı. Taraftar oldukça coşkulu. Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında. Samsunspor'da ise 8 futbolcu sarı kart sınırında diyelim. Akşam 20'deki az evvel başlayan mücadeleyi Onur Coşkun Ses yönetiyor ve müsabakanın VAR koltuğundaysa Sarper Barış Sakı oturacak. 90 dakikalık kritik bir mücadele. Galatasaray'ın bu maçı kazanması halinde rakiplerinin aldığı sonuçlardan bağımsız şekilde şampiyonluğunu ilan edeceğini bir kez daha hatırlatalım.
3: Erciyes Tren aktardı. Ana habere yine futbol gündemiyle devam edeceğiz. Çünkü Trendyol 1. Lig'de Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan Diyarbakır'dan son durumu ve Ahmet Spor'un şampiyonluk kutlamalarını aktaracak.
5: Orhan, Ahmet Spor Erok Spor'la yarışıyordu. İki takım da son haftaya 73 puanla girdi ve bu skor tabii bu tabela Ahmet Spor'un yararınaydı. Çünkü Ahmet Spor rakibine karşı ikili averajda üstündü ve alacağı beraberlik ya da Erok Spor'la alacağı aynı sonuç onu Süper Lig'e taşıyacaktı. Ve nitekim öyle de oldu. Her iki takım da karşılaştıkları takımlarla berabere kaldılar. Ve sonuçta Ahmet Spor Süper Lig'e çıkan takım oldu. Ve Ahmet Spor taraftarlarının Diyarbakır sokaklarındaki kutlamaları devam ediyor. Şu anda Merkez Kayapınar ilçesinde 75 parkın üzerindeyiz. 75 yolun üzerindeyiz. Ve bu yolda yoğun bir trafik var. Trafik adeta kilitlenmiş durumda. Şu anda Ahmet Spor taraftarları oluşturdukları konvoylarla takımlarının bu başarısını kutlamaya devam ediyorlar. Tabii sadece Diyarbakır'da değil, bölgenin birçok ilinde benzer görüntüler var. Çünkü son dönemlerde Süper Lig'de mücadele eden bölge takımlarından biri olacak Ahmet Spor. Diyarbakır en son 16 yıl önce Süper Lig'de Diyarbakır Spor'la temsil edilmişti. Ancak bu kez Ahmet Spor Süper Lig'e çıkan ve ilk kez çıkan bir Diyarbakır takımı oldu. 74 puanla Trendyol 1. Ligini tamamladı. Erzurumspor geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti. Ahmet Spor bu haftaya kalmıştı ve bu hafta Ahmet Spor deplasmanda karşılaştığı Iğdır Spor'la 3-3 berabere kaldı ve 74 puanla şampiyonluğunu ilan ettiği lig ikincisi oldu daha doğrusu. Ve Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Tabii Bendik Spor, Erok Spor ve diğer takımlar artık playoff'ta mücadele edecekler. Çünkü Süper Lig'e çıkacak üçüncü takım playoff karşılaşmaları sonrasında belirlenmiş olacak. Geçen sezon Ahmet Spor 1. Lig'de yine Trendyol 1. Lig'de mücadele ediyordu ve ligi 9. bitirmişti. Ancak bu sene şampiyonluk hesapları yaparak lige başladı ve bu hesaplar yıl sonunda, sezon sonunda tuttu. Ahmet Spor artık Süper Lig'de. Orhan.
3: Nizamettin Kaplan aktardı. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi.
6: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
6: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
7: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
6: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
7: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
3: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı aile ve nüfus genelgesinin ayrıntıları neler? Ne gibi yenilikleri kapsıyor? Şimdi genelgeye biraz yakından bakalım.
8: Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Güçlü aile ve nüfus hedeflerine dair iletişim kampanyaları yürütülecek. Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgede toplumların istikrarlı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Buna karşın küresel ölçekte nüfus artışının kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar izlendiği belirtildi. Cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımların nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başladığı ifade edildi. Bu gelişmeler ışığında doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, aile ve nüfus yapısındaki olumsuz değişimlerin varoluşsal bir boyuta ulaştığının altı çizildi. Genelgede aile ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik 15 maddelik bir plana yer verildi. Buna göre evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak. Genç evlilikler teşvik edilecek, evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek, çocuk sahibi olmayı özendiren ve kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşünü özendirecek tedbirler alınacak. Aile ve nüfus yapısına ilişkin öncelikler ulusal politika belgeleriyle kurumların stratejik plan ve programlarına dahil edilecek. Bu öncelikler ulusal belgelerin müzakere süreçlerinde ve uluslararası kuruluşların Türkiye programlarının hazırlanmasında esas alınacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu arttırıcı yaklaşımla hareket edecek. Cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıkların olumsuz etkilerine karşı koruyacak bütüncül politika çerçevesinde ele alınacak. Kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik dijital aile kalkanı başta olmak üzere gerekli tedbirler alınacak. Aile dostu yayıncılık teşvik edilecek, sorumlu medya kullanımı bilinci yaygınlaştırılacak.
3: Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim heyecanı vardı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken salonda gerilim yükseldi ve kavga çıktı.
9: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
7: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
10: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
7: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
11: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
12: Herkesin hakkını savunma. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
7: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
3: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi vardı. 580'i de serbest kaldı. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya gelmiş. Polis de bu grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasını adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları da Kadıköy'de bir araya gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi.
13: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
14: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
13: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
14: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
13: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
14: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
13: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
3: İran'da patlamamış ABD İsrail mühimmatlarının infilak etmesi sonucu devrim muhafızlarına bağlı 14 asker hayatlarını kaybetti. Olay İran'ın Zencan eyaletinde meydana geldi. ABD ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatlar için arama tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyordu. Bu sırada patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları mensubu 14 asker hayatını kaybetti. 2 asker de yaralandı. İran medyasına göre hayatını kaybedenler arasında devrim muhafızları kıdemli komutanı Ali Musavi de yer alıyor. Bölgede şimdiye kadar devam eden 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi. İranlı üst düzey bir komutan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını söyledi. İranlı komutanın açıklaması Trump'ın sözlerinin hemen arkasından geldi.
15: anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim.
7: İran'ın Pakistan aracılığıyla gönderdiği son teklifte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı tatmin etmedi. Tahran'ın önerisi Trump'ın olası askeri seçeneklerle ilgili briefing almasından bir gün sonra geldi. Trump gazetecilerin onları yerle bir etmek mi istiyorsunuz sorusuna tercih etmem yanıtını verdi.
15: İnsanlık olarak tercih etmem ama seçenekler bunlar. Ağır bir şekilde girip onları yerle bir etmek mi istiyoruz yoksa bir şeyler yapmak mı istiyoruz?
7: Trump'ın bu ifadelerinin ardından İranlı üst düzey komutanlardan çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğu açıklaması geldi. Hatemül Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eşe'yi de İran'ın müzakerelerden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceğini söyledi. İran geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne aşamalı müzakere öngören bir öneri göndermişti. Öneride savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından söz ediliyor, nükleer müzakereler sonraya bırakılıyordu. Axios'un haberine göre Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın metninde bir dizi değişiklik yaptı. Witkoff, nükleer müzakereyi yeniden taslak metne soktu. Zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılmaması ve müzakere süresince tesislerin faaliyete geçirilmemesi gibi şartlar ekledi. İran'ın Perşembe günü Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Trump yetki almadan savaş başlattığı için Kongre'nin baskısı altında. Kongre'de Amerikan başkanının yetkisini aşıp aşmadığı tartışılıyor. Trump baskılar üzerine Kongre liderlerine bir mektup gönderdi. Mektupta 7 Nisan'dan beri Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırı olmadığını belirtti. 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıklar sona ermiştir dedi.
3: ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ülkelere toplamda 8.6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolar değerinde gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi lazer güdüm kiti tedarik edilecek. Satış bitimine göre ABD Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi temin edecek. Körfez ülkesi ABD'den ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdüm kiti de satın alacak. ABD'den Kuveyt'e 2,5 milyar dolar değerindeki entegre savaş komuta sistemi satışına da onay çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 147,6 milyon dolarlık hassas silah sistemi satışına yine aynı şekilde onay verdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan beklenen açıklama geldi. Amerikan yönetimi Almanya'daki 36.400 askerinden 5.000'ini çekme kararı aldı. Çekilmenin ardından Almanya'daki Amerikan askeri sayısı Ukrayna Savaşı'ndan önceki seviyeye gerileyecek.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dediğini yaptı. Pentagon Almanya'da görev yapan Amerikan askeri sayısının 5.000 azalacağını duyurdu. Çekilme 6 ila 12 ay içinde tamamlanacak. Almanya Avrupa'daki en büyük Amerikan üssüne ve en çok Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Almanya'da halen 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. 5.000 askerin çekilmesiyle sayı 2022'den önceki seviyeye gerileyecek. 2022'de Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Avrupa'daki asker sayısını arttırmıştı. Amerikan Başkanı ilk döneminde de Almanya'dan 12 bin asker çekmek istemiş ancak görev süresi sona erdiği için hayata geçirememişti. Amerikan yönetiminin başka Avrupa ülkelerinden de asker çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Trump, İtalya ve İspanya'dan da asker çekecek misiniz sorusuna muhtemelen evet yanıtını vermişti. Trump'ın kararıyla bir Tugay muharebe timi Almanya'dan ayrılacak. Biden döneminde 2026 sonunda Almanya'ya uzun menzilli ateş destek taburu gönderme kararı alınmıştı. O taburun da gönderilmeyeceği belirtiliyor. Trump, İran savaşına ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına destek vermedikleri için Avrupalı müttefiklerine tepkili. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürdüğünü, Trump'ın savaştan çıkış için bir stratejisinin olmadığını söylemişti. Trump'ın asker çekme kararı bu açıklamanın ardından geldi. Analistler, Pentagon'un açıkladığı sayının çok önemli olmadığına dikkat çekti. Ancak sayı az da olsa kararın Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bölünmeyi derinleştireceği belirtiliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan 5000 asker çekme kararı, sırada İtalya ve İspanya mı var sorusunu da akıllara getirdi. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ne kadar askeri var ve bu askerler hangi ülkelerde konuştu?
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ondan fazla ülkede yaklaşık 68 bin askeri var. Bu sayıya tatbikatları için dönemsel olarak gönderilen askerler dahil değil. Askerler Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olarak 31 daimi üste görev yapıyor. Amerikan ordusunun buna ek olarak 19 askeri tesise erişimi var. Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'nın Almanya ve İtalya'da karargahları bulunuyor. Almanya'daki Rammstein Hava Üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük üssü. Bu üste 1952'den beri Amerikan askeri görev yapıyor. Aralık 2025 itibarıyla Almanya'da 5 garnizon halinde 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. İtalya'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana Amerikan askeri bulunuyor. Yaklaşık 13.000 askerle Almanya'dan sonra en çok Amerikan askerine İtalya ev sahipliği yapıyor. Askerler Vicenza, Aviano, Napoli ve Sicilya'daki üslerde görev yapıyor. İtalya'da 3 ayrı üste görev yapan 10 bini aşkın Amerikan askeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'da Cebeli Tarık Boğazı yakınlarında deniz ve hava üsleri var. Bu üslerde 3800'den fazla Amerikan askeri görev yapıyor. Polonya daimi olarak 369 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Ancak Polonya'da dönemsel olarak gönderilen 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Askerler 4 ayrı üste görev yapıyor. Romanya ve Macaristan'daki durum da Polonya'ya benziyor. Romanya'da 153, Macaristan'da 77 daimi Amerikan askeri görev yapıyor. Ayrıca Romanya'da 3, Macaristan'da 2 üste dönemsel askerler bulunuyor.
3: Ukrayna, askerlerin moralini düzeltmek ve şikayetleri azaltmak için reform kararı aldı. Reform, maaşların yükseltilmesi, sözleşmelerde koşulların iyileştirilmesi ve uzun süre askerlik yapan personelin planlı olarak terhisini içeriyor. Açıklama Volodymyr Zelenski'den geldi. Zelenski, ilk reformların Haziran ayında hayata geçirileceğini duyurdu. Ordudaki değişikliklere askerlerin maaşlarının zam yapılarak başlanacak. Piyade birliklerine aylık maaş en düşük 5700, en yüksek 9000 dolar olacak. Halen cephede görev yapan askerlerin aldığı en yüksek maaş yaklaşık 3800 dolar. Ukrayna Savaşı'nda Şubat ayında 4 yıl geride kaldı. Zelenski, uzun süredir görev yapan askerlere önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde aşamalı olarak terhis edileceğini duyurdu. Ancak ne zaman başlanacağını açıklamadı. Halen uygulanan açık uçlu kontratlar da değiştiriliyor. Ukrayna Savaşı'nın başında yüz binlerce kişi gönüllü olarak askere gitmişti. Şimdi ise ordunun neredeyse tamamı askere alınmış kişilerden oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurların Katolik Kilisesi'ne açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı. New York Başpiskoposluğu 1300 cinsel istismar mağduruna 800 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 2024 yılında Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar mağdurlarına 880 milyon dolar rekor tazminat ödemeyi kabul etmişti. New York'taki tazminat miktarının ise Los Angeles'tan sonraki en yüksek meblağ olduğuna dikkat çekildi. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için bütün mağdurların kabul etmesi gerekiyor. Başpiskoposluk cinsel istismar suçu işleyenlerle ilgili belgeleri de kamuoyuna açıklamayı kabul etti. Eyaletler onlarca yıl önce işlenen suçlarla ilgili mağdurlara dava açma hakkı tanıyınca son yıllarda binlerce mağdur da mahkemeye başvurdu. Katolik Kilisesi Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl içerisinde milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

0: Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görülüyor.
1: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Kocaefe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Kocaefe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar

0: Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İstanbul Şişli'de kayınvalide Menekşe Karabacak tartıştığı gelinini silahla vurarak öldürdü. Olay Feriköy mahallesinde yaşandı. 25 yaşındaki gelin Burçin Şahin'le kayınvalidesi 58 yaşındaki Menekşe Karabacak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kayınvalide gelini Şahin'e silahla ard arda ateş etti. Ağır yaralanan Burçin Şahin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı kayınvalide ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Batman'ın Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu. Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde yaşayan Melike, çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla bulamayınca 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Batman arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağanak ve fırtınaya rağmen ekipler gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. 17 saat sonra Melike köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan çocuk kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi. Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
0: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
2: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
0: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
2: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
0: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
1: İstanbul Silivri'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola dökülen yüzlerce vida trafiğinde aksamasına neden oldu. Bazı araçların lastiklerinde hasar oluştu. Olay Silivri D100 karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola yüzlerce vida döküldü. Aynı güzergahı kullanan bazı araçların lastiklerinde hasar oluşması üzerine güvenlik güçleri yolu trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı, vidaların da bir fabrikaya götürüldüğü öğrenildi. Muayenesinin bulunmadığı tespit edilen araç da trafikten men edildi. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkili oldu. Kar kalınlığı da kimi yerde 25 santimetreye kadar çıktı.
3: Bugün 2 Mayıs 2026.
0: Baharda kış aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
4: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
0: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadını çıkardı.
5: Kar kalınlığı yani İstanbul'da son bir 5-6 sene görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santim yakın kar var.
0: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz

0: örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadözü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projesini inceledi. Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında 2,5 saate varan seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini söyledi. Otoyolun da bu sene içerisinde hizmete açılması planlanıyor.
2: Yaklaşık %88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yani yapacak çok az işimiz kaldı. Finale doğru ilerliyoruz. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece yolumuzda zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. İnşallah Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de inşallah Aralık ayı içerisinde, Aralık ayına kadar da orayı hizmete açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını inşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli. Yani Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacaktır.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken, kurban alışverişi sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
3: Bu yılda tahminime göre 850 bin büyükbaş, yaklaşık 2,5 milyonda küçükbaş hayvan kesilecek. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olacak. İstanbul'da 500-550 lira kilogramı büyükbaşın. Küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin arası.
4: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken vatandaşlara kurban alımı sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
3: Alışverişler biliyorsunuz biraz daha nakit oluyor. Aman diyorum dikkatli bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, kontrollü bir şekilde bu para sayma olayını, aynı şekilde söylediğim güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
4: Palandöken kurban alımlarının kimlik belgeli esnaftan gerçekleştirilmesi gerektiğini de söyledi.
3: Esnaf sanatkar açısından bizim oradaki bulunan ilde, ilçede kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarlığın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur.
1: Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan teleferik bakıma alındı. 13 kişilik özel ekip zorlu bir çalışma yürüttü. Metrelerce yüksekte yapılan o bakım çalışmasının görüntüleri geliyor şimdi ekranlara.
5: Yerden yüzlerce metre yüksekte kurdukları platformun üzerinde halatlara bağlı halde çalıştılar. Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden teleferiğin bakımını yaptılar.
6: 2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi onun kısaltma işlemini yaptık. İlgilenilecek halat yüksekte olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli. Köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı.
5: Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metrelik teleferik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılıyor. Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyük teleferiği olma özelliği taşıyor. Her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışması vardı. 3'ü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip zorlu bir operasyon yürüttü.
7: Yaz standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ve yaptırdığımız Avrupa kontrollerine göre de, Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz.
5: Çalışmayla teleferiğin 2022 yılında yenilenen halatları orijinal haline getirildi.
1: Mayıs ayının ilk haftası her yıl Türkiye'de ve Avrupa'da kalp yetersizliği farkındalık haftası olarak biliniyor. Kalp uzmanları kalp yetersizliğinin tanı ve tedavisine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de Ordu'da yapıldı. Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi kalp yetersizliğinin en fazla görüldüğü bölge. Doktorlar farkındalığı artırmak için vatandaşlarla yürüyüş yaptı.
8: Doktorlar Ordulu Kalpler sloganıyla vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kalp yetersizliği hastalığına ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi. Erken tanı ve tedavi anlatıldı. Ordu'da görevli 50'ye aşkın doktor kalp yetersizliği farkındalık haftası için bir araya geldi.
9: Tedaviden sonra kalplerini çıkartmak zorunda kaldık. Çıkarttıktan sonra da bir ilaç tedavisine başladık. O ilaç tedavisinden sonra iyi gitmeye başladı her şey. Şu anda daha çalışabiliyorum, daha rahat hareket edebiliyorum. 10 katlı binaya çıkabilirim.
10: Yürüyemiyordum, yatamıyordum, uyuyamıyordum. Böyle sandalyelerin üzerinde uyuyordum. Şu anda kalp yetmezliği sıkıntısından dolayı hiçbir sıkıntım yok. Çok başarılıyım. Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Aktivitelerin hepsini başarıyla yapabiliyorum.
8: Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi Türkiye'de kalp yetersizliğinin en çok görüldüğü bölge.
11: Bugün kalp yetersizliği maalesef geç tanı aldığında, yeterli tedavi edilemediğinde bizim iyi bildiğimiz kolon, prostat, meme kanserinden daha ölümcül bir hastalık.
8: Uzmanlar kalp hastalıkları yaşının giderek düştüğünü de vurguladı.
11: Artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta. Biz 2025 verilerine baktığımızda Ordu'da kendi hastanemizde, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılında 15 tane 30 yaşın altında gence kalp krizi nedeniyle müdahale etmişiz. 15 tane 30 yaş altı gence kalp kriziyle müdahale etmek gerçekten çok acı bir veri.
8: Türk Kardiyoloji Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe kalp sağlığı bilincinin artması için aileleriyle birlikte çocuklar da davet edildi.
1: Doktor Google'ın pabucu dama atıldı. Artık doktor yapay zeka var. Yapay zeka bilgiye erişimde büyük kolaylık, ancak hekim muamelesi yapmak iyi bir fikir değil. Çünkü yanlış sonuçlar verebiliyor ve hastalarda doğru tedaviye ulaşana kadar zor zamanlar geçirebiliyor. Haberimizde de bunun bir örneği var.
12: Her seferinde hastaneye gitmek yerine bazen yapay zeka ile konuştuğum oluyor.
13: Doktora gitmiyorum. Önce ona danışıyorum, işte soruyorum, öğreniyorum.
14: Kahve falı, rüya tabiri de soruluyor. Hayati önemdeki kanser tetkikleri de. Yapay zekanın bilgiye erişimdeki kolaylığı tartışılmaz. Ancak doktor muamelesi yapmak hastaları yanlış yönlendirebiliyor.
15: Bir meme kanserli hastamız, evreleme PET'i yapıyoruz. Akciğerinde 3 tane milimetrik dediğimiz nodül, ki COVID döneminden sonra birçok hastada bu nodülleri görüyoruz. Bizim standart yaklaşımımız bunların hastalığıyla ilişkili olmadığı yönünde. Yapay zeka yorumu, meme kanseri, bunlar metastaz olabilir, olmayabilir de. Bu hasta bize 7 gün sonra ulaşıyor. Ama 7 gün boyunca sabahlara kadar ağlıyor. Yazık bu insanlara.
14: Antalya'daki Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde yapay zekanın kanser tedavisindeki yeri de önemli gündem maddelerinden biriydi. Tedavi yöntemlerinde katkısı var, ancak tıpta hala tek başına kullanılabilecek düzeyde değil.
16: Kendimde ilgili bir şey gördüğüm zaman doktora gitmeden önce onu soruyorum ilk önce.
17: Onun dediğine bakıyorum ama gene de onun dediğin tersi olabiliyor bazen. Kötü hissediyorsam giderim.
15: Ben onu yapan hastalarıma da asla niye yapıyorsun diyemem. Çünkü o kadar kolay ki. Yapay zeka bir insan zekasının ötesinde değil, en azından günümüzde. Ne kadar veri varsa o kadar yüklüyoruz. Yani iyi bir doktordan daha zeki değil. O zaman yorumu kendi doktorlarına bırakıp en alttaki cümleye baksınlar. Lütfen bunu doktorunuza sorun. En azından yorum kısmında evde kabus dolu geceler geçirmesinler.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hem festivaldeki etkinliklerden hem de turizmcilere yönelik desteklerden bahsetti.
0: Yöresel yemekleri, turistik ilçeleri ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. Efeler Şehri Aydın ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
18: 10 ayrı mekanda 177 etkinlikle Aydınlıların karşısına çıkıyoruz. Tabii konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine, sanatçıların destekleyen çalışmalara kadar birçok etkinlikle Aydınlılarla buluşacağız.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivallerinde ikinci durak Aydın oldu. Festival rotasında bu yıl ilk kez eklenen kentte 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri sanatseverlerle buluşacak. Festivalin düzenlendiği her şehirde lezzet noktaları belirleniyor. Aydın'da da Lezzet Noktası projesine katılan restoranlar ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.
18: Unutulmayı üst tutmuş değerlerimizin tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Ama biz bunu turizm açısından bir tanıtım ve gelir vesilesi haline de getiriyoruz.
0: Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere yönelik destek paketi ve konaklama vergisinin düşürülmesinden de bahsetti.
18: Sektörün finansal esnekliğe ve kolay erişimi sağlanması açısından 60 milyarlık bir KGF fonu açıklandı. Bu hayata geçirildi. İkinci bir önlem paketini devreye alındı. Konaklama vergisi %1 düşürdü. Bu da aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı. Hani can suyu da diyebilirsiniz.
1: Tansağ Türk Sanat Yönetmenliği'nde kurulan Genç Bale Tansağ Türk Akademi topluluğunun sahneye taşıdığı Swans, Kuğu Gölü ilk gösterimini gerçekleştirdi.
19: Klasik baleyi hip-hop ve çağdaş dansla buluşturan Swans, Kuğu Gölü ilk temsilini İstanbul'da gerçekleştirdi.
20: Genç Bale topluluğunun kurulmuş olması bir hayaldi. 26 yıl sonra Genç Bale topluluğu kurulmuş oldu ve onun ilk projelerinden Swans. Swans, Kuğu Gölü'nün klasik yorumuyla yola çıkarken artık günümüzün gençlerinin bakış açılarıyla ve heyecanlarıyla meçlendi. Tabii klasik balenin o dokunulmaz yapısına çok müdahale etmeden aynı anda çeşitli eklemelerle hem klasik bale sanatçılarımız hem dans sanatçılarımız iç içe müthiş bir gösteri sunacaklar.
19: Tansağ Türk Sanat Yönetmenliği'nde kurulan Genç Bale Tansağ Türk Akademi topluluğunun 57 dansçısı, klasik bale ile çağdaş dansları bir araya getirerek genç sanatseverleri kucaklamayı hedefliyor.
20: Gençlere dönük bir çalışmanın da mutlaka yapılması gerektiğini hissettik. Çok büyük bir oranda genç nüfus var ülkemizde ve onlara klasik balenin o ağırlıklı tarafından ziyade daha onların kabul aldıkları bir forma doğru evirmeye çalıştık.
19: Swans, Kuğu Gölü 16 Mayıs'ta yeniden seyirciyle buluşacak.
1: Hafta boyu öne çıkan kültür sanat haberleriyle ana haber bültenini noktalıyoruz.
19: Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Rio de Janeiro'daki Copacabana plajında gerçekleşecek halk konserinin hazırlıkları sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Konser için sahne kurulumu sırasında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Ağır makine işçisinin kaldırma sistemine sıkıştığı öğrenildi. Old Boy, The Handmaiden ve No Other Choice filmlerinin yönetmeni Park Chan-wook'un yeni filminin kadrosu yıldız isimlerden oluşuyor. The Brigands of Rattle Creek isimli filmde Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal ve Tang Wei rol alıyor. Western türündeki film yakında sete çıkacak. Efsanevi çizgi dizi Scooby-Doo'nun canlı aksiyon uyarlaması Scooby-Doo Origins'den ilk fotoğraf geldi. Atlanta'da çekimleri başlayan modern uyarlama, Shaggy ve Daphne'nin bir yaz kampında başlayan macerasını konu alıyor.
2: Nereden?
21: Dur şuraya bakalım.
2: Geç bakayım.
21: Şuraya bak.
19: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye markası altında hayata geçirdiği yeni dizi Kapadosya Fairy Tale dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.
22: Selim, sen bir de buraları gör.
19: Daha önce geniş izlenme rakamlarına ulaşan An Istanbul Story'nin devamı niteliğindeki yapımda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrolleri paylaşıyor. Dizi 25 ülkede 15 dilde eş zamanlı olarak yayına girdi. Venedik'in ünlü opera binası La Fenice, 2025'te daimi müzik direktörü ve kurumun tarihindeki ilk kadın orkestra şefi olarak atadığı Beatrice Venezia'yı sendikaların baskısı nedeniyle işten çıkardı. Tiyatro sendikaları 36 yaşındaki Venezia'nın orkestrayı yönetmek için gerekli deneyime sahip olmadığını ve aşırı sağ hükümetle olan bağlarının kaygıya yol açtığını ifade etti.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İyidere-Rize yolunun 43. kilometresinde ve Patsa-Ordu yolunun 16-22. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Müzik arası.

0: sonu. Pazar günü de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da pazar da yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Pazartesi yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Pazar Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.
2: İyi akşamlar, Yakın Plan'a hoş geldiniz. Ben Zehra Küçük. Orta Doğu'da güç hesaplaşması tırmanarak devam ediyor. Washington, Tel Aviv-Tahran hattında yeni ve daha sert bir sürece girildiği konuşuluyor. Hürmüz Boğazı üzerinden şekillenen stratejik hamleler, enerji güvenliği ve küresel dengeler açısından kritik bir kırılmanın habercisi olarak değerlendiriliyor. Görünen o ki bu gelişmeler yalnızca askeri değil, siyasi ve ekonomik sonuçlarıyla da çok uzun bir süre konuşulacak ve tüm bunların ortasında şekillenen yeni bir dünya düzeni tartışması ya da belki düzensizliği de demeliyiz. Gerilim nereye evriliyor? Bölgeyi bekleyen senaryolar neler? Gündem bir hayli yoğun, sorular da kritik. Hemen konuklarımı tanıtarak yayına başlamak istiyorum ben. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak İstanbul stüdyomuzda bizlerle beraber ve Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk, Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin de internet üzerinden yayınımıza konuk olmakta. Bütün konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum ben.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk, merhabalar.
2: Yeliz Albayrak, sizinle başlayalım. Şimdi Trump'ın köşeye sıkıştığı değerlendirmeleri sıkça yapılıyor. Uzunca bir süredir de yapılıyor esasında. Şimdi yeni bir askeri briefing aldığı konuşuluyor. Hemen ardından da İran'ın o yeni planını Pakistan aracılığıyla sunduğu ifade ediliyor. Ama nitekim Trump onu da beğenmedi. Şimdi senaryolar konuşuluyor, tehlikeli senaryolar konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri ya maliyeti çok yüksek bir savaşa girecek ya da nükleer dosyayı belirsizliğe iten bir uzlaşıyı kabul etmek zorunda kalacak mı acaba deniliyor. Sizce hangisi daha makul geliyor kulağa, hangisi daha gerçekçi?
4: Şimdi açıkçası iki tarafında kırmızı çizgileri var. Trump'ın zaten bu işe başlarken ortaya sürdüğü savların hangisi inanılır, hangisi ABD'nin hakikaten hayrına ya da başka güçlerin mi hayrına diye sürekli en başından beri biliyorsunuz tartışıyoruz. Ama geldiğimiz mevcut noktada bir şekilde adım atılamıyor. Ne İran geri adım atıyor, ne ABD geri adım atıyor. Çünkü yeterince bir maliyet üretmediklerini belki de ya da hala direnme noktasında olduklarını iki tarafta hissediyor. Çünkü Trump için bir başarı anlatısı inşa edilmesi gerekiyor. Böyle bir zorunluluk var. Çünkü arasında bir ara seçimler var biliyorsunuz önümüzdeki dönemde. Burada bir çoğunluk inşa etmesi gerekiyor. Çünkü demokratlara o çoğunluğu vermek istemiyor. Ve tabii ki hakkında bir sürü şu anda biliyorsunuz eleştiriler devam ediyor. Desteğin çok azaldığını biliyoruz. Onu destekleyen o magacı kemik kitlenin bile sorguladığını biliyoruz. İçeride bir kanat var. Savaşın devam etmesini istiyor. Çünkü büyük bir maliyet harcandı. Ve henüz Trump'un o vaat ettiği şeyler yerine getirilemedi. Hürmüz Boğazı'nı açıp kapatma noktasında bir şekilde taraflar sıkıştı. Bir taraf devam edilmesini istiyor. Bir tarafta tabii ki bunun ekonomik çıktılarıyla ABD'nin ve küresel sistemin baş edemeyeceğini düşündükleri için hal böyle olunca tabii en baştaki verilen ekonomik vaatler de seçim kampanyalarından bahsediyorum yerine getirilmediği için petrol fiyatları da şu anda ABD'nin iç ekonomisinde ne olursa olsun kendileri üretici olsalar bile bütün sistem entegre çalıştığı için bundan kendilerini sıyıramıyorlar. ABD'nin seçimleri de ekonomi üzerine dönüyor biliyorsunuz. Bir şekilde burada bir sıkışmışlık var. Farklı görüşler var. Geri çekilmesi noktasında ya da henüz gerçek bir kazanım elde edilmediği için geri dönülmemesi noktasında baskı yapan başka bir kanat var. İran tarafına baktığınızda İran tarafı da ekonomik olarak şu anda tabii ki abluka dolayısıyla çok sıkışmış durumda. Fakat içeride Trump'ın da ara sıra dikkat çektiği çok sivri konuşan bir başkan biliyorsunuz. Hiçbir şekilde çekilmeden her şeyi diplomatik teamüllere uymadan beyan ediyor. İçerideki sıkışmışlığı, içerideki liderin kim olduğunu biz aslında bilmiyoruz. Her aradığımda başka bir muhatap buluyorum gibi
2: liderler söylenmeleri var. Şu anda cümlesi de var.
4: Kesinlikle. Şimdi aslında devrim muhafızları mı içeride komutada yoksa bizim daha diplomatik tarafının Pakistan masasında gördüğümüz taraf mı şu anda muhatap orayı kestiremediğini söylüyor. Aslında içeriden bir baskı olduğunu tabii bu mevcut tablo İran içerisinde bakın ne kadar gidebilir. Şu anda evet bu şokun etkisiyle krizin etkisiyle çoğu kişi bir şekilde destek veriyor bir araya geldi. Ama içeride yönetimsel şu anda birçok eleştiri var. Belli bir süreliğine sesler biraz daha kısılmış olsa da bundan sonra tabii ki bu ekonomik gidişattan etkilenen olan İran içerisindeki elitler de var. Bakın orta vadede, kısa vadede belki şu anda bir araya geliş tabii ki var. Bunu tabii ki gözlemliyoruz. Buradan bu kazanımlardan geri adım atmak istemeyen ve içeride daha da keskinleşen bir rejimde kesinlikle var. Devrim muhafızları da bahsediyorum. Hal böyle olunca o diplomatik kanat ne kadar rahat hareket edebiliyor? Ne kadar ABD ile eşit bir noktaya ya da makul bir noktaya gelebilecek. Bunların hepsi şu anda tabii ki soru işareti. İki tarafta birbirini belli bir tabloya hapsetmiş gibi görünüyorlar maalesef. Ve kırmızı çizgileri ve geri adım atarlarsa kendi iç siyasetlerinde kamuoylarına nasıl bir mesaj vereceklerinin kaygısıyla da çok rahat şu anda
2: Trump
4: hareket ediyor.
2: Kazandım diyor. Kazandık zaten biz şu anda diyor mesela ama.
4: Evet, Trump en başından beri öyle söylüyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Her konuda Trump o 12 gün savaşlarında da bütün biliyorsunuz Ford'un, Natanz, İsfahan hepsini biz dedi ortadan kaldırdık. Bütün dedi donanmayı ortadan kaldırdık. Askeri olarak İran artık bitti dedi. Ama kaybetmeyerek kazanan bir İran var karşımızda. Asimetrik bir deniz gücüyle bir şekilde hala ABD'yi o abluka noktasında tutarak o kara savaşına, kara saldırısına adım atmamasını sağlamış bir İran var. Kara savaşından şu anda bakın bahsedemiyoruz. Sadece havadan müdahaleyle bu işin bir şekilde kotarılamadığını ABD'de bütün kamuoyu da görmüş durumda. İran buradaki avantajlarının gayet farkında. Hürmüz kartının çok işe yaradığını test edip onaylamış oldu ve bunu da kullanmak istiyor. Tabii ki uranyum meselesi var. Uranyum meselesi gibi kendilerinin egemenlik ihlali olarak gördüğü birçok konu var tabii ki burada. Vekil aktörlerden tutun füze üretimine ya da menzillerine kadar masada çok önemli konular var. Ama konu dönüp dolaşıp Hürmüz'ün etrafında şu anda daha fazla kilitlenmiş gibi duruyor. Çünkü ABD'nin belki en başında Trump'ın ortaya koyduğu bu plan çok da fazla şu anda biliyorsunuz işe yaramadı. Çünkü Trump çok fazla müzakere etmek isteyen bir başkan gibi görünmüyor. Kendi kuralları var, kendi şartları var. İran'ın bunları tercih edip etmemesiyle ilgileniyor sadece.
2: Peki Armağan Öztürk size dönmek istiyorum. Şimdi Trump'ın başta çok çabuk ikna edildi. O yüzden de ilk gün bütün tepe kadroyu işte yok ettiklerini gördük. Sonrasında işte rejim böyle devrilmiyor, bu anlaşıldı. Hani bütün herkesi öldürdüler ama yine de rejim hala orada duruyor. İki ayı geride bıraktık artık. Şimdi baktığımız noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı işte İran'ın zaten kötü olan ekonomisini bu savaşla baskı altına alarak Tahran'ı nükleer müzakere noktasında istediği yere çekmekti, geri adım attırmaktı. Bugüne kadar bunun sağlanmadığını görüyoruz. Şimdi İran'ın amacıysa ekonomik yine aslında baktığımızda ekonomik bir şekilde Washington için bu süreci siyasi maliyete dönüştürmek. Böyle bakıldığında ne görüyorsunuz? Yani burada aslında bir ekonomi savaşı da görüyoruz. Pek çok parametreyi de barındıran bir stratejisizlik olduğu ifade ediliyor özellikle Amerika kanadında. O yüzden de bir türlü oradan çıkamadığı, istediğini alamadığı beyan ediliyor. Siz ne dersiniz?
3: Şimdi savaş tabii bir yere kadar rasyonel Zehra Hanım. Çünkü İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan bahsediyoruz. aşırı dincilerin ve aşırı sağcıların yönettikleri hükümetler var bu ülkelerin başında. Dolayısıyla onların kararlarını okurken yaptıklarını ve yapamadıklarını rasyonelli bir yere kadar işletmemiz mümkün. Hani ama sorunuzu geniş çapla yorumlamak istersek. Şimdi bir kere tabii savaş siyasi bir olay. Bu savaşın çıkmasından önce Amerika Birleşik Devletleri İran arasında bir müzakere süreci vardı. Bu vekil güçler, nükleer pazarlık, balistik füze programı. Sonra savaşın ilk günü Amerika ve İsrail, yani saldıran taraf aslında savaşın siyasi amacını söyledi bize. Dedi ki biz İran'da bir rejim değişikliği istiyoruz, bu veya Amerikan-İsrail hegemonyasını, İsrail merkezde Orta Doğu'yu kabul edecek yeni bir İran hükümeti, zihniyet devrimini, bu devrimi gerçekleşmiş bir İran'da yönetim değişikliği istemekteyiz. Bu amacın gerçekleşmeyeceği birinci haftanın ortasında ortaya çıktı. O günden bugüne yaklaşık 40 günde çatışma devam etti. Savruluyor aslında savaş, Zehra Hanım. Yani siyasi bir amacı olmadığı için karşılıklı askeri eylemlerle taraflar bunu bazen şiddetlendiriyorlar. Bazen de bu aralar olduğu üzere ateşkes sürecinde dinlenmekteler. Belki uygun bir zamanda tekrar çatışmaları başlatmak üzere bir tür savruluş süreci söz konusu. Bu savaşın bir anında İran Hürmüz'ü kapattığı için kaybolan siyasi amacın yerini askeri bir amaç aldı. Trump dedi ki Hürmüz'ü açacağız. Yani kendisi bunu beyan etti ve savaşın aşil topuğu, nirengi noktası haline geldi süreç bakımından. Şimdi İsrail'i bir kenara bırakalım. İsrail'e kalsa zaten ateşkes bile olmazdı. İsrail-İran meselesi çok daha derin ve köklü. Ama Amerika ve İran'ın biz kendine uygun nedenlerden dolayı hem ateşkesi hem de barışa ihtiyacı var. Yani Trump bir kere seçime girecek. Ayrıca beklediği kolay zaferi elde edemedi. İran çatışmasının devamı petrodolar sisteminin şoka uğramasını ve sistemin tümüyle çökmesine yol açacak. Ayrıca bazı jeopolitik riskler de var. Savaşın bölgeye yayılması gibi. Özür dilerim. İran'sa zaten ekonomisi zor durumda. Abluka ile çok daha zor durumda oldu. İran askeri kapasitesi 40 günlük savaşta beklenenin ötesinde çıktı. Pek çok yorumcunun iddiasının aksine, yani direnme kapasitesi, ama onun da belli noktalarda sınırlarına ulaşıldığı açıkça ortada. Yani balistik füze ve dronlar bakımından İran'ın çok iyi olduğunu biliyoruz ama mesela İran hava sahası İsrail ve Amerika tarafının istediği gibi kullanılmakta. Böyle bir söz konusu, böyle bir durum söz konusu. Tarafların anlaşmaya ihtiyacı var. Zaten siyaseten bu siyasi amacı ortadan kalktığı için. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ablukası, abluka ile ilgili bir şey hatırlatmak istiyorum. Hürmüz'ü Amerika, İran kapattığında bu Amerika Birleşik Devletleri'ni ve müttefiklerini, Körfez'deki müttefiklerini çok zorladı. Hala da zorluyor. Savaş sırasında değil, savaştan sonra ablukayla yanıt verdi. Çünkü savaş sırasında yanıt verseydi, günleri hatırlayalım. İran'ın dronları ve füzeleri mesela Amerikan askeri birliklerine ve önemli hedeflerine, mesela Amerikan uçak gemisi kullanılmaz hale geldi drone saldırısıyla. Savaş sırasında buna böyle bir abluka kararı alsaydı ihtimal ki Amerikan savaş gemilerine yönelik ciddi bir balistik füze ve de drone saldırısı olacaktı. Ama bugün şu an ateşkes var. Mesela İran abluka kararından çok olumsuz etkiliyor. Çok çok ekonomisi zor durumda. Petrokimya tesisleri artık kapasitelerinin sınırına ulaşmış durumda. Çıkan petrolü çıkarmadı.
4: O da çok önemli. Armağan Öztürk, o da çok önemli. Şimdi konuşuyoruz. OPEC'ten çıktı diyoruz Birleşik Arap Emirlikleri. Yani hafta evet. içinde hep bunu konuştuk. Şimdi İran'ın bir limiti var. 12 gün, 22 gün kaldı deniyor. Şimdi bir abluka var. Süresiz uzatılmış bir ateşkes var. Trump'ın böyle açıklamaları var. İran işte kendince bir anlaşma taslağı yine Pakistan üzerinden sunuyor ama gelinen noktada sanki İran'ın eli daha da mı sıkışıyor?
3: Şimdi şöyle söyleyelim. Savaş zamanında İran bir kere dini lideri ölmesine rağmen devlet yapısı çökmediği için, yani saldıran tarafların varsayımları tutmadığı için halk ayaklanması da olmadı. Beklenenin ötesinde bir direnç gösterdi. Ayrıca Hürmüz'ün kapatılması ve savaşın bölgeye yayılması. Bir an için şunu düşünün. Ateşkes olmasaydı ve bizim uzun uzun ekranlarda konuştuğumuz üzere Amerika gerçekten de bir kara operasyonu yapsaydı ne olacaktı? Biz o günlerde neyi konuşuyorduk? Mesela vekil güçlerinden Haçlı Şabi'nin kuvvete saldırmasını, Bahreyn'de bir isyanı, Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılmasını, yani savaşın tüm bölgeye bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde yayılmasını, böyle riskler söz konusuydu. savaş sırasında İran-Amerika ilişkileri içerisinde. Dolayısıyla Amerika bunu gerçekleştiremedi. Ama İran'ın da bir takım dezavantajları var. Bir kere ekonomisi çok zor durumda. Riyaldeki düşüş devam ediyor. O petrolü ne kadar depolayacakları belli değil. Belki program içerisinde konuşuruz, bilmiyorum. Yani ablukayı kırmak için başka yollar deniyor. Mesela acaba Umman üzerinden mi göndersek, Pakistan üzerinden mi göndersek? Yani petrolü bir şekilde, bu arada İran rantiye devlet. Yani o petrolü satarak zaten yaşayan bir devlet. Petrol satışına sadece petrol rezervlerini stoklamadaki sınıra ulaştığı için değil, aynı zamanda gündelik hayatın devam etmesi bakımından da ihtiyacı var. Sorunun kısa özeti ise şu: savaş zamanında İran beklenenden öte adımlar attığı için psikolojik üstünlüğü elde etmişti. Ama müzakere sürecinde, özellikle abluka kararından sonra, avantajın bir ölçüde Amerika'nın yanında olduğunu görmekteyiz. Ama bu ne kadar böyle devam edecek, orası tabii tartışmalı. Bir de şu aralar biliyorsunuz savaş sadece sahada yapılmıyor. Aynı zamanda zihinlerde ve ekranlarda da yapıyor. Yani mesela belli aralıklarda Trump'ın işte generallerle görüştüğü, savaş planlarını yeniledi gibi haberler çıkmakta. Bu haberlerin bir kısmı Amerikan hükümeti tarafından bir fiil çıkarılıyor da olabilir aynı zamanda. Yani Trump, eğer barışa yanaşmazsanız benim maksimalist taleplerim, özellikle nükleerle ilgili, her an ben saldırabilirim gibi bir izlenim yaratmakta.
4: Yani taşlarını döndüreceğim cümlesini gerçekleştireceğim mesajını veriyor o haberlerle.
3: Evet, bu mesajı sık sık veriyor. Ama şunu söyleyerek kapatayım ben ilk turu. Savaş bittiğinde askeri operasyonla ilgili ne riskler varsa sahada, aynı riskler devam ediyor. Siyasi, askeri ve ekonomik açıdan. Dolayısıyla bu 20 günlük müzakere sürecinde ya da ateşkes sürecinde olası bir kara operasyonunu kolaylaştıracak bir takım adımlar atılmadı. Amerika'nın oraya getirdiği yeni lojistik birlikler haricinde. Yani askeri operasyon hala zor, ama bu bence bir satranç oyununa dönüştü. Bir karşılıklı olarak stratejik sabıra, kim daha önce pes edecek, bunu da tarih gösterecek bize.
4: Şimdi stratejik sabır kelimesini bu süreçte biz çok da duyuyoruz esasında. Yusuf Bahadır Keskin, size sormak istiyorum. Şimdi Amerika'da stratejik sabır ne kadar var? Trump'ın sürekli çıkıp birbirinden ayrı açıklamalar yaptığını düşünecek olursak, İran'ın bir sabır geleneğini sürdürdüğünü, yürüttüğünü düşünecek olursak ve aslında ilk günden bu kadar dayanması da beklenmezken, o sabır meselesi üzerinden şu an gelinen noktayı nasıl yorumlarsın? Senin de şunu sormak istiyorum. Şimdi İran üst düzey bir komutan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti mesela. Siz buna ne dersiniz? Savaş yeniden başlarsa tam olarak ne olur?
5: Evet, normalde savaşın yeniden başlama ihtimali işte düşük, yatsınamayacak bir ihtimaldi. Fakat aslında bu Trump'a verilen yetkinin artık süresinin dolması, 60 günlük sürenin dolması ve kongre onayı gerekmesi, yeniden bir savaş, bir saldırı yapılabilmesi için, bu işleri aslında biraz daha değiştirdi Amerika Birleşik Devletleri kanadında. Tabii tekrar bir saldırı gelmeyecek anlamına gelmemekle birlikte işi birazcık daha Trump'ın tamamen inisiyatifinden çıkardı demek çok yanlış olmayacak. Tabii bu süreçte önce şuna bakmak lazım Zahra Hanım. İki tarafta karar alma süreçleri nasıl işliyor? Trump sürekli olarak İran'da tek bir karar alıcı olmadığını ve muhatap olacak doğru kişiyi bulamadığını dile getirse de, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karar alma mekanizmasının ne kadar sağlıklı işlediği üzerinde de durmak lazım. Çünkü bu saldırı kararı ile ilgili ordu içinde, istihbarat içinde dahi ciddi bölünmeler olduğunu biz gördük. İstihbarattan istifa edenler oldu. Orduda askerlerin bu savaşa girmek istemediği ile ilgili ciddi paylaşımlar özellikle sosyal medyada ya da Amerikan basınında yer aldı. Trump'ın A takımında bile bölünmelerden bahsedildi. Vance'in ve Rubio'nun bu noktada Trump'a en yakın iki ismin dahi ayrıştığına dair bazı haberler vardı. Hatta Trump'ın kendi içinde de dönem dönem ayrıştığını gördük ki neredeyse hiçbir noktada istikrarlı bir tavır sergileyemediği gibi İran konusunda da söylemleri sürekli olarak çelişti. Yani bu karar alma mekanizması Amerika Birleşik Devletleri'nde tam anlamıyla işlemedi. Dolayısıyla herhangi bir adım attığında bunu stratejik kelimesiyle kullanmak Amerika Birleşik Devletleri tarafında sadece süs gibi göründü. Yani stratejik sabır, stratejik baskı bunu tam anlamıyla uygulayamadı. Trump'ın ilk dönemine de baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri belki de demokratlardan kalan bir yol haritası geliştirmişti. Bu sorunu bir anlaşmayla çözmüştü. Fakat Trump gelir gelmez ilk döneminde bu anlaşmadan çekildi. Bir sonraki döneminde de bu baskı politikasını sürdüreceğine dair bir yol haritası oluşturmuştu muhtemelen kendisine. Fakat hangi sebeptendir bilinmez. Kimileri bunu işte İsrail'e olan bağlılığına yorabilir. Kimileri Epstein o konusuna yorabilir. Kimileri dış politikayı okuyamamasına yorabilir ama İran'a yönelik kullandığı dış politika aracını değiştirdi. Yani o Trump maksimum baskı 2.0 politikasını bir kenara koyup bir başka dış politika aracı olan savaşa yöneldi. Fakat belki aslında tam kapasite gerçekten bir savaşa girişildi mi? Amerika Birleşik Devletleri savaş noktasında bütün kapasitesini kullandı mı ya da kullanabildi mi? Burada da bazı soru işaretleri var. Çünkü gerilimin kontrollü ve kademeli olarak arttığını gördük. Bir gün öncesinde...
4: Buyurun. Amerika tüm kapasitesini kullanmak ister mi? Hangi noktada ister? Çünkü çok kritik bir eşikte aslında şu anda bölge. Yani isteseydi ilk gün zaten bütün tepe kadroyu öldürdü. Öldürüldü yani bu yapılan saldırıda. Görüldü ki sonra istenilen alınamıyor. Böyle olmuyor. İran diğer ülkeler gibi değil. Orada farklı bir okuma, daha kadim bir medeniyet var. Farklı bir dinamik var orada. Şimdi orada sanıyorum anlatıldığı gibi olmadığını gördü Donald Trump her şeyin. Yani bütün kapasiteyi koysa, siyasi maliyetini şimdi ara seçimlerde gelirken göze alabilir mi Donald Trump?
5: Aslında Trump ilk saldırıda çok daha böyle ağır şok edici, bütün askeri altyapısını hedef alan bir eyleme girişti mi? Benim soru işaretim aslında burada evet çok önemli isimlere hedef aldı. Bu istikrarlı şekilde bu saldırı türünü sürdürseydi muhtemelen bugün muhatap olduğu isimlerin birçoğu da ortada olmayabilirdi. Ama tabii şu boyutuyla bakmak lazım. Venezuela modelinin İran'da uygulanamayacağını bölgeyi az çok takip eden, az tarih okuyan insanların birçoğu tahmin edebiliyordu. Çünkü bu kurumsallaşmış mekanizma İran'da çok daha güçlü. Her ne kadar devrimle birlikte o devlet aygıtının biraz zayıfladığı iddia edilse de binlerce yıllık bir devlet yapısından bahsediyoruz sonuçta bu topraklarda. Yani Venezuela'daki en tepedeki Maduro'yu aldım, alttaki Jace Rodriguez'le anlaştım, devam ettim modelinin burada uygulanamayacağını ben Trump'ın da tahmin edebiliyor olacağını düşünüyorum. Ama tabii günün sonunda belki de Amerika Birleşik Devletleri kanadının aklındaki plan İran'ın başındaki kendileriyle uzlaşamayan, istedikleri noktaya gelmeyen isimleri elimine edip biraz daha uzlaşmaya açık isimleri güç sahibi yapmak olabilirdi. Fakat bu noktada da planlarının aslında bugün itibariyle ters tepmiş olduğunu görüyoruz. Çok daha İran'daki yönetimin radikal, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sert ve pazarlıkları sıkı sıkıya uygulayabilen, sorunuzda da sorduğunuz o stratejik sabırı gerçekleştirebilen kişiler olduğunu görüyoruz. Bu noktada belki Larijani'nin kaybı İran adına önemliydi. Fakat halihazırda bunu yürütecek bildiğimiz isimler ortadan kaldırılsa dahi işte Pezeşkiyan'dan tutun diğer isimlere kadar, Galibov'a kadar bunlar ortadan kaldırılsa dahi bu sistemi devam ettirebilecek, bu stratejiyi sürdürebilecek isimlerin olduğunu görüyoruz İran tarafında. Ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte hem tam olarak neyi amaçladığını bilmeyen hareketleri hem de hocalarımın da söylediği üzere seçim baskısı bu noktada ve güçlü bir karar alarak bu sürece başlamamış olmaları birazcık işlerini zorlaştırıyor. Bugün gelen son sonuçlar işte %34 gibi bir orandan bahsediyor cumhuriyetçiler için ki bu gerçekten korkutucu. 6 Mart'ta da bir oylama yapılmıştı ve oylamanın hemen ardından Trump'a bu yetki teyit edilmekle birlikte saldırı yetkisi cumhuriyetçilerin Trump'ı ciddi şekilde uyardıkları ve Nisan sonunda mutlaka bu süreci tamamlamış olmaları gerektiğine dönük bazı haberler vardı. Nisan sonu gelinen noktaya baktığımızda aslında bu talebin de yerine geldiğini görüyoruz. Fakat ortada herhangi bir taraf adına zaferden bahsedemeyeceğimiz gibi kazanan taraf söylemi halk nezdinde daha çok karşılık gören tarafın İran yönetimi olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii baskı politikasını kenara koyup bu savaş aygıtına yönelmiş olması aslında İran'daki rejimin de elini rahatlattı demek çok yanlış olmayacak. Evet kayıplar verildi, dini lider öldürüldü ama şöyle de bir gerçeklik var. Toplumdaki o rahatsızlık hatırlarsınız esnafın dahi sokağa indiği süreçler yaşanmıştı İran'da protestolarda. Bu da büyük ölçüde bu protestolar bir süreliğine daha belki halının altına süpürülecek. Ve bu noktada tabii rejimin elinin biraz daha güçlendiğini söylemek mümkün.
4: O, İçerideki şöyle şeyler de konuşuldu. Yusuf Bahadır Keskin rejimin eli güçlendi derken, şimdi Müçtebi Hamane görünmüyor, tabii göremiyoruz. Çok fazla şey de söyleniyor işte tedavi gördüğüne dair. Devrim muhafızlarının da maaş alamadığı için bir huzursuzluk, rahatsızlık içerisinde olduğu, bu ekonomik krizin derinleştiği ve artık orada da bazı işte palazlanmaların baş gösterdiği ifade ediliyor. Mesela orada da böyle bir durum yaşanırsa, şimdi Trump bunu söylüyor, oradaki bu rahatsızlıktan vurmaya çalışıyor. Orada Trump'ın dediği gibi bir durum gerçekleşirse o zaman İran'da bir bölünme mi yaşanacak? Trump'ın istediği tablo ortaya mı çıkacak? Sokakları hareketlendirmek şu an Trump'ın istediği şey ama bu aşamada bu yaşanamıyor, yaşanmıyor. Ne olur orada?
5: Bu arada maksimum baskı politikasını belki de savaşla bir nebze hızlandırdığını söylediğimizde bu da alternatif bir tez olacak aslında. Yani halihazırda zaten iyi gitmeyen İran ekonomisini çok daha hızlı bir boğulma sürecine atmış olma ihtimali de var bu savaşın. Hatırlarsanız savaşın ilk günlerinde sizinle de burada yayında konuşurken, hı hı, savaş bittiği gün İran'ın asıl savaşı o zaman başlayacak diyorduk. Yani zaten halihazırda iyi gitmeyen bir ekonomiden bahsediliyordu. Ailelere destek olmak için kişi başına ekonomik yardım verileceği ve bunun yaklaşık 3,5-4 dolar seviyesinde olduğunu söylemiştik. Ekonomik bunalımın ciddi şekilde had safhaya geldiğini söylemiştik. Sürecin devamında Armağan Hocam da anlattı, Yeliz Hocam da anlattı. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki aslında tıkanıklık her iki tarafında birbirinin nefesinin ne kadar yeteceğini ölçmeye yönelik bir süreç. Evet, Amerika Birleşik Devletleri içeride petrol fiyatlarının artışı seçimlere sayılı zaman kala belki Trump yönetimini, cumhuriyetçileri zor duruma sürüklüyor. Dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin doğudaki müttefiklerinin Hindistan, Güney Kore, Japonya maliyetlerini, petrol fiyatları, petrol kesintisi dolayısıyla belki zor duruma sürükleyebilecek, bu boyutlarıyla da bakıyoruz. Ama İran adına bu süreç, İran'daki rejim adına özellikle çok daha can alıcı bir noktaya da evrilebilir. Önümüzde belki birkaç hafta, birkaç ay savaş yaşamasak dahi İran adına çok zorlu bir ekonomik savaş dönemi bizi bekliyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı ve yaptırımların, birinci, ikinci yaptırımların devam ettiği bu sürede asıl savaş yeni başladı İran için.
4: Peki biz şimdi yakın planda bir reklam arası verelim, sonra konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim konuklarımızla.
1: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plana kaldığımız yerden devam edelim. Tüm konuklarım da aslında başlangıçta benim de ifade ettiğim gibi bu savaşın siyasi, askeri ve ekonomik bir savaş olduğunun altını çizdi. Buradan yeni veriler de geliyor, onları da aktaralım. Yeliz Albayrak, sizinle devam edelim. Şimdi Pentagon savaşın maliyetine ilişkin tahminlerini açıkladı. Rakamlar tabii sürekli konuştuğumuz şeylerde bu savaşın bilançosu. Ablukanın petrol geliri açısından İran'a yaklaşık 4,8 milyar dolara mal olduğu değerlendirildi. İran zaten çok kötü bir ekonomiye sahip. Hatta İranlı ekonomi geçen programda da aktarmıştık, analizleri vardı. İşte savaş bu şekilde ateşkesteyken ekonomisi

0: çıktılarının çok daha görünür hale geleceğini, belki şu anda kısa vadede çok etkileri hissedilmese de petrol fiyatlarının etkisini biliyorsunuz bütün tedarik zincirlerini etki edeceğini biliyoruz ve bundan hiçbir ülkenin de tabii ki para sistemi bakımından
1: gıda sıkıntısından bahsediliyor.
0: Hepsinden evet.
1: Mesela en belki hayati
0: tabii,
1: olanı.
0: Tabii. Şimdi burada tedarik zincirlerini toptan etkileyecek tabii ki bir sistemden bahsediyorsak eğer Hürmüz Boğazı evet genelde enerji taşımak için kullanılır ama bir başka senaryoda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının yanında bir de Babil Mendebi düşünürseniz eğer böyle bir sıkıntı olursa eğer İran ben bu kartı henüz oynamadım bir de eğer bunu da oynarsam derse bütün bakın sistemin kilitlendiğini görürsünüz ki Babil Mendebi Boğazı'nın yanı sıra bir taraftan da bu iki boğazın Hürmüz ve Babil Mendebi'nin hem konteyner taşımacılığını yani bütün insanların kullandığı tekstilden tutun gıdaya bütün teknoloji malzemelerinin geçtiği konteynerların taşındığı bir boğazdan bahsediyoruz. Çok büyük risk artacak demektir. Sadece burada Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı bir tablonun içerisindeyiz. Buradan bile sistem hiçbir şekilde uzun vadede yara almadan kurtulamayacağını zaten ekonomistler sessiz sessiz bu krizin geldiğini, kapıda olduğunu ve bizim etkilerini çok kısa vakitte göreceğimizi dillendirmeye başladılar. Böyle bir risk var. Bunun haricinde İran içerisinde şu anda tabii ki petrolün satılamıyor oluşu, depolarının ve o depolama sistemlerinin artık alarm veriyor oluşu, günlük o petrol kuyularının mutlaka işletilir durumda olması çünkü tabii ki onu da hesaplamak lazım. O kuyuların işletilmediğinde belli bir süre sonra körleşmesi gibi riskler olduğundan da bahsediliyor. Yani İran geri dönülemeyecek şekilde bu durumdan zarar etmeye başladı. Tabii şimdi bunun da kendi içerilerinde en temel ihtiyaç malzemelerine erişim noktasına kadar sıkıntı oluşturduğu bir tabloya artık evrildiği bir süreçten bahsediyoruz. Ablukayı delmek için evet bazı yöntemler deneniyor. Karadan bir şekilde denemeler yapılıyor ya da İran'ın kıyılarına daha yakın gidecek noktada bazı gemilerin kaçak yollarla gittiğiyle alakalı bilgiler var. Ama ne olursa olsun bu temel olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticaretin o ağırlığını, yükünü taşıyabilecek volümde bir geçiş asla değil. Şimdi burada İran'ın zaten yıllarca biliyorsunuz ambargolar altında ezilmiş, yıllarca zaten petrol krizleri ABD'nin uyguladığı birçok mekanizma altında ezilmiş bir İran'dan bahsediyoruz. Zaten çok zorda olan bir ülkeydi. Abluka olduğu zaman artık bu abluka sistemi az önce hep birlikte burada konuştuk. Hocalar da ifade ettiler. Bir yöntem değişikliğine gittiğinden bahsettik ABD'nin. Şimdi en başında ABD zorlayıcı diplomasiyi kullanmak istiyordu. İlk önce saldıralım, ilk önce vuralım. Bütün çevresini, İran'ın çevresindeki okyanuslardan da sert gücümüzü oraya yığalım. Daha sonra istediğimiz maddeleri ABD'nin koyduğu, masaya getirdiği maddeleri İran'ın uyumasını bekleyelim diye ki PTX setinde açıkçası biz önce saldırırız. Ondan sonra karşı tarafın masaya gelmesini ve kabul etmesini bekleriz. Bizim zaten düsturumuz bu diye açık etti. Bu zorlayıcı diplomasiyi gördük ama bunun işe yaramadığını ve artık belki de gidişatta bir kazanım elde etmek için başka bir stratejiye doğru gidilmesi gerektiğini de bu ablukoyla görüyoruz. Bu Trump'ın planı mıdır? Pentagon'un kendi planı mıdır? Yoksa içerideki tabii ki o eleştiren
1: görüntüleri
0: sesleri...
1: Görüntüleri paylaşıp üzerinden evet. Trump çok çarpıcı yine kendince açıklamalar da yapıyor.
0: Şimdi tabii ki Trump bu eleştirileri bir şekilde bertaraf etmek durumunda. Sürekli çıkıp ben kazanıyorum diye söylemek durumunda. Bütün attığı adımları aslında kendisinin ve kendi yönetiminin başarısıymış gibi anlatmak durumunda. Bütün söylemini başarı üzerine şu anda inşa ediyor zaten Trump ki her konuda bakın böyle davranıyor. Sadece siyaset değil, günlük konuşmalarının bile aynı akışta gittiğini görebilirsiniz. Sürekli en iyisinin kendisi olduğunu, en başarılısının kendisi olduğunu, aynı şekilde en yakınlarının da bütün zaten şu anda gördüklerimizi zaten onların hesaplamış olduğunu bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bundan sonraki kayıp yaşanacaksa da bunlar için bile çoktan bakın bahaneler üretildi. İşte Birinci Dünya Savaşı şu kadar sürdü, Vietnam bu kadar sürdü, Irak'ta bu kadar savaştık. Sadece şimdi şu kadar gündür biz İran'la baş etmeye çalışıyoruz. Bize de biraz anlayın gibi buradaki durumu da toparlamak için, eleştirileri toparlamak için de orada kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama hakikaten şu anda önümüzdeki tabloda İran'da çok sıkışmış durumda. O dediğim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, petrol kuyularının, petrolün dağıtılması, depolanması gibi sıkıntılar şu anda hakikaten önce kim pes edecek gibi bir bilek güreşine girişmiş durumdalar. Ama sadece İran özelinden, ABD özelinden okunamayacak kadar geniş bir tabloya bakıyoruz maalesef. O da bu mesele en başından beri belki ABD'nin kafasında Trump hükümeti bir şekilde çok daha hızlı sonuç getirecek şekilde saldırılar başladıktan sonra sürekli yayının başından beri de hatta aylardır konuştuğumuz ihtimaller üzerinden bu

0: Savaşa, bu saldırıya giriştiğini düşünürsek geldiğimiz noktada hiçbir şey kazanılamadı. Yeni bir şey üretilmesi gerekiyor. Bundan sonraki sistemde artık bu kriz elbet bitecek. Bundan sonra düzen nasıl olacak diye herkesin düşünmesi gerektiği
1: bir noktaya geldi. Ya da düzensizlik nasıl olacak? Yeni dünya düzeni diyoruz, düzensizliği de diyebiliriz.
0: Evet, çok çok doğru.
1: O nasıl olacak acaba? Çünkü farklı dinamikleri konuşuyoruz biz çok uzun bir süredir.
0: Evet, çok doğru söylediniz. Şimdi tabii birçok spekülasyon var bu konuda. Çok daha belli ki su kaldıracak bu mesele ama bu çıktıların zaten çok önceden hesaplandığı, Trump'ın bu sistemi dağıtmak için özellikle hatta bu hamleleri yaptırıldığı, asıl kararları tabii ki kendisinin almadığı, arkasında İngiltere dahil birçok aktörün olduğu, sistemin bu sıkışmışlıklarının zaten belki reforme edilmesi için, sert adımlar atılması için, en başından belki dağıtılmak için sistemin Trump'ın buraya getirildiği, Trump'tan sonraki dönemde belki yeniden konumlanmalar, hizalanmalar, belki belli geçiş süreçleri göreceğimizle alakalı birçok ben şu anda zaten önümüzde senaryo düşünebiliyorum. Çünkü bakın daha yeni İngiltere'nin kralın ziyaretinden konuştuk. Bu durumdan sonra bu durum artık tamamen bir turnusol haline geldi. Kim kiminle birlikte nerede kalacak? NATO işlevini devam ettirebiliyor mu? Birleşmiş Milletler düzeni çalışmıyor diyoruz ama tadil etmek için elimizde bir şey var mı? Uluslararası hukuk hiçbir şekilde etkili değil diyoruz ama tadil edecek bir şey var mı? Daha önceki ekonomik krizleri bir şekilde çözdüler. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte ya da o daha önceki buhranlardan sonra bir şekilde dünya kendini regüle etti. Ama yeni bir ekonomik kriz olursa buradan şu anda sistemi kim kurtaracak? Böyle bir güç elimizde var mı? Bunların hepsi bakın şu anda soru işareti. Yani birçok mekanizma işlemiyor. Daha önceki verilen garantiler, birlikte yapılan, alınan müttefiklik kararları, koruma garantileri, ekonomik olarak şu anda işbirlikleri, bunların çoğu şu anda çatırdamış durumda. Bütün ülkeler kendilerince yeni bir yol haritası çizmek durumunda kalıyor. Körfez ülkelerinin en tabii ki belki yakın olarak, en rahat olarak anlayabileceğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılması, az önce sizin de dile getirdiğiniz gibi.
1: Bir başlangıç ülkenin... mı konuştuk yani hafta tabii. içerisinde? Bu daha bir başlangıç
0: tabii
1: mı?
0: Tabii, şimdi Katar ayrıldı ama Katar'ın etkisi bakın Birleşik Arap Emirlikleri kadar değil. Birleşik Arap Emirlikleri neredeyse üçüncü sırada.
1: Üçüncü büyük üretici.
0: Evet, onun ayrılması demek artık tamamen Suudi Arabistan'ın o hani hegemon olan bu OPEC içerisindeki gücüne bir taraftan da tepki demek. ABD'ye belki biraz daha yaklaşıp sen eğer burada piyasayı regüle edemiyorsan, OPEC çünkü biliyorsunuz düzen düzenleyici bir kuruldur. Arzı, talebi, fiyatları, kim ne kadar üretecek, kotaları hepsini belirleyen bir üst çatıdır ama bunun içerisinden kopmalar başladığında sistemin içerisinde İran'ın belki o uğrattığı zararı, başka ülkeler kendi kotalarını arttırarak ve bu sistemden daha çok para kazanarak çıkmak isteyecekler mi? İşte bunların hepsi o bahsettiğiniz yeni düzenin içinde kim nerede duracağın soru işaretleri.
1: Tabii sürdürülmesi noktası da ayrıca açılması gereken bir mesele. Şimdi orada farklı anlaşmaların da yapılması gerektiğini de konuşmuştuk. Çok, o da çok önemli, hassasiyet içeren bir nokta. Şimdi Armağan Öztürk, size o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi çok kritik, stratejik gelişmeler yaşanıyor ve küresel anlamda tabii hepsinin bir uzantısı oluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e 992 milyon dolarlık silah satışı onaylandı. Körfez ülkeleri de yine aynı şekilde silah satışı onayı bekliyor bu aşamada. Şimdi bakıyoruz Avrupa'ya. Avrupa'da azalan stoklar var, yapılan anlaşmalar var ama onlar biraz daha beklemek durumunda kalacak gibi görünüyor şu aşamada. Bu silah stoklarını da biz çok konuştuk. İşte Trump da içeriye biz evet savaştayız ama silah da satıyoruz, kazanıyoruz şeklinde açıklamalar da yapıyordu. Bu ne kadar sürdürülebilir, ne dersiniz? Çünkü burada da ciddi bir kriz var.
2: Bu soruyu bir önceki meseleyle birleştirerek izninizle yanıtayım. Çünkü silah ve petrol kolaylıkla bu petrodolar sisteminde birbirine değiş tokuş yapılabilen bir şey. Hatta Amerika'nın o coğrafyayla ilişkisi bu şekilde. Petrol satılıyor, karşılığında silah alınıyor. Amerika'nın koruma kalkanının ücreti olarak böyle bir ekonomi politikte oluşmuş durumda. Hürmüz'le ilgili bir hatırlatmada bulunalım. Şimdi bu kriz nedeniyle şunun farkına yani... Uzmanların dışındaki geniş kitlelerde farkına vardı. Hürmüz'ün statüsüyle ilgili bir sorun var. Yani İran'ın kapatmasından önce de. Şimdi o Hürmüz'ün kuzeyi İran, güneyi ise Umman. Umman uluslararası anlaşmalara tabi, işte serbest ticareti falan destekliyor. Ama İran tabi değil. Yani dolayısıyla bu kapatma, ücret alma gibi meseleler bağlamında yani Hürmüz'le ilgili bir statü tartışmasının hani savaşla ilgili ama savaştan bağımsız olarak da yapılması lazım. Bu kadar önemli bir su yolu yolunun, ticaret yolunun statüsünün çok net bir şekilde ortaya konulmaması ve bir belirsiz hattın sürekli olarak diri tutulması oldukça ilginç mesela. Yani Montrö gibi bir şeysi yok Hürmüz'ün. Yani Hürmüz'de kimin ne ölçüde ne kadar egemenliğin olduğuna dair tartışma biraz da oradaki sömürge varlığının çekilmesinden sonra, İngilizlerin çekilmesinden sonraki jeopolitiğin tam olarak oturmamasıyla da alakalı. Biz bunu savaş sırasında bunu ayrıca tartışıyoruz. Mesela Amerika'nın Hürmüz'le ilgili bazı yapısal istekleri de var. Aynı şekilde İran'da Umman'la anlaşarak yeni bir Hürmüz rejimi yaratmak da istiyor. Bunun da ekonomi politiğe ciddi bir etkisi var. Şimdi gelelim bu işte bu savaşın silah piyasası, petrol piyasası gibi işte dünya ekonomik sistemi içindeki yerine. Şimdi oradan petrol, doğalgaz ve gübre gidiyoruz. Demin sorunuzda veya konuşmanızda gıda ile ilgili bir şey söylediniz. Körfez ülkeleri dünyadaki gübre üretiminin 1/3 karşılıyorlar. Petrol türevi ürünler kullanıldığı için. Yani gübrenin ihracatında da sorun var. Bu devam ederse gübrenin yoğun bir şekilde kullanıldığı coğrafyalarda, örneğin Afrika'da filan, yani ciddi bir gıda krizi de kapıda aynı zamanda. Yani böyle bir şey de var. Ayrıca bu emtialar, petrol, doğalgaz ve gübre ve dahası doları belli bir seviyede tutabilmek için satılan altın gibi bazı parametreler ya da faiz oranlarının belli bir yerde tutulması düşünüldüğünde dünyanın üzerindeki Covid'den sonraki en önemli ekonomik riskin burada biriktiğini ve her ülkenin, buna Türkiye'de dahildir bu arada, ekonomik kırılganlıklarının arttığını görmekteyiz. Mesela Amerika kağıt üstünde bir sorunu yokmuş gibi görülüyor. Çünkü silah satıyor, petrol de satıyor bu arada. Ama epey sayıda ürün de dışarıdan almakta. Mesela bu sene içerisinde Amerika'nın toplam borcu ilk defa, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa gayri safi yurt içi hasılaların toplamını da geçmiş durumda. Amerika yüksek düzeyde borçlanmaya başladı. Petrol ve silah satışı devam ediyor ama bunun karşılığında dünyadan çok fazla ürün almakta. Enflasyonist baskı nedeniyle o ürünleri daha yüksek miktarda para ödeyerek alıyor. Bu da mesela Trump iktidara geldiğinde birinci ya da ikinci ayıydı. Biliyorsunuz bir dünyaya bir vergi restiyle karşılık verdi. Ben işte Amerikan ulus devletinin, uluslararası ekonomisini korumak için çeşitli ülkelerin vergilerini arttırıyorum. Mesela belki de vergi politikası yeniden gözden geçirmesi lazım. Veya işte savaş sırasındaki bazı adımlar nedeniyle bazı adımlar atılabilir. Mesela örneğin işte Avrupa'nın yeterince destek vermediğini düşündüğünden Avrupa'dan gelen otomobillere ek vergi koyacağını söyledi. Bunu sürdürebilecek mi? Bu durumda Avrupa da aynısını yapacak. Böyle bir süreç var. Silah satışları ve silah endüstrisi konusunda da, şimdi tabii savaş ortamı silahlanmayı teşvik eden de bir şey. Tabii ki savaş riskinin artması ve bunun real politik bir meseleye dönüşmesi. Ama mesela Orta Doğu ülkeleri konusunda şunu söyleyeyim. Orta Doğu ülkeleri Amerika'dan ve çeşitli ülkelerden, ama çoğu Amerika'da, yüksek miktarda silah alan ülkeler. Suudi Arabistan başta olmak üzere. Ama tabii petrol dolar sistemi bu şekilde kısa devre olduğu için bu silah satışları bağlamında bir sorun kısa ve orta erimde yaşanacaktır. Yani olası Amerika'nın önemli müşterilerin bir kısmı oradaki zengin Arap devletleri, onların İran karşısında güvenliğe ihtiyacı var ve silahlanmaya. Bu arada bu 40 günlük savaş gösterdi ki Amerika bu ülkeleri koruyamıyormuş. Onu da görmüş olduk. Veya Amerika'nın oradaki varlığı o ülke için daha fazla risk anlamına da gelmekte. Yani bazı Körfez'de şu an yüksek sesle dile getirilmiyor ama mesela Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere bazı ülkelerin ciddi kaygıları var ve bunu da işte bir çeşitli platformlarda söylemekteler. İsrail'e silah satışının bir başka anlamları var. Tabii ki İsrail kendi silah sanayisi olmakla beraber yürüttüğü tüm savaşlarda, son 3 yılda yaptıkları dahil olmak üzere, Amerikan devleti genel olarak, özel olarak da Amerikan silah sanayisi ve işte genel kurmayından gelen tüm askeri ve istihbarat desteğinde kullandı. Bunun İsrail'e satış, İsrail'in yeni savaşlar çıkarma ihtimalinin bir parçası olarak da yorumlanabilir. Bu satışlar dünya ekonomisi bağlamında da biraz nüanslı da düşünmek lazım. Mesela iki ayrıntı vermek istiyorum. Mesela Rusya ve Çin, biliyorsunuz, İran'ın geleneksel müttefikleri. Ve aynı zamanda Amerika karşısında İran'ın tutunmasını da sağlıyorlar. Savaş sırasında istihbarat desteği, kesin silah desteği de büyük ihtimalle verildi. Trump da birkaç defa bunu söyledi işte. Çin'den gemiler geldi, hiç beklemezdik onlardan diye. Böyle bir süreç var. Ama mesela bu savaş sırasında şunlar da oldu. Örneğin Amerika Rusya'ya olan ambargoyu kaldırmak zorunda kaldı. Petrol fiyatları da 60 varilden 120 varile çıkınca Rusya mesela bu işten ciddi ölçüde karlı çıktı. Ayrıca İran'dan Çin'e petrol gitmeyince, İran ciddi miktarda İran pardon Çin İran petrolü almaktaydı. Çin aradaki açığı Rusya ile kapattı. Bu aynı zamanda Rusya'nın güçlenmesi demek. Bu Avrupa'yı da rahatsız eden bir durum. Yani bu şuna dönüştü. Bir domino etkisi, yani bir taşı hareket ettirdiğiniz zaman başka taşlar da değişecek. Avrupa-Amerika dengesi, Rusya-Avrupa dengesi, Rusya-Çin dengesi bağlamında bir dizi yeni denklemle karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri kısa erimde bazı işte amaçlarına ulaşmış olabilir ama orta ve uzun erimde kendisini zor durumda bırakacak bir dizi süreci de başlatmış oldu bu savaş nedeniyle.
1: Yusuf Bahadır Keskin, Amerika yeni bir süreci mi başlattı? Bu anlamda baktığımızda bir domino etkisini siz görmekte misiniz? Şimdi bakıyoruz, zaten Avrupa bu anlamda yorgundu Ukrayna Savaşı nedeniyle. Şimdi böylesi bir tehditle karşı karşıya Körfez ülkelerine bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin o güvenlik şemsiyesinin aslında çok da koruyucu olmadığı, hatta bir yerde tehlike unsuru olarak görüldüğü de bu süreçte gözler önüne serildi. Şimdi Avrupa ve küresel anlamda baktığınızda böyle bir domino etkisini siz görmekte misiniz?
3: Aslında o etki bu süreçten önce başlamıştı. Tam da Armağan Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Bu İran saldırısıyla birlikte daha da hız kazandı. Yani biz Rusya'nın Ukrayna işgalinde Biden döneminden sonra, Biden en azından belli bir noktaya kadar destek oldu Avrupalılara ama Trump geldiğinde bu desteği çekti. Rusya'yı belki de uzun vadede Çin'le girişilecek mücadelede tamamen Çin'in kucağına atmamak için biraz daha orta noktaya çekecek politikalar izlediğini söylemek, bilmiyorum çok yanlış olur mu? Bu noktada tamamen Avrupa ülkeleri gibi Rusya'yı karşısına alan bir strateji izlemedi. Keza Biden gibi. Ve hatta buradaki Ukrayna'ya yönelik silah desteğiyle alakalı da ben Ukrayna'ya silah vermiyorum, Avrupa'daki NATO üyelerine silah satıyorum, onlar veriyor, böyle bir destek veriyorum diyerek bu yönde de bir mesaj vermişti. Tam da yine hocamın söylediği üzere aslında İran'a yönelik başlattığı bu saldırı Rusya için bir fırsat oldu. Hem yaptırımların işte Hindistan'a birkaç hafta öncesinde Rus LNG'si petrolü almaması için baskı yapan ve onları gümrük vergileriyle tehdit eden Amerikan yönetimi tamam dedi, bir süreliğine alabilirsiniz bu süreç bitene kadar diye Hindistan'a da böyle bir fırsat tanıdı. Keza Çin pazarı da Rusya için doğrudan açıldı bu dönemde. Ve bakıldığı zaman aslında Avrupa'yı hem istemediği bir operasyona başladı Amerika Birleşik Devletleri, hem de asıl tehdit olarak gördüğü Rusya'ya karşı yalnız bıraktığını gördük. Bu süreçte ilişkiler aslında biraz daha gerilmişti. Milli gelirden silahlanmaya ayrılan payı arttırmaları yönünde NATO ülkelerine bir baskısı vardı. Bu dönemde İspanya ile gerilmişti ilişkiler. Fakat İran'a yönelik operasyona istenen destek verilmediği için daha da başka bir noktaya geldi. Agresif bir noktaya geldi. İspanya Avrupa Birliği üyesi olmasaydı ve bu Avrupa Birliği'nin ekonomik sistemi ona ciddi bir koruma sağlıyor olmasaydı İspanya'ya belki daha ciddi yaptırımlar uygulayabilirdi Amerika Birleşik Devletleri ama mevcut model buna müsaade etmedi aslında. Öbür taraftan baktığımızda İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım konusunda tam Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in istediği çizgide ilerleyen fakat belki insanlık adına veya işte Avrupa'nın temsil ettiği değerler açısından utanç verici bir tablo çizdiğini düşündüğümüz Almanya örneği. Almanya da bu sürece destek olmadı ve hatta buradaki üslerin kullanımıyla alakalı gereken desteği vermediği için İtalya ile birlikte eleştirilen hedefi oldu. Karşılığında bu hafta işte Ramstein'den 5000 asker çekildi. Evet, belki mevcut askerlerin içerisinde çok düşük bir rakam, %10 gibi bir rakam, belki daha altında bir rakam ama sembolik olarak bazı mesajları var bu rotasyonun. Dolayısıyla o transatlantik ittifakındaki çatırdamayı biz net şekilde görüyoruz. Buna daha hani Grönland örneğine eklemedik. Grönland konusunda başlı başına bir diğer örnekti.
1: Yani Avrupa buna nasıl bir tepki verir? Yani 5000 diyorsunuz. 5000'i çekme kararı. 400 askerinden 5000'i çekme kararı aldı. Şimdi baktığımızda aslında Ukrayna Savaşı'ndan önceki seviyeye geriliyor. Öyle bir kıyaslama yapabiliriz. Ukrayna Savaşı da bayağıdır devam ediyor. Yani bunun etkisi ne olur? Şu an konjonktürde biraz daha değişti. Bayağı değişti hatta. Nasıl bir etki doğurur? Avrupa buna nasıl tepki verir?
3: Mevcut rakam üzerinden gittiğimizde Zehra Hanım, aslında belki çok şeyi etkileyecek bir rakam değil 5000 asker. Çünkü Ramstein'de eldeki rakamlara baktığımızda 40-45 bin bandında bir askerin varlığından söz ediliyor. Ve buradaki stratejik silahların hala büyük ölçüde durduğunu da söylemek mümkün. Ama sembolik bazı boyutu var ki bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil Avrupa'nın farklı ülkelerinden de bu yönde mesajlar geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransa bir nükleer uçak gemisi projesine başlamıştı. Adı işte Fransa Libre olan bu ismi verdiler. Macron bu konuşmasında neden bu ismi verdiniz dediğinde, ilerleyen dönemlerde işte daha özgür, kendi savunmasını, Avrupa savunmasında rol alacak, Fransa'nın savunmasını kendi başımıza üstlenmemizi sağlayacak bir yol haritası çiziyoruz. Bu minvalde konuştu. Birebir cümleler bunlar değildi ama bu mesajı da hem geminin adından hem o dönem Macron'un açıklamalarından açık şekilde anlamak mümkün. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Tarihsel biraz geriden alarak gidersek, 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın sosyalizm tehdidinden, Sovyet tehdidinden de aynı zamanda korunabilmesi için bu üsleri çok stratejik araçlar olarak kullandı. Yani hem Sovyetlerin o bölgede yayılmasının önüne geçmek, hem içeride sosyalist hareketlere müdahale edebilmek, hem de Avrupa'da Almanya gibi ülkelerin yeniden silahlanmasını, Nazizm gibi ideolojilerin yeniden hortlamasına bir tedbir olarak bu üsleri konuşlanmıştı. Ve dünya üzerindeki en önemli tesislerinden bir tanesi. Yani bugün Rammstein'i sayabiliriz, Diego Garcia'yı sayabiliriz Hint Okyanusu'nda. Öbür tarafta Japonya'daki Okinawa'yı sayabiliriz. Ve baktığımız zaman evet bir mesaj var buradaki askeri hareketlilikte. Fakat çok daha büyük mesajlar var. Çok daha açıktan verilen mesajlar vardı. Grönland bunlardan bir tanesiydi. Üsler demişken Amerika Birleşik Devletleri en yoğun konuşlandığı bölgelerden bir diğeri de sorunuza istinaden Hürmüz Boğazı'ndaki Arap ülkeleriydi. Burada neredeyse bütün ülkelerde Amerikan üssünün varlığından söz etmek mümkün. Sadece Suudi Arabistan'da üs Amerikan üssü diye geçmiyor. Fakat Suudi Arabistan'ın tesislerini Amerikan ordusu kullanabiliyordu. Bu dönem dönem ciddi tartışma konusu olsa da hala burada Amerikan askerlerinin ve askeri teknolojisinin varlığından bahsetmek mümkün. En önemli pazarlarından da bir tanesi hala hazırda. Ve baktığımızda kendi güvenliklerini tam anlamıyla sağlayamayan, bunu sadece finansal güçleriyle elde etmeye çalışan ülkeler bunlar. Suudi Arabistan dahi bölgenin en büyük ülkesi diyoruz nüfus yönünden. Ama onun askeri kapasitesi dahi tam anlamıyla yeterli değil. Bugün baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kuveyt'in, Katar'ın ordusunun büyük ölçüde nitelikli subaylarının Pakistanlı olduğunu da göz önünde tuttuğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki varlığı daha stratejik bir önem ifade ediyordu. Ama şunu gördük ki Amerikan hegemonyasının en önemli bileşenlerinden bir tanesiydi. Yani temelde petrol gelirlerinin yönetimi, petrodolar sisteminin en önemli bileşeni olan bu petrolün oradan çıkartılıp evet Amerika'ya gitmiyor ama Amerikan doları cinsinden, Amerika'nın kazanacağı sistemin bir parçası olarak ilerliyordu bu. Ve elde edilen gelirin büyük bir kısmı ya Amerikan savunma sanayisine yatırılıyordu, Amerikan devlet tahvillerine yatırılıyordu. Körfez ülkelerde bunun karşılığında monarşiler bir güven içerisinde yaşayabiliyorlardı. Aslında bu sistemin de ciddi bir çatlak yaşadığını gördük. Yani aslında o üslerin temel varlıklarında varlık amacı İran tehdidine yönelik korumayı sağlayamadığını çok açık ve net şekilde gördük. Hatta öyle ki İsrail'i koruma bu noktasında gösterilen...
1: Yani bu görüldü artık. Bundan olacak. Sonrasında bu savaş bittikten sonra artık buna dair biz yeni bir sistem mi göreceğiz?
3: Kesinlikle, çünkü bu güvenlik paradigmasında Körfez ülkelerini çok ciddi bir kırılma, çok ciddi bir şok etkisi yarattı. Yani Amerikan askeri varlığına rağmen İran'ın bu ülkelerin bütün kritik altyapılarını hedef alabiliyor olması, hatta buradaki Amerikan üslerini dahi vurabiliyor olması, bunun yanı sıra desalinasyon tesislerinin, petrol rafinerilerinin zarar görebilme ihtimalinin çok açık ve net görülebiliyor olması, bunlar kritik veriler. Mesela Bahreyn'de Manama'daki CENTCOM'un 5. filosunun merkezi çok kolay hedef alındı ve bütün dünya aslında bunu sosyal medyadan takip etti. Bundan sonraki dönemde Batılı analistlerin de söylediği, Körfez'deki analistlerin de hemfikir olduğu temel konu belki de Körfez'in artık sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslanan bir modelden çıkabilmesi ihtimali. Yani burada alternatifler belki somut olarak şu an elde bir çıktı olmayabilir ama son günlerde çok dillendirildiği için söylüyorum. İşte Suudi Arabistan, Pakistan askeri ittifakının başka bir seviyeye taşınması konuşuluyor. Bundan önceki dönemlerde 2020-21 döneminde CIA bununla ilgili bir haber yaptırmıştı Batı medyasında. Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde Cebel Ali Limanı'nda bir üs edindiği yönünde bir haber çıkmıştı ve hemen yalanlanmıştı. Belki İlerleyen dönemlerde Çin biraz daha istikrar sağlayıcı bir aktör olarak belki burada varlık göstermesi ihtimaller arasında değerlendirilebilir. Şunu da ekleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde demir kubbe sisteminin kurulduğu İran saldırılarına yönelik ve bunun işletilmesi için İsrailli subayların, personellerin geldiği de önemli bir haber ki bu ilerleyen dönemlerde Abraham anlaşmalarına katılan Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelerde İsrail askeri varlığının ve bir askeri ittifak olarak İsrail'in değerlendirilebileceğini gösteriyor.
1: Peki biz şimdi bir reklam arası verelim, sonra konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim.
4: Yakın plan devam edecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Hava durumu.
1: Pazar günü de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da pazar da yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Pazartesi yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Pazar Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli, tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli, dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Radyo, Yakın Plan devam ediyor.
1: Arayı tamamladık, Yakın Plana kaldığımız yerden devam edelim. Bu bölgedeki yeni güvenlik sistemlerini konuşmayı sürdürelim. Önemli bir mesele elbette, yeniden konumlanıyor. Önümüzdeki süreçte çok kritik bir kırılma yaşanır mı? Yeni bir süreç mi başlar? Bunları da değerlendirmek gerekiyor elbette. Şuradan devam edelim şimdi. Yeliz Albayrak, sizinle Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan 5000 askerini çekmesini konuşmuştuk. Bu karar tabii 5000 asker çok totalde çok önemli olmasa da bir etkisi, sembolik bir anlamı olduğundan bahsetmişti Yusuf Bahadır Keskin. Siz bu kararı nasıl görüyorsunuz ve bu aslında İtalya ve İspanya ile devam edecek bir sürecin başlangıcı da olabilir mi?
2: Şimdi aslında ayak seslerinin çok öncesinden duyduğumuz bir çatırdama, bir farklılaşma, bir süreçten bahsediyoruz burada. Trump iktidarının en başından beri, hatta seçim vaatlerinde bile ABD'nin artık biraz daha kendi içine, kendi etrafına, hani Monroe doktorunu sonra Donroe doktorun dediler ya Trump'ın yorumuyla, evet, yeni haline geçeceğini. Zaten bu vaatler üzerine Trump biliyorsunuz seçimi kazandı. Ekonominin daha düzeleceğini, ilk önce
1: barış getireceğim dedi küresel.
2: Evet, barış getireceğini, kendi savına göre işte bilmem kaç tane barış getirmiş zaten. Biliyorsunuz sürekli baştan sona aynı şeyleri listeliyor, başarılarından bahsediyor. Ama tabii en başından beri bu zaten bir farklılaşma olacağını, ABD'nin yıllarca koruyucu şemsiyesini, Avrupa'nın üzerinde tuttuğu şemsiyesini yavaş yavaş Trump hükümetinin çekeceğini ve burada bir çatırdama olacağını en başından zaten hissettirmişti. Söylemlerinde, vaatlerinde dahi bunlar zaten vardı ki o ilk farklılaşma da özellikle Almanya üzerinden gelmişti. Hatta Almanya'da bir açıklama gelmişti çok daha öncesinde, belki birkaç ay öncesinde. Buradan ABD askerlerini çekebilirsiniz. Bu kadar ABD askerini ülkemizde barındırmamıza acaba gerek var mı diye sorgulamalar yapılmıştı. Hatta o zaman Polonya'dan buraya gelebilirler gibi açıklamalar vardı. Çünkü biliyorsunuz Rus tehdidinin altında Polonya her zaman endişeli ve o Rus tehdidine açık olduğunu düşünüyordu ki tam da Biden hükümetinin Rus tehdidinin gerçek olduğunu, Avrupa'ya gerçekten inandırdığı ve Ukrayna Savaşı'na sürekli destek sağladığı bir dönemden sonra Trump hükümeti iş başına geldi. Burada bir hat kesilmesi yaşadık. Biz bir makas değişimi bakın burada yaşadık. Biden hükümeti sürekli burada Rus tehdidinin hala gerçek olduğunu bütün Avrupa'yı inandırdı. Bir şekilde Ukrayna'ya destek oldu. Ukrayna'nın savaşa devam etmesini, bilhassa İngiltere zaten biliyorsunuz Boris Johnson kendisi çok fazla desteklemişti. Ama geldiğimiz noktada burada para harcamak istemeyen, bütün ülkelerin artık kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyleyen bir Trump hükümeti var. Şimdi bu çatırdama zaten mevcuttu. Yavaş yavaş işte sizin de söylediğiniz gibi sahada da gerçeklikte de emarelerini görmeye başladık. Şimdi Almanya zaten şu anda o Remstein üstünden çok da memnun değil. Orada çok fazla asker var ama tabii sadece orada yok. Başka ülkelerde de var. İtalya'da da var, Romanya'da da var, Polonya'da da var, İspanya'da da var. Birçok ülkede ABD askeri zaten sanırım totale vurduğunuzda bir 60 bin, 70 bin hatta daha bile fazla çok büyük ihtimalle görevli asker burada bulunduruyor. Ama bu artık tamamen o makas değişiminin, o ayrışmanın, Avrupa'nın içerisindeki o rahatsızlığın, NATO içerisindeki ABD'nin yavaş yavaş bizim çıkarımızla Avrupa'nın çıkarı ya da dünyanın geri kalanının çıkarı şu anda uyuşmuyor, siz bizim için çok etkili müttefikler değilsiniz diye söylediği bir dönemden geçiyoruz. Bunların tabii ki devamı gelebilir mi? Gelebilir ama çok kısa vadede, çok hızlı adımlar belki beklememek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz şu anda Avrupa'da kendi içerisinde bir lider sıkıntısı yaşıyor. Şimdi buna aday ülkeler tabii ki var. Almanya çok hızlı silahlanıyor. Şu anda silah için, silahlanma için ayırdıkları bütçe o kadar fazla ki, yani belli bir süre sonra 2. Dünya Savaşı'ndaki o gücüne Almanya'nın erişeceğinden bahsediliyor. Bakın istatistiklerde ki biliyorsunuz zaten NATO'nun kurulmasında ya da işte birçok ittifakın kurulmasında Almanya'nın silahlanması sınırlandırılmak istenmişti. Birçok durumda hem burada Rusya yayılmasın, hem Almanya eski gücüne bir şekilde ulaşmasın, hem de ABD'nin koruyuculuğu Avrupa'nın üzerinde kalmaya devam etsin diye bir sistem aslında kurgulanmıştı. Ama şu anda bütün az önce söylediğim gibi ittifaklar, güç ilişkileri, koruyuculuk, bunların hepsi yıllarca bu sistemin ekmeğini Avrupa yedi. Sosyal refaha yatırım yaptı. Buradan tabii ki
1: şimdi
2: ekonomisine...
1: Kırılma noktasına mı geldi?
2: Evet, aynen öyle oldu. Çünkü ABD'nin şu anda farklılaştığı bir yerde Trump hükümeti burada mali olarak kendi devletine yardım etmek istiyor. Kendi içerisinde yatırımlar yapmaya devam etmek istiyor ve sürekli Trump kazanmak kazanmak istiyor. Bakın müzakere etmek istemiyor. Sürekli kazanmak istiyor. Sürekli yeni taleplerle geliyor ve bu talepleri masaya koyarken de karşısındaki ülkenin müttefik olup olmadığı ile alakalı çok büyük şu anda düşünceleri yok. Önemli olan Trump'ın o kafasındaki listedeki tek tek hepsini gerçekleştirmek. Hal böyle olunca işte o koruyucu şemsiye kalktığında ne olacak diye yeniden bir şekilde çıkış noktası arayan başka bakın ülkeler var. Şimdi elimizde birkaç tane farklı güç grubu var. İsterseniz çok kısa notlarımdan size söyleyeyim. Savunma noktasında Akdeniz'de bakın yeni bir konumlanma var zaten. Çok uzun süredir çok konuşuyoruz. Türkiye'nin de oldukça tabii ki dikkatini çeken ve dikkatle takip ettiği Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan, Fransa'nın geriden destek verdiği, hatta bunun altına başka ülkeleri de ekleyebileceğiniz, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a kadar başka ülkeler ekleyebileceğiniz bir şekilde Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bir hakimiyet alanını genişletmeye çalışan, inşa etmeye çalışan bir sistem var. Bunun haricinde İngiltere'nin Çin'le ilişkileri çok daha fazla şu anda güçlenir noktaya geldi. ABD ve İngiltere ilişkileri şu anda bir ayrım noktasındaymış gibi görünürken kralın ziyaretiyle belki biraz daha çeki düzen verilme noktasında yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler yapılabilir mi derken Trump'ın bazı noktalarda vergi noktasında geri adım attığını gördük. Ama hala bir şu anda ekonomik olarak ABD ile İngiltere arasında Brexit sonrası yeni gerçekten net bir anlaşma henüz görmedik. Buna yol açacak bir anlaşma görmedik ama yeni güç kutupları bakın ortaya çıkıyor. Bu orta büyüklükteki ülkelerin bir araya gelişi, Körfez'in kendisine belki yeni müttefiklik arayacak oluşu, Avrupa'nın içinde olduğu bu çıkmaz, NATO'nun içindeki çatırdamalardan bahsediyoruz. Bütün ülkelerin aynı şeyi istemediği, Avrupa'nın içerisinde homurdanmaların başladığı, bir taraf da yükselen bir sağ akım var biliyorsunuz. Trump hükümetinin de desteklediği gibi bir tablo da önümüzde var. Yani mevcut noktada şu anda hiçbir şekilde müttefikliklerin garanti olmadığı ya da yeni ilişkilerin garanti olmadığı ama bu karmaşık durumda da bu yeni düzene geçerken bu sancılar içerisinde düzen devam ederken işte kim nerede durursa acaba daha avantajlı ya da daha kalıcı bir noktada olacak bunun hesaplaması var. Çünkü bir taraftan rezerv sahibi olan ülkeler var önümüzde. İşte Körfez ülkeleri, İran, Venezuela gibi. Bir taraftan teknolojik olarak ve iş gücü olarak oldukça yükselen ülkeler var. Çin gibi, Hindistan gibi, Brezilya gibi, bazı Afrika ülkeleri gibi. Bir taraftan da finans kapitalin zaten yıllarca merkezi olan ya da işte o Transatlantik Paktı ve artı Avrupa, İngiltere derseniz başka bir de Batı gücü var ama bunların hepsinin birbirleri arasında bakın güç tasnifi çok değişiyor. İlişkilerin tasnifi çok değişiyor. Yeniden hizalanmaların hepsinin hangisi daha kârda olacak diye yeniden bir sürü bakın hesaplamalar yapılmak zorunda kalındı. Bir sürü bakın şu anda enerji koridorundan bahsediyoruz. Çin'in satın aldığı liman sayısına dönüp bakmak lazım. Birçok noktada, birçok ülkede, birçok kıtada Çin şu anda ABD'nin aksine sert gücünü göstermenin aksine bir şekilde bütün sistemi kendisini entegre etmeye ve sistemi regüle etmeye çalışıyor ki bütün o lojistik hattı kendisi bütün verileri de alacak şekilde dizayn ederek burada başka bir ağ bakın kendini kuruyor. Çin buraya bir yatırım yapıyor. Hindistan aynı şekilde enerji koridorlarına yatırım yapıyor. Tüm bunlar olurken Avrupa ve Batı ne yapacak? Ekonomileri oldukça zor bir noktaya doğru gidiyor bu krizin içerisinden. Bir şekilde işte silahlansak mı, kendimizi korusak mı, yeni bir güvenlik paradigması inşa edelim derken onun sancıları da görüyoruz bütçe meselesinden.
3: Yeni toplantılar da yapılıyor, görüşmeler de yapılıyor.
2: Evet ama işte bunların realiteye dönüşmesi Avrupa tam bir bürokrasi içerisinde biliyorsunuz. Yani orada adım atmak, Avrupa Birliği içerisinde bir karar almak ya da tüm bu ülkelerin aynı sayfadaymış gibi aynı şeyleri istediğini düşünmek şu anda hakikaten çok zor. Çünkü AB'nin içerisinde de bakın başka kanatlar var. Yani hükümetler değişiyor. Aşırı sağ yükseliyor. Şu andaki o mevcut meselelerin sonuç getirmediğini, ittifakların sonuç getirmediğini Avrupa görüyor. Bu haldeyken yeni bir oluşum içerisine girdiklerinde bazıları selden kütük kapmak için başka ittifaklar peşinde koşuyor. Ama son geldiğimiz noktada yine burada kimi üstün geleceği ya da o yeni dünya düzeni diye belki yayının başında en son konuştuğumuz noktada konum gerçekten daha riskli bir yere mi gidecek? Farklı bir kriz mi bizi bekliyor? Bu durumda nasıl ittifaklar yapılmalı? Çok yönlü ittifaklar mutlaka birçok noktada, birçok stratejik noktada belki yeni adımlar atılmalı, yeni işbirlikleri kurulmalı diplomatik olarak. Ama bir taraftan tabii ki hem enerji, hem yumuşak güç, hem sert güç hepsini birlikte kurgulamak zorunda kalacak şu anda ülkeler. İşte tabii ki bu asker çekme meselesi evet kesinlikle sembolik. Takip edilebilir mi diyor ülkeler tarafından? Tabii ki edilebilir ama şu anda elimizde çok kısa vadede hemen bu yeni güvenlik paradigması nasıl kurgulanacak sorusunun cevabı yok. Sadece biliyoruz ki silah üretimleri devam ediyor. Almanya hızla silahlanmaya devam ediyor. Ama aralarında tabii ki İngiltere'nin, ABD'nin ve Avrupa'nın yeni yeni bakın ayrışmalarının nüvelerini biz sahada da görmeye başladık. Bir de tabii bunların hepsinin yanına Rusya'yı ve Çin'i de eklemek lazım. Her zaman bunlar müttefik diye görüyoruz ama Rusya ve Çin de her zaman 7-24 müttefik ülke değillerdir. Aslında rakiplerdir de. Bunu da hatırlamak lazım.
1: Armağan Öztürk, çıkarlar söz konusu olduğunda rakipler de bir noktada uzlaşabilir mi? Şimdi biz bu süreçte Rusya ve Çin'i çok konuştuk. Özellikle istihbari destek anlamında, askeri destek anlamında açıktan değil belki ama alttan alta çok destek verdiklerini de konuşuldu, değerlendirmelerde yapıldı bu anlamda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri NATO rahatsızlığını zaten çok belirtti. Bu süreçte işte Avrupa'daki o güvenlik şemsiyesinin çatırdadığına da şahitlik ediyoruz sanıyorum. Hala da devam ediyor. Şimdi bu asker çekmesi bunun bir işareti mi? Bu süreçte kim nerede durursa daha karlı olacak? Avrupa bunun hesabını mı yapıyor?
4: İzninizle Amerika'dan başlayıp Rusya, Çin'i içine alacak şekilde bir genel resim çizelim. Şimdi bu Amerika'nın Almanya'dan asker çekmesi aslında görünüşte kendi güvenlik doktrinine uygun bir karar. Ama Trump'ın kendisi bu güvenlik doktrinine uygun hareket etmediği için burada bir ironi de oluyor. Yani Amerika'nın kaynaklarının Amerika için kullanılması, işte Amerika'nın sağda solda savaşa girmemesi gerektiğine dair bir iç politik söylemle iktidara gelmiş biri İran'da savaş başlattı. MAGA hareketi gibi, yani Trump'ın çok net destekleyicilerinin Trump'a karşı meydan okuması ve iç politik asabiyenin bölünmesinin nedenlerinden biri bu. Yani Trump'ın kendisi zaten o doktrine uymuyor. NATO ile ilgili şöyle bir tartışma vardı. Bu Hürmüz'ün açılması sırasında Uzak Doğu'daki bazı müttefiklerinden, Japonya'dan filan işte birkaç ülkeden ve aynı zamanda Avrupa'dan destek istemişti. Bu destek de gelmeyince NATO'dan çıkabiliriz gibi bir mesaj verdi Trump. Kurmayları da bu mesajı verdi. Savunma Bakanı, Savaş Bakanı ya da. Şimdi tabii NATO'dan çıkma olmaz. NATO'dan çıkma çok zor bir prosedür. İşte kongrenin 3/2'lik bir oyu gerekiyor. Ama o günlerde de söylemiştik, konuşmuştuk. Yani pekala Birleşik Devletler, Trump yönetimi NATO'yu zayıflatabilir. Çıkmasa dahi. Yani NATO'nun, Amerika'nın NATO içindeki ağırlığını azaltarak ve bazı ülkelere bu şekilde mesaj vererek. Bu arada NATO'yu tartışırız ama yani Trump'ın kendi kişisel siyaset tarzı nedeniyle Avrupa'daki neredeyse tüm liderler sorunu var. Yani İngiltere ile, İspanya ile, Fransa ile, Almanya ile, İtalya ile tüm liderlerle ağız dalaşına girmiş, polemiğe girmiş, tüm diplomatik tahammülleri ortadan kaldırmış. Bunu sadece Ukrayna krizindeki gerilimle de açıklayamayız. Başka nedenlerle, yani ülkelerin dış politikasını beğenmiyor, siyaset yapma tarzını beğenmiyor, liderlerini beğenmiyor, özel hayatı tartışmaya açıyor. Mesela Macron'la arasında girdiği tartışmanın, yani böyle bir siyasette ilgisi olmayan bir tarafı da var. Böyle bir kişisel husumet de var. Görlantı almak isteyen, Avrupa'nın toprak bütünlüğüne, Avrupa ülkenin toprak bütünlüğüne çok da saygı duymayan bir liderle karşı karşıyayız. Geçen sene NATO müzakereleri, NATO zirvesinde Amerika'nın isteğiyle bu silah harcamalarının artmasını diğer ülkeleri kabul ettirdi. Yanılmıyorsam %5'e kadar çıkacaktı gayri safi milli hasılanı falan, kademeli bir şekilde. Bu sene de bu arada tekrar bir zirve var. Türkiye'de yapılacak. Yani bir NATO ile ilgili bir tartışmanın sürüp gittiğini, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Trump'ın siyaset tarzı nedeniyle bir değerler krizi yaşadığını, aynı zamanda bir güvenlik krizi de yaşadığını da açıkça söylemek lazım. Ha bu arada şunu da söyleyeyim parantez içinde. Trump'ın kullandığı şöyle bir argüman var. Biz Avrupa'nın güvenliğini sağlıyoruz. Avrupalılar da işte bize güvenerek işte paralarını savunmaya harcamıyorlar. Halbuki kendi ayakları üzerinde durmak lazım, durmaları lazım. Şimdi bu tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Onu da söyleyelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir düzen kuruldu Zehra Hanım. Nedir o düzen? Doların rezerv para olması, IMF, Dünya Bankası, NATO. Bu düzene baktığınızda buranın net karlı ülkesi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani Amerika Birleşik Devletleri evet Avrupa'da daha fazla asker bulunduruyor. Oranın çeşitli ülkelerine göre daha fazla güvenlik harcaması yapıyor. Ama bunun karşılığında mesela pek çok NATO ülkesi Amerika'dan ciddi miktarda silah alıyor. Silah teknolojisi transferleri de var. var. Üstlere para ödeniyor. Yani Amerika'nın bu sistemde mağdur olduğuna dair söylem Trump'ın pek çok söylemi gibi hakikati ifade etmemekte. Açık bir çarpıtmaya karşılık gelmekte. Ama bu şöyle bir şeye yol açıyor. Madem öyle, yani Avrupa bakımından ve dünya ülkeler bakımından söylüyorum. Herkes kendi başının çaresine bakmak, başka ittifakların parçası olmak ve daha da önemlisi, hocamız demin söyledi, silahlanmayı arttırmak. Yani bu umarım öyle bir şey olmaz ama Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nın öncesindeki sürece çok benzemeye başladı. Böyle küçük küçük savaşların artması, herkesin silaha daha fazla para harcaması, güvenlik ihtiyacının her türlü ihtiyacın üstüne girmesi. Yani normalde aslında refah üzerinden de bir dünya sistemi kurabilirdik. Bunun yerine güvenlik üzerinden kurmaktayız. Amerika'nın böyle bir etkisi var. Gelelim Rusya ve Çin, Amerika bağlamında. Şimdi Amerika bizi nereye götürdü? Bunu belli aralıklara söylüyorum. Amerika, Trump'ta bir tür 19. yüzyıl mantığı var. Yani kısaca bir tür emperyal sömürgeci mantık. Diyor ki Trump, Amerika büyük bir güç, Rusya büyük bir güç, Çin büyük bir güç. Bu büyük güçler dünyayı paylaşsınlar. Amerika himaye kuruyor belli bir coğrafyalarda. Mesela ona göre Venezuela'nın kaderini tabii ki Amerika belirleyecek. Neden? Çünkü Amerika kıtasında. Ukrayna'daki mesela Ukrayna Savaşı'nda Avrupa ile Rusya arasında Rus yanlısı teze daha yakın olmasının nedeni, ya tabii ki orası Rusya'nın bir parçası coğrafi ve tarihi açıdan Rusya'nın sözü geçmeli. Aynı şey Çin için de geçerli. Yani öncelik tabii ki Amerika'nın, ama büyük güçler arasında dünyanın paylaşılmasına dair bir himaye düzeni kurmaya çalışıyor. Bizi yaklaşık 200 yıl öncesine kurumların ve uluslararası hukukun olmadığı, sadece büyük devletlerin olduğu, onların da canın istediği şeyi yaptığı bir dünya sistemine doğru, daha doğrusu sistemsizliğine doğru götürmeye çalışıyor. Böyle Viyana Kongresi'nden falan önce büyük Avrupa barışının örneğin İngiltere'nin baskısıyla veya hegemon gücüyle devam ettiği klasik Avrupa düzeninde bir biçimde Amerika'nın Trump yönetimi sayesinde biraz da paldır küldür bir şekilde dönüyoruz. Benim buradaki temel kaygım şu: Amerika'nın bu tavrı diğer ülkeler bakımından, ister müttefiki olsun ister karşıtı, tüm ülkelerde bir silahlanma yarışına yol açacak. Burası çok net. Ve savaşların sayısında da artış söz konusu olacak. Ayrıca Rusya ve Çin gibi ülkeler bu hegemonya mücadelesinde daha sert adımlar atabilir. Biraz önce stüdyoda söylendi. Aslında Çin kendi ekonomik gücüne paralel bir şekilde askeri ve siyasi güç kullanmıyor. Yani normalde biliyorsunuz Çin Amerika'nın biraz gerisinde ekonomik açıdan. Ama pek çok çatışmaya karışmıyor, uzaktan seyretmeyi tercih etmekte. Bunun da bir tartışması yapılmakta. Yani Amerika bu kadar fazla güç kullanırken Rusya ve Çin'in daha pasif bir yerde durması hegemon dengesi bakımından, dünyadaki güç dengesi bakımından ne anlama gelmekte? Bu bizim gibi, Türkiye için de bir şey söyleyeyim, bu bizim gibi orta çaplı ülkeler bakımından da bazı fırsatları da beraberine getirmekte. Yani yeni bir sistem kurulurken, eski sistem çatırdarken Türkiye gibi ülkelerin jeopolitik fırsatlarının sayısı artıyor. Mesela biz bunu Ukrayna-Rusya Savaşı'nda çok açık bir şekilde gördük. İran'daki çatışma, İsrail'in Orta Doğu'daki jeopolitiği tek taraflı olarak değiştirmesi karşısında Türkiye'nin barışı ve düzeni tekrar kurma girişimi bağlamında da Türkiye gibi ülkeler ve başka ülkeler de tabii ki bu jeopolitik fırsatları bence kazanıma dönüştürebilirler. Ama dünyanın gidişatı...
3: Bu yapılan bir açıklama vardı. Avrupa'yı Çin, Türk ve Rus etkisine bırakmayın şeklinde. Bunu böyle mi okumak lazım?
4: Yani demek ki rakip olarak ya Rus ve şimdi şöyle Rus etkisi askeri ve siyasi bir etki. Hani Avrupa'nın büyük kabusu. Bunun bazı tarihsel dayanıkları da var Rusya'nın işgal girişimleri nedeniyle. Çin etkisi ekonomik bir işgal. Türk etkisi de işte ihtimal ki kültür ve ekonomiyle ilgili. Yani Türklerin temsil ettiği İslam dünyasının Avrupa'daki ağırlığının artmasına ciddi ölçüde itiraz eden, şimdi bizim konumuz bu değil ama mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin bu kadar yavaşlatılmasının arkasındaki temel neden ne? Kültürel nedenler. Yani Türklerle ve işte Orta Doğu'yla, İslam dünyası ile ilgili bazı İslamofobik meseleler. Türk, Rus ve Çin'in bir işte Avrupa karşıtı ya da işte Batı ittifaka karşıtı bir yere konumlanması. Ben analizi doğru bulmuyorum ama söyleyenler bakımından böyle bir bilinçaltını, zihniyet dünyasının ifadesi olmuş olabilir tabii ki.
3: Peki Yusuf Bahadır Keskin, şimdi konuşuyoruz. Yeni bir güvenlik ihtiyacı her şeyin üzerine mi geçti? Yani dünya sistemi artık bu güvenlik ihtiyacı üzerinden mi okunacak? Silahlanma büyük bir hızla artacak mı? Biz başka savaşları da göreceğimiz bir döneme mi giriyoruz? Böyle bir kırılma mı yaşanıyor aslında bu süreçle beraber?
5: Aslında uluslararası hukukun işletilemediği, liberal değerlerin işletilemediği bütün dönemlerde savaşların arttığını tarihte görüyoruz. Armağan Hocam da tarihten örneklere değindi. Trump'ın belki de bilinçaltında ya da uygulamaya çalıştığı strateji üzerinde ve baktığımızda aslında hukukun son derece etkisiz olduğu dönemlerden geçiyoruz. Esasında bu kurulan sistemin, İkinci Dünya Savaşı sonrası savaşı kazanan aktörlerin kurduğu sistemin başlı başına yapısal bazı sorunlarından bahsetmek mümkündü. Bu noktada tabii Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da çıkıp bununla ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünya beşten büyüktür mesajı vermişti. Aslında bu o yapısal sorunlara çok ciddi bir işaret. Bunun uygulanabilirliğinin aksaklıklarını ve tarihten birçok örnekte görmüştük. Yani Bosna Hersek'te de gördük. Öbür tarafta Karabağ'da da görmüştük. Veya işte yakın döneme geldiğimizde Rusya-Ukrayna meselesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde diye söylemek daha doğru. Veya İsrail'in Filistin'de uyguladığı önce işgal sonra soykırım sürecinde hiçbirisinde devreye girip bu süreci durduramamıştı. Afrika'daki birkaç küçük çatışma dışında çok da etkili olduğunu göremedik Birleşmiş Milletler'in. Keza İran'a yönelik bu operasyonda ya da İran'ın mesela nükleer teknoloji konusundaki ilerlemesini durdurma noktasında da yeterli olamadığı aynı şekilde ortada. Ve bakıldığı zaman bu sistemde artık devletler sistemi kuranların da bu sistemi biraz daha pasifize ettiği bir dönemde ister istemez kendilerini daha anarşik bir ortama hazırlamaları muhtemel. Sistemi pasifize etmekten bahsederken işte Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladıkları insan hakları ya da Birleşmiş Milletler değerlerinden bambaşka bir noktada. Bu Ukrayna'daki işgal aynı şekilde, Gazze'de yaşananlar aynı şekilde. Şu Venezuela'ya dönük operasyon dahi aslında o dönemin değerleriyle Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu o anayasayla tamamen çelişen noktada. Bu doğrultuda ilerlediğimizde mesela yine Gazze örneğinden ilerleyeceğim. Gazze'deki ateşkesin durması noktasında da Birleşmiş Milletler ne kadar etkisiz kaldığının en net tablosu o dönem işte Gutierrez'in Refah sınır kapısına gidip orada çaresizce kamera basın mensuplarına şikayet ettiği andı. Ve sonrasında Trump buradaki süreci bir anlaşmayla bir ateşkesle nihayete erdirirken dahi Birleşmiş Milletleri devreye sokmadı mümkün olduğu kadar. Gazze Barış Kurulu dedi. $1 milyar para veren bu sisteme dahil olacak dedi. Ve böyle bir sistemde bundan sonraki çatışmaların çözümü için Birleşmiş Milletler'den ümitli olmak, iyimser olmak belki de çok mantıklı olmayacak. Haliyle bu ortamda artık anarşizme doğru yeniden evrilen bu ortamda ülkelerin kendi silahlanmalarını, kendi savunmalarını önceliklendirmeleri bir hayli doğal. Yeliz Hocam'ın söylediği o Avrupa'nın o liberalleşme sürecini aştığı bir dönem vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani senin güvenliğini ben sağlayayım, sen işte ekonomik kalkınmana odaklan ki burada sosyalizm, Sovyetler tehdidi biraz daha bastırılsın arayışına paralel şekilde. Bugün artık Amerika Birleşik Devletleri belki de Trump farkında olmadan ya da isteyerek Avrupalı ülkelere bir iyilik de yapıyor. Yani bu güvenliğin Amerika tarafından sonsuza kadar sağlanmayacağını açık şekilde bir Amerikan başkanı dile getiriyor. Ve bu aslında yeni dönemde Avrupa'nın artık o tamamen ekonomik kalkınma, tamamen liberal değerler odaklı yapısından ayrışması dünyayı bambaşka bir noktaya da sürükleyebilir. Çünkü biz belki hani hem kendi yaşadığımız dönemden hem de yakın siyasi tarihten baktığımızda Avrupa'yı silahlanmayı çok önceliklendirmeyen bir aktör olarak okuyoruz ama aslında dünya tarihi neredeyse tamamen Avrupalı ülkelerin ihtiraslarından, hırslarından ve o savaşlarından şekillenerek geldi. Yani bunu 14. 15. yüzyıldan beri çok net şekilde görüyoruz ve sadece bu savaşlar Avrupa içerisinde kalmadı. Asya Pasifik'ten tutun Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu o sürece kadar, Amerikan İç Savaşı'nın yaşandığı döneme kadar, Güney Amerika'da ve işte Afrika'daki sömürge süreçlerinden de alalım. Bütün dünyanın şekillenmesinde başat aktörler Avrupalı aktörlerdi ve bu aktörlerin yeniden o silahlanma araçlarına girmeleri zaman içerisinde dünya siyasetinde de daha etkin hale gelmelerini beraberinde getirebilir ve bu Amerika Birleşik Devletleri açısından o soğuk savaş döneminde özellikle gördü. Tamam, ben sizi koruyorum. Siz ekonomik kalkınmanıza odaklanıyorsunuz ama bu tek taraflı bir iyilik değildi. Bu aktörler siyasi olarak da, askeri olarak da, ekonomik olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok süreçte yanında durdular. En yakın örnek işte Irak Körfez Savaşları'nda da gördük bunu. Soğuk Savaş'ın her aşamasında da aynı şekilde hissettik. Yani Amerika'nın bir bağışı değildi. Her iki tarafın da kazandığı bir dönemdi bu. Fakat bundan sonraki dönemde Avrupa'nın askeri olarak güvenlik konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olmadığı bir senaryoya girersek eğer ilerleyen yıllarda ki hocalarımın da bahsettiği üzere bu silahlanmayı çok hızlı sağlayabilecek altyapıya sahip ülkeler var Avrupa'da, Almanya gibi. Hele ki ortak koordinasyona girmeleri durumunda bu bir anda başka bir noktaya da evrilebilir. Amerika Birleşik Devletleri için küreselde belki Rusya'ya da Çin kadar net olmamakla birlikte yeni bir rakip aktörün de ortaya çıkma ihtimali belki söz konusu olabilir. Ama tabii sadece yani silahlanmayla da bu iş...
3: Yeni bir ittifaktan mı bahsediyorsunuz? Yani böyle bir tehlike oluşabilir. Bu da aslında Amerika'ya, Çin ve Rusya kadar olmasa da yeni bir tehdit olarak belirebilir.
5: Tehdit olur mu ondan tam emin değilim ama şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar sıkı ittifak içerisinde olduğu bir aktörün Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıştığı ve kendi çıkarlarını önceliklendiren bir hale gelebileceğini savunuyorum. Ama tabii bunun için önde ciddi şekilde yol var. Avrupa'da tabii şunu görüyoruz. İnsanların zihniyeti de büyük ölçüde liberal bir düzleme kaydı. Yani en yüksek savaş teknolojisini üretse dahi Avrupalı ülkeler bir videoda izliyoruz. Almanya'da genç soruyorlar. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Almanya bu savaşın bir parçası olursa katılır mısınız diye. İnsanlar diyor katılmam. Almanya savaşa girerse şuraya giderim. Benim ikinci vatandaşlığım var. Neden savaşayım sorusundalar. Yani o Avrupa'da zihinlerde de bir dönüşüm yaşandı bu 70-80 yıllık belki zaman diliminde. Dolayısıyla bunun da değişmesi lazım. Ama değişmeyecek bir senaryo değil. Avrupa'nın bu noktada ayrışma ihtimali bütün küresel dengeleri de değiştirebilme potansiyeli taşıyor aynı şekilde. Çünkü dediğim gibi yani tarih sürekli olarak Avrupalı devletlerin ihtiraslarıyla ilerledi. İki tane dünya savaşı yaşadık. İkisi de Avrupa'da patlak verdi. Avrupalı aktörlerin kendi aralarındaki mücadelesinden ikincisi özellikle bu rekabetten patlak verdi. Bakıldığı zaman bu aktörlerin yeniden güçlenmesi küreselde birçok dengeyi değiştirir. Hani Hürmüz Boğazı'nda bu süreçten bahsediyoruz. İttifakın ne kadar ayrıştığını biz burada gördük. Trump açıkça bir imdat çağrısında bulundu. Dedi ki burada seyri sefer serbestliğini sağlamam için bana yardım edin dedi. Ama Avrupalı ülkeler buna olumsuz cevap verdiler açıktan. Sonrasında tanıdığımız, bildiğimiz Trump dedi ki zaten onların yardımına ihtiyacımız yok. Onlar zaten kağıttan kaplan. NATO'dan da ayrılacağız diyerek biraz duygusal, biraz o devlet başkanlarından alışık olmadığımız çıkışlarına bir diğerini ekledi. Ve bugün bakıldığında aslında bu ittifak fiilen ayrıştı. Sadece bundan sonraki dönemde Avrupa'nın biraz daha kendini yeniden yapılandırması, o gücü konsolide etmesi lazım. Ama tabii şöyle de bir gerçeklik var. Belki ekonomik olarak hani literatürde biz öğrencilerimize de çok anlatırız, yazılıp çizilir. Ekonomik olarak bir dev olduğundan bahsederiz Avrupa'nın ama siyasi olarak bir cücedir denir. Ve bakıldığı zaman birçok noktada ortak karar alamayan bir aktör. Yani birlik mekanizması özellikle. Ama bu noktada ülkelerin ayrıştığı ve birlik olarak değil de kendi içlerinde ittifaklar halinde ilerlediği bir sistemin ortaya çıkması ihtimali var. Çünkü Rusya tehdidi. Bütün Avrupa ülkeleri evet bunu hissediyor. Ama Avrupa Birliği bu konuda bir karar alamıyor. Bir yaptırım kararını dahi uygulayamıyor. Çok küçük ülkeler mesela Macaristan çıkıyor diyor ki biz diyor buna dahil olmuyoruz diyor. Avrupa Birliği'nin alacağı kararları durdurabiliyor aynı şekilde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avusturyalı mevkidaşıyla yaptığı açıklamada da buna bazı atıfları vardı. İşte 1 milyon nüfusu olmayan ülkeler bütün Avrupa'nın Türkiye'yi de dahil ettiğimizde 500 milyonun geleceğini etkileyebiliyor diye üstü kapalı bazı ülkelere adres göstererek mesaj vermişti. Bu tam olarak sahada aslında bu şekilde uygulanıyor Zehra Hanım. Yani Avrupa'da o kadar büyük, Avrupa Birliği'nin de yükünü omuzlayan, Avrupa'nın güvenlik mekanizmalarını da büyük ölçüde yükünü omuzlayan aktörlerin alacağı kararlar çok daha etkisiz hale gelebiliyor. Ama bu yeni ittifakları, yeni yapılanmaları ve bireysel güvenlik arayışlarını doğurabilecek bir süreç.
3: Peki biz bu notlarla bir reklam arası verelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz Yakın Plan'da.
0: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
6: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
7: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir konusunuz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
8: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
9: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
10: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
11: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
12: Müzik arası.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aslında Lübnan, İsrail, daha doğrusu Hizbullah, İsrail çatışmalarını konuşalım yakın planın bu bölümünde. Yeliz Albayrak, sizinle başlayalım konuşmaya. Şimdi şöyle bakıyorum, İsrail basınından yansıyan haberler var. Onlardan da atıfta bulunarak size sorumu yöneltmek isterim. Hizbullah'ın insansız hava araçlarının sahadaki dengeleri değiştirdiği yazılıyor İsrail basını tarafından. Ve haberde Hizbullah'a karşı planladıkları tuzağa kendilerinin düştüğü de ifade ediliyor. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Hizbullah'ın insansız hava araçlarını tamamen durdurmanın sihirli bir yolu olmadığı vurgulanıyor. Burada rüzgar biraz tersine mi dönüyor, ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Şimdi tabii ki o İsrail'in sürekli çok güçlü olduğu ya da askeri olarak hakikaten çok daha asimetrik bir yerde olduğu anlatısı yavaş yavaş hem bakın İran sahasından da okunabiliyor bu gücün asimetrikliği ya da yıllardır o anlatının yavaş yavaş tersine döndüğü, hem de tabii ki Lübnan'da Hizbullah özelinden de görebiliyoruz. Çünkü burada artık teknolojilerin de yavaş yavaş geliştiği, hem İran'ın da vekil aktörü olarak Hizbullah'ın da bir taraftan tedarik olarak İran üzerinden ya da İran'ın tabii ki müttefikleri üzerinden de teknoloji transfer ettiğini ve o çok büyük maliyetlerle bir şekilde savunma sistemini kuran İsrail ve ABD'nin aksine hem İran'ın vekil aktörlerinin çok daha düşük maliyetle, çok daha yüksek sayıda ve çok daha hızlı bir şekilde insansız hava araçları ürettiklerini, drone ürettiklerini ve bunları hakikaten yeni teknolojilerle, İsrail'in kullandığı teknolojileri bertaraf edecek şekilde yeni akıllı sistemlerle donatılmış drone'ların da aslında
0: sessiz ve sinyalsiz olmasının dezavantaj olduğu belirtiliyor mesela haberlerde.
1: Şimdi orada tespit edilme noktasında yeni bir eşik var belli ki. Tespit edilmesi oldukça güçleniyor. İsrail'in o güçlü olduğundan bahsettiği bazı tabii ki teknolojiler vardı. Bunda bir yeni bir sistemleri varmış. Fiber optik diye yeni bir sistemden bahsediyorlar. Bunun da avantajıyla dediğiniz gibi rüzgarın biraz daha tersine döndüğü ve Hizbullah'ın da İsrail'i çok rahat bir şekilde orada işte kara unsurlarını ya da bir şekilde sınırı geçen Lübnan'da kendisine bir hakimiyet alanı oluşturmak isteyen İsrail ordusuna da hakikaten artık cevap verdiğini, verebildiğini görüyoruz ki daha önce de bakın aynı şekildeydi. İsrail bu bölgede çok kayıp yaşadı. Kayıp yaşıyor olmasına rağmen bir şekilde oradaki baskıyı asla geri çekmek istemiyor ama işte bu zaten geldiğimiz nokta, görüşmeler yapılıyor. Ateşkesten bahsediliyor. Ateşkesin uzatılmasından bahsediliyor. Karşılıklı olarak bir şekilde Lübnan'da işte hükümetle görüşülüyor. Lübnan hükümeti zaten biliyorsunuz istemiyor. Hizbullah bir şekilde silahları bıraksın denip buradaki çatışmanın ana kaynağını zaten Hizbullah olarak görüyorlar şu anda. Ama Hizbullah'ın da şöyle tabii ki bir savı var. Biz burada kendi kendisini savunamayan bir ülkedeyiz ve biz burada halkımızı korumak istiyoruz ve koruyacağız diye. Bunun üzerinden tabii ki İsrail'e karşılık veriyorlar ama İsrail'in yayılma alanına baktığınızda hakikaten de Litani Nehri'ni geçip onun üzerindeki köprülerin hepsini tek tek havaya uçurup hepsini bir şekilde ortadan kaldırıp orada sivillerin hayatını kaybetmesine sebep olup ki biz bir şekilde İran'dan bahsederken Lübnan'da can kayıpları hakikaten bakın çok fazla arttı.
0: 2659'a yükselmiş. Ben de o rakamlara bakıyordum mesela en güncel veriler nedir diye. 2659'a kadar çıkmış.
1: Bakın bu korkunç bir rakam. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Yani çevremizde uzun zamandır zaten sürekli çatışma, savaş, can kayıpları artık sürekli bunu görüyoruz. Yıllarca Gazze'deki soykırımı zaten seyrettik. İran'daki can kayıplarını seyrettik. Lübnan'da aynı şekilde yayılma alanını genişletmeye çalışan bu kriz anında bile hala birkaç ülkeye birden saldırma hakkını kendinde bulan ve bunu bir şekilde yıllarca sistem içinde meşrulaştırmış bir İsrail'den bahsediyoruz. Az önce de konuştuğumuz üzere artık sistemin çalışmadığı, Birleşmiş Milletler'in getirdiği o çerçevenin işlemediği, çözüm getirmediği, ne hukuk sisteminin ne yaptırım sisteminin İsrail gibi yayılmacı bir aktörü, soykırımcı bir aktörü, hükümeti tabii ki geri adım attırmadığını, çünkü biliyorlar ki burada bir yaptırım onlara gelmeyecek. Birleşmiş Milletler raporlar yayınlıyor, tarafsız raporlar yayınlıyor. Birçok noktada burada belki kınanıyor, belki haklarında uluslararası ceza mahkemelerinden kararlar çıkıyor Netanyahu'nun ve hükümetinin. Ama yaptırım noktasına geldiğimizde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Elimizde somut bir adım yok ve hal böyle olunca da şu anda önlerini açık bir alan gibi görüyorlar ve ABD hükümeti de Trump gibi İsrail'i destekleyen ve daha yeni İsrail'e yardım için bütçeden onay alan bir hükümet varken bu fırsatı fırsatı tabii ki İsrail kullanmak istiyor. Bu çatışma alanında bir kere devam etmesini istiyor. Burada saldırıların son bulması, bir şekilde tekrar masaya oturulması, İran'daki meselenin çözülmüş olması ya da Gazze'de bir şekilde İsrail'in geri adım attırılması, aynı şekilde Suriye'de biliyorsunuz belli bir alan içerisinde hala İsrail

0: varlığından bahsediyoruz. Farklı sayıklarla farklı ülkelerin, egemen ülkelerin sınırlarından içerisinde geçip işgal etmiş bir İsrail var. Ve bunu yıllarca dediğim gibi farklı şekillerde kabul ettirmiş. Tepki almadıkça bu yayılmacı politikalarına devam etmiş bir İsrail hükümeti var. Lübnan'da da aynı çerçeveyi bakın görüyoruz. Eğer bir şekilde burada geri adım attırılmazsa Lübnan biliyor ki burada Hizbullah biliyor ki yayılma devam edecek.
1: Nasıl bir adım attırılacak peki? Şimdi ateşkes var. 3 hafta uzatılmış ama yani İsrail hala ciddi şekilde saldırıyor. İşte az önce söyledik, ciddi can kayıpları var. O sarı çizgi diyorduk, sarı hat diyorduk. Orayı geçti gidiyor.
0: Şimdi ateşkes demek için burada saldırının fiili olarak ateşin durmuş olması gerekiyordu. Ama İsrail hiçbir zaman ateşkes çerçevesine uymadı. Daha önce de uymadı. Gazze'de de uymadı. Hiçbir şekilde kendisine taahhüt edilen ya da önüne koyulan kurallar, önüne getirilen anlaşmalar, görüşmeler, bunların hiçbirisi İsrail için bir caydırıcı unsur olmuyor. Bir ateşkes sürecinden de bahsettiniz. Hatta bir barış sürecinden bile bakın bahsettiniz. Mümkün değil de şu anda kısa vadede tabii ki. İsrail'in buna uyacağıyla alakalı elimizde hiçbir taahhüt yok. Çünkü sürekli o güvenlik tehditlerini yenileyen, işte Lübnan'da yaşayan kendi insanlarını bir şekilde güvenliğini öncelediğini söyleyen, işte diğer tarafta yok işte Hermon'dan da yaşayan bilmem neler. Öbür tarafta ben şurayı tehdit olarak görüyorum. Öbür tarafı burası bizim doğal hakkımız gibi şeyler. Bir sürü farklı konuda İsrail kendine sav üretiyor. Sürekli bir tehdit algısı. Sürekli o tehdit algısını güncelleme ve bir taraftan da tabii ki bunu her ne kadar bütün küresel sistem her ne kadar şu anda karşısında olsa da bakın insanlardan bahsediyorum ama ne olursa olsun psikolojik üstünlüğünü kaybetmiş olduğunu söylesek de İsrail'in yine de bir yaptırımla karşılaşmıyor. Yaptırımla karşılaşmadığı için de ABD hükümeti de bir taraftan hala onay verdikçe bütçe meselesinde, silah meselesinde bazı noktalarda sanki İsrail'in kulağını çekiyormuş gibi görünüp bazı noktalarda artık saldırmayacak gibi şeyler üst perdeden söyleniyor olsa da biz sahaya gerçekliğe baktığımızda dediğiniz gibi ne ateşkes konusu ne üzerine uzlaşılmış herhangi bir çerçeve İsrail'in şu noktada geri adım atmasına maalesef sebep olmuyor. O da bize dönüp dolaşıp yine bu sistemin artık hakikaten işlemediğini, hakikaten o işte 5 daimi üyeyle çalışan Birleşmiş Milletler'in hiçbir soruna çözüm getirmediğini, sistemin artık tadil edilmesi gerektiğini, ya tadil edilecek ya yeni bir şey kurulacak, gerçekten artık çözüme muhtaç bir noktada olduğumuzu gösteriyor.
1: Zorunluluk aşamasına mı geliniyor?
0: Kesinlikle bakın burada kitlenmiş bir sistem olduğunu artık görmek lazım. Çünkü eğer biz içinde yaşadığımız düzen Birleşmiş Milletler gibi çatı bir örgütün getirdiği birçok çerçeve kural üzerinden ve onun alt kolları üzerinden gidiyorsa birçok kuralı kaideyi onun üzerinden biz hayatımızı ya da ne bileyim hukuk kurallarını birçok noktayı deneyimliyorsak ve buradan yolumuzu buluyorsak yaptırım noktasına geldiğinde işe yaramıyorsa o zaman artık bütün küresel kamuoyunun vicdanı da bir taraftan sızlıyor ve bu sistem buna cevap veremiyor demektir. Şimdi eğer yaptırım yoksa, kurallara uyulmayacaksa, kurallara uyulmadığında bunun karşısında bir şey olmadığını görüyorsa bütün ülkeler, hesap verilebilirlik ölçütlerinin artık tamamen ortadan kalktığını, işte az önce de konuştuk, silahlanma yarışına girildiğini, artık bir güvenlik ikileminin bakın sabit hale geldiğini, ülkeler sürekli bir şekilde, Trump öyle bir tabii ki sistemi şu anda bakın değiştirdi ki belki ondan önceki dönemde de hazırlıkları zaten yapılıyordu geldiğimiz noktanın, bütün ülkeler bir şekilde silahlanacak, herkes kendince güvenlik tehditleri üzerinden istediği yere saldırabilir ve bunun karşısında da cevap verebilecek bir sistem yok. Ne olursa olsun o işte karar verme mekanizması Birleşmiş Milletler'de bir şekilde bir araya geldiğinde ülkelerin çıkarları sebebiyle, müttefiklerin çıkarları sebebiyle ya da kendilerinin uzun vadeli politikaları sebebiyle bir adım atılamıyor. Bir ülke bile veto etse ki son yıllarda İsrail'in lehine çıkacak bütün kararları bakın ABD veto etti. Böyle olduğu zaman da siz önü tamamen açık, her defasında yeni yeni güvenlik söylemleri, tehditleri üretebilen ve bunun arkasından da hiçbir şekilde çekinmeden ilk önce ordusunu, askerini, sonra yerleşimci adı altında oradaki yaşayan İsrailleri götürüp işgal olarak oraya bıraktıklarını, oradaki yaşayan insanların ellerinden topraklarını alacak ve çok rahat bir şekilde buralar bizim zaten doğal hakkımız diye anlatıp bunu bir taraftan güvenlik kılıfına uydurarak önlerinin açık bir şekilde devam ettiklerini gördüğümüz bir aktör var İsrail.
1: Peki Armağan Öztürk, yani gerçekten şimdi bakıyoruz daha yeni işte aktardık. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e askeri yardım onayı çıktı. Şimdi önü o kadar açıkken bir ateşkesten bahsediliyor, görüşmeler yapılıyor Washington'da ama ona rağmen Lübnan'a ciddi saldırılar gerçekleştiriliyor, binleri buluyor. Neredeyse 3 bin kişi hayatını kaybetti, neredeyse 10 bin kişi yaralandı bu saldırılarda. Sarı hat diyoruz, o hattın çok ötesine geçildi. Bir yandan Hizbullah kendi saldırılarını geliştiriyor, yeni teknoloji, orada belki rüzgar değişir mi diyoruz ama bir yaptırım olmayacak mı İsrail'e? Böyle kendisine tehdit görüp istediği gibi saldırabilecek mi? Lübnan'da tablo nasıl şekillenecek?
2: Bu Lübnan, Hizbullah, İsrail meselesini isterseniz konuyu da çok dağıtmadın ama tarihsel bir derinlikle ve biraz nüanslı konuşalım. Şimdi bir kere şöyle bir Amerikan bakış açısı var Orta Doğu'ya yönelik. Pek çok devlet de buna katılıyor. Orta Doğu'daki örgütlerin ya da veya terör örgütlerinin silahsızlanması. Yani Hamas silah bıraksın, Hizbullah silah bıraksın, hatta PKK silah bıraksın. Yani Orta Doğu'yu örgütlerden arındırmak ve devletleri güçlendirmeye dair bir genel bir doktrini, Amerika'nın siyaset tarzı var. Hizbullah'ın silahsızlanması konusu uzun süredir masada aslında özür dilerim, konuşuluyordu ama Lübnan'ın gücü Hizbullah'ı silahsızlandırmaya yetmedi. Yani en son onlara İşte Hizbullah militanları, acaba Lübnan'ın polis gücü mü olsa, bu da teklif edildi ama yani Hizbullah'ın silah bırakmasını sağlayacak garantiler de ortaya çıkmadı. Tabii Lübnan da çok uzun süre devam eden bir iç savaştan çıkmış ve tırnak içinde, kelimenin dar anlamıyla, aslında bir ordusu olmayan, farklı etnik topluluklarının aslında milis güçleri olan da bir ülke. Yani Lübnan'da bizim anladığımız anlamda tam bir ordu da yok, ordu teşkilatı. Yani dışarıdan bir müdahale olmaksızın Lübnan ordusunun ya da Lübnan hükümetinin Hizbullah silahsızlandırması zaten imkansızdı. Ama böyle bir proje vardı bu süreç içerisinde. Hamas'ın bu 7 Ekim saldırısı ya da bu savaşın başlamasından sonra tabii bölgede Hamas'ın ve Hizbullah'ın aynı anda güç kaybettiğine tanıklık ettik. Nasrallah'ın öldürülmesi mesela önemlidir. Yani Hizbullah'ın zayıflaması bakımından. Yani eski Hizbullah'la karşı karşıyayız. Eski gücünün biraz gerisinde, bir hayli gerisinde. Ama mesela şimdi şu an yeni bir jeopolitikle de karşı karşıyayız. Bu arada zaten Hizbullah, Hamas dahil olmak üzere İran'ın Orta Doğu'daki vekil güçlerinin bir kısmının güç kaybetmesiyle İran'a yönelik İsrail ve Amerikan saldırılarının yoğunlaşması arasında da bir paralellik var. O güçler, o ahtapotun kolları kesildiği için İran ana karası, İran devleti daha kolay saldırı altında oldu. Bunu da bir yere not almak lazım. Şimdi Lübnan'daki ateşkes İran'ın ön koşuluydu. Mutlaka Lübnan'da da ateşkes olacak dedi. Hatta İsrail bunu kabul etmedi. Sonunda Trump'ın baskısıyla bir göstermelik ateşkes imzalandı ve bu uzatıldı da bu arada. Yani şöyle bir ateşkes ama bu. Bir ateşkes var ama İsrail'in de öldürme izni devam etmekte. Yani evet, mesela Beyrut bombalanmalarının sayısı azalttı. Yani İsrail'in saldırıları seyrettiğini, mesela Beyrut'u falan daha az bombaladığını ya da bombalamadığını görmekteyiz ama Güney Lübnan'ı insansızlaştırıyor. Şimdi bu yaptığı şey İsrail'in aslında bizim daha önce yaklaşık 50 yıldır tanıklık ettiğimiz bir şey. Filistinleştiriyor zaten orayı. Yani o bölgedeki mesela köyleri bombalıyor şu an, insan olmayan köyleri. Neden? Bir daha köyler oraya dönmesin diye. Evleri yıkıyor, binaları yok ediyor. Orayı insansızlaştırarak orayı bir tür askeri bölge haline getirecek. Daha önce Suriye'de, Filistin'de olduğu üzere. Bunun çok açık bir karşılığı var. İsrail'in o biliyorsunuz bir geleneksel politikası da var. Büyük İsrail'e dair, toprakları genişletmeye dair bir planı da var. Yani komşu ülkelerle ilgili sorunları sadece İsrail'in tanınmasından filan ibaret değil. İsrail bazı ülkelerin topraklarını hak iddia etmekte. Bazı İsrail'deki güçlü partiler de bunu bir siyasi söylem haline getirmiş durumdalar. Lübnan'ın güneyini İsrail'in işte bir zamanlar Filistin'e yaptığı üzere insansızlaştırdığını, daha sonra da orayı bir tür İsrail'e katılacak şekilde işgal edeceğini ya da işgali kolaylaştıracak şekilde kullandığını da görmekteyiz bu süreç içerisinde. Peki İsrail'e ne, yani bu nereye kadar gidecek bu? Şimdi son 3-4 yılda ya zaten şimdi İsrail'le Orta Doğu ülkeler arasındaki düşmanlığı bu programın süresini aşan çok birden fazla boyutu var. Yani karşılıklı olarak tarafların birbirleriyle barış içerisinde yaşamayı doğru bulmaması, İsrail devletinin ile Arap ülkeler arasındaki sayısız savaşı Arap devletlerinin kaybetmesi, ardından örgütlerin de kısmi bir şekilde yenilgiye uğraması, bugünlere geldik. Yani bunun bir tarihsel derinliği de var. İsrail'de son 3 yıl içerisinde jeopolitik bir tek taraflı olarak, tek taraflı güç kullanımıyla revizyonist bir siyasette Orta Doğu jeopolitiğini kendi lehine değiştirdi. Umarım bu İran Savaşı bu sürecin sonu olur. İsrail'in yaptıklarının, ama Amerikan desteğiyle de biraz da dünya kamuoyunda, tabii şunu da unutmayalım. Eskiden bu işler olduğunda dünya kamuoyundan daha yüksek sesle bir yanıt gelirdi. Ama şimdi mesela İsrail'in Gazze soykırımına veya İsrail'in yaptıklarına Avrupa'dan bile çok geç bir şekilde yanıt geldiğini görmekteyiz. Bu biraz da insan hakları ve demokrasi gibi kavramların gerilediğini, pek çok dünya ülkesinde kitlesel desteğini de yitirdiğinin de bir göstergesi. Yani barış artık o kadar kıymetli değil. 70'lerde, 80'lerde, 90'larda yapılan mücadele, uluslararası barış mücadelesi bugün o kadar aynı minvalde devam ettirilemiyor. Burada Amerika ile İsrail arasındaki desteğin bir biçimde zayıflaması gerekiyor. Ama Amerika buna dair bir takım emareler de var. Yani Amerikan dış politikasını da uzun uzun konuşabiliriz ama özellikle demokrat kesimde, kısmen cumhuriyetçilerde de bu İran savaşı nedeniyle, bu savaş bizim savaşımız mı? İsrail'i neden peşine takılıyoruz? İsrail'e yönelik halk tepkisinin yavaş yavaş elitleri de kapsadığını görmekteyiz. Ama tabii Amerikan siyasetinin siyasi partiler düzeni, çünkü orada bildiğimiz anlamda parti yok. Bir takım seçimi kazandırma mekanizmaları var. Onlar da seçim sürecinde para toplamak zorundalar. O parayı da daha çok Yahudi lobilerinden alıyorlar. Gerçek durum bu Amerikan siyasetinde. Bu değişmediği müddetçe İsrail ile Amerika arasındaki bu fazlasıyla organik ilişki ve İsrail'in her yaptığını Amerika'nın garanti olması ve İsrail'i her durumda sınırsızca ve sorunsuzca koruması süreci devam edecek. Ve veya onu da şunu da söyleyelim. Bir büyük başka gücün, mesela burada Amerika'nın tavrı konuşuluyor ama mesela örneğin Rusya, örneğin Çin. Yani herhangi bir büyük gücün de İsrail konusunda çok olumsuz bir jeopolitik devreye sokmadığını da görmekteyiz. Yani sadece söylem düzeyinde kalıyor. Yani Rusya'nın ve Çin'in de İsrail karşıtı ciddi politikalarının olmaması, Amerika'nın da çok rahat ve güçlü bir şekilde İsrail destek vermesi, Orta Doğu ülkelerini ne yazık ki İsrail saldırganlığıyla baş başa bırakmakta. Son cümle İslam dünyası ile ilgili olsun. Şimdi ben tabii ki İsrail'in yaptıkları ve İsrail'in Orta Doğu'daki bu soykırımı ve savaş politikası temel sorun. Ama İslam dünyasında kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Şunu hatırlatayım sadece. İsrail Arap ülkelerine saldırdığında Suudi Arabistan dahil olmak üzere pek çok şu anki Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol ambargosu koymuştu. 70'lerin başında. Birinci petrol şoku öyle çıktı. O dünyadan, o jeopolitikten bugün Amerika'nın ve İsrail'in her dediğini yapan bir Orta Doğu İslam dünyası jeopolitiğine doğru ne yazık ki geriledik. İslam dünyasında peki, kendi imkanlarını, gücünü, kapasitesini arttırması lazım. İsrail durdurmanın ihtimal ki başka bir yolu yok.
1: Yusuf Bahadır Keskin, şimdi İsrail'in ilerlemesine bir sessizlik söz konusu. Armağan Öztürk de bahsetti. Uzunca bir süredir görüyoruz. Özellikle Gazze'de, Filistin'de biz bunu çokça şahit olduk üzülerek. Dünya kamuoyundan cılız cılız sesler çıktı. Şimdi bu süreçte de yine aynısını görüyoruz. İsrail Lübnan'da nereye kadar gidecek, ne yapabilir, nereye kadar ilerleyebilir? Kimse dur demez mi?
3: Bu noktada İsrail'i durduracak bazı sistemler var ama hangilerinin çalıştığı üzerinde ilerlemek lazım. Öncelikle uluslararası hukukun bu konuda işlemediğini zaten konuşmuştuk. Yani Birleşmiş Milletler'in buna müdahil olmasının çok mümkün olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin veto hakkını sürekli İsrail lehine kullandığını defalarca örneklerde gördük ki soykırımda dahi bundan geri durmadı. Çok yoğun bir uluslararası baskı olmasına rağmen. Öbür tarafta işin askeri gerçekliği var. Yine tekrara düşmek istemem hocalarımın söylediğini tekrarlamak istemiyorum ama Lübnan'ın bunu yapabilecek kapasitesi yok. Lübnan ordusunun yok. Hizbullah'ın biraz daha paramiliter belki yöntemlerle direniş içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet, bu İsrail'i durdurmaktan uzak olmakla birlikte aslında İsrail'e söylemsel olarak en azından bunu dünyaya anlatma noktasında bir söylem avantajı kazandırıyor. Hizbullah'ın burada gerçekleştirdiği operasyonlar. Çünkü Hizbullah'ı orada bir terör örgütü olarak aktarıyorlar. Böyle bir lanse ediliş var. Aslında Lübnan'daki sistemde mevcut yasal, anayasal sistemde Hizbullah tam olarak bir örgüt gibi değil. Resmi bir yapısı da var. Hem askeri boyutta hem siyasi boyutta. Ama tabii ki İsrail'in istediği Hizbullah hem askeri hem de siyasi olarak Lübnan'dan tasfiye etme arayışı var. Bu arayış doğrultusunda ilerleniyor. İşin tabii bütün bu bileşenler bir araya geldiğinde durdurulamadığı noktada uluslararası baskının artması gerekiyor. Yani İsrail Gazze'de ne durdurdu? Devletler ya da uluslararası hukuk durduramadı. Hafta sonu Avrupa'nın küçük şehirlerinde dahi ellerine İsrail'i protesto eden, Filistin bayraklarını alıp soykırıma aykıran siviller sokağa dökülüşü protestoları durdurdu. Öbür tarafta Amerika'da üniversite öğrencilerinin burada harekete geçmeleri, aktivist eylemleri durdurdu. Veya insani yardım filolarının Akdeniz'de dalga dalga çoğalarak müdahalelere rağmen İsrail'in uyguladığı şiddete ya da korsanlık eylemlerine rağmen çoğalarak ilerlemesi durdurdu. Bu tarz bir baskının oluşması gerekiyor. Ama tam Armağan Hocam'ın dediği üzere devletler bu noktada çok yeterli değil. Özellikle bölge ülkeleri ister Müslüman ülkeler olarak değerlendirelim, ister kendini daha farklı laik yapıda görsünler. Bütün ülkelerin, sadece bölge ülkelerinde değil, bu noktada İsrail'e karşı net bir duruş sergilemesi gerekiyor. Ama öncelik tabii ki bölge ülkelerine düşüyor. Burada İsrail'in yayılmacılığından rahatsız olan. Çünkü bu yayılmacılık önü alınmadığı senaryoda ilerleyerek devam etme ihtimali bir hayli yüksek. Belki Golan Tepelerinin hemen ardında Şam bu kadar yakın olmasaydı bu işgali Suriye'de daha derinlemesine de hissedebilirdik. Kaldı ki Şam'ın belki 20-25 kilometre ilerisine kadar ilerledi bu kontrol noktaları. Bunu görüyoruz. Tabii öbür tarafta bugün baktığımızda çok ciddi insani krizin de derinleştiği bir Lübnan var. Ölü sayısı üzerinde durduk ama ölmeyip yerinden edilen 1.2 milyon insan var Lübnan'da. Ve benim görüştüğüm arkadaşlarım ne yaptınız, ne durumdasınız diye sorduklarım sürekli kuzeydeki dağlara götürüyorum ailemi diyorlar. Mesela verdikleri cevap bu. Onlar da Beyrut'un en güvenli noktaları, güvercin kayası diye ifade ettiğimiz o Roşe'de bile artık insanlar güvende değil. Oralara dahi İsrail bombardımanları, saldırıları gerçekleştirilebiliyor. Beyrut havalimanının yakınlarında dahi bombardıman gerçekleşiyor artık. Sadece güneydeki Dahiye bölgesinde falan değil. Tabii mesela Foreign Policy'de bir makale vardı. İsrail'in kısa vadede buradan çekilmesi imkansız diye. Neden? Çünkü bu çekilme yenilgi olarak algılanır. İsrail'de seçimlerin bu kadar yaklaştığı bir dönemde böyle bir karar alınması Netanyahu'yu siyasi olarak çok zor durumda bırakacaktır seçim
1: anketler
3: olarak.
1: Anketler vardı. Bazı anket rakamları gördüm. Netanyahu Bennett'in daha gerisindeydi.
3: Özellikle bu süreçte Netanyahu'yu Bennett tarafı evet sürekli savaşıyorsun ama bize hiçbir şey kazandıramıyorsun diyerek eleştiriyor. Aslında çok ılımlı, çok liberal söylemleri olan birisi değil Bennett. Bennett'i de Siyonist ve dindar kimliğiyle biliyoruz. Ama Netanyahu'dan memnun olmayan geniş bir kitleyi yanına çekebilme potansiyeli var. Lapid gibi birazcık daha liberal, milliyetçi bir isim de var yanında. Ve işin bir de İsrail içerisinde orduda o Haredi Yahudilerinin, Ortodoks Yahudilerinin askere alınmasıyla ilgili duruşu da ister istemez Netanyahu'ya tepki oylarını kendisinde toplayabiliyor. Geçtiğimiz dönemde o 2021-2022'de iktidara geldiklerinde Arap partilerinin dışarıdan desteğini almışlardı. Bu dönem Bennett sürekli açıklamalarında ne diyor? Arapların desteğini almayacağım. Siyonist partilerle bu koalisyonu kuracağım. Netanyahu'yu devireceğim diyor. O yapabilir mi yapamaz mı bilmiyoruz ama şu noktada Lübnan süreci aslında buradan bir geri adım atması zaten tam sizin de dediğiniz gibi anketlerde işi iyi götüremeyen Netanyahu'nun daha zor bir sürece girmesini beraberinde getirecek. Bu saldırganlıktan ben Netanyahu'nun önümüzdeki dönemde en azından seçime kadar bilhassa Lübnan konusunda çok fazla geri adım atacağını düşünmüyorum. Zaten bir kısmı statüko oluşturdular. Yani Litani Nehri'ne kadar oradaki bölgeyi insansızlaştırma noktasında bir yol kat ettiler. Bunu sürdürme arayışları biraz daha baskın gelebilir.
1: Peki konuklarıma teşekkür ediyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk, Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin yakın planda bu akşam bizlerle beraberdi. Trump'ın son açıklamalarından yola çıkarak bölgede yeniden bir çatışma görür müyüz? Bu savaşta ateşkeste süresiz ateşkes vardı biliyorsunuz. Süreç nereye evrilir? Küresel anlamda nasıl bir etki doğuruyor bu yaşananlar? Lübnan'da yaşananlar. Biz bunu notlarla bu saati yakın planı noktalayalım. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pazar günü de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da pazar da yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Pazartesi yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Pazar Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: Mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gündem futbol. Galatasaray galip gelmesi durumunda bugün şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak Samsun deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyet şampiyonluk umutlarını da önümüzdeki haftaya taşıdı. Fenerbahçe ise Kadıköy'de Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Trabzonspor da Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Peki bu tablo ne anlama geliyor? Şampiyonluk düğümü önümüzdeki hafta mı yoksa ligin son haftasında mı çözülecek? Tüm bu gelişmeler için sözü NTV Spor Müdürü Emin Çağlar ve Şansın Tokya'ya bırakıyoruz.
2: Korhan teşekkürler. Evet, Korhan'ın da ifade ettiği gibi düğüm bu akşam çözülmedi. Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk maçına çıktı ancak şampiyonluğu elde etmesi ertelendi. Hala matematiksel olarak devam ediyor şampiyonluğun netleşmesi adına önümüze gelecek tabloda ne olacağına karar vermemiz, net bir şekilde görmemiz. Galatasaray maç öncesinde 74 puanla liderdi, zirvedeydi. Hala zirvede, aradaki puan farkı 4'e indi ama 7'ydi çünkü Fenerbahçe'de kazandı. Korhan bunları ifade etti zaten. Ben şunu sormak istiyorum NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'a programı açarken, bu bölümü açarken diye ifade edeyim. Galatasaray bu akşam ne yaşadı? 4-1'lik bir mağlubiyet Samsunspor karşısında nasıl geldi ve 10 kişi kaldı tabii ki sarı kırmızılılar.
3: Şansın çok iyi biliyorsun. Futbol bir ciddiyet işi. Evet. Rakip kim olursa olsun. Bu sezon bunun örneklerini bize tüm takımlar gösterdi. Fenerbahçe'nin Karagümrük deplasmanı bunlardan bir tanesi. Galatasaray Samsunspor deplasmanına İyi hazırlanmış olabilir ama sahada o iyi futbol yoktu. Okan Buruk da yayıncı kuruluşa bir 10 dakika önce geldiğinde onu söyledi. Geçen hafta Fenerbahçe galibiyetinin ardından söylemiştim. Maçlar sahada kazanılıyor ifadesini kullanmıştı. Takımımı uyarmıştım. Buradaki o kutlamalar şampiyonluk kutlamasına dönüşmüştü. Buna itirazım var demişti. Korktu, başına geldi. Evet, Galatasaray o bildiğimiz takım oyunundan uzaktı. Bireysel hatalar vardı ama bunları söylerken kazanın hakkını da vermek gerekiyor. En iyi maçlarından bir tanesini oynadı Samsunspor. Okan Buruk da bunu söyledi. İlk yarıda iyiydik, golü bulduk ama ikinci yarıda rakip bulduğu pozisyonlardan golleri çıkarmayı başardı dedi. Evet, burada savunmanın, orta sahanın konsantrasyon eksikliğini söylemek gerekiyor ama dediğim gibi Galatasaray iyi çalışmış olabilir. Maça bunu yansıtamadı. Maçlar sahada kazanılıyor, ciddi olmak gerekiyor, ciddiyet. En önemlisi Osimhen de onu söyledi. Buraya şampiyonluk için geldik ama ne kadar zor olacağını biliyorduk. Samsunspor bize bu fırsatı tanımadı ifadesini kullandı. Çıkıp konuşmak zordur dedi. Evet, gerçekten zor ama bu akşam şampiyonluğun, bu akşam kutlayamamalarının bir numaralı nedeni rakibi ciddiye almamaları.
2: Kesinlikle. Şimdi bir puan durumuna bakalım. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Geride kalan iki hafta öncesinde biz sondan üçüncü haftayı kapattık. Puan durumu ekranlarınıza geldi. Ben az önce ifade etmiştim zaten. 74 puanla Galatasaray liderliğini koruyor. Puanında bir değişiklik olmadı. Fenerbahçe puanını 70'e yükseltti. Bu arada Trabzonspor da bugün Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Onlar da 3. sırada 66 puanda. Zaten aşağısı yani 4. 5. sıralar 58-52 puan olarak gidiyor. Yani tepeden iyice uzaklaşıyor. Oralarda artık ilk 3, ilk 2 konuşulmuyor ama Göztepe'nin bugün aldığı 1 puan Göztepe için de önemliydi Avrupa Kupalarına katılım adına. Ama şimdi konumuz o değil. Şimdi konumuz Galatasaray'ın şampiyonluğu için ne gerekiyor? Bir de önümüzdeki maçlara bakalım. Demin de dedim ya, 2 hafta kaldı. Neler olacak şimdi bu 2 haftada? 33. ve 34. haftadaki mücadeleler. Galatasaray Antalya Spor'la evinde oynayacak, sonra Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe Konya deplasmanına gidecek ve Eyüp Spor'la evinde oynayacak. İKAS Eyüp Spor'da bu arada sondan 4. sırada, Konya Spor 9. sırada, o orta sıralarda Fenerbahçe'nin rakipleri. Galatasaray'ın rakipleri Antalya Spor sondan 3. sırada, Kasımpaşa deplasmanda oynayacağı son maç Galatasaray'ın. Kasımpaşa'da yine orta sıralarda olan takımlardan biri, 13. sırada diyebiliriz. Şimdi Erce Tren hazırmış. Erce, sevgili Erce, Okan Burun basın toplantısını takip etti. Sözü kendisine bırakayım, kendisi Samsun'da.
4: İlk olarak Okan Buruk'un basın toplantısıyla başlayalım. Bireysel olarak ve takım olarak çok fazla hata yaptığını dile getirdi Okan Buruk Sarı Kırmızılı ekibin. Ve bir sonraki maçın onlar için yeni bir hedef olduğunu ifade etti. Bir sonraki maç şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Aslında bu maç istediğimiz gibi gidiyordu. Ancak özellikle ikinci yarı istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı Samsun Spor daha çok ileri çıkmaya başladı. Pasla çıkmaya başladı. Geçiş oyununda etkili oldu ve özellikle uzun toplar atarak dönen topları alıp kalemize daha çok gelmeye başladı dedi. Oyunla ilgili çok fazla hata yapıldığını ifade etti. Rakiplerinin iyi bir rakip olduğunu ve maçı kazandıklarını ifade etti. İyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi. Maçı kazanabilecek pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunları gole çeviremediklerini ve rakiplerinin de bulduğu pozisyonları değerlendirdiğini ifade eden Okan Buruk şampiyonluk ümidini haftaya taşıdıklarını söyledi. Soyunma odasında futbolcularla konuştuğunu ve onların haftaya şampiyonluğu kazanmak için 3 puanı almak için sahaya çıkacağını ifade etti. Tabii Galatasaray'ın bugünkü 4-1'lik mağlubiyetinin ardından şampiyonluk ümitleri 33. haftaya kaldı. Galatasaray 30. haftada kendi evinde hesap.com Antalya Spor'u konuk edecek. Bu maçta berabere kalması durumunda bile Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin berabere kaldığı veya mağlup olduğu senaryoda Galatasaray kendi maçından bağımsız yine şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin umudunun, ümidinin olacağı tek senaryo ise Galatasaray'ın puan kaybettiği ve Fenerbahçe'nin puan kazandığı durum. Bu senaryoda düğüm son hafta çözülecek diyelim. İlk yarısı 1-1 biten bir mücadele. Aslında Galatasaraylı taraftarlar yoğun bir destek verdi bugün takımına. Samsun'a konuk olduk. Samsun Spor'un stadyumunda, 19 Mayıs stadyumunda yoğun bir destek vardı. İlk dakikadan 90. dakikaya kadar, hatta devre arasında bile oldukça yoğun bir destek verdiğini söyleyebiliriz. İlk yarısı 1-1 biten mücadelenin ardından ikinci yarı Samsun Spor öne geçti ve Galatasaray'ın kalecisinin kırmızı kart görmesinin ardından Günay Güvenç'in 60'lı dakikalarda kırmızı kart görmesinin ardından ibre tersine döndü diyebiliriz. Samsun Spor o dakikadan sonra 11 dakika arayla 71 ve 82. dakikalarda 2 gol daha bularak maçın skorunu belirledi ve yine stadyumda da oldukça coşkulu bir atmosfer olduğunu söyleyelim. Hem Samsun tarafında hem Galatasaray tarafında maçın ardından da yine Samsun Spor'un soyunma odasından oldukça fazla gürültü geldiğini, eğlence seslerinin geldiğini de ifade etmekte fayda var.
2: Erce, çok teşekkürler. Şimdi Erce'nin söylediklerinin üstüne şöyle bir toparlama yapayım. Galatasaray haftaya Antalya Spor'u yenerse diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan ediyor. Eğer berabere kalırsa ve Fenerbahçe'de puan kaybederse, yani berabere kalırsa Fenerbahçe ya da yenilirse yine şampiyonluğunu ilan ediyor. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğunu erken ilan etmesi için haftaya kesinlikle o galibiyeti, o 3 puanı alması lazım. Ha, bir puan alırsa ve Fenerbahçe'de beraberlik ya da mağlubiyet yaşarsa yine şampiyon oluyor. Ama biz biraz bugün üzerinden konuşmaya devam edelim. Çünkü Galatasaray camiası bugün bir şok yaşıyor. Çok inanmışlardı Samsun'da şampiyonluğun kutlanacağına. Hatta buraya da taşıyacaklardı bu kutlamayı. Tabii kağıt üzerinde baktığın zaman favori tabii ki Galatasaray'dı bugünkü maçta. Ama sahaya çıktığında iki takım, senin de söylediğin gibi, o tribünleri de doldurduğunda Samsun Spor taraftarı, ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Biraz motivasyon eksikliği dedin. Belki rehavet olabilir. Samsun Spor'un ekstra motivasyonu dedin. Tabii bunlar genel tablo ama biraz da detaya girelim. Mesela Günay'ın kırmızı kartı.
3: Günay'ın kırmızı kartı, Günay kupa maçında, Gençler Birliği ile oynanan kupa maçında ıslıklandı. Gözyaşlarını tutamadı. Uğurcan Çakır geçen hafta sarı kart gördü, ceza durumu düşmüştü. İlk yarıda kalesini gelen topları iyi savundu. Ama futbol anlar ve hatalar oyunu. Okan Buruk o pozisyonda rakibi onu bozduğu için top eline geldiğini söyledi. Fark etmez, topa ceza sahası dışında eliyle müdahale. Orada skor zaten 2-1'di. Geride olan bir Galatasaray işte o oyun disiplinini kaybediyor. Galatasaray bugün baktığımızda Kocaelispor'a 1-0 yenildi deplasman. Konyaspor'a 2-0 yenildi deplasman. Trabzonspor'a 2-1 yenildi deplasman. 4. mağlubiyetini aldı. Samsunspor'a 4-1. deplasman maçlarında bir sorun yaşıyor. Bu maçların ortak özelliği ne diye soracak olursan, biraz önce madde madde geçtin ya, şansın aslında cevabı verdin. Rakibin ekstra motive olması. Şampiyon bir takımsınız. Şampiyonluğu garantileyebilirsiniz. Ama rakibin hangi sırada olduğu, isminin ne olduğunun hiç önemi yok. Rakibe her anlamda saygı göstermek zorundasınız. Ekstra durumlar camialara daha fazla motivasyon sağlayabiliyor. Bugün onlardan bir tanesini gördük. Okan Buruk söyledi, evet takım olarak hata yaptık dedi. Evet takım olarak hata yaptı Galatasaray. Ama dediğim gibi Samsun Spor bugün daha çok isteyen taraftı. Galatasaray'ın aklı ya biz taraftarımız önünde kutlayalım olabilir mi? Bence olmamalıydı ki yoktu da. O yüzden iyi hazırlanmış olabilirler ama dediğim gibi sahaya bunu yansıtamadılar. Torreira'nın ilk yarıdaki sakatlığı ikinci yarıya çıkamadı. O orta saha, yani Samsun Spor orta sahası fizikli sert bir orta saha, ona cevap veremediler. Çok hızlı geldiler. Normalde oraya geçiş imkanı tanımıyordu Lemina Torreira. Ama bugün Torreira olmadığında ikinci yarı İlkay oraya girdi. İlkay müthiş bir profesyonel. Müthiş bir kalite ama bazı maçlarda Galatasaray özellikle gerideyken top onlarda az kaldığında İlkay Galatasaray'ın oyuncusu olmuyor gibi bir oyun ortaya çıkıyor. Ve yine geriye düştüğünde Galatasaray Abdülkerim'in, Daminson'un, Osimhen'in, diğer oyuncuların, Barış Alper'i de buna katabiliriz. Hepsinin konsantrasyon olarak maçtan düştüklerini gördük. Okan Buruk müdahale edemedi. 80'lere doğru zaten Abdülkerim'i, Barış'ı oyundan aldı. Hazırlığını önümüzdeki haftaya yaptı. Herhangi bir sakatlık veya bir kart ceza durumu oluşmaması adına bu maçtan çıkaracağı dersler çoktur. Haftaya rakip saydın Antalya ama Antalya Spor'un yarın çok kritik maçı var. Alanya'yla, yani o maçların sonucu önümüzdeki haftayı çok net bir şekilde etkileyecek. Yine Galatasaray'ın elinde şampiyonluk ihtimallerini saydın. Önümüzdeki hafta tüm maçlar 20'de. Federasyon herhangi bir değişikliğe gitmezse. İki sezon önce Galatasaray-Fenerbahçe maçı akıllara geldi. İsmail Kartallı, Fenerbahçe, Okan Buruklu, Galatasaray. Orada da Galatasaray'ın bir yine şampiyonluk kutlama durumu vardı. Olmamıştı. O aklıma geldi. Demek ki Galatasaray bu kutlama tablosunu düşünmeden maçlara çıkacak. Kutlama durumu olduğunda bildiğimiz Galatasaray'ı izleyemiyoruz.
2: Şimdi kutlama durumu Samsun Spor'u da biraz rahatsız etmiş olabilir haliyle. Futbolu biz robotların oynadığını düşünmüyoruz tabii ki. İnsanların oynadığını farkındayız. Yüksek bir duygu yoğunluğu var ve kendi sahalarında Galatasaray gibi bir dünya markasının şampiyonluk kutlaması oyuncuları tek tek rahatsız etmiş de olabilir kutlaması ihtimali. Ve bunun için ekstra bir motivasyon da sahaya koymuş olabilirler ki bu çok normal. Ben Samsun Spor'u genel olarak çok beğeniyorum zaten. Hem yapı olarak hem de oyun olarak. Thomas Reis'le başlamışlardı sezona. Geçtiğimiz sezondan hoca getirmişti. Onunla bir ayrılık yaşandı. Yine Alman ekolünden devam edildi. Thorsten Fink. Yani şimdi iki Alman, yani Almanların oluşturduğu bir yapı. Ama baktığınız zaman duygusal bir ülkede oynayan oyuncular. Yani bunlar oyuncular yabancı da olabilir ama ya bence bunun da böyle yabana atılmaması lazım. Ya bu konuda konuşulmalı diye düşünüyorum.
3: Oyuncuların kariyerinde istediği kadar kupa olsun. Bütün liglerden oynayıp buraya gelmiş olsunlar. Futbol sahada oynanıyor. Akıllılık, akıl, profesyonel disiplin bir yere ama o bahsettiğin örnek insanların duygusunun önüne hiçbir şey geçemez. Yok. Dünyanın en akıllı insanı bile yeri gelir duygusunu yenilebilir. Futbol gibi temasın, hissin, fizikselliğin en üst düzeyde olduğu bir sporda duygu hepsini yenebiliyor. Bu akşamın hani özeti böyle bir sosyoloji veya bir psikoloji programı yapmıyoruz ama futbol bunlarla iç içe. Duygularını iyi yöneten, hazırlığını iyi yapan, hep o mental kısım diyoruz ya, mental konuya Samsun Spor'un dayanıklılığı daha netti. 4-1'lik galibiyeti hak ettiler. Galatasaray'da bu mağlubiyeti hak etti. Okan Buruk'un da deyimiydi, onu vurgulayalım. Ders çıkaracaklar. Galibiyet durumunda şampiyonluk yine Galatasaray'a yazılacak. Samsun Spor maçında yapılan hataların haftaya Antalya Spor maçında yapılmaması üzerine çalışacaklar. en iyi kadro sahada olacaktır. Uğurcan'ın döneceğini söyleyelim. Torreira o sakatlığını atlatacaktır. Osimhen orada olacaktır. Barış Alper daha iyi gününde, Sané derbi maçı nasıl oynuyorsa öyle oynamalı. Okan Buruk derbi maçına takımı nasıl hazırlıyorsa haftaya Antalya Spor maçını aynı şekilde hazırlamalı ve hazırlanmalı. Sonrasında Galatasaray'ın o şampiyonluğunu herhalde konuşuyor. Oluruz ama dediğimiz gibi ciddiyet ve bir taraftan da duygu.
2: Emin, 5 dakikalık bir zamanımız kaldı. Hem biraz tabii Fenerbahçe'den de bahsetmek istiyoruz. Hem de bugün ikinci takım belli oldu. Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetler. Onlardan da bahsedeceğiz. Yani tabii Fenerbahçe'nin detayına girmeyeceğiz şu anda Fenerbahçe'nin yolculuğunu. Zira 74 puanla lider Galatasaray'ın, 70 puanın arkasında Fenerbahçe. Ama matematiksel olarak hala şansı olduğu için ve bu akşam da maçını 3-1'lik skorla kazandığı için tabii mücadeleye değinmek lazım. Herkesin gözü Galatasaray'ın maçının üzerindeydi. Samsun Spor Galatasaray maçındaydı. Ama öbür tarafta Fenerbahçe de puanını 70'e yükseltti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki, bu Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı takip ettiği, geçtiğimiz sezonların benzerinin yaşandığı sezonda sen son 3 haftada bir şeylerin netleşmesini bekliyor muydun? Öncelikle bunu sorayım. Tabii yine netleşmedi ama netleşmenin eşiğine geldi. Yani bu görünür bir tablo muydu senin nazarında Fenerbahçe'yi de katarsak şu anda senaryoya?
3: Yok, ben şimdi gerçekçi olalım. Bu akşam hani Galatasaray'ın final maçlarını iyi oynadığını, o finallerde çok az kaybettiğini, geçmiş üst üste o 3 yıldaki şampiyonluklara baktığımızda dediğim gibi hatayı az yapıyorlardı. Ama bu sezon işte hatayı çok yaptıkları bir sezondu. Bu akşam ben zor da olsa kazanacaklarını düşünüyordum. Böyle olmadı. Ve dediğim gibi bu tabloyu beklemiyorduk.
2: Evet.
3: Bu tablo son 2 haftada nasıl şekillenir? Yine Galatasaray'ın elinde. Evet. Galatasaray'ın elinde. Onlar belirleyici olacak. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Siz rakibi ne kadar oyunun içine ortak ederseniz zorlanabilirsiniz. Teknik direktör değişikliğine giden bir Fenerbahçe, Zeki Murat Göre'yle bu sezon galiba 3. maçıydı, yanlış hatırlıyor olabilirim. Gençler Birliği deplasmanını hatırlıyorum, bu maçı hatırlıyorum. Bir maç daha alması gerekiyor. Yani kazanıyor. Rakip oyuna ortak oldukça, rakip bu duyguları daha fazla hissettikçe sıkıntı yaşanabilir. Bence bu 3 hafta, 2 hafta diyelim, 3 hafta demeyelim, şu 2 hafta, önümüzdeki 2 haftayı Fenerbahçe bile tahmin etmiyordu. Fenerbahçeliler bile bu hafta içi yaşadıklarından sonra tahmin etmiyorlardı. Kaybedilen derbinin ardından Galatasarayların aklın ucundan geçtiğini bile tahmin etmiyorum ama şu son 2 haftayı bence en çok düşünen takım Trabzonspor'dur.
2: Değil mi? Doğru söylüyorsun. Onların da bugün Göztepe ile berabere kalması, yani bu tabloda ekstra bir durum oldu. Göztepe de bu arada sezonun iyi takımlarından yani.
3: Ya Galatasaray 2-1 yendikten sonra maç kazanamadılar.
2: Evet.
3: Hani evet, o takımın önü çok açık. Fatih Tekke bunu söylüyor. Yarışmacılar, aynı zamanda kadro kalitesi ortada. Önümüzdeki sezon onlar için çok daha farklı olacaktır ama hani şampiyonluk yolundaki en güçlü rakibinizi yenip sonrasında bu hataları yapmak onlara seneye hani kulağa küpe olsun.
2: Aslında baktığında Fenerbahçe de elinden çok fazla fırsat kaçırdı bu sezon. Yani Galatasaray eğer şampiyon...
3: Fenerbahçeliler hangi maçı düşünsün şansı şu anda? Hangi o kaçırdıkları maçı düşünsün? Bir değil, o yüzden...
2: Evet, yani bu sezon eğer Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan etseydi, geride kalan sezonlara bakıldığında en düşük puan ortalamasıyla, en düşük puanla aslında şampiyonluğunu ilan etmiş olacaktı. Evet, son 2 dakikamızda biraz da Ahmet Sportif Faaliyetleri konuşalım. Artık önümüzdeki sezonki Süper Lig tablosu yavaş yavaş şekilleniyor. Bugün de Ahmet Sportif Faaliyetler dahil oldu. Esenler Erok mu, Ahmet Sportif Faaliyetler mi dedik. Aslında Esenler Erok Spor'a 1 gol yetiyordu tabloda ama onlar o golü atamadılar ve Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig'deki yeni takım oldu. Diyarbakır ekibi.
3: Erzurumspor doğrudan geldi. Evet. Trend yol 1. Lig'in şampiyonu. Erzurum şehri 2020'den sonra Süper Lig'de. 2010'dan sonra Diyarbakır şehri Süper Lig'de. Herkesi tebrik ediyoruz. Evet. Çalışan emeğini karşılığını alıyor. Onu söyleyelim. Ahmet'in Diyarbakır'ın Süper Lig'e, Türk futboluna renk getirmesini ben bekliyorum, getireceğini de düşünüyorum. Bir kere şehir, ben şehir takımını, ben değil herkes ister. Çünkü orada çok daha işte bu akşam Samsun örneğinde olduğu gibi.
2: Nasıl tribünler?
3: Umarız doğru bir planlamayla ilk önce hedef ligde kalıcı olmak. İlk sezonda ligi 5. bitirebilirsiniz. Çok büyük bir tehlike sizi bir sonraki sezona direkt asansör olarak gösterir. O yüzden ligde kalmayı planlamalılar, sonrasında hedeflerini gerçekleştirebilirler. Hem Ahmet için hem Erzurum için geçerli bu. Ama lig önümüzdeki sezon çok daha şehir sayısının arttığı bir Süper Lig'in heyecanla ben farklı olacağını düşünüyorum. İkisi de hoş geldi. Umarız o planları doğrultusunda Süper Lig'e renk katarlar.
2: Evet, umarız. Şimdi biz bu bölümü noktalayacağız. Noktalamadan evvel şöyle tekrar bir toparlayalım. Bugün Galatasaray Samsun'da şampiyonluk için sahaya çıktı. Maçı kazanması 3 hafta kala, yani maçın bitimiyle 2 hafta kala diyelim, şampiyonluğunu ilan etmesine yetiyordu Samsun'da. Ama 4-1'lik bir mağlubiyet aldı. Öbür taraftan Fenerbahçe kendi evinde Başakşehir'le karşılaşıp Başakşehir'i 3-1 yenince Galatasaray 74 puanda, Fenerbahçe 70 puanda oldu. Ve bu durumda önümüzde 2 hafta olduğu için şampiyon netleşmedi. Matematiksel olarak hala Fenerbahçe'nin de bir şampiyonluk şansı kaldı. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzde 2 hafta daha var. Önümüzdeki hafta eğer Galatasaray maçını kazanırsa diğer maçların sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan ediyor. Eğer berabere kalırsa ve Fenerbahçe puan kaybederse yine şampiyonluğunu ilan ediyor. Onu önümüzdeki hafta konuşacağız. Emin Çağlar, ağzına sağlık.
3: Şansın aynı şekilde senin de.
2: Bu bölümü kapatıyoruz. Hoşçakalın.
1: Gündemdeki diğer haberlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi.
5: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
5: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
6: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
5: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
6: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
1: Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. En dikkat çekense Sonel'in çelişkili ifadeleriydi. Sim kartı inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadı, ardındansa kendisinin aradığını söyledi. Sonel kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları da reddetti.
7: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan 9'ya ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
8: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
7: Tamam. Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Soner'in cevabı ise insani bir durum oldu.
8: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
7: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynel ve ailesinin Antalya'da 5 yıldız otelde konaklamasıydı. Soner bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Soner oğlunun Zeynel Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Soner Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
8: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konuların da araştırılmasını istiyorum.
1: Beyler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partilerinin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya gelmiş, polis de bu grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim heyecanı vardı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken salonda gerilim yükseldi ve kavga çıktı.
9: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
6: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
9: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
6: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
10: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
9: Herkesin hakkını savunmak. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
6: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
1: İranlı üst düzey bir komutan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını söyledi. İranlı komutanın açıklaması Trump'ın bu sözlerinin hemen ardından geldi.
11: Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim.
6: İran'ın Pakistan aracılığıyla gönderdiği son teklifte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı tatmin etmedi. Tahran'ın önerisi Trump'ın olası askeri seçeneklerle ilgili briefing almasından bir gün sonra geldi. Trump gazetecilerin onları yerle bir etmek mi istiyorsunuz sorusuna tercih etmem yanıtını verdi.
11: İnsanlık olarak tercih etmem ama seçenekler bunlar. Ağır bir şekilde girip onları yerle bir etmek mi istiyoruz yoksa bir şeyler yapmak mı istiyoruz?
6: Trump'ın bu ifadelerinin ardından İranlı üst düzey komutanlardan çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğu açıklaması geldi. Hatemül Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam

0: Witkoff, nükleer müzakereyi yeniden taslak metne soktu. Zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılmaması ve müzakere süresince tesislerin faaliyete geçirilmemesi gibi şartlar ekledi. İran'ın Perşembe günü Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Trump yetki almadan savaş başlattığı için Kongre'nin baskısı altında. Kongre'de Amerikan başkanının yetkisini aşıp aşmadığı tartışılıyor. Trump baskılar üzerine Kongre liderlerine bir mektup gönderdi. Mektupta 7 Nisan'dan beri Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırı olmadığını belirtti. 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıklar sona ermiştir dedi.
1: ABD'nin İran'a karşı savaşında ülke içinden de tepkiler sürüyor. Başkent Washington'da sıra dışı bir protesto gerçekleştirildi. Bir köprünün üzerine çıkan eylemci savaşın durdurulması çağrısında bulundu. Başkentteki Frederick Douglass Anıt Köprüsü'nün tepesine tırmanan protestocu aşağı doğru siyah şerit halinde bir pankart sarkıttı. Daha sonra söz konusu protestocu genç sosyal medyadan eylemine ilişkin bir de açıklama yaptı. Köprüyü işgal ettiğini söyleyen eylemci Amerikan halkına seslendi. Trump rejiminin İran'a karşı yürüttüğü yasa dışı savaşa derhal son verilmesi çağrısında bulunuyorum dedi. Protestocu ayrıca yapay zekanın insan neslinin tükenmesine yol açabileceğini de iddia ederek tüm devletlere çağrıda bulunduğu yapay zeka yasaklansın dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ülkelere toplamda 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolar değerinde gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi tedarik edilecek. Satış bildirimine göre ABD Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi temin edecek. Körfez ülkesi ABD'den ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdüm kiti de alacak. 2,5 milyar değerindeki entegre savaş komuta sistemi satışına böylece onay çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah sistemi satışına onay verdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan beklenen açıklama geldi. Amerikan yönetimi Almanya'daki 36.400 askerinden 5.000'ini çekme kararı aldı. Çekilmenin ardından Almanya'daki Amerikan askeri sayısı Ukrayna Savaşı'ndan önceki seviyeye gerileyecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dediğini yaptı. Pentagon, Almanya'da görev yapan Amerikan askeri sayısının 5.000 azalacağını duyurdu. Çekilme 6 ila 12 ay içinde tamamlanacak. Almanya, Avrupa'daki en büyük Amerikan üssüne ve en çok Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Almanya'da halen 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. 5.000 askerin çekilmesiyle sayı 2022'den önceki seviyeye gerileyecek. 2022'de Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Avrupa'daki asker sayısını arttırmıştı. Amerikan Başkanı ilk döneminde de Almanya'dan 12.000 asker çekmek istemiş ancak görev süresi sona erdiği için hayata geçirememişti. Amerikan yönetiminin başka Avrupa ülkelerinden de asker çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Trump, İtalya ve İspanya'dan da asker çekecek misiniz sorusuna muhtemelen evet yanıtını vermişti. Trump'ın kararıyla bir Tugay muharebe timi Almanya'dan ayrılacak. Biden döneminde 2026 sonunda Almanya'ya uzun menzilli ateş destek taburu gönderme kararı alınmıştı. O taburun da gönderilmeyeceği belirtiliyor. Trump, İran savaşına ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına destek vermedikleri için Avrupalı müttefiklerine tepkili. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürdüğünü, Trump'ın savaştan çıkış için bir stratejisinin olmadığını söylemişti. Trump'ın asker çekme kararı bu açıklamanın ardından geldi. Analistler, Pentagon'un açıkladığı sayının çok önemli olmadığına dikkat çekti. Ancak sayı az da olsa kararın Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bölünmeyi derinleştireceği belirtiliyor.
1: ABD ile İran arasındaki savaş Almanya'yı da yeni tedbirler almaya itti. Berlin kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama

0: sistemine geçiyor.
1: Orta Doğu'daki savaş özellikle enerji sistemlerindeki hareketliliğe sekte vurdu. Çok sayıda ülke enerji başta olmak üzere pek çok konuda kriz senaryolarını gözden geçirmeye başladı. Bu konuda adım atanlardan biri de Almanya. Berlin hükümeti kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor. Yeni sisteme dair ayrıntıları Tarım ve Gıda Bakanı Alois Reiner açıkladı. Acil durumlar için gıda rezervlerinin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Doğrudan kullanılabilecek konserve benzeri hızlı erişilebilir gıdalara daha fazla yer vermek istediklerini vurguladı. Buna göre bu stoklar sadece devlet depolarında değil, üreticilerde ve perakende sektöründe de bulundurulacak. Bu sistemle kriz anında gıdaya hızlı erişim ve kesintisiz tedarik akışı sağlamak amaçlanıyor. Projenin ilk aşaması için 30 milyon euro kaynak ayrılması planlanıyor. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise yıllık maliyetin 70 ile 80 milyon euro olması bekleniyor. Stoklanan ürünlerin belirli aralıklarla yenileneceği ve piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu da lojistikte ek yük anlamına geliyor. Bakan Reiner eleştirilerin aksine sürecin özelleştirme olmadığını vurguladı. Devletin tüm sistemin kontrolünü elinde tutmayı sürdüreceğini öne sürdü. Devlet kriz durumunda halkın gıda tedarikini sağlamak zorundadır ve biz tam olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz ifadelerine yer verdi.
0: Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri olay öncesinde bölgede tur attığını gösteriyor.
2: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Kocaefe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Kocaefe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul Şişli'de kayınvalide Menekşe Karabacak tartıştığı gelinini silahla vurarak öldürdü. Olay Feriköy mahallesinde yaşandı. 25 yaşındaki gelin Burçin Şahin'le kayınvalidesi 58 yaşındaki Menekşe Karabacak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kayınvalide gelini Şahin'e silahla ard arda ateş etti. Ağır yaralanan Burçin Şahin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı kayınvalide ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Batman'ın Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu. Gercüç ilçesi Bağlıca köyünde yaşayan Melike, çobanlık yapan babasının peşinde giderken kayboldu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla bulamayınca 112 çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Sağanak ve fırtınaya rağmen ekipler gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ve 17 saat sonra Melike köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı ve durumunun da iyi olduğu bildirildi. Adam. Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firma ile anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
2: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
3: Taht okurlarını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
2: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
3: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
2: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
0: İstanbul Silivri'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola dökülen yüzlerce vida trafiğin aksamasına neden oldu. Bazı araçların lastiklerinde hasar oluştu. Olay Silivri D100 karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola yüzlerce vida döküldü. Aynı güzergahı kullanan bazı araçların lastiklerinde hasar oluşması üzerine güvenlik güçleri yolu trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe yeniden açıldı. Kamyonetin sürücüsü de gözaltına alındı. Vidaların bir fabrikaya götürüldüğü öğrenildi. Muayenesinin bulunmadığı tespit edilen araç da trafikten men edildi. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkili oldu. Kar kalınlığı kimi yerde 25 santimetreye kadar çıktı.
4: Bugün 2 Mayıs 2026.
2: Baharda kışı aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
5: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
2: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadını çıkardı.
6: Kar kalınlığı yani İstanbul'da son bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santime yakın kar var.
2: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadüzü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
0: Özel sektörde çalışan kadınların yarıdan fazlası doğumdan sonraki bir yıl içinde işten ayrılıyor. Çocuğun bakımını sağlamak ya da esnek çalışma imkanlarının beklendiği gibi olmaması işten ayrılma nedenleri arasında. Veriler Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporundan.
2: Her 100 kadından yaklaşık 60'ı anne olduktan sonra bir yıl içinde işten ayrılıyor. Yaklaşık %35'i yeniden çalışma hayatına dönmüyor. Bu veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İşbirliği'nde hazırlanan İş Gücü Piyasası ve Kadın İstihdamı ekseninde Aile Dostu Politikalar raporunda. Raporda özel sektörde çalışan ve 2016-2025 döneminde doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadının aylık idari verilerinin analizi yer alıyor. Buna göre doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6. ay içinde %39,9'u ve 12. ay itibarıyla ise %56,5'i işten ayrılıyor.
7: İstihdamdan ayrılmanın temel nedenlerine baktığımızda kadınların üzerindeki orantısız bakım yüküyle sınırlı esnek çalışma imkanları ve bu imkanlara dair bilgi azlığı olduğunu görüyoruz.
2: Büyük firmalarda doğum sonrası işten ayrılan kadınların oranı %15. Küçük ölçekli firmalarda ise bu oran %43. İşten ayrılan kadınların %64,33'ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay.
7: Raporun ayrıca önerdiği başka unsurlar da var. Farklı çocuk bakım destekleri, yaşlı ebeveynlere yönelik bakım kolaylıkları, okula giden çocukların idaresi ve okuldan alınma saatlerine yönelik düzenlemeler gibi.
0: Doktor Google'ın pabucu dama atıldı, artık doktor yapay zeka var. Yapay zeka bilgiye erişimde büyük kolaylık, ancak hekim muamelesi yapmakta iyi bir fikir değil. Çünkü yanlış sonuçlar verebiliyor ve hastalarda doğru tedaviye ulaşana kadar zor zamanlar geçirebiliyor. Haberimizde bunun örneği var.
8: Her seferinde hastaneye gitmek yerine bazen yapay zeka ile konuştuğum oluyor.
9: Doktora gitmiyorum, önce ona danışıyorum, işte soruyorum, öğreniyorum.
10: Kahve falı, rüya tabiri de soruluyor. Hayati önemdeki kanser tetkikleri de. Yapay zekanın bilgiye erişimdeki kolaylığı tartışılmaz. Ancak doktor muamelesi yapmak hastaları yanlış yönlendirebiliyor.
11: Bir meme kanserli hastamız, evreleme peti yapıyoruz. Akciğerinde 3 tane milimetrik dediğimiz nodül, ki Covid döneminden sonra birçok hastada bu nodülleri görüyoruz. Bizim standart yaklaşımımız bunların hastalığıyla ilişkili olmadığı yönünde. Yapay zeka yorumu, meme kanseri, bunlar metastaz olabilir, olmayabilir de. Bu hasta bize 7 gün sonra ulaşıyor ama 7 gün boyunca sabahlara kadar ağlıyor. Yazık bu insanlara.
10: Antalya'daki Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde yapay zekanın kanser tedavisindeki yeri de önemli gündem maddelerinden biriydi. Tedavi yöntemlerinde katkısı var, ancak tıpta hala tek başına kullanılabilecek düzeyde değil.
12: Kendimde ilgili bir şey gördüğüm zaman doktora gitmeden önce onu soruyorum ilk önce.
13: Onun dediğine bakıyorum ama gene de onun dediğin tersi olabiliyor bazen. Kötü hissediyorsam giderim.
11: Ben onu yapan hastalarıma da asla niye yapıyorsun diyemem. Çünkü o kadar kolay ki. Yapay zeka bir insan zekasının ötesinde değil, en azından günümüzde. Ne kadar veri varsa o kadar yüklüyoruz. Yani iyi bir doktordan daha zeki değil. O zaman yorumu kendi doktorlarına bırakıp en alttaki cümleye baksınlar. Lütfen bunu doktorunuza sorun. En azından yorum kısmında evde kabus dolu geceler geçirmesinler.
0: Mayıs ayının ilk haftası Türkiye'de her yıl, Avrupa'da da kalp yetersizliği farkındalık haftası olarak biliniyor. Kalp uzmanları kalp yetersizliğinin tanı ve tedavisine dikkat çekmek için de bazı etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de Ordu'da yapıldı.
14: Doktorlar Ordulu Kalpler sloganıyla vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kalp yetersizliği hastalığına ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi. Erken tanı ve tedavi anlatıldı. Ordu'da görevli 50'yi aşkın doktor kalp yetersizliği farkındalık haftası için bir araya geldi.
15: Tedaviden sonra kalplerini çıkartmak zorunda kaldık. Çıkarttıktan sonra da bir ilaç tedavisine başladık. O ilaç tedavisinden sonra iyi gitmeye başladı her şey. Şu anda daha çalışabiliyorum, daha rahat hareket edebiliyorum. 10 katlı binaya çıkabilirim.
16: Yürüyemiyordum, yatamıyordum, uyuyamıyordum. Böyle sandalyelerin üzerinde uyuyordum. Şu anda kalp yetmezliği sıkıntısından dolayı hiçbir sıkıntım yok. Çok başarılıyım. Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Aktivitelerin hepsini başarıyla yapabiliyorum.
14: Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi Türkiye'de kalp yetersizliğinin en çok görüldüğü bölge.
17: Bugün kalp yetersizliği maalesef geç tanı aldığında, yeterli tedavi edilemediğinde bizim iyi bildiğimiz kolon, prostat, meme kanserinden daha ölümcül bir hastalık.
14: Uzmanlar kalp hastalıkları yaşının giderek düştüğünü de vurguladı.
17: Artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta. Biz 2025 verilerine baktığımızda Ordu'da kendi hastanemizde, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılında 15 tane 30 yaşın altında gence kalp krizi nedeniyle müdahale etmişiz. 15 tane 30 yaş altı gence kalp kriziyle müdahale etmek gerçekten çok acı bir veri.
14: Türk Kardiyoloji Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe kalp sağlığı bilincinin artması için aileleriyle birlikte çocuklar da davet edildi.
0: Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan teleferik bakıma alındı. 13 kişilik özel ekip zorlu bir çalışma yürüttü. Metrelerce yüksekte yapılan o bakım çalışmalarının görüntüleri geliyor ekranlara.
18: Yerden yüzlerce metre yüksekte kurdukları platformun üzerinde halatlara bağlı halde çalıştılar. Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden teleferiğin bakımını yaptılar.
19: 2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi onun kısaltma işlemini yaptık. İlgilenilecek halat yüksekte olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli. Köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı.
18: Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metrelik teleferik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılıyor. Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyük teleferiği olma özelliği taşıyor. Her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışması vardı. Üçü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip zorlu bir operasyon yürüttü.
20: Dünya standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ve yaptırdığımız Avrupa kontrollerine göre de, Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz.
18: Çalışmayla teleferiğin 2022 yılında yenilenen halatları orijinal haline getirildi.
0: Şarkıcı, yazar, aktivist. 17 Mayıs'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan Patti Smith, 2026 Asturias Prensesi Sanat Ödülünü aldı diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
21: Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve şair Patti Smith, 2026 Asturias Prensesi Sanat Ödülünü aldı. In my blackie. Şarkıcı, rock müziği, sembolist şiir ve karşı kültürün ruhunu güçlü bir ifade diliyle buluşturan üretkenliği nedeniyle ödüle hak kazandı. Sanatçı daha önce We Were Children adlı anı kitabıyla National Book Award kazanmış, Fransa'da sanat ve edebiyatta onur nişanına layık görülmüştü. He could be heard crying in the desert. 17 Mayıs'ta Park Orman'da sahne almaya hazırlanan sanatçı, yanımda gitarlarım ve cebimde yarım kalmış şiirlerimle şimdi yeniden buluşma vakti sözleriyle İstanbullulara seslendi. Sahnede sanatçının yıllardır birlikte üretim yaptığı Patti Smith Quartet'i olacak. 1975 yılında çıkardığı ilk albümü Horses'la punk rock'ın doğmasında en etkili isimlerden biri olan Smith, Because the Night ve People Have the Power'la kuşaklar boyunca yankı uyandırmayı başardı.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Masal Buya.
1: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
1: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
1: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
0: Masal Buya, NTV Radyo'da.
1: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Hava Durumu.
2: Pazar günü de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarla hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da pazar da yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Pazartesi yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Pazar Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava Durumu.
1: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: Saatler gece 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan Zeydi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğini, Türkmenlerin Irak'la kardeşliğin müstesna unsuru olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kalkınma yolu projesi olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını da ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değildir. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerekir dedi.
2: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
3: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
2: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
3: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz, 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
2: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
3: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
2: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
1: Jandarma tarafından düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik 16 ildeki operasyonlarda 105 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi sonucunda 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 105'i tutuklandı. 75'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Çeşitli suçlardan 64 yıl hapis cezası alan hükümlü İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı. İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda farklı yıllarda dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 64 yıl hapis cezası bulunan zanlının yeri tespit edildi. Beyoğlu'ndaki bir binaya da operasyon yapıldı. Binanın kömürlüğünde yakalanan zanlının 25 suçtan daha arama kaydının olduğu öğrenildi. Zanlı tutuklandı. Ukrayna, askerlerin moralini düzeltmek ve şikayetleri azaltmak için orduda reform kararı aldı. Reform, maaşların yükseltilmesi, sözleşme koşullarının iyileştirilmesi ve uzun süre görev yapan askerlerin planlı terhisini içeriyor. Açıklama Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Zelenski ilk reformların Haziran ayında hayata geçirileceğini duyurdu. Ordudaki değişikliklere askerlerin maaşlarına zam yapılarak başlanacak. Piyade birliklerinde aylık maaş en düşük 5.700, en yüksek 9.000 dolar olacak. Hali hazırda cephede görev yapan askerlerin aldığı en yüksek maaş yaklaşık 3.800 dolar. Ukrayna Savaşı'nda Şubat'ta 4 yıl geride kaldı. Zelenski uzun süredir görev yapan askerlere önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde aşamalı olarak terhis edileceğini duyurdu. Ancak ne zaman başlanacağını açıklamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan 5.000 asker çekme kararı sırada İtalya ve İspanya mı var sorusunu da beraberinde getirdi. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ne kadar askeri var ve bu askerler hangi ülkelerdi?
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ondan fazla ülkede yaklaşık 68.000 askeri var. Bu sayıya tatbikatları için dönemsel olarak gönderilen askerler dahil değil. Askerler Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olarak 31 daimi üste görev yapıyor. Amerikan ordusunun buna ek olarak 19 askeri tesise erişimi var. Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'nın Almanya ve İtalya'da karargahları bulunuyor. Almanya'daki Rammstein Hava Üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük üssü. Bu üste 1952'den beri Amerikan askeri görev yapıyor. Aralık 2025 itibarıyla Almanya'da 5 garnizon halinde 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. İtalya'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana Amerikan askeri bulunuyor. Yaklaşık 13.000 askerle Almanya'dan sonra en çok Amerikan askerine İtalya ev sahipliği yapıyor. Askerler Vicenza, Aviano, Napoli ve Sicilya'daki üslerde görev yapıyor. İtalya'da 3 ayrı üste görev yapan 10.000'i aşkın Amerikan askeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'da Cebeli Tarık Boğazı yakınlarında deniz ve hava üsleri var. Bu üslerde 3.800'den fazla Amerikan askeri görev yapıyor. Polonya daimi olarak 369 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Ancak Polonya'da dönemsel olarak gönderilen 10.000 Amerikan askeri bulunuyor. Askerler 4 ayrı üste görev yapıyor. Romanya ve Macaristan'daki durum da Polonya'ya benziyor. Romanya'da 153, Macaristan'da 77 daimi Amerikan askeri görev yapıyor. Ayrıca Romanya'da 3, Macaristan'da 2 üste dönemsel askerler bulunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurların Katolik Kilisesi'ne açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı. New York Başpiskoposluğu 1300 cinsel istismar mağduruna 800 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 2024'te Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar mağdurlarına 880 milyon dolar rekor tazminat ödemeyi kabul etmişti. New York'taki tazminat miktarının Los Angeles'tan sonraki en yüksek meblağ olduğuna dikkat çekildi. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için bütün mağdurların kabul etmesi gerekiyor. Başpiskoposluk cinsel istismar suçu işleyenlerle ilgili belgeleri de ayrıca kamuoyuna açıklamayı kabul etti. Aile ve Nüfus 10 yılı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili NTV muhabiri arkadaşımız Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı.
5: Aile ve Nüfus 10 yılı vizyonu aslında devletimizin gelecek 10 yılını şekillendirecek çok stratejik bir adımdır. Aile bizim için bir milli beka meselesi haline geldi. Zira nüfusla güçlenen bir Türkiye'den bahsedebiliriz. Biz aileden kök alan, nüfusla güçlenen bir Türkiye'yiz. Özellikle aileyi merkeze alan ve önümüzdeki 10 yıl boyunca çalışma hayatından eğitim hayatına, dijital çağdan aileyi korunmasından şehir planlamasına kadar pek çok başlıkta Aile Bakanlığı'nı da tabii koordinasyonda yürütülen bir vizyon planını ortaya çıkaracağız. Uzun vadeli nüfus planlama programlarıyla beraber maalesef bir doğurganlık hızımızda da azalma oldu. Sadece ondan kaynaklı değil tabii, kentleşmenin de bunun etkisi var. Şu anda Türkiye'de ailelerimizin %57'sinde 18 yaş altı çocuklar bulunmuyor. Bu da önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk sayımızın 900 bin azalırken, yani bu aslında sadece 900 bin çocuğun azalması değil, iş hayatında öğretmen sayısının azalmasından tutun da yaşlı bakıma yönelik pek çok çalışma gerektirecek. Dolayısıyla bizim aslında bütün bu çalışmaları bütüncül bir perspektifle ele alarak yine aileyi koruyan, güçlendiren çocuk sayısını yönelik destekler sunmaya devam ederek, evlenmek isteyen gençlerimizin önündeki engelleri kaldırarak pek çok çalışmalarımızı kalıcı hale getirecek hem ailelerimizi hem gençlerimizi hem çocuklarımızı koruyan, güçlendiren bir çalışma yürüteceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi programına ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, gelecek 10 yıla yön verecek olan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi için ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Toplumumuzun en güçlü dayanağı olan aileyi koruyan, nesiller arasındaki bağ kuvvetlendiren bu kıymetli çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken, kurban alışverişi sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
6: Bu yılda tahminime göre 850 bin büyükbaş, yaklaşık 2,5 milyonda küçükbaş hayvan kesilecek. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olacak. İstanbul'da 500-550 lira kilogramı büyükbaşın. Küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin arası.
7: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken vatandaşlara kurban alımı sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
6: Alışverişler biliyorsunuz biraz daha nakit oluyor. Aman diyorum, dikkatli bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, kontrollü bir şekilde bu para sayma olayını, aynı şekilde söylediğim güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
7: Palandöken, kurban alımlarının kimlik belgeli esnaftan gerçekleştirilmesi gerektiğini de söyledi.
6: Esnaf sanatkar açısından bizim oradaki bulunan ilde, ilçede kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarlığın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ikamet harçlarına zam geldiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Zorlu söz konusu iddiaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıtları verdi. İkamet harçlarına ilişkin bir değişim olmadığını belirtti. Mevcut sistem hali hazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir ifadesini kullandı. Zorlu, başkanlığını yürüttüğü Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyedir ifadesine yer verdi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre bakanlık, şirketlerin teknolojilerini gizli bilgisayar ağlarında kullanmayı planlıyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir süredir tartışılan yapay zeka konusunda nihai adımı attı. Pentagon, Microsoft, Amazon ve Google'ın aralarında bulunduğu 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşmasına imza attı. Bu şirketlerin geliştirdiği teknolojilerin gizli bilgisayar ağlarında kullanılması planlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Teknoloji Sorumlusu Emil Michael, CNBC'ye verdiği röportajda bir başka firma Anthropic'e bağımlı olmayı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Michael, tek bir sağlayıcıya bağlı kalmak yerine birden fazla ortakla çalışmak istedik ifadelerini kullandı. Pentagon, yapay zeka teknolojilerini özellikle savaş alanında veri analizi ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için kullanmayı hedefliyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti ile Anthropic arasında yaşanan gerilim gündemi bir süre meşgul etmişti. Şirket, cloud yapay zeka sisteminin askeri amaçlarla kullanımına sınırlama getirmiş, bu durum Pentagon'un tepkisini çekmişti. Gerilimin ardından ABD yönetimi Başkan Donald Trump'ın kararıyla Anthropic şirketiyle yapay zeka sistem paylaşımını sonlandırdı. Kararın ardından Anthropic hükümete karşı dava açarak haksız muameleye maruz kaldığını öne sürdü. ABD medyasında yer alan haberlerde Pentagon, yapay zeka şirketi Anthropic'i ulusal güvenlik riski olarak da değerlendirmişti.
1: Yapay zeka ile üretilen müzikler bir süredir gündemde. Dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka ile üretilen içeriklerle insan üretimi içeriklerini ayırt etmek için doğrulama sistemini devreye alıyor diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
8: Yapay zeka bir süredir müzik sektöründe de adından söz ettiriyor. Dijital müzik platformu Spotify konuya dair yeni bir adım atıyor. BBC'nin haberine göre platform yapay zeka ile üretilen içerikleri ayırmak için doğrulama sistemini hayata geçiriyor. Buna göre sanatçıların isimlerinin yanına Spotify tarafından doğrulanmıştır ibaresiyle yeşil onay işareti yer alacak. Böylece kullanıcılar artık bir sanatçının veya içeriğin yapay zeka ürünü olup olmadığını daha kolay anlayabilecek. Sistemde doğrulama için belirli kriterler yer alıyor. Haberde bu kriterler sanatçının sosyal medya hesaplarının profile bağlı olması, dinleyici etkileşiminin tutarlılığı, konser takvimi ve ürün satışları olarak sıralanıyor. Spotify, aktif olarak aranan sanatçıların %99'undan fazlasının doğrulanacağını açıkladı. Bunun da yüz binlerce sanatçıyı kapsadığı belirtiliyor. Platform ayrıca müzik kültürüne ve tarihine katkı sağlayan içeriklere öncelik verecek. Yeni doğrulama sisteminin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
9: Bale kendine vücut deniyle.
0: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
10: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi?
10: Serum işlerin malzemesi çok.
0: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
10: Siz yoksanız sanat da yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
11: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradyo.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.
12: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiyle, yine empatiyle karşınızdayız. Biz empatide ne yapıyoruz? Hep anlatıyorum başında biraz yumuşak bir giriş yapıyoruz. Üçüncü, dördüncü sayfa haberlerini alıyoruz. Derinlemesine inceliyoruz. Neler olmuş, neler bitmiş. Derinine bakıyoruz, incesine bakıyoruz biraz. Ondan sonra bu hikayeleri, bu meseleleri değerli bir konuğumla birlikte yeniden konuşuyoruz. Ben konuğumdan hikayedeki öznelerden birinin veya birkaçının yerine geçmesini isteyerek empati kurmasını sağlıyoruz, rica ediyoruz. Ve bu deneyim birbirimizi biraz daha anlamaya, kavramaya, sevmeye fayda eder mi ona bakıyoruz. Bu akşam harika bir konuğum var. Hepinizin çok sevdiği değerli oyuncu, meslektaşım. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu. Kenancığım hoş geldin.
13: Merhabalar abi, hoş bulduk.
12: Yıllar sonra, çok uzun yıllar sonra ilk defa bir televizyon programına evet. Çıkıyorsun. Neden? Sen sevmiyor musun bu işleri çok?
13: Bu televizyon programlarında hep böyle bir kendini anlatma bir şeyler falan durumları olduğu için ben de o işlerden gerçekten
12: kendinden
13: çok hoşlanmıyorum.
12: Kendinden bahsetmekten
13: evet, hoşlanmıyorum. Çok hoşlanmıyorum. Fakat bu kuralı sana özel, senin hatırına özel bir kere kırdım. Onu da diğer arkadaşlarım da anlayacağını düşünüyorum. Çok o yüzden senin davetin aslında sağ, çok daha önce geleceksin.
12: Bizim formatımız da farklı biraz evet. Tabii. Biraz da onun da etkisi var. Sadece ben değil herhalde.
13: Hayır diyemeyeceğim. empati gerçekten şu dönemde, her dönemde ihtiyacımız olan bir duygu. Ama son yıllarda herhalde biraz daha fazla ihtiyacımız var diye düşünüyorum toplumsal olarak. O yüzden programın adının empati olması ve başında da senin olman bu kuralı kırmama sebep oldu. Hazır açılmışken de gerçekten şu dönemde böyle bir program yapılması, senin de sunman, bu işin bütün fikir babasına, kimse artık fikir kime aitse, yapımcılarına,
14: bir annesi bir babası var.
13: Bir annesi bir babası var. Hem anneye hem babaya gerçekten yürekten teşekkür ederim, tüm emeği geçenlere. Çünkü ihtiyacımız olan bir programdı. Hepimize iyi hissettiriyor.
14: Ağzın bal yesin. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz.
13: Ben teşekkür ederim.
14: Şimdi Kenancığım, programı hiç baştan sona seyrettin mi? Seyretmediysen seyrettim deme, çünkü mahcup olursun.
13: Seyrettim.
14: Bunca sene sonra da ilk defa çıkmışken her şey senin
13: olma.
14: İçin iyi olsun istiyorum.
13: Teşekkür ederim.
14: Seyrettim.
13: Seyrettim tabii ki.
14: Şimdi hikayelerimiz var. Onların başında ve sonunda ben arkadaşım, meslektaşım, set arkadaşım Kenan'la görüşüyor olacağım. Ama arasında hikayeye başladıktan sonra hikaye boyunca senin hikayedeki bir veya birkaç belki de öznenin yerine göre değişir. Öznenin yerine geçmeni rica ediyorum.
13: Tabii ki.
14: Böyle ilerliyoruz. Nasıl, biraz ısındın mı?
13: Bakalım neler olacak. Sen varsın abi, zaten tamam. Sıcaktım.
14: Böyle acı bir haber alınca ne hissettin? Kenan, sen Türkiye'nin en sert adamlarından birisin. Ağlayacaksan mendilin olsun. Kızlarınla aran nasıl? Nasıl bir babasın?
13: Bir şey söylüyorsun, çocuk onu tak diye uyguluyor. Söylediğin ne kadar yanlış olduğunu fark ediyorsun. Kenan ihmal mi oluyor falan diye zaman zaman düşünmüyor değilim.
14: Aşk nedir?
13: Aşk.
14: Ve sen aşka inanıyor musun?
13: Benim aşkım mesela ilk görüşte aşk değildi. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum.
14: Peki önce Kenancığım sana soruyorum. Biliyorum idealist birisi olduğunu ama yine de soruyorum, herkes dinlesin diye. Sen idealist birisi misin? İdealist olmak nedir? Ne demek?
13: Yani hayatının her boyutunda idealist olmak gerçekten çok zor bir şey. Ama işimde idealist, daha doğrusu hakkını vermeye çalışıyorum. Yani idealistlik çünkü çok geniş bir konu başlığı.
14: Evet.
13: Yani onun her yerde altını doldurmak çok zor.
14: Her alanda idealizm biraz aşırı.
13: Evet, bu sefer kendini de sabote etmeye girer o.
14: Evet.
13: Dizileri çok iyi biliyorsun abi. Zaman zaman idealistlik değil, tempo ve hız ister. O hızı...
14: Bazen işi bitirmek gerekir.
13: İşi bitirmek gerekir bu. Ve o dönemde de, o anda da herkesin kendinden biraz vermesi gerekir. Benim biraz oyunculuğumdan, sesçinin işte ses probleminden, yönetmen rejisinden taviz vermeli. Herkes idealist davranırsa işler yetişmez.
14: Peki azimli olmayı nasıl tarif edersin?
13: Azim gerekli. Azim gerekli.
14: Azim
13: yani
14: şart.
13: İdealizm şimdi başka bir şey ama azim her türlü şart. Yani belli bir yola başını koyduysan zaten hani onu tamamlamak zorundasın. Yani aslında azim belki bizim jenerasyonlar için zaten olması gereken bir şey.
14: Bizim işler zaten başka türlü...
13: Azmetmeden olmaz.
14: Azmetmeden
13: bitiremezsin.
14: Olmaz.
13: Evet, devamlılığı sağlayamazsın.
14: Doğru.
13: Çünkü günlük hayatta bir sürü bahanen olabilir. Hastalıktı, günlük üzüntülerdi, kayıplardı falan. Evet. Fakat azmettiysen hepsini bir kenara bırakıp profesyonel bir şekilde setine gidip işini yaparsın.
14: Peki, güzel. Bu soruları hikayemizin içine bir olta atmak için, bir çıpa atmak için soruyorum.
13: Hmm.
14: Sonra anlaşılacak. Peki rastlantılara inanır mısın? Tesadüflere, rastlantılara? Neredeyse
13: i̇şte,
14: tevafuka.
13: Evet, tevafuka inanırım. Rastlantı...
14: Onlar farklı farklı.
13: Evet,
14: biraz,
13: yani hepsi farklı. Biraz da hayatta sen işte neye azmediyorsun, neye... uğraş veriyorsun.
14: Beklentin ne?
13: Evet. Yani o zaman kaderi de biraz kendine doğru çevirebilirsin. Hani doğru rastlantıları yakalayabilirsin. Dışarıdan bakan rastlantı şanslar. Halbuki sen azminin, emeğinin ve doğru dileklerinin sonucundur belki onlar. Rastlantı diye görünen şeyler.
14: Evet. Biraz rastlantıyı kovalamak gibi değil mi?
13: Evet.
14: Peki. O zaman giriyorum hikayemize.
13: Tabii.
14: Hoşça kal Kenan. İlk hikayede Iğdır'ın küçük bir köyünde doğdun. Yıl 1988. Ailenin en küçüğüsün. 3 ablan var. Suyu dahi olmayan, ısınmayan bir evde ancak sevgi dolu bir ailede büyüyorsun. Ailen geçimini tarlada çalışıp hayvancılık yaparak sağlıyor. Kimse okuma yazma bilmiyor. Aileden yani. Kardeşlerin sadece okulun ilk haftası okula gidiyor. Geçim derdi sebebiyle işlerden dolayı bir türlü devamını getiremiyorlar.
12: Küçük yaştan itibaren tarlalarda ailenin işlerine yardım etmen gerekiyor. Şimdi somut koşullar bu olunca nasıl bir gelecek düşünüyorsun? Küçük bir çocuk olarak soruyorum. Evet. Sana daha küçüksün.
13: Ya bir taraftan şehir hayatından bakınca tabii hani küçük çocuk tarlada çalışıyor falan çok zor bir taraftan.
12: Buradan fakat, bakınca.
13: Fakat işte kotları ağartmak için bir fabrikada çalışmasından çok daha iyi.
12: Evet.
13: Ya günün sonunda toprakla berabersin, hayvanlarla berabersin, bir sebzeyle veya işte tahılla berabersin bir şey yetiştiriyorsun. Bence bunlar buradan bakınca yazık çocuğa gibi düşünsek de aslında o çocuğun ruhu için, karakteri için bir taraftan da sağlam şeyler diye
12: benim
13: düşünüyorum ben.
12: Benim için diyeceksin.
13: Evet. Ya benim için. Çok evet. Affedersin.
12: Sen de ablanlar gibi okula gidemeden 10 yaşına geliyorsun. Yokluk içinde ama sevgi dolu geçen günlerin babanın rahatsızlığı sebebiyle son buluyor. Babanın rahatsızlığı bir türlü geçmek bilmiyor. Bu yüzden de işleri de aksıyor. Geçim sıkıntısı daha da büyük bir sorun olmaya başlıyor giderek. Babanı tedavi ettirmek ve bir taraftan da yeni işler bulmak için bütün aile İstanbul'a taşınıyorsunuz. İstanbul'a geldiğinizde sen 11 yaşındasın henüz ve okuma yazma dahi bilmiyorsun. Okuma yazman yok, üstelik yaşın küçük. Ailenin geçimini nasıl sağlayacaksın? Baba çalışamıyor ya artık. Bir de İstanbul gibi bir
13: çok zor abi.
12: Bir ormana gelindi.
13: Evet, İstanbul zaten çok büyük bir şehir.
12: Bir de 11 yaş.
13: 11 yaşında herhalde İstanbul'da Iğdır'dan kalkıp şimdi İstanbul'a gelince sokakta yürüyünce herkes üstüne geliyormuş gibi hissediyorsun. Ya bireysel üstüne geliyormuş gibi hissediyorsun. O yüzden 11 yaşında bir çocuk olarak İstanbul'da yaşamam gerçekten o anlamda çok zor. Fakat bir tarafta hasta baba var. Bir taraftan 3 abla var. En küçük benim erkeğim. Ve evin geçim derdi ister istemez bizim toprakların geleneği gereği evin erkeği, evet ikinci erkeği ben olduğum için o benim üzerime düşen bir şey. O yüzden o çocukluk sıkıntılarından sıyrılıp acaba bunların içerisinde ne yapabilirim, ailem için ne yapabilirim, babamı tedavi ettirmek için ne yapabilirim onun yollarını ararım. Yani konforlu bir yerde
12: yerdeyken... Yabancılaşmaya vaktim yok diyorsun.
13: Evet yok yani İstanbul üstüme gelirse gelsin ama babamı kurtarmam lazım.
12: Evet. Nasıl sağlayacaksın ailenin geçimini? Yani... Bu zor imkanlar altında çocuk olmak...
13: İşportacılık yaparım herhalde.
12: İşportal.
13: Evet. Haliç Köprüsü'nün üstünde yani bir şeyler yaparım. Yani muhakkak bir yol, bir şey ararım. Yani en azından o yol için savaşırım. Sonuca ne kadar ulaşabileceğim bilmiyorum ama...
12: Hiçbir şey yoksa sokak mı var?
13: Evet.
12: Evet. Bağcılar'a yerleşip küçük bir ev kiralıyorsunuz. Annen, 3 ablan ve sen bir tekstil atölyesinde... Kod taşlamak değildir inşallah.
13: Zeki Demirkubuz hikayelerine geldik şimdi.
12: Geldik evet. Bir tekstil atölyesinde işe giriyorsunuz. Ortacı diye bir tabir var. Bilir misin ortacıyı? Tezgahtan tezgaha yapılanları edilenleri taşımak. Hmm. Tekstil ürünlerini taşımak.
13: Burada cebi farklı, dikilmiş farklı işler, evet. Kopçası işlemler yapılsın diyor bir tezgaha götürüyor.
12: Aynen.
13: Ben bunu yapabilirim. Keşke verseler.
12: Yeni tekstil ürünlerini kucaklayıp makinelere taşıyorsun.
13: Harika.
12: Yaptığın iş yaşına göre aslında çok ağır.
13: Olsun.
12: Ve çok zor bir dönem ama çalışmak zorundasın işte. Elinize biraz para geçince babanı doktorlara götürüyorsun. Kendisine maalesef akciğer kanseri teşhisi koyuluyor. Bir kere babanı kaybetmekten korkuyor musun onu sorayım. Ailenin geleceği için endişeleniyor musun? Hatırlatmam gerekiyor. 3 abla var. Sen evin tek erkek çocuğusun biraz önce söylediğin gibi. Babana bir şey olursa belki çok daha büyük bir sorumluluk altına gireceksin. Bütün bunlara hazır mısın? Korkular, endişeler, küçücük bir yaş.
13: Yani babam orada dursun ben sorumlulukların altına girerim yine. Hmm. Akciğer kanseri...
12: Beter bir hastalık.
13: Evet, beter bir hastalık. Yani gönül ister ki babam yatağında dursun. Ben o işlerin iki katını da yapayım. Yeter ki babam dursun. Yani oradaki benim korkum babam giderse daha büyük sorumluluk almak zorunda kalacağım değil. Yani.
12: Onun varlığını evet, sürdürmesi.
13: Evet. Yeter ki yani o evet başımızda dursun.
12: İstanbul'daki ilk iki yıl tekstil atölyesiyle babanın tedavisi arasında geçiyor. Tüm tedavilere rağmen babanın sağlık durumunda müspet bir gelişme, olumlu bir gelişme olmuyor maalesef. İşe gidip gelirken yolda tesadüf eseri karşılaştığın bir öğretmen var. Tanıştığın bir öğretmen var. Senin zekandan çok etkileniyor ve mutlaka okula gitmen gerektiğini söylüyor sana. Şartlar yüzünden eğitim alamadığını da öğrenince ailenle gelip görüşüyor ve
14: bütün masraflarını karşılayıp seni bir okula yazdırıyor. Yaş 13. İlkokula başlıyorsun. İlkokula başlıyorsun ama başlamak için yaşın büyük malum. Uzun süredir de okul hayatından uzaktasın. Yani demek ki diğer kardeşlerin gibi bir hafta falan evet. Zamanında bir hafta, 10 gün, bir ay neyse bir gittin ama sonra tekrar tarlaya dönmek zorunda, işe dönmek zorunda kaldın. Şimdi ilk defa 13 yaşında okula gidince ne

0: Harflerle aynı sırada işte alfabeden başlayıp işte heceler, yani o yoldan geçmek biraz zor, zorlayıcı. Çocukların da şimdi sınıf arkadaşlarımın da bir dalga konusu olacağını da düşünüyorum. Fakat onlar gibi çocukluk da yapamam.
1: Evet.
0: Aynı şekilde karşılık veremem. Bir taraftan abileriyim.
1: Abi.
0: O benim için zorlu bir yolculuk. Ama günün sonunda o 5 yıl bitecek, 4 yıl bitecek. Ben eğitim alacağım ve okuma yazma öğreneceğim.
1: Yolda uzun.
0: Bütün bunların hepsine değer bir taraftan.
1: Yol uzun.
0: Evet, yol uzun.
1: Evet. Peki. Okula başladığın ilk günler uyum sağlamakta zorlanıyorsun ancak çalışma azminle öğrencilerini etkiliyorsun. Sen okurken ablaların çalıştığı için kendini onlara karşı sorumlu da hissediyorsun. Yani biraz orada bir ezilme de var. Hem kendini hem aileni bu durumdan çıkartıp rahat ettirmek için tek çare okula gidip eğitimini olabildiğince hızlı bir biçimde tamamlamak. Ortaokulu birincilikle bitiriyorsun devam edip. Lisedeyken artık geleceğinle ilgili düşünmeye de erkenden tabii ki başlıyorsun.
0: Liseyi bir bitirelim de bakarız gibi bir konforlanım
1: durum yok,
0: yok
1: evet.
0: Tabii ki.
1: Lise son sınıfta matematik alanında geliştirdiğim bir projeyle, bir lise projesi, uluslararası bir yarışmaya katılıyor ve birinci oluyorsun. Bu başarı sana Amerika'nın kapılarını aralıyor. Aynı yıl babanın durumu ağırlaşıyor ve sonunda ne yazık ki kansere yenik düşüp hayatını kaybediyor.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amerika'daki üniversitelerden kabul aldın ama babayı kaybettin. Eğitimin için ailenden uzaklaşmak, hani hem büyük bir sorumluluk vardı artık baba olmadığı için. Ne olacak bu Amerika meselesi? Bir kere çok sıra dışı bir durum yani, harika bir şey ama bir yandan da senin durumun acayip.
0: Şimdi Iğdır'dan başladım, noktaya döndüm. O köyde tarlada çalışırkenki halim. Bu zekayla, bu azimle istiyordum zaten eğitim hayatında bir şeyler yapmak, başarılı olmak, öğrenmek. Fakat hayatın içerisinde yaşadıklarımız buna çok fırsat vermedi. Ailenin ekonomik durumu, sonra babamın hastalığı. Şimdi bir taraftan orada babamı düşünürüm. Babam beni nerede görse daha mutlu olurdu. Ya bütün bu yolculuğa, evet, Iğdır'dan başladık. Ben 13 yaşında ilkokula başladım. Ki işin en zor kısmı belki o dönemdi. Çocuklarla olduğum dönem, artık 20'leri geçtikten sonra çok büyük bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Yani 20 yaşında, 30 yaşında da üniversiteye başlayabilirsin.
1: Tabii canım.
0: O yüzden artık yani o...
1: Daha çok burada evet, aileyi bırakacak olmak.
0: Çocuk zorbalığı kısmından geçtiğimiz için
1: evet,
0: artık hani büyük bir sıkıntı yok. Fakat babamı düşününce, babam beni Amerika'da görmek isterdi. Oradan iyi bir eğitim almamı görmek isterdi. Ondan mutlu olacağını
1: babanı kaybedince ne hissediyorsun sorusunun yanıtı aslında tam burada yatıyor galiba, değil mi? O ne isterdi?
0: Evet.
1: Onu sürdürebilmek, o ülküyü, o hayali.
0: Aynen, o yoldan devam belki etmek isterdim. Dolayısıyla bütün bu acıya, aileden uzaklaşmaya, onlardan ayrı kalmaya rağmen onu göze alır Amerika'ya gitmek isterim.
2: Empati devam edecek. NTV Radyo. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken, eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar NTV

0: podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
1: Babanın ölümü seni ve aileni çok üzüyor. Sen ailenin bütün sorumluluğunu almak istesen de annem ve ablaların buna itiraz ediyorlar. Önünde çok parlak bir gelecek olduğunu söyleyerek seni Amerika'ya gitmeye ikna ediyorlar.
2: Gitmeye ikna ediyorlar.
1: Tabii. Kadın gücü.
2: Ben bir kalmak mı istiyorum?
1: Tabii sen onların sorumluluğunu bırakmak istemiyorsun. Onlar varken bunu yapmayayım diyorsun.
2: Evet, kadın sağduyusu burada çıkmış.
1: Evet tabii.
2: Ben bir erkek fedakarlığı durumuna girmişim tabii.
1: Tabii. Herkes
2: burada kalacağım, sorumluluklarımı yerine
1: getireceğim. Herkes klasik rollerini olağanüstü bir biçimde sürdürüyor burada.
2: Sağlıklı klasik roller değil mi?
1: Evet, evet. Sen de babanın hastalık sürecinde yaşadıklarının ve ölümünün etkisiyle bu hastalığa karşı mücadele etmek istediğine karar veriyorsun. Yani babanın yakalandığı hastalık göz önüne alınınca. Bunun için tıp okumak ve kanser hastalığının tedavisi konusunda çalışmak istiyorsun. Amerika'da elde ettiğin bir burs var, kazandığın bir burs var. Yani orada okumaya gidebileceksin ancak yol masraflarını karşılayacak maddi gücün yok. Yani o teklif Amerika'dan başlıyor. Önce oraya bir varacaksın, kapıya dayanacaksın ben geldim diye. Şimdi oraya nasıl gidilecek?
2: Oraya her türlü giderim.
1: Vazgeçmez misin gitmekten?
2: Tabii o bileti yani o yolculuk masrafını her türlü çıkartırım.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun? Ama pahalı bir iş Amerika'ya gitmek biliyorsun.
2: Öğreneceğim.
1: Da öğreneceksin.
2: Yani. Öğreneceğim. Şaşırdım. Yani Iğdır'a gitmekten çok daha pahalı farkındayım. Yani, ama o yola baş koyduysak ben 11 yaşında aileme ekonomik olarak destek olduysam şimdi zaten hani hiç zor olmasa gerek.
1: Aslında tablo o an için çok karamsar görünüyor yani vaziyet. Ama liseyi bitirdiğin dönemde karşılaştığın yani tesadüf ettiğin bir göz doktoru, bir profesör. Muhtemelen babanı getirip götürürken falan da olabilir. Seni destekleyeceğini ve yardımcı olacağını söylüyor profesör bu yol meselesi için. Çok şaşırıyorsun. Ona da zamanında önemli bir iş insanı aynı şekilde destek olmuş ve bir başkasına yardımcı olmasını vasiyet etmiş.
2: Tevafuk dediğimiz nokta burası mı?
1: Belki de bakalım. Amerika'ya ilk gidişin için gereken yardımı yapıyor ve biletini alıyor. Amerika'ya tıp eğitimi alabilmen için, Amerika'da tıp eğitimi alabilmen için öncelikle başka bir dalda 4 senelik bir bölümü bitirmen gerekiyor. Sen de önce Vermont Üniversitesi'nde kimya bölümünü bitiriyorsun. Arkasından da aynı üniversitede tıp bölümüne birincilikle giriyorsun. Birincilikle giriyorsun. Bu süreçte anneni ve ablalarını çok özlüyorsun ve onlardan uzak kalmak seni üzüyor. Şartlar düşünüldüğü zaman zırt pırt gidip gelemiyorsun. Evet. O burs orada okumana, karnını doyurmana, başını bir yere sokmaya belki yetiyor ama seyahat kadar da değil artık. Her geçen günde hasret büyüyor. Hep aklın onlarda ama başarmaya kararlısın. Sadece derslerine odaklanıyorsun, sürekli çalışıyorsun ve tıp fakültesini yine birincilikle bitiriyorsun Amerika'da. Başarılarının üzerine yani 13 yaşında ilkokula başlayan çocuk olarak başarıların üzerine üniversite yönetimi sana tam destek veriyor. Rutgers Üniversitesi'nde radyasyon onkolojisi üzerine çalışmalar yapmak üzere teklif alıyorsun. 13 yaşında okuma yazmayı bilmiyordun. Önce kimya okudun, arkasından da tıp fakültesini birincilikle bitirdin. Artık hayalini gerçekleştirmek, onkoloji alanında çalışmak üzere araştırmalara başlıyorsun. Böyle bir başarı, böyle bir noktaya gelmek sana ne hissettiriyor?
2: Azmedersen yaparsın.
1: Evet.
2: Azmedersen yaparsın. Bir de sanırım kalbimi de iyi bir yerde tutmuşum diye düşünüyorum. Çünkü iki tane dönüm noktası var. Birincisi beni ilkokula başlatan o öğretmen kişi. Aileyi de ikna edip, beni de ikna edip destek olması. Ailenin ekonomik yükünü ablalarımın alması.
1: Evet.
2: O öğretmenin ve ablalarımın da buna destek
1: arkada
2: olması.
1: Oğlum
2: bu saatten sonra ne yapacaksın dememişler.
1: Evet, evet. Müthiş bir takım var değil mi arkadaşlar?
2: Orada bir kadın birliği var. Annenin başını çektiği muhtemelen. İkincisi de o göz doktoru.
1: Evet.
2: Beni Amerika'ya gönderen.
1: Evet.
2: Yani bu çok kıymetli. O yani azim tamam rol gelince çalışıyor, bütün üstüne düşeni yapıyor. Fakat orada da iki tane bir yani. Onun meleği var. Melekleri var.
1: Melek yatırımcı mı deniyor şimdi? 33 yaşında 60'tan fazla bilimsel makale ve birçok uluslararası konferansla bütün dünyanın dikkatini çekiyorsun.
2: Kaç yaşında dedin abiden?
1: 33. 33 sadece yaşında. 33 yaşında. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 100 bin bilim insanı içinden gelecek vaat eden 20 genç bilim insanı arasına seçiliyorsun.
2: Müthiş.
1: Her yıl sadece tıp değil, kimya, mühendislik, felsefe gibi alanlarda gelecek vaat eden 20 bilim insanına verilen Wunderkind, yani harika çocuk ünvanını alıyorsun. Harika çocuk olmak nasıl bir duygu? 13 yaşında okuma yazma bilmeyen, biraz gadre de uğrayan okula başladığı zaman bir çocuk olarak.
2: Bu başarıları okurken abi, sen benim bu başarılarımı okurken, yani 100 bin genç arasından ilk 20'ye Kenan, giren sen öğrenci olması.
1: Türkiye'nin en sert adamlarından birisini ağlayacaksan mendilin olsun. Yani.
2: sen onları okurken babam gözümün önüne geldi.
1: Ne söylemek istersin?
2: Keşke şahit olsaydı. Keşke görebilseydi. Ama bir taraftan da gittiğim yolda onu bizden alan, işte o hastalık düşmanına karşı aldığım ve mücadele ettiğim bir yol. Aslında bir taraftan hala savaşmaya
1: hala
2: devam ediyorum.
1: Devam
2: evet, hesaplaşmam ediyor. Devam ediyor.
1: Çok doğru.
2: Ama bu kadar emekle, bu kadar destekle elde edilmiş, bu azimle elde edilmiş başarı sadece kendinin azmi, benim azmim de değil. Ablalarımın ve annemin de arkamda durması, o iki melek yatırımcılarım da tabii. Ve arkasından bu sonuçları
1: babanın
2: çıkartmak.
1: Babanın aziz anısı, hepsi.
2: Hepsi bir arada olunca çok daha kıymetli oluyor o 100 bin kişi arasında ilk 20 içerisine girmek.
1: Seni seninle tanıştırayım mı?
2: Lütfen.
1: Geliyor efendim.

0: parlak adam. Doktor, evet. Doktor Mutlay. Mutlay Sayan. Doktor Sayan başarılı eğitim hayatının ardından birçok üniversiteden teklifler aldı. Aralarında dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard da vardı. Mutlay Sayan Harvard Üniversitesi'nden gelen teklifi kabul etti. Babasını kanser nedeniyle kaybeden genç Türk doktor Mutlay Sayan'ın hedefi araştırmalarıyla kansere çare bulmak ve bir gün Nobel Tıp Ödülünü alarak ülkemizi dünya çapında yeniden onurlandırmak. Ve ailesinde ve babasını da elbette. Mutlay Sayan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme fırsatını yakaladığında cebinde yol parası yoktu. Bu sırada onu tesadüfen tanıştığı göz doktoru Profesör Doktor Murat Öncel destekledi. Seneler önce Murat Öncel'e de bu imkanı iş insanı Vehbi Koç sağlamış. Öncel Vehbi Koç'a, Vehbi Bey'e borcunu ödemek istediği zaman da demiş ki onu sen de bir başkasına yardımcı olarak ödeyebilirsin. Böyle değil demiş.
1: İyiliğin sirayet etmesi sirayet etmesi, değil mi? Ve bulaşması.
0: Evet. Öncel Vehbi Koç'un vasiyetini yerine getirerek Mutlay Sayan'ın bu yolculuğunda ilk adımlarını atmasını sağlamış. Doktor Sayan da bir müddet sonra kendisinden bir yaş büyük ablasının da hukuk okumasına ayrıca vesile oldu.
1: Harika oldu.
0: Harika. Ablası ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirip Amerika'da hukuk bölümünü kazanınca onu yanına aldı ve tüm eğitimi boyunca ona destek oldu. Kendisine bu muazzam başarısının büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum. Kendisine mutlu bir hayat diliyorum. Tabii ki ablasına falan. Şu belki ablasıdır. Tam bilemedim ama. Doğru, ablası. Ablası. Abla da...
1: Gözler çok genius bakıyor ama, değil mi?
0: Çok. İkisi de öyle. Ne kadar benziyorlar değil mi birbirlerine? Evet, dediğin gibi ailede muazzam bir potansiyel varmış. Neyse ki hayata geçmiş darısı nicelerinin başına diyelim. Sevgili Kenan'cığım, şimdi doktor karakterinden çıktık, sana bir şeyler sormak isterim.
1: Babanın mevzusu yordu beni. Evet.
0: Yordu, hemen yordu. Senin de Ankara'nın bir köyünden uluslararası başarılara ve film setlerine uzanan harika bir kariyerin var. Geriye dönüp baktığın zaman ne diyorsun? Sınıfı geçtin mi? Kendinden memnun musun?
1: Zaten bu karne en son veriliyor abi, biliyorsun, hayat karnesi.
0: Ara karneni soralım, ara toplamı soralım benim kitabım.
1: Arkadaşlarıyla olan ilişkisi, beden eğitimi falan. Yani kalmadı en azından. Hani sınıfta kalmadık diyebilirim. Kalmadık. Evet, yoksa sınıfa o geçme derdi halen devam ediyor. Yani yaşam devam ettikçe. Bir de şimdi zaten sınıf kalabalıklaştı. Önceden tek ben vardım. Şimdi eşim, iki kızım var. Onların hayat gailesi de bir taraftan seninki gibi oluyor. Sınıf aslında tekrar başa döndük bir taraftan da.
0: Evet. Hiç bitmiyor değil mi bu iş?
1: Evet. O çok enteresanmış.
0: Peki önce bir geniş aileden bahsedelim. Çekirdek aileye de geleceğiz sonra, senin çekirdek ailene. Babanla aranız nasıldır? Çok düşkün olduğunu biliyorum babana. Çok konuşuruz biz bunu zaman zaman.
1: Babamla iyidir aram. Babam çünkü ilkokulda en azından derslerim iyiydi. Babam çünkü okumaya çok önem verirdi. Aman oğlum, bu köyde kalmayacaksın değil mi? Okuyacaksın. Evet. Ve kendi hayatını kuracaksın. Buradaki toprağa güvenme sakın diye. Onu sonra zaten Bilal'e anlattı bana. Oraya güvenmemem gerektiğini. Bir yıllık bir workshop
0: eğitimden
1: aldım
0: babamdan.
1: Evet, sıkı bir eğitimden geçtim. Omuzları falan zaten orada geliştirdim ben. Daha öncesinde daha zargana gibiydim.
0: Burada kalıyorsan böyle.
1: Tabii. Babam onu gösterdi. Çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı.
0: Kuşağın hikayesidir bu. Babam da bana sürekli boya sandıklarını gösterirdi.
1: Tabii, ayakkabı, orta sanayi vardı.
0: Orta sanayi vardır. Kaportaya mı geçersin yoksa okur musun diye.
1: Bizde zaten kuruluydu.
0: Ki o da müthiş işler onlarda. Onlara da bir şey demiyoruz.
1: Ben lisedeyken arkadaşlarım hep şeyi söylerdi. İşte eğer ki ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak. İşte İTÜ'yü kazanırsam babam bana şöyle bir motor alacak. Ben de diyordum ki eğer ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak. Ki keza öyle oldu. Tabii, o yüzden bir yıl o eğitimi aldım. Ama zaten o iyi ki vermiş. Yani bu hikayelere konu olacak babalardan bir tanesi. Mutlay Sayan'ın durumu gibi ben mesela bizim ilkokuldan şeyi hatırlıyorum. Bizim ilkokulda ikinci, üçüncü sınıfta falandık.
0: Nerede okuduğunu da söyler misin?
1: Ankara'nın Bayla ilçesinin Üçem köyünde bizim bir tane şeydi, okul 50 kişiydi.
0: Okul 50 kişiydi.
1: Okul 50 kişiydi.
0: Köy okulu çünkü.
1: Tek sınıfta okuyorduk hepimiz. Yani birlerin sırası, ikilerin sırası, üçlerin sırası, dörtlerin, beşlerin. Beşler üçlere veya ikilere ders verirken hoca işte birlere bir şey anlatır. Üçle de dört kendi arasında bir şey yapardı. Yani o şekilde ilkokulu bu şekilde.
0: Böyle ilerledik diyorsun.
1: Murat diye bir arkadaşım vardı, kulakları çınlasın. Biz Murat'ı IQ'su düşük diye düşünüyorduk. Çok kafası çalışmıyor, derslerden falan anlamıyor. Murat iyi eşeğe biner ama
0: hayta
1: ders hayta, ders konusunda hiç değil. Sonra öğretmenimiz değişti. Nurettin Hoca gelmişti.
0: Haytanın tabiatı değişti.
1: Haytanın tabiatı değişti ve içinden bir matematik dehası çıktı. O üçüncü sınıftayken beşinci sınıfın matematik sorularını çözmeye başladı Murat. Matematik konusunda bütün okulun saygısını kazanmıştı. Ki o hocaya kadar IQ'su en düşük yani. Arkadaşımız zannediyorduk Murat'ı. Evet. Ya dalga konusuydu.
0: Potansiyel meselesi işte.
1: Bir öğretmen, onun potansiyelini, o kapalı kapılarını bir açtı, oradan Murat fışkırdı. Ama o potansiyel tabii sonrasında normal hayatına devam etti. Eğer ki onun üzerine gitseydi Murat'tan ciddi matematikçi çıkabilirdi bence.
0: Peki sen de matematikteydin çünkü sen matematik okudun.
1: Evet.
0: Çocukluğunu köyde geçirdin.
2: Doğal olarak.
0: Yani
1: ben o kısmı çok seviyorum.
0: O günleri evet nasıl hatırlıyorsun? Şöyle bize kısaca bir...
1: Bir köyde güzeldi abi. Çünkü şey duygusu çok güzeldi. Yani kendi bahçenden bir şey kopart, onu getir. Annen açtığı çöreğin arasına onu koysun.
0: Bir
1: biraz üstüne
0: mi?
1: Peynir falan, çık sokağa onu ye tabii. Yani o birliktelik zaten harikaydı. Ve herkes sorumluluğunu da bilirdi tabii. İşte bazen tavuklar sana düşer, bazen koyunlar düşer. Hayvanlarla zaten beraber büyüyorsun. O yüzden şu an şehirde yaşanan bazı sıkıntılar işte hayvan hakları falan, o zaten candır. Yani onun hakkı hukuku zaten hani bizde zaten başında bardaş. Öğretilmişti. Aileden paydaş, ortağın, can yoldaşın bir taraftan da yani. Ben köyde çok şahit olmuşumdur ineklerin sahiplerini köpeklerden kurtardığını. Araya girer yani. Çünkü şimdi öyle bir birliktelik olunca zaten hayvanları sever misiniz? Yani bizimki başka bir şey.
0: Bir afacan bir şey var sende. Gerçi baba sert biliyorum ama.
1: Baba sıkı, ben de küçüklükten dolayı tabii biraz orada bir...
0: Sempatiden yırtıyordum.
1: Sempatiden yırtıyordum.
0: Afacandın ama değil mi? Doğrusu.
1: Biraz vardı.
0: Şimdi ilk defa 13 yaşında okula gidince ne hissettin?
1: Sınıf arkadaşlarımın da bir dalga konusu olacağını da düşünüyorum. Fakat ben eğitim alacağım ve okuma yazma öğreneceğim.
0: Yolda uzun.
1: Bütün bunların hepsine değer bir taraftan.
0: Yol uzun.
1: Evet, yol uzun. Evet.
0: Uluslararası bir yarışmaya katılıyor ve birinci oluyorsun. Bu başarı sana Amerika'nın kapılarını aralıyor.
1: Babamı düşününce babam beni Amerika'da görmek isterdi. Oradan iyi bir eğitim almamı görmek isterdi.
0: Sen de babanın hastalık sürecinde yaşadıklarının ve ölümünün etkisiyle bu hastalığa karşı mücadele etmek istediğine karar veriyorsun.
1: Azmedersen yaparsın.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 100 bin bilim insanı içinden gelecek vaat eden 20 genç bilim insanı arasına seçiliyorsun.
1: Müthiş.
0: Mutlu Aysayan'ın hedefi araştırmalarıyla kansere çare bulmak ve bir gün Nobel Tıp Ödülünü alarak ülkemizi dünya çapında yeniden onurlandırmak. Peki ikinci hikayemize geçelim. Bu kadar lafın üstüne sorayım şimdi. Aile olmayı nasıl tanımlıyorsun?
1: Aile olmak çok güzel. Aile olmak... Ya, ilk başta böyle... Eşini bulunca böyle bir tamamlanmış gibi hissediyordum. Sonra... Çocuk olunca... Ya yok şimdi tamamlandım... Gibi bir duygu geldi.
0: Asıl buymuş diye.
1: Evet, asıl buymuş diye. Dört kişi olunca... İkinci numarada çocuk da gelince müthiş cümbüş, bu harikaymış oldu.
0: Üç daha mı iyi diyorsun yani? Daha mı iyi olacak üçte?
1: Bilmiyorum.
0: Biz bu soruyu sana bir sineme de sormak lazım.
1: Evet, bir de onunla konuşmak lazım tabii.
0: Peki.
1: Aile olmak çok güçlü hissettiren de bir şey. Yani bir sürü sorumlulukla beraber geliyor. Çünkü şeydi, öncesinde hayatın merkezinde ister istemez kendim vardım.
0: Tabii.
1: Fakat eşten sonra ve hele çocuk da devreye girince artık...
0: Bambaşka bir pratik.
1: Sen bana bir öğüt vermişsin abi. Çok fazla ayak altında dolaşma. İhtiyaç abi, olduğu zaman hemen yardıma koş.
0: İlk 6 ay için. İlk 6 ay için özellikle.
1: O öğütlerini yerine getirdik.
0: Kız babayı tanımladığı zaman durum çocuk Bak biz ikimiz de kız babasıyız. Çocuk babayı tanımladıktan sonra işler değişiyor ama o güne kadar çok ayak altında dolaşmamak ve söyleneni yapmak lazım, yetinmek lazım onunla demiştim sana.
1: Evet.
0: İşe yaradı mı?
1: Yani bizim sektörde şey denir ya, fonda martı. Abi bu sahnede benim rolüm ne? Fonda martı fonda gibiyim. Martı. Fonda martı olacaksın, bir de becerikli olacaksın.
0: Tabii.
1: Hani ihtiyaç olduğu zaman hemen dalıp gerekeni bırakıp tekrar aynen fonda bekleyeceksin.
0: Aynen. Peki o zaman...
1: İlk zamanlar için.
0: İlk zamanlar için, evet. Aynen. Sonra çok iş var. Her şey müşterek gerçekten. Peki kız babası olmayı konuşalım biraz şimdi artık. Bizi tutacak kimse de yok burada. İkimiz de kız babasıyız.
1: Abi yani dillenmeye başlayınca bana söylüyorlardı hep. Hele bir de konuşmaya başlasın falan. Ben 6 aylıktan itibaren o ilişkiyi kurduğumu düşünüyorum. Fakat tabii dillenmeye başlayınca geçmiş olsun.
0: Geçmiş. Esir alıyor değil mi?
1: Yani ne istiyorsa onu alır. Yani neredeyse o halinde.
0: İstiyorsa alır.
1: İstiyorsa tabii ki ben kızımdan mı esirgeyeceğim? Yani şeyi dengesini tutmaya çalışıyorsun. Fakat o kadar tatlı bir cümle kuruyor ki. Yani aman sağlığına zararlı gelir, fazla da yemesin
0: hipnotize
1: falan derken.
0: Ediyor,
1: kaç tane istiyorsun kızım falan da gerçekten böyle bir hipnotize oluyorsun. Paralize oluyorsun. Allah'tan annesi var da dengeyi sağlıyor.
0: Evet. Lalin ve Leyla.
1: Lalin ve Leyla.
0: İki tane oldular evet şimdi. İkiye bölünüyor musun? Yetebiliyor musun kızları?
1: Şimdi tabii aralarında biraz yaş farkı, hani 1,5 yaş var. Leyla bugün 1 yaşında oldu. Bugün Leyla'nın doğum günü. Evet, evet, bugün doğum günü.
0: Kutlarız.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah uzun, sağlıklı, neşeli, güzel bir ömür versin. Şanslı
1: olsun. Amin, amin. Aynen. İyi olsunlar, iyi insanlarla karşılaşsınlar. Hep onu öyle dua ediyorum.
0: Sen onun için mi çalışmıyorsun bir süredir? Sadece yarışma sunarak...
1: Evet, kızların etkisi
0: kızların
1: var.
0: Kızların etkisi evet var değil mi? Üç kızın da etkisi vardır.
1: En büyük kız aslında çalışmama hani destek olur tabii de ama evet, diğer kızları büyüdüklerini görmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Çünkü şey bir türlü çok kaçıyor, çok hızlı geçiyor. Hatta Leyla'ya bakarken aa bebekliği bitiyor artık çocuk olacak gibi. Yani bir taraftan büyümesine çok mutlu oluyorsun ama bir taraftan bebekliği geçiyor diye böyle gizli bir hüzün var altta.
0: Yeni hikayemiz Kenancığım.
1: Dinliyorum.
0: Şimdi Konya Seydişehir'de 1962 yılında doğan birinin yerine geçmeni rica edeceğiz. Endüstri Meslek Lisesi'ni, Teknik Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirip TEİAŞ'ta yani Türkiye Elektrik İletişimi AŞ'de çalışmaya başlıyorsun. 62 yılında doğmuşsun. Evleniyorsun. Bir kızın oluyor. Kızına çok düşkünsün. Ona iyi bir eğitim sağlamak için gece gündüz çalışıyorsun. Kızının eğitimini her şeyden önce tutarak elinden gelen bütün desteği veriyorsun. Bu sayede kızın büyüyünce üniversite sınavına girip Yıldız Teknik Üniversitesi'ni Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği bölümünü kazanıyor. Ancak eğitimine devam edebilmesi için İstanbul'a tabii ki gitmesi lazım. Şimdi kızına çok düşkün olduğunu hatırlatarak sormak isterim. Evden ayrılıp İstanbul'a gidecek olması konusunda ne hissediyorsun? Ne yani?
1: Tek çocuğum var.
0: Tek.
1: Evet. Yani biz de gitsek kızı darlandırır mıyım diye düşünüyorum. Hanımı da alıp orada bir İstanbul'da bir düzen kursak en azından okuyana kadar.
0: İşi gücü pat diye oraya taşımak falan öyle kolay mı? Ne diyorsun?
1: Zor tabii.
0: Zor. Kendi başına gidemez mi?
1: Gider tabii. Gider binlerce, tabii. Biz gider gideriz katlanır artık. Yani yapacak bir şey yok tabii.
0: Peşinden gideceksin kızın.
1: Yok. Yani ziyarete gider
0: ziyarete
1: gideriz artık.
0: Gideriz. Kızı... Peki. Gönderiyorsun.
1: Gönderirim tabii.
0: Daha.
1: Tabii ki.
0: Ya ne yapacaksın?
1: Tabii ki.
0: Evet. Kızının mutluluğu ve eğitimi için ondan ayrı kalmaya razı oluyorsun ve kızını İstanbul'da okutabilmek için yine çok çalışıyorsun. 4 yılın ardından kızın üniversiteyi başarıyla bitirip mezun olduğunda onu diploma alırken görmek seni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Sonunda çabalarının karşılığını aldığını hissediyorsun. Kızınla diploma töreninden sonra ilk görüşmenizde duygusal bir konuşma yapıyorsunuz. Sana bütün emeklerin için teşekkür ediyor ve artık dinlenmen gerektiğini söylüyor. Sen emekli ol, ben çalışacağım, ben kazanacağım diyor. Kızının senden tek bir isteği var. Onun çok sevdiği lavanta çiçeklerini yetiştirme. Sen de kızının bu isteğini kabul ediyor, artık yorulduğuna kanaat getiriyor ve emekli oluyorsun. Emeklerinin karşılığını aldın. Yani kızın anlamında, kızının istikbali anlamında. Gidişat çok iyi. Nihayet biraz dinlenebileceksin. Nasıl bir emeklilik hayal ediyorsun?
1: Çok yerimde duramam diye düşünüyorum. Çok oturmayı düşünmüyorum. Lavanta yetiştirmek Bizim oralarda da olur, olmaz değil. Bu kızımın dediğini ciddiye alıp acaba bu işte bir şey yapabilir miyim diye düşünürüm.
0: Konya'da ailenden kalan...
1: Şey, zaten bir de şey ekleyeceğim. Kızımın baba artık sen çalışma, ben çalışırım falan durumu. O kendine çalışsın.
0: Eyvallah, evet. Teşekkür ederim
1: çok tatlısın
0: ama
1: falan gibi bir çok şey. Tatlısın ama kızım sen kendine çalış. Sen kendini kurtarsan o zaten benim için büyük çalışmadır.
0: Evet, birçok babanın sesi oldum şu anda. Konya'da ailenden kalan bir tarlam var. Kızının isteği üzerine o çok sevdiği için oraya lavanta ekmeye karar verip hemen çalışmalara başlıyorsun. Topladığın ilk lavantalardan kızına kocaman bir demet gönderiyorsun. Birkaç ay sonra kızın çalışmayı çok istediği Türk Hava Yolları'nın sınavlarına giriyor ve kazanıyor. İşe başlayacağı için çok heyecanlı. Sen de onun bu heyecanını paylaşıyorsun ve lavanta tarlanda çalışmaya devam ediyorsun. Sen lavantalar arasındasın. Kızın da hayalini kurduğu işe başlıyor. Her şeyin yolunda gittiği bu günlerde keyfin yerinde. Ancak bir gün hiç beklemediğin bir telefon alıyorsun. Telefondaki kişi kızının bir trafik kazası geçirdiğini ve durumunun da oldukça ağır olduğunu söylüyor. Böyle acı bir haber alınca ne hissettin? Oradan başlayalım.
1: Ne hissedeyim? İyi olacak değil mi?
0: Eşinle birlikte hemen hastaneye gidiyorsunuz. Kızınız beyin kanaması geçirmiş. Kaburgalarında kırıklar var ve yoğun bakım üniversitesinde yaşam mücadele ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlar kızınızın geçirdiği kazanın çok ciddi olduğunu ve iyileşme ihtimalinin neredeyse olmadığını söylüyorlar. Aslında ümidi kesmeniz konusunda da bir telkin alıyorsunuz. Ya da diyelim ki beklentinizi düşük tutmanızı öneriyorlar diyelim. Bir baba olarak insan bu duyguyla nasıl başa çıkar? Sen nasıl başa çıktın? Çıkabildin mi? Çünkü tam da her şey yoluna girmişken evet, kızını kaybetme ihtimali...
1: Bunun bir başa çıkma yolu var mı bilmiyorum. Bunun zaten adı da konulmamış. Yani babasını kaybedene yetim, annesini kaybedene öksüz deniyor ama evladını kaybedene bir şey denilememiş bile. Yani çok çok ağır bir acı. Tutmaya çalışıyorum kendimi çünkü yani çok zor bir durum. Allah kimseye vermesin.
0: Amin.
1: Bunun bir başa çıkma yöntemi var mı onu bilmiyorum. Bulan var mı onu da bilmiyorum.
0: Bu durumu kabullenmek istemiyorsun ve onu yani iyileşebileceğine inanıyorsun ve kızının çok sevdiği lavantaları toplayıp hastane bahçesine getiriyorsun. Hastane civarında dolaşanlara, yoldan geçenlere, yoğun bakımda çalışan görevlilere, hastane bahçesinde bekleyenlere lavanta dağıtıyorsun. Hatta çok kısa sürelerle yoğun bakıma girip kızını görme şansın olduğunda üstüne siner lavanta kokusunu kızının hissetmesini sağlıyorsun. Kafanda tek bir fikir var. Kızının lavanta kokusunu duyup o çok sevdiği koku sayesinde ayağa kalkacağını hayal ediyorsun.
1: Geçen... Bırakmıyorum değil mi?
0: Hı?
1: Bırakmıyorum.
0: Yok.
1: O ümidi bırakmıyorum.
0: Hayır. Asla. Kalkacak. Asla. Geçen 16 zorlu ve üzücü günün ardından kızın mucizevi bir şekilde hayati tehlikeyi atlatıyor. Ancak bu kez de engelli kalacağı söyleniyor. Hatta hayat boyu konuşamayacağını, kendini ifade edemeyeceğini de belirtiyorlar. Bir kere hayatı kurtuldu, yani hayatta şu anda.
1: Aynen.
0: Hayata döndü. Bir mucize bir anlamda. Bu ne hissettiriyor?
1: Gelemeyeceğini söylüyorlardı, geldi.
0: Geldi.
1: Konuşamayacağını söylüyorlar. Sağlığı yerinde olsun, bakarız ama gelemeyeceğini söylüyorlardı, geldi. Belki konuşacaktır da.
0: Belki yürüyecektir.
1: Evet, belki yürüyecektir de. Yani böyle bir mucize olduysa o zaman bir sonraki mucize neden olmasın? Benim zaten hani...
0: Ama şimdi de burada. Yani
1: evet, yani, ve yaşıyor, evet, tamam. Yaşıyor.
0: 41 gün hastane kapısında sabırla kızını bekliyorsun. Her gün ona taze lavantalar götürüyorsun. Hastanede tedavisi bitince de alıp eve getiriyorsun. Ona rahat bir hayat ve iyi bir gelecek sağlayabilmek üzere eşinin de muazzam desteğiyle kuşkusuz çok iyi bir bakım sağlıyorsunuz. Kızın muazzam bir azim ve gayretle hem de sizin özverilerinizle geçirdiği kazadan 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlıyor.
1: Hay maşallah.
0: Aylar sonra kızını yeniden ayakta görmek nasıl bir duygu?
1: Dur bir kendimize gelelim ya. Oh. Muhteşem bir duygu. Yeniden doğmuş gibi tabii. Yeniden doğmuş gibi. Yani bir de az önce dediğim gibi yani o bunları çok kafasına takılacak, çok üzülecek diye düşünürken bunu çok kısa bir süre içerisinde bunun üstesinden gelip tekrar konuşuyor olması, tekrar ayağa kalkılıyor olması artık bütün inançlarını tazelemiş bir hale getirir herhalde.
0: İyileşmesine dair umudun, inancını korumayı nasıl başardın? Baba olarak.
1: Evlat olduğu için herhalde. O zaten yani diğer türlüsünü
0: kaynağı çok tarif edilebilecek bir şey.
1: Yani o çok üzerinde konuşmaya da gerek yok bence. Çünkü bir şey oradaki orası çok karanlık bir empati alanı. Tam o kadarına da girmek istemiyorum. Bugün kızımın doğum günü.
0: Evet.
1: Ama onun tekrar sağlıklı bir şekilde dönüyor olması muhteşem bir duygu. Muhteşem bir duygu.
0: Tamam. Peki bu lavanta kokulu hikayedeki gerçek baba kızla tanışalım mı?
1: Tanışalım. Çok güzel.
0: Sen de bir nefes al. Evet. Nefesi kesildi. Geliyor.

0: Hay canlarım.
1: Kadir Şen'le Seda Nur. Baba Kadir Şen, Seda Nur.
0: Çok güzeller.
1: Baksana şu güzel.
0: Evet ya. Davantı işi de devam ediyor sanırım hala, değil mi?
1: Tabii baksana.
0: O profesyonel bir hale gelmiş.
1: Baba artık evet. Yani Levant'ı birçok şeyin simgesi haline gelmiş. Sadece güzel bir koku, harika evet. Bir mucizevi bir şey.
0: O kokuyu alarak değil mi ayağa kalkacağına, evet. Uyanacağına inanması da çok.
1: Çok, çok güzel.
0: Evet, yani evet. Sinemalık hikaye.
1: Sinemalık hikaye, çok dramatik bir şey, evet. Kadir Bey kızının sağlığı düzelmeye başlayınca onu lavanta bahçesine götürüyor kızını ve lavanta tarlasını gören Seda çok mutlu oluyor. Doktorların engelli olduğuna dair rapor verdiği Seda Nur engelli raporunu kendisine yakıştıramayarak ayağa kalkabilmek için muazzam bir mücadeleye girişiyor. Kadir Bey kızına verdiği destekle ona yeni bir hayat kazandırıyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 dönümlük araziye lavanta diken baba Kadir Şen lavanta bahçesine kızının adını veriyor Seda Bahçesi diye.
0: Çok da yakışmış değil mi?
1: Çok yakışmış. Baba kız birlikte büyüttükleri lavanta bahçesinde özellikle fotoğraf çekmeye ve düğün yapmaya gelen çiftleri karşılıyor. Onlara ikramlarda bulunuyor. Bu işi ikisi birlikte sürdürüyorlar. Bir işe de dönüştürmüşler bunu. Bir ekonomi de yaratmışlar. Peki.
0: Ala kimseyi evladıyla sınamasın, sağlığıyla ilgili dert vermesin.
1: Dert vermesin. Kimsenin ayağına taş değmesin.
0: Abi.
1: Mutluluklar diliyoruz.
0: Senin de en dualı programın oldu herhalde.
1: Benim bu. Evet. İkimiz birden, iki kız babası bir programa fazla galiba. Neyse. Peki Kenancığım, hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz bize misafir olduğunuz için.
2: NTV Radyo. Radyo tiyatrosu.
3: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri, İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
4: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
3: Elveda güzel vatanım, yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.
2: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
1: Üstüne bir kere daha aile meselesine baktığın zaman yeni bir şey söylemeye ihtiyacı duyuyor mu insan acaba?
0: Konu tabii biraz daha açılım yapıyor buradaki hikaye. Yani o aile, şimdi işte 3 kişilik bir aile. O fotoğraf var ya, bir fotoğraf çekiliyor, aile fotoğrafı. Şimdi o fotoğraftan herhangi birisine bir şey olduğu zaman orada bir erozyon, bir deprem oluyor, bir
1: balans
0: oluyor,
1: bozuluyor.
0: Balans bozuluyor. Evet. Yani o üçlünün tekrar üçünün de hani yüzünün güler hale gelmesi lazım. Bunun acı çekmesi gerekiyorsa
1: en
0: bunun
1: çok öyle tamam değil evet. Mi? En çok aynen öyle tamam.
0: O fotoğrafı bir tamamlamak gerekiyor. Oradaki mutluluğu da tamamlamak gerekiyor. Şimdi kızı öyleyken Kadir Bey nasıl?
1: Tabii.
0: Nasıl o fotoğrafı?
1: Nasıl tamam tekrar, olsun?
0: Evet, nasıl tamam olsun?
1: Evet, nasıl
0: o yüzden o fotoğrafı tekrar tamamlamak için kendinden de vermek, kendinden de geçmek bazen. Hani serden geçti gibi kendinden de geçmek belki orayı tamamlamak için. Zaten o geldiği zaman kendin de tamamlanırsın. O geçtiğin yerde yerine gelir diye.
1: Ya da iş çok, hayat seni zorladığı zaman Doktor Sayar'ın hikayesinde olduğu gibi, Sayan'ın hikayesinde olduğu gibi orada babayı kaybetmiş ama onun ülküsünü, onun meselesini tamamlamak evet. Üzere bir amaç, motivasyon kendine edindiğin ve onu başardığın zaman gene resmi tamamlamış oluyorsun.
0: Tabii.
1: Gene tamam etmiş.
0: Aile de zaten o desteği veriyor.
1: Mesele sadece cismani değil, daha çok ruhi bir mesele değil mi? Kızlarınla aran nasıl bir babası? Bunları tabii biraz daha büyüdükleri zaman Leyla ile Lalin'e sormamız lazım ama sen de bir şeyler söyle canım yani.
0: Kızlarımla valla bu
1: aslında biraz önce birazcık hani ilişki kurmaya başladığımız andan itibaren bambaşka bir şey oldu diye girmiştin.
0: De şey yapıyorlar, manipüle oluyorum.
1: Tabii.
0: Yani ben ebeveynim işte evladıma burada şöyle yapıp şöyle yapmalıyım falan gibi.
1: Aman otoriten falan.
0: Olmuyor. Olmuyor ve hakikaten çaresiz de kalır bazen. Ne yapmalıyım acaba burada? Yani çocuğu eğitmek, büyütmekten bahsediyorlar. Ben çocukla yani öyle bir derdim varsa ne kadar büyük eğitildiğini ve büyütüldüğünü görüyorsun. Yani benim eğitimim senin... başladı Lalin'le. Kendi kızımla.
1: Çocukları insanı büyütüyor değil mi?
0: Kesinlikle. Çünkü bir şeyi söylüyorsun, çocuk onu tak diye uyguluyor. Söylediğin ne kadar yanlış olduğunu fark ediyorsun.
1: Evet.
0: O zaman ben bunu daha doğru nasıl söylemeliyim hesabı başlıyor. Bakıyorsun, aa bu konuda eğitim mi eksik?
1: Evet, o direkt komut alıyor değil mi?
0: Tabii,
1: yorum yapmıyor. Evet.
0: Şaka yaptım diyorsun, o da alakası bir şey şaka yaptım diye yapabiliyor sana.
1: Kendi doğruları sürekli gözden geçirmek
0: zorunda. Kesinlikle öyle. Sürekli kendini check etmek zorundasın.
1: Çocuklarla ilgili bir sağlık problemi oldu mu hiç?
0: Bir oldu geçti.
1: Artık çoktan atlatılmış bir şey.
0: Evet, evet.
1: İşte böyle durumlarda çılgınca bir empati kuruluyor değil mi? Tabii tabii, onun için de darlandım biraz. Geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Küçük bir yeğenime.
0: Evet.
1: Ama artık geçti,
0: evet,
1: gitti.
0: Evet, geçti tamamen.
1: Bir daha semtinize uğramasın o işler.
0: Aman.
1: Diye düşünüyorum. Tekrar
0: çocuklardan
1: geçmiş
0: uzak dursun.
1: Sen de onların gelişinden sonra ne değişti? Kızların gelişinden sonra. Muhakkak bir değişim olmuştur. Ben biliyorum olduğunu. O yüzden seninki ne yönde oldu onu sorayım.
0: Ben nasıl istedim. Kendimdeki durum nasıl anlatayım ne bileyim. Bir kere yani eşle beraber bir şey değişiyor zaten. Çünkü önceden tek başına düşünüyordun. Tamam, büyük bir ailem var, orayla ilgili sorumluluklarım falan, evet. Orası tamam. Fakat ondan sonra diyorsun ki eşim var. Hani eve dönmem lazım. Evet. Mesela önceden atıyorum daha riskli bir şeyler yapabilirken, daha adrenalin yüksek bir şeyler yapabilirken diyorsun ki eşim var. Çocuk olduktan sonra
1: muhasebe aman, defteri iyice büyüyor.
0: Tabii yani artık beyin hani başka türlü çalışıyor. Nereden bir tehlike gelir, nereden bir şey olur. Çünkü çocuklarım var. Onlar yine beni görmek isteyecekler. Ya başka bir moda geçiyorsun. Acaba Kenan ihmal mi oluyor falan diye zaman zaman düşünmüyor değilim. Fakat Kenan oraya ihmal oluyorsa Kenan zaten okey. yeni bir sıkıntı yok.
1: Kızının senden tek bir isteği var. Onun çok sevdiği lavanta çiçeklerini yetiştirme. Ancak bir gün hiç beklemediğin bir telefon alıyorsun. Telefondaki kişi kızının bir trafik kazası geçirdiğini ve durumunun da oldukça ağır olduğunu söylüyor.
0: İyi olacak değil mi?
1: İyileşme ihtimalinin neredeyse olmadığını söylüyorlar. Geçen 16 zorlu ve üzücü günün ardından kızın mucizevi bir şekilde hayati tehlikeyi atlatıyor. Ancak bu kez de engelli kalacağı söyleniyor. Hayat boyu konuşamayacağını, kendini ifade edemeyeceğini de belirtiyorlar.
0: Gelemeyeceğini söylüyorlardı, geldi. Belki konuşacaktır da.
1: Muazzam bir azim ve gayretle hem de sizin özverilerinizle geçirdiği kazadan 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlıyor.
0: Hay bay.
1: Aylar sonra kızını yeniden ayakta görmek nasıl bir duygu?
0: Dur bir kendimize gelelim ya.
1: Konya'nın Seyitşehir ilçesinde 5 dönümlük araziye lavanta diken baba Kadirşen, lavanta bahçesine kızının adını veriyor, Seda Bahçesi diye. Kenancığım, mutlu olmak, mutluluk nedir? Hadi bakalım, bir test sorusu daha.
0: Mutlu olmak, mutluluk nedir? Ya sürekli mutlu olmak diye bir şey yok zaten. Mutluluk biraz daha anlarda saklı olan bir şey. Esas o temelde insanın hani mutluluğa yakın kılan şey huzurlu olması diye düşünüyorum.
1: Hmm.
0: Yani en azından benim için öyle. Huzurluysam mutluluğa yakınımdır. Ama huzur yoksa anlık böyle bir şey olur. Süt köpüğü gibi kabarır, düşer.
1: Saman
0: ama
1: öyleydi.
0: Tekrar yine kuyundasındır.
1: Yani birçok şeyin toplamına bir total anlam yüklüyoruz, ona mutluluk diyoruz mu diyorsun?
0: Evet, şey. Tek başına bir şeyle şey olmaz o.
1: Evet. Peki o zaman daha beterini sorayım. Aşk nedir?
0: Aşk.
1: Ve sen aşka inanıyor musun?
0: Ben aşka...
1: Sinem'in selamı var, onu da
0: yani aşka inananlardandım ama artık herhalde aşk daha böyle kavak yerlerinin estiği zamanlarda olan bir şey diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım.
1: Hmm. Biraz açman lazım artık.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Madem o bahçenin kapısını açtın, yani bir gezdireceksin bizi orada.
0: Vallahi 40'ından sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım hiç emin değildim. Ama hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış. Hakikaten ne vereceği belli olmuyor. Niyetime de koymuştum aslında.
1: Nereden ne ders çıkacak hiç belli
0: olmuyor. Hiç belli olmuyor. Sonra pat diye yani sinema öncesinde de tanırdım. Fakat doğru zamanda doğru yerde buluşmak, denk gelmek gerçekten ötürü herhalde.
1: Gerçekten tanımak.
0: Gerçekten tanımak. Zaten keza öyle oldu. Benim aşkım mesela ilk görüşte aşk değildi. Dördüncü görüşte aşktı.
1: Tamam.
0: Evet, dördüncü buluşmamızda, sohbetimizde bir sohbet esnasında böyle
1: bir... Ağız süzülmüş bir şey.
0: Kesinlikle. Öyle.
1: Bir çarpma etkisinden bahsetmiyoruz.
0: Yani sadece fiziksel bir çarpma değil, ruhtan da bir çarpma. Çünkü bir sohbetle biraz daha derinleştikçe, biraz daha tanıdıkça... Bir dakika, ne oluyor bana? Burada başka bir şey var ya.
1: Tek boyuttan iki, üç boyuta geçmek, prizmatik bir hale almak. Güzel. O zaman aşka inanıyor.
0: Prizmada senin içindeki renkleri çıkartıyor işte.
1: Aynen.
0: Evet. Sadece beyaz bir ışıkken bir bakıyorsun, o aşk senden inanılmaz renkler çıkartıyor. Kendine şaşırıyorsun. Bende bu renkler var mıydı?
1: Çoğaltan bir şey değil mi insanı?
0: Çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok evet. daha güçlü kılan bir taraftan da. Evet. Yani inandığın bir aşkın varsa karşısında hiçbir şey duramaz yani.
1: Evet, güzel. Peki, neden bu soruları sordum? Şimdi giderek beraber anlayacağız. 1931 yılında... Erzincan'da doğdun. Cumhuriyet'in kuruluşuna doğru götürüyorum seni. Üç kardeşim var. En küçüğünü bir yaşında iken bir rahatsızlık sonucu kaybediyorsunuz ailece. Ailenin tek erkek çocuğu olduğun için sana sık sık ayrıcalıklı davranılıyor. Biraz şımartılarak yetiştirildiğini söyleyebiliriz. O dönemlerde yaşanan toplumsal bir olay nedeniyle ailecek sürgün edilerek Bilecik'e gidiyorsunuz. Annen sen 7 yaşındayken yeniden hamile kalıyor. Ancak hamileliği sırasında rahatsızlanarak ne yazık ki sadece 23 yaşındayken vefat ediyor. Çok küçük yaşta anneyi kaybetmiş olmak. Çok küçük de olsan yine soracağım onu, ne hissettin annenin yokluğuyla karşılaşınca? Belki ölüm ölüm onlar zordur da, ama yokluk.
0: Anne şefkati, sevgiyi, desteği aldığın en önemli, ilk aldığın kişi yani annem. Baba da tabii ki
1: can suyu değil mi anne?
0: Dediğin gibi o ilk fidye verilen can suyu. Hani baba sonradan sular belki, ama o ilk can suyu çok önemlidir ya, ayakta tutandır, onu ağaç yapandır. Yeri doldurulamayacak bir kişi yani, annenin yerini kimse tutamaz. O yüzden onun eksikliği yok.
1: Ağır boşluk.
0: Tabii. Hı.
1: Yaşın çok küçük olduğu için annenin hatıralarınız elbette biraz az, hatta çok az, ama senin için çok değerli. Onun ölümü seni çok üzüyor, ancak hayat önüne başka zorluklar da çıkarmaya devam ediyor. O dönemlerde maddi durumunuz giderek kötüleşiyor. Baban işi nedeniyle uzun süreler eve dönememekte. Annenin ve babanın boşluğunu babaannem ve amcan doldurmaya çalışıyorlar. Amcan sana daha okula başlamadan okuma yazma öğretiyor. Seninle çok ilgileniyor. İyi bir eğitim alman gerektiğini düşünerek seni İstanbul'a halanın yanına gönderiyor. Halanın yanında biraz nefes alıyorsun ve güzel günler geçiriyorsun. Halanın etkisiyle sık sık kitap okuyor ve sinemaya gidiyorsun. Okulda iyi bir öğrencisin. Sonradan baban ve kız kardeşlerin de İstanbul'a geliyorlar. Ancak bir süre sonra baban Bilecik'e dönmek zorunda olduğunuzu söylüyor. Okula Bilecik'te kaldığın yerden devam ediyorsun. Tekrar yani bir İstanbul ve tekrar geri dönüş.
0: İstanbul'da ne kadar kalıyor?
1: İşte herhalde bir sene falan okuyorsun. Yani aslında alışacak kadar bir süre. İstanbul'da halanın yanında işler yolundaydı. Kitaplarla ve sinemayla geçiriyordun günlerini. Şimdi yine babanla birlikte zorluklarla dolu bir hayata dönmek sana ne hissettiriyor? Bu bir parmak bal gibi bir şey bir anlamda.
0: Bir anlamda bir parmak bal, ama bir anlamda da hiç bilmediğim, hiç farkında olmadığım bir dünyayı da bir keşifti aslında o İstanbul'da bir yıl yaşamam. O yüzden onun tadını aldığım için oradan çok uzaklaşacağımı düşünmüyorum. Bilecik'te de olsam, kitaptan, sinemadan,
1: oradaki kazanımlardan.
0: Kazanımlardan. Yani onu da Bilecik'te korumaya çalışırım.
1: Çok doğru. Yaşadığın zorluklar seni kitaplara daha çok bağlıyor. Eline ne geçerse okuyor ve hayatı kitaplardan öğrenmeye çalışıyorsun. İlkokul yılların boyunca çok başarılı bir öğrencilik geçirdin. Bu süreçte yazmaya da başlıyorsun. Yazdıkların öğretmenlerin tarafından beğeniliyor, dikkat ediyorlar, dikkatlerini çekiyor. Hatta bir kompozisyon yarışmasında da ödül alıyorsun. Senin için bir sığınak kitaplar. Yazmak ne hissettiriyor? Mesela küçük yaşta küçük bir ödül de olsa o önemli bir şeydir. Onlar sana ne hissettiriyor?
0: Çok motive edici olsa gerek. Şimdi Erzincan'dan kalkıp geldik Bilecik'e. Belli ki oranın kültürünü taşıyoruz yani. İster istemez o aile kültürünü de taşıyoruz. Fakat halamın, amcamın önce
1: ilgisi
0: okumaya ve oradaki potansiyeli görüp halamın yanına göndermesi.
1: Belli ki kitapları bütün ailede bir düşkünlük var okuma yazmaya. Evet.
0: Yoksa hala da hani bu kadar kucak açıcı olmaz. Bir taraftan da hani yaşadığımız toprakların zaman zaman şikayetlerini yapıyoruz ama bu da güzelliklerinden bir tanesi bu. Akraba ilişkileri buradan evet. Yani batıya doğru gittikçe herhalde bir amca, İngiliz bir amca yeğenine bunda potansiyel var deyip destek olup Birmingham'daki halasının yanına götürüp orada iyi okusun falan diye. Yani bu tip şeyler biraz batıya doğru gittikçe zor. Ama
1: bizde çok yoğun sahiplenme şeyi.
0: Ve bu kıymetli bir şey
1: yüksek,
0: olarak
1: evet,
0: görüyorum ben bunu.
1: Doğru.
0: Şimdi okuduğun şeylerden haz alıp sonra da ne bulursam okuyorsam ve sonrasında da bu kadar okuyanları zaten edip kaleme evet. Onun finali muhakkak yazmakla biter.
1: Bir de küçük yaşta ödüllendirilmek ayrı bir
0: şey. Bu harika bir
1: motivasyon.
0: Şey. Bu beni bu konuda çok motive edeceğini düşünüyorum ve bu konuda daha iyi nasıl yazabilirim diye uğraşacağımı düşünüyorum.
1: Aynen. Bu ödül seni çok mutlu ediyor ve yazmaya devam ediyorsun bu sebeple de, en çok bu sebeple.
0: Şair bile olur bu.
1: Şair bile olursun. Peki. İlkokulu başarıyla bitiriyorsun. O sene baban yeniden evlenmeye karar veriyor. Eve gelen üvey annenle hem senin hem de kız kardeşlerinin yıldızı pek barışmıyor. Üstelik üvey anneniz çok iyi davranmıyor size. Zaman zaman eziyete dönüşüyor aranızdaki ilişki. Babansa yine işi gereği evde olamıyor. Bu durum karşısında bıkkın, üzgün ve çaresizsin. Kız kardeşlerin de aynı durumda ve onlar için bir şey yapamamak da seni daha çok üzüyor. Üvey anne tarafından maruz bırakıldığın durum karşısında ne hissediyorsun? Yapabileceğin bir şey var mı sence?
0: Yazmak.
1: Sağaltmak
0: için. Yazmak evet. İyileştirici bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü o içindeki anneyi kaybetmişsin, onun yokluğunu yaşıyorsun. Tamam, küçük yaşta kaybettim ama yani bir anne mefhumu benim gönlümde var. O anam çünkü.
1: Evet.
0: Şimdi onun yerine gelen birisi var ve aileyle anamdan olan çocuklarla iyi geçinmiyor. Hafif de zulme kaçan durumlar var. Bu tip sıkıntılar, sancılar eğer eli kalem tutuyorsa zaten daha da çok yazmasına, içini oraya dökmesine, kendisini orada iyileştirmesine yol açacağını düşünüyorum.
1: Evden uzaklaşmak için gizlice parasız yatılı okul sınavlarına giriyorsun ve kazanıyorsun. Baban da evden ayrılmana itiraz etmiyor çünkü hala ailenizin maddi sıkıntıları sürüyor. Sen de kaydını yaptırıyor, başarıyla okulu bitiriyorsun. Daha sonra yatılı olarak İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ne geliyorsun. Hafta sonları kardeşlerini görmeye Bilecik'e gittiğinde ise üvey annen bir araya gelmenize engel oluyor. Devamlı sorun çıkaran üvey anne en sonunda mahallede çıkardığı bir huzursuzluk yüzünden evden kaçıyor üvey anne.
0: İsabet olmuş.
1: Üvey annen sonunda hayatınızdan çıktı. Ne hissediyorsun?
0: Bir ferahlık. Bir huzur.
1: Barış.
0: Evet, barış. Aile içerisinde. Çünkü sadece benle ilgili olsaydı o problem birazcık üzerime alınabilirdim belki. Yani,
1: evet.
0: Ama
1: ablalarımla
0: da...
1: Çocuklar çok kolay kendilerini suçlayabilirler.
0: Evet, ama ablalarımda da aynı şey olunca yani üçümüzde de aynı sıkıntıların olması çok doğal, çok normal değil. O yüzden o üçlüyle anlaşamayan diğer kişi de biraz sıkıntı olduğunu tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Fakat babam niye bu kadar bizi şimdi sadece üvey annenin vicdanına bıraktı?
1: Şimdi ben
0: bıraktı.
1: De onu söyleyecektim. Üvey anneyi de bir dinlemek lazım bir ara.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Muhakkak.
1: Sadece çocuklara bakılsın diye gelmiş, baksın diye gelmiş bir üvey anne ise onun da sıkıntıları olabilir. Madem empati kuruyoruz değil mi?
0: Kesinlikle. Tabii baba da evde bırakıp gittiğine göre.
1: Yani. Gerçi işi gereği gidiyor falan ama belki biraz daha o ilişkileri düzenleyerek de sürdürebilirdi bu şeyi, yönetebilirdi bu meseleyi.
0: Süreci evet.
1: Sen evden uzaklaşmıştın ama kardeşlerin için çok üzülüyordun ve onlarla görüşemiyordun. Artık ailenin yanına dönmeyi düşünür müsün? Çünkü bir mani kalmadı, üvey anne gitti.
0: Bilecik'e dönmüyor.
1: Evet.
0: İstanbul'dan sonra.
1: Evet. İstanbul'dayken hala hayat devam ederken düşünür müydün öyle bir şey?
0: Düşünmem.
1: Evet, çünkü artık
0: yaş... Ya mümkünse eğer ki onlar da istiyorsa onları İstanbul'a almayı düşünürüm.
1: Sen daha öğrencisin, hiç kimseyi bir yere alamazsın.
0: Ben kendim o zaman bir yere aldıysam onunla yetinsem iyi olur.
1: Doğru. Evet, doğru. Sen İstanbul'da eğitimine devam ediyorsun ve bir müddet sonra baban başka bir hanımefendiyle evleniyor. Bu sefer gelen üvey anne özellikle kız kardeşlerine çok iyi davranıyor. Sen liseyi bitirip Siyasal Bilimler Fakültesi'nde iktisat bölümüne geçiyorsun. Artık yazmaya daha çok vakit ayırıyorsun. O dönemlerde yazıların ve şiirlerin...
0: Şiirler.
1: Bazı dergilerde yayınlanmaya da başlıyor. Sevgili seyirci, Kenan İmirzalıoğlu'na herhangi bir torpil yapmadık diğer konuklar gibi. Ama işte empati böyle bir şey biraz da. Üniversiteden mezun olunca Eskişehir Vergi Dairesi'nde stajyer olarak çalışmaya başlıyorsun. Ve sevdiğin bir hanımefendiyle evleniyorsun. Bu birliktelik sana çok iyi geliyor. Bu dönemde yazdığın şiirleri yayınlamaya devam ediyorsun. Bir kız evladınız oluyor, dünyaya geliyor. Kızına da fevkalade düşkünsün. Ancak bir süre sonra özellikle maddi imkansızlıklar aile yapısını zorlamaya başlıyor. Evde tartışmalar giderek artıyor. Sen evden uzaklaşıyorsun ve sonunda eşin kızını da alarak evden ayrılıyor. Güzel başlayan bir evlilik hüsranla sonuçlandı. Kızınla eşin evden ayrıldı. Ne hissediyorsun?
0: Bunda biraz emeğim vardır.
1: Payın.
0: Evet. Yani payım, pay derken de yani ayrılmalarında bir herhalde tabii yani emek isteyerek verilen bir şey. O istemeden yapılan...
1: Senin payına da bir miktar bir şey düşüyor.
0: Muhakkak. Yani muhakkak. Evet. Bir de şair, şiir yazan birisi... O duygusallıklar tabii onu çok etkiler. Onun için güzel bir alan açar ama o romantizmi eşime ne kadar gösterebildim ondan çok emin değilim. Eğer o seviye o romantizmi ona da biraz gösterseydim herhalde her şeye rağmen yanımda kalabilirdim. Biraz kendimde de yani kızımı da alıp gittiğine göre biraz kendimde de...
1: biraz hayıflanıyorsun.
0: Evet.
1: Hayatını yeniden düzene koyabilecek gücün var mı?
0: Her zaman olmalı.
1: Tabii var.
0: Ki, var tabii ki.
1: Dünyanın sonu
0: bir
1: değil.
0: Bir şair ayarıyla.
1: Evet, her iki taraf için de dünyanın sonu değil bir şekilde.
0: Yani günün sonunda bir ayrılık var. Hani evet, bir kayıp.
1: Kolay değil.
0: Evet.
1: Kolay değil ama dünyanın sonu da
0: sonu değil.
1: Evet. Sen de artık Eskişehir'de kalmak istemiyorsun. İstanbul'a geliyor ve maliye müfettişi yardımcısı olarak bu defa işe başlıyorsun. İstanbul'a yerleşmek senin edebiyat dünyasında da bir çevre edinmeni sağlıyor. Bu süreçte ilk kitabını yayınlıyor ve çok önemsediğin bir dergi için dönemin yazarları ve şairleriyle birlikte çalışıyorsun. 1967'de yeniden aşık oluyor ve evleniyorsun. Bu evlilikten bir erkek evladın oluyor. Bir yandan yazmaya devam etmene rağmen evi geçindirmek için vergi dairesinde çalışıyorsun. Ardından Ankara'ya atanıyor ve eşini de yanında tayin ettiriyorsun. O da bir çalışan insan. Ankara'da bir aile olarak hayatı tutunmaya gayret ediyorsunuz. Ancak yine ekonomik zorluklar ve evde başlayan tartışmalar evliliği yıpratıyor. Evliliğin bu sıkıntılı günlerinde çok büyük özveriyle çıkardığınız dergi de kapatılıyor, bir edebiyat dergisi. Bu yaşananlar seni daha çok sıkıntıya sokuyor ve evliliğiniz için bir çıkış yolu bulamıyorsunuz ne yazık ki. Eşin evden ayrılıyor ve sen bir kere daha yalnızsın.
0: Biraz yalnızlığı da seviyorum galiba.
1: Bir baba, babaya benziyor değil mi? Hikayesi babasına benziyor.
0: Evet.
1: Maddi problemler, evlilikler. İkinci evlilik de yürümedi, dergi de kapandı. Nasıl hissediyorsun her şeyi? Bu da nasıl hissediyorsun, nasıl hissediyorsun?
0: İki kanat kırılmış gibi hissediyorum yani çünkü...
1: Baştan
0: yani,
1: başlaman gerekecek çünkü.
0: Yani bir tarafında edebiyat, şiir kanadı var. Diğer tarafında aile kanadı var. Bunda iki kanat daha aynı anda kırılıyor. Evet. Yine yazmak için müthiş bir ortam.
1: Çok fazla yazmak için.
0: Çünkü burada ciddi bir
1: belki
0: kalem var.
1: Belki de evlilik sana göre mi değil acaba? Öyle bir şey. Bazı insanlar... da durmuyor yani.
0: Durmuyor değil mi? Olmuyor.
1: Olmuyor bazısında. Evliliklerinde ve aşk hayatında bir türlü mutlu olamamanın sebebi sadece maddi imkansızlıklara herhalde bağlanamaz.
0: Öyle
1: sende de bir
0: evet. Diyorum ya, orada da benim bir payım vardır. Vardır tabii.
1: Vardır. Baba ile aynı kaderi paylaşma konusu. Armut dibine mi düşmüş?
0: Yani ben aslında işimi şehir dışında yapmıyorum. Yani yine evimdeyim. Yani devlet dairesine gidiyorum. Evime geliyorum. Evde kendime belki zaman ayırıp bir şeyler karalıyorum, yazıyorum. Ama
1: hani şey çok... biraz şöyle bir şey düşünmek mümkün mü? Şiirle, edebiyatla uğraşan bir insanın maliye müfettişi yardımcısı olarak mutlu olması kolay bir şey midir acaba?
0: Hiç değil.
1: Beklenir mi?
0: Pek beklenmez.
1: Daha önce de zaten orada çok yani işler güzeldi. Gönülde yatanla pratikle çok şey yapmıyor.
0: Paralel. Keşke olabilse yani, hani bu edebi kısımla ben o geçimimi sağlayabilsem.
1: Ya keşke. Dost ve sosyal ortamlarda yazdığın şiirlerdeki gibi şairane konuşuyor ve insanları etkiliyorsun. Sen de yalnız kalmak istemediğin için aşk hayatından hiç eksik olmuyor. Biten evliliğin ardından arkadaş ortamında tanıştığın bir hanıma aşık oluyor ve bir kez daha evleniyorsun. Sevgiyle başlayan bu evliliğinde kıskançlıkların ve tutarsız davranışların
0: benim.
1: Sebebi...

0: Ben ama yok.
1: Şunu
0: Yine bir
1: hatırlatayım mı? 23 yaşında anneyi kaybe 23 yaşındaki henüz 23 yaşında olan annesini kaybetmesi parmak kadar bir çocuğun ileride
0: o büyük eksiklik acaba hep
1: evet yani
0: tamamlanmaya çalışılıyor fakat aslında
1: olmuyor
0: evet.
1: Tamam. Sen dedin ya o boşlukta olmaz diye.
0: Yani yanlış kilide yanlış
1: Kendinde.
0: anahtar mı
1: Evet.
0: denemeye çalışıyor sürekli?
1: Mi
0: Sanki
1: acaba?
0: evet yani biraz çünkü o büyük eksikliği herhalde buradan hayatına soktuğu kadınlarla tamamlamaya çalışıyor fakat o dengeyi sağlayamıyor.
1: E zaten o boşluk öyle de
0: Bir, iki,
1: olmaz.
0: üç ve hepsinde de aynı sonuca çıkıyor olmasında belki o çocukluğumda yaşadığım durumun etkisi vardı diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü şiir yazan, edebiyatla ilgilenen insan halinden, kadın ruhundan anlayan insanlardır bir taraftan. Bunun üzerine yazıyor, insan hikayesi yazıyor. İnsan zafiyetlerini de bilir fakat
1: Evet.
0: bazen insan kendi burnun ucundakini göremez.
1: Göremez. Doğru. Mecbur kaldığın dönemler dışında memuriyeti de yazmayı da hiç bırakmıyorsun. Yaşadığın ilişkilerin izleri kalemine her zaman yansıyor. Üçüncü şiir kitabın çıkarken edebiyat eleştirmenleri tarafından yeni bir şiir hareketinin akımın öncülerinden biri olarak görülüyorsun, gösteriliyorsun. 1980 yılına 50'li yaşlarına geldiğinde artık yazdığın şiirlerle anılıyor ve oldukça çok okunuyorsun. Bu süre zarfında birçok dergi, gazete ve yayın organında farklı mahlaslarla şiirler ve denemeler yazmaya devam ediyorsun. Yine bir sosyal ortamda tanıştığın bir kadından çok etkilenerek bir kez daha evleniyorsun.
0: Şair ruhlu.
1: Bir kez daha evli deniyorsun diyelim. Bu evliliğinde mutluluğu yakalıyor. Aile sıcaklığını ve sevgiyi ilk defa hissediyorsun.
0: Çok şükür sonunda.
1: Evliliklerinden yorulduğun için mi uzlaştın yoksa evliliklerden yorulduğun için mi uzlaştın yoksa bu evlilik seni gerçekten mutlu mu ediyor? Ne dersin?
0: Hepsinin payı vardır. O ilk
1: Evet.
0: üç evlilikten de öğrendiklerim vardır. O kadınların bana öğrettikleri, sonrasında bir muhasebesini yaptıysam kendimdeki eksiklikler veya çıkıntılıklar.
1: Evet.
0: Dördüncüye de belli ki daha bir gönül koymuş sanki.
1: Bir de
0: Yani
1: erkekliğin ilk 50 senesi zor. 50'sinden 50'li yaşlarına geldiği için artık bir
0: biraz daha
1: kadını anlayacak,
0: olgunlaşmış.
1: mutlu edebilecek hale gelmek. 50'sinden küçük bütün erkekler şu anda çok kızıyor bize, ikimize de. Yani aslında bana
0: Sana
1: kızıyorlardı. Ben seni de
0: kızıyorlardır abi.
1: kattım işin içine
0: Teşekkür ederim.
1: yırtmak için. Ama öyledir ya. Erkekliğin ilk 50 yılı bayağı zordur yani. Sonraki 50 yıl biraz daha az bulanık.
0: Daha dengeli
1: Ben
0: diyelim.
1: sen daha oralarda değilsin, ben söyleyeyim sana. Evliliklerden zamanında yaşadığın sıkıntılar ve karmaşıklaştırdığın hayatın sebebiyle biraz da senin yaptığın bir şey yani. Kendini içkiye daha çok bırakıyorsun. Sağlığın olumsuz yönde etkileniyor bu sebeple ve gün geçtikçe daha kötü hissediyorsun. Sonunda bunalımın eşiğine geliyor ve yaşam enerjini tamamıyla kaybediyorsun. Eşin seni bu durumdan çıkarmak için muazzam bir gayret sarf ediyor. Ama sen içinde bulunduğun bu durumdan bir türlü çıkamıyorsun. Geriye dönüp baktığında yaşadığın hayatı nasıl değerlendirirsin? Neden bu kadar mutsuz ve umutsuzsun? Yani melankolik bir kişilikten büyük oranda bahsediyoruz.
0: Bence yapısal. Yani evet yaşadıklarımın etkisi var ama biraz yapımda da var. Belki hani beni biraz şiiri bana sevdiren durum da o içimdeki öz duygu olabilir. O melankolik yapı olabilir. Sadece annem işte çok erken yaşta vefat etti. Babam da bizle yeterince ilgilenmedi. Sonra üvey annenin sıkıntılarını yaşadık. Bunların bende yarattığı tahribatlardan dolayı böyleyim gibi gelmiyor bana.
1: Biraz yapıda da
0: Evet,
1: var.
0: biraz yapı da var ve o ama bir tarafıyla hem
1: Doğası
0: melankolik
1: gereği
0: yapıyor,
1: derler ya,
0: evet bir
1: öyle bir şey.
0: hüzünlü, kasvetli yapıyor ama bir taraftan da çok güzel evet
1: Yazdırıyor, evet.
0: yazdırıyor ve onu insanlar seviyor ve kendilerinden bir şey buluyorlar. Bir taraftan da o anlamda da yalnız olmadığımı da hissediyorum.
1: Belki de bu nedenle ta başında konuştuk ya, ideal diye bir şey. Yani var ama ulaşmak, yani hem iyi bir baba ol, iyi bir eş ol, hem iyi bir
0: İyi bir
1: şair ol
0: edebiyatçı,
1: filan
0: şair ol.
1: falan. Bunların herkese, her bireye kısmet olmuyor. Çünkü zor bir şey. Çok uzun bir liste bu.
0: Kesinlikle
1: Çok
0: hepsini
1: uzun.
0: ideal bir şekilde yapmak çok zor.
1: Evet.
0: Yani ideal baba olmak zaten hani başlı başına ciddi bir olay. Bir de onun yanına mesleklerini koyacaksın, sanatı koyacaksın, şiiri koyacaksın.
1: Ya zaten belki de bu mutsuz, neden böyle mutsuz?

0: Sus'un sorusu belki de böyle. Yani şiirini yazıyor. Onunla içli dışlı hemhal bir adam yani. Bunun için doğmuş da denebilir değil mi?
1: Bir de yani o dönemlerde bugünkü kadar niye bu kadar Sus'un sorgulanmıyordu?
0: Yani evet doğru.
1: Bu kadar doğru. Sorgulanmıyordu.
0: Şimdi bu kadar bireyci
1: hani mutlu
0: değildi,
1: olmak evet. Biraz daha moda bir durum. Yani mutlu değilsen aa nasıl?
0: Evet.
1: Çünkü hani fotoğraflarımıza bak, yediklerimize bak. Biz çok mutluyuz. Ha. Bir pompalanıyor ya insanlar tarafından. Evet. Şu dönemde şu dönemde belki öyle ama o dönemlerde mutsuzsan mutsuzsundur.
0: Evet. Üstelik
1: ben mutsuz yazıyorum fakat o yazdıklarımla başka insanlar yine kendilerinden bir şey buluyorlar. Demek ki yalnız da değilim.
0: Buldun mu kim olduğunu?
1: Buldum diye hissediyorum.
0: Peki gelsin mi?
1: Gelsin tabii.
0: Geliyor efendim.

0: Süreyya.
1: Cemal Süreyya müthiş, muazzam şair. Sen seviyorsun Cemal Süreyya. Ben bu tüylerin diken diken oldu, evet.
0: Çünkü bir önceki hikayede aşktan bahsetmiştik ya.
1: Aklından mı geçti?
0: Hayır. Cigarımı attım denize şiiri vardır Cemal Süreyya'nın. Ben onu çok özel bir anımızda sinema okumuştum.
1: Öyle mi?
0: Evet, orada bir paragrafı vardır. Bizim için çok kıymetlidir.
1: Ezberinde mi?
0: Yok.
1: Cemalettin Seber veya bilinen adıyla Cemal Süreyya, Kürt kökenli bir şair, yazar ve çevirmen. Türk şiirinde yenilikçi bir hareket olan ikinci yeni akımının öncü şairlerinden biri. Eşinin tüm uğraşlarına rağmen hayata karşı umutsuz ve bitkin bir şekilde yaşayan Cemal Süreyya, geçirdiği bir kalp spazmı sonucunda 1990 yılında sadece 59 yaşındayken hayatını kaybetti. Üvercinka adlı şiir kitabı, evet, Yeditepe şiir armağanına, Göçebe adlı eseriyle Türk Dil Kurumu şiir ödülüne, Sıcak Nal ve Güz Bitiği adlı eseriyle de Necati Gil şiir ödülüne layık görüldü. Cemal Süreyya şiir ödülü, yani kendi adına Cemal Süreyya ödülü 1991 yılından itibaren, kaybından bir sene sonrasından başlayarak Cemal Süreyya Kültür ve Sanat Derneği tarafından veriliyor. Cemal Süreyya üniversite yıllarında bir arkadaşıyla bir iddiaya girdi ve kaybedenin fiziksel ve bedensel olmasa da ömür boyu taşıyacağı bir şeyle cezalandırılmasına karar verdiler. Ne acımasız bir şey, bahismiş değil mi? Bu da isimleri oldu. Cemal Süreyya iddiayı kaybederek adındaki ikinci Y'yi sildi ve bunu da tabii ki yine şiir yoluyla ilan etti. Biz de kendisine onun bir şiiriyle veda edelim. Ezberinde olmayabilir ama burada yazıyor. Hmm. Hadi bakalım. Efendim, Kenan İmirzalıoğlu'nun sesinden Cemal Süreyya.
0: İki kalp arasında en kısa yol. Birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.
1: Ağzına sağlık. Peki. Kendisini sevgiyle, saygıyla, rahmetle,
0: Şükranla anıyoruz, bize anmış. Çok güzel duygular yaşattı, aşklarımızı paylaştı, evet. Gerçekten aşklarımıza dil oldu, evet. Bizim dilimiz dönmedi, onun şiirleri dil oldu duygularımıza, o yüzden gerçekten teşekkürü borç bilirim.
1: O zaman ne diyelim, melankolinin en güzel hali değil mi?
0: Cemal Süreyya, evet. Nurlar içinde yatsın.
1: Evet, nur içinde yatsın.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Kenancığım, oyuncu olmak seni daha mı hassas yaptı? Oyunculuk öyle bir şey midir?
1: Yani zaten çok duyarsız ve vicdansız bir insan değildim ama oyunculuk tabii empati yeteneğini çok daha fazla geliştirdi. Yani bunu ilk Yazıtura'dan hatırlıyorum.
0: Ben de oradaydım.
1: Evet, beraberdik abi, biliyorsun. Sağken seni hiç görememiştim. Sen maalesef orada hayatını kaybettin.
0: Şeyimiz vardı
1: ama. Ha, öncesinde bir büfede değil mi?
0: Büfemiz vardı. Evet.
1: Ki oradaki en büyük desteğim de sende, seni evet, kaybettik.
0: Gazi
1: İyice
0: büfe.
1: Zaten
0: hatırlıyor
1: benim,
0: musun?
1: Tabii Gazi büfe. Tabelasını böyle sırtıma alıp gelmiştim. Orada mesela oradaki karakteri oynarken tamam, onu canlandırıyorsun. Adam askerden zaten ruhu yaralı gelmiş. Bir sürü sıkıntıları var. Anne kaybı var.
0: Azalarak gelmiş,
1: evet,
0: bir adam.
1: Evet, evet. Yani bir fiziksel arızada kalmış. Babasıyla iletişimi sıkıntılı. Amcayı erken gitti.
0: Tabii.
1: Onun öncesinde ben hep şeyi söylerdim. İşte Taksim Meydanı'nda falan dolaşırken üniversite zamanlarında. Doğan Görünümlü Şahinlere binip müziğin sesini sonuna kadar açan arkadaşlara biraz sinirlenirdim. Ya arkadaşlar, ben köyden geldim ve bu şehirde yaşamayı öğrendim. Siz burada doğdunuz, büyüdünüz. Niye hala hani bu uyumu sağlayamıyorsunuz diye birazcık hani sinirlenirdim.
0: Niye bu kadar?
1: Hani ben Nişantaşı'nda doğup büyüseydim belki bunu söylemek ukalalık olabilirdi ama ben Ankara'nın köyünden doğup geldim. Yani 30 haneli köyden çıkıp geldim ve bu şehrin düzenine uyum sağlayabiliyorum. Bunun kurallarına uyabiliyorum. Siz neden bu kadar pervasızsınız diye bir eleştirim olurdu. Yazıtura'da oynayınca o Doğan Görünümlü Şahin'in içine bindim ben. Taksim Meydanı'nda dolaşan ve etraftan da bir şey diyecek misiniz bana? Evet, sesi sonuna kadar açtığımın farkındayım. Herhangi bir şey mi? Hayırdır, ters mi bakıyorsun falan potansiyelli.
0: Hayattan
1: bir, evet,
0: alacaklı gibi davranmak değil
1: kesinlikle
0: mi? Hayatı alacaklıymış gibi davranmak.
1: Bu hayat beni yaraladı.
0: Evet.
1: Yani sen bir de yarımın üzerine tuz mu serpmeye
0: sizin
1: niyetlisin?
0: Sizin de haberiniz yok.
1: Evet, sizin de haberiniz yok.
0: Benim ne çektiğimden. Tabii. Benim siz çektiklerimin bedelini herkes ödeyecek falan gibi bir şey.
1: İlk ses çıkartan ödetirim.
0: Evet.
1: Gibi bir ruh halinde o arabanın içinde dolaşınca dedim. O arabanın içine binmeden o arabadakiler hakkında bundan sonra hiç kesmeyeceksin, konuşmayacaksın. Çünkü yanlış. Kimsenin kaderini yaşamadan, kimsenin hayatına dair ukalalık yapmayacaksın.
0: Tamam.
1: Sen mutlu bir ailede büyüdün, öyle bir askerlik yaşamadın. Öyle bir fiziksel arızan yoktu. Annen hep yanındaydı. Onların sevgisini hep hissettin. Ve buraya uyum sağladın. Bu çocuğun burada doğmuş olması artı bir önde başlamış olması anlamına gelmiyor. Ailesel ne gibi eksiklikleri var bilmiyorsun. Bunları bilmeden de artık bu yargıları yapmayacaksın. Tabii benim için oyunculukta da çok temel bir güç oldu.
0: Hayatını nasıl dengede tutuyorsun? Çünkü ben şey diye düşünüyorum. Eski Yeşilçam aktörleri gerçek şöhretlerdi diye düşünüyorum. Bir Azerbaycan, yanılmıyorsam, seyahatini dinlemiştim.
1: Kazakistan.
0: Kazakistan, evet. Seyahatini dinlemiştim. Onlar kadar muazzam bir şöhret yani. Televizyon çağının şöhretlerinde alışmadığımız bir şöhretin var senin. Hayatını nasıl dengede tutuyorsun? Yani özel bir çaba gerektiriyor mu bu? Çünkü sen çok dengeli yaşayan birisin, onu biliyorum.
1: Yani bilmiyorum, yani gayret ediyorum. Kalbimin sesine bakıyorum abi. Çünkü günün sonunda yatağa gittiğin zaman o yastık ve senin başın var ya, hani bir baş başa kaldığın an var ya, yani oradaki esas o ana kadar yaptıkların uykunu kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu? Rahat uyuyabiliyor musun, uyumuyor musun? Yani kendime verdiğim bir hesabım var. Zaten ben o hesabı verebilirsem başkasına verecek bir hesabım kalmaz. En temel odak o kendi kalbim ve vicdanımı aldığım için o zaten bir denge sağlatıyor.
0: Kendi karneni kendin mi yazıyorsun?
1: Biraz öyle oluyor.
0: Not kırdığın zaman da oluyor.
1: Çok.
0: Tabii. Başka türlü. Hepsi yani, on karne mi?
1: Benden fazla benim kulağımı çeken yoktur.
0: Evet, buna denge diyoruz zaten.
1: Ha, sonucu ona geliyor.
0: Sonuçta evet. Denge, evet. Peki en verimli olduğun zamanları nasıl tanımlıyorsun? Ne olunca çok verimli oluyorsun?
1: Yaptığım işi sevince, çok inanınca. Yani iyi bir senaryo zaten sadece sette kalmıyor. Gün boyu her an burada sohbet ederken bile gerçekten şu an iyi bir senaryo elimde olsa bir taraftan hep bir dönen
0: işliyor
1: bir... İşliyor. O background'ı işliyor. Zaten senaryoların gücüne de ona göre karar veriyorum. Okuyorum. Ertesi gün bakıyorum kendime. İçimde sahneler oynanıyor mu? O karakter bir şey söylüyor mu?
0: Ne kadar bende kaldı, iz bıraktı, evet. Ona mı bakıyorsun?
1: Ona bakıyorum.
0: Yani, önemli bir ölçü tabii.
1: Çünkü bazı şeyler çok güzel yazılıyor. Fakat özünde aslında o kadar güçlü olmuyor. Yani yazının güzelliği seni kandırabiliyor. Yani hikayenin gücü...
0: Sözün büyüsü...
1: Evet, seni etkileyebilir. Seni fakat sen o sözü seyirciye aynı şekilde anlatamayacaksın. O sol tarafta yazıyor. Diyaloğunda yok.
0: Yani sen senaryoların hem sağını hem solunu mu okuyorsun?
1: Ben tersten de okuyorum bazen.
0: Çünkü okumayanlar da oluyormuş diye.
1: Duyuyorum öyle şakalar.
0: Evet, ben de duyuyorum. Şaka olsun. Umarız şaka.
1: Evet.
0: Peki, çocukken oyuncu olmayı düşünüyor muydun? Yoksa baban bacağını ayırır mıydı? Öyle bir şey.
1: Yok. Vallahi öyle bir niyetleri olsa zaten adımı Kenan koymazlardı. Benim adımım yani...
0: Kenan Pars'tan
1: isim babası mı? Kenan Pars.
0: Aa,
1: tabii ki.
0: Onu beğeniyorlardı demek ki.
1: Tabii.
0: O da ne tatlı bir aktördü ya.
1: Kendisiyle tanıştım sonra.
0: Öyle mi? Evet. Amerika'da görmüştür biliyorsun değil mi? Amerika'ya giden oyunculardan biri.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: O kısmı bilmiyordum.
0: Kenan Pars, Nihat Aybars bunlar şeydir. Amerika görmüş oyuncularımız var yani. Döndüler ama evet çocukken diyorduk.
1: Çocukken gerçekten yoktu. Ben hatta matematik okurken bile yoktu.
0: Sen nerede okudun?
1: Bir anda oldu. Hatta şöyle bir anım var abi, onu anlatayım istersen. Ben matematikte okurken Levent'e bir arkadaşım vardı. O da sinemaya, tiyatroya çok
0: düşkün.
1: Çok düşkündü, çok giderdi, izlerdi. Ve sanırım Pera Sanat diye bir yer açılmıştı o ara. Pera. Orada yönetmenlik...
0: Pera Güzel Sanat'la.
1: Evet.
0: Sıra Selviler'de.
1: Evet.
0: Evet, evet.
1: Oradan yönetmenlik dersleri almayı düşünüyordu. Ben de o ara Levent'e şey demiştim. Levent, biz analitikçi insanlarız oğlum, sen hani...
0: Ne işin var?
1: Evet, ne işin var yani, biz matematiğe geldik.
0: Kendi
1: sen
0: başına gelecekleri
1: falan
0: bilmeden.
1: Evet, sonra Levent'e bunu deyip, Levent'in halen matematik öğretmeni olması ve benim de oyuncu olmam tabii. Ben yönetmen olacaktım.
0: Adamı yoldan döndürdün mü? Ha, ben dönmedi de devam etti
1: yok,
0: diye bir şey bekliyorum.
1: Yok, döndürdüm. O matematik öğretmeni. Ama içinde gerçekten güçlü bir aşk olsa kimse döndüremezdi. Kimse, tabii canım, ne doğru. Kenan ne İsmail.
0: Güzel bağladın. Ve sen sonra nasıl?
1: Sonra...
0: Bir kere bir şey oldu. Yani bir dünya güzelliğin var değil mi senin?
1: Ona dünya güzelliği demiyoruz.
0: Ne diyoruz? Best model of...
1: Best model of... Önce Türkiye, sonra world oldum. Best model of the world. 64 ülke arasından.
0: Macera orada başlıyor.
1: Evet. Yani 97'de sonra işte...
0: Niye şey, ya? Dünya güzeli daha güzel değil mi? Sen oldu, dünya güzelisin.
1: Senin gözünde güzelsem güzelimdir.
0: Çoğumuzun gözünde.
1: Ondan sonra işte bazı yapımcılar görüşmek istedi benimle. Fakat yani ilk üç hikaye şey gibiydi. Konu mankeni. Yakışıklı bir arkadaşımız var. Onu konu mankeni olarak koyalım. Ben de
0: yetsin.
1: Zaten hiçbir şeyim yok. Hani bu konuda hiçbir tecrübem yok. Böyle bir işe de çok kendimi yakıştırmıyordum. Böyle düşünürken Takdir Osman Sınav Deli Yüreği teklif etti. Ki hani susurluk, perde arkası, enteresan hikayeler. Ben de ülke gündemiyle ilgilenen bir öğrenci olarak matematikte okurken Yıldız Teknik'te. Arkadaşlarımız keza öyle. Allah Allah falan ilgimi çekmişti. Sonra Osman abiyle de biraz oturup sohbet edince onda da bir toprak kokusunu alınca böyle bir Anadolu insanı. O tabii
0: Osman Sınav'ın da fırtına olduğu zaman.
1: Zamanlar.
0: Evet.
1: Sonra Osman abinin işini kabul ettim.
0: Ve
1: tamam, Osman abi
0: infilak etti o işi.
1: Tabii çok zaten. Hani o bayağı ciddi bir şey istemişti. Osman abi bana şey dedi, işte ben dedi böyle bir iş yapacağım, senin oynamanı istiyorum. Ben de Osman abi işte matematik okuyan bir adam olarak rasyonel bir soru sordum. Benim hiç tecrübem yok. Sadece kısacık bir reklam filmi çekmişim, kamerayı da orada görmüşüm. Siz neye güveniyorsunuz da böyle bir şey teklif ediyorsunuz? O da dedi ki, sen benim bu tecrübeme güveniyorsan, bu tecrübe diyor ki sende o potansiyel var. Sen
0: ben
1: bunu yapabilirsin. Evet.
0: Yardım
1: ben bunu
0: edeceğim.
1: Alıyorum.
0: Yardım
1: ama
0: edeceğim.
1: Bu işe kelleni koyman lazım dedi. Hı. Dedim en büyük şeyi istiyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunun dedim cevabını hemen veremem.
0: Aa.
1: Ben bir düşüneyim dedim.
0: Naz Niyaz'a bak. Başrolle hayata başlayacaksın. Bir de Naz Niyaz mı yaptın?
1: Aslında hiç Naz Niyaz değil. Verebilir miyim, veremez miyim?
0: Tabii,
1: bunu sorguluyorum.
0: Akılcı düşün.
1: Tabii yani rasyonel okuyorum mevzuya. Aa, meşhur olacağım gibi hiç öyle şeylere hiç girmedim. Sonra gerçekten bir hafta sonra geldim Osman abiye. Tamam dedim. Kellemi koyacağım bu işe. Ondan sonra başladık.
0: Eti de ve senin, kemiği de senin.
1: Kemiği vermedim.
0: Vermedim. Sonra zaten çok kısa bir süre sonra, birkaç sene sonra da Yazı Tura'da buluştuk değil mi?
1: Tabii 4 yıl biz Deli Yüreği çektik. Onun arkasından yaptığım ilk sinema filmidir. İlk yani sinema. Bumerang Çeyenim'den sonra ilk sinema filmidir.
0: Ben çok iyi hatırlıyorum. Kendi aramızda da konuşmuştuk seni ilk tanıdığım zaman. Şeyi anlaşılıyordu. Kelleyi koyduğunu anlaşılıyordu. Hmm. Yani çok anlaşılıyordu.
1: Azmetmiştim.
0: Azmetmiştin, hazmetmiştin öbür tarafı da.
1: Evet, yani
0: deli yürek meselesi hazım zorluğu yaratabilir bir şey. Büyüklükte bir
1: evet,
0: iş diye.
1: Kolay sınav değil.
0: Yok, kolay sınav değil. Peki eleştiriler oluyor mu? Hala eleştiri aldığın oluyor mu? Eleştiriye karşı tutumun nasıl?
1: Abi Messi
0: hazımdan
1: bile eleştiriliyor. Messi eleştiriliyor. Messi bile eleştiriliyor. Ben tabii ki eleştiriliyorum.
0: Maç bazında eleştiriliyordur. O kadar ki. Ama yani. Messi çünkü.
1: Ama Messi Messi'dir yani.
0: Ne yapıyorsun eleştiri karşısında? Sakin kalıp tartma etme şeyi.
1: Tanım. Sosyal medyada fütursuz bir yani orada filtresiz Linç. Bir dil var. Ama Allah'tan benim de haberim yok. Çünkü hiçbir sosyal medya hesabım yok. Hiçbir sosyal medyayı takip etmiyorum.
0: Ha.
1: Ben sadece YouTube'da ilgilendiğim konuların videolarına bakıyorum.
0: Senin fotoğrafın ve soyadının bir kısmının olduğu bazı hesaplar var. Onların
1: hepsi sahte. Hiçbiri bana ait değil. Burada seyircilerimize tekrar söylemek isterim. Sosyal medyada hiçbir hesabım yok. O yüzden de birebir içinde de değilim. Hiçbir mecra adamı yok. O yüzden de hani sosyal medyadaki kirlilikten etkilenmiyorum. Ama senin gibi abilerim, büyüklerim, meslektaşlarım bir eleştiride bulunduğu zaman onu tabii ki ciddiye alıyorum. Onu tabii ki ciddiye alıyorum.
0: Büyüğümüz, küçüğümüz kimse ciddiye almaz. Herkesin eleştiri.
1: Ben böyle öğrendim zaten. Yani bu işin okuluna gitmedim. Öğrenmenin
0: bir yolu
1: tabii.
0: Zaten.
1: Aynen. Yani evet. Sette böyle öğrendim. Sonra sonra öğrendim.
0: Bu tutumun kendisi de bir okul zaten. Yani bu ihtiyaç, ona kulak asma, değerlendirme. Çünkü hepsini kabul etmek zorunda da değilsin. Bazısını eliyorsundur.
1: Tabii.
0: Bu eleştiriler beni geliştirir dediklerini. Ben de öyle davranmaya çalışıyorum.
1: Ama bu tavır bende çocukluğumdan beri vardır. Annem bana hep şeyi söyler. 40 kişiye akıl sorarsın gene kendi bildiğini yaparsın. Anneciğim yani benim aklımdan daha üstün bir akıl varsa onların bildiğini yaparım diyorum ben. Evet. Yani şey değil.
0: Doğru. Eline ne geçerse okuyor ve hayatı kitaplardan öğrenmeye çalışıyorsun. Yazmaya da başlıyorsun. Yazdıkların öğretmenlerin tarafından beğeniliyor. Hatta bir kompozisyon yarışmasında da ödül alıyorsun.
1: Daha iyi nasıl yazabilirim diye uğraşacağımı düşünüyorum.
0: Bu ödül seni çok mutlu ediyor ve yazmaya devam ediyorsun bu sebeple de.
1: Şair bile olurum.
0: Şair bile olursun. O dönemlerde yazıların ve şiirlerin...
1: Şiirler.
0: Bazı dergilerde yayınlanmaya da başlıyor. Üçüncü şiir kitabın çıkarken edebiyat eleştirmenleri tarafından yeni bir hareketin öncülerinden biri olarak görülüyorsun, gösteriliyorsun. Cemalettin Seber veya bilinen adıyla Cemal Süreya, Türk şiirinde yenilikçi bir hareket olan ikinci yeni akımının öncü şairlerinden biri. Geçirdiği bir kalp spazmı sonucunda 1990 yılında sadece 59 yaşındayken hayatını kaybetti.
2: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
4: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
3: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
0: Kenancığım harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Empatide de tabii ki çok başarılısın doğal olarak. Peki tamam. Son bir soru sormak istiyorum. Çok beğendiğin 3 tane oyuncu söyle bana ama Türkiye'den söyle. Öyle Robert De Niro falan olmaz. 3 tane.
1: Ahmet, Mümtaz, Taylan.
0: Çok teşekkür ederim. Tam da beklediğim cevap. İyi ki geldin. Lalini ve Leyla'yı çok sarıl. Sineme çok selamlar.
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ediyoruz geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program yaptınız. Bunun içerisinde olmak gerçekten kıymetli. Normalde niyetimiz biliyorsun daha öncesindeydi. Belki ilk başlarda ben gelecektim ama arada konuştuğumuz mevzudan dolayı olmadı
0: o işler. Biliyorum.
1: Dikkat etmem gerekiyordu. Biraz daha izole olmam gerekiyordu.
0: Biz de biraz daha olgunlaşmış olduk burada.
1: Siz her zaman olgundunuz. Mesele aramızdaki empatinin olgunlaşması. O yüzden gerçekten bu programa emeği geçen, ortaya çıkartan herkese bir kez daha seyircilerimizin önünde teşekkür etmek isterim.
0: Rica ederim. Lütfen
1: ihtiyacımız var.
0: Konuşmayı bırak çünkü programı sana teslim edecekler haftaya diye biraz tedirgin olmaya başladım.
1: Peki.
0: Var ol. Efendim sevgili Kenan'ı, Kenan İmirzalıoğlu'nu misafir ettik. Çok da iyi ettik. Ne iyi etti geldi. Önümüzdeki hafta başka bir empatide, yine empatide görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
1: Hava durumu. Radyo tiyatrosu.
2: Başkomiser Nevzat karısıyla kızının katillerini buluyor. Radyo tiyatrosunda. NTV Radyo'da.
1: Yırtıcı kuşlar zamanı genel istek üzerine yeniden yayında.
3: Başımızı çevirince çelik çerçeveli koyu renkli camların arkasına sakladığı gözlerini bize dikmiş Sabri ile karşılaştık. Gergin adımlarla yaklaşırken sorusunu tekrarladı.
4: Ne takibinden söz ediyorsun?
1: Ahmet Ümit'in son romanından NTV Radyo için uyarlanan Yırtıcı Kuşlar Zamanı cumartesi 11.30'da, pazar 19.30'da...
3: Basamaklar yeniden gıcırdamaya başladı.
1: Sadece NTV Radyo'da.
3: Kapıyı biraz daha araladım. Oradaydı işte.
5: Zeynep, kime aitmiş silah?

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 yenilirken Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe şansını son 2 haftaya taşıdı.
1: Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken zirvedeki puan farkı 4'e düştü.
2: Burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
1: Sarı Kırmızılılar 26. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. Derbi mağlubiyetiyle ümidini kaybeden Fenerbahçe umutlandı. Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacağı deplasmanda ikinci yarıda kayboldu. İlk devre Yunus Akgün ve Muadil Manji'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ev sahibi 57. dakikada Şerif'le öne geçti. Sarı Kırmızılılar 63. dakikada kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Samsun Spor son 20 dakikada Muadil Manji ve Şerif'in ikinci golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek hafta daha iyi motive olmaları gerektiğini söyledi.
3: 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor.
1: Galatasaray farklı yenilgiye rağmen şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan 2 haftada 1 maç kazanır veya 2 maçta da berabere kalsa bile zaferini ilan edecek. Fenerbahçe ise geçirdiği çalkantılı haftanın ardından Başakşehir'i 3-1 yenerek şansını son 2 maça taşıdı. Tedesco döneminden sonra teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Sarı Lacivertler, Talişka'nın hat-trick ile kazandı.
4: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor.
1: Lider Galatasaray gelecek hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Takipçisi Fenerbahçe ise Konya Spor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ise bitti. Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Bordo Maviller son 2 haftaya liderin 8 puan gerisinde girdi. İkincilik yarışında da yara alan Fatih Tekke'nin ekibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
0: Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e çıkması Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar kentin birçok noktasında araçlarıyla konvoy oluşturdu. Halaylar çekildi, havai fişekler atıldı.
5: Binlerce taraftar dev ekranlardan maçı takip etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle kutlamalar başladı. Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.
6: 14-15 yıldır yaklaşık şampiyon olamıyoruz. Bu bizim özlemimizdi. Takımımızı çok seviyoruz. Bekle bizi Süper Lig. Bekle bizi Süper Lig.
5: Ahmet Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Ligi 2. tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Deplasmanda oynanan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı için Diyarbakır'ın bazı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Genç yaşlı çok sayıda kişi karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. 3-3'lük maçın ardından taraftarlar kentte araçlarıyla konvoy oluşturdu.
7: Ahmet Spor Trendyol 1. Ligi'nde 74 puan aldı ve rakibi Erok Spor'u geride bırakarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Tabii bu başarı Diyarbakır sokaklarında kutlanıyor. Ahmet Spor taraftarları sokaklara döküldü ve büyük araç konvoyları oluştu. Şu anda trafik adeta kilitlenmiş durumda.
5: Taraftarlar takımlarının Süper Lig'e yükselmesini halaylarla kutladı. Havai fişek atıldı. Sadece Diyarbakır'da değil, bölgedeki birçok kentte de kutlama yapıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi.
8: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
8: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
9: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
8: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
9: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
0: Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı ve en dikkat çeken Sonel'in çelişkili ifadeleriydi. Sim kart inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadığı, ardındansa kendisinin aradığını söyledi. Sonel kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları reddetti.
5: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan 9'ya ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
10: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
5: Tamam. Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
10: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
5: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynal ve ailesinin Antalya'da 5 yıldız otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynal Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
10: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konuların da araştırılmasını istiyorum.
0: Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim vardı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken salonda gerilim yükseldi, kavga çıktı.
11: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
9: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
12: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
9: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
13: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
12: Herkesin hakkını savunma. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
9: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e gitmek için Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde bir araya gelmiş. Polis bu grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda açıklama yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı.
14: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
15: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
14: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
15: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
14: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
15: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
14: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesini teşvik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğini, Türkmenlerin Irak'la kardeşliğin müstesna unsuru olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti. İranlı üst düzey bir komutan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. İran medyası ise ABD'nin 2 aylık bir ateşkes istediğini yazdı. Buna karşılık İran'ın talebi savaşın kalıcı olarak sona ermesi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını söyledi.
16: Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim.
9: İran'ın Pakistan aracılığıyla gönderdiği son teklifte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı tatmin etmedi. Tahran'ın önerisi Trump'ın olası askeri seçeneklerle ilgili briefing almasından bir gün sonra geldi. Trump gazetecilerin onları yerle bir etmek mi istiyorsunuz sorusuna tercih etmem yanıtını verdi.
16: İnsanlık olarak tercih etmem ama seçenekler bunlar. Ağır bir şekilde girip onları yerle bir etmek mi istiyoruz yoksa bir şeyler yapmak mı istiyoruz?
9: Trump'ın bu ifadelerinin ardından İranlı üst düzey komutanlardan çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğu açıklaması geldi. Hatemül Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eşe'yi de İran'ın müzakerelerden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceğini söyledi. İran geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne aşamalı müzakere öngören bir öneri göndermişti. Öneride savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından söz ediliyor, nükleer müzakereler sonraya bırakılıyordu. Axios'un haberine göre Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın metninde bir dizi değişiklik yaptı. Witkoff, nükleer müzakereyi yeniden taslak metne soktu. Zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılmaması ve müzakere süresince tesislerin faaliyete geçirilmemesi gibi şartlar ekledi. İran'ın Perşembe günü Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Trump yetki almadan savaş başlattığı için kongrenin baskısı altında. Kongrede Amerikan başkanının yetkisini aşıp aşmadığı tartışılıyor. Trump baskılar üzerine kongre liderlerine bir mektup gönderdi. Mektupta 7 Nisan'dan beri Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırı olmadığını belirtti. 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıklar sona ermiştir dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran'la ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İran'ın sunduğu yeni planı yakında inceleyeceğini söyledi. Planın kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. Florida'da havalimanında konuşan Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin sorusu üzerine İran eğer yanlış davranır ya da kötü davranırsa saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. Ayrıca konu hakkında sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, Tahran'ın yeni bir teklifte bulunmasına ilişkin İran'ın planını yakında inceleyeceğini söyledi. Ancak İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemediğini, zira İran'ın henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini de sözlerine ekledi. Anlaşma konseptleri hakkında bilgi verildiğini belirten Trump, tam metnin kendisine iletileceğini aktardı. Donald Trump'a Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekilmesi kararı da soruldu. Trump ciddi bir eksiltmeye gidiyoruz, 5 binden çok daha fazlasını çekiyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan beklenen açıklama geldi. Amerikan yönetim Almanya'daki 36.400 askerinden 5.000'ini çekme kararı aldı. Çekilmenin ardından Almanya'daki Amerikan askeri sayısı Ukrayna Savaşı'ndan önceki seviyeye gerileyecek.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dediğini yaptı. Pentagon Almanya'da görev yapan Amerikan askeri sayısının 5.000 azalacağını duyurdu. Çekilme 6 ila 12 ay içinde tamamlanacak. Almanya, Avrupa'daki en büyük Amerikan üssüne ve en çok Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Almanya'da halen 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. 5.000 askerin çekilmesiyle sayı 2022'den önceki seviyeye gerileyecek. 2022'de Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Avrupa'daki asker sayısını arttırmıştı. Amerikan Başkanı ilk döneminde de Almanya'dan 12.000 asker çekmek istemiş ancak görev süresi sona erdiği için hayata geçirememişti. Amerikan yönetiminin başka Avrupa ülkelerinden de asker çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Trump, İtalya ve İspanya'dan da asker çekecek misiniz sorusuna muhtemelen evet yanıtını vermişti. Trump'ın kararıyla bir Tugay muharebe timi Almanya'dan ayrılacak. Biden döneminde 2026 sonunda Almanya'ya uzun menzilli ateş destek taburu gönderme kararı alınmıştı. O taburun da gönderilmeyeceği belirtiliyor. Trump, İran Savaşı'na ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına destek vermedikleri için Avrupalı müttefiklerine tepkili. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürdüğünü, Trump'ın savaştan çıkış için bir stratejisinin olmadığını söylemişti. Trump'ın asker çekme kararı bu açıklamanın ardından geldi. Analistler, Pentagon'un açıkladığı sayının çok önemli olmadığına dikkat çekti. Ancak sayı az da olsa kararın Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bölünmeyi derinleştireceği belirtiliyor.
0: ABD ile İran arasındaki savaş Almanya'yı yeni tedbirler almaya itti. Berlin kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor.
5: Orta Doğu'daki savaş özellikle enerji sistemlerindeki hareketliliğe sekte vurdu. Çok sayıda ülke enerji başta olmak üzere pek çok konuda kriz senaryolarını gözden geçirmeye başladı. Bu konuda adım atanlardan biri de Almanya. Berlin hükümeti kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor. Yeni sisteme dair ayrıntıları Tarım ve Gıda Bakanı Alois Reiner açıkladı. Acil durumlar için gıda rezervlerinin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Doğrudan kullanılabilecek konserve benzeri hızlı erişilebilir gıdalara daha fazla yer vermek istediklerini vurguladı. Buna göre bu stoklar sadece devlet depolarında değil, üreticilerde ve perakende sektöründe de bulundurulacak. Bu sistemle kriz anında gıdaya hızlı erişim ve kesintisiz tedarik akışı sağlamak amaçlanıyor. Projenin ilk aşaması için 30 milyon euro kaynak ayrılması planlanıyor. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise yıllık maliyetin 70 ile 80 milyon euro olması bekleniyor. Stoklanan ürünlerin belirli aralıklarla yenileneceği ve piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu da lojistikte ek yük anlamına geliyor. Bakan Reiner eleştirilerin aksine sürecin özelleştirme olmadığını vurguladı. Devletin tüm sistemin kontrolünü elinde tutmayı sürdüreceğini öne sürdü. Devlet kriz durumunda halkın gıda tedarikini sağlamak zorundadır ve biz tam olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz ifadelerine yer verdi.
0: Ukrayna askerlerin moralini düzeltmek ve şikayetleri azaltmak için orduda reform kararı aldı. Reform, maaşların yükseltilmesi, sözleşme koşullarının iyileştirilmesi ve uzun süre görev yapan askerlerin planlı terhisini içeriyor. Açıklama Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Zelenski, ilk reformların Haziran'da hayata geçirileceğini duyurdu. Ordudaki değişikliklere askerlerin maaşlarına zam yapılarak başlanacak. Piyade birliklerinde aylık maaş en düşük 5.700, en yüksek 9.000 dolar olacak. Halen cephede görev yapan askerlerin aldığı en yüksek maaş yaklaşık 3.800 dolar. Ukrayna Savaşı'nda Şubat'ta 4 yıl geride kaldı. Zelenski uzun süredir görev yapan askerlere önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde aşamalı olarak terhis edileceğini duyurdu. Ancak ne zaman başlanacağını açıklamadı. Halen uygulanan açık uçlu kontratlar da değişecek. Ukrayna Savaşı'nın başında yüz binlerce kişi gönüllü olarak askere gitti. Şimdi ordunun neredeyse tamamı askere alınmış kişilerden oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurların Katolik Kilisesi'ne açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı. New York Başpiskoposluğu 1300 cinsel istismar mağduruna 800 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 2024'te Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar mağdurlarına 800 milyon dolar rekor tazminat ödemeyi kabul etmişti. New York'taki tazminat miktarının Los Angeles'tan sonraki en yüksek meblağ olduğuna dikkat çekildi. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için bütün mağdurların bu durumu kabul etmesi gerekiyor. Başpiskoposluk cinsel istismar suçu işleyenlerle ilgili belgeleri de kamuoyuna açıklamayı kabul etti. Eyaletler onlarca yıl önce işlenen suçlarla ilgili mağdurlara dava açma hakkı tanıyınca son yıllarda binlerce mağdur mahkemeye başvurdu. Katolik Kilisesi Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl içinde milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Bursa'da avukat Hatice Koca Efe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görülüyor.
9: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Koca Efe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Koca Efe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul Şişli'de kayınvalide Menekşe Karabacak tartıştığı gelinini silahla vurarak öldürdü. Olay Feriköy mahallesinde yaşandı. 25 yaşındaki gelin Burçin Şahin'le kayınvalidesi 58 yaşındaki Menekşe Karabacak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kayınvalide gelini Şahin'e silahla ard arda ateş etti. Ağır yaralanan Burçin Şahin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı kayınvalide polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Batman'ın Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu. Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde yaşayan Melike, çobanlık yapan babasının peşinde giderken kayboldu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla bulamayınca 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye jandarma, AFAD, Sağlık, UMKE ve Batman arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağanak ve fırtınaya rağmen ekipler gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. 17 saat sonra Melike köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumu iyi. Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
9: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
17: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
9: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
17: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
9: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
0: İstanbul Silivri'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola dökülen yüzlerce vida trafiğin aksamasına neden oldu. Bazı araçların lastiklerinde hasar oluştu. Olay Silivri D100 karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola yüzlerce vida döküldü. Aynı güzergahı kullanan bazı araçların lastiklerinde hasar oluşması üzerine güvenlik güçleri yolu trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Vidaların bir fabrikaya götürüldüğü öğrenildi. Muayenesinin bulunmadığı tespit edilen araç trafikten men edildi. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkili oldu. Kar kalınlığı kimi yerde 25 cm.

0: büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadına çıkardı.
1: Kar kalınlığı, yani İstanbul'da son bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santim yakın kar var.
0: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gere'de Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadözü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projesini inceledi. Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında 2,5 saate varan seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini söyledi. Otoyolun bu sene içinde hizmete açılması planlanıyor.
3: Yaklaşık %88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yani yapacak çok az işimiz kaldı, finale doğru ilerliyoruz. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece yolumuzda zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. İnşallah Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de inşallah Aralık ayına kadar da orayı hizmete açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını İnşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli. Yani Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacaktır.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken, kurban alışverişi sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
4: Bu yılda tahminime göre 850 bin büyükbaş, yaklaşık 2,5 milyonda küçükbaş hayvan kesilecek. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olacak. İstanbul'da 500-550 lira kilogramı büyükbaşın. Küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin arası.
5: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken vatandaşlara kurban alımı sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
4: Alışverişler biliyorsunuz biraz daha nakit oluyor. Aman ha diyorum, dikkatli bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, kontrollü bir şekilde bu para sayma olayını, aynı şekilde söylediğim güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
5: Palandöken, kurban alımlarının kimlik belgeli esnaftan gerçekleştirilmesi gerektiğini de söyledi.
4: Esnaf sanatkar açısından bizim oradaki bulunan ilde, ilçede, kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarlığın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur.
2: Özel sektörde çalışan kadınların yarıdan fazlası doğumdan sonraki bir yıl içinde işten ayrılıyor. Çocuğun bakımını sağlamak ya da esnek çalışma imkanlarının beklendiği gibi olmaması işten ayrılma nedenleri arasında. Veriler Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporunda.
0: Her 100 kadından yaklaşık 60'ı anne olduktan sonra bir yıl içinde işten ayrılıyor. Yaklaşık %35'i yeniden çalışma hayatına dönmüyor. Bu veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İşbirliği'nde hazırlanan İş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde Aile Dostu Politikalar raporunda.

0: Raporda özel sektörde çalışan ve 2016-2025 döneminde doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadının aylık idari verilerinin analizi yer alıyor. Buna göre doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6. ay içinde %39,9'u ve 12. ay itibarıyla ise %56,5'i işten ayrılıyor.
1: İstihdamdan ayrılmanın temel nedenlerine baktığımızda kadınların üzerindeki orantısız bakım yüküyle sınırlı esnek çalışma imkanları ve bu imkanlara dair bilgi azlığı olduğunu görüyoruz.
0: Büyük firmalarda doğum sonrası işten ayrılan kadınların oranı %15. Küçük ölçekli firmalarda ise bu oran %43. İşten ayrılan kadınların %64,33'ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay.
1: Raporun ayrıca önerdiği başka unsurlar da var. Farklı çocuk bakım destekleri, yaşlı ebeveynlere yönelik bakım kolaylıkları, okula giden çocukların idaresi ve okuldan alınma saatlerine yönelik düzenlemeler gibi.
2: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre bakanlık şirketlerin teknolojilerini gizli bilgisayar ağlarında kullanmayı planlıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir süredir tartışılan yapay zeka konusunda nihai adımı attı. Pentagon, Microsoft, Amazon ve Google'ın aralarında bulunduğu 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşmasına imza attı. Bu şirketlerin geliştirdiği teknolojilerin gizli bilgisayar ağlarında kullanılması planlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Teknoloji Sorumlusu Emil Michael, CNBC'ye verdiği röportajda bir başka firma Anthropic'e bağımlı olmayı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Michael, tek bir sağlayıcıya bağlı kalmak yerine birden fazla ortakla çalışmak istedik ifadelerini kullandı. Pentagon, yapay zeka teknolojilerini özellikle savaş alanında veri analizi ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için kullanmayı hedefliyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti ile Anthropic arasında yaşanan gerilim gündemi bir süre meşgul etmişti. Şirket, cloud yapay zeka sisteminin askeri amaçlarla kullanımına sınırlama getirmiş, bu durum Pentagon'un tepkisini çekmişti. Gerilimin ardından ABD yönetimi Başkan Donald Trump'ın kararıyla Anthropic şirketiyle yapay zeka sistem paylaşımını sonlandırdı. Kararın ardından Anthropic hükümete karşı dava açarak haksız muameleye maruz kaldığını öne sürdü. ABD medyasında yer alan haberlerde Pentagon, yapay zeka şirketi Anthropic'i ulusal güvenlik riski olarak da değerlendirmişti.
2: Yapay zeka ile üretilen müzikler bir süredir gündemde ve dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka ile üretilen içeriklerle insan üretimi içerikleri ayırt etmek için doğrulama sistemini devreye alıyor.
3: Yapay zeka bir süredir müzik sektöründe de adından söz ettiriyor. Dijital müzik platformu Spotify konuya dair yeni bir adım atıyor. BBC'nin haberine göre platform, yapay zeka ile üretilen içerikleri ayırmak için doğrulama sistemini hayata geçiriyor. Buna göre sanatçıların isimlerinin yanına Spotify tarafından doğrulanmıştır ibaresiyle yeşil onay işareti yer alacak. Böylece kullanıcılar artık bir sanatçının veya içeriğin yapay zeka ürünü olup olmadığını daha kolay anlayabilecek. Sistemde doğrulama için belirli kriterler yer alıyor. Haberde bu kriterler sanatçının sosyal medya hesaplarının profile bağlı olması, dinleyici etkileşiminin tutarlılığı, konser takvimi ve ürün satışları olarak sıralanıyor. Spotify, aktif olarak aranan sanatçıların %99'undan fazlasının doğrulanacağını açıkladı. Bunun da yüz binlerce sanatçıyı kapsadığı belirtiliyor. Platform ayrıca müzik kültürüne ve tarihine katkı sağlayan içeriklere öncelik verecek. Yeni doğrulama sisteminin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
2: Mayıs ayının ilk haftası her yıl Türkiye'de ve Avrupa'da kalp yetersizliği farkındalık haftası olarak biliniyor. Kalp hastalıkları uzmanları kalp yetersizliğinin tanıyla tedavisine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de Ordu'da yapıldı. Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi kalp yetersizliğinin en fazla görüldüğü bölge. Doktorlar farkındalığı arttırmak için vatandaşlarla yürüyüş yaptı.
4: Doktorlar Ordulu Kalpler sloganıyla vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kalp yetersizliği hastalığına ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi. Erken tanı ve tedavi anlatıldı. Ordu'da görevli 50'yi aşkın doktor kalp yetersizliği farkındalık haftası için bir araya geldi.
5: Tedaviden sonra kalplerini çıkartmak zorunda kaldık. Çıkarttıktan sonra da bir ilaç tedavisine başladık. O ilaç tedavisinden sonra iyi gitmeye başladı her şey. Şu anda daha çalışabiliyorum, daha rahat hareket edebiliyorum. 10 katlı binaya çıkabilirim.
6: Yürüyemiyordum, yatamıyordum, uyuyamıyordum. Böyle sandalyelerin üzerinde uyuyordum. Şu anda kalp yetmezliği sıkıntısından dolayı hiçbir sıkıntım yok. Çok başarılıyım. Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Aktivitelerin hepsini başarıyla yapabiliyorum.
4: Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi Türkiye'de kalp yetersizliğinin en çok görüldüğü bölge.
7: Bugün kalp yetersizliği maalesef geç tanı aldığında, yeterli tedavi edilemediğinde bizim iyi bildiğimiz kolon, prostat, meme kanserinden daha ölümcül bir hastalık.
4: Uzmanlar kalp hastalıkları yaşının giderek düştüğünü de vurguladı.
7: Artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta. Biz 2025 verilerine baktığımızda Ordu'da kendi hastanemizde eğitim araştırma hastanesinde 2025 yılında 15 tane 30 yaşın altında gence kalp krizi nedeniyle müdahale etmişiz. 15 tane 30 yaş altı gence kalp kriziyle müdahale etmek gerçekten çok acı bir veri.
4: Türk Kardiyoloji Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe kalp sağlığı bilincinin artması için aileleriyle birlikte çocuklar da davet edildi.
2: Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan teleferik bakıma alındı. 13 kişilik özel ekip zorlu bir çalışma yürüttü. Metrelerce yüksekte yapılan o bakım çalışmasının görüntüleri geliyor şimdi ekrana.
8: Yerden yüzlerce metre yüksekte kurdukları platformun üzerinde halatlara bağlı halde çalıştılar. Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden teleferiğin bakımını yaptılar.
9: 2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi onun kısaltma işlemini yaptık. İlgilenilecek halat yüksekte olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli. Köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı.
8: Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metrelik teleferik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılıyor. Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyük teleferiği olma özelliği taşıyor. Her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışması vardı. Üçü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip zorlu bir operasyon yürüttü.
10: Dünya standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ve yaptırdığımız Avrupa kontrollerine göre de, Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz.
8: Çalışmayla teleferiğin 2022 yılında yenilenen halatları orijinal haline getirildi.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hem festivaldeki etkinliklerden hem de turizmcilere yönelik desteklerden bahsetti.
0: Yöresel yemekleri, turistik ilçeleri ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. Efeler şehri Aydın ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
11: 10 ayrı mekanda 177 etkinlikle Aydınlıların karşısına çıkıyoruz. Tabii konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine, sanatçıların destekleyen çalışmalara kadar birçok etkinlikle Aydınlılarla buluşacağız.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivallerinde ikinci durak Aydın oldu. Festival rotasına bu yıl ilk kez eklenen kentte 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri sanatseverlerle buluşacak. Festivalin düzenlendiği her şehirde lezzet noktaları belirleniyor. Aydın'da da Lezzet Noktası projesine katılan restoranlar ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.
11: Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Ama biz bunu turizm açısından bir tanıtım ve gelir vesilesi haline de getiriyoruz.
0: Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere yönelik destek paketi ve konaklama vergisinin düşürülmesinden de bahsetti.
11: sektörün finansal esnekliğe ve kolay erişimi sağlanması açısından 60 milyarlık bir KGF fonu açıklandı. Bu hayata geçirildi. İkinci bir önlem paketini devreye alındı. Konaklama vergisi %1 düşürdü. Bu da aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı. Hani can suyu da diyebilirsiniz.
2: Tansah Türk'ün sanat yönetmenliğinde kurulan Genç Bale Tansah Türk Akademi topluluğunun sahneye taşıdığı Svenskuy Gölü ilk gösterimini yaptı.
12: Klasik baleyi hip-hop ve çağdaş dansla buluşturan Svenskuy Gölü ilk temsilini İstanbul'da gerçekleştirdi.
13: Genç Bale topluluğunun kurulmuş olması bir hayaldi. 26 yıl sonra Genç Bale topluluğu kurulmuş oldu ve onun ilk projelerinden Svenskuy Gölü'nün klasik yorumuyla yola çıkarken artık günümüzün gençlerinin bakış açılarıyla ve heyecanlarıyla meçlendi. Tabii klasik balenin o dokunulmaz yapısına çok müdahale etmeden aynı anda çeşitli eklemelerle hem klasik bale sanatçılarımız hem dans sanatçılarımız iç içe müthiş bir gösteri sunacaklar.
12: Tansah Türk Sanat Yönetmenliği'nde kurulan Genç Bale Tansah Türk Akademi Topluluğu'nun 57 dansçısı, klasik bale ile çağdaş dansları bir araya getirerek genç sanatseverleri kucaklamayı hedefliyor.
13: Gençlere dönük bir çalışmanın da mutlaka yapılması gerektiğini hissettik. Çok büyük bir oranda genç nüfus var ülkemizde ve onlara klasik balenin o ağırlıklı tarafından ziyade daha onların kabul aldıkları bir forma doğru evirmeye çalıştık.
12: Svenskuy Gölü 16 Mayıs'ta yeniden seyirciyle buluşacak.
2: Şarkıcı, yazar, aktivist 17 Mayıs'ta İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Patti Smith 2026 Asturias Prensesi Sanat Ödülünü aldı.
12: Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve şair Patti Smith 2026 Asturias Prensesi Sanat Ödülünü aldı. Şarkıcı, rock müziği, sembolist şiir ve karşı kültürün ruhunu güçlü bir ifade diliyle buluşturan üretkenliği nedeniyle ödüle hak kazandı. Sanatçı daha önce We Were Children adlı anı kitabıyla National Book Award kazanmış, Fransa'da sanat ve edebiyatta onur nişanına layık görülmüştü. He could be heard crying in the desert. 17 Mayıs'ta Park Orman'da sahne almaya hazırlanan sanatçı, yanımda gitarlarım ve cebimde yarım kalmış şiirlerimle şimdi yeniden buluşma vakti sözleriyle İstanbullulara seslendi. Sahnede sanatçının yıllardır birlikte üretim yaptığı Patti Smith Quartet olacak. 1975 yılında çıkardığı ilk albümü Horses'la punk rock'ın doğmasında en etkili isimlerden biri olan Smith, Because the Night ve People Have the Power'la kuşaklar boyunca yankı uyandırmayı başardı.

0: Türkiye'de okullaşma oranı düşüyor. Eğitim Bir Sen'in araştırmasına göre ortaokul ve liseye giden öğrenci sayısında son 2 yıldır düşüş var raporda. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere de özel bir bölüm ayrıldı. Peki bu gençler için ne yapılmalı ve okullaşma oranı neden düşüyor? Sorunun önüne nasıl geçilebilir? Sorularına yanıtı bir parantez dosyada vereceğiz ve saat başında tekrar burada olacağız.
1: Türkiye'de okullaşma oranı azalıyor. 6-13 yaş arası dışında tüm gruplarda okula giden sayısı düştü. Özellikle 14-17 yaş grubunda, yani orta öğretim öğrencilerinde 2 yıldır düşüş var.
2: Dikkat çeken oranlar Eğitim Bir Sen'in 2025 yılı izleme ve değerlendirme raporundan. Rapora göre 14-17 yaş grubunda net okullaşma oranı son 2 yıldır geriliyor. 2023'te %94,5 olan bu oran 2025 yılında %86,4'e düştü. Yani her 100 çocuktan yaklaşık 14'ü zorunlu eğitimin dışında kaldı.
1: Rapora göre eğitim dışı kalan erkeklerin sayısı kızlardan çok. Geçtiğimiz yıl 2023'e göre net okullaşma oranı erkeklerde %8,4, kızlarda ise %7,7 düştü.
3: Bizde oranın düştüğü tespiti var ama bunun nedenleri daha derin belki analiz edilebilir. Ama bizim özellikle erkek öğrencilerde düşüş kayda geçmiş. İş bulma noktasında önlerinin kapalı olduğunu görüyor gençlerimiz. Aileler bu noktada belki işte içinde yaşadığı ekonomik sıkıntıların da yansıması olabilir diye değerlendiriyor.
1: 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi kademesinden orta öğretime kadar toplam öğrenci sayısı 18.710.265'ti. Bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre 753.742 azaldı. 17.956.523'e düştü.
4: Çocuklarımız ortaokulda özellikle, yani okuyacağım da ne olacak? Sanki ne kadar para kazanabileceğim ki, zaten işsizlik ortada duygusunu hem yaşıyorlar hem de aileler yaşıyorlar. Ama ailelerimiz de artık biraz daha daha erken yaşta işe başlasın. Eğitime yönlendirmekten ziyade para kazanabilecekleri bir yere doğru aktarma gibi bir durum gösteriyorlar.
5: Okul terkinden bahsediyoruz. Okul terkinin en temel nedenlerinden biri akran zorbalığı ve hem aile içi hem okulda yaşanan şiddet olayları.
1: 18-21 yaş grubunda erkeklerin lise mezuniyet oranları da düşüyor. 2024'te bu oran %71,7 olarak kayda geçti. Ancak bu oran 4 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.
2: Raporda dikkat çeken bir diğer başlıkta ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler. 18-24 yaş grubundaki bu gençlerin oranı OECD ülkelerinde yaklaşık %14 seviyesinde. Türkiye'de ise bu oran %31 olarak kayıtlara geçti. Türkiye %30 barajını aşan tek ülke konumunda.
3: Ne eğitimde ne istihdamda olan, hani olmayan gençlerimizin yüksek olması ülkemizin geleceği adına bir tehdit. Gençlerimiz ya okulda eğitim, öğretim görmeli ya da istihdam parçası olmalı. Burada hem eğitim sistemi üzerinde önlemler alınmalı. Çocuklarımızın okuldan, özellikle liselerde, orta öğretimde neden uzaklaştığı, neden okulları terk ettiği üzerinde çalışma yapılmalı.
5: Üniversite sonu evde oturan gençlere bakıldığında ise bu tamamen istihdamla ve üniversitedeki bölümlerimizin şu anda ihtiyacımız olan iş piyasasına uygun olmamasıyla bağlantılı.
1: Uzmanlara göre istihdam ve eğitim politikaları eş güdümlü olarak gözden geçirilmeli.
3: Artık yüksek öğretimde mezun olan öğrencilerin iş bulma, özellikle mezun olduğu alanlarda iş bulma noktasında da tartışmalar var. Sadece orta öğretime yönelerek değil de eğitim sisteminin tamamını belki değerlendirerek önlemler alınabilir. Teşvik edici önlemler alınabilir. İşte bu noktada eğitime erişemeyen dezavantajlı bölge belki ayrı programlar uygulanabilir.
4: Bu da neyi getirecek? Üniversitede bu sefer biz akademik anlamda gelişen insan görmemeye başlayacağız. En devamında ise işsizliği de beraberinde getirdiği için hem akademik anlamda başarısız hem de iş hayatına giremeyen evde oturan öğrenci sayısında, genç sayısında ciddi bir artış göreceğiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli poyrazla hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli poyrazla hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
7: Hava durumu.
8: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 3.
1: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğini, Türkmenlerin Irak'la kardeşliğin müstesna unsuru olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İran'ın sunduğu yeni planı yakında inceleyeceğini söyledi. Planın kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. Florida'da havalimanında konuşan Trump,